0: Hiçbir performans. Yani hep onu söyledik. Böyle bir Beşiktaş'a bile önerdik. İşte Torreira tarzı bir orta saha alın kardeşim diye. Bulun getirin diye. Hep böyle örnek gösterilen bir oyuncuydu. Bu sezona bence dalgalı başladı ama son iki maçtır toparladı. Ben de Torreira diyorum ama Fabinho'ya tabii haksızlık yapmayalım. Ne yapacak bilemiyoruz. Yani ne verecek.
1: Eski günlerini
0: yani geçmişini biliyoruz. Geçmişini biliyoruz. Trabzon'da ne yapıyor?
2: Arabistan'dan gelenler hep biz fiziksel anlamda sıkıntı
0: yaşıyor. Abubakar da yaşadı. 6-7 ay 8-9 maç tabii kendine
2: Kante
0: gelemedi.
2: Geldiğinde bu Kante mi?
0: Aynen hocam. Yani. Yani o yüzden ya Fabinho tecrübeli.
1: Da Silva mıydı Beşiktaş'a Fenerbahçe'de de oynayan?
2: Kim?
3: İyi gelen tek oyuncu.
1: İyi geldi tabii. Hocam.
3: Evet.
2: Abi solda oynayan
1: Premierlik'ten gelmiş gibi geldi.
2: İyi gelen tek oyuncu. Doğru katılıyorum.
0: Ya burada da
3: Torreira'nın bir de şu huyu var. Biraz daha fazla kazanmak için sezon başı bir sorun varmış gibi davranıyor. O konuda da ittincar zihniyeti
1: hocam,
3: var.
1: Hocam İtalyanlar ve Amerika kıtasından gelenler de oluyor.
3: Enişteniz yani olursa olsun sevgili Cüneyt.
1: Peki burada Torreira kazandı diyelim ve devam edelim. Torreira bizimle. Muçi ve Yunus. İki oyuncunun istatistiklerine bakarsak çok yakın. İkisinde birer golü var. Muçi'nin artı iki asisti var. Pas isabet oranları hemen hemen aynı. İsabetli şut. Muçi bir adım önde. İsabetli ortada. Yunus'un önde olduğunu görüyoruz. Top kapmada Muçi ön plana çıkıyor. Çok yakın istatistikleri.
0: Çok yakın.
1: İki oyuncu da bence potansiyellerinin altında oynayan oyuncular.
0: Doğru. Bu sezon öyle.
1: Genelde de öyle. Çok daha fazlasını
0: yok,
1: yapabilecek.
0: Geçen sene Muçi mesela o Beşiktaş'tan gitti. Sonraki o bir periyot yakaladı ya. Hatta dediler ki niye gönderdiniz ya Muçi'yi Trabzonspor'da. Müthiş işler yaptı. Kaç maç tek başına aldı. O dönem çok iyiydi. Ama bu sezon bence iyi başlayamadı Muçi. Tam tersi Yunus sezona iyi başladı. Özellikle 2-3 maç iyi oynadı. Son dönemde yani son 1-2 maç böyle bir sanki durdu gibi. Yani ne Muçi ne Yunus diyorum ben. Yani ikisi de bence
1: Yunus ortada yani parça yapmak istemiyorum. Ben Yunus diyorum.
0: Ben ikisi de aynı diyorum.
3: Ben de Yunus diyorum. Galatasaray adına Yunus'u şöyle önemsiyorum Muçi ile kıyasladığında. Muçi daha fazla oynayan, ikinci forvet gibi kaleye giden biri, Galatasaray'ı oynatan bir futbolcuya ihtiyacı var. Yani bakın Mertens'in yerine kimseyi bulamadın ama senin kendi akademinden yetişmiş, hele hele formunun zirvesinde ulaştığı zaman harika işler yapabilecek de bir oyuncu. Bence Osimhen'le birlikte Torreira'yı da katıyorum. Galatasaray'ın şu an en formda olan üçüncü oyuncusu.
1: Kanatta değil, forvet arkasında.
2: Orada hoca Batragov'u çok düşünmüyor ya mesela. İlk 11 oyuncusu olarak.
1: Yani milli arayı biraz değerlendirip yükleme de yapmak istiyor oyuncu.
2: Ama Batragov şey istiyor. Yani gelişebilecek bir oyuncu. Belki şu an çok büyük aman aman katkı yapmadı ama o Galatasaray'da o katkıyı yapacak potansiyeli var. Ama Muçi Yunus denkleminde ben de Yunus'u daha şey olduğunu düşünüyorum.
1: Peki kazanan Yunus diyelim ama sahada kim kazanacak onu göreceğiz. Muçi Yunus karşılaştırmasının ardından bir sonrakine geçelim. Salah mı Sané mi? Evet. Bir kere şu iki ismi Süper Lig'i konuşurken yan yana görmenin de keyfini yaşıyor.
0: Aynen, önemli bir şey yani. Evet.
1: Yani kıyaslamadan çok benim oyum ikisine
2: sevgili
1: de hocam.
2: Sevgili Cüneyt,
1: ne güzel
2: şey de
1: Türkiye'de
2: olabilirdi.
1: Dünya yıldızı var iki
2: bak,
1: tane.
2: Salah şey Leao.
1: O da.
2: Değil mi? Ne olurdu? Milan Liverpool. Şimdi ne oldu? Bayern Münih Liverpool.
0: Liverpool.
2: En son.
0: Bayern Münih Liverpool.
2: City de var ama en son Bayern Münih değil mi? Bayern Münih Liverpool işte.
1: City Liverpool da olur hocam.
2: City Liverpool da olur. Aynı Premier Lig için. Ben hemen söyleyeyim fikrimi. Salah'ın girdiği bir denklemde kötü de oynasa Salah'ı seçerim.
3: Sané de yani. Daha iyi oynamadı yani.
2: Salah iyi yani hocam. Salah iyi olsa da Sané iyi olsa da Salah seçiyor.
3: Hayır ben de öyle kesinlikle. Bakın
1: Salah
3: yani,
1: Salah apayrı
3: bir şey. Bir de ben burada Sané'nin beklentilerin tam tersi gerçekten çok kötü başladığını vurgulamak istiyorum.
1: Çünkü çok daha fazlası var. Hocam hoca olarak ben anlatıcı olarak Ümit Milli takımda değil mi hocam?
2: Evet.
1: Sané'li Almanya ile Türkiye'nin bir maçı vardı. Şeyde, gerçekten çok yetenekli bir futbolcu.
2: Bir sıfır kaybetmiş.
1: Çok daha ileriye gidebilirdi. Yani Salah'ı konuştuğumuz gibi Sané'yi de konuşabilirdik ama kariyerini ve yeteneklerini çok efektif kullanamadığını düşünüyorum. Daha da fazlası olabilirdi. O
2: kesinlikle.

0: vardı çünkü kendisinde. Evet Kartal, sana kaldı.
1: Ben de Salah diyorum.
0: 3'te 3.
1: Salah diyorum. Bir de bu sezonki performansı. Yani tamam, Salah da şu ana kadar Trabzon'da öyle bir iki maç size çok büyük bir şey yapmadı ama Sané hakikaten sezon başından beri bence bir hayal kırıklığı. O yüzden Salah diyorum.
0: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanlardan Salah seçilmiş oldu.
1: Salah.
2: Tutanlardan da.
0: Tutanlardan da onlar seçildi. Hocam İbre galiba Trabzon'dan diyor. Asıl atanlara bakacak mıyız? O da
1: asıl
0: var
1: atanlara
0: mı?
1: Bakalım.
2: Bakalım
1: ya.
2: Bakalım.
0: O yok. Çünkü kimin oynayacağını bilmiyor.
2: Güzel. Yani.
1: Doğru. Trabzon bilinmiyor da. Trabzon bilinmiyor.
2: Hani ya muhtemelen Francolin oynayacak gibi evet. duruyor. Öbür tarafta
0: Galatasaray'da
2: da Deniz oynayacak.
0: Son ana kadar oynaması veya gitmesi muhtemel 11'de olması
2: bir,
0: var.
2: Bir denklem daha var. Biz Barış'ı bekliyoruz ama Barış'ın santraforda oynayıp Sané'nin de Deniz'in de olmayacağı bir denklem de varmış.
1: Olabilir.
2: Yani evet. ön tarafta Barış
1: sağda Sané.
2: Evet.
1: Olabilir hocam.
0: Şimdi derbiyi bitireceğiz ama siz de bitirelim hocam. Siz Rice'la karşı karşıya oynamışsınız. Bugün internette çok çıktı karşı.
2: Evet, oynadık.
0: Oyuncu olarak karşı karşıya oynamışsınız. Hatta 2-1'lik maçta da nefis bir asisti var hocamın.
2: Evet, Trabzon'da.
0: 3-1 miydi, 2-1 miydi?
2: 2-1 yendik. 2-1. Orada da 5-3 yendiler, bizi elediler. Yılmaz Hoca vardı.
0: Yılmaz Hocama da selam olsun.
2: Geçen gün.
0: Ama Ahmet Hocam size de izlettim. Nefis bir pas. Yani
2: Arapasını gördün değil mi? Baksın.
0: Trabzonspor Bochum maçı yazın, izleyin derim. Evet. Müthiş, çok çağdaş futbol oynuyormuş.
2: Dün Olaytan yani, attı da benim attığım ara pasını gördün.
3: Şimdi ağzımdan aldın. Olaytan dün attı. Onun daha iyisi diyebileceğim bir pastı.
0: Bir tık hızlıydı yani. Orada topu alan oyuncunun da başarısı vardı ama burada hocam öyle bir yere atmış ki kaleci ne çıkabilir ne çıkamaz.
3: Aradaki en büyük fark Abdullah Hoca'nın attığı öne pas.
2: Evet, dikine
3: bakın
2: pas.
3: Dikine değil öne.
2: Evet,
3: öne dik
2: pas.
3: Böyledir. Öne
0: ve pasın
3: öne,
0: şiddeti
3: öne
0: hocam
3: pas.
0: Benim çok hoşuma. Tabii yani. Bilerek, isteyerek o şiddetle atmış. Kaleci bol bol kulaklarını çınlatmıştır Abdullah Hoca.
3: O pası değerli kılan o zaten.
0: Kaleciyi çaresiz bırakan evet. pas atmış
2: Çetin
0: hocam.
2: Çetin vardı bizde. Evet. Yılmaz Hoca oynatıyordu. Kulakları çınlasın. Çok etkili oynuyordu. O bir gösterdi. Ben de tam gördüm. Rakip de vardı. O ara hani araya atıyordum. O ara attım.
0: Tam şey pas böyle. Çizgiyi geçtikten sonra yavaşlıyor
2: zaten.
0: Top.
2: Şey oldu. Penaltı oldu pozisyon. Hı-hı. Biliyorsunuz Trabzon'da penaltı kimin attığını. Söylememe gerek yok. Değil mi hocam?
0: Hocam öyle bir atmış ki öyle bir vurmuş ki yani ağlar iyi yırtılmamış.
3: Baş harfi Ahmet.
0: Selam olsun abi hocam.
2: Bunu bu bir bilgi değil ama hissederek bir şey söyleyeyim. Ahmet Hoca penaltı atarken vallahi kaleciler keşke burada olmasın diyorlar. Vallahi diyorlar.
1: Ya,
2: hocam gerçek. Nasıl vuruyordu biliyor musun? Yani düşmanına insan öyle vurmaz yani.
0: Defalarca anlattım ya şey halı saha maçı yaptık orada bile öyle vuruyor. Vurur. Hocam orasında hiçbir şey kaybetmemiş.
2: Vurur her yerden
0: hocam.
2: Vurur.
1: Ama abi bir şey değil mi hocam o yani tekniği enteresan yani. Tamam çok da böyle kuvvetli bir oyuncu değil abi hoca yani fizik olarak falan ama.
2: Tabii vuruş tekniği.
1: Cemal, sen daha iyi bir söyleyeceksin. Cevat Prekazi.
3: Çok hocam, kuvvetli olan de... çok sert vurur diye bir kural yok.
1: Tamam işte onu diyorum yani işin tekniğini tabii. biliyor. Prekazi'nin bir röportajı vardı. Nasıl nereye dibine işte giriyorum öyle vuruyorum derdi. Hiç unutmam onu ben. Monaco'ya attığı bir gol var. Monaco'da bir golü vardı.
2: Evet.
1: Galatasaray'ın 80'lerde.
2: 88'de.
1: Uzaktan 25, 30 metreden.
3: 30 metreden Cevat'ın ayakları çok... küçüktü. Hı-hı. 35 numaraydı yanılmıyorsam.
0: Acemin de öyle ya hocam.
3: Öyle olunca ayağın üstüyle çok daha rahat vuruyorsun. Şimdi 45
0: numara. O yerden paralel giden Monaco.
2: Evet, evet. Monaco.
0: Bir karışta gitti.
2: Evet.
0: Hiç yükselmedi.
2: Müthiş goldü ya.
3: Köln'deki maç.
1: Yok Monaco'daki maç sanki.
0: Yok cezamız sebebiyle Köln'de oynandı.
2: Maç Köln'de oynandı.
1: Monaco maçı. Ben şaşırdım.
0: Cezamız sebebiyle Köln'de oynandı.
1: Doğru.
3: Köln'de 1-1'lik maç. 1-0 orada kazanmıştı.
2: Veya attı. Monaco'nun golünde veya attı.
1: Doğru.
0: Ne günlerde. Şimdi o zaman Avrupa'ya açılmışken gelelim Avrupalı Beşiktaş'a neler yaptı.
1: Vallahi
0: Kartal Beşiktaş
1: ya,
0: dün akşam.
1: Vallahi enteresandı.
0: Ahmet deplasmanında neler yapacak? Konuşalım ikisini de ama.
1: Şunu söyleyeyim maçtaydım.
0: O görüntüleri de getirecek şimdi
1: güvenliklerine.
0: Vallahi
1: getirin maçtaydım.
0: Önce taraftarı da bir alkışlayalım.
1: Vallahi müthişti.
0: Keyifle izledim. Taraflı tarafsız herkesin de keyifle izlediğine eminim.
1: Basın tribününde Fransız gazeteciler vardı ve onların yanında Fransız analiz ekibi.
0: Ve tribünün tamamının da beyaz giymesi de.
1: Bir kısım siyah.
2: Bir kısım siyah.
0: Bir kısım siyah.
1: Kale arka siyahtı. Gasane

0: dediğimiz
1: ve uyumuş herkes yani.
0: Tabii. Öbür tarafı ve şey, rakip deplasman tribünü de gelmediği için Marsilyalılar, onlar da Beşiktaşlılara açılmıştı. Her yer doluydu. Uzun yıllardır ben Dolmabahçe'de.
1: Bir kaçaklarla 50 bine yaklaştı galiba.
0: Olabilir.
1: Pasolik
0: var ama sanki böyle yani 45'e yakındı yani, yer yoktu. Adım atılacak. Basın tribünü normal tribün gibiydi yani. Biz bile zar zor yer bulduk o derece. Müthiş bir atmosfer vardı. Yani buradan öncelikle hakikaten Beşiktaş taraftarını kutlayalım. Dün bambaşka bir seviyede bir performans gösterdiler. Zaten hep şunu söyledim ben, bu sezonki şu ana kadar gösterdiği Beşiktaş'ın performansı, içeride Beşiktaş'ın kolay kolay ben maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani bu taraftarın o gücü, bu sezonki inancı, hocanın inancı, takımın inancı, futbolcuların inancı, bir bütünleşme var. Maç sonrası tribünlere koşuyorlar, maç öncesi öyle, devre arasına soyunma odasına giderken tribün çağırdı, birbirdi çünkü. Yani muhteşem bir atmosfer vardı.
1: Maç sonra İtalyano çalıyor.
0: Maç sonra İtalya, o ünlü La Chanta Mi Cantane İtalyano şarkısı, müthiş bir İtalyanca şarkıdır.
1: Bir de şey çok konuşuldu. Maç bitmiş, fark atmışın, oha pozisyon anlatıyordu ya İtalyan.
0: Evet, hala onu şey yapıyordu. Yani beş
1: daha kaç olsun? 5 mi olsun? 6 mı olsun?
0: Bak, ben sana söyleyeyim, Cüneyt 5-6 olurdu.
1: Olurdu.
0: 5-6 olurdu. Şimdi oyunu şöyle kısa hemen bir değerlendireyim. Zaten hocalarım da değerlendirir. Bence önemli bir galibiyet. Gazeteci olarak ben bir Barcelona galibiyeti gördüm. İnönü'de. Liverpool'u gördüm Bilic zamanında. Manchester'ı gördüm, Telli onu attı.
1: O
0: şeyde Gerrard'ın.
1: İki Liverpool
0: tabii
1: gördüm.
0: Tabii iki Liverpool, doğru. Sen de gördün. Manchester gördük. Deplasman'da kazandı Beşiktaş. Porto galibiyetleri gördüm. Bunlar da önemli. Bir de dünkü galibiyeti. Evet. Hakikaten dün de önemli galibiyet. Ha şimdi tamam, belki saydığım takımlar kadar çok güçlü değildi Marsilya dün, ama Beşiktaş o şeyi hissettirdi karşı tarafa. Gücünü hissettirdi. Bir kere öyle bir başladı ki 15-20 dakika bildiğimiz Beşiktaş, hatta bildiğimiz Beşiktaş'ın üzerinde bir tempo vardı. İnanılmaz baskı, sağdan Çenli gidiyor, işte soldan İlhan giriyor, kaçırdılar maçırdılar. Yani ilk 15-20 dakika zaten 2-0 olurdu. Gol de erken geldi, İlhan müthiş girdi, müthiş bir gol attı. Maçın öncesi de dedim ben, Trossard'ı aratmayacaktır. İlhan bu görevi yerine getirecektir. Yani maçı 3 parçaya bölersek, işte ilk 20 dakika çok müthiş baskı, pozisyonlar. Fakat daha sonra nedense İlhan'ın golünden sonra Beşiktaş böyle bir durdu. 20'den yani ilk yarının sonuna kadar Marsilya dengeledi oyunu. Hı hı. Bunda da onların da bir analiz etme durumunu söyleyeyim. İkinci bölgeyi iyi kapadılar. Yani ikinci, daha doğrusu ikinci bölgede, kendi ikinci bölgelerinde iyi bekledi Marsilya. Beşiktaş o bölgede kapadı. O anlarda Orkun'la Salih'lere bir düşüş vardı. İkisi de düşünce tek olay tana kaldı olay. O yüzden bir ortada boşluk buldu Marsilya. Hem ortadan hem özellikle sağ taraftan gelmeye başladılar ve neticede golü de buldular. Golü buldular. Orada biraz şeyin de sıkıntısı var. Yani Kuattara'nın defansif anlamda problemi var. Golü de buldular ama ikinci yarı başlangıcı yine böyle bir Marsilya başladı. Ulan dedik acaba, eyvah, böyle bir sıkıntı yaşar mıyız falan. Fakat 60'tan sonra Beşiktaş oyunu aldı. Tıpkı Fenerbahçe maçı gibi müthiş bir performans. Yani nefes alamadılar. Marsilya nefes alamadı. Gelemedi bile Beşiktaş'ın üzerine. Yani Fenerbahçe maçı benzer bir maç oynadılar. Zaten ondan sonra fişi çekti Beşiktaş. Yani daha da farklı olabilirdi. Müthiş bir performans, müthiş bir tempo. Bir kere şu var. Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş özellikle işte 60'tan falan sonra oyundan düşüyordu. Fizik kalitesi muazzam. Yani şu an bu ligin üstünde bir fizik kalitesi var Beşiktaş'ın. He tamam. İtalyano'nun işte oyun sistemini falan övüyoruz. Müthiş baskı, devamlı ileride oynuyorsun. Tamam, doğru. Ama bu tarz bir fizik kaliten, sezon başını bu şekilde iyi geçirmezsen zaten bunu yapamazdın. İşte bu oyunlarda böyle o gücü bulursan, oynama gücünü ve işte 90 dakikaya yaydığın takdirde Beşiktaş'ın hemen hemen her maçı böyle olur ve kolay kolay da yenilmez. Yani bunu deplasmanlara da yayabilir.
1: Yani müthiş, zaten Avrupa'da namalip.
0: Avrupa'da namalip. Ben yani şunu söyledim ilk geldiğinde, hatta bazıları dedi ki ya olur mu ya, lig daha önemli, işte hoca ligi önemser falan. Hayır dedim ben. İtalyano'nun ligi tabii ki atacağını düşünmüyorum ama Avrupa'yı daha çok önemsediğini düşünüyorum. Yani çünkü iki finali var. İçinde bir uhde kaldı.

0: aldığını düşünüyorum. Bu söylemlerinden de belli. Çıkardığı kadrolardan da belli. Avrupa'da Beşiktaş final oynar mı oynamaz onu bilemem. Final oynar demek şu an için ahkam kesmektir ama şu görüntüde en azından 8 ile 16 arasında bir kere kesin ben kalacağını düşünüyorum. 8 de olabilir, 16 arasında da olabilir. Beşiktaş kalacaktır. Bunun üstü de olacaktır şu görüntüde. Hoca da zaten bunu söylüyor. Bir Avrupa hedefi var Beşiktaş'ta. Bunu görüyoruz. Hırs var, istek var. Sistem oturmuş durumda. Riskli oynuyorlar mı? Bence çok riskli oynuyorlar. İşte bunu o 20 dakikalık bölümde Marsilya Beşiktaş'a yaşattı. Belki şu ana kadar Türkiye Ligi'nde bunu yaşayamadı. Bir Fenerbahçe maçının ilk bölümünde yaşadı ilk yarıda.
1: Evet.
0: Ama Marsilya bunu dünkü maçın 20 dakikalık bölümünde yaşattı. Sıkıntılı geldiler. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplarda tehlikeler yarattılar. Özellikle ben burada Agbo'ya dikkat çekmek istiyorum. Çok ağır kalıyor. Yani ne yapacağı belli olmayan bir stoper. Dün de bir pozisyon vardı. Çok
2: Bir de kart cebinde oynadı
0: tabii
2: ki bu
0: sakarca girdi. Yani Allah'tan hakem iyi niyetliydi. Art niyetli bir şey olsa kırmızı kartı gösterebilirdi. Yani böyle bir rakibine üst sadelesine bir pozisyon var. Sarı kartı yedi zaten orada. Yani sarıyla kırmızı arasında bir çizgi. Agbadon'un dikkatli olması lazım. Ya bunu zaten hoca uyarıyordur. Onun dışında Beşiktaş her hattıyla mükemmeldi. Bir sol tarafta, sol bekte biraz bence İlerleyen dönemlerde sıkıntı olabilir diye görüyorum. Ama onun dışında yapılan transferler, oynanan oyun kusursuz şu ana kadar. Vlahovic'e çok üzüldüm gol atamadı diye. Müthiş çalıştı yani. Müthiş dün demin bahsettim ya Osimhen gibi. Osimhen de müthiş çalışıyor bence. Yani şu an Türkiye Ligi'nin en iyi iki santraforu bu takım oyununda. Biri Osimhen, biri de Vlahovic. Dün hele muhteşem bir Vlahovic vardı. Yani ilk geldiğinde o kadar değildi ama dün arkadaşlarına elinden gelenin her şeyini yaptı. Bir kere karşı taraf Vlahovic'i görünce ister istemez önlem alıyor. Önlem aldığı zaman da arka tarafta boşluklar bırakıyor. Ya Vlahovic arkadan gelenlerin işte Olaytan'ın, Orkun'un falan hepsinin önünü açtı. Bence görünmeyen kahramandı.
2: Bence asıl görünmeyen kahraman Salih.
0: Evet, Salih bir ara
2: Salih
0: böyle
2: ve Orkun
0: yalpaladı böyle
2: her topa
0: o tabii
2: koştular
0: o dakikalarda dediğim dakikalarda biraz yalpaladı böyle. Onda da zaten orta sahada boşluk oldu ama daha sonrasında oyunun son bölümünde müthiş bir oyun ortaya koydu. Ya Beşiktaş hak ederek tarihi bence bir galibiyet aldı. Kolay değil. Eskiden biz bu galibiyetleri hiçbir zaman bulamazdık. Yani çok nadir böyle farklı galibiyetler olurdu. Şimdi bakıyoruz. Takımımız gidiyor orada burada Marsilya'yı dörtlüyor. Yani Marsilya da yani tamam evet eski gücünde olmayabilir ama kesinlikle yabana atılacak bir takım değil. Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri. Beşiktaş burada 4 atıyor. Ya ben Beşiktaş'ın ligde olduğu kadar Avrupa'da da çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman ben temkinliyimdir. Daha her şey için konuşmak adına, büyük konuşmak adına daha doğrusu erken. Ama şöyle bir şey var. İtalyana Beşiktaş için çok büyük bir şans. Beşiktaş kötü de oynayabilir, kötü sonuçlar da alacak. Çok uzun bir maraton elbet bunlar olacak ama hiçbir şekilde paniğe kapılmamaları lazım. Çok uzun süreli düşünmeleri lazım. İyi bir teknik adam yakaladılar. İyi bir hava geldi Beşiktaş'a. Yıllar sonra tribünle saha içi bütünleşti. Hatırlayın geçen sene ve ondan önceki senelere. Protestoların olduğu, oyuncuların ıslıklandığı bir Beşiktaş tablosundan bütün takımın insanların elleri patlayarcasına alkışladığı bir Beşiktaş'a iş evrildi. O yüzden Beşiktaş'ta işler yolunda. Hafta sonu içinde şunu söyleyebilirim. Bence kolay
2: Onu
0: bir
2: maç. Onu ikinci tura bırakalım artık istersen. Zaten
0: tabii,
2: programı kapatıyoruz.
3: Kusura bakma. Kısaca bir değerlendirme.
0: Dolmuşum. Aldım sözü elime.
2: Yok haklısın. Ben
0: maça
2: de
0: Kestro Bey'i canlı gördüm.
2: Fenerbahçe'yi de konuşacağız.
0: Evet,
2: programın da süresini
0: hocalarım
2: ayarlamak açısından hocalarımdan ben daha kısa rica edeyim. Ve dünkü maç değil artık gündemimiz tabii. Ahmet Paşa nasip Beşiktaş olur. Çünkü Ahmet de sezona iyi başlayan bir takım.
4: Beşiktaş'ta bütün paydaşlar görevlerini mükemmel yapıyorlar. Yönetim, teknik heyet, takım, taraftar. O yüzden Beşiktaş şu an biraz iddialı olacak, şampiyonluk yoluna girdi. O hedefe bu sene mi ulaşır yoksa önümüzdeki yıllarda mı, onu zaman gösterecek. Böyle devam ederse biz her gün alkışlayan bir Beşiktaş göreceğiz. Çok yıpratıcı bir oyun oynuyor Beşiktaş. Çok eforlu oynuyor.
2: Rakibin yani, de kendini de yıpratıyor mu hocam, değil mi?
4: Bakın Černý ayağına kramplar girdi.

0: Evet.
1: Yani kaldı ki daha oyunun bitmesine epey zaman vardı. Bu da futbolcuların hepsinin %100'ünü sahaya yansıttığını gösteriyor. Ahmet maçında kalite tabii ki Beşiktaş'ta. Oyun Beşiktaş'ta. Ahmet içeride çok zorlu bir rakip. Beşiktaş'ta bunun bilincinde. Eğer fiziksel yönden bir sorun yaşamadığı takdirde Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Ben biraz daha kısa tutma adına söyleyeyim. Çünkü Beşiktaşlar o derece keyif alıyorlar ki sadece oynarken değil, izlerken değil, anlatırken de keyif alıyorlar.
0: Aklamadım.
1: Topu kimseye
0: kaç yıldır Beşiktaş.
2: Ne yapalım hocam? Sabah
0: deyince hep olumsuzlukları konuşuyorduk.
2: Evet, neler konuştuk?
1: Sabah Ahmet'te Ahmet'i taşıyan futbolcu. Kaldı ki orada Cagne var. Hepimiz iyi tanıyoruz. Ama Cagne'nin performansı istenildiği gibi olmadığı için son maçta hat-trick yapan Orban oynayacak büyük bir ihtimalle. O yüzden taraftarıyla bütünleşmiş Beşiktaş gibi Ahmet deplasmanında Beşiktaş'ın kazanıyor olması şampiyonluk adına da çok önemli. Dedik ya kim lider bitirecek? Önce yarını bir bekleyelim. Beşiktaş'ın liderlik şansı var ise bu katmerli bir konsantrasyon, motivasyonla oraya gidecekleri anlamına gelir. Tabii ki her ne kadar çok zor olsa bile Trabzon'u nasıl yendiğini hatırlayalım Ahmet'i. İçerideki bütün maçlarını kazanıyor Beşiktaş'ı. Ben bir adım da olsa önde görüyorum.
0: Abdullah Hocam tabii rakipleri kendi arasında oynarken bir derbi oynanırken şampiyonluk adayı bir takım için deplasman da olsa hedef 3 puandır. Beşiktaş'ta 3 puan parolasıyla gidecek ama kolay deplasman olmayacağını gösterdi Ahmet.
3: Ahmet'in 10 puanı olarak var, Beşiktaş'ın 12 puanı var.
2: Evet.
3: Bir de iç sahada Ahmet'in biliyorsun taraftar desteği de var. Böyle bakarsak hakikaten kolay bir maç olmayacak ama sahanın da gerçeklerini konuşmak gerekirse Beşiktaş çok bu oyunu farklı oynamaya başlayan bir takım konumuna geldi. Ben son yıllarda özellikle dünkü maç kadar yüksek tempolu bir maç görmedim. Yani düşünün bir takım oyun 1-1'e gelmiş. 55'ten sonra bir tempo yapıyor. 4-1, 5-1'e gelebilir. Ben vaktimiz varsa hocaya bir şeyler söylemem lazım. Buyurun. Hakkını teslim etmem lazım. Şöyle 28 Haziran'da bir hoca geldi. 3 aylık süre zarfında Beşiktaş'a bir oyun kimliği oturtturdu. Geçen seneki kadronun %60'ıyla hala devam ediyor. Bu hoca sadece ligde bir mağlubiyet aldı. Belki Beşiktaş'ı Kasım ayında tekrar bir kongreye götürecek bir süreçten kurtardı. Takım içerisindeki oyuncuların özellikle Fakılı'nın form grafiğini gördükçe tabii bunları konuşurken Önder Hoca'yı ve başkanı da kutlamak lazım. Beşiktaş'a
0: Gökhan abimiz de
3: Gökhan abi ayrıyetten kutlamak Gökhan lazım Keskin'de zaten. De. Ve deplasmanda bir derbi kazandı. Ve tribünlere bir barış getirdi. Bugün, dün mesela ben şahsen o tribünlerde olmak isterdim, o maçı seyretmek isterdim. Tribünlerin yarısı siyah, yarısı beyaz. Yapılan o estetik hareketler
0: hocam,
3: var.
0: Hocam dört büyükler mi Beşiktaş'ta oynamadınız ama maçlarına gitmiştiniz ya çocukluğunuzda evinize yakın olduğu için.
3: Ben Taksim'de doğma büyümeyim, oradan aşağı iniyordum zaten. Her neyse.
2: Fulya'da da
3: beraberdik Kartal'la aynı yaş olduğumuz için. Ya her neyse şuna bağlayacağım. Ya hocanın çok büyük bir katkısı var. Hele tribünde sevinmesini falan gördüm, hayran oldum. Çok büyük bir uyum var, bunu İtalyan'a sağladı. Şunu da hemen söyleyeyim, bitireceğim. Bunlar Beşiktaş'ın iyi günleri, daha iyi günleri olacak ama bir hatırlatma. Lütfen kötü günler olacak Beşiktaş'ın. Bu tempoyla bir takımın ligi bu şekilde götürmesi mümkün değil. Temponun düştüğü zamanlar olacak. O zaman Beşiktaş taraftarına çağırım. Hem hocaya hem takıma sahip çıkın. Çünkü görünen tünelin ucunda ışık göründü.
0: Evet.
3: Bu takım Mayıs'a kadar gidecek.
0: Yarışta olacak.
3: Kesinlikle olacak. Kesin. Yani ve bu takım görünen o ki Mayıs'a kadar gidecek. Nereye kadar gider bilemem ama yani çok iyi yerlere gidecek gibi duruyor Beşiktaş. Hocayı da ayrıyetten onurlandırmak için devam et hoca. Bence çok iyi yolda Beşiktaş. Yani Trossard oynamıyor, oynamıyor ama Beşiktaş aynı oyunu oynuyor. Müthiş bir fizik kalitesi var. Kartal'a %100 katılıyorum. Şu an ligin fiziksel anlamda en kaliteli takım.
0: Bir cümle Kartal, Ahmet deplasmanından hangi sonuçta döner Beşiktaş? Yani galibiyete yakın taraf diyebiliyor musun?
2: Hem onunla ilgili.
0: Zor bir deplasman.
2: Diyarbakır'dan da bir mesaj

0: gelmiş bizlere. Halil Sayılır kızı Mina ile bizleri izliyormuş. Takım oyunu ekibi olarak Diyarbakır'a ciğer yemeye sizleri davet ediyorum diyor. Onu da söyleyelim.
1: Seve
0: Devamlı
1: seve.
0: bizim takipçimiz. O da diyor Beşiktaş'a başarılar Avrupa'da. Ya kolay. Hocalarım zaten yorumladı. Bence de zor bir maç. Dolu tribünler önde atmosfer olarak ama takım kalitesine baktığımız zaman moral olarak Beşiktaş önde. Ama keza tabii Ahmet de aynı şekilde moralli. Bir kere güzel maç olacak. Ya Beşiktaş tabii ki oyunda bu maçta bir yorgunluk belirtileri olabilir sonlara doğru ama ilk baştan işi bitirmek isteyecektir. Ben de şey olarak kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ı daha önde görüyorum. Yani burada Beşiktaş'ın kazanma ihtimali yüksek zaten.
1: Peki Abdullah hocam gelelim Fenerbahçe'ye. Çok
2: Evet.
1: bence kritik bir maça çıkıyor Fenerbahçe hocam.
2: %100.
1: Yaşanan bu süreçten sonra
2: Çok.
1: ya barış maçı olacak ya kaos maçı olacak desek bilmiyorum çok mu ağır olur kızar mı Fenerbahçelilere ama
2: Yok.
1: burada da bir puan kaybında çünkü farklı şeyler
2: Burada bir
1: konuşulacaktır
2: puan
1: hocam.
2: kaybı olursa zaten çok farklı şeyler olur. Ben de katılıyorum. Bir gündüz maçı enteresan 5'te herhalde milli takım arası var diye.
1: Evet.
2: Çünkü Beşiktaş Perşembe oynadığı için
0: Tabii.
2: 20'de oynayacak. Beklentimi söyleyeyim özellikle bu kötü şeyleri çağrıştırmayayım. Fenerbahçe'nin ben kazanarak en azından milli araya bir barış içerisinde gireceğini
1: Ben de bu arada
2: düşünüyorum.
1: aynı şeyi
2: Tabii
1: düşünüyorum.
2: tabii
1: Aksi
2: tahmin ediyorum
1: durumda
2: zaten. Çünkü her ne kadar bir Fenerbahçe şu an istenilen oyunu oynamasa bile Eyüpspor'la oynuyorsa, iç sahada oynuyorsa hangi durumda olursa olsun favoridir zaten. Ben Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyorum. Onu da dile getireyim. Milli araya da bu galibiyetle girip milli arada eksiklerini gidermesi için İsmail Hoca'nın yaklaşık 3 haftalık bir ara olacak. Gerçi artık transfer kapandı ama en azından fizik anlamında biraz daha yükselme, belki oyuncuların dinlenme ve bir oyunu daha iyi oynatma konusunda mesafe alacağını düşünüyorum. Yarınki maçta ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum.
1: Ahmet hocam bence İsmail Hoca'ya biraz daha haksızlık ediliyor. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı her dönemde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı hocam. Biraz daha desteği hak ediyor. Yarın da o desteği alacaktır
3: Ya
1: herhalde
3: kesin
1: camiasından ve
3: biz
1: tribünlerden.
3: aşırı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Yani eleştiride de bence çok aşırıya kaçıyoruz. Bir defa İsmail Hoca
1: Kredisi
3: kişiliğiyle
1: olmalı
3: tabii
1: İsmail Hoca gibi bir hocanın Fenerbahçe.
3: insanlığıyla o saygıyı hak ediyor. Görev yaptığı dönemlerde de evet şampiyon olmamış olabilir ama o yarışın hep içindeydi ve Fenerbahçe'nin kendi rekorlarını kıran bir performans
1: Doğrudur.
3: ortaya koydular. O yüzden Fenerbahçe büyük takım olarak zaten şampiyonluk hedefinde olduğu için hocası kim olursa olsun o desteği kesinlikle veriyor olması lazım. Ama Fenerbahçe'nin oyununda bazı eksikler var. Hem fiziksel yönden hem de kadro yapısına uygun olmayan bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Bu biraz da kamuoyu taraftar baskısından kaynaklanıyor. Biz hep diyoruz ki büyük takım ön alanda baskı yaparak oynar. Bunun ne kadar zor olduğunu deminden beri konuşuyoruz. Ben Eyüp maçını da kazanacaklarını düşünüyorum. Bir reaksiyon verecekler Gaziantep maçından sonra. Eyüp de şu an ligimizin maalesef en kadro yapısı itibariyle zayıf takımlarından biri. Geçen hafta içeride oynadıkları Rize maçında bile oyunun büyük bir bölümünü kendi birinci bölgesinde geçirdiler. 10 kişi kalmış Rize'ye bile ikinci golü yiyip mağlup oldular. O yüzden Fenerbahçe bu dönemde oynayabileceği en iyi rakiple oynuyor. Milli arada Fenerbahçe için çok büyük bir şans. Her ne kadar milli futbolcuları çok olsa bile artık milli ara dönüşünde her şeyle oturmuş bir Fenerbahçe görmek lazım.
1: Peki. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Milli takımımıza başarılar diyelim.
2: Tabii.
1: Zorlu milli haftalar başlayacak ve Turkuaz Medya ekranlarında Uluslar Ligi'nin heyecanını doyasıya yaşayacaksınız. Sadece milli takımımızın maçları değil, Uluslar Ligi'ndeki en iyi maçlar da Turkuaz Medya kanallarında olacak. Hazırız. Bizler de yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Milli yayıncılık yapmak bizim için de bir gurur
2: Evet,
1: olacak.
2: büyük gurur.
1: Umarız Montella yönetiminde Dünya Kupası'nın o hayal kırıklığını unutturan bir milli takım izleriz. Ve bir mesaj onu aldı bunu aldı eleştirilerinden daha yapıcı eleştirilere de geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.

0: Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 12 yaşında.
1: İddialı bir şekilde geliyoruz.
2: Son derece gurur verici bir gün bu.
0: Spor yayıncılığına dinamizmi, çeşitliliği, canlılığı getiren A Spor 2014'te yayın hayatına başladı.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor, nitelikli spor programları, usta yorumcuları, özel röportajlar ve dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutuyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
0: A Spor yeni yaşında A Milli Futbol takımımızın ve Avrupa'nın önemli ülkelerinin yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanını da futbol severlerle buluşturacak.
2: A Milli Futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Cezamı Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
0: Transfer dönemlerinin güvenilir kaynağı A Spor, bu yazda en doğru haberleri en hızlı şekilde ekranlara getirdi.
4: Ve çok önemli bir transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Muhammed Salah Trabzonspor'da değerli izleyenler.
5: Dünya tarihinin en önemli futbolculardan bir tanesi, İngiltere'de kırılmadık rekor bırakmayan bir isim Muhammed Salah Trabzonspor'da.
4: Dusan Blažović Beşiktaş'ta, o cümle gerçek oldu. Detayları senden alalım.
6: Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi. Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda.
0: La Liga, Serie A, Bundesliga ve Avrupa'nın diğer önemli liglerinden özetleri izleyicilerle buluşturan A Spor, futbolun heyecanını sizlerle paylaşıyor.
7: Diouf orta şans arıyor, çizgiye doğru gitti, çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut, Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor.
8: Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu.
0: Spor sadece futbol değildir diyerek farklı organizasyonlara da ekranlarını açan A Spor, spor severlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

A-Spor büyüyen izleyici yelpazesi ile yeni yaşını kutlarken dinamik, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla spor severleri kucaklamaya devam edecek. Yeteneği.

0: zafer. A-Spor, spor kanalı.
1: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu, yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın son ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, önemli gündem maddelerini bu ekrandan sizlere duyuruyor olacağız. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Dün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sezonun ilk maçına çıktı değerli izleyenler. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada tam 5 gol vardı. Siyah beyazlar rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaitan'a. Olaitan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaitan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29, Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an, Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu, kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'i geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'i böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın 3. golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakılı için direğe geçemiyor. 4. golü istiyor Beşiktaş. Olaitan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaitan'dan. Golü atan Pocu.

0: Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Ouattara kaleyi bulamıyor. 5. gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
1: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından oyuncu açıklamalarını dinleyelim. Kaptan Orkun Kökçü dünkü karşılaşmayı 2 asiste tamamladı. Yeni transferlerden Ernest Pocu da oyuna sonradan dahil oldu ve Beşiktaş'ın 4. ve son golünü kaydetti. İki oyuncunun maç sonu açıklamalarını dinliyoruz.
2: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önem vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma, pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
3: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
4: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.

0: Trendyol Süper Lig'de 6. haftada dev bir mücadele oynanacak. Trabzon'da yarın Papara Park'ta Trabzonspor ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesindeki son derbi heyecanı olacak. Sonra uzun bir Uluslar Ligi milli ara serüveni olacak ki yine bu Uluslar Ligi maçları Aspor ekranlarından, Turkuaz medya ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Peki milli ara öncesinde, bu dev derbi öncesinde son durum ne? Trabzon ve Galatasaray'daki son gelişmeler, iki takım daki eksikler, bütün detaylarıyla haberimizde.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılı ekip sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Tsingo zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı Kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
0: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlere Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Eyüpspor maçı öncesi sakatlık haberi geldi. Fenerbahçe'nin milli saha beki Mert Müldür antrenmanda sakatlık yaşadı. Dizine darbe alan Mert Müldür'ün yapılan MR görüntülemesinde menisküs yırtığı belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe pazar günü saat 17'de Eyüpspor'la karşılaşacak ve bu karşılaşmadan sonra diğer kulüpler gibi 3 haftalık bir milli araya girecek. Sarı lacivertli yönetim hem fiziksel olarak hem de alınan sonuçlar ve kötü performansa da bakıldığında bu milli arayı çözüm olarak görüyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarı Lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyet ise milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı Lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
3: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol!
2: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku, 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör

0: Direktör İsmail Kartal, milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüpspor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
1: Şimdi bültenimizde sporun ekonomi tarafına da hızlıca bir göz atalım değerli izleyenler. Borsada son işlem gününde Borsa İstanbul Spor Endeksinde ve yine dört büyüklerin spor endeksine şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Borsa İstanbul Spor Endeksinde %4.19'luk bir düşüş gözlemlendi. Devam ediyoruz. Beşiktaş'a baktığımızda ise %9.86'lık bir yine düşüş gözlemlendi borsada. Fenerbahçe'de %1.52 oranında düşüş varken Galatasaray'da ise %3.09'luk bir düşüş var ve son olarak Trabzonspor'a baktığımızda ise %4.35 ile haftayı kapattı. Evet, bültenimize kaldığımız yerden Süper Lig gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe teknik direktör Stanimir Stoylov'la yola devam kararı aldı.
0: Göztepe Stanimir Stoylov'un sözleşmesini uzattı. İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulgar teknik adamın sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandıklarını duyurdu. Stoylov'un sözleşmesinin 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada Göztepe'nin hedeflerinden uzak olmasına karşın bu kararın alındığı vurgulandı. Göztepe Başkanı Ankersen, geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz ifadesini kullandı. İzmir ekibinin başında 106 karşılaşmaya çıkan 59 yaşındaki teknik adam 48 galibiyet, 31 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Bu sezon henüz ligde maç kazanamayan Göztepe 5 mücadelede 2 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. 2 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar 6. haftada pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
1: Pazar günü kulüp futbolunda son gün ve sonrasında 3 hafta boyunca UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sebebiyle milli araya gireceğiz değerli izleyenler ve bu büyük turnuva Turkuaz medya kanallarından naklen izleyiciyle buluşacak ve resmi yayıncısı olduğumuz turnuvada A milli takımımızın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı takımlarla bu karşılaşmalardaki aday kadrosu da belli oldu. Milli takımda önemli gelişmeler var. İlk kez milli takıma davet alan oyuncular var. Detaylarını inceleyelim.
2: A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın aday kadrosu belli oldu. 29 oyuncu Vincenzo Montella'dan davet aldı. Kadroya çağrılan oyuncular şöyle. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez Ay Yıldızlı ekibe davet edilen isimler oldu. Mert Günok emeklilik kararı sonrası kadroda yer almazken kaleci rotasyonunda bulunan 3 isim Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuğ'un Bursa Spor altyapılı olması da dikkat çeken bir diğer detay olarak kayıtlara geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlerse sakatlıkları sebebiyle kadroya davet edilmedi. Türkiye 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli'de, 28 Eylül Pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. A milli takım Ekim ayının 2'sinde Belçika, 5'inde ise İtalya deplasmanına gidecek. Tüm maçlar ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Şu anda kariyerini Fenerbahçe kulübünde sürdüren milli futbolcu, milli kaleci Mert Günok 37 yaşında milli takımı bırakma kararı aldı.

0: Yaşadığı ağır sakatlığın ardından da mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Mert Günok 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takımın çeyrek finale ulaştığı turnuvada başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli eldiven, kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi sözleriyle 2024'teki turnuvanın kendisi için önemini anlattı. Ay yıldızlı formayı 37 kez giyen Mert Günok, takım arkadaşlarına, hocalarına ve milli takımda emeği geçen herkese teşekkür etti.
1: Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının yeni sezonunun ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Aynı zamanda Beşiktaş'ın ligdeki diğer rakipleri de yine sahaya çıktı. İşte ilk hafta alınan sonuçlar.
0: Avrupa'nın 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşandı. Oynanan 18 mücadelede rekabetçi ve gollü maçlarda dikkat çekti. İlk haftada 47 kez ağlar sarsıldı, yalnızca 2 mücadele golsüz sonuçlandı. Sturm Graz-Ren ve Hapoel Berşeva Dinamo Zagreb maçlarından gol sesi çıkmadı. Dikkat çeken bir husus da ev sahibi ve deplasman takımlarının 8'er galibiyet almasıydı. Haftanın en farklı skoru Zeki Çelik'in de bir gol kaydettiği maçta Juventus'tan geldi. Siyah beyazlılar Hollanda ekibi NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti. Ararat, Bournemouth, Selje, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Offi, Sunderland ve Torense tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Ligi maçına çıktı. Portekiz 2. Lig ekibi Torense, Yunanistan temsilcisi Offi ve İngiltere'den Bournemouth ilk müsabakalarında ilk galibiyetlerini aldı. Haftanın en sansasyonel sonuçlarından birini de temsilcimiz Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa Ligi 15 Ekim'de oynanacak ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.
1: Şimdi Avrupa'dan özetlere bakacağız. İlk olarak İspanya La Liga ile başlıyoruz değerli izleyenler. İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid ve Osasuna takımları karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 3 puanı 4 golle aldı.
2: Merhabalar sevgili seyirciler. La Liga'da 6. hafta Atletico Madrid ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Top yapıyor Atletico Madrid. Llorente'ye geldi yine. Johnny tekte bıraktı. Grimaldo'nun önüne. Grimaldo çevirdi. Şut, kaleci. İkinci pozisyon, gol. Jonathan David. Aitor Fernandez enseyken topu tamamlıyor. Kale ağzında tamamlıyor Jonathan David. Atletico Madrid aradığı golü 24'te buluyor. Jonathan David'in golü. Bir kez daha izliyoruz. Jonathan David vurdu. Kaleci Aitor Fernandez çıkardı ve devamında yine o tamamlıyor. Jonathan David tamamlıyor. Atletico Madrid'i öne geçiriyor. Atletico Madrid 1, Osasuna 0. Unai Santos yaptı ortasını. Santos sekti arka tarafa. Arguibide! Inigo Arguibide ama maçın hakemi Hernandez oyunu durduruyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Lenormand'a yapılan bu müdahaleyi faul olarak değerlendirdi hakem. Lukman'dan pas. Baena. Bir kez daha Lukman. Ademola Lukman. Şimdi David. Bıraktı. Şut ve gol. Kandilli. Jonathan David, gol Kandilli. Atletico Madrid farkı 2'ye çıkarıyor. Atletico Madrid ikinci yarının başında bir gol daha Atletico'dan. Bu golle rahatlıyorlar işte. Faena, sonrasında Lukman. Ademola Lukman bıraktı, savunmadan sekti, ardından Jonathan David, onun pası Kandilli tamamlıyor. Kandilli

0: Orta geldi. Öndire'ye doğru geldi. Sekti top. Ceza alanı. Şimdi şut ve gol! Lenormand! Robin Lenormand! 3 oluyor. Farka gidiyor Atletico Madrid. 63. dakikada geliyor 3. gol. Lenormand böyle atıyor. Pas Kanginli'ye, soluna çekti Kanginli. Top dışarıda. Aitor Fernandez. Skor belki 3-0 Atletico Madrid lehine ama Aitor Fernandez'in hakkını teslim etmek gerek bugün. Johnny gönderdi aradan. Baena! Alex Baena! Atletico Madrid Baena'yla farkı giderek açıyor. 4 oluyor. 4-0. Maçın başından bu yana oynadığı harika oyunu bir de golle süslüyor Alex Baena. Johnny'den harika bir pas. Savunma arkasına harika bir pas ve tamamlayan Alex Baena. Atletico Madrid 4, Osasuna 0. Evet, son düdük geliyor. Maçın hakemi mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Atletico Madrid oluyor.
1: La Liga'nın 6. haftasında Malaga'nın konuğu Villarreal oldu. Villarreal deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
2: La Liga'da 6. haftanın kapanış maçı. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor Malaga deplasmanında. Juan Francisco Funes görüntüde. Sağ kanat. Cruz yerden oynadı. Doktor vurdu. Sekti top. İçeri indi. Dotor şans dayanında Malaga önde. Hızlı geldi Malaga. Dotor'un vuruşu. Savunmadan sekti Gulaçsi. Ne olduğunu anlayamadı ve topu ağlara gitti. Şimdi Freeman kalabalık içerisi. Freeman ortayı yaptı. Savunma yine. Top kapandı Malaga. Saliba kaleci çıkarttı. Ayuze. Ayuze olmadı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Offside yok. Freeman'la sürüyor atak. Akomaç. Akomaç çekti. Akomaç. Kaleci çıkarttı bunu da Herrero. Şimdi Akomaç. Freeman geldi. Akomaç, son çizgi Akomaç, ayakta Akomaç çevirdi, vuruş gol! Moleiro 1-1. Hak etmişti bu golü Villarreal. 1-1 oluyor Moleiro. Akomaç'ın payı büyük. Bir kez rakip ceza sahasında topla buluştu demiştik Malaga için. Onda da gol geldi. Villarreal uzun süredir yükleniyor. Daha erken de açabilirlerdi. Kendileri adına kilidi. Okay. Boşluk buldu Villarreal. Okay. Şimdi iyi pas içeriye Ayoze bıraktı. Papke harika bir gol. Hazırlanış açısından muhteşem bir gol atıyor Villarreal. Ve ilk yarıda geri düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. İşte Papke böyle aldı topu orta alanda. Bu pas Moleiro'ya, Moleiro Ayoze'ye, Ayoze tek top bacak arasından Papke'ye ve Papke boş kaleye atıyor. 2-1 önde Villarreal. Freeman, Freeman verdi pasını. Şimdi Moleiro'dan sağa Akomaç. Moleiro'ya doğru, Moleiro çevirdi ortaya. Ayoze inanılmaz müdahale sırtıyla. Sırtıyla golü önlüyor Recio. Buchanan 3'ü istiyor Villarreal. Buchanan yerden bir kaptan zedire.

0: dışarıya çıktı top.
1: Şimdi Mikao Tadze ile geliyor Villarreal. Mikao Tadze terse iyi döndü. Bu Kenan aradan oynadı. Masia orada, kale boş, Romero. 3 oluyor. Ve penaltı. Villarreal yine 2-1 önde ama penaltı kullanacak. Gay, pop, gay ve gol. 3-1. Villarreal yine 3-1'i buluyor. Biraz rötarlı. Katadze sakladı topu ama koruyamadı ve maç bitiyor. Malaga 1, Villarreal 3.
2: La Liga'nın 6. haftasında Real Betis'in konuğu Hetafe'de ev sahibi rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.
3: İlk düdük çaldı, maç başladı. Şimdi çok uzak. İşte bu vuruş. Nefis de bir vuruş ama Soria yetişti. Çok iyi bir top. Şimdi kontrol geldi. Ceza sahası, vuruş, kaleci. Alvaro Valles yine çıkarttı. Çok önemli bir kurtarıştı ama offside bayrağı da havada. Martin Satriano. Alvaro Valles'e takıldı bu pozisyon. Sanki offside değil gibi. Anthony, Isco Calcaya, Anthony çekti soluna, baktı kaleye, Anthony vurdu, David Soria,

0: Şimdi uzaklardan Anthony vurdu, direkten dönüyor. Davidson oraya uzandı. Direğe çarptı, oyun alanına geri döndü. Şansı da haber gitti Davidson oraya'nın. Anthony bıraktı içeri. Troy Barrett ortaya çevirdi. Gol şansı ve topu alarda. İlk kez bu kadar açtı Laletepe savunmasını. Troy Barrett asist. Hesapta gol. Real Betis 1-0 önde. Anthony. Cucho Hernandez. Anthony. Berkaçlar başarılı. Anthony girdi. Bitiriş kötü. Karşılıklı top kayıpları devam ediyor. Sol taraftaki boşluğa Junior Firpo yerden bıraktı. Boş kale, son anda savunma. Zahit Romero çıkarttı o topu. Yine çok sert bir müdahale. Yaptıysa faul atılabilir. Mario Martin ayak attığında pişman oldu. 10 kişi kalıyor Retafe. Orta. Artı 4 eklendi. Şimdi Enes'e doğru. Enes Ünal kaçırdı. Müthiş bir fırsatı kaçırdı olsaydı. Bayis'in muhteşem kurtarışları da bugün offside bayrağına takılıyor. Son düdüğü çalıyor. Real Betis Getafe'yi deviriyor.
1: Şimdi Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta oynanacak önemli müsabakalara hep birlikte göz atalım. İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da ve İngiltere'de çok önemli maçlar oynanacak değerli izleyenler. Her ligde neredeyse büyük derbiler, büyük müsabakalar var. İşte haftanın genel görünümü.
2: Avrupa'nın zirve liglerinde heyecan devam ediyor. 3 haftalık milli takım arasına tüm takımlar pozitif bir şekilde girmenin peşinde.

0: İtalya'da gözler liderlik karşılaşması olacak Roma-Inter mücadelesinde. Sezona 4'te 4 ile başlayan iki ekip Milano'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında maziye dayanan rekabette son dönemde mavi siyahlılar üstün. Son şampiyon son 19 maçta yalnızca 2 kez başkent ekibine mağlup oldu. Çizmede haftanın diğer önemli karşılaşmalarında Milan Lecce'yi, Juventus Atalanta'yı konuk edecek. Sezona iyi bir giriş yapamayan iki dev, rakiplerinin oynadığı haftada kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Allegri'li Napoli ise Fiorentina'ya konuk olacak. Hafta sonu La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk edecek. Kırmızı beyazlılar 2 puan arkasında bulunduğu ezeli rakibini yenerek önüne geçmek isterken eflatun beyazlılarsa yarışta kan kaybetmeme hedefinde. Dünyanın en formda takımı Barcelona haftayı Sevilla deplasmanında geçirecek. 6 haftada 28 gol atan Katalanların Endülüs'te nasıl bir sonuç alacağı merak konusu. Sevilla'da son sezonların en iyi başlangıcını yaptı. Kırmızı beyazlılar 6 haftada yalnızca bir kez mağlup oldu ve 13 puan topladı. Haftanın derbilerinden biri de Fransa'da oynanacak. Le Classic olarak adlandırılan Marsilya-Paris Saint-Germain mücadelesinde sezona kötü başlayan iki ekip gidişatı değiştirmek amacıyla karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ligin yenilgisiz ekibi Hull City, Newcastle United deplasmanında yenilmezliğini sürdürme hedefinde. Liderlik koltuğunun bir yarısında oturan Arsenal, haftayı zorlu Brighton deplasmanında geçirecek. Koltuğun diğer kayıpsız ortağı Manchester City de Sunderland'i konuk edecek.
1: Son dönemde emeklilik kararlarını açıklayan futbolculara bir yenisi daha eklendi değerli izleyenler. Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen 37 yaşındaki futbolcu Axel Witsel Belçika milli takımına veda etti.
2: Axel Witsel Belçika milli takımından emekli oldu. Kariyerini Lig 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren tecrübeli futbolcu 37 yaşında milli takım serüvenini noktaladı. Kararını sosyal medya hesabından açıklayan Witsel, bu sefer doğru olanı yapıyorum. Gençlere ve yeni nesle yer açmanın zamanı geldi. 18 yaşında başladığımda bu kadar çok şey başarabileceğimi hayal bile edemezdim. Taraftarlara, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve federasyondaki herkese teşekkürler. Milli takımda forma giydiği süre boyunca 140 maça çıkan Belçikalı futbolcu 12 gol katkısı sağlamıştı.
1: Bültenimize basketbol haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonuyla birlikte hakem atamalarında yeni bir döneme geçiliyor.
2: Türkiye Basketbol Federasyonu yapay zeka destekli hakem ve değerlendirici atama sisteminin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu eğitim seminerinde ilk kez faaliyete geçen sistem aracılığıyla Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları da gerçekleştirildi. Yeni sistemde takımların ligdeki konumlarıyla hakemlerin performansları puanlandırılacak ve atamalar belirlenen kriterler doğrultusunda yapay zeka desteğiyle yapılacak. Geçtiğimiz sezonki lig sıralaması baz alınacak ve üstteki takımların maçlarında performans puanları yüksek hakemler düdük çalacak. Basketbol Süper Ligi'nde görev yapan 32 hakem geçtiğimiz sezonki performanslarına göre 4 gruba ayrılacak. Birinci gruptaki hakemler 5, ikinci gruptakiler 4, üçüncü gruptakiler 3 ve dördüncü gruptakiler 2 puana sahip olacak. Takım ve hakemlerin

0: grupları sezon boyunca sabit kalmayacak. Her 5 haftanın ardından takımlar güncel lig sıralamalarına, hakemlerse maçlarda aldıkları performans notlarına göre yeniden gruplandırılacak. Hakem atamalarında ise karşılaşacak iki takımın puanlarının toplamı esas alınacak. Örneğin 6 puanlık iki takımın karşılaşması 12 puanlık maç olarak değerlendirilecek ve bu mücadeleye toplam puanı en az 12 olan hakem üçlüsü atanacak.
1: Formula 1 şampiyonu Max Verstappen Silverstone'da gerçekleştirilen go-kart yarışında 100 amatör sporcuyla karşı karşıya geldi. Bakın Verstappen rakiplerini ne kadar sürede mağlup etmiş.

0: Max Verstappen motorsporları kariyerinin başladığı go-kart dünyasına ilginç bir projeyle geri döndü. Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu, İngiltere'deki Silverstone ulusal pistinde 100 amatör sürücüye karşı yarış verdi. Verstappen bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı go-kart yarışı olan Max vs. 100'de gridin en arkasından start aldı. Hollandalı pilota tüm rakiplerini geçmesi için 35 tur ve 75 dakikalık bir süre tanındı. Ancak Verstappen sadece 14. turda tüm rakiplerini geride bırakarak mücadeleyi 35 dakikada tamamladı. Max Verstappen yarışın ardından, "Yeniden bir go-kartın içinde olmak ve temellere dönmek çok güzeldi. Bana eski günlerimi hatırlattı. Harika bir gün geçirdim ve galibiyetle ayrılmak çok güzeldi," dedi.
1: Şimdi bizden bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. A Spor, Türkiye'nin spor kanalı, Türkiye'de spor haberciliğinin referans ekranı 12 yaşında değerli izleyenler. İşte A Spor'un 12 yıllık serüveni.

0: Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 12 yaşında.
1: İddialı bir şekilde geliyoruz.
2: Son derece gurur verici bir gün bu.
0: Spor yayıncılığına dinamizmi, çeşitliliği, canlılığı getiren A Spor 2014'te yayın hayatına başladı.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor, nitelikli spor programları, usta yorumcuları, özel röportajlar ve dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutuyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
0: A Spor yeni yaşında A Milli Futbol takımımızın ve Avrupa'nın önemli ülkelerinin yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanını da futbol severlerle buluşturacak.
2: A Milli Futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Cezamız Semih! Gol! Semih! Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi

0: Türkiye'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
2: Transfer dönemlerinin güvenilir kaynağı A-Spor bu yazda en doğru haberleri en hızlı şekilde ekranlara getirdi.
3: Ve çok önemli bir transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Muhammed Salah Trabzonspor'da değerli izleyenler.
4: Dünya tarihinin en önemli futbolculardan bir tanesi, İngiltere'de kırılmadık rekor bırakmayan bir isim Muhammed Salah Trabzonspor'da.
3: Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta o cümle gerçek oldu. Detayları senden alalım.
5: Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi. Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda.
2: La Liga, Serie A, Bundesliga ve Avrupa'nın diğer önemli liglerinden özetleri izleyicilerle buluşturan A-Spor, futbolun heyecanını sizlerle paylaşıyor.
6: Diouf orta şansı arıyor, çizgiye doğru gitti, çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı, şut Hakan! Nefis bir gol Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor.
7: Gözler Arda Güler'de, Arda baktı, Arda vurdu, direkt gol!
2: Spor sadece futbol değildir diyerek farklı organizasyonlara da ekranlarını açan A-Spor, spor severlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

A-Spor büyüyen izleyici yelpazesi ile yeni yaşını kutlarken dinamik, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla spor severleri kucaklamaya devam edecek. Yeteneği.

Böylelikle ana haberin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.

0: Nefes kesen maçların heyecanı A-Spor'da.
1: Maçın da başlamasına artık saniyeler var. Savunma ayak koydu.
2: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
3: İkinci yarı başlamak üzere.
4: Topalarda gol!
1: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
2: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
1: Bakalım karar ne çıkacak?
0: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
3: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
1: Çok büyük bir hata Topağlar'da. Karşılaşmalar devam ediyor.
4: Vuruş geldi Topağlar'da.
0: Scoreboard bu akşam 20'de A-Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler,

Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok,
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım. Eyvah. Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 4'e 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Freudfeld ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay.

Matejovski. Grigera. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu goller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası. Ve gol geliyor. Vlahović. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
1: Evet. Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Emre Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15.

0: yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, Servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Hiraşil. Yan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii ki.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda. Çok güzel. Arda. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım.
1: Cech. Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek.

0: söyler. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartın biraz sonra da gösterebilir. Vlašić çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çarpmasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman, servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest duruş onların. Arda ve Tuncay. Sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek.

çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarları ekranlarda ama Türk tribünleri de susmuyor, takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım, yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü Nihat.
0: Nihat.
1: Gol!

0: sadece birkaç dakika, sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta, Arda. Koller, Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren,
1: evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik. Ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Volkan, aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu ya?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede, 10 kişiyiz ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre, taç. Regera, Hamit, Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim, sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben 4 duraklama dakikayı bitirdim.

Breitfeld niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun.

0: Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i basın. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net, evet. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama pas tercihi iyi noktaya. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve...

iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petrić, Modrić offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: O setin saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih!
1: Olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kinetik olsa dikkatli. Arda, hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor Semih. Kinetik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e vallahi.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol gol 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden

0: ve kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rokçi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal karşı karşıya. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri, ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika Cengiz'den orta.

Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında Buran vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çalhanoğlu orada hareketli. Tete karşısında. Hakan Çalhanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Mellon'un müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Delikt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'te karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını. Ayer'den sekti top. Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu ayar. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside.
Norveç

0: maçta Thorstvedt Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
2: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
1: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
2: Oyuncuların ruhunu aldı.
1: Sadece futbol konuşuyoruz.
3: Tak tak ikinci sahada attı.
1: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
2: Bu maç çevirme şansın yok.
1: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
2: Gerçekten enteresan bir skor.
1: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
4: Buraları kazanacak.
1: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
4: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
1: Son sözü onlar söylüyor, futbol gündemini onlar belirliyor.
2: Tartışılacak pozisyonlar var.
1: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 22'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhaba ve iyi akşamlar, iyi geceler değerli izleyenler. Saatler 11 oldu. Son sayfa programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri bu masada, burada konuşacağız. Zaten şöyle heyecanlı bir giriş yaptık. Yarın oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını da ilk saatimizde detaylıca konuşacağız. Sizin de katkılarınızı tabii ki bekliyorum. Sorularınız varsa hem son sayfa etiketine X'e hem de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Kim peki bugünkü stüdyo konuklarımız? Serhan Türk ve Güvenç Kurtar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Yapışık ikizler değil mi hocam biz?
1: Evet ya.
0: En son
1: evet.
0: Yine biz birlikte denk gelmiştik.
2: Biz sürekli beraberiz zaten hocamla.
0: Biraz arada bir tartışmıştınız ama.
2: Hocamla? Yok
1: ya, kayıkçı ya. Kavgası yapıyoruz.
2: Hocamla biz zaten ilerleyen yeni döneminde talk show da yapacağız değil mi hocam ikimiz beraber?
1: Bir eksik. Zaten ne talk show gibi yapıyoruz program ya. Veya şeyler hocam çok olaylar bizi oraya götürüyor.
2: 10 numara insan. Yani iyi ki var hocam.
0: Programlar çok bence.
2: Hocam süper bir insan. Ya. Onunla beraber yayın yapmak da çok güzel. Ya. Arkamızda Okan Hoca'yı aldık bak hocam.
0: Evet tamam.
2: Ben Leo'yu aldım, sen Barış'ı aldın. İnşallah seninle beraber ikinizin performansı yükselir hocam.
1: Baksana aramızda yalnız şey. Aramıza evet, girmiş ya evet, Okan.
2: Ha? Girsin mi hocam? Yılların Okan.
1: Ya bunu bir resim çekselerdi mi?
2: Okan
1: yani. Aramızda.
0: Yayından sonra alırız onun fotoğrafını hocam.
2: Okan Hoca biraz sonra atıyormuş fotoğrafı bize.
0: Keyfiniz nasıl, yerinde mi?
1: İyi Allah şükürler olsun ya.
0: Bu haftanın önemli karşılaşmaları var, şimdi birazdan konuşacağız ama Trabzonspor Galatasaray maçı özelinde özellikle detaylıca konuşacağız.
2: Keyfimiz yerinde ya değil mi hocam? Güzel. Beşiktaş kazanmış. Ne olacak
0: Beşiktaş
2: şey?
0: Çok iyi kazandı.
2: Olağanüstü iyi kazandı. Yani adeta sahayı iptal etti.
1: Demet şimdi... Adam demiş ki 42 bin kişiye sarılacağım. Sabahleyin ben şeydeydim ya, libero'daydım. Hı hı. Cem'le. Ya adam yani ne oldu biliyor musun?
0: İtalyano.
1: Şimdi ne var biliyor musun? Bir laf vardır Türkçe'de. Rüyamda görsem hayra yormam diye. Yani 4000 şimdi 4000'i gördü. Şimdi maçtan evvel İtalyano kalktı 4000'i yenmiş. Allah'ım ya Rabbim diye. Ne oluyor yani? Değil mi? Onu düşünemezsin yani. Şimdi 1-1, 1-0, 1-1'e bile bir puanla girdik diyebilirsin, tamam mı?
0: Evet.
1: O adam bir de korkunç bir şey oldu yani ya. Avrupa'da öyle veya böyle yendiğin takım Marsilya.
0: Tabii hocam ya, Fransa'nın tabii önemli takımlarından tabii biri ve bir Avrupa de, özelinde de sürekli Avrupa kupalarına katılan bir takım ve Marsilya'yı bu kadar güçsüz gösterebilmek de her takımın harcı değildir bence.
1: Şimdi diyorlar işte şu

0: dur budur işte adam işte transfer yasağı var işte ceza yedi falan filan. Onları kimse bilmez. Bakacak Beşiktaş 4 Marsilya 1. Ya var ya büyük bir hava yaptı yani olay yaptı
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii ki.
0: Adam da yani
2: her şey
0: nasıl
2: güzel
0: sevilmesin
2: hocam. Maç
0: ya,
2: sonrası müzikler de çok güzeldi hocam. Senin dönemin müziği vardı. Eşentemi Cantare.
1: Hangi dönem?
2: 1975-76 değil mi hocam?
0: Ne bileyim ben ya o kadar eski değilim ben seni bilmiyorum. Ya
1: peki ama... Beşiktaş maçına geleceğiz zaten oraya konuşacağız ama zaten başlarken şöyle kliple başlamıştık. Bir oynanacak olan derbiyi konuşalım şimdi. Derbi diyorum bir sürü mesaj gelecek. Demet Hanım bu derbi değil büyük maç diyeyim sizin de gönlünüz olsun. Yarın oynanacak karşılaşmayı biraz konuşalım ama yayına girmeden de Trabzon'daki o yağışı gördüm ve çok şaşırdım yollar... gerçekten. Özellikle havalimanı bölgesinde ciddi anlamda sel denebilecek kadar çok fazla yağmış.
2: Galatasaray'ı yağarak gelmiş.
1: Evet, evet.
2: Bir de Galatasaray'ın indiği saatte geldi. Ya,
0: bir aralar Trabzon'un uçak inmiyordu sisten. Ama nasıl sis biliyor musun? Ben baktım şimdi bir gün gidiyorum. Ya sisten uçak mı inmez dedim. Mesela biz Ankara'da hiçbir şey görmeden o sistemlerle şeyi indik. Ya hiçbir şehir görmüyoruz ama bir iki metreyi görmüyoruz. Seni sistem uçağı alıyor getiriyor. Öyle sert şey de yok havalanında herhalde. Şimdi burada baktım bu sis öyle bir sis değil. Bildiğin öyle bir yoğun şey ki yani inanamazsın ya. Yani öyle sis bulut falan değil ya. Ya nasıl bir anlatsam yani şey bir karları düşün. Hı-hı. Karların. Hı-hı. Yani işte bulut halini düşün. O kadar yoğun yani. Neredeyse yani uçak geçmeyecek orada. Öyle bir sis oluyor. Öyle bir şey olmadı iyi ki. Yani i̇yi ki, o her evet. zaman olmuyor tabii. Yazın da oluyor, kışın da oluyor.
1: Tabii ama yani yine de dikkat etmek lazım.
0: Şey oluyor yani binde bir oluyor. Öyle bir şeye de denk gelebilirdi. Ben de korkuyorum mesela uçaktan. Görmedim mi var ya eyvah.
2: Koşa koşa gidiyordun hocam Stuttgart'lara.
0: Ya oraya gidiyoruz. Yurt dışına giderken korkmuyorum nedense.
1: Niye hocam?
0: Ne bileyim ben çok enteresan ya.
2: Sonu mutlu son oluyor değil çünkü mi? Hocam.
0: Yani yok ya ne geziyorum ben seviyorum.
2: Bir de döner yedirdim ben gecenin saat
1: ne zaman?
2: 12'sinde.
0: Ya biz Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Beni de götürdüler.
2: Hocam aa, bütün şampiyonluklara götürüyoruz ya.
0: Bir de şey var benden şikayet eden
1: Galatasaray'dan. Özel konuk olarak mı?
2: Tabii. Ya, o yüzden bu sene şampiyonluğunu bekliyor Galatasaray'ın hocam.
0: Stuttgart'a gitmek ya bırak öbür takımlar şimdi neler diyecek.
2: Yok, bu sefer Viyana'ya gideceğiz hocam. Burçin Başkan var bizim Viyana Galatasaray Derneği Başkanı. O seni çağırıyor. Gideriz,
0: arkadaşım da var benim orada Ahmet. Tamam. Neyse. Ya şimdi dediler ki ya seni orada hiç kızmadılar mı falan bozuk atmadılar mı diyor. İşte normal konuşuyorum ben işte demez. Biliyorsun beni yani gördüm söylüyorum. Ya dedim ki ben bu kadar imza verdiğimi, resim çektirdiğimi hatırlamıyorum biliyor musun?
2: En son
0: ya,
2: Coşkun Sabah'la yani. Beraber uç çalıyorlardı Coşkun abiyle beraber. Uç çalıyorlardı, şarkı söylüyorlardı hocam.
0: Ama Coşkun da coşturdu orayı ya. Öyle bir eğlence oldu, öyle bir şey oldu ki
1: ama
0: inanılmaz.
1: Ama bak hala yani. Unutamamışsınız.
0: Ama tabii çok ya. Güzel bir gece ya, oldu ya.
2: Böyle ayağa kalktı oynadı buradan filan
0: Tayfun
2: böyle.
0: Boskuş, değil mi?
2: Etrafında
0: başkan,
2: bütün böyle şeyler, sevenleri hocamın.
1: Şeyde, ne güzel.
0: Ev sahibi gibi Serhan.
2: Yani güven atabilir mi sana?
0: Bir de iki de bize şey getirdi özel. Ne dürüm mürüm falan.
1: Zurna, senin misafirin olmak zurna. Keyifli o zaman anladığım kadarıyla.
2: Sen de biliyorsun Hollandalılara falan bir bahçeyle basket ama sen o zaman yeni gelmiştin. Fazla tanışmıyorduk
1: evet,
2: orada.
1: Evet.
2: Ama yani benle gelen zurna dürünümü yer hocam.
1: Peki biraz maçı konuşalım mı?
2: Konuşalım.
1: 11'lere de birazdan bakarız ama.
2: Galatasaray'ın eksikleri var tabii ki.
1: Galatasaray'ın eksikleri var. Trabzonspor'un da aynı şekilde eksik oyuncuları var. Muhtemel 11'e gelmeyelim ama bir genel Galatasaray nasıl
2: tabii
1: bir haftayı
2: ki.
1: Geride bıraktı senden dinleyelim.
2: Galatasaray tedavi dolu bir haftayı geride bıraktı. Çünkü burada en belirleyici faktörlerden birisi Osimhen'in olup neyip oynamayacağıydı.
1: Evet.
2: Hatta biz yayınlarda bunu dile getirmiştik. Özellikle Aspor'daki bu haftaki yapmış olduğumuz yayınlarda ben Osimhen'in oynama yüzdesini %50'den aşağı olarak söylemiştim. Hı hı. Çünkü tedavisi devam ediyor. Yani bu biliyorsun adüktör dediğimiz kasık sakatlığından dolayı bir durumu söz konusuydu. Keza Lemina'nın da öyleydi.
1: Evet.
2: Bir de arada bir müzmin sakat var, Singo var. Bir de Aşil Tendon'da ara isteden Kaan Ayhan bu deplasmana götürülmedi. Önemli deplasmana götürülmedi. Hı hı. Ama tabii ki tölere edilebilecek bir nitelikte elinde Deniz Gül de var. Bunda net bir şekilde varlığını geçtiğimiz hafta gördük. Deniz Gül'ün nasıl bir performans gösterdiğini. Ama şu çok önemli. Osimhen'siz Galatasaray adeta biraz güçsüz bir Galatasaray olarak adlandırıyor. Çünkü Osimhen'e dayalı bir Galatasaray'ın oyun planı var. Osimhen'de de şu adüktör sakatlığından dolayı ve Trabzon maçına denk gelen güne denk gelmesiyle beraber 10 günlük bir sakatlık periyodunun olması. Osimhen için

0: verilen tahliye aralığı 4 ile 6 hafta sakatlığın iyileşmesi göz önüne alırsak, bu maça gelmemesi, sağlıklı bir Osimhen'in gelmesi, ilerleyen maçlarda daha fazla Osimhen'e ihtiyacı olacağını öngörerek Galatasaray Osimhen'i bu deplasmana göndermedi.
1: Ama zaten milli ara var.
0: Tabii ki ama Nijer milli ara var da Osimhen de milli takımın oyuncusu.
1: Evet.
0: Ama şu da bir şey, son gelişmeyi de söyleyeyim. Akşam saatlerinde Galatasaray kulübü Nijerya milli takım doktorlarına ve milli takım yetkililerine Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili bütün teknikler ve tedavi yöntemleri ile ilgili dosyayı gönderdi.
1: Evet.
0: Dedi ki bu oyuncu çok önemli bir oyuncu ama bu oyuncu şu an sağlıklı bir oyuncu değil. Bu oyuncu tedavi sürecinin olan bir oyuncu.
1: Siz de riske etmeyin.
0: Yani bir de biz en azından güzel yerde oynatıyoruz. Onlar patates sallası olan yerlerde. Biliyorsunuz Osimhen bir milli takıma gidip sakatlık, evet, ki o görüntülerde gerçekten patates sallası gibi bir zeminde oynanan maç
1: hiç
0: vardı. Yani Osimhen'in sağlıklı bir şekilde gelmesi Galatasaray için değil, Nijerya milli takım için de çok önemli. Hı hı. Ya tabii ki milli takımlar hepimiz için, duygusallar hepimiz için çok önemlidir. Ama Nijerya milli takımının içinde çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray için de çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yarım yamalak bir şekilde dönmesi değil de sağlıklı bir şekilde Osimhen'in dönmesi en çok Galatasaray'ı ve aynı zamanda Nijerya milli takımı çok önemli ilgilendirir. O yüzden Galatasaray elindeki bütün bilgilerin hepsini hem sağlık ekibine hem Nijerya milli takım yetkililerine gönderdi. Artık bu saatten sonra Nijerya'da yetkililerin ya gelmesin, tedavisini orada devam etsin demesini bekliyoruz. Ki öyle olması
1: sence
0: da gerekiyor.
1: Sence öyle derler mi?
0: Ya demek zorundalar sonuçta. Oyuncu yıldız bir oyuncu. Oyuncu hem onlar yoktur, için önemli olduğu kadar.
2: Gelsin bir de moral versin de diyebilir mi?
1: Evet.
0: Ya gitsin moral versin.
2: Gelsin arkadaşlarına yani destek
0: sonuçta,
2: olsun.
0: Yok sonuçta.
1: Ya da gelsin biz burada tedavi edelim. Hem de arkadaşlarına destek olsun.
0: Ya orada oyuncu MR bile çekilemediği bir dönem oldu. O yüzden sağlıklı bir Osimhen'in herkese ihtiyacı var. En önemlisi ise Galatasaray'ın ihtiyacı var. Bu anlamda Galatasaray oyuncuyu risk etmemek için Trabzon deplasmanına götürmedi. Tedavisine devam ediliyor ve sakatlığa daha anlamında iyileşmedi. Zaten Nijer yetkililerinin o sakatlığı nandığı maçtaki o görüntüsünü görse, ondan sonra MR görüntülerini görse, zaten tedavisini görse, hayati önem taşıyan Trabzonspor karşılaşması için Trabzon'a deplasmana götürmemesini görse, artık yani normal bir insanın bunları okey demesi lazım.
1: Yani evet.
2: Hem de çok zorlu bir deplasmana gidiyor yani.
0: Evet, yani Osimhen'i göz ardı ederek gidiyor. Hı. Ve Galatasaray için Osimhen çok önemli bir faktör.
1: Evet.
0: Rakipler için de çok korkutulacak bir faktör. Bu anlamda Osimhen'siz Galatasaray'ın orada olması Galatasaray için dezavantaj. Bunu göz önüne alarak Osimhen'i göndermedi. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık Galatasaray'ın yaptığı o durumu, yaptığı o fedakarlığı ve göz önüne alarak Osimhen'in sağlıklı bir şekilde geri dönmesini niyet ederek böyle bir operasyona girmesini, inşallah Nijerya yetkililer de bunu yapar. Tabii ki Nijerya'ya gider. Çünkü o her fırsatta Nijerya'ya gitmek istiyor. Hı hı. Ailesini görmek istiyor. Arkadaşlarını görmek istiyor. Milli takımda daha değişik bir diyaloglar söz konusu oluyor.
1: Tabii.
0: Gider oraya. Tekrar buraya gelir. Ama oynamadan gelir. İnşallah temennimiz de o. Öyle de olacaktır.
1: Peki Sporting maçı ve Kocaeli Spor karşılaşmasını düşündüğümüzde biraz da geçen yıl olmadığı maçları da düşünürsek Osimhen'in. Bu sene biraz daha Osimhen'in yokluğunu tolere edebiliyor diyebilir miyiz? Leo ile birlikte.
2: Ya Leo da istediğimiz
1: Deniz'le beraber
2: değil ama ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Kocaeli Spor maçına bakıyorum. Oradaki maçta, yenildiği maçta 4-4-2 oynadılar Icardi ile. Orta saha zayıf bir orta saha. Kocaeli Spor koşan bir takım. Burada da biz zorlandık Galatasaray. Pozisyonları falan var ama yani orada Kocaeli Spor'un direkten dönen topu var. Gol olsa olaylar değişebilir. Ona göre hamleler olur. Ona göre oyuna müdahale olur. Geçen seneki Frankfurt maçındaki gibi işte orta sahadan Lemine'yi çıkarttı, daha beter oldu falan filan, neyse. Hı. Yani buna benzer şeyler olabilirdi. Şimdi bu sene Galatasaray takımı biraz daha iyi. Tabii geçen sene de Icardi vardı. Yani o sakat 19 gol imzası var ya.
1: Tabii.
2: Adamın. Şimdi Deniz hakikaten iyi meziyetleri var falan. Yani mücadele ediyor, hırslı. Bir de çok temaslı oynuyor yani. Ona da çok şey yapıyorlar. Zaten artık şey...
1: İki maç iki sarı kart Deniz Gül.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani artık...
0: Yani şimdi, forma önemli. O forma için savaşan bir Deniz Gül var yani. Okan Hoca'dan mutlusu olamaz bunun için.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam biraz mutsuz ama inşallah onu çözeceğiz.
2: Bırak saçmalama. Şimdi Lukaku ile oynayan stoper var. İsmini bilmem Antep'le. Lukaku'yu gebertti.

0: Ya ite kalka vura falan şey. Yani mesela Skriniar şeyi Vlahovic'i şey yaptı, yıldırdı yani. Tamam mı? Şimdi stoperler artık böyle biraz şeylerle yani santrforları biraz zorluyor ama mesela Başakşehir'in stoperi şeyin yanında çok şey kaldı. Cılız kaldı. Daha ağır bir şey konuşmayacağım. Yani orada Osimhen çok şeyde fizik üstünlüğünü çok iyi kullandı. Çok iyi şeyler yaptı. Yani Osimhen'i tutmak da biraz zor. Onun için de ama şimdi Galatasaray takımı tabi oturmuş bir takım. Şimdi bir şey bak. Transferleri deniyor. Batakov'u deniyor hoca, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi Batakov şu anda istenilen formda değil. Yetenekli biri belli zaten. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra Ugo Vucku var ne?
1: Ugo Çukku.
2: Leslie Ugo Çukku.
1: Leslie diyelim.
0: Leslie aldı işte, bir de beğenmiyor bilmem ne. Oynatıyor hoca, onu şey olarak aldı ya, şimdi orada orta sahayı dirençli yapmak için aldı.
2: Yarın oynar mı hocam?
0: Mesela yok.
1: Neden hocam? Yere... Neden direkt yok dediniz?
0: Direkt ya oynatmaz. Ya daha orada bir sürü adam var
2: hocam,
0: ya. Oynatacak. Ya bak bir Galatasaray'ın
2: yani yemek yiyeceğiz seninle o zaman.
0: Tamam da.
1: Antrenmanlarda çok iyiymiş Leslie.
0: Olabilir
1: yani
0: ya.
1: Son maçlarda geliyor.
0: Tabii bilemiyorum.
2: Evet, son maçlarda geliyor. Maçlarda
1: geliyor. Mesela bence Niyega'dan daha fazla güven veriyor.
0: Ne Niyega'sı ya?
2: Bence Niyega
0: var ya.
2: Ya.
0: Bal yapmayan arı ya.
2: Ah hocam ah.
0: Bal yapmayan arı ya. Ya bak.
2: Evet, hocam başladık yine hocam.
0: 3 tane şey yapar. Tamam mı?
1: Ne yapar?
0: Bir gol atar.
1: Evet.
0: Bir gol attırır. Bir de savunma yapar. Gol attırmaz. Üçünün haricinde ona çalım, buna bacak arası, bu şut attı direkten dedi
2: hocaya
0: falan.
2: Göre ben Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan.
0: Yani üç
2: hocaya
0: tane.
2: Göre orta saha.
0: Ya Kulüş. İlkay Gündoğan bunları var ya, ayakkabısını atsa var ya çıkarıp bunlardan daha iyi. Yani bak ayakkabısını
1: hocam
0: atsa.
1: Hocam oynamıyor ama yok.
0: Oynatmıyorlar ki. Bak bütün medya
1: i̇yi
0: böyle konuşuyor.
1: İyi olsa oynatır. Niye oynatmıyorsun?
0: Ya adam bak ne olur biliyor musun? Şimdi bak ben hem futbol oynadım hem teknik adamlık yaptım. Şimdi beni hoca oynatmıyor. İlkay'ı oynatmıyor.
1: Hı hı.
0: Tamam mı? Şeyine bakıyorsun ya... kariyerine bakıyorsun, kalitesine bakıyorsun. Sağ bek banko şey oynuyor. Ne o? Şalay oynuyor. Bak şimdi onu çok iyi oynayan birini misal veriyorum. Şimdi bak bizde ne derler biliyor musun? Böyle kazma derler, tamam mı? Hani böyle çok teknik olmayan. Hepsi herkes için öyle konuşurlar. Torreira'ya bile diyebilirler yani, tamam mı? Diyebilirler yani. Şimdi diyordur ki ben onu misal verdim yani. Ulan bu oynuyor ben oynamıyorum. Şimdi sen şöyle düşün. Gitsin de bakayım City'de oynasın bakayım. Beni oynatmıyor. Veya X birini söylüyor. Tamam mesela. Oynayabilir mi? Aynı şey için şeyle de ilgili söylüyorum. Sana için de. Bugün Alman milli takımında kim oynar? Galatasaray'dan. Osimhen geç. Alman milli takımını söylüyorum. Şu ya direkt oynar diyelim.
1: Sana oynamayacak belki hocam.
0: Ha? Sane ama sana diyor ki ya ben Alman milli takımda oynuyorum diyor. Burada beni oynatmıyor. Gelsin de atıyorum sana. Yunus'u orada oynasın da göreyim diyor. Yani
2: oynuyor mu hocam?
0: Futbolcular,
2: şu an seçilmedi ki.
0: Ya Allah
1: seçilmedi,
0: Allah.
1: Aynen.
0: Seçilmedi. Nereden geldi o?
2: Ya
0: tatilden gelmedi
2: değil
0: herhalde.
2: Hocam, gelmesi önemli değil ki.
0: Ya Allah oynadı mı
2: orada? Sen de eski milli futbolcuydun hocam.
0: Ya bırak ya daha bir ay evvel oynadı. Neyse şu var. Futbolcuların düşüncelerini anlatıyorum. Futbol oynamadığı için şeyde.
2: Ama seni çok güzeldim hocam.
0: Ya
2: hocalık anlamında.
0: Ya bırak. Şimdi netice futbolcuların düşünceleri böyle. Daha evvelde işte bir sürü adam gitti. Zaha'ydı bilmem ne. Hepsi say daha iyi biliyor.
2: Zaha, Ziyech, Endombele.
0: Say tamam.
2: Ama hocam sen yani hep var. Geçmişi
0: yok,
2: konuşuyorsun.
0: Şöyle, hayır. Hayır şimdi niye oynamadı İlkay? İlkay'da ne diyordu öyle işte.
2: Hocam
0: çıkar antrenmana. Salla başını al maaşını. Tamam mı? Hoca ona özgüven vermezse, hoca onu oynatacağım demezse. Bak Metin Oktay var ya bugün gene andık. Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Öldüğü akşam beraberdim Metin abiyle ben. Her hafta buluşuyorduk pazartesi akşamları neyse. Söylerdi mesela bana gelip oynatacak mısın beni derdi. Ben oynayacağım derdi, tamam mı? Şimdi biraz da gülelim. Şimdi Allah rahmet eylesin bizde Baykul Tezcan ben. Üç silahşörler biz. Yani üç santraforduk. Ama işte kenarda da oynuyorduk falan filan. Şimdi Metin abi soruyor sabahleyin. Bolu'da. Ben yokum arada.
2: Hangi Metin?
0: Metin Oktay ya.
2: He.
0: Bizim teknik direktörümüz oldu ondan sonra. Kaleparovic vardı. Tomba Kaleparovic bıraktı. Şimdi şey Metin nasılsın? Nasıl? İyi uyudun mu? Hep soruyor şimdi. İyi uyudun mu? Baykul böyle yapmış. Metin abi sıçramış havaya. Metin abi ben çok iyi uyudum demiş. Tezcan hiç iyi uyuyamadı. Ya kimse uyuyamadı. Şimdi sorardı. İyi misin? İstiyor musun? Hırslı mısın? Veya özgüven vereceksin adama. O oynatmıyorsan sen onu oynatıyorsun. Hocam, beni oynat. Şimdi bak şeyi anlattım. Sen yoktu. Bir dakika sus, bir dakika dur.

0: Tamam,
1: şimdi Seran'ı da koydum takımı, Galatasaray takımına bu arada, biliyorsun değil mi?
2: Ne zaman?
1: Şimdi mesela dün.
2: Ha, mesela.
1: Şimdi o fıkrayı da sonra anlatırım, dur. Şimdi Galatasaray'ın ilk yediği gole bakıyoruz. Buradan ortayı yaptı, tamam mı? Birisi yaptı, neyse. Şeye geldi bizim, Gabriel Saray'a geldi. Orta sahamız var ya bizim. Çok iyi. Ama Napoli istedi falan. O istedi, bu istedi. Satmadık. 150 milyona vermedik. Neyse, vuramadı topa. Ayağındaki topa. Biraz yani. Neyse. Şimdi nereye geldi biliyor musun? Batakov'un önüne geldi. O da bıraktı. Vuramadı. Öndeki topa bu ya. Vuracaksın kardeşim. Bunlar orta saha. Şampiyonlar Ligi'ndeki orta sahaya bak.
0: Hocam vuramayabilirsin.
1: Bu arada Yunus
0: ya.
1: Vardı. Tamam mı? Yunus vuramadı, da oraya gelmiş sağ olsun. Tamam mı?
0: Vuramayabilirsin hocam.
1: Yunus da gitti ama top yanından geldi. Şimdi orada bak, orada şunu diyorum. Seran olsa vallahi gol olmazdı. Niye olmazdı? Hadi bil bakalım.
0: Bir hocam bir sana. Pozisyon üzerinden değerlendirme yapıyorsun.
1: Niye olmaz? Yani
2: evet.
1: Serhan'a çarpardı. Yeri yeri ya bak. Orada kesin bir yerine çarpardı. Yani ya şunu anlatacağım. Orada bak. İkay olsa. Singo olsa. Demin olsa. Tamam mı? Yani Salah'ı da olsa o topu vurdurmazlar. Ama bizim orta saha.
0: Hocam Trabzon'a gün, gelelim. Trabzon maçında orta sahaya gelelim.
1: Ya, tamam işte oradan oraya geçeceğiz buradan. Daldan dala geçiyoruz.
2: Kim olabilir sizce?
1: Bence bilmem, hoca bilir.
0: Niye bilmezsin hocam? Sen
2: ben de tahmin ederim sana. Hocam. Tahmin istiyorum ya, sizden.
0: Ya, orta ekip
2: Torreira kesin oynar.
1: Torreira oynar.
0: Hocayı Gabriel, söyleyeyim ben sana.
2: Torreira,
0: Gabriel şeyi koyar, İlkay'ı koyarsın değil mi hocam?
1: İlkay'ı koyarım tabii, ben direkt koyarım, koymazsan
2: yenilirsin. O hiç
1: yenilirsin.
2: Oynamadı.
1: Oynatmıyor.
0: Hocam
1: işte,
0: Kaan'ı koyar mısın hocam? Kaan'ı da koyar hocam.
1: Ne var Kaan? Senin golünü attı. Bir tane gol attın. Onu da Kaan attı.
0: Sakat olarak gitmese onu da koyacaktı hocam. Bak sakat olarak gitmese de Kaan'ı da koyacaktı.
1: Evet koyarım.
0: Gitmedi ya ama bak, işte sakat hocam yani.
1: Neyi unutuyor biliyor musun? Bazen insanlara diyoruz ya balık hafıza olur diye. Bayern Münih maçında Kaan'la Torreira oynadı.
0: Hocam herkesin bir dönemi var. Geçti artık
1: hocam. Ne dönemi ya? Ne dönemi bu?
0: Bayern Münih maçı ne zaman hocam ya? İki sene önceki maçtan mı bahsediyorsun?
2: Sani ile ilgili şöyle bir yorum var. Ömer Bey demiş ki Galatasaray'da ilk 11'e yazılacak İlk oyuncu Osimhen, ikinci oyuncu Sané olmalıdır diyor. Herkesin sağlıklı olduğu bir senaryo.
0: Ben de şunu diyorum.
1: Sané'nin sağlıksız değil ki. Zaten iyiydi. Adam ya, adam şaşırıyordur beni oynatmıyor diye. Sen biliyor musun?
2: Zaten mutsuz biraz oynamadığı için.
1: Ya mutsuz
2: ama
1: olmaz
2: olur mu?
0: Ya
2: hocam?
0: Niye mutsuz olacak? Olağanüstü tamam. Bir yerde top oynuyor. Niye mutsuz olacak ya? Maksimumunu gösterecek, sana. Mutlu olacak yani.
2: Milli takıma da çağrılmadı.
1: Yok, bir daha sor.
2: Niye oynamıyor Sané?
1: Zilleri yok, eksik.
0: Ben sadece şunu
1: ya,
0: yani ben
1: yani öyle dedim. Ya adamı
0: zili geçelim de şimdi şu var.
1: Öyle yani diyeceksin
0: ben,
1: yani.
0: Adam
1: bir takımda oynamış o, Almanya'dan gel sen burada otur kenarda ya,
0: yazan izleyicimize katılıyorum. Yani Sané çok önemli bir oyuncudur. Okan Hoca'nın o barıştaki o ısrarının bence Sané'de sonuna kadar da devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sané'nin de daha sonra o güçlü, adam eksilten, iyi oynayan durumlarını göreceğiz. Takım oyunun içerisindeki performansını göreceğiz. Ama bence Okan Hoca'nın Sané'de daha fazla ilerleyen zamanda da...
1: Küstürmeyeceksin adamı
0: işte
1: ya.
0: Müsaade etmesi gerektiğini yani. Düşünüyorum.
2: Ama hocam herkes küsmesin diye...
1: Küstüm. Arkasını biliyor musun?
2: De 11 alamazsınız.
1: Yani ya Sané bu ya. Seran değil bak Sané. Sané şimdi bak. Vlahović oynuyor. Oturdu.
2: Vlahović.
1: Ya o oynadı, oturdu tamam mı?
2: Evet.
1: Sonra bak çift santrafor oynadı.
0: Oturacak tabii hocam. Kim iyiyse oturtturacak yani.
1: Sané ya. Sané de oynayacak. Başkaları oturacak.
2: Barış Alper mi yani?
1: Barış Alper oturmaz. Barış Alper de
2: kim
1: oynayacak.
2: Kim oturacak?
1: Bana ne, başka kim kaldıysa
2: Yunus.
1: Oturacak. Ya bu başta isim mi söyleyeyim şimdi ben ya?
0: Söyle hocam, niye ya söylemiyorsun?
1: Ben şimdi ben olsam bak şimdi.
2: Her kim söyleyeyim bana hocam?
1: Ben Sané varken bak, hayır şöyle söyleyeyim size, peki sana soruyorum.
0: Hocam Sané, Yunus, Batrakov, Barış Epey bırakırım.
2: Leal mı demek istiyorsunuz?
1: Hayır.
2: Kim kaldı başka?
1: Ya Allah Allah. Ya sana yok, iki tane isim söyleyeceğim. Sen karışma. Tamam mı?
2: Sen
1: şimdi karışma.
2: Tamam.
1: Diyorum ki şimdi sen Galatasaray'ın teknik direktörsün. Sané mi oynasın? Tamam mı? Deniz mi oynasın? Sen
2: Deniz oynasın.
0: Hocam ben de Lea oynasın derim hocam. Lea oynasın derim ben de.
1: Ya Lea'yı de sormuyorum sana. İkisi arasında
0: tercih. Niye ikisini sorsun? Aynı mevki değiller ki hocam bir kere ya.
1: Birisi lüks mevki.
0: Birisi de ekonomi hocam.
1: Ya, bak şimdi. Şimdi Barış'ı oraya koyarsın. Sané'yi oynatırsın. Şimdi Sané...
0: Barış'ı nereye koyacaksın hocam?
1: Her tarafa koy. Sağa koy, sola koy, santfora koy.
0: Hocam santfora koyacaksın yani. İlk adam Deniz Gül olur, ikinci adam Lea olur.
2: Bir
0: Lea
2: geçen sene bile 11'de
1: oynadı. Ya Allah'ım
2: bir
1: yani.
2: Bizim 11'imize bakalım kimler var. Sonra Serhan Türk'ten de detaylıca tabii bilgileri de alırız. Onun düşüncelerine de
1: ona
2: bakarız.
1: Ona da yok, ondan bir 11 alalım sonra.
2: Tamam, bizimkinden sonra onu soralım. Şimdi hem Trabzonspor hem de Galatasaray'ın muhtemel 11 ekranda.

0: ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Kalede Onana'yı bekliyoruz. Sağ bek Pinya, savunmayı da Savic ve Vivus, solda Cabral, ortada Melih, Fabinho ve Muçi. Sol açık Aral, sağ açık Salah, ileri uçta da Franculinho'cu. Geldik Galatasaray'a, Uğurcan'ı bekliyoruz burada da kalede. Sağ bekte Şalay, stoper ikilisi Abdülkerim Sanchez, sol bek Jakobs. Orta saha Torreira, Sara, önlerinde Yunus. Sağ açık Sané, sol açık Leao, ileri uçta da Deniz Gül. Galatasaray için Serhan Türk'ün muhtemel 11'i de bu şekilde,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, benim muhtemel 11'im de bu şekilde.
2: Bu arada
1: evet,
2: şu oynatmadın ha?
1: Evet hocam. Pes. Hocam yeter da.
2: Ya, yeter. Ne yeter ya?
1: Yeter be hocam, ya yeter ya. Yani yeter hocam yani, bak. Ya hocam bu ya hocalı hocası bu. Ya sen hocası bu. Ya hocam niye onu kesme bunu kesme.
2: Barış
1: kesin hocam.
2: Barış oturursa.
1: Hocam kimi keseceksin ya? Hocasın ya.
2: Anlatıyorum işte. Barış oturursa küser. Deniz oturursa küser.
1: Ya hocam küsmesi değil ki ya bu. Ya hocam gözünü seveyim.
2: Kaybedersin Barış.
0: Ya Barış'ı niye kaybedeceksin? Santrafor'da mı değerlendirsin diyorsunuz?
2: Ya Deva'yı koy santraya, fark etmez. O geçen sene oynadı.
0: Deniz Gül gibi bir oyuncu var. Barış. Asıl mevkisi.
2: Ya Barış, Leva'da oynadı geçen sene.
0: Hocam Santifor, Barış santrafor mevkinde oynadığında ne zaman
2: hayır,
0: çok iyi Leva performans
2: oynadı,
0: gösterdi.
2: Leva'yı koy. Leva'yı oynadı geçen sene. Hep santrafor oynadı çoğu maçta. Yani şu var. Genç
0: ama
2: adam. Genç
0: Deniz
2: adam,
0: gibi bir oyuncu varken.
2: Genç adam varken tamam mı? Yani o oturur. Küsme. Ama sen öbürünü tabii öbürüne olmaz. Adamı kaybedersin yani. Şimdi bak.
1: Leo Sporting ve Lille'de santrafor oynadı. Milan'da da santrafor başladı. Daha sonra kanada evrildi. Ama geçen sene 30 maçın 21'inde santrafor mevkisinde oynamış. Evet, önceden bahsediyorum. İşte ama elinde orijinal bir santrafor varsa.
0: Evet,
2: ya orijinal
0: diyorum.
2: Allah evet. Allah. Ya.
1: Şimdi Deniz'i.
2: Orijinal Murat 124 var. Diyelim,
1: elimizde orijinal bir güvenç kurtar olsaydı ben buradan kalkar giderdim.
0: Hocam ya, sizle ilgili şöyle bir yorum var, şunu okumak istiyorum.
1: Hocam Akın adam Bey diye yorum var.
0: Haftanın her günü uygun bir program kuşağında sadece güvenç kurtar hocanın konuk olacağı, program teması 80'ler 90'larda Türkiye ve dünyada futbol nostaljileri olan bir program ayarlansa.
1: Keşke.
0: Hep izlerim yazmış.
2: Keşke. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Niye şimdikileri de konuşuyoruz? Yok, fark etmez. Ben 80-90'da.
1: Hocam 80-90'a sen geçersin. 2000'e de ben geçerim. Belki
0: yani peki tekrar 11'e döneceğim, sorular var. Ahmet Arkadaşlar. Bey yazmış, iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Serhan abiye selamlar. Yarınki maçta Okan Hoca Ugo Çukwu'yu Torreira'nın yanında oynatıp bir sürpriz yapar mı?
1: O da bir ihtimal dahilinde, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Ama yani tabii ki ufak bir sürpriz bekliyoruz. Yani artık şöyle bir şey var. Yani kadro,
0: sürpriz orta sahada mı bekliyorsun?
1: Yani kadroda yapılanmasında genel bir iki tane sürpriz bekliyoruz. Ama şu da bir gerçek. Yani kadroyu artık kimse vermiyor. Bunda mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü kadro vermek tabii ki haberdir. Ama böyle haberlerin bazen dezavantajı olabiliyor takımların Avrupa maçlarında. Hı hı. O yüzden kadro vermektense daha farklı haberler üzerinden gitmenin daha mantıklı olacağını düşünerek Okan Hoca'nın yarın birkaç sürpriz yapacağını bekliyoruz.
2: Bir şey soracağım. Demet bizim Trabzon şeyi o muhtemel 11'ini kim yaptı?
0: Tekrar alalım. Yunus Emre Sel vermiştir hocam.
2: Öyle mi, oradan mı?
0: Ondan almışızdır evet.
2: Yunus Emre peki bak şimdi.
1: Yani orada
2: bak,
1: ben sadece yarın, işte orada belki Salah yerine bak, Barış oynar mı hocam? He? En azından Salah.
2: Yok canım, Salah. O kadar değil.
0: Yunus Emre Sel teyitli olmasa vermeyiz hocam.
2: O Barış öyle veya böyle fena ki. Şey ne o Salah fena oynamıyor. Hatta da olsa.
1: Sabah da beni gömüyorsun. Bilmem. Çocuğum.
2: Ha ya Allah Allah, ben ya City'de oynamaz.
1: Salah kim düşecek hocam?
2: Ya bir dakika ya. Şimdi bak burada şey gelir bak. Ernest Muçi orada oynarsa tamam mı?
0: Evet.
2: Şimdi dirensiz bir orta saha. Geçen sene Trabzonspor'da Olay ile o Folcarelli diye iki adam vardı. İkisi de muhteşem.
0: Olay gitti, Folcarelli sakat.
2: Sakat. İkisi de muhteşemdi ya. Bu iki evet. Tane süper adam tamam mı? Hı hı. Şimdi burada Meri iyi bir futbolcu bana göre, fena değil. Fabinho harika bir adam. O yaşında süper oynuyor ya. Adam daha ne yapsın diyorlar ki işte adam 7-3-4 kişiyi geçti bir ara falan. Neyse. Hı hı. Süper oynuyor. Şimdi burada geçen sene ama iki tane arı gibi koşan, çok teknik, müthiş, hele o Folcarelli ben hayranım ya. Nasıl bir futbolcu. Bir de şey var, Maestro var şeyde Alanya'da. Müthiş adamlar. Neyse. Şimdi burada bak, burada bir de Ozan'ı koysalar şuraya. Hı. Tamam mı? Şey var ya, korkar ne o? Okan hocam. Bak tabii şimdi ben
0: korkar mı Serhan Türk?
2: Abla ya keşke böyle çıksa.
1: 4 sene şampiyon olmamış, korkmamış da.
2: Ya korkar derken keşke bu oynasaydı der tamam, ya. Allah hocam, Allah. Tamam, her şey ya bu medyada der be medyada
0: bazı. Demek istediğinizi bir anladım.
2: Dediğim ya hemen korkar derken ya bu 11'i ister. Yani Muç'un yerine Muç veya Aral'ın, Muç'u oraya koy tamam mı? Aral'ın yerine

0: Allah'ım ya Rabbi, dur bir şey konuşuyorum. Şeyi ondan sonra oraya
1: Aral'ın yerine
0: Muçi, ortaya da Ozan mesela, tamam mı? Şimdi Ozan gol atıyor. Yani orta saha direnç.
1: Aral'ı niye beğenmediniz
2: hocam? Hocam defansif orta saha yaptı.
0: Hangisini oynatacağız?
1: Aral ve Frank Rino Midland'da beraber çok iyi oynadı.
0: Tamam, o öyle oynatmaz onu. Gene şey yapar. O
1: şimdi adam, yeni bir teknik direktör olduğunu geldi, unutmayalım. Bir reaksiyon
0: da onu yaparsa, teknik direktör daha ilk günden var ya, ona çüyü keserse var ya, o Allah selamet versin.
1: Kesecek hocam bence.
0: Kesemez.
1: Niye?
3: Kendi, ya hocam ona göre kimse sıkar. Kesilmez. Herkes oynayacak.
0: Ayağına sıkar.
3: Hocam herkes oynayacak
1: hocam,
3: diyor.
1: Hocam eğer yarın ona şu yedek başlarsa sizi arayacağım.
0: Demek ben seni arayacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bir saat kala öğreniyoruz ya.
2: Hocam aramak için bari
0: buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Seni de arayacağım, merak etme.
2: Ara hocam, beni zaten sürekli
0: ya seni
2: arıyor.
0: Seni arasam ya.
2: Gece gündüz arıyorsun şurada, hocam sen beni zaten.
0: Ya ama şu kadroya bak şimdi. Niye bunu söyledim biliyor musun, sordum. Evet.
1: Neden hocam?
0: Şimdi şöyle çıkarsa Yunus'u orada oynatırım. Tamam mı böyle? Şeye gerek yok. Lesli mi?
2: Tabii hocam.
0: Lesli'yi oynatma ama ya o veya bu. Lemina var ya, bu takımın geçen sene Avrupa kupalarında kaleci Osimhen, Torreira, bir de şey Lemina. İlk dört. Müthiş oynadı adam. Hı hı. Adam yok, sakat.
1: Sakat
0: ya, şunu da duydum. Bak, profesyonel yaşantısı yok diye duydum. Ay kulağıma geldi. Yalandır kimin? Belki.
1: Lemina.
2: Hocam 50 baklı çoluk
0: bilmiyorum
2: çocuğu var.
0: Bilmiyorum ya, Allah Allah.
2: Çocukları zaman
0: belki şey hocam, yapıyor.
2: Hocam sen başkasıyla karıştın mı? Başka olabilir, bir oyuncu daha var. Ona benzeyen bir oyuncu daha var. Jakobs mu diyecektin hocam yoksa?
0: Jakobs mu? Neyse birisi. Ya bu kadar sakatlanır mı adam?
1: Lemina ya. Değil ya.
2: Singo, ya bir şey söyleyeyim işte, bu basın böyle abartıyor işte. Ben sana hocam da bize çekti hocam. Bize takılan takılan bize çekti.
0: Kim söyledi ya?
2: Kim söyledi? Daha
0: ismini söylemem.
2: Hocam ben öyle bir şey söylemedim.
0: Sen değil, yok. Burada gene.
2: Yani senin arkadaşın, ben onu biliyorum o arkadaşım.
0: Bizim yorumculardan birisi.
2: Ben biliyorum hocamın arkadaşını.
0: Biliyorum dedi bir de.
1: Tamam.
0: Allah Allah.
1: Ya ne, biz gözümüzde görmedik, bir şey diyemeyiz.
0: Ben futbolun içinden geldim şimdi, tamam mı? Yani iyi bir mesela, fark etmiyor evli barklı. Sen gece uyuma. Şimdi şeyi alıyorum buradan Ceyda'ya bir selamlar. Koray çocuk oldu, bebek değil mi?
1: Evet.
0: Soruyorum Koray'a, ne yapıyor? Büyük yaptı mı kalkacaksın. Şimdi ben öyleydim, tamam mı çocuk? Nefes alıyor mu? Kusuyor derler, biliyor musun?
2: Ya Necati sağ Kartal abi de şey diyor. Güvenç Kurtar hocaların şahıdır. Her zaman hakkıdır. Araya girmeyelim Serhan Bey.
0: Doğru
2: Necati
0: söylüyor.
2: Necati abi aynı yaş grubusunuz. Beraber bence oturun bir konuşun sabahı. Ya,
0: sen de bizim yaşımıza gel sağlıklı.
2: Ya inşallah hocam. Ben, oğlum, maşallah var. Allah sana uzun ömür versin. Başımıza eksik etmesin.
1: Amin.
2: Gerçekten pırlanta gibi tertemiz kalbi olan pırlanta gibi hocamdır, benim adamdır.
0: Ya.
2: Çok seviyorum hocam.
1: Araya bir
0: ya.
1: Övgü sıkıştırdı.
2: Çok seviyorum hocam ya.
0: Arada sağ ol.
1: Evet ben hocam.
0: Şimdi
1: profesyonel yaşam.
0: Profesyonel yaşam çok önemli. Bak istediğin kadar, bak şöyle göstereceğim şimdi. Nasıl göstersem. Evet mesela hani böyle uçakta gidiyorsun değil mi? Geldin uçağın kenarına, arkadaşınla maçtan sonra geldin. Uçağın kenarında veya otobüste şöyle oturdun şurada, tamam mı? Hı-hı. Baldırın orada. Hani arkadaşına konuşayım dedim. Yorguna der. Tak diye arkadan buradan gider. Profesyonelsin. Süper kendine bakıyorsun değil mi? Mesela şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben Kocaeli Spor'dayım. Arabam o zaman ne arabası var? Murat 124 neyse. Lastik değiştiriyorum, tamam mı? Futbolcuyum. Ya şuralarım yandı, dizlerim. Ya buradaki diz bağlarımda bir şey
2: o
0: var.
2: O şeydi, debriyaj frenle yüzünden oldu değil mi hocam?
0: Ya ne debriyaj? Ya bırak. Ya lastik değiştirirken yani şu dizimden bir yüklenme oldu. 1,5 ay oynayamadım. İstediğin kadar yani profesyonel yaşantın olsun. Onu atma istiyorum. Yemeğini yemezsin. Çocuk rahatsız olur. Hanımın rahatsız olur. Uyuyamazsın. Mesela ben soruyordum, tamam mı? Arkadaşlar uykusuz olan varsa idmana çıkmasın. Tek söylediğim şey. Hatta ben bir şeyim vardır. Mesela Amerika'da da onu yapıyorlarmış galiba NBA'de. Polar saatler var. Veriyorsun koluna sporcunun. Hı hı. Şimdi mesela antrenmanda ben veriyordum salı günleri. Belli bir tabii daha evvel doktorlar hocam, geliyor, nabızlarını ölçüyorlar, tamam mı?
1: Evet.
0: Mesela işte nabzın takıyor sana kolunu, o nabız çıktığı zaman, tamam mı, görüyor seni akşam ne yaptığını. Normal senin nabzın, doktor onu ölçüyor zaten, benim 56 falan neyse yani 55. Bir bakmış 120'ye çıkmış benim nabız, ver saati diyor, bir koyuyor 120. He, amca gel bakayım böyle diyor. Vallahi bak, ne yaptın sen akşam? Ne yaptın? Yani şunu söyleyeceğim. İnsanlar Belki o Amerika'da böyle diyorlar NBA'de, bilmiyorum yalan mı doğru mu, belki başka bir
2: hocam,
0: şeyler de olabilir.
2: Hocam şu dönemde bütün futbolcuların hepsi profesyonel.

0: Yasak. Selahattin yemek abi. Yemek yasaktı maçtan evvel. Doping avuçla, tamam mı? Var. Biz ölelim diye her şey yaptılar ya. Antrenmanlar laktik asite dayalı. 400 metre deparlar. Şimdi 6-8 saniyeden sonra sürat koşullarında laktik asit meydana geliyor. Kasları mahvediyor, eritiyor. Şunu söyleyeceğim. Ya bizde bu böyle bir sakatlık yok. Bizde çapraz bağ falan koptuğunu hiç hatırlamıyorum ben. Kimsenin kopmazdı. Toprak, sağlar, rezalet, çamur, balçık. Hele toplar vardı arka, vurdum kafanı ağırır yağmurlu havada falan. Şimdiki gibi değil. Yani şunu anlatacağım. Profesyonel yaşantıda olabilir. Mesela adamın dişinde bir şey vardı. Bizde Mustafa vardı Beşiktaş'tan gelen. Dişindeki şeyi bu kaslarına vurmuştu mesela. Öyle bir şeyler diyorlardı. Doktorlar daha iyi bilir.
1: Olabilir hocam.
0: Buna rağmen bir şeyler olabilir, tamam mı? Hı hı. Yalnız Osimhen var ya, ayağını açtı o topu. Yakalasa gol atacak, biliyor musun?
2: Senin Osimhen için gitti değil mi orada?
0: Ya ne için gidecek?
2: Yani şöyle, yani sakatlandı ya diye işin gitti değil mi hocam? Ya
0: bak, o dokunduruyor. Bir tanesi
2: yok,
0: var.
2: Yok dokundurmuyorum hocam. Bak, ne dokunurum ya?
0: Ben de şeyi anlatıyorum maçı, tamam mı? Bir de scoreboard dediği şeyde. Bir tanesi de burada canlı şey var. Bir tanesi yazmış. Üzüldü herhalde diyor benim için. Öbür de ne olacak diyor. O arkaya ben sallamış. Ulan ne üzüleceğim ben? Tamam Kocaeli Spor'da oynadım. Şudur budur antrenörlük yaptım ama. Ya ben burada medyadayım kardeşim. Şu anda ben yani ne Galatasaray'ı tutarım, ne Fener'i, ne Beşiktaş'ı, ne şu ne bu. Sempatim olabilir belki bir takıma, hı-hı, X bir takıma, tamam mı?
1: Ama objektif yorum yapıyorum.
0: Ya tabii ya, benim abim Trabzonspor'da oynamış. Formaya gir hala. O Necmiler'le Periler falan.
2: Hocam o soru sorabilir miyim? Neyse. Demet? Maç ne olur hocam? Maç ne olur? Herkes şimdi maçı
1: hocam,
2: bekliyor hocam.
1: Hocam tahmin edebilir misiniz?
2: Hocam maç ne olur ya? Hocam tahmini söyleyeyim. 1-1.
1: Hocam tahmini 1-1. Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör var.
0: Bak. Çıkacak Trabzonspor bana kadroyu. Demet. Ben kadro açıklansın.
2: Hocam kadro bu diye. Bak şimdi muhtemelleri gördük. Maç ne olur hocam?
0: Muhtemellerde Galatasaray 49.5-50.5. Galatasaray'ın önde var.
1: 49.5-50.5.
0: Yani fazla şey olmaz.
1: Kim 49.5?
2: Galatasaray diyor.
0: Bu kadrosuyla. Hmm. 50.5. Yani Galatasaray lehine olur. Bu kadrolarla.
1: Galatasaray için bir tane 11 önerisi var bir izleyicimizin. İleri uçta Leo.
2: Tamam.
1: Sol
2: güzel.
1: Açık Barış.
2: Tamam.
1: Sağ açık Sané.
0: Evet. Tamam. Bak benim takımım
1: Batrakov, bu. Batrakov, Torreira, Sara.
0: Eyvah. Batrakov.
1: Arkası aynı.
0: Yunus yok mu?
1: Yunus yedek. Ne dersiniz
2: ya
1: buna?
2: Yunus yedek.
0: Batrakov ya, bir dakika şimdi bak. Ben Yunus şu
2: o
0: anda
2: şey
0: Yunus
2: diyor,
0: önde.
2: İşte Barış hoca, Okan hoca çok fazla ister diyor. Ondan dolayı oynatır diyor. O zaman Barış'ı kaybetmeyeceksin. O zaman ben de bir kadro yapıyorum. O zaman bu muhtemelimiz bu. Ben de kadro yapıyorum evet. O zaman. Kalede Uğurcan, sağ bekte Barış, Abdülkerim, Davinson, Jakobs. Önlerinde Ugo Chupu, Torreira ve Yunus. Sağda Sané. Solda Leo, forvette
0: şimdi ben
2: Deniz
0: not
2: Gül.
0: Vereceğim. Veriyorum.
2: Ver
0: not
2: hocam.
0: Vereyim mi?
1: Uğurcan Trabzonspor maçlarına tam konsantre olamıyor bence. Sebebi ne olabilir Şerafettin
0: yok
1: Bey?
2: Yok ya.
0: Yok ya, yani. Öyle bir şey yok ya. Yani. Nasıl olmak ya?
2: Uğurcan'ın bu buyurun sene bir dalgalanma.
1: Ama ailevi sanırım bazı sebeplerden
0: bir şeyin
1: dolayı.
0: Kadrosunu dinledin değil mi?
1: Dinledim.
0: Alakası yok. Not veriyorum şimdi buna ben.
1: Verin hocam.
0: Otur sıfır.
2: Osman aldım mesajını. Yani, İskoçya'dan Osman bile diyor hocama.
0: Ne?
2: Hocama çok dokundurma diyor. 3-1 Galatasaray'ılır. İskoçya'dan tüm ekibe
0: ya,
2: selamlar
0: bırak
2: diyor. İskoçya'dan izliyormuş hocam.
0: Ya buradan selam.
2: Galatasaray kazanırsa ya, şey kazanırsa da sana İskoç eteği getirecekmiş hocam hediye olarak. O şey olarak ama yanlış
0: yok,
2: anlama
0: yok onların
2: yani
0: şeyleri vardır. Tabii, güzel tabii. Kazanları
1: geleneksel
2: yok, yok yok gerek yok.
0: Ya bunu ne yapacağım? Şey yün kazaktan. Ya
1: hocam ben, Thomas Reis hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Şimdi bak.
1: Şimdi Hüseyin hocanın aldığı mağlubiyetle hemen hızlıca bir aksiyon aldı Trabzonspor.
2: Tamam,
1: ve hocayı
2: Ömer
1: getirdi.
2: Yüksel sen yoksun.
0: Ya Hüseyin'e ya dedi ki giderken buradan. Ya buradan giderken derken bir mesaj verdim. Biri gitsin söylesin dedim.
1: Hüseyin
0: tamam
1: Cimşire.
0: He. Ben ne olsam dediniz? O şeyi Melih'i koyarım. Üçlü oynarım. Sakın öyle bir şey yapmasın. Serdar Topraktepe benim talebem. Hocam, aynı Beşiktaş'ta yaptı gitti. Hı hı. Adana Demirspor'a yenildi. Böyle bir hata yapmasın. Tamam mı? Yani dedik ama o gene
2: hocam,
0: aynı kadroyu çıkarttı.
2: Benim kadroma yenildi. Yorum yaptın mı hocam?
0: Sıfır dedim.
2: 30 sıfır dedim.
0: Evet.
2: 30 sıfır tamam dedim.
0: Sıfır. Neyse senin kadro. O kadro çıkma ihtimali yok ya.
2: Sen mi
0: Barış,
2: kadro söylemişsin diyeceksem hocam?
0: Bilmem ne.
2: Hocam, sen bir...
0: Ben aynı kadro bir arkadaş var ya. Yunus'u
2: hocam,
0: koyarım o demin.
2: Hocam sen
0: ya,
2: bir kadro yapar mısın
0: tamam
2: diyeceksin.
0: Işte.
2: Tamam. Sağ bekte kim var hocam?
1: Hocam siz gerçekten bir kadro yapabilir
0: tamam
1: misiniz şu an?
0: Yapıyorum
1: ama sakatlı
0: şimdi
1: oyuncuları koymayın.
0: Yok.
1: Şu anki
0: herhalde Uğurcan
2: hocam Ömer
0: Salahi.
2: Ömer Yüksel
1: evet
2: diyor ki
0: ya
2: hocam
0: Sanchez,
2: kadrosu tutmaz diyor.
0: Ya tutar aynısı çıkacak yani.
1: Uğurcan Salahi.
0: Salahi. Sanchez, Abdülkerim, Jakobs veya Eren fark etmez.
1: Tamam, orada hemfikiriz.
2: Bir dakika, Uğurcan, Salah'ı Abdülkerim.

0: Davinson ve Jakobsen'in. Tamam hocam, onu zaten herkes söylüyor. Tamam.
1: Sara?
0: Yok, İlkay Gündoğan.
1: Ya bir dakika ya. Ben çıkartacak kadroyu. Bana kalsa
0: tamam,
1: ben
0: Torreira, Sara.
1: Çıkartacağım. Torreira, Sara, Yunus.
0: Tamam, güzel. Onu da tutturduk.
1: Sane, Leva'ya Barış. Yarın bu çıkar.
0: Hocam var mısın iddiaya ya?
1: Varım, hadi nesine
2: Sane, daha. Sane, Yunus, Leva, Barış.
0: Yukarıda yemek yiyeceğiz.
1: Tamam hadi.
0: Tamam.
1: Seninki o kubukçuklar, şunlar, yok, bunlar yok, var. Yok, Barış hocam. Sağbek, bilmem ne, hiç olmayacak kadro.
0: Hocam yani forvete yine Barış'ı koydun değil mi?
1: Koydum tabii. Koydum. Barış oynamayacak diye. Ya Barış oynatmaması. Yani
2: çok eleştirildi hocam Barış'ı sürekli ya, hocanın oynatması. Herkesi,
1: ya Fred de eleştirildi, gitti adamı gönderdiler. Fred Galatasaray'da Fred var mı? Vallahi yok. Ben olsam alırdım 2,5 milyon.
2: Belki Sané'nin yedekte hocam, beklemesinden kaynaklı biraz.
0: Hocam Arizona'dan izleniyoruz. Mert var. Yazmış. Yemin ederim Arizona'dan Mert var. Galatasaray kazansın hocam, o da 10 adet eğitimi Arizona kertenkelesi diyor hocam. Arizona'ya gittim ve tanıştım. Çok eğitimli sevdiğim güzel bir kültür. Tabii tabii eğitimli. Arizona'ya gittim ve tanıştım o milli takım kampında. Seni de çok seviyor. Yani aslında şöyle bir selamlar. Şey, bence çok önemli bir karşılaşma. Hem Galatasaray için hem Trabzonspor için. Çünkü Trabzonspor o kötü gidişe artık son vermek istiyor. Yeni hoca, yeni başkaldırı,
2: evet.
0: Oyuncular hocaya kendini göstermek istiyor. Çünkü kadro artık çok önemli bir hale geldi. Oynamak daha da önemli hale geldi. Galatasaray'da milli takım arasına iyi girmek istiyor. Moralli bir Galatasaray var. Tabii ki eksi olan bir Galatasaray var ama bunu tolere edebilecek oyuncu kapasitesi de Galatasaray'da mevcut. Bu anlamda Galatasaray'da milli takım arasında moralli bir şekilde girmek istiyor. Dev bir karşılaşma, çok önemli bir karşılaşma. Bir de full çeken bir karşılaşma olacak. Çünkü
2: evet, Papara Park kapalı
0: gişe. Tabii kapalı gişe. Yani beni arayanın adli hesabı yok. Yani ben maça gidiyorum, geliyor musun diyen arkadaşlarımın adli hesabı yok. Bu anlamda zaten bir de şu var. Gerçekten Trabzonspor Galatasaray maçları Papara Park'ta kapalı gişe oluyor. Çok önemli. Herkes bu maçı kilitlenmiş ve herkes bu maçı bekliyor. Bence kazananın çok şey kazanacağı, kaybedenin de ligin başı deyip devam edeceği bir karşılaşma.
2: Tabii ya, mesela Trabzonspor için şimdi istenmeyen bir gidişat var işte, ve milli araya girilecek. İşte galibiyetle girmek ve büyük maç galibiyetiyle girmek tabii çok farklı bir motivasyon getirir.
0: Yani yeni hoca onun bir yani pardonu olabilir ama o pardona yapmak istemeyecek bir Galatasaray
1: diyor ki hoca şeyi var, açıklaması var. Ben de taşın eline altına koyacağım demek istiyor.
0: Ya
1: ben
0: koyacak hocam
1: yani. Türbüne çıkıp da
0: hocam ben
1: bu maçta oynayacağım demiş.
0: Hocam
1: bu
0: arada, ben genel perspektiften bahsediyorum. Tamam yani hocam ya hoca pardon diyecek demiyorum hocam, yani genel anlayıştan bahsediyorum ben de genel anlayıştan. Bak, ertesi gün televizyonları, gazeteleri açtığınız zaman, yorum yaptığınız zaman, insanlar konuştuğu zaman yeni hoca bak iyi futbol oynattı, böyle oldu diyecek. Ama diğer taraftan da Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da mutlak kazanmak isteyeceği ve kazandığı zaman da gerçekten hayaller kurmak için yola çıkabileceği güzel bir karşılaşma.
1: Neyse,
0: bir önemlisi
1: şey
0: ise bence böyle oturup rahat rahat izleyeceğimiz ve heyecanlanacağımız bence son zamanların en güzel karşılaşmaları
1: birisi olacak. Benim kadro çıkarsa. Senin kadro çıkmaz hocam. Benim kuzenim var Kanada'da, bizi devamlı seyreder. Sana gel Hakan Uzun oradan yalın. Yazar, mutlaka sana da yazar hep şeye. Bak Kanada'da diyor ki, zaten baş Ottawa'da düzenlenen dünya tekerlekli sandalyeli basketbol şampiyonasında milli takımımız diyor 28 ülke arasında 14. olmuş. Onu da haberi veriyor. Buradan selamla. O bizi devamlı izler.
2: Resimleri,
1: mesimleri çekip gönderen.
2: Evet, göndermişsiniz
1: ona. Hakan'dır. Yine çeker.
2: Peki biraz şöyle çete bakayım, yorumlara bakayım neler yazmışsınız. Çoğunlukla tabii kadro konuştuğumuz için sizin de değerlendirmeleriniz kadroya dair.
0: Allah sabır versin demiş arkadaşım.
2: Şimdi Yunus demiştik ya, Yunus'la ilgili bir yorum var. Serhan hocam.
0: Sana demiş hocam Volkan Kılıç.
1: Doğru.
2: Serhan hocam, oyun içinde Yunus'u iyice izleyin derim. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yediğimiz gollerde katkısı var. Bu sene iyi başladı ama yeterli değil. Batırkoğlu'na yedek olsunlar. Sane bence yedeğe çekilmez diyor.
1: Kim diyor onu, ismi söyle.
2: Ömer Bey.
1: Bravo. Vallahi Ömer ne soyadı onu belli mi?
2: Soyadı yazmıyor hocam.
0: Ömer Özcümümlü.
1: Sen bundan şey yap, ders al Ömer Bey'den.
2: Katılır mısınız? Bak, Yunus iyi başladı yani ya. Ama.
1: Yedirdi ya, ama Yunus şeyde de kaptırdı, Frankfurt'ta da
0: yedirdi. Peki hocama ben bir soru sorabilir miyim?
1: Ya evet. Biz peki, kötü bir futbolcu yok, değil
0: ben sana bir şey
1: ama.
0: Sen şimdi Yunus'u çıkardın, Barış'ı koydun değil mi oyunun içerisine?
1: Yunus'u çıkartmadım ben.
0: Ya Yunus oynamaz diyor bak. Demiyor
1: ben
0: mu?
1: Hayır, Yunus, o başka Şampiyonlar Ligi'nde gol yiyor diyor.
0: Ya hocam ya bu maçtan bahsediyor gözünü seveyim. Sonunu o şekilde bitir. Sonunu
1: oğlum,
0: bitir
1: Şampiyonlar
0: hocam.
1: Şampiyonlar Ligi'nden iyi
0: sonunu
1: dinlemedi.
0: Sonunu bitir hocam. Sonunu söyler misin?
1: Şampiyonlar
0: demeye?
1: Ligi'nde demiyor mu?
2: Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yediğimiz gollerde
0: tamam,
2: katkısı
0: özellikle
2: var.
0: Tamam, evet.
2: Evet. Bu sene iyi başladı ama yeterli değil. Batırkoğlu'na yedek olsunlar. Sane bence yedeğe çekilmemeli.

0: Tamam.
1: Ne diyorsun şimdi?
0: Tamam
1: sen
0: hocam.
1: Bana? Yok mu diyorsun?
0: Bu maçtan bahsediyor hocam.
1: Bundan demiyor ya, Allah Allah.
2: Bu yani maç için diyor hocam yani.
1: Tamam ha, yani
0: Allah'ım. Sana, Allah'ım.
1: Allah'ım. Ya bu maçta Avrupa'da.
0: Allah'ım.
1: Ya sen ya.
0: Hocam
1: olabilir,
0: seni çok seviyoruz.
1: Deniz oynar o zaman. Yani.
2: Olabilir.
1: Yani Deniz o zaman şey oynar.
2: Galatasaray İlkay Kağan ve Saray'la artık vedalaşmalı. Buna hiç katılmaz Güven.
1: Saray mı?
3: Buna hiç katılmaz.
2: Akın Bey yazmış.
1: Saray da mı?
2: İlkay Kağan ve Sara.
1: Ya Saray'ım ne oldu, bu Napoli istiyor, o istiyor.
3: Hocam Mirat Ceylan var diyor. Leo gol atar diyor. Hocam hiç ümitlenmesin diyor.
1: Ya bu tamam da.
2: Leo'yu
1: ya,
2: beğendiniz mi?
3: Onu da beğenmez.
1: Ya. Hadi, ya bir iki hareketine bak. Şimdi ben hiç bakmayayım. Ben bir arkadaş var. Bu Galatasaray falan bozları getirir şöyle. İsim falan vermeyeceğim. Biz Mahmut Hoca ile ona yardım ediyorduk. Tamam mı? Şimdi ben şöyle bakıyorum mesela. Ben futbolcu isimlerini hiç bilmem, biliyor musun? İsim özürlüyüm ben. 2 numara, 7 numara transfer ederken de o şeyleri falan öyle diyordum. Şimdi diyordum ki bak şu adam şu işte 15 numara hocam, zaten o bilmem kaç milyon euro. Görürüm adamı ben, bir iki dakikada ne olduğunu anlarım, tamam mı yani.
3: Leo'yu görmene hocam, gerek yok ki zaten.
1: Leo'yu bir hareket ya fark etmiyor. Adam biz şöyle deriz.
3: Değil hocam adam yani
1: futbolcu Leo deriz, ya. Futbolcu. Yani futbolcu derken iyi, çok iyi futbolcu demek anlamında söylüyorum. Futbolu biliyor anlamında. Kaan Ayhan mesela futbolcu. İlkay futbolcu yani. Futbolu süper biliyor. Anladın mı?
2: Evet.
1: Yani çok
2: biliyor
1: kaliteli.
2: Ama niye o kadar iyi oynayabiliyor.
1: Hoca oynatmayınca ne yapsın? Ya ben şimdi bir insan bak hoca.
2: Güvenç Hoca hiç performans göstermeyen oyuncularda neden oynamıyorlar diye ısrar ediyor.
1: Evet,
2: Fatih Bey sormuş size.
1: Bravo, güzel söylüyorsun. Ben de anlatayım ona. Sen şimdi adam oynatmayınca o ne yapar? Adam Barcelona'da oynamış, bilmem Almanya'da oynamış, City'de oynamış, Banko oynamış. İkili şeyleri var. Yani 20 gole yakın şeyleri var. Asisti var. Şeyleri var. Golleri var. Şimdi bu adam gelip burada oynamazsa, tamam mı? Oynatmazsan oynamaz. Bir tane kötü oynadı diye biz de hemen ya adamı ipe çekler ya, biz de ya masa okuyu gönderdiler ya. 10 asisti olan adamı gönderdiler. 10 asisti var adamın, bir gol. O saysam ya, şimdi zaten Fenerbahçe'nin şeyine adam hiçbir şey yapmıyordu ama ben şimdi mesela antrenörüm ya. O tip adamlar bana bir tarafta masa okuyor, bir tarafta osa osa etmiyor. Ay vah derim ben selam. Mesela X bir takımdayım değil mi? Ya hangi takımdayım? Trabzon'dayım. Galatasaray'da. Eyvah bunları ben nasıl tutacağım diye düşünürüm. Çünkü ikisi de geliyor. Devamlı git gel git gel. Şimdi Beşiktaş'ın sağ beki. Veya Rıdvan.
2: Mourinho
1: adamlar Hakim Ziyech. Şimdi Hakim Ziyech'e karşı oynuyor. Benim o sol tarafta oynuyor. Akşam onu düşünürüm ben. Ne yapacağım? Adam santfor gibi oynuyor. Tamam mı? Yani şimdi bunları göz önüne almak lazım. Rakip takım şey antrenörü olarak ki evet. Hangisini oynatsam sevinir, hangisini oynatmasam sevinmez. Şimdi mesela Fenerbahçe şey Gençler Birliği maçına çıktı. Pardon. Hem o maç Galatasaray'da Çorum maçına çıktı.
2: Evet.
1: Şimdi benim bir esprim var.
2: 30-40 saniyem var.
1: Tamam. Şimdi var ya rakip takımın antrenörü aldı. Rakip takımın antrenörü aldı. Ne yapmış biliyor musun? Salyalar akmış ikisinde. Salyalarına sevindiler bu kadrolar. Anladın mı? Çıkıyor diye. Öyle de bir şey yani. Rakip takımın antrenörleri de onlar da bakıyor.
2: Tabii.
1: Allah razı olsun diyorlar.
2: İyi peki.
1: Kadro çıkarttı.
2: Siyah beyazlar Marsilya ile karşı karşıya gelmişti dün akşam ve 4-1'lik görkemli bir galibiyetle bu mücadeleyi kazandı. Bu karşılaşmayı konuşacağız ama böyle arada birçok mesaj gelmişti ilk saatte konuştuğumuz konularla ilgili. İbrahim Yavuz bizi izliyormuş, o yazmış şöyle bir şey söylüyor size. Hocama selam. Masuaku'yu canlı izledim biraz önce. Stadyumda izlese bence fikri kesin değişir demiş.
1: Ya orada oynaması başka, burada oynaması başka yani.
2: Kasımpaşa yani, Konya maçı
1: yani,
2: var.
1: Anladım. Da yani ya buradaki ben şimdi buradaki performansından sonra gönderdiler onu. Orada gitti. Ya şeyde de gol attırdı o. Biliyorsun değil mi? Asist yaptı.
2: Siz Beşiktaş'taki performansı için.
1: Yani tabii ama milli takımda da iyiydi. Milli takımda oynadı. Dünya Kupası'nda oynadı adam ya. Ya buradaki tabii bir futbolcunun performansını yandakiler ya şey yapar, pozitif yapar ya negatif yapar. O da önemli. Yandaki arkadaşlar önemli. Mesela Hakan Çalhanoğlu İtalya'da müşri oynuyor. Milli takımda o kadar öyle bir performansı yok. Arda Güler gene öyle. Real Madrid'de seyrettiğin zaman Allah Allah bu kim diyorsun.
2: Milli takımda da iyi Arda ama.
1: Ama yok o yani oradaki gibi değiller. Onun için oradaki şeyler değişik oluyor. Anlaşması şu su bu su.
2: Peki buradan da İbrahim Yavuz'a cevap vermiş olalım. Cevap sana gelsin. Peki Beşiktaş'a döneceğim. Serhan Türk seninle başlayayım. Evet. Nasıl buldun siyah beyaz?

0: söylemek lazım. Harika bir maç oldu.
1: Evet.
0: Çok önemli bir karşılaşma oldu. En önemlisi ise Beşiktaş'ın yıllar sonra böyle rahat bir şekilde arkasını, taraftarının arkasını yaslayıp elinde çekirdeğiyle bu maçı da Beşiktaş alır fark etmez diyeceği maçlar serisine geçildi. Ben bu senenin en rahat izleyen, en keyifli izleyen ve önemlisi ise en gururlu izleyen takımların başına geldiğini söylemek istiyorum Beşiktaş takımının.
1: Taraflar grubu çok iyi değil miydi dün akşam?
0: İtalyano şarkısı da çok güzeldi hocam maç sonrası. Bence Beşiktaş tam anlamıyla o havayı yakalamış. Evet. O havayı yakalamak çok önemli. O takım bütünlüğünü yakalamak önemli. Hocanın bütün esintisini, yani hoca öyle bir kadro oluşturdu ki, yani bu kadroyu oluşturanları tebrik etmek lazım işte. Gökhan abi, Önder Özen'e, Eduardo Graf, çok önemli isimler. Squad transferlerine girdi. İlhan Fakıldı gibi çok önemli transferi yaptılar.
1: Evet, milli takıma da çağrıldı.
0: Tabii ki. Yani olması gereken de oydu zaten. Vlahovic'in alınması, Trossard'ın alınması, yani çok iyi bir kadro kuruldu. Ben bu anlamda emeği geçenleri tebrik ederim. Bir planlama nasıl yapıldı? Bu planlamadan nasıl bir kadro çıkartabilir? Ve en önemlisi ise bu planlamadan sonra teknik direktör dokunduğu oyuncuların nasıl maksimumu verdiği çok değerliydi. İlhan Fakıldı oyun içerisine atıldığı zaman kim bu oyuncu demedi herkes. Ama son anlamda bitiriciliği yoktu. Şimdi bitirici olan bir İlhan Fakıldı var. Başka takımlara alsan oyuncu o kadar yıldızın arasında forma şansı bulamaz.
1: Tabii ya, Trossard gibi bir oyuncuyla yani, aynı mevkide oynuyorsunuz.
0: Ya olağanüstü işler yapıyor yani. Tam bir teknik direktör takımı oldu Beşiktaş.
1: Ve belki ligin en iyi kadrosu değil ama şu an bence en iyi oyun Beşiktaş.
0: Kesinlikle, ben bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak yıllardır burada emek veren bir emekçi olarak Beşiktaş'ı izlemekten çok büyük zevk alıyorum. Emeği geçenleri tebrik ederim. Beşiktaş tam bir kolej takımı oldu. Beşiktaş tam bir iyi bir takım oldu. Ve en önemlisi ise artık Beşiktaş taraftarları gururlu bir şekilde formalarını giye giye, her zaman gururlardı, her zaman formalarını giyiyorlardı. Ama göğüslerini gere gere artık her yerde dolaşıyorlar. Ben Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ve şu an için teknik direktör olarak da Italiano'nun sezona damga vuran teknik direktör olarak da yazıyorum.
1: Hadi bak hocam, siz katılır mısınız?
2: Evet, ben şimdi Serhan'a bir şey soracağım.
0: Tabii ki hocam.
2: Buradan bir Arif Ekşi var, bizim genel koordinatörümüz. Ona bir selam göndereyim. Şuradan çekilen kamera diyor ki seni küçük Hüsamettin gibi gösteriyor diyor.
1: Şeyde, ya.
2: Ya neyse. Şimdi Beşiktaş çok iyi oynuyor dedin değil mi?
1: Hocam şimdi, biraz dik duralım belki.
2: Ya dik duruyor zaten. Ben hep
1: mi?
2: Zaman değil, her zaman dik duruyor. Yo, yan kameraymış. Ne?
0: Ya o şundan oluyor. Ben biraz kenarda duruyorum. Şimdi bu kameralar jimjip buradan hareket ettiği zaman
2: şu yan kamera.
0: Ekranın önünde ya. Ben olduğum için ben tabii ki dev gibi gösteriyorum. Bir de dev gibi.
2: Arif'cim gene sen.
0: Bir de hocam emekli gibi oturuyor. Ya, ondan dolayı oluyor.
2: Allah değil.
1: Ya, evet, Beşiktaş'a gelelim.
2: Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasında kim var? Söyle.
0: Salih var.
2: Evet.
0: Orkun var.
2: Evet.
0: Tamam. Olay tamam.
1: Olay
0: tamam.
2: Şimdi bu üç tane adam, tamam mı?
0: Hı hı.
2: Koşuyor mu? Koşuyor. Mücadele ediyor mu?
0: Evet hocam.
2: Teknik var mı?
0: Evet,
2: var.
0: Hocam.
2: Peki bunlar iki yönlü oynuyor mu?
0: Oynuyor hocam.
2: Peki şimdi sen bana Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'da üç tane böyle orta sahadaki üç adam say. Bunların şeyinde.
0: Hocam herkes kendi takımında iyidir.
2: Ya boş ver kendi.
0: Niye
2: Allah
0: ya hocam?
2: Allah.
0: Niye
2: ya,
0: sen şey yapıyorsun? Şimdi o zaman ya niye hocam?
2: Ya arkadaş sana diyorum ki koşan, öyle mücadele eden, iki yönlü oynayan.
0: Hocam saymıyor musun?
2: Bir tane saydın, öbürünü say.
0: Nasıl say? Lemina'yı oynadığı zaman Lemina oynuyordu.
2: Şimdiki say say.
0: He?
2: Tamam say. Şimdiki.
0: Sayıyorum hocam. Gardiyan
2: ya şimdi
0: sayıyorum.
2: Terör'e tamam.
0: He.
2: Ondan sonra?
0: Lemina'yı saydım hocam.
2: Lemina oynamıyor şimdi. Oyna şimdi.
0: Gabriel Sara'yı saydım hocam.
2: Sara. Sara mı Orkun mu?
0: Ya hocam şimdi ya bunu baş baş görmek lazım.
2: Ya ne
0: Sara
2: var ya,
0: Orkun mu
2: söylüyorum sana.
0: Hocam.
2: Ya olay tam mı?
0: Hocam niye şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray'ı sen bunu kıyaslıyorsun ki hocam ya?
1: Maçında yapalım.
2: Hayır ya, şunu anlatacağım yani.
0: Hocam koşan, niye herkesten bir takım çıkarmaya çalışıyorsun
2: ya,
0: ki?
2: Bak tamam, iyi güzel kıvırdı, tamam sormayacağım artık. Ya bittin. Şahmat.
1: Evet hocam, Olaytan için geçen sezonda aynı fikirde miydiniz peki?
2: Evet evet, çok ekstra bir adam.
0: Şimdi benim arkadaşım.
2: Ya gene iyi oynuyordu.
0: Benim arkadaşım Tolga Ciğerci yazmış. Ben, diyor ki Marsilya'da kötüydü diyor. Marsilya'nın kötüydü, tamam eyvallah, ama Marsilya'nın daha kötü olmasının en büyük sebebi de Beşiktaş'ın oyunuydu yani.
2: Bak bunu konuşmak lazım. Söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın hocası bir kere savunmadan memnun değil, göbekten. %100 memnun değil.
1: İtalyan ikilisinden.
2: %100.
1: Agbo da çok iyi değildi.
2: Ya offside'i bozdu, şey yaptı. Ya şimdi bak, Akbatı Emirhan orada bir, yani 4-0 iken bir çalım yedi. Olmaz işte. O hataları var. Emirhan onları hocam yapmayacak.
0: 3-4 tane pozisyon verdiler.
1: Hocam, o kim özellikle beraberlikten sonra. Akbatı yedek. Calo mu gelsin geri?
2: Özledim. Ya bilmiyorum ben. Adam alacak herhalde yani. Şeyde Ocak'ta adam alır. Veya daha evvel alacaktı, onları görüyordu. Tamam mı? Yani ha kötü adamlar mı? Yok. Ama bir hata yapıyorlar. İşte pozisyon gol oluyor. Bak adamı çıkarttığı zaman ofsayeti bozuyor. Şey.
1: Ümit var.
2: Ha?
1: Ümit.
2: İşte bilmiyorum yani, birisini Ümit oynatır Akta. Yani. Yani aldılar onu. Niye aldılar? Niye oynatmıyorlar bilmiyorum. Yani şöyle.
0: Hocam hocam.
2: Şimdi Emirhan var. Müthiş. Ta geldi ceza sahasının oralara bastı. Kim bu? Orta sahada Allah Allah diyorum ya. Müthiş işler yaptı yani. Ama savunmada o çiğdiği çalım hiç yakışmadı. Bazen öyle yiyor işte. Olmaz birebir. Ya onun
0: hocam olumluları konuşalım ya.
2: Ya olumlu tarafını kazanmış. Konuşuyoruz da ya, ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi o
0: hocam önde bastığı için gol atıyor. Önde bastığı için ya o değil, savunma zafiyeti vermiyor. Önde bastığı için
2: zaten. Pozitif şeyden anlatıyoruz ama negatif vermiyor. Olan da şeyler var yani. Onu
1: tabii hocam
2: yani.
1: Mesela 35 ile 45 arası gerçekten iyi ya değil.
0: Pozisyon buldular. Evet.
2: Yenilen golde ya olmaz, böyle bir savunma olmaz. Daha evvel de böyle bazı pozisyonlar var, tamam mı? Mesela Molly'ye girdi bir tane bir maçta, şey yaptı, golü önledi kademeye. Bir sahnesinde Kartal Kaan koştu.
0: Kartal çok güzel var. Kayra, çok güzel pastı.
2: Kartal Kayra
0: çok güzel
2: ya.
0: Pasıydı.
2: Kartal Kayra.
0: İlhan Fakırlattı.
2: Ya stoperler yok, Kartal Kaya adamla koştu ya. Olacak şey değil yani. Nerede bunlar falan filan diyorsun.
0: Koşmasın bugün.
2: Ya neticede, hocanın orada bir sıkıntısı olabilir. Ben öyle düşünüyorum yani. Abi süper. Şimdi tekrar söylüyorum.
0: Çok basit bir gol yedi. Nobel'e yakışmayan bir goldü ama sonuçta orada çarpma da var.
2: Çarptık sanki.
0: Tabii
2: ya.
0: Tabii çarptı,
2: ben
0: çarptı.
2: Kontupide kaldı. Kontupide
0: kaldı.
2: Yani
0: kesinlikle.
2: Bir adamı görüyor musun?
0: Bak bence orada evet. Şey
2: bak hop sanki.
0: Değdi.
2: Değil mi?
1: Beşiktaş adına yani. Maçın en iyi oyuncusu kimdi sizce?
0: Olaytan.
2: Her maç öyle. Ya bu adam, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu adamın yerine adam alıyorlardı ya. Ya bu adamın yerine adam alıyorlardı yani. Bir de bir şey söyleyeyim.
1: Hocam iyi değildi ama.
2: Ya çok iyiydi. Kim
1: hep
2: buna diyordu?
1: Hep çok iyiydi? Ya, Serhan Türk hep çok mu iyiydi Olaytan?
2: Çok iyiydi. Hep iyiydi. Hep iyiydi Olaytan.
0: Hocam oyla başlayan futbolcuların hepsi çok iyi oluyor biliyor musun? Olaytan, Olayi, Osimhen. Ya. Bak Olaytan, Olayi, Osimhen, Orkun.
2: Evet bak Orkun.
0: Değil mi? Oğlar bence o da çok güzel. Kuvvetli oyuncu çıkıyor.
2: Ya neticede bak. Bir şey daha var. Bir bomba daha var Beşiktaş'ta.
1: Nedir hocam bomba derken?
2: Bombayı söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ta,
1: bomba deyince bir korktum.
2: Beşiktaş'ta kim ayrılacaktı? Gitsin diyorlardı. Yerine adam alır. Kimin yerine adam alır?
0: Çerliğin hocam.
2: Bravo bildin. İkiniz de tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Geçtik hocam.
2: Bak şimdi. Çerni gidecek diyorlar, adam gol atıyor. Çerni gidiyor diyorlar. Şimdi bak topun ağzına koyuyorlar. Tam fitil açacaklar. Gol atıyor, geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar, geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar, geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar, geri alıyorlar. Şimdi ne oldu biliyor musun maçta? Şeyde çok ilanda çok müthiş gol attı ya. Yani çok topu getirdi falan filan. Şimdi dedim ki Çerni de baktım bir iki tane bindirirken pas atmadı, kızdım. Şey Morili bindirdi. Ver sonra var sıfıra kesecek gol oldu. İki defa çok kızdım ona. Şimdi dedim ki şeyde gol attı ya. Trossard geldiği zaman ilan sahada şeyde Trossard.
1: Hocam Ernest Pocu.
2: Ya bir dakika hangi ya Pocu ne yapalım?
1: Hemen öldürdünüz hocam ya.
2: Ya bir dakika. Şimdi şey ilan oynatmayacak mı?
1: Pocu aslında 11 oyuncusu olarak alındı bu takıma.
2: Neyse bilmiyorum. Ya öbürleri neyse. Ya neticede dedim ki ilk önce şey olur yani şey ilanı sağa koyar, Trossard'ı buraya koyar. Daha Pocu yani işte formda mı, antrenmanlı mı değil mi bilmiyoruz, tamam mı? Yani takıma ısınacak mı şöyle falan, uyum sağlar mı onu hoca bilir. Şimdi burada öyle düşündüm. Fakat atılan mesela galibiyet golünü adam müthiş bir gol attı yani. Şimdi tekrar topun ağzından geri geldi.
1: Evet.
2: Yani çok enteresan ama. Bak her maç gol atıyor adama falan.
0: Bak Okan Buruk'un olsun unutmuşum.
2: Beşiktaş'ın neyin?
0: Okan Buruk'un olsun da unutmuşum o anlamda.
2: Söyledin ya canım. Söylemedim neyse.
0: Yok,
2: topçulardan bahsettik.
1: Evet.
2: Yani neticede şu var. Beşiktaş'ın orta sahası müthiş bir orta saha. Hep onu söylüyorum. Ben hep dile getirdim. Benim hep odur. Fenerbahçe'de diyordum mesela Gündüz'ü, Kante, İsmail veya Fred. Fred mesela oyun aklıydı Fenerbahçe'nin.
0: 6 çarpı 6 çarpı 6.
2: Neyse ha. Şimdi 3 tane iyi, hem top kullanan hem koşan

0: iki yönlü oynayan futbolcusu var Beşiktaş. Çok başarılı oldu. Sağ bek zaten müthiş. Sol bek Rıdvan da öyle. Bu da fena değildi bu çocuk.
1: Otara.
0: Fena değildi yani. Rıdvan da gitti, gol attı, gidiyor, geliyor. Yani iki tane giden gelen
2: ama
0: bek
2: işte,
0: var.
2: Ama işte hoca yaptı bunları işte hocam.
0: Ya hoca da işte bravo yani ya. İşte hoca, işte Galatasaray'ın hocası niye yapamıyor o zaman?
2: Yapıyor, öyle niye yapmıyor? Önalan baskısını kim yapıyor yıllardır ya, hocam ya?
0: Ya bak.
2: Gözünü seveyim ya. Ya de, o 4 bana, senelik şampiyon olan teknik adam var. Sen de eleştirme hocayı ya.
0: Değil mi? Ya ben hocayı niye eleştireyim? 4 sene şampiyon yapmış da önalan baskısını kim yapıyor diye. Şey, penaltı pozisyonu vardı ya Galatasaray'ın, hani penaltı değil de. Yani o pozisyonu başlayınca Galatasaray önalan baskısı yapıyor. Evet. Tamam mı? Senin şey Gabriel var ya, hakemi tutuyor biliyor musun?
2: Ya hocam ya bir pozisyon ya, eline bir tane pozisyon geçmiş, bak, çevir çevir
0: baskısını,
2: çevir
0: ya,
2: çevir anlat, çevir çevir anlat yani oradaki verilen penaltıyı konuşma.
0: Vallahi ya.
2: Verilen penaltıyı konuşma, tamam, adamın bir tane pozisyon.
0: Ki. Ben pozisyon anlatıyorum sana.
2: Ama hocam ya ağzına sakız yaptım sürekli bu aynı şeyi söylüyorsun hocam ya. Yok, bir tane pozisyon var ya.
0: O pozisyonu
2: hocam şu an Galatasaray ligde kaçın sanır hocam? Ligde Galatasaray kaçın sanır?
0: Ya ben kötü demiyorum ki
2: Galatasaray. Hocam,
1: bir soruyla konuyu değiştirebilir miyim? Şimdi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti Beşiktaş. Güzel bir galibiyet. Peki Avrupa Ligi'nde kalan karşılaşmalar için neler düşünüyorsunuz?
0: Gelsin.
1: Çünkü
0: şeyden
1: en zor kurallardan birini çekti Beşiktaş ama ilk maçı da evet Marsilya çok iyi bir durumda değil ama yine de Marsilya Marsilya'dır. İyi bir skorla geçti. Kalan karşılaşmalar için düşüncelerinizi bir tekrar almak istiyorum Marsilya maçının ardından. 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanı var.
0: Hoffenheim'in şeyine bakmam lazım. Şu andaki puanlama sırasına.
2: Hocam niye
1: puanlama sırasına? Hocam son maçlarını kazandılar. Olsun. Oynadıkları ilk iki maç kötüydü. İyi değillerdi. Olsun.
2: Deplasman hocam Almanya.
1: Almanya. Evet, yine her yenebilir. Crystal Palace.
2: 3. Crystal Palace. 3. Celtic 1. Hapoel 3. Sencula 3. Omonia 3. Benim izlerim Beşiktaş bana bunu
0: Crystal Palace biraz burada zor. Öbürlerinin hepsini yenebilir Beşiktaş. Leverkusen, hı hı, biraz
1: tabii bu maçların arasında önemli lig karşılaşmaları da olacak. Yorgunluk var.
0: Ya yok ki Allah aşkına sen yorgunluk deme ya. Şu yorgunluk defa bak.
1: Hocam nasıl bak, demeyeyim?
0: Futbolcuda yorgunluk olmaz.
1: Futbolcu ama yoruluyor maçı, futbolcular olmaz. Sakatlanabilirler.
0: Ha o zaman sakatlanır
2: onlar
0: dersen.
2: Onlar biyonik adamlar ya. Yoruldular mı Demet ya lütfen Demet, ya. Şey niye böyle yapıyorsun Demet? Ya,
0: futbolcu adam bak. Ne yapar biliyor musun? Futbolcu adam antrenmanı sevmez. Futbolcu maç oynamak ister. İnan bana. Hiçbir tamam futbolcu, alemci diyeyim. O futbolcular yorgunuz der. Çünkü çift maç olursa bir yere gidemezler, gelemezler. Tamam mı? Bak onun haricinde futbolcu, bak bunu 10 defa söylemişimdir belki. Bizi izleyenler bilir. Futbolcu mesela maç yok değil mi çarşamba günü?
2: Hocam kendini anlatıyor hocam. Hocam diyor ben diyor antrenmanı sevmezdim diyor. Ben diyor oynamayı severim.
0: Hayır ya ben
2: diyor.
0: Allah antrenörümde de herkes öyle. Çarşamba günü bir antrenmanımız vardı bizim. Var ya hani kan kustururuz futbolcuya öyle diyeyim sana. Sabah akşam.
2: Hocam sizin zamanınızda
0: yani maç oynamıyor zannediyor ki yani futbolcu maç oynamıyor ya. Bizim izleyiciler zannediyor ki medyadaki arkadaşlarımız o futbolcu o gün yatıyor. Öyle bir şey yok yani. Onun için futbolcu maç oynamak ister tamam mı? Hı-hı. İki tane maçta da yorulmaz. Bak, sakatlıklar şöyle sakatlıktan korkarım.
1: Niye o zaman bu kadar sakatlığı kulüp yöneticileri, teknik direktörler sürekli lig maçlarının ertelenmesini talep ediyorlar?
0: Bir dakika ya sakatlık olur diye. Bir. Şimdi tabii sakatlık işte al işte.
2: Ya hocam sakatlık niye oluyor ya? Sakatlık niye oluyor hocam? Sakatlık niye oluyor hocam? Niye olur yani? Kas yorgunluğu olmuyor mu hocam?
0: Kas yorgunluğu olmaz.
2: Hocam peki bu Osimhen'in adüktörün nasıl oldu hocam? Bana bir anlatsana ya.
0: Ya o zaman maçta olacaktı.
2: Ya bir anlatsana
0: Allah,
2: hocam.
0: Maçta o yarım kalacaktı.
2: Maçta yarım kaldı zaten hocam.
0: Ya maçta 4 olacaktı belki de. Ya neticede şu var, yorgunluk falan diye bir şey olmaz. Hı hı. Zaten bak ne oldu biliyor musun? En son Paris Saint Germain'le Arsenal oynadı ya final.
1: Evet.
0: Merak ediyorum ben tamam burada. Bunlar sakat yani iyi futbolcuları var mı diye girdim. Tamam mı? Hı hı. Yazıyor ya orada sakat şu işte dizi tamam, bileği falan. Kaçar tane futbolcu sakat tahmin edebiliyor musun? Biliyor musun? Yani kaçar futbolcu sakattır finale kadar gelmiş. 60 tane maç oynamış. Sence?
1: Kesin çok az.
0: Birer tane.
1: Bir.
0: Bir ondan bir ondan. Yani adam şimdi şöyle de var tabii elindeki kadroyu rotasyon yapmış ama birbirini aratmamış herhalde.
1: Ama hocam oradaki liglerle bizim ligimizi de çok bence kıyaslamamak lazım.
0: Tabii onlar
1: uzayda
0: oynuyor.
1: Buradan giden
0: oynuyor
1: oyuncularımız hemen ya, orada sakatlık ya, yaşıyor mesela. Niye?
0: Ya bak ha bravo bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben olsam Fenerbahçe'nin başkanın yerinde veya şeyin yerinde İsmail

0: ailelerinde. Amerika'dan getiririm arkadaş. Bunun uzmanları İtalya'da da var. Şeyde Almanya'da da var ama bak, bak kaç sefer söyledim.
1: Ne uzmanı? Antrenman için mi diyorsunuz?
0: Tabii. Bireysel performans uzmanları. Aha. Şimdi Klinsmann Amerika'da yaşıyordu. Alman milli takımına geldi. Amerika'dan getirdi. Almanya'da ayağa kalkmışlar. Bir bu da adam yok mu falan filan diye. Amerika bu işin bilimin en üst seviyesinde bir yer. Tamam mı? Yani bu konuda da çok evet, önemli insanlar evet. var orada. Ve orada da gidip şeyi istihdas yapanlar olur. Tamam mı? Oradan gelirler. Daha iyi işlerini de yapan olur ama ben olsam kesinlikle başkan bir dakika kardeşim. Amerika'dan getirdim. Senin var mı şeyden? Tamam güzel ama oradan gelsin. Daha üst düzey. Sakatlanmalarda bak Real Madrid'in bir tane şeyi varmış. Adamın ismini unuttum yani şey olarak var ya. Bir lakabı var.
1: Antrenörlerden mi?
0: Ya, performans antrenörü. Evet. Bir lakabı var adamın. Unuttum şimdi ya. Yani çok şey yani böyle eziyet eden falan filan gibilerinden böyle bir şey. Onu bir ara öğrenirim ben. Ya gördün mü şeyi Arda'nın eski resmiyle yeni resmini?
1: Evet.
0: Yani öyle getir kardeşim sen de yani. Getir sana şey mi var yani? Darılır mı birisi mi? Bana ne ya?
1: Antrenmanların biraz daha yorucu ve sert olması gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Ya daha güçlü olması.
1: Mesela şimdi. Beşiktaş'ta bu sezon öncesi kampı biraz öyleydi. Açıklamalar da vardı.
0: Bilmiyorum. Hatta hatırlıyorum. Kim yaptırıyorsa.
2: Antonio Pintus lakabı ise Valde babasının çavuşu.
0: Değil?
2: Çavuşmuş hocam.
0: Çavuş mu?
1: Doğru hatırladığınızı emin misiniz hocam?
0: Şeyi mi? Real Madrid'in şeyi.
2: Yeni performans antrenörü İsmail Camanforte'ymiş.
1: Değil
2: ama şeymiş,
1: evet hocam.
2: Çavuşmuş hocam.
0: He? İşte çavuşsa asker şeyi yapar. Tamam mı? Neden antrenmanda? Ya neticede futbolcu yorulmaz. Futbolcu ha, yorulur ama o futbolcu 2 gün 3 gün sonra yorgunluğu atar. Aa şu var bak. Tekrar söylüyorum. Demek yol yorgunluğu çok fena. Mesela maç oynadın. Tamam şimdi ben milli takımlarla falan gidiyorum kulüplerde maça şeye. Tamam mı? Maç bitiyor orada gece saat 1'de. Duşu falan geliyorsun saat öyle mi? 2'de şeye havaalanına. Şimdi bilmiyorum yapıyorlar mı? Türkiye'ye geliyorsun sabah 5'te. Tamam mı? 5'te geliyorsun evine gidiyor. Bekarlığa gidiyor kız arkadaşlarına falan. Allah selamet versin. Şey var. bak bir dinlenme süresi var tamam mı? Futbolcunun. Onu yapmadığın zaman ondan sonra çöküş başlar. Tamam
1: peki
0: mı?
1: Bu kadar
0: fazla tamlama diye bir şey var.
1: Yoğun fikstürde hocaların rotasyon yapmasını doğru buluyor musunuz?
0: Olabilir.
1: Ya, mesela Beşiktaş yarın Ahmet'le karşı karşıya gelecek.
0: Ya, dur şimdi. Alanya'da rotasyon yaptı. Ben takıma baktım.
2: Bak. Dur ama.
0: Ha, hakem dur. Şimdi hakem orada bana göre bir haksızlık yaptı Beşiktaş'a ama sen iki tane en iyi adamı ne saydık biz? Olay ile Mori ile ikisini oynatmadan. Akıllanmıştır hoca. Bak bir daha şimdi.
1: Folcarelli olay kimden bahsettiniz?
0: Beşiktaş Alanya maçında Beşi hoca oynatmadı.
1: Evet evet.
0: Şimdi bir daha maç oynansın.
2: Olay Tan mı hocam? Bak, olay Tan mı hocam?
0: Evet Olay Tan'la şeyi oynatmadı. Bir daha maç oynansın eminim olay ki ben o ikisini kesin oynatır. Bir daha.
1: O maçtan sonra zaten o kadar rotasyon yapmadı bir daha.
0: Evet bravo bak.
2: Hocam milli takım arası gelir.
0: Selam onları bilmez.
1: Bilir hocam.
0: Ya, yok. Bilir. Ya ben neticede bak. Neticede yok takip etmemiştir açısından söylüyorum da. Ya neticede şu var tamam mı? O rotasyonu her zaman öyle. Benim dediğin takıma artık böyle rotasyon yapamazsın tamam mı? Diyorum ya sana. Şimdi ben şey yaparım yani takımların o esame listesini beklerim tamam mı ben mesela antrenörlüğünde de. Bir bakarım tamam mı? Eyvah şunu keşke oynatmasaydı derim. Ya da bir bakarım dediğim gibi salyaları silerim Allah razı olsun derim. Bana bu takımı çıkartmış falan filan yani böyle bir şeyler. Onun için de hoca bak orada bak. İnan bana şimdi pişman olmuştur. Keşke ben bunları oynasaydım demiştir. Ne bir şey olmaz ya oynasın ne
1: artık
0: olur ya.
1: Çok geç.
0: Çıkarırsın. Neyse. Mektepler kapandı, zihni açıldı dedi.
1: Ama bazen ona. Böyle takımların ya puan kaybetmesi onların hayrına olabilir hocam. Yok, bir daha yok. Mesela o hatayı yapmaz belki.
0: Ha,
1: o kadar rotasyon yapmadı bir daha.
2: Şunu unutmamak ya, lazım. Ama bak şimdi.
0: Bak, Demet
2: ama,
0: takip
2: ama,
0: ediyor.
2: Siz kaçırdınız.
0: Sen takip ettin
2: hocam,
0: kardeşim.
2: Kaçırdığınız
0: bak.
2: Olay şu hocam. Ben de sana onu anlatayım.
0: Hadi.
2: Kaçırdığınız olay şu.
1: Nedir?
2: Her zaman rakibine göre rotasyon yaparsın. Hı-hı. Ahmet rotasyon yapılacak bir takım değil. Şu anki oynadığı pozisyon itibariyle, oyunu itibariyle, futbol itibariyle.
0: Kim var acımıyor. Rotasyon yapılan takım
2: acımıyor
0: kim var
2: hocam,
0: ki?
2: Acımıyor hocam acımıyor.
0: Yok bir dakika. Kim var ki?
1: Hocam dik duralım. Az önce tamam. Sonra dediniz ki küçük Hüsamettin. Dik duralım, ya. Sıkıntı olmasın, mesajı da gelmesin.
0: Arif,
1: ben sizi uyarırım.
0: Yok mu Arif hemen?
2: Ben buradan Güven'e bir şey söyleyebilir miyim yönetmenimize?
1: Neden? Ne söyleyeceksin?
2: Demet de artık hocam uydu yani.

0: Çok güvencim.
1: Hocam iyi çıksın diye uğraşıyorum.
0: Ben de yalnız kameraya baktım bu arada. Güven. Demet de hocam oydu. Yani.
1: Evet, Allah ne diyordun?
0: Bir şey söyleyeyim.
1: Yanlış düşünüyorsunuz dedi. Ahmet maçında rotasyona ihtiyaç yok dedin ama Başakşehir maçında 5 gol attı.
2: Ahmet işte rotasyon yapılacak bir takım değil.
3: Rotasyon yapılacak takımı söylesin.
2: Söylüyorum yani.
3: Hocam, rotasyon yapacaksın
2: hocam.
3: Öyle mi? Öyle mi? Eyüp yarın yenerse görürsün. Ne demek yaparsın? Allah Allah. Öyle ki kimseye rotasyon falan yapamaz. Hocam, Alanya'ya da yaptın gördün. Aldın boyunun ölçüsünü.
1: Demet Olmuyor Hanım ya. Güven çocuğu bugün çok yordunuz demiş. Bir şey yapmadık.
3: Olsun, hiç yorulmam ben. Futbolcular yoruluyor diyorlar ama o da inanmayın ben de yorulmuyorum.
2: Ya ne diyor hocam? Dinlendirelim
1: mi? Bir izleyicimiz Beşiktaş Crystal Palace.
2: Hocam dinlendirelim mi diyor? Ya, ne diyor? Bence hocam. Hocam sabah da yayın yaptı. Sabah 7'de yayın dedi.
1: Enerjik.
2: 7'de değil mi hocam sabah? Kaçtaydı?
3: 1.45. Cuma namazı var diye bir saat erteledik.
1: Hakikaten. Beşiktaş Palas maçı hariç diğer tüm takımları yenebilecek güçte diye bir yorum gelmiş. Avrupa Ligi'nde buna katılır mısınız?
3: Ben de katılıyorum. Katılıyorum ya, Beşiktaş öyle bir şey değil. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi hoca.
1: Hoffenheim'i yener
3: bak,
1: mi?
3: Ya yener bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Göbeği biraz kontrol etmesi lazım. Çalıştırması lazım. Ondan hoca kesinlikle şikayetçidir. %100 memnun değildir yani. Tamam mı? Hı hı. Onu çıkarıyor, onu koyuyor. Ya koca ya 18 milyon euro verdin Agbotu'ya. Ofsayt'i bozdu ya. Ofsayt'i bozdu, golü yedirdi.
2: Para ne alakası var bunun?
3: Ya iyi adam anlamında söylüyorum yani. Çok iyi bir adam oldu. Dünya kupasında oynadı.
1: Herkes hata yapar.
3: Tamam
2: ya hocam, gerek kimse hata yapmayacak. Hata yaptığı zaman ben acımadan keserim diyor. Al işte Gabriel Sara diyor ki topu niye öyle yaptı diyor. Adam bir tane hata yapmıyor. Hocam beni sinirlendiriyorsun.
3: Şey Demet, şimdi var ya ben bazen ne diyorum biliyor musun?
2: Güven al beni.
3: Futbolcuya ne diyorum biliyor musun? Tamam mı?
1: Ne diyorsunuz hocam?
3: Şimdi arabayla gidiyorsun, tamam mı? Gözüne güneş geldi, tamam mı?
1: Evet.
3: Veya işte araba kaydı, güm diye vurdun, tamam mı? Azrail geldi. Şimdi diyebilir misin ona? Ya ben çok yorgundum, uykusuzdum, gözüme güneş geldi veya yağmurdan göremedim diyemezsin. Evet, tamam mı? Vallahi aynısını söylüyordum futbolculara. Böyle bir şey yok arkadaş. Anlat bakayım derdini Azrail'e. Allah Allah. Gelmiş şeyle hani o var ya kılıçla mılıçla şeyle orak biçerle neyse. Ya neticede tabii ki yapar. Hata yapmaz da herkes yapıyor. Ama barizde görecek ya, en kenarda yaptı. Şunu söyleyeceğim. Orada bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın yani. Daha evvel de buradaydı işte. Kartal Kayra gitti, adamla koştu, yetişemedi zaten. Nerede stoperlerin? Başka değilse birkaç tane daha maçta böyle şeyler var. Beşiktaş çünkü...
1: Hocam bazıları da bazı oyuncuların açığını kapatabilir yani. Bu çok anormal bir şey değil. Bu bir takım
3: ya, kapattı,
1: oyunu.
3: Kapattı. Mourinho gitti, kapattı mesela. Sağ bek daha girdi. Tamam. Kademeye girdi. Her zaman da olmuyor işte. Burada da bek yetişemedi. Tamam mı? Hı hı. Yani yetişti, ayağına çarptı belki de. Bir metre daha şey olsa kaleci de yanılttı. Ya neticede ama orada ya bariz hatalar var. Şimdi bunları da yapmayacak, tamam mı? İşte büyük takımın futbolcuları yapmayacak. Onun için de ben Beşiktaş takımının çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama şu var. Mesela şeytan kulağına koşun, Allah sakatlık vermesin, tamam mı? Bir de hoca mesela değişikleri çok iyi yapıyor. Müdahaleleri.
1: Evet.
3: Mesela birini çıkarttı, Endidi'yi aldı orta sahaya, tamam mı? Orkun hem sakattı, hı-hı, veya neyse işte. Dinlendireyim
1: dün
3: diye.
1: Dün Endidi Orkun yaptı 71'de. Pokuçerni yaptı ki Poku i̇şte da gol attı.
3: Evet yani denge, baktı orta sahibi bir kere dengeledi, tamam mı? Hı-hı. İyi şeyler yapıyor adam, değişikleri yani. Bir de
1: hocam Miretti girdi. Miretti'yi nasıl buluyorsunuz? O da ya, Orkun'un yani, yedeği denerek alındı aslında.
3: Ya işte çok az oynadı ya. Şu iyiydi, kötüydü falan dedi. Demek bir şey bana göre yani şu anda. Hı-hı. Ama mutlaka iyiydi. Yani Beşiktaş'ın aldığı futbolcuların hemen hemen hepsi performans gösteriyor. Poku da gitti, golünü attı. Ya neticede şu var ama. Neticede takımı kurtaran iki tane gönderilecek adam. Olaytan ve Černý. Takımı kurtardı. Yani dört tane gol atmaklardı. İkisi çok önemli rol oynadı. İkisini de gönderecekler veya yerine adam alacaklardı. İyi ki alamadılar.
1: Aldılar aslında Černý'nin yerini ama...
3: Biraz geç kaldılar. Černý işte diyorum ya, performans gösterdikçe... Merak ediyorum bundan sonra adamları kesemezsin de. Černý kaç tane böyle attı?
2: Gerçi Fenerbahçe... Burada sizi izleyin canlı güzel oluyor.
1: Ama hiç katılmıyorsun.
2: Katılamıyorum, gidemiyorum, araya giremiyorum.
3: Ya her şey negatif.
2: Yok, araya giremiyorum. Negatif bir şey söylemiyorum.
1: Bu arada Beşiktaş'ta milli takımı seçilen oyuncuları da konuşalım.
2: Güzel bir şey ya hocam.
1: Emirhan, Orkun Salih ve İlhan Fakılı.

0: milli takım kadrosuna seçildi siyah beyazlarda. Montella'da son maçlarda zaten hep Tüpraş Stadyumu'nda oyuncuları da yakından izliyordu. İlhan'ın seçilmesi de iyi oldu. Serhan Türk'e bırakayım yorumu.
1: Yok yok hocam konuşsun ya. Hocam yok. Yok lütfen. Yok yani hani beklenen bir şeydi zaten. Yani evet, olmaması zaten de sıkıntı olurdu. Bu anlamda ben
0: Rıdvan'ı da aslında bekliyordu biraz spor kamuoyu.
1: Ama yani şimdi Rıdvan'da da bir sakatlık dönemi çıktı, girdi.
2: Çok
1: öyle
2: iyi
1: bir durum
2: oynuyordu ya. Sakat olmasa alırdı diye düşünüyorum.
1: Yani ama ben en azından herkesin rahatlayacağı bir takım kadrosunda ama bundan sonra alması sıkıntı değil de oynatıp oynatmaması çok fazla tartışılacak diye gözüküyor. Çünkü çok yani önemli maçlara çıkacağız. Bu maçlarda kadro yapacak hoca. Bakalım nasıl bir kadro çıkacak. Ben de merak ediyorum.
0: Aday artık kadroyu nasıl buldunuz? Bakabiliriz mi hocam?
2: Baktım.
0: Şaşırdınız mı bazı noktalara?
2: Yok.
0: Ya da sevindiniz mi?
2: Yok.
0: Her şey yok yani, diyorsun.
2: Yok niye biliyor musun?
0: Çünkü çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik ya. Uluslar Ligi için.
2: Ya bak şey söyleyeyim. Paraguay maçına çıkıyoruz. Tamam, birinci maçta benim gördüğümü söyleyeyim. Zeki süper oynadı. Süper oynadı. Arkaya atılan topta İsmail hata yaptı. Yani arkasından.
0: Aday kadro ekranda bu arada.
2: Arkasından Merih Demiral çalım yedi. Evet, gol yedi. Evet. Şimdi gitti. Sen şeyi kesti. Zeki'yi kestin. Paraguay maçında. Bak şimdi buna kimse bir şey dikkat etmiyor. Şimdi sen sağ bek oynuyorsun. Şeyi koydu. Hücumda çok iyi. Mert Müldür. Şimdi hep Gençler Birliği maçında da yaptı. Hemen solda oynanırken sağ taraftan hücuma çıkmayı seviyor çünkü, tamam mı? Orada kademeyi unuttum. Hatta burada yarım metre kala Paraguay maçında yarım metre kaldı.
1: Yani hocam o maçta geçti
2: girerdi.
1: Ya.
2: Ya kademeye girseydi.
1: Kadro yapar mısın hocam?
2: Ya bir dakika yapacağım. Girseydi yani Zeki hocam, niye oynadı?
0: Amerika maçında hocam iyiydik geçti, mesela. Geçti. Belki
1: tamam. Ya geçti maçta.
0: Oradan birçok ders çıkarmışızdır eminim.
2: Ya çıkar yok. Ben neyse.
1: Önümüzde niye hangi maçlar? İlk hangi maçımız var hocam? Kime karşı oynayacağız?
2: Burada.
1: İlk maçımız Kocaeli'nde.
2: Ne bileyim ben.
1: Bir kadro yapar mısın hocam rica etsem? Şu
0: Fransa maçı hocam.
1: Şu bir kadro yapar mısın Fransa maçına karşı hocam?
2: Bir kere evet. Şey söyleyeyim mi bak şimdi. Bir şey dedin ama neyse hadi. Ne kaleci hocam? Mert de Günok'u niye almadın?
1: Çok hocam merak şey oldu,
0: hocam Mert
1: yaptı
0: çünkü
1: hocam.
0: Bıraktı milli takımı.
1: Jübile yaptı hocam.
2: Ya,
1: jübile yapmasaydı çağırsaydı hocam.
2: Çağırmayacakları için bırakmıştır. Neyse
1: ya,
2: boş ver.
1: Hocam o kadar ya kaleci o kadar.
2: Sağ bek söyleyeyim sana.
1: Kim kalecin
2: Zeki.
1: Kim hocam?
2: Kaleci kim? Zeki inşallah
0: kaleci
2: yok.
0: Kim hocam
1: kaleci kim hocam?
0: Uğurcan.
2: Uğurcan canım.
1: O zaman niye Mert Müller'i niye almadılar diye soruyorsun canım hocam ya. Şey Mert Günok'u niye almadılar diye söylüyorsun hocam.
2: Şimdi sol bek Ferdi. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Sağ
0: evet.
2: Zeki.
0: Evet.
2: Merih'le.
0: Merih, Abdülkerim.
2: Abdülkerim bak şimdi. İkisi de yediğimiz gollerde imzaları var.
0: Hocam takımda. Ya Ozan mesela çok iyiydi son maçlarda.
2: İşte ya ikisi. Ya o şey.
0: Fenerim çok iyi başlamadı
2: dakika,
0: ama.
2: Bir dakika şey yok mu?
0: Kim?
2: Trabzonsporlu çocuk.
0: Samet Akaydın var.
2: Samet değil öbürü. Ya bak şimdi. Ya çok enteresan ya.
0: Kim?
2: Tamam öbürü Samet kim tamam da. Ya orada oynadı ya şey maçında ya. Ya Trabzonspor'da yeni transferi sol bek oyun Cem. Cem mi?
0: Cenk Özkaçır.
1: Cenk Özkaçır.
2: Cenk niye yok?
1: Montella'ya
2: soracağım. Yok kardeşim?
1: Montella'ya soracağım.
2: Ne soracağım ona ya? Yani Cenk burada niye yok arkadaş savunmada?
0: Hocam olanları
1: tamam,
0: mı
1: hocam, olanlar üzerinden gidelim hocam.
2: Olanlar işte Ömer'i.
1: Sol beki kim hocam?
2: Ya Ferdi
0: hocam Emirhan'ı az önce övdük. Emirhan tamam, oynatmaz mı? Formda gayet.
2: Olmaz oynatmaz. Gene şeyle
1: Abdülkerim.
0: Hocam ama siz hep olumsuz yönden
2: ya,
0: olmayan
2: olumsuz
0: isimler
2: değil. Ya bak bir tane hatalarını görüyorum. Emirhan çok iyi. Ama savunmasını onu geliştirmesi lazım.
0: Tamam.
2: Geliştirmediğinde
1: ben Abdülkerim'le Merih diyor, Ozan diyorum. Orta sahaya gelelim.
2: Kimle? Abdülkerim'le Ozan mı?
1: Aha.
2: Ben Meri'yi direkt koyarım. Hatalar ikisi de çok hata
1: tamam,
2: yaptı.
1: Orta sahaya
0: tamam, orta sahada Bartu, Demirege, İsmail, Meli, Orkun ve Salih var.
2: Orkun, Salih,
1: Orkun,
2: İsmail.
1: Salih, İsmail.
2: Orta saha. Ama Arda bir tarafta oynar.
1: Hocam
2: ileride...
1: Orkun, Salih olur orada. Tamam mı?
2: Bir dakika ya.
1: Önlerinde hocam.
2: Hakan, sakat.
1: Önlerinde Arda Güler hoca olur. Olur, Arda Güler olur. Forvet'te bu sefer Deniz Gül'ü koyar.
0: Koyar
1: inşallah
0: mı Deniz Gül'ü?
1: Koysun artık. İlhan Fakırlı'yı da koysun.
2: E?
0: Hocam?
1: Sağda Yunus'u koysun hocam.

0: Ya sen öyle bir, ya sen yaptı, ben baş bir dur bakayım, bekleyeyim bir daha durayım. Ha,
1: hocam program bitecek, bekle.
0: Ben ileride mi? Arda.
2: Evet.
0: Tamam mı?
2: İleride
0: Arda. Barış yok değil mi?
1: Barış var hocam.
2: Var hocam.
0: Nerede,
2: Barış
0: göremiyorum
2: Alper.
0: Ben. Ha, Barış.
2: İkinci, üçüncü pardon. Ha.
0: Ya burada
2: Barış, Can,
0: Arda,
2: Deniz,
0: Arda,
2: İlhan.
0: Arda, Barış burada.
2: Teşekkür ederim.
0: Can. İleri üçlü bile yaparım.
2: Peki.
1: Dört üç mü yaptın hocam?
0: Dört üç. Ya ileri üçlü. Ya arkadaş bizde şu var. Sağ açık mı oynar? Şimdi Can ne oynuyor şeyde? Almanya'da.
1: Senin sorunu cevaplayayım mı?
0: On numara oynuyor
1: senin,
0: değil mi?
1: Senin verdiğin cevapları cevaplayayım mı hocam? He. Çiftetelli oynuyor.
2: Ya Serhancık. Hiç olmadı.
1: Ne yapayım ya? Şimdi hocam hep böyle söylüyor. Hocam Can Uzun sol oynuyor hocam.
0: Ya olur mu? On numara bak.
2: Sol maçında iki gol attı hocam. Mayıs maçında.
0: Dört gol, üç asist var dört maçta.
2: Evet.
0: Her taraf.
2: Oynatır herhalde
0: i̇şte
2: diye düşünüyoruz zaten.
0: Çiftetelli değil, düğünlerde de oynar, diskolarda
2: peki,
0: da oynar, öyle diyeyim ben.
2: Biraz Fenerbahçe konuşalım şimdi. Fenerbahçe'de de tabii milli aranın gelişiyle birlikte sakat oyuncular da var. Onları da değerlendiririz. Mert Müldür bunlardan biri. Milli ara biraz Fenerbahçe ilaç gibi gelecek diyebiliriz.
0: Ya şimdi bu kadro planlamasını kim yaptı acaba? Çok merak ediyorum Fenerbahçe'de. Şimdi bugün Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını dinledim başkanım.
1: Oğuz abi yapıyor.
0: Ben başkanım. Şöyle söyleyeyim.
1: Oğuz Çetin yapmış olabilir mi hocam?
0: Bilmiyorum. Ya kim yaptıysa yalan yanlış yaptılar yani. Benim görüşüm tabii bu. Ama ben tabii bunu şimdi söylemiyorum. Ben baştan beri burada söylediklerim var yani. Baştan beri Fred'i kesin göndermem. Talişka'dan daha iyi santfor yok diyordum. Hep bunu söylüyordum.
2: Hocam,
0: ama
2: artık yoklar.
0: Ya, tamam da baştan. Bunlar yanlış yapıldı. Şimdi ne diyorlar hani düğmeyi bir baştan bir tanesini dikledim mi Allah selamet versin gider.
2: Hı hı.
0: Şimdi şeyde Fenerbahçe'de Semedo'yu da yiyecekler. Çünkü Fred de Semedo'nun gideceğini bizim Fenerbahçe muhabirimiz Erdem yani o türde bir şey verdi. Yani,
2: evet, evet.
0: Bir haber falan verdi. Eyvah dedim ben daha o zaman. Eyvah
2: Mert
0: dedim.
2: Müldür de yok şu an artık Semedo'ya ihtiyaç var.
0: Yani Mert Müldür olsa Semedo'ya ihtiyaç yok değil
2: Pazar
0: mi?
2: Günü saat 17'de Eyüp Spor karşılaşması var.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Mert orada olmayacak.
0: Şey üzülmüştür Eyüp Spor'un hocası. Ya tabii bir çocuk
2: neyse
0: burada bir dakika. Geçmiş olsun Mert kardeşim bak. Sana buradan bir şey gönderiyorum, haber gönderiyorum. Seni tanıyan, seven, istinseniz söylesin Güvenç Kurtar böyle diyor desin. Savunma nasıl savunma yapılacağını öğren. En azından
1: sol ayağın önde olacak. Arkaya doğru duracaksın hocam sen.
0: Ne o Mekano.
1: Öyle demiyor musun hocam? Sol ayağın önde olacak.
0: Ya bırak öyle bir
1: karşılama öyle yapmayacak mıydı hocam?
0: Ya, hayır. Van Dijk'in şeyle Haaland'la bir pozisyonları var. Van Dijk'in nasıl durduğuna bir bak. Onları bir
1: çalış. Ben işte annesini söylüyorum hocam. Niye beni şey yapıyorsun ki o zaman?
0: Ya ne sol ayağını sağ ayağını?
1: Ben senden öğrendim hocam. Yıllardır hep aynı şeyini anlatıyorsun. Sağ ayağının da olacak. Beraber koşar gibi yapacak.
2: Mert Müldür'e biraz haksızlık mı ediyorsunuz?
0: Ben. Ya peki son maçı izlediniz mi? İzlediniz değil mi? Antep'te.
2: Evet.
0: Bu şeyin Antep'in sol tarafında mayın mı vardı acaba? Hiç santraya geçmedi ya. Ya bir sefer bak santra çizgisini ya bir devam etsine baksınlarsa bir sefer geçti gibi diyorum. Ya,
2: hocam hiç pozitif bir şey yok mu bu oyuncunun? Bakın 7-2'li mücadelenin 6'sını kazanmış o maçta.
0: Ya o kenarda hücumda ne oldu? Hücumu iyiydi bunun. Çok enteresan ya bu bizim enteresan yani bu istatistikçiler. Santra'ya kaç defa geçmiş yazıyor mu orada? Bir baksınlar
2: yok,
0: bakalım.
2: Yok yazmıyor
0: hocam. Ya ona baksın. Ya ben nasıl gol atacağım? 7 milyon 6'sını şey yapmış kazanmış. Şeylere bak ya akraba eş dost galiba onları bu istatistikleri yapan. Bir de onu yapsın. 3 defa gitti 5 defa gitti. Şey Osay Samuel gibi 30 defa gitti ha hiçbir şey yapmıyordu. Rakip takımın dengesini bozuyor. Archie Brown gitti golünü attı. Değil mi?
2: Peki şimdi Roma beraberliği üstüne Gaziantep maçında yine beraberlik.
0: Birlik
2: puan
0: beraberlik
2: geldi.
0: İçinde gidiyorlar işte.
2: Öncesi zaten derbi mağlubiyetiydi. Yani İsmail Hoca'nın dönüşü de aslında beklediğimiz gibi olmadı.
1: Ama şeyi kaçırıyoruz biz. Ya,
2: neyi kaçırıyoruz?
1: Şimdi bak çok güzel başlık atmıştık biraz. Sarı lacivertler fiziksel ve mental olarak toparlanmayı hedefliyor.
2: Evet.
1: Fiziksel ve mental olarak toparlanman için ilk önce Eyüp Spor karşılaşmasını geçmen lazım. Şimdi hocam biraz önce doğru bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Ben dedim ya mesela karşındaki rakibe göre rotasyon yapman lazım. Hocam dedi sence kim olmalı dedi Eyüp dedim. Hoca dedi olur mu öyle bir şey dedi. Öyle bir tepki.

0: Kiber de haklı. Yani çünkü hiç ummadığın taş başarabiliyor. Geçen sene, daha önceki seneler Sivasspor karşılaşması, Kasımpaşa karşılaşması, Fatih Karagümrük karşılaşması. Evet. Fenerbahçe'nin puan kaybedip adeta ligde de
1: 2-0 yenildiler bir de
0: karşılaşma. Çok önemli olan şu. Şimdi bu karşılaşmayı kazandığın zaman her şey çok iyi olacak mı? Olmayacak. Yine sırada olmaya devam edecek.
2: Ama şimdi 3 hafta çok ama uzun şu bir süre.
0: Bu maçı kaybedersen.
2: Evet.
0: Bu maçta puan kaybedersen bir teknik direktör gündemi olması muhtemel.
2: Yine mi?
0: Olması muhtemel yani sonuçta. Diyecekler ki yeter.
2: Yani yönetim bu, mi?
1: Yok. Şöyle söyledi. Aziz Yıldırım şöyle söyledi. İsmail Kartal istediği zaman hayır. Kendisi isterse gidebilir dedi bundan sonra. Yani ben bundan göndermeyeceğim sonra dedi. İsmail diyecek ki İsmail'cim bavulunu hazırla diyecek. Kendisi gidecek yani. Yani söylediği bu. Bugünkü şeyinde konuşmasında
0: yani
1: bu. Ben
0: yani
1: göndermeyeceğim diyecek yani.
0: Allah Fenerbahçe taraftan yardımcısı olsun. Yani aklı sırtlarını böyle yaslayıp da rahat bir şekilde maç izleyemiyorlar yıllardır. Geçmiş dönemlerde çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonun en büyük rakibi ve şampiyon olan takım vardı.
2: Evet.
0: Şimdi dolu düzgün gelen Beşiktaş da var.
2: Tabii.
0: Bu anlamda yani Allah yardımcıları olsun.
2: Şimdi pazar günkü maç burada oynanacak.
0: Oynandık
2: Kadıköy'de.
0: Dedik ya yani hani şimdi Galatasaray için diyoruz ki maçı kazanır diyoruz. Beşiktaş için maçı kazanır diyoruz ama Fenerbahçe için maç kazanabilir mi diye kafamızda soru işaretleri oluyor.
2: Evet,
0: bu bizim kafamızda değil, spor camiasının kafasında oluyor.
2: Hı hı.
0: Camianın kafasında oluyor. Böyle bir rahatlıkla maç izleyecekleri bir dönem yok artık. Bence bu hem oyunculara da sirayet ediyordur, hocaya da sirayet ediyordur, yönetime de sirayet ediyordur. Bu anlamda mental olarak kazanabilme için milli takım arası mental açıdan Fenerbahçe'ye yarayacak.
2: Önemli.
0: Ama bakalım milli takım arasına Fenerbahçe nasıl girecek? 3 bilinmeyen denklem var. Normal şartlar altında böyle bir kadroyla, böyle bir yapılanmayla derdin ki Fenerbahçe banko kazanır derdin. Ama şu an ligin sıralamasına baktığımız zaman Fenerbahçe'yi o hani sayfayı çeviriyorsun ya.
2: Hı hı.
0: İlk sayfada Fenerbahçe yok. İkinci sayfada Fenerbahçe var.
2: Fenerbahçe ile ilgili bir detay eklemek isterim. Şimdi Eyüpspor karşılaşması var biliyorsunuz. Kadın taraftarlar için anlamlı da bir jest yaptı Fenerbahçe. 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle Eyüpspor maçında 500 kadın taraftar tribünde ağırlanacak. Güzel hareket. Tebrik ederim. Beğendiniz
0: güzel
2: mi hocam? Bence de.
0: Hocam daha çok sevmişti.
1: Ne vardı? Ne vardı biliyor musun? Hani sağ kapanıyordu falan, cezalıyordu. Kadınlara çocuklara
2: evet,
1: bedavaydı. Ne
2: evet
1: güzel oluyordu o da yani.
0: Hocam daha çok sevmiştir.
1: Hadi.
0: Yani hocam biraz önce bize palamut yapmayı tarif ediyordu.
2: Evet i̇nşallah. Sen de kendini davet ettirdin aslında.
0: Ettirdim ama yani hocamın evine inşallah gideceğiz. Yani yıllardır çağırıyor. Hocam ben asıl saadet var hocam Merter'de. Çok güzel böyle tava yapıyorlar hocam tava.
1: Ya benimki çok güzel.
0: Ben seni götüreceğim ama şey ama bu böyle kebap tarzı tavalar yapıyorlar böyle.
1: Ha, de kebap.
0: Ben seni götüreceğim
2: hoca evde,
0: ama
2: evde yapıyor.
0: Ama hocam orada Engin abi hocam orada mutfağa sokalım palamutlar alalım hocam palamut yapsın biz orada. Hocam sen, lütfen.
2: Mutfakta iyi misiniz?
1: İyiyim ya.
0: Hocam yıllardır
1: ya
0: bekar
1: iyiyim derken
0: yani,
1: ya giriyorum şeye internete nasıl yapıyor
2: tarif
1: bakıyorum. Ya bir güzel şey yaptım. Bak iki tane şey söyleyeyim size.
2: Hocam eskiden bir tane yapayım söyleyin konulara geleceğim.
1: Öyle mi?
2: Az sürem var.
1: Şey makarnayı şeyle yapıyorum ben.
2: Neyle?
1: Domatesten sonra tereyağı atıyorum bir de süt koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki inanılmaz.
0: Adı ne hocam onun?
2: Sosunda mı süt yoksa?
1: Sonunda ekliyorum ya.
2: Güzel.
1: Yani, ya çok güzel oluyor ama bir deneyin ama domates, süt. Vay krema gibi oluyor ya müthiş ya.
2: Güzel. Bir tane Fenerbahçe ile ilgili bir yorum var izleyicimizden gelen Recep Bey. Fenerbahçe'de mevcut kadronun yaş ortalamasının yüksek oluşu unutulmamalıdır. Bu durum 3 kulvarda yarışan bir takım için ileride problem yaratabilir. Ayrıca bazı mevkilerde kadro derinliğinin yetersizliği de dikkat çekiyor demiş. Katılır mısınız? Yaş ortalaması
0: peki nasıl
2: ilgili
0: kadro yapacaktı ben de onu soruyorum. Şimdi bu kadar çok yabancısı var.
2: Hı hı.
0: Bu kadar yabancısı olduğuna göre bazı yabancılardan fedakarlık yapmak zorunda kalan bir Fenerbahçe var.
2: Evet.
0: Talişka gibi önemli bir oyuncusununla vedalaşan bir Fenerbahçe var. Fred gibi hocanın isteyip de göndermek zorunda kaldığı bir seçenek var. Kim hı alacaktı bana söyleyin. Ya bazı oyuncuların transferi süreciyle transferleriyle ilgili konuşuruz. Kimi konuşuruz? Mesela Greenwood çok değerli bir oyuncuydu. Bunu konuşamayız. Ama işte Lukaku'yu konuşuruz. Niçin şu an verimsiz? Vedat Muriç'in
2: evet
0: alternatif olarak iyi bir şeyler yapamadı.
2: Evet.
0: Ama biz mevcut kadrodaki oyuncuları da konuşalım. Kerem Aktürkoğlu'nu
2: konuşalım. Yeterli değil mi mesela? Kanatları hep konuşuyoruz. Nene var orada?
0: Niye Kerem'i konuşmuyoruz?
2: Oğuz var. Kerem var.
0: Niye Oğuz'un performansını

0: alkışlıyoruz? Niye Kerem'i konuşamıyoruz?
1: İşte Levent çok ya. İyiydi mesela. Levent'i hiç oyuna sokmadı. Levent orta sahada müthiş oynadı. Esas yeri de orasıymış. Sol bekte oynuyor çocuk.
2: Ama hocam orta sahada yeterince zaten yok oyuncu ki. Yok mu?
1: Ya, üç tane adam var şu anda. Yendizi, Kante, İsmail, sonra
2: Bartu.
1: Ondan sonra Oğuz da Asensio'yu orada sayma zaten ya. Orada sayarsan aynı.
2: Oynatıyor da hocam.
1: Rafa'sı oynatırsan işte bak. Sen de biz konuşmadık değil mi? Geçen
2: konuştuk.
1: Yok bu konuyu. Hangisi? Geçen sene 10 numara diyeyim sana, tamam mı? Yani orta evet. Sahada 10 numara. Diyor ya hani 10 numara. Asensio ile Talisca 20 maça yakın 10 numara oynamışlar. Yani Asensio işte 7-8 tamam. maç oynamış. Talisca işte 10 numara. Çoğunu yenmişler ama 10 tane maçta 18 puan kaybetmişler. Fenerbahçe gidip o şeye bakın. 18 puan ya 10 maçtan. Yani orada ya onlar forvet oynayacak işte Trabzon maçındaki
2: gibi. Onlar yüzünden mi kaybedilmiş bu maçlar?
1: Onlar ama istatistikleri öyle işte. İstatistik dediğim o da olanları söylüyorum. Ya kazandıkları da var bir sürü maç. Hı hı. Tamam da ama 10 tane maçta da hele 2 tane Kasımpaşa var. İkisi de 10 kişi kalmış Kasımpaşa. İkisinde de Asensio gol atmış 10 numara oynamış ama.
2: Sen katılıyor musun Serhan bu konuya?
0: Yok katılmıyorum hocam.
1: Dinlemiyor ki katılsın. Anlamadım
0: hocam. Talisca diyorsun 10 maç diyorsun 10 numara oynamış.
1: Ya ileride oynuyor gol atıyor adam. Ne işin var onun? Gençler Birliği maçında da gitti yenildi
0: hocam,
1: işte.
0: Sen biraz önce 3'ten 6 numaradan bir kadro yapmadın mı?
1: Nasıl 3'ten 6 numara?
0: Gendüzü, Fred.
1: Gendüzü, Fred futbol aktörü ya.
0: Evet. Pardon Gendüzü, Kante, İsmail.
1: Ya Kante'yi diye. Görmedim adam gitti boş kaleye verdi.
0: Kadroyu atamadım. Sen yaptın hocam.
1: Allah Allah.
0: Önlerine de Asensio'yu koydun. Onların önüne de Talisca'yı koydun.
2: Son maçın orta sahası o üçlüydü zaten.
1: Tamam. Üçlüydü de ama işte 60 metrede oynarsan sağ bekin santraya geçmezse. Demin şimdi aramızda şey yaptık. Bir şey gösterdim ona. İsmi de lazım değil. Evet. Tamam mı? Nasıl bir gol yedi Fenerbahçe. Evet yani gördü. Gerçi sana göstersem gözlük lazım. Sana anlamazsın.
0: Arabadan alıp gireyim hocam.
1: Ya yani şimdi bazı şeyleri insanlar göremiyor ya. Vallahi göremiyor. Görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Bazı şeyleri de diyorum ya Samet'e gitsin, Fred gitsin. Ya bir de İsmail hocam ya İsmail hocaya da hak vermek lazım. Yani o istifası boşuna olmadı. Tamam mı? Hani bardağı taşıran son damla oldu.
2: Peki teşekkür ederim. Bize de ağzınıza sağlık. Keyifliydi sizinle program yapmak. Sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler ve iyi sabahlar dilerim. Hoşçakalın.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele.

0: içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yeridir İsmail'e. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya Greenwood, sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! Arkasında top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio, şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Skriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Mustafa'lar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hakem yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz

0: şaşırtma düşüncesi.
1: Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
3: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da vuramadı bu kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kafa. Tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
3: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.

0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'ti. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Durum biraz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'ın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
3: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru. Çerni dokunamadı. Korner. Hamdömli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih.

0: Yalnızcan. Yang Yuo'nun sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top.
1: Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Jalo. Kornere gidiyor top. Olafsson'dan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz.
1: Jalo'dan derin top. Yang Yuo nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya.
0: Nefis bir servis Yang Yuo'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
1: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Cerny. Cerny kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin. Václav Cerny. Cerny bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson.
0: Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini.
1: İlhan. İlhan'dan sağa Cerny'ye iyi pas. Václav Cerny soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
0: Kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi Olafsson'un. 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
0: İşte Cerny'nin asisti. Orkun ayak içi göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
1: Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho
0: bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
1: Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Cerny kontrol. Cerny vur.

Koş Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Václav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'en Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çözümü. Francolino yanın dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Mitchell'e. Korneri kullanacaklar.

0: Benim yine en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
1: Orada Eminhan Topçu'nun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topuklu oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
0: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki bir senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü oh. Oh baktı kaleye. Oh uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlic'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
0: Sarısı
1: İkinci
0: var zaten.
1: Sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
0: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaç oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa! 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez. Anında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
2: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonchik dışarıya gönderiyor. Slonchik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan

0: şu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Kralove. İlhan Bakılı. Yine olaytandan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Orkun. Olaytandan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfaltta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadı. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direkt. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slončić açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralove yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Černi buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Černi Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Černi ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak damada. Václav Černi için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Černi'yi çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Hyun-Kyo. Slončić'e doğru. Černi'de kaldı. Černi içeriye. Oh! Dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama kaleci Zadraşil topun sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slončić'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel ise kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil.
0: Görüyor.
1: Yani
0: Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. Orta kafa vuruşu Nübel.

0: paslaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Thiago Ciallo, Rıdvan'ın 20. Ciallo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
1: Aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Canlı ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo, taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Rudi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İçeriye Orkun'dan Oha. Olaytan, Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan

0: Çok ihtiyacı vardı.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radetz Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapıyı çeye kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen olaydan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
2: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncüğü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
0: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
2: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan. İlhan'dan hemen Černý'e doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černý karşı karşıya. Černý kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Černý. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černý. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radetz Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černý'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černý'e. Vaclav Černý çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti vurdu savunma. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
2: Evet, Vaclav Černý. Golün sahibi Černý çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankı Oh. Yine Çihak'ta mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Urişat tekrar. Umar. Darida. Urişat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radetz Kralove. Yakup Urişat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
2: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu.

0: çeker. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Karakartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Jalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh eşeliyordu oraları ve istediğini, aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. Anio. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok değil orta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
2: Yani görüyor musun Ali? Ya Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
1: Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
2: Devam.
1: Cano. Cano vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Olayitan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Olayitan kaleci. Şivet Kavuskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. Olayitan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dusan Vlahovic de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti, Oh'un inadı, Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3, 60 olmadan 3'ü bulması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiller'den işaretti, bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan, Orkun geldi, Orkun Kökçü!

0: Koşe'yi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Alttan sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor. Bakalım Vlahovic gidecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet, geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dusan Vlahovic. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Sol anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dusan Vlahovic. Şvetkauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: için dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak da azedecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ojagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmiş oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet.

0: Açık ara.
1: Bugün her yere yetişti.
2: Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyaz takımdan vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu, top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de, Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'te öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas, golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top, derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delange. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında, Çerni nefis bir gole imza atıyor. Václav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Murillo eski bir Marsilyalı eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Murillo ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
9: Canlı yayın.
10: Gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Haftanın programına birlikte bakalım. Dün oynanan mücadelede Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor golsüz berabere kaldı. Bugün 17'de iki karşılaşma var. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü, Arcaçorum Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Saat 20'de Başakşehir Gençler Birliği'ni konuk edecek ve yine aynı saatte Trabzonspor Galatasaray mücadelesini izleyeceğiz. Yarın 17'de Fenerbahçe Eyüpspor, Erzurumspor Futbol

0: Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak değerli izleyenler. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılı ekip sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Tsingo zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı Kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
0: Trabzonspor'la Galatasaray tarihlerindeki 144. mücadeleye çıkacak. Şimdi 52 yıllık rekabette neler yaşandığına birlikte bakalım.
2: Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan 143 maçın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı. 32 müsabakadaysa taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor 159 gol sevinci yaşarken Galatasaray 197 kez fileleri havalandırdı. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor galibiyet sayısında rakibinin iki farklı önünde yer alıyor. Trabzonspor evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı Kırmızılılarsa Bordo Mavililer'i deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne Galatasaray 69 golle karşılık verdi. Galatasaray Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece bir kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.
0: Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek değerli izleyenler. Şimdi bir de hakem karnesine bakalım.
3: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. Müzik 30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemi

0: isimlerinden Batuhan Kolak, kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem, 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.
1: Bu akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde iki takım taraftarının da beklentisi elbette galibiyet. Peki tahminler neler? Aspor ekibi olarak sokağa çıktık ve taraftarlara mikrofon uzattık. Şimdi hem Trabzonspor hem de Galatasaray taraftarlarının maç öncesi tahminlerine ve beklentilerine birlikte göz atalım.

0: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız. Ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi. Milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anılan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Vallahi Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
0: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.

0: yeni bir gelişim, yeni bir teknik direktör. Ama inanıyorum ki reis gereçeni yapacaktır. Yani takımın üstünde zaten biraz şeyler vardı, moral bozuklukları vardı. Şimdi Muhammed Salah geldi. Ama yeni bir düzen, başkanımız da açıklama yaptı zaten. Yeni bir düzenle birlikte Galatasaray'a da yeneceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonraki maçlarda gereçeni yapacağız abi.
1: Bence yeneceğiz. Alternatifi yok. Atmosferinde güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz.
2: Heyecanlı maç bekliyorum. Bayağı heyecanlıyım şu an. İnşallah yeneriz. İnşallah Salah hat-trick atar. Mutlu oluruz.
3: Maçın adamı kim olur sence?
2: Muhammed Salah.
4: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstüne olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
5: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
4: Daha da baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
3: Maçın adamı kim olur sizce?
4: Bence Muhammed Salah abi.
5: Bence Dijon.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sané ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama beklerini veremediler.
3: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
0: Maçın yıldızı kim olur?
3: Osimhen.
4: Oynamazsa?
3: Barış Alper'e düşüyor.
5: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
6: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
7: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
8: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güvenmiyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
9: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.
10: Beşiktaş'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başardı. Mücadelede öne çıkanlara bakacağız.
11: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk eden siyah beyazlılar, rakibini İlhan Fakılı, Václav Černý, Amir Murillo ve Ernest Pocu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Marsilya'yı 4 golle geçerek tarihinde Avrupa kupalarında karşılaştığı bir Fransız takımına karşı en farklı galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla 3 puana ulaştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan çalıştırıcı Avrupa kupaları kariyerinde grup ve lig aşamasında çıktığı 11 iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Italiano bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Italiano ayrıca Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 7 Avrupa Kupası maçında 6 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011'de Bernd Schuster elde etmişti. Böylece 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Beşiktaş'ın

0: sahada bileği bükülmüyor. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de evinde oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland, Radetz Kralove, Kaunas Jalgiris ve Marsilya'yı yenen siyah beyazlı ekip, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, taraftarı önünde 19 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Siyah beyazlılar ligde Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor müsabakalarının ardından Avrupa'da Marsilya'yı da yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Pazar günü ligde Ahmet sportif faaliyetlere konuk olacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçını 15 Ekim'de deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le oynayacak.
1: Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya galibiyetinde tam 6 futbolcu performanslarıyla öne çıktı.
0: Beşiktaş, Marsilya'yı 4 golle geçerken 6 futbolcu performansıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların kanat oyuncusu İlhan Fakılı iç sahadaki Marsilya maçını boş geçmedi. Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ligde Çorum ve Erzurumspor maçlarında birer gol kaydeden İlhan, Marsilya ağlarını da sarsarak bu sezonki 3. golünü kaydetti. Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun 68. dakikada bir şutu da direkten döndü. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Václav Černý, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi. Ligde Eyüpspor ve Çorum müsabakalarında gol sevinci yaşayan Černý, Avrupa kupalarında Hradec Králové ve Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi. Bu sezonki 4. golünü atan 28 yaşındaki futbolcu, takımını 2-1 öne geçirdiği golün ardından tribünlere koşarak sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Beşiktaş formasını 3. kez giyen yeni transferlerden Ernest Pocu da siftah yaptı. 71. dakikada Černý'nin yerine oyuna giren Pocu, 81. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo da eski takımı Marsilya'ya gol attı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen ve 59. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan Murillo, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaytan da ikişer asist yaparak öne çıktı. Orkun bu sezon 3 gol 4 asiste ulaşırken Beninli futbolcu Olaytan da 6. asistini Marsilya maçında kaydetti.
1: Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem de yönetim 3 haftalık milli arayı fırsat olarak değerlendirecek değerli izleyenler. Bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda iyileşme hedefleniyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor. Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyet ise milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
3: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol.
2: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku, 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüpspor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
1: Fenerbahçe

0: Milli Sağbeki Mert Müldür'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin sağbeki antrenmanda sakatlandı. Dizine darbe alan Mert Müldür'ün yapılan MR görüntülenmesinde menisküs yırtığı belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe yönetiminden kadın taraftarlarına bir jest geldi. 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle Eyüpspor maçına 500 kadın taraftar tribünde ağırlanacak.
1: Fenerbahçe 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir proje başlattı. 20 Eylül 2011'de 41.633 kadın taraftar Kadıköy'ü doldurmuş ve dünyada ses getiren bu olay sonrası 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ilan edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de Eyüpspor maçına denk gelen bu anlamlı gün için harekete geçti. Sarı lacivertliler bu özel günün 15. yılında Pasolik kartına sahip kadın taraftarlar için bir açıklama yayınladı. Açıklamadaki bilgi formunu dolduran ilk 500 kişinin tribünlerde ağırlanacağı ifade edildi. Söz konusu kontenjan dakikalar içinde tükenirken Fenerbahçe sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Eyüpspor maçına gelecek kadın taraftarlar Feneryum Alt F, G, H ve I bloklarında ağırlanacak.
0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Gelin şimdi gazetelerde bugün öne çıkan başlıkları haberlere birlikte bakalım. Ana sayfalarla başlayacağız her zaman olduğu gibi ve ilk olarak Fotomaç gazetesine baktığımızda Karadeniz'de düello manşetini görüyoruz. 7 puanı bulunan Trabzonspor bugün 13 puanla lider olan Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırlıyor. En büyük koz Salah başlığı dikkat çekiyor Trabzonspor cephesinde. Galatasaray tarafında da tabii ki önemli bir detay Osimhen'in Trabzon'a götürülmemesi. Saat 20'de başlayacak dev maçta heyecan kasırgası yaşanacak. Trabzon'da fırtına önde, genelde aslan üstün, ligin golcüsü Cimbom 10 derbide 1 yenilgi. Buruk bir kez kaybetti. Trabzon'da 3 eksik. Papara Park kapalı gişe. Lemina ve Singo'da yok gibi başlıklar yine dikkat çekiyor. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Kartal Avrupa'yı titretti başlığını görüyoruz. Yine Turkuaz Medya'da milli maç heyecanı başlığıyla UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak maç programına yer verildiğini yine görüyoruz. A milli takımımızın mücadeleleri ATV'den naklen ekranlarınıza gelecek. 25 Eylül Cuma günü başlayacak heyecan ve 15 Kasım pazara kadar da yine Fransa-Türkiye maçına kadar da heyecan yaşanacak. Tabii ki bütün mücadelelerle ilgili özel yayınlar Anspor ekranlarında olacak. Diyelim Fenerbahçe'de Rota Hakan başlıklı bir haber de görüyoruz bu sayfada. Onun da detayına bakacağız. Şimdi Fanatik gazetesinin ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Karadeniz'de dev kapışma manşetini görüyoruz burada da. Şimdi bir tarafta yeni hocası Thomas Reis'a kötü gidişe son verip beyaz bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta son 4 yılın şampiyonu, liderlik koltuğunu kimseye bırakmamaya kararlı Galatasaray. Bu akşam futbol severlerin gözü kulağı Papara Park'ta olacak. Bordo Mavililer 40 bin taraftarının desteğini arkasına alacak. Fırtına kulübede Reis sahada Salah önderliğinde aslanı devirmek için mücadele edecek. Takımın en önemli gol silahı Onarçu sakat ancak onun yerini kulüp tarihinin en pahalı transferi Cu dolduracak. Galatasaray ise zorlu Trabzon deplasmanına dünyaca ünlü yıldızı Osimhen'den yoksun gidecek. Onun yokluğunda Kocaeli karşısında başarılı performans sergileyen Deniz Gül hocasından forma bekleyecek. Kritik karşılaşmada Okan Buruk'un hücumdaki en önemli silahı ise Rafael Leao olacak deniyor. Hücumda Rota Paşao, İtalyano maçı bizimle yaşıyor gibi başlıklarda yine bugün öne çıkan haberler arasında. Şimdi Sabah gazetesine geçiyoruz değerli izleyenler. Burada bir taraf Trabzonspor'a bir taraf Galatasaray'a ayrılmış. Karadeniz'de büyük düello başlığını görüyoruz. Rice'dan takıma mental terapi başlığıyla Yunus Emre Sel imzalı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Özellikle göreve geldikten sonra takımla toplantılar yaptı ve tabii ki ilk etapta fiziksel bir etki yerine mental bir etki yapmayı amaçladığı şekilde.

0: şeklinde bir haber. Onarço'nun sakatlığıyla ilgili bugün yedek kulübesinde başlayacağına dair bir haber var. Tam olarak kadroda olacak mı yoksa oynayabilecek ama yedek mi başlayacak? Bu konuyu bir netleştirmek lazım gün içinde. Tabii ki sizlerle paylaşacağız ama Onarço'da bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Osimhen yok, gözler Leao'da başlığına yine bakalım. Burada da Çağdaş Alıcı Galatasaray cephesinden haberleri paylaşmış. En önde Deniz'in forma giyeceğine dair bir detay veriliyor. Muhtemel 11'lerin de paylaşıldığını yine görüyoruz. Biz de tabii ki muhtemel 11'lerimize, konuklarımızla göz atacağız değerli izleyenler. Son 10 maçta Aslan Üstün başlığıyla da Galatasaray Trabzonspor'a karşı bu süreçte 7 galibiyet aldı. Sadece bir kez mağlup oldu ifadesi dikkat çekiyor. Şimdi Hürriyet 15 ile devam edelim. Burhan Uslu imzalı bir haber. Futbolcular o bandajı neden takıyor başlığıyla. Yamal'dan Rafinha'ya, En-Nesyri'den Foden'a kadar onlarca oyuncunun elindeki sargıların sırrı ne? Fotoğrafları da yine paylaşılmış. Sağlık sorunundan dolayı mı, doping mi, alışkanlık mı yoksa batıl inanç mı? Konu yalnızca bizim merakımız değil, İspanya'daki tarihi Real Madrid-Barcelona rekabetinde yeni bir tartışma konusu olduğundan bahsediliyor. Real Madrid'in eski doktoru Niko Mihic bunların moda amacıyla kullanıldığına inanmadığını, nedenlerinin açıklanması gerektiğini belirterek doping imasında bulundu. Barcelonalı Rafinha suçlamayı reddetti ve defalarca doping kontrolünden geçtiğini söyledi. Bandajın altında doping içeren bir krem olduğunu öne süren de var. Enjeksiyon izlerinin gizlendiğini söyleyen de bu bandajlar merak uyandırıyor şeklinde bir haber. Merak edenler biraz daha detaylarına bakabilirler elbette. Fenerbahçe finali kaçırdı başlığına da hemen bakalım, bir basketbol haberi. İlk kez düzenlenen Euroleague Süper Kupa'da Kanarya Olympiakos'a 2 sayı farkla 92-90 mağlup oldu ve finali kaçırdı. Temsilcimiz bugün saat 17'de Dubai ile üçüncülük maçına çıkacak. Milliyet 15'e baktığımız zaman Paşa'nın sesi çıkmadığı başlığıyla Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u ağırladı ve mücadele golsüz tamamlandı. Yine ne yaptın Fener başlığıyla da 92-90 tamamlanan Euroleague Süper Kupa maçının detaylarını görüyoruz. Ve bir de sayfanın alt kısmında paha biçilemez değer başlığıyla The Athletic'te Arda Güler'in takım sistemi için önemine değinilerek Real Madrid için paha biçilemez bir değer diye yazıldı. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoylov'la yola devam kararı aldı.
1: Göztepe Stanimir Stoylov'un sözleşmesini uzattı. İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulgar teknik adamın sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandıklarını duyurdu. Stoylov'un sözleşmesinin 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada Göztepe'nin hedeflerinden uzak olmasına karşın bu kararın alındığı vurgulandı. Göztepe Başkanı Ankersen, geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz ifadesini kullandı. İzmir ekibinin başında 106 karşılaşmaya çıkan 59 yaşındaki teknik adam 48 galibiyet, 31 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Bu sezon henüz ligde maç kazanamayan Göztepe 5 mücadelede 2 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. 2 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar 6. haftada pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
0: Az önce gazete haberlerinde de paylaşmıştık. Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor golsüz berabere kaldı. Maç sonu açıklamalara bakalım.
2: Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek

0: başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutluluk verici, hem benim adıma hem ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi. Başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. Dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. O ara üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncularımın iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha üçüncü bölgede daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olsa olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vaadimiz ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı. Ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak. Bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik. Ve berabere bitti, evet. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti.
2: Trendyol 1. Lig'de de 8. hafta maçları oynanıyor. Haftanın programına bakalım. Dün oynanan karşılaşmalarda Eminevi Ümraniye Spor Bandırma Spor'u tek golle geçti. Muğla Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bugün 17'de Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Ekenler Beton Sivas Spor'u, SMS Grup Sarıyer Spor'da Bolu Spor'u ağırlayacak. Saat 20'de Turka Esenler Erok Spor, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük ve Batman Petrol Spor Bursa Spor maçları var. Pazar 17'de Orfa Yapı Pendik Spor, Bodrum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü İstanbul Spor ve saat 20'de de Mardin 1969, Metro Holding Kayseri Spor, Antalya Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçları oynanacak. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'yla devam edeceğiz değerli izleyenler. İkinci tur kura çekimi dün yapıldı. 62 takımın mücadele edeceği ikinci turda heyecan her zaman olduğu gibi Ağspor'da yaşanacak.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu kuralları çekildi.
4: Yalova FK 77 Spor Kulübü.
3: 62 takımın mücadele edeceği ikinci turun heyecanı Ağspor ekranında yaşanacak. Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde.
5: Bucak Belediye Oğuzhan Spor.
6: Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
3: Pazar Spor, Efor Çay, Erbaa Spor, Silivri Spor, Kartal Bulvar, Kartalimen, Küçükçekmece, Sinop Spor, Beykoz, İshaklı Spor, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Tokat Belediye Spor Kulübü, Etimeskut Spor Kulübü, Sakarya Spor, Arıt Kayadibi Spor Kulübü, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Amasya Spor Futbol Kulübü, Ordu 1967, Ereğli 1980.

0: Spor Kulübü, Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor, Gölcük Spor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor, Kars 36 Spor, Fatsa Belediye Spor, Karabük İdman Yurdu Spor, Beykoz Anadolu Spor, Karacabey Belediye Spor, Galata Spor Kulübü, Karşıyaka 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü, Gazi Emir Spor, Fethiye Spor, Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor Kulübü, Gemlik Sümerbey, Uşak Spor, Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol, Söke 1970 Spor Kulübü, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Biga Spor, Balıkesir Spor, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, Kepez Spor Futbol, Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Hatay Spor, Karaköprü Belediye Spor, Açık Alan Erciyes 38 Futbol, Kahta 02 Spor, Niğde Belediyesi Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Eti Gübre Mazıdağ Fosfat, Ejderoğlu Kırşehir Futbol, Adana Spor, Adana Adalet Gücü Spor, Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Hakkari Zap Spor Kulübü, Adana Demir Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, 1964 Silifke Spor Kulübü.
1: Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta sonu büyük heyecan yaşanacak değerli izleyenler. Oynanacak karşılaşmalara, dikkat çeken mücadelelere birlikte göz atalım.
0: Avrupa'nın zirve liglerinde heyecan devam ediyor. 3 haftalık milli takım arasına tüm takımlar pozitif bir şekilde girmenin peşinde. İtalya'da gözler liderlik karşılaşması olacak Roma-Inter mücadelesinde. Sezona 4'te 4 ile başlayan iki ekip Milano'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında maziye dayanan rekabette son dönemde mavi siyahlılar üstün. Son şampiyon son 19 maçta yalnızca 2 kez başkent ekibine mağlup oldu. Çizmede haftanın diğer önemli karşılaşmalarında Milan Lecce'yi, Juventus Atalanta'yı konuk edecek. Sezona iyi bir giriş yapamayan iki dev, rakiplerinin oynadığı haftada kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Allegri'li Napoli ise Fiorentina'ya konuk olacak. Hafta sonu La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk edecek. Kırmızı beyazlılar 2 puan arkasında bulunduğu ezeli rakibini yenerek önüne geçmek isterken, eflatun beyazlılarsa yarışta kan kaybetmeme hedefinde. Dünyanın en formda takımı Barcelona haftayı Sevilla deplasmanında geçirecek. 6 haftada 28 gol atan Katalanların Endülüs'te nasıl bir sonuç alacağı merak konusu. Sevilla'da son sezonların en iyi başlangıcını yaptı. Kırmızı beyazlılar 6 haftada yalnızca bir kez mağlup oldu ve 13 puan topladı. Haftanın derbilerinden biri de Fransa'da oynanacak. Le Klasik olarak adlandırılan Marsilya-Paris Saint-Germain mücadelesinde sezona kötü başlayan iki ekip gidişatı değiştirmek amacıyla karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ligin yenilgisiz ekibi Hull City, Newcastle United deplasmanında yenilmezliğini sürdürme hedefinde. Liderlik koltuğunun bir yarısında oturan Arsenal haftayı zorlu Brighton deplasmanında geçirecek. Koltuğun diğer kayıpsız ortağı Manchester City de Sunderland'i konuk edecek.
1: A milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
2: A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın aday kadrosu belli oldu. 29 oyuncu Vincenzo Montella'dan davet aldı. Kadroya çağrılan oyuncular şöyle. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih

0: Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez Ay Yıldız'da ekibe davet edilen isimler oldu. Mert Günok emeklilik kararı sonrası kadroda yer almazken kaleci rotasyonunda bulunan 3 isim Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuğ'un Bursa Spor altyapıda olması da dikkat çeken bir diğer detay olarak kayıtlara geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlerse sakatlıkları sebebiyle kadroya davet edilmedi. Türkiye 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli'de, 28 Eylül Pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. A milli takım Ekim ayının 2'sinde Belçika, 5'inde ise İtalya deplasmanına gidecek. Tüm maçlar ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonuyla birlikte hakem atamalarında yeni bir döneme geçiliyor.
2: Türkiye Basketbol Federasyonu yapay zeka destekli hakem ve değerlendirici atama sisteminin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu eğitim seminerinde ilk kez faaliyete geçen sistem aracılığıyla Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları da gerçekleştirildi. Yeni sistemde takımların ligdeki konumlarıyla hakemlerin performansları puanlandırılacak ve atamalar belirlenen kriterler doğrultusunda yapay zeka desteğiyle yapılacak. Geçtiğimiz sezonki lig sıralaması baz alınacak ve üstteki takımların maçlarında performans puanları yüksek hakemler düdük çalacak. Basketbol Süper Ligi'nde görev yapan 32 hakem, geçtiğimiz sezonki performanslarına göre 4 gruba ayrılacak. Birinci gruptaki hakemler 5, ikinci gruptakiler 4, üçüncü gruptakiler 3 ve dördüncü gruptakiler 2 puana sahip olacak. Takım ve hakemlerin grupları sezon boyunca sabit kalmayacak. Her 5 haftanın ardından takımlar güncel lig sıralamalarına, hakemlerse maçlarda aldıkları performans notlarına göre yeniden gruplandırılacak. Hakem atamalarında ise karşılaşacak iki takımın puanlarının toplamı esas alınacak. Örneğin 6 puanlık iki takımın karşılaşması 12 puanlık maç olarak değerlendirilecek ve bu mücadeleye toplam puanı en az 12 olan hakem üçlüsü atanacak.
1: Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz 2026 yılındaki performansının 2027 yılı içinde umut verici olduğunu dile getirdi.
3: 4 tane Dünya Kupası ayağından artı finalden toplam 7 tane madalya ile sonlandırdık. Avrupa Şampiyonası çok güzel geçti. Akdeniz Oyunları gene çok güzel bir turnuva oldu. Onun dışında diğer milli takım sporcularımızla beraber diğer takım arkadaşlarımla çok güzel bir sene geçirdi. Türkiye okçuluğu olarak gerçekten çok şahane bir yıl geçirdik. 2027 için çok umut vaat ettiğimiz ve rakiplerimizi korkuttuğumuz bir sene oldu. Seneye çok önemli bir sene bizim için, çünkü 2028 olimpiyatları için aynı zamanda kutaların başladığı sene. O yüzden 2027'de çok çok daha iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Olimpiyatlara çok hazırım. 2028 olimpiyatları bence Tokyo'dan ve Paris'ten çok daha iyi geçecek. Tokyo'da bir tane bireysel madalya almıştım. Sonra Paris'te takım halinde bir madalya aldık. 2028'de bunları birleştirmeyi düşünüyorum.
1: Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu yarışmasında rekor kıran Saliha Çakıroğlu ve Fatih Yıldız Aspor'a konuştu.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla futbol maçı

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği maç, Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde oynandı. Sahada birlik, yürekte Türkiye sloganıyla düzenlenen etkinliğe spor camiasından birçok isim destek verdi.
1: Biz bugün gazilerimizle Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Sahada birlik, yürekte Türkiye mottosuyla inşallah bir maça çıkıyoruz. Ben tabii bugün burada 15 Temmuz gazimiz var, terörle mücadele gazimiz var, Kıbrıs gazimiz var. Yine ampute milli takımdan Barış Telli'miz var. Sağ olsunlar milli futbolcularımız Necati Ateş, Tuncay Şanlı hocamız ve tabii ki milli takım teknik direktörümüz Montella'ya ve tabii Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ben ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii Türkiye Çanakkale'den Sakarya'ya terörle mücadeleden bugüne varana kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin dün olduğu gibi bugün de kahramanlıkları sayesinde dimdik ayakta. Bizler de bir nebze olsun onların yanında olma adına böyle sporun kardeşliğini sahaya farklı bir şekilde yansıtmak istedik. Bugünün kazananı her iki taraf olacak. Çünkü herkes gerçekten bu anlamda milli ve bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.
2: 19 Eylül Gaziler Günümüz. Anısına güzel bir maç yapacağız. Hem geçmişte ülkemizi temsil eden milli sporcularımız hem buradaki misafir arkadaşlarımıza çok önemli gün anısına maçın heyecanını, keyfini yaşıyoruz. Biliyorsunuz ampute futbolda gazilerden oluşan bir takımdı. Ben de 22 yıldır ampute futbol milli takım oyuncusu olarak devam ediyorum. Aynı zamanda Kasım ayında dünya şampiyonası var bu sene ampute futbolun Meksika'da. Tüm kulaklar orada olacağı öncesi böyle bir atmosferde böyle bir anlamlı günde buluşmanın mutluluğu, keyfini yaşayacağız. Rabbim gazilerimize, şehitlerimize Allah razı olsun hepsine hayatlarını bu ülke için feda eden hem gazilerimize hem şehitlerimizi anıyorum.
0: Türkiye'de Gaziler Günü Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi ünvanları vermesinin yıl dönümünde kutlanıyor.
3: Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla

0: sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Süper Lig'in 6. haftasında milli ara öncesi dev maç heyecanı yaşanacak. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulundu.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
1: Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek değerli izleyenler. Hakem karnesine şimdi birlikte bakacağız.
2: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. ...30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak... kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.

Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine bu akşam oynanacak dev maç öncesi birlikte bir bakalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla başlayalım ve sayfanın başında Galatasaray'da gurur tablosu başlığını görüyoruz. Aslan'ın kadrosundaki 7 yabancı yıldızına ülkelerinin milli takımlarından davet geldi. İsmail Jakobs ve Leroy Sané için bir davet gelmemesi ise şaşırttı diyor haber ki Sané konusunu dün hem paylaşmış hem de değerlendirmiştik. Yerli oyuncuları da yine aynı şekilde A milli takımımızın kadrosuna da 5 Galatasaraylı futbolcu çağrıldı. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı kadroda yer alıyor. Hemen biraz alt kısma doğru gelelim. Aslan'ın kozu Leao başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Trabzonspor'la oynanacak dev derbide Rafael Leao önemli bir görev üstlenecek. Papara Park'taki dev maçta Portekizli sol kanat hücum hattında belirleyici isim olacak demiş haber. Osimhen yer almadı detayı elbette önemli. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı. Ayrıca Kaan Ayhan ve Singo da yine Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Biraz daha alt kısımda konsantrasyon başlığını görüyoruz. Lider Galatasaray Trabzonspor deplasmanında 3 puan hedefliyor denmiş. Yine Deniz Gül'e moral şeklinde bir kutu haber dikkat çekiyor. Özellikle Osimhen'in yokluğunda ileri uçta şans bulması beklenen isim Deniz Gül olacak ve Okan Buruk'un öğrencisine sürekli olarak moral verdiği, motive ettiği bildirildi deniyor. Sarı kırmızı

Kızılılar bu akşamki dev derbide kazanarak milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri hem zirvede kalmak hem de Trabzonspor'la puan farkını açmanın planını yapıyor denmiş. Okan Buruk Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de iki değişikliğe gidecek. Kocaelispor maçına göre Eren Elmalı'nın yerine İsmail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine de Leroy Sané'nin forma giymesi bekleniyor denmiş. Şimdi Fanatik 3. Son karar Osimhen yok başlığına bakıyoruz. Kritik viraj öncesi merakla beklenen sorunun cevabı belli oldu. Osimhen kadroda yok. Lemina Singo, Osimhen ve Kaan sakatlıkları nedeniyle Trabzon'a götürülmedi. Osimhen'in Nijerya'ya da gitmemesi için kulüp yazışmaları başladı deniyor. Bildiğiniz gibi oyuncu Nijerya milli takımına davet edilmişti. Aslan'ın zorlu virajı başlığına da bakalım. Sarı Kırmızılılar milli maçlar nedeniyle liglere verilecek ara öncesi Trabzonspor'a konuk oluyor. Ligde namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu zorlu mücadeleden de 3 puan çıkarıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor denmiş. Gözler Leao'da başlığını görüyoruz. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın önemli bir hücum kozu olması bekleniyor. Yeni transfer Rafael Leao'nun. Az önce Fotomaç gazetesinde Okan Buruk'un kazanan 11'den 2 değişiklik yapabileceğini söylemiştik. Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz değişiklikleri. Burada da kazanan 11'le devam edeceği söylenmiş. Okan Hoca Osimhen ve Lemina'nın da İstanbul'da kalmasıyla kazanan kadroyu bozmama kararı verdi. Sarı Kırmızılılar geçen haftaki Kocaeli maçında olduğu gibi Trabzon karşısında da önde Deniz Gül, arkasında Leao, Yunus ve Barış'la çıkacak deniyor. Bakalım, biz de kendi muhtemel 11'imize birazdan bakacağız ve onun üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Milliyet 14'e geçelim. Gözler Papara Park'ta. Thomas Rice'la yeni bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor lider Galatasaray'ı konuk edecek. Kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefleyen iki takımın mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. 144. randevu olacak ve Galatasaray'ın genel olarak bir üstünlüğü olduğundan zaten bir önceki saat diliminde de rakamlar haberimizde bahsetmiştik. Milli araya moralli girelim başlığıyla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncularına yaptığı son uyarıyı görüyoruz. Nevzat Dindar imzasıyla hoca değişiminden sonra reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Bizim iyiye giden bir oyunumuz var. Bu maçı kazanarak milli araya moralli girelim dediği öğrenildi. Bir de Thomas Rice'ın açıklamalarına bakalım. Öğrencileriyle yaptığı toplantıda yeni bir sayfa açalım başlığıyla paylaşılmış. Herkesin bizden beklediği reaksiyonu göstermeliyiz. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Şimdi bunu gösterme zamanı diyerek moral verdiği öğrenildi denmiş. Trabzonspor'da Thomas Rice'in bir sistem değişikliğine de gidebileceğine dair dikkat çeken bir haber yine görüyoruz bugün Milliyet gazetesinde. Takvime bakalım. Akyazı'da büyük buluşma. Süper Lig'in 6. haftası büyük heyecana sahne olacak. Trabzonspor bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Batuhan Kolak'ın yöneteceği dev mücadele saat 20'de start alacak. Muhtemel 11'ler paylaşılmış. Buruk'un kozu Leao ve Barış başlığını görüyoruz yine bu sayfada. Deneyimli teknik adam kanatlarda Leao'nun yanında formsuz olmasına rağmen Barış Alper'e şans verecek. Buruk hızlı kanat oyuncularıyla rakibini alt etmeyi hedefliyor denmiş. Osimhen kadroda yok başlığını elbette burada da görüyoruz değerli izleyenler. Son maçlarda Cimbom Üstün başlığını da paylaşmış bugün Takvim gazetesi. Bir de gelin Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına bakalım hemen. En büyük koz Salah başlıklı bir haber sayfanın başında. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Rice Galatasaray derbisi öncesi ligde çıktığı 4 maçta 4 gol atarak sezona damga vuran Mısırlı Yıldız için özel plan hazırladı deniyor. Ki basın toplantısında da bu arada Muhammed Salah'ı serbest bırakmak gerektiğine dair açıklamaları olmuştu. Thomas Rice'ın bakalım saha içinde nasıl bir görüntüsü olacak Salah'ın Rice'la birlikte. Trabzonspor bu akşam Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek denmiş. Yeni sayfa vakti başlığını görüyoruz. Fırtına yeni hocası Rice'la çıkacağı ilk maçta Aslan'ı yenerek yeni bir başlangıç yapmak ve zirve yürüyüşüne başlamak istiyor. Akyazı'da hesaplar 3 puan üzerine denmiş.
gazetelerdeki Galatasaray ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin Beşiktaş'ta devam edelim. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında

0: evinde Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başardı.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk eden siyah beyazlılar, rakibini İlhan Fakılı, Václav Černý, Amir Murillo ve Ernest Pocu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Marsilya'yı 4 golle geçerek tarihinde Avrupa kupalarında karşılaştığı bir Fransız takımına karşı en farklı galibiyetini alan Beşiktaş bu sonuçla 3 puana ulaştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan çalıştırıcı Avrupa kupaları kariyerinde grup ve lig aşamasında çıktığı 11 iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Italiano bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Italiano ayrıca Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 7 Avrupa Kupası maçında 6 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011'de Bernd Schuster elde etmişti. Böylece 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de evinde oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas Žalgiris ve Marsilya'yı yenen siyah beyazlı ekip, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, taraftarı önünde 19 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Siyah beyazlılar ligde Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor müsabakalarının ardından Avrupa'da Marsilya'yı da yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Pazar günü ligde Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçını 15 Ekim'de deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le oynayacak.
0: Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya galibiyetinde 6 futbolcu performanslarıyla ön plana çıktı.
1: Beşiktaş, Marsilya'yı 4 golle geçerken 6 futbolcu performansıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların kanat oyuncusu İlhan Fakılı, iç sahadaki Marsilya maçını boş geçmedi. Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ligde Çorum ve Erzurumspor maçlarında birer gol kaydeden İlhan, Marsilya ağlarını da sarsarak bu sezonki 3. golünü kaydetti. Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun 68. dakikada bir şutu da direkten döndü. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Václav Černý, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi. Ligde Eyüpspor ve Çorum müsabakalarında gol sevinci yaşayan Černý, Avrupa kupalarında Hradec Králové ve Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi. Bu sezonki 4. golünü atan 28 yaşındaki futbolcu, takımını 2-1 öne geçirdiği golün ardından tribünlere koşarak sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Beşiktaş formasını 3. kez giyen yeni transferlerden Ernest Pocu da siftah yaptı. 71. dakikada Černý'nin yerine oyuna giren Pocu, 81. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo da eski takımı Marsilya'ya gol attı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen ve 59. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan Murillo, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaytan da ikişer asist yaparak öne çıktı. Orkun bu sezon 3 gol 4 asiste ulaşırken Beninli futbolcu Olaytan da 6. asistini Marsilya maçında kaydetti.
0: Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetim 3 haftalık milli arayı bir toparlanma fırsatı olarak görüyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın

0: ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyet ise milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
1: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol.
0: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüp Spor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
2: Fenerbahçe'ye milli sahadaki Mert Müldür'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin milli sahadaki antrenmanda sakatlandı. Dizine darbe alan Mert Müldür'ün yapılan MR görüntülemesinde menisküs yırtığı belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Yine bir gazete turu yapacağız şimdi. Bu kez de Fenerbahçe ve Beşiktaş haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım Fanatik Gazetesi'nin 5. sayfasıyla. Burada Fenerbahçe haberlerini görüyoruz. Ocak'ta rota yine Marsilya olacak. Igor Paşao. Aziz Yıldırım Ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerleyip ardından gerekli takviyeleri yapacaklarını söylemişti. Fenerbahçe orta saha için Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari'yi gözüre kestirdi. Hücum bölgesinde ise bir numaralı hedef Igor Paşao. Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer eden sarı lacivertliler bu kez de Sambacı için kapıyı çalacak Fransız ekibi. Ekonomik zorluklar nedeniyle Ocak'ta satış yapmak zorunda. Yönetim yaz döneminde de gündeme gelen Paşao için erkenden adım atacak demiş haber. Biraz daha alt kısma gelelim. Farklı kazanıp ayağa kalkalım başlığını görüyoruz. Ligde Beşiktaş'a kaybettikten sonra Gaziantep'le beraber kalan Fenerbahçe'de moraller bozuk. İsmail Kartal dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaptı. Şimdiden 8 puan kaybettik, kredimiz kalmadı. Eyüp Spor karşısında güzel futbolla farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız dedi. Ve ilk 11'de zor tercihler yine bu sayfada öne çıkan bir başka başlık değerli izleyenler. Ona da bakalım. İsmail Kartal Eyüp maçı öncesi 11'i şekillendirmekte zorlanıyor. Tecrübeli teknik adam taktik çalışmalarda Lukaku ve Muriç'i birlikte denedi ancak son kararını vermedi. Sağ bekte Semedo 11'e dönecek. Orta sahada ise Kante, Genduzi ve İsmail'den biri kulübeye çekilecek deniyor. Devam edelim. Fotomaç 4 yine Fenerbahçe sayfası. Çalhanoğlu'na yakın takip. Ara transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ismi öne çıkıyor. Inter'le sözleşmesi bitecek milli yıldızın kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi denmiş. Ve Kadıköy'de kenetlenme başlığını görüyoruz. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle beraber yeni bir sayfa açmak istiyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe yarın akşam Kadıköy'de Eyüp Spor'u yenerek çıkış arayacak. Takım ve taraftarın kenetlenmesi amaçlanacak deniyor. Bir de sistem planları başlığı var bu sayfada. Teknik direktör İsmail Kartal kadro üzerinde çalışmalar yapıyor. Formasyon üzerinde denemeler yürütüyor. Deneyimli çalıştırıcı üçlü savunma ve çift forvet sistemine de hazırlanıyor denmiş. Şimdi Hürriyet gazetesine geçelim. Beşiktaş'ta herkes regista devre. Ufuk Kağan Karacan imzasıyla siyah beyazlı takımdaki müthiş yükselişin perde arkasında İtalyan teknik direktörün oyunculuk kariyeri ve futbola bakışı yatıyor. Vincenzo Italiano futbolculuğu döneminde sahanın tam göbeğinde bir regista yani oyun kurucuydu hatırlatması yapılmış. İtalyan hocanın Beşiktaş'a entegre ettiği felsefe net diyor. Eğer bir takımın iyi futbol oynamasını istiyorsanız onu idmanda sürekli futbol oynamaya mecbur bırakmalısınız. Sahadaki 11 oyuncunun tamamı birer oyun kurucuya dönüşmesi şart. Her oyuncusuna oyun kurucu sorumluluğu yükleyen bu anlayış Beşiktaş'ı ve ligimizi daha yukarı taşıyacak şeklinde bir değerlendirme de yapılmış haberin içinde. Onun dışında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet Avrupa medyasında da manşetlere çıktı. Marsilya'yı küçük düşürdü başlığıyla paylaşılmış. Le Figaro demiş ki Marsilya aşağılayıcı bir yenilgi aldı. Beşiktaş acımasızca etkili bir Türk takımıydı yorumunu yaptı. Le Monde gazetesi de nefes kesen bir atmosferde Marsilya zaman zaman umut vaat etti ancak ikinci yarı felaket oldu. AS gazetesi ölümcül şekilde yaralanan Marsilya beyaz bayrak çekti demiş ve Sport Mediaset'te Beşiktaş ikinci yarıda fırtına gibi esti ifadelerini kullanmış. Şimdi sabah 17'ye geçelim ve sayfanın en altına gelelim. Kartal'ın stoperi Emirhan Topçu Sabah gazetesine konuşmuş. 50 bin kişi bağırıyor ama İtalyano'yu duyuyoruz. Hocamız Vincenzo Italiano bizimle beraber maçı yaşıyor. Statta 50 bine yakın kişi var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin ifadesiyle ne kadar hırslı bir teknik direktöre sahip olduklarının altını çizmiş Emirhan Topçu. Takvim 16'ya hemen bakalım. Beşiktaş'ın elması. Clermont'dan 2.7 milyon euroya transfer edilen 20 yaşındaki İlhan performansıyla adeta bir elmas gibi parlıyor. 12 maçta 3 gol, 2 asist üreten İlhan etkili oyunuyla milli takım kadrosuna da çağrıldı denmiş. Ve Kartal gol gol gol başlığını görüyoruz. Beşiktaş hücum performansıyla dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar skorer performansıyla taraftarını coşturdu. Son oynadığı 4 maçta rakip fileleri tam 15 kez havalandırdı. Çorum'a 6, Fenerbahçe'ye 2, Erzurum'a 3 ve Marsilya'ya 4 gol atan Kartal hücum gücünü gözler önüne serdi demiş haber. Beşiktaş ve Fenerbahçe haberlerinden gazete turumuz da bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi yeniden akışımıza dönelim. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur tamamlandı ve ikinci tur kuralları da çekildi.
3: Zira Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu kuralları çekildi.
4: Yalova FK 77 Spor Kulübü.
3: 62 takımın mücadele edeceği ikinci turun heyecanı A-Spor ekranında yaşanacak. Kural çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde.
5: Bucak Belediye Oğuzhan Spor.
6: Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
3: Pazar Spor, Efor Çay Erbaa Spor. Silivri Spor, Kartal Bulvar Kartalimen. Küçükçekmece Sinop Spor, Beykoz İsaklı Spor. Kırklareli Spor, Bayburt Spor. Tokat Belediye Spor Kulübü, Etimeskut Spor Kulübü. Sakarya Spor, Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Amasya Spor Futbol Kulübü. Ordu 1967, Ereğli 1980 Spor Kulübü. Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor. Gölcük Spor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor. Kars 36 Spor, Fatsa Belediye Spor. Karabük İdman Yurdu Spor, Beykoz Anadolu Spor. Karacabey Belediye Spor, Galata Spor Kulübü. Karşıyaka 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü. Gazi Emir Spor, Fethiye Spor. Eskişehir Spor, 1922 Akşehir Spor Kulübü. Gemlik Sümerbey, Uşak Spor. Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol. Söke 1970 Spor Kulübü, Ayvalık Gücü Belediye Spor. Biga Spor, Balıkesir Spor. Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, Kepes Spor Futbol. Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü. Hatay Spor, Karaköprü Belediye Spor. Açık Alan Erciyes 38 Futbol, Kahta 02 Spor. Niğde Belediyesi Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü. Eti Gübre Mazıdağ Fosfat, Ejderoğlu Kırşehir Futbol. Adana Spor, Adana Adalet Gücü Spor. Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol. Hakkari Zap Spor Kulübü, Adana Demir Spor. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü. Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, 1964 Silifke Spor Kulübü.
2: Şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le ağırlıklı olarak tabii ki dış basının gündemini konuşacağız ama malum Avrupa haftasıydı. Biraz temsilcilerimizden ve ülke puanından da bahsetmek lazım ama önce bir günaydın diyelim. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhaba Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizlere de kolay.

0: gelsin, iyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapmasını konuşalım, evet. Değerlendirelim ve elbette bu farklı galibiyetle, yani averaj alarak galip gelmenin biraz avantajlarından bahsedip burayı da ülke puanına bağlayalım birlikte.
0: Bağlayalım. Şimdi Perşembe günü sen yoktun. Rezan'la yaptığımız yayında maç günüydü zaten.
1: Evet.
0: Ben şöyle demiştim, Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağına dair bütün işaretler var. Çünkü sezon başından bu yana Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş sürekli çıkış içinde. Alanya Spor maçında alınan mağlubiyet bir maç kazası olabilir. Ama ona rağmen, her şeye rağmen Beşiktaş sürekli bir yükseliş içindeydi. Ve Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapacağını bana gösteriyordu en azından. Ben öyle düşünüyordum. Ve Marsilya karşısında şansının da çok yüksek olduğunu söylemiştim o gün. Çünkü zaten Marsilya'da sezona hiç iyi başlamadı. Fransa Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyet almıştı. Beşiktaş da zinde ve formdaydı. Trostar'ın yokluğuna rağmen şansının yüksek olduğunu düşünüyordum ben Beşiktaş'ın. Ve nitekim de karşılaşmayı Beşiktaş kazandığı gibi bir de çok farklı kazandı. Ve bu fark da çok önemliydi bana göre. Hatta daha da fazla olsaydı keşke. Çünkü Avrupa Kupalarının yeni formatında biliyorsun artık gol averajı çok önemli. Çünkü bu son maçlarda, yani 8. maçlarda veya işte Konferans Ligi'ndeki 6. maçlarda bu ilk 24'e girecek takımları veya da ilk 8'e girecek takımları bazen gol averajı belirliyor. Şimdi siz burada attığınız her golle adeta diğer 35 takıma da gol atmış oluyorsunuz. Veya da gol yediğiniz zaman, fazla gol yediğiniz zaman diğer 35 takımdan da gol yemiş oluyorsunuz adeta. Dolayısıyla burada atılan ve yenmeyen gollerin çok önemi var. Çünkü herhangi bir puan eşitliğinde bu averaj çok işe yarayacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ı bu bağlamada tebrik ediyorum. Maçı hiç bırakmadılar ve 4-1'e getirdiler. Hatta dediğim gibi daha fazla olabilirdi. Ülke puanına bağlayacak olursak ülke puanı içinde Beşiktaş bu galibiyetle 2 puan aldı ve bunun bizim ülkemizin katılımcı takım sayısı 5. 5'e bölümünde de 0,400 puan ekledi ülke puanına ve şu anda bizim ülke puanımız Ezgi 49.875'ten 50.275'e çıktı. Burada bizi işte Çekya, Polonya ve Yunanistan takip ediyor. Bu arada Çekya ile Polonya aynı puana geldiler. İkisinin de 45,125 puanı var. Onları yine çok az farkla Yunanistan 45,012 puanla takip ediyor. Bizim hep söylüyorum 9. sıradaki yerimiz bana bu sezon içinde garanti gözüküyor. Çünkü arada 4-5 puanlık bir fark var. Biz iyi gidiyoruz. 4 takımımız oynuyor. 4 takımımızın da potansiyeli çok yüksek. Galip gelecek takımlar, Avrupa Kupalarında puan toplayacak takımlar. Dolayısıyla ilk 10 içinde olduktan sonra zaten bir mesele yok. İlk 10'da olmak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım göndermek demek. Önümüzde de Hollanda var. Bizim aşağı yukarı 3 puan ilerimizde. Onları geçme ihtimalimiz de var tabii ki ama orada 8.lik sadece prestij açısından güzel olur. Ama herhangi bir katılım açısından bir getirisi olmuyor 8.liğin.
1: Peki şimdi yine temsilcilerimizle ilgili bir haber önümde var. UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kasalarını rahatlatan ödemeler yapıldı, evet. Mı yapılacak mı? Nedir detayı?
0: Yapıldı. Dün yapıldı.
1: Peki.
0: Şöyle UEFA sevgili Ezgi bir ödeme planı yapıyor. Ve bu ödeme planı işte 3 kuponun da ayrı ayrı ödeme planları var. Bu dağıtılacak paraların hangi tarihlerde dağıtılacağına ilişkin bir liste var. Bu listelerde bende her zaman olduğu gibi var. Ben de onu takip ediyorum işte ödeme ne zaman yapılacak diye. Şampiyonlar Ligi'nin ödemeleri Galatasaray ile Fenerbahçe'ye bir bölümü dün yapıldı. UEFA'dan 17.870.000 euro katılım parası geldi. Bir kısmını UEFA bunun şeyde tutuyor, rezervde tutuyor ve turnuva bittikten sonra ödüyor kalan kısmını. 17.870.000 euroluk kısmı iki kulübe gönderildi. Artı bir de value pillar diye bir durum var biliyorsun. O yani televizyon gelirleri ve pazarlama haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımı. Burada da toplam rakamın %75'ini UEFA 36 kulübe ödedi dün. Ama bunun tam olarak net kaç para olduğunu bilmiyoruz. Onun da nedeni şu. UEFA

0: Yayın parası sıralaması yapıyor. Yani yayıncı kuruluşların ödedikleri paraları da bir sıralamaya sokuyor ama onları açıklamıyor. Dolayısıyla tahmini rakamlar var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu Valupiler'den aldıkları para, Fenerbahçe 10 milyon 568 bin euro, Galatasaray'ın 9 milyon 944 bin euro olduğu tahmin ediliyor. Kesin rakamlar ancak UEFA mali raporu çıktığında belli olacak ama yine de 3 aşağı 5 yukarı doğru olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani kulüplerimiz paralandı sevgili Ezgi. Güle güle harcasınlar, ne diyelim.
1: Güle güle harcarlar canım, tabii ki harcarlar.
0: Tabii çok
1: Şimdi,
0: seviyorlar
1: tabii ki.
0: harcamayı.
1: Şimdi şöyle ki malum milli araya giriyoruz artık, Avrupa liglerinde de bizim ligimizde de son hafta maçları oynanacak milli ara öncesi. Herkes de artık kadrolarını açıkladı ve Alman milli takımı kadrosunda da Jürgen Klopp'un tercihleri tabii ki konuşuluyor. Özellikle de Türkiye'den bizi ilgilendiren tarafında Beşiktaş'tan Nübel'i davet etmesi, Galatasaray'da Sané'nin davet edilmemesi konusunu biz dünden beri aslında biraz konuşuyoruz ama diğer tercihler özelinde de sizinle hemen bir değerlendirelim. Bir de Alman medyasının bu tercihlerle ilgili yorumları ne oldu merak ediyorum.
0: Şimdi Alman medyası gibi herkes de şaşırdı sevgili Ezgi, Jürgen Klopp'un açıkladığı milli takıma. Çünkü çok sıra dışı bir milli takım açıklaması yaptı, yani kadro açıklaması yaptı. Jürgen Klopp her zaman kendinden, adından söz ettiren, hakikaten çok önemli bir insan, teknik direktör. Şu anda görüntülü izlediğimiz basın toplantısını ben de canlı izledim. Orada 44 kişilik iki ayrı kadro açıkladı. Bu milli arada milli takımlar 4 maç yapacaklar. Jürgen Klopp'un açıkladığı kadrolar 22'şer kişilik, 44 kişilik 2 kadro açıkladı. İlk 2 maçta ilk açıkladığı 22 kişi olacak. Orada Alexander Nübel de var. Diğer 2 karşılaşmada da ayrı bir 22 kişilik kadro açıkladı. Orada mesela Alexander Nübel yok. Dolayısıyla enteresan bir kadro açıklaması. Onun amacı da şu: şimdi yeni geldi, bütün futbolcuları izliyor, onlarla konuşuyor, bir iskelet oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu futbolcularla, 44 futbolcuyla bir kampta beraber olmak, onlarla bir kamp geçirmek, işte maçlarda neler yapabileceklerini görmek istiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş tabii bunu değiştirecektir, azaltacaktır ve kendine bir iskelet oluşturacaktır. Diğer yandan şu anda kapısında gördüğümüz şapka da çok konuşuldu. 83 milyondan biri şeklinde bir ifade var orada. Bu da Almanya'nın nüfusu. Yani İngiltere'de biliyorsun kendisine normal one diyordu. Normal biriyim ben diyordu. Burada da 83 milyondan biriyim diyor. Burada da biraz siyasi bir söylem var. Çünkü konuşmasının başlangıcında da bu Almanya'da giderek yükselen aşırı sağcı akımlara karşı bir ufak konuşma yaptı ve duruşunu belli etti. Ben de herkes gibi 83 milyondan biriyim. Burada bu 83 milyonu temsil ediyorum dedi. İlginç, benim sevdiğim bir kişilik Jürgen Klopp. Bakalım Almanya milli takımında da beklentileri karşılayıp başarılı olacak mı? Çünkü kendisinden çok büyük beklentiler var. Leroy Sané'ye de gelirsek son olarak, Leroy Sané'yi almadı. Kendisine alınmayan işte Baumann, kaleci Baumann, Dünya Kupası kadrosunda olan işte Deniz Undavel Sané soruldu. Şöyle dedi: futbolcular için kapı kapanmış değil. Sané ile henüz konuşmadım çünkü çok sayıda telefon konuşması yaptım. Uzun konuşmalardı bunlar. Onu da arayacağım ve kendisiyle konuşacağım dedi. Dolayısıyla onunla ilgili kararını da böyle açıkladı. Galatasaray'da sezona iyi başlayamadığı için almadığını ima etti.
1: Peki yine bir Almanya'dan, Bayern Münih'ten yıldız oyuncu Harry Kane ile ilgili bir haber paylaşıp değerlendirelim. Sizi fazlasıyla memnun ettiğini tahmin ediyorum. Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu Harry Kane.
0: Evet, dün akşam da biliyorsun Bayern Münih Union Berlin'e acımadı. 7-0 kazandı. Orada da Harry Kane 2 gol attı ve dün akşamki gollerle birlikte Ezgi Bundesliga'da 98 maçta 101 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Yani 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu ve bunu kendisinden önce bu rakama ulaşan Dieter Müller'den 31 maç önce gerçekleştirdi. İnanılmaz bir performans. Diğer yandan 23 asisti var ve ayrıca Bayern Münih formasıyla da şu anda baktığımızda, oraya da yazmıştım, 154 maçta 152 gol atmış oldu. Çok çok büyük rakamlar bunlar. Harry Kane Ballon d'Or'a da aday biliyorsun.

0: Messi mi seçilsin, Harry Kane mi seçilsin diye konuşmalar Avrupa'da rastlıyorum. Ama benim adayım Harry Kane. Gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Geçtiğimiz sezonda da Dünya Kupası'nda da gayet iyiydi. Messi tabii Dünya Kupası'nda çok iyi işler yaptı. Bakalım ben Harry Kane Ballon d'Or'u bu sefer kazanacak diye bekliyorum. Onu da işte yarışma yapıldığında göreceğiz.
1: Ben de Messi diyorum. Hadi bakalım göreceğiz.
0: Evet, sen sen Messi haberleriyle mutlu oluyorsun. Ben de Harry Kane.
1: Evet, biraz öyle. Bakalım Ballon d'Or'da kim gülecek göreceğiz. Ben sanki bir Messi bir son bir onurlandırılır diyorum
0: son,
1: ama
0: son bir
1: bakalım.
0: Ballon d'Or diyorsun.
1: Şimdi Haaland'la ilgili enteresan bir başlık var, ona da bakalım. Haaland'ın olağanüstü yeteneği ofsayta düşmemek demişiz.
0: Evet ya, bu geçtiğimiz günlerde de Atletik'te gördüm bu haberi ve hemen izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Yani inanılmaz bir yetenek gerçekten, ofsayta düşmemek. Biliyorsun hücumcular özellikle savunma arkasına depar atarlarken sık sık ofsayta düşerler. Fakat Haaland bunu o kadar güzel ayarlıyor ki Premier Lig'de oynanan 131 maçta sadece 25 kez ofsayta düşmüş Ezgi. Yani bu hakikaten çok düşük bir rakam. En yüksek ofsayta düşen oyuncu Dominic Calvert-Lewin diye bir oyuncu, 101 kere düşmüş ofsayta 131 maçta. Yani Haaland'la karşılaştırdığımızda Jamie Vardy var, Haaland'dan sonra gelen oyuncu, o 56 kere düşmüş Jamie Vardy. Yani düşün, Haaland 25, Jamie Vardy ondan sonra geliyor 56'da. Dünya Kupası'nda mesela oynadığı maçlarda hiç ofsayta düşmedi bu sezon. Şimdi 90 dakikada 0,20 offside'a düşüyormuş. Yani neredeyse hiç offside'a düşmüyor. 5 başta 1'e denk geliyor bu. 9,5 savunma koşusu yapıyormuş. Savunma arkası koşusu yapıyormuş maçlarda. Ve 9,5'ta çok çok düşük bir oranda offside'a düşüyormuş. Yani çok büyük bir yetenek ve tabii ki bunun sayesinde de attığı deparlarla takımına çok fazla sayıda gol kazandırıyor. Bunu hep izlediğimiz Premier Lig maçlarında, City maçlarında görüyoruz. Bu da gerçekten hani insanların dikkatini çekmeyen ama gazeteciler sayesinde böyle ortaya çıkan bir istatistik olarak gördüm bunu ve seyircilerimizle paylaşmak istedim.
1: Peki şimdi yine Infantino olmazsa olmaz. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Hewitt'ten Infantino'dan belge talebi geldiğine dair bir başlık var. Bunun da yine ayrıntısını sizden dinleyelim.
0: Şimdi İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, kadın bir başkan, bir açıklama yaptı. Ve Infantino'dan, kendisi aynı zamanda Infantino'nun FIFA'da da yardımcısı, FIFA konseyinde de bulunuyor. Tüm belgeleri, yani bu FIFA Forward projesiyle ilgili, Enterprise projesiyle ilgili tüm belgelerin önümüzdeki 15 Ekim'de yapılacak FIFA konseyine sunulmasını istedi. Çünkü FIFA konseyi FIFA'yı yöneten organ ve böyle bir proje hazırlıyorsunuz ve bu projeden FIFA konseyinin haberi olmuyor. İşte bununla ilgili tüm belgeleri FIFA konseyinin 15 Ekim'deki toplantısına getirmesini istedi Hewitt ve burada bu konunun konuşulmasını istiyor. Ayrıca yine bu Balogun cezasıyla ilgili olarak bu Balogun'un cezasının neden ertelendiğini ve bununla ilgili tüm yazışmaların FIFA konseyinde kendilerine sunulmasını istemiş. Bir adeta ultimatum yapmış. Biraz önce Sky News'ta gördüğüm bir haber de var. CONCACAF ve UEFA FIFA'dan bütün konfederasyonlara 10'ar milyon dolar para ödemesini istemişler. Çünkü bu paralar ödendiğinde dahi FIFA'nın kasasında en az 6-7 milyar dolar para kalıyormuş. Ve dolayısıyla herhangi bir proje olmadan bu proje vasıtasıyla ödeneceği söylenen meblağların şu anda da ödenebileceğini söylüyor FIFA ve CONCACAF. Bakalım buna FIFA nasıl bir yanıt verecek? Daha bu çok taze haber. Bu sabah görünce söylemek istedim buna bağlayarak. Bu konu pişmeye devam ediyor Ezgi. Ateş devamlı alttan harlanacak gibi de duruyor.
1: Evet, neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Bir de son olarak isterseniz malum İstanbul'da da bir tanıtımı yapıldı. İspanya Süper Kupa organizasyonuna İstanbul ev sahipliği yapacak. Büyük takımların statları ev sahipliği yapacak. Statlar belli oldu, tarihler belli oldu. Buyurun, yine belki kaçıran izleyicilerimiz olabilir tabii ki. Veya şöyle bir derleyip toparlayalım sizinle, son olarak İspanya Süper Kupası'nda konuşalım.
0: İspanya Süper Kupa normalde biliyorsun anlaşmaları var. Suudi Arabistan'da yapılıyor.
1: Evet.
0: Fakat Suudi Arabistan'da o dönem Asya Kupası maçları yapılacağı için Suudi Arabistan bir sezonluk maçların Türkiye'de oynanmasını

0: rica etti. Bizim yetkililerimizle de bu konuda temasa geçildikten sonra bu kararlaştırıldı. Statlar henüz belli değildi. Fakat onlar da belli oldu. 2 Şubat'ta Barcelona ile Atletico Madrid Çobani Stadında, yani Şükrü Saracoğlu Stadında karşılaşacaklar. 3 Şubat'ta Real Madrid ile Sociedad Tüpraş Stadında, Beşiktaş'ın stadında karşı karşıya girecekler. Bu iki karşılaşmanın galibi ise 6 Şubat'ta final karşılaşmasında Rams Park'ta Galatasaray Stadında final maçını oynayacaklar. Ben de şimdiden o tarihlere uçak biletlerimi aldım Ezgi. Bir İspanya Süper Kupası'nda böyle bütün takımları bir arada, İspanya'nın büyüklerini bir arada görmek her zaman kısmet olmaz. O maçları kısmetse hep beraber izleyeceğiz.
1: Tabii ki zaten aksi düşünülemezdi. Sizi burada görmek bizim için de tabii ki her zaman keyif alıyor. Çok çok
0: Aynı
1: teşekkür
0: şekilde.
1: ediyorum Hüseyin Özkök, yorumlarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum bir kez daha.
0: Ben de aynı şekilde herkese çok güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini ağırlıklı olarak değerlendirdik. Şimdi yine dış basın gündeminden devam edelim. Avrupa'nın büyük liglerinde bu hafta sonu birbirinden önemli maçlar oynanacak yine. Haftanın programına ve öne çıkan maçlara birlikte bakalım.
2: Avrupa'nın zirve liglerinde heyecan devam ediyor. 3 haftalık milli takım arasına tüm takımlar pozitif bir şekilde girmenin peşinde. İtalya'da gözler liderlik karşılaşması olacak Roma-Inter mücadelesinde. Sezona 4'te 4 ile başlayan iki ekip Milano'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında maziye dayanan rekabette son dönemde mavi siyahlılar üstün. Son şampiyon son 19 maçta yalnızca 2 kez başkent ekibine mağlup oldu. Çizmede haftanın diğer önemli karşılaşmalarında Milan Lecce'yi, Juventus Atalanta'yı konuk edecek. Sezona iyi bir giriş yapamayan iki dev, rakiplerinin oynadığı haftada kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Allegri'li Napoli ise Fiorentina'ya konuk olacak. Hafta sonu La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk edecek. Kırmızı beyazlılar 2 puan arkasında bulunduğu ezeli rakibini yenerek önüne geçmek isterken, eflatun beyazlılarsa yarışta kan kaybetmeme hedefinde. Dünyanın en formda takımı Barcelona haftayı Sevilla deplasmanında geçirecek. 6 haftada 28 gol atan Katalanların Endülüs'te nasıl bir sonuç alacağı merak konusu. Sevilla'da son sezonların en iyi başlangıcını yaptı. Kırmızı beyazlılar 6 haftada yalnızca bir kez mağlup oldu ve 13 puan topladı. Haftanın derbilerinden biri de Fransa'da oynanacak. Le Klasik olarak adlandırılan Marsilya-Paris Saint-Germain mücadelesinde sezona kötü başlayan iki ekip gidişatı değiştirmek amacıyla karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ligin yenilgisiz ekibi Hull City, Newcastle United deplasmanında yenilmezliğini sürdürme hedefinde. Liderlik koltuğunun bir yarısında oturan Arsenal haftayı zorlu Brighton deplasmanında geçirecek. Koltuğun diğer kayıpsız ortağı Manchester City de Sunderland'i konuk edecek.
1: Bu saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Salim Manal'la devam edeceğiz.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5000. gol.

geldi, ceza alanı.

Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanını verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışmalarının öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: hafta sonları değerli izleyenler, sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Salim Manav'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Tabii ağırlıklı olarak da bu akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını. Salim, günaydın, hoş geldin. Nasılsın?
1: Günaydın, hoş buldum Ezgi. İyiyim, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu akşam dev bir maç oynanacak Süper Lig'de. Tüm detaylarıyla tabii ki konuşacağız birazdan. İki takım açısından da değerlendirmeler yapıp karşılaştırmalı grafikler üzerinden de biraz oyuncuları da karşılaştırırız Salim. Ama önce bir arkadaşlarımızdan rica edelim, maça doğru haberimizi bir ekrana getirelim. Maç öncesi kim var kim yok, şöyle detaylara biraz bakalım. Sonra başlayalım.
2: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla ayrılarak

0: Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı Kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
1: Evet, dev bir mücadele gerçekten. Milli ara öncesi iki takım da tabii ki kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Evet. Salim, önce bir genel değerlendirme rica edeyim senden. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşam? Sonra tabii ki detaylara iki takım adına da bakacağız.
2: Nasıl bir maç bekliyorum? Güzel bir karşılaşma bekliyorum. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan Trabzonspor'un kazandığı maçı yerinde takip etmiştim. Tribünlerin coşkulu olmasını bekliyorum. Özellikle de Trabzonspor taraftarının bu maça ilgisi çok çok yüksek. Güzel bir maç bekliyorum. Maçı yönetecek Batuhan Hoca genç bir hakem. Zannediyorum ki Antalya bölgesi olması lazım. Geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de önemli maçlar yönetti. Onun da Allah yardımcısı olsun, hakem şansı yanında olsun diyelim. Trabzonspor çok kısa bir süre önce teknik direktör değişikliği yaptı. Thomas Reis Süper Lig'i tanıyor. Bence avantajı bu. Hem Süper Lig'i hem Trabzonspor'u hem de rakibi bugünkü Trabzonspor'un bugünkü rakibi Galatasaray'ı tanıyor. Gegenpress dediğimiz pres karşı presi çok iyi oynatan bir teknik direktördü. Hatta bu yönüyle de Almanya'da çalıştığı dönemde Bochum'da liste birincisi olduğu dönemler de oldu. Trabzonspor yeni bir teknik direktör getirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Thomas Reis'in Süper Lig'i bilmesi önemli bir avantaj. Her iki takımda da önemli eksikler var. Galatasaray cephesinin bence eksikleri daha değerli ve daha özel. Victor Osimhen ve Lemina olmayacak karşılaşmada. Victor Osimhen Galatasaray'ın geçtiğimiz yılki senaryoyu düşündüğümüzde son oynadığı maçta da yoktu. Icardi oynamıştı. Victor Osimhen oynamamıştı o maçta. Galatasaray adına sıkıntılı bir süreçti. Çünkü Galatasaray'ın Victor Osimhen oyun modelinin sebebiyle %40'ı, %45'i, zaman zaman %50'si, %60'ı diyebilirim. Bundan dolayı Galatasaray adına önemli bir eksik. Deniz Gül Kocaeli Spor maçında bence önemli doneler verdi. Deniz Gül'e de şans verileceğini düşünüyorum bugünkü maçta. Bununla birlikte Trabzonspor cephesi içinde bu tarz maçlar, yeni teknik direktör göreve geldiğinde rakibi, ilk rakibi Galatasaray olması kağıt üzerinde bir dezavantaj görülse de bir avantaj olabilir. Sebebi de şu, Trabzonspor çıkış arıyor. Galatasaray'ı mağlup edip çıkış yakalamak, seriyi yakalamak isteyecektir. Nitekim ligde istenilen, beklenilen seviyede başlayamadı.
1: Şimdi Trabzonspor
2: ben güzel bir maç bekliyorum. Yani Trabzonspor Galatasaray maçları güzel, bol gollü maçlar oluyor. Geçtiğimiz yıl izlediğim maçta da hafızam beni yanıltmıyorsa 2-1 ya da 3-1 bitti o karşılaşma. İlk yarıda Trabzonspor'un çok net atakları vardı. Yani Trabzon'da oynanan maçlar, özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları keyifli oluyor. Bilmem katılır mısın?
1: Katılıyorum. Ve şimdi bu karşılaşmada farklı dinamikler var dedik. Evet. Öncelikle Trabzonspor'daki teknik direktör değişikliğinden başlarsak.
2: Evet.
1: Şimdi Türkiye'yi yakından tanıması ve bilmesi harici, malum Salim sen de yıllardır takip ediyorsun bütün takımları. Teknik direktör değişiklikleri genelde pozitif yansır. Evet. İlk maçlarda takımlara. Ki zaten Ertuğrul Doğan'ın da özellikle milli ara öncesi Galatasaray maçından önce hemen bir teknik direktörü takımın, evet, başına getirme isteğinin de bu etkiden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla Thomas Reis'ten bir anda sistemsel bir değişiklik, taktiksel bir değişiklik değil belki ama en azından bir mental değişiklik, bir moral motivasyon, evet, takımda bir silkelenmeye yol açacak bir değişiklik, bir etki bekliyor herkes. Senin de bu yönde bir beklentin var mı?
2: Yani şöyle ki, dediğine katılıyorum Ezgi. Türkiye liglerinde, sadece Türkiye liglerinde değil, dünyanın her liginde teknik direktör değişimi takımlara olumlu yansıyor. Şöyle ki, ben buna iki bakış açısında bunu değerlendirmek istiyorum. Birincisi şu, futbolcular bir mesaj veriyor. Sorun bizde değildi, teknik direktördeydi. Geçmiş teknik direktördeydi mesajını veriyor. Bunu genel olarak Trabzonspor özelinde konuşmuyorum. İkinci değişimse ne oluyor?

0: ikinci değişimse yeni teknik direktör geliyor. Tek tek futbolcularla konuşuyor, odasına çağırıyor, antrenmanda pozitif enerji veriyor. Bundan dolayı bir kafa dağılması diyelim. Futbolcular mental açıdan rahatlıyor. Genellikle de teknik direktör değişiminin olduğu takımlarda ilk maçta elde edilen skorlar o takım lehine oluyor. Süper Lig'de yakın dönemde buna şahit olduk. Gaziantep FK'da teknik direktör değişimi yaşandı. Orhan Ak ilk maçında 4-2'lik skorla deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiler. Trabzonspor'da Fatih Hoca ayrıldı. Geçici teknik direktörlük görevine Hüseyin Hoca gelmişti. İlk maçında Trabzonspor Hüseyin Hoca'nın ilk maçında Gençler Birliği'ni farklı bir skorla mağlup etti. Böyle tablolar yaşanabiliyor. Ben bugün de olumlu yansımasını bekliyorum. Ve bir de şu durum söz konusu. Thomas Rice'ın oynattığı futbol Samsunspor özelinde baktığımda Thomas Rice'ın oynattığı futbol, ortaya koyduğu oyun modeli Trabzonspor'un kimliğine uygun. Pres ve karşı pres Trabzonspor'un taraftarının kimliğine uygun. Tabii Trabzonspor cephesinde de önemli eksikler var. Orta sahanın ben bugünkü maçta belirleyici olacağını düşünüyorum. Bugün orta sahası güçlü olan karşılaşmayı kazanacaktır. Düşüncem bu maçla ilgili de.
1: Şimdi yine Thomas Rice'ın imza töreninde yaptığı açıklamalardan dikkat çeken bir nokta. Önce savunmayı toparlamamız lazım. Sonra hücuma bakacağız diye. Burada da anlıyoruz ki ilk etapta öncelikle gol yememeye çalışan bir Trabzonspor göreceğiz.
0: Yani Trabzonspor çok ciddi goller yedi. Lige de baktığımız zaman bir hayli fazla gol yiyen takımlardan birisi. Kontrol ettiğimde ligde yediği gol sayısı 5. Trabzonspor özelinde fazla bir gol sayısı bu bence. Yani attığı gol sayısında da sıkıntı var. 9. Artı 4 avarajı var. Yani burada Trabzonspor'un bence tamam gol yememeye bakacağız diyor ama gol yollarında da çözüm üretmesi gerekiyor. Bence Trabzonspor'un Trabzonspor'u yakından destekleyen arkadaşlarla da konuştuğumda Trabzonspor'un şu anda problemi orta sahada gibi görülüyor. Savic beklenilen seviyede değildi. Ben bugün Savic yerine farklı bir tercih olursa muhtemel 11'lere bakmadım. Yunus abi ve Emre Kaplan'ın gönderdiği muhtemellere bakmadım. Bugün Savic olmazsa da şaşırmam Trabzonspor cephesinde. Benim merak ettiğim şu Trabzonspor cephesiyle ilgili Malinovski'nin sakatlığı devam ediyor. Kasımpaşa maçında oynamıştı. Kasımpaşa maçını yerinde takip etmiştim. Malinovski'nin geri dönüşü de orta sahayı toparlayabilir. Çünkü çok fazla bilgi sahibi olamadık oyuncu hakkında. Çok fazla maçlarda da oynamadı. Sakatlık süreci geçirdi. Hatta dün de sosyal medyada görmüşsündür. Başkan Ertuğrul Bey Malinovski'nin çocuğuna hediye göndermiş. Okul hediyesi. Bence güzel davranışlar. Gönüllere girmek önemli. Geçtiğimiz yıl da bunu konuşmuştum. Bunu takımlarımız yapabiliyor. Umarım tüm takımlarımız yapar. Önemli kulüplerimiz yapıyor. Umarım tüm takımlarımız yapar. Özellikle de yabancı oyuncular geldiğinde aidiyet duygusu adına, ülkemizi benimsemeleri adına, kulüplerimizi benimsemeleri adına bunlar önemli ve güzel davranışlar, güzel jestler.
1: Peki bir muhtemel 11'leri rica edeceğim ben arkadaşlarımdan şimdi. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray acaba bu akşam nasıl kadrolarla sahada olacaklar? İlk olarak ev sahibi Trabzonspor'u rica edelim. Evet. Kalede Onana olacak. Savunma dörtlüsü Pina, Vivu, Savic, Cabral şeklinde. Önlerinde Fabinho, Melih, Muçi. Kanatlar Salah, Aral ve ileri uçta da Cuyu izleyeceğiz. Salim, bu 11'i nasıl değerlendirirsin? Az önce Savic olmayabilir dedin. Tabii ki bu muhtemel 11, onu söyleyelim. Maç saatinde bir değişiklik olabilir elbette. Ve burada tabii ki en çok merak edilen konu Thomas Rice'la birlikte, ki yine imza töreninde söylediği konulardan biriydi. Salah gibi bir oyuncuyu biraz serbest bırakmak lazım diye. Zaten onu serbest bırakırsanız kalitesini görürsünüz demişti. Şimdi serbest kalan bir Salah acaba Trabzonspor oyununa nasıl bir katkı verecek? Bunu da göreceğiz bu karşılaşmada. Bu 11'in

0: nasıl yorumlarsın?
1: Bu 11'i nasıl yorumlarım? Yani Trabzonspor'un orta sahasından yola çıkacak olursam, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçı oynanırken Ozan, Fabinho, Muçi üçlüsü vardı. Bu üçlüyle alakalı iç sahada taraftar baskısıyla, baskılı futbolla sıkıntı oluşturmaz demiştim. Deplasmanda sıkıntı oluşturabileceğini söylemiştim. Bugünkü muhtemelde dikkatimi çeken oyuncu Melih Kabasakal. Melih de milli takıma çağrıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Top kapma yeteneği yüksek olan bir isim. Hı hı. Fabinho'yu ben Konya maçında gayet iyi buldum. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyunculara karşı fiziksel anlamda bakış açımda bazen olumsuzluklar olabiliyor. Fakat Fabinho hem fiziksel açıdan hem de oyunu okuma açısından kariyerine, o Monaco yıllarına, Liverpool yıllarına atıfta bulundu. Direkten dönen topu vardı. Bununla birlikte geriden oyun kurarken bence önemli bir isim. Yani Fabinho ilerleyen dönemde duruma göre sağ bekleri değerlendirebilirsiniz. Zaten patlama yaptığı mevki sağ bekti. Hı hı. Ben güzel bir maç bekliyorum. Muhtemel 11'lerde santrafor hattında Ju yer alıyor. Bence Ju'yu da görmek lazım. Midland'da yapmış olduğu çıkışın ardından Trabzon'a transfer oldu.
0: Yüksek bir bedelle transfer oldu.
1: Potansiyelinden dolayı Trabzonspor kadroya dahil etti. Onaçu önemli bir santrafor. Trabzonspor taraftarının gönlünde yeri ayrı ama Onaçu'nun da performansının düşüşte olduğunu vurgulamak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Onaçu Trabzonspor için nasıldı biliyor musun? Galatasaray için Victor Osimhen neyse Trabzonspor için de Onaçu oydu. Ama çok ciddi performansında dalgalanmalar var. Bundan dolayı Ju tercihi beni şaşırtmaz.
0: Bugün yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Kadroda olduğunu söyleyelim ama Onaçu'nun.
1: Onaçu kadroda.
0: Evet evet. Yani bir sakatlığı olduğu ve oynamayacağı şeklinde haberler de vardı çünkü evet. Bazı sayfalarda ama son bilgi, gelen bilgi kadroda olacağı, kulübede yer alacak şeklinde.
1: Salah'la ilgili şunu söyleyebilirim. Salah serbest alanda çok çok önemli bir dünya yıldızı, önemli bir oyuncu. Trabzonspor'la birlikte oynamış olduğu maçlara baktığımızda deplasman maçlarında bazen çok fazla katkı sağlayamadı. Bunun sebebi de Anadolu kulüplerinin Salah'a karşı aldıkları önlemlerdi. Yani bazı maçlarda Salah'ı birkaç kişi direkt etrafını kapatıyor. Ve birkaç kişi etrafını kapatınca da kilitleniyorsun. Bu da gayet normal. Yani orada o kalabalıktan çıkamıyorsun. Özel önlemler alınıyor. Ama ben Salah'ın bu yıl iç sahada Trabzonspor'un en önemli güçlerinden birisi olacağını düşünüyorum. Salah'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bugünkü maçta Galatasaray cephesinde Salah'ı sağ kanatta görüyoruz. Sol bek mevkisinde hangi oyuncu oynayacak? Muhtemel 11'lerde Galatasaray cephesinde Eren yer alıyor. Ama bence bu maçta Eren yerine İsmail Jakobs'un oynaması Salah için, yani Salah alınacak önlem açısından daha makul olacaktır. Çünkü
0: Galatasaray'ınkini de isteyelim o zaman.
1: Tabii
0: Galatasaray'ın muhtemel 11'ini. Sen devam et, gelecek.
1: Yani Salah yerine Salah alınacak önlem noktasında Eren Elmalı önemli bir oyuncu. Milli takımımızda da oynuyor. Eren yerine İsmail Jakobs olursa daha iyi olur. Çünkü Salah'a önlem almak için adeta Salah'a yapışmanız gerekiyor, yıldırmanız gerekiyor. Yıldırdığınız zaman da Salah'ı, yani o mücadele gücüne yakın İsmail Jakobs diye düşünüyorum. Çünkü İsmail Jakobs'un geçtiğimiz yıl hatırlayalım İstad'da oynanan Liverpool maçını adeta kendini siper etmişti. Hem Salah'a karşı hem Szoboszlai'ye karşı. Bu noktada bence Eren yerine İsmail Jakobs tercihi daha makul duruyor kağıt üzerinde.
0: Galatasaray'ın 11'ini verebiliriz. Galatasaray'ınkine de hemen bakalım.
1: Bakalım. Benle aynı düşüncede mi? Okan Hoca muhtemelen 11'lerde.
0: Evet, Galatasaray'da evet, kalede Uğurcan, savunma dörtlüsü Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sané, Leao ve Deniz şeklinde sarı kırmızılarında sahada olmasını bekliyoruz. Şimdi burada dikkat çeken iki isim var Salim. Kocaeli maçından farklı olarak biri Sané, diğeri de Jakobs. Barış Alper'in yerine Sané tercihi, Eren'in yerine de Jakobs tercihi bekleniyor. Buradaki soru işareti Sané ve Barış konusunda aslında belki de biraz daha fazla yoğunlaşıyor diyebiliriz. Jakobs konusunda pek değil ama

0: Çünkü Sané de formsuz. Bir de üstüne evet. milli takımdan, Klopp'tan davet almadığı için şimdi bir ekstra mutsuzluk, bir motivasyon sıkıntısı yaşar mı? Endişeleri de vardı açıkçası birkaç gündür. Ama Doğru. bir taraftan Barış Alper'in de sezona çok istendiği gibi başlayamadığını düşünecek olursak hangi tercih daha doğru? Elbette hafta içi idmandaki performanslarına göre karar verdiğini tahmin ediyoruz Okan Buruk'un. Sen ne dersin?
1: Yani burada muhtemelde Sané gözüküyor. Sané ile ilgili seninle aynı fikirdeyim Ezgi. Sané geçtiğimiz yıl Avrupa yani Şampiyonlar Ligi'nde oynanan birkaç maç, ligde oynanan Kayseri Spor ve Başakşehir maçı haricinde doya doya bize kendisini izletemedi. Sané ilk geldiğinde yeni Zaha olur açıklamaları vardı. Fakat ben buna farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiştim. Zaha'nın oynadığı takımlar hızlı kontratak takımları. Kariyerinde sadece Manchester United şampiyonluk potansiyeli olan bir takımdı. Sonrasında Galatasaray oldu bu takımlardan birisi demiştim. Hı hı. Fakat Sané öyle değil. Sané uzun yıllar City'de oynadı, Bayern Münih'te oynadı, şampiyonluk coşkusu olan takımlarda, hücum oynayan takımlarda oynadı. Sané ile ilgili eleştiriler yapılıyor. Zaman zaman kendi kendime soruyorum. Acaba diyorum Sané'nin performansında düşüş olması gerisindeki sağ bekin devşirme olmasından mı kaynaklanıyor? Bununla da alakası yok. Son uzağa gitmeyelim. Kocaeli Spor maçından önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lisbon maçında birkaç pozisyon vardı. İlk karşılaşmanın ilk yarısında Sané'nin Sané klasında bir oyuncunun atabileceği pozisyonlardı. Yani onları gol atması gerekiyordu. Ya da güzel bir servis yapması gerekiyordu. Sané'nin ben istenilen, beklenilen seviyede olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper Yılmaz konusuyla ilgili de net bir eleştirim olacak. Barış Alper Yılmaz konusuyla ilgili de geçtiğimiz hafta sosyal medyada görmüştüm. Barış Alper Yılmaz'la alakalı tükenmişlik sendromu yaşadığına dair bilgiler sen de görmüşsündür, paylaşıldı. Şöyle bir durum var. Ya transfer haberciliği önemli bir habercilik. Mesela transfer haberi yapabilirsin gazeteci olarak, ben de yapabilirim. Ama teyit edersin veya güvendiğin kaynaklardan alırsın. Yani Türkiye'de bazı futbolcularla ilgili her transfer döneminde şu takım istiyor 100 milyon euro, bu takım istiyor 50 milyon euro. Geçtiğimiz günlerde mesela Hasan Yavuz Bakır var, Çaykur Rizespor basın sözcüsü. Taha var, sağ bek takımlarında oynayan. Her dönem haber yapılıyor Taha ile ilgili. Galatasaray'ın gündeminde, Beşiktaş'ın gündeminde. En son röportaj yaptım Hasan Bey'le, çok ciddi rahatsızlık duyduklarını ve çocuğa zarar verdiğini bu durumun ifade etti. Yani bu tarz olaylar, gelelim Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Her dönem oyuncu ile ilgili haberler yapılıyor, oyuncular bundan etkileniyor. Dolaylı yoldan teklifler gelebilir. Önemli olan Galatasaray kulübüne resmi teklifin gelmesi. Yani Neom'a gidecekti. Neom'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Galatasaray'da kulüp menfaatlerini koruyarak Barış Alper Yılmaz'ı göndermedi. Bence doğru olanı yaptı. Önce kulüplerin menfaatidir. Ardından personeller gelir, futbolcular gelir. Benim bakış açım budur. Kurumlar var olursa kişiler var olur. Bakış açım budur. Bilmem katılır mısın?
0: Evet.
1: Doğru olan doğru. budur. Burada da yani Barış Alper Yılmaz'daki sıkıntının sebebini ben bu olarak görüyorum. Bu olaylar oyuncuya zarar veriyor. Yani oyuncuya zarar veriyor. Net bir şekilde belli. Ben burada Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan bazı oyuncuları değerlendirirken pozitif ayrımcılık yapıyorum. Neden? Çünkü bu oyuncular bizim milli takımımız, milli takım seviyesinde temsil ediyor. Böyle de bir pencereden bakmak gerekiyor. Aynı şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Anadolu takımlarında oynayan oyuncular. Yani bunu da itiraf edeyim. Bundan dolayı Barış Alper Yılmaz'da düşüş var. Bence Sané ile çıkacaktır. Yani Sané ihtimali güçlü bir ihtimal. Çünkü Barış Alper Yılmaz tamam önemli bir oyuncu ama Barış Alper Yılmaz fizik gücünü kullanarak var oldu. Teknik kapasitesi Barış'ın Yunus kadar olsaydı çok çok farklı yerlerde olurdu. Kreatif bir oyuncu olsaydı. Leao önemli bir isim, farklı bir isim. Zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bugün de ilk 11'de başlarsa zaten muhtemellerde ilk 11'de yer alıyor. Kocaeli Spor maçında ilk 11'ini oynayacak.

0: oynadı. Oynarsa katkı sağlayacaktır.
1: Peki. Şimdi biraz istersen karşılaştırmalı grafikler üzerinden iki takım oyuncularını kıyaslayalım. Evet. Daha doğrusu kim biraz daha fazla takımına güven veriyor, kim öne çıkabilir diye konuşacağız.
0: Bu çok zor.
1: Kalecilerden başlamak istiyorum. Uğurcan ve Onana grafiğimizi rica edeyim arkadaşlarımdan ve kaleden başlayalım. Evet. Zor gerçekten çünkü istatistikler her zaman çok fazla fikir de vermeyebiliyor. Yanıltıcı da olabiliyor. Mevcut performansları üzerinden değerlendirmek belki rakamlara göre çok daha mantıklı olabilir. Bir tarafta Onana, bir tarafta Uğurcan dedik. Gol yemedikleri maç sayısı Onana 1, Uğurcan 2. Kurtarış sayılarına baktığımız zaman Onana'nın 20 kurtarışına karşılık Uğurcan'ın 8 kurtarışı dikkat çekiyor Salim. Uzun toplarda Onana'nın üstünlüğü var. İsabetli paslarda da yine Onana'nın bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ama netice itibariyle Uğurcan da özellikle geçen sezonu çok iyi geçirdi.
0: Evet.
1: Ve kalesinde güven veren bir isim. Onana'yı da takımda tutmak için çok çaba sarf etmişti yaz transfer döneminde Trabzonspor. Netice itibariyle iki takımın kalecisi de takımlarına güven veriyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
0: Diyebiliriz. Özellikle de şöyle ki Onana geçtiğimiz yıl Trabzonspor'da kiralıktı. Manchester United'da mental açıdan iyi bir dönem geçirmemişti. Üzerinde çok ciddi baskı vardı. Trabzonspor'da adeta kendini buldu. Uzun topları zaten muhteşem. Hatta şunu da eklemeden geçmeyelim. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu kupayla kapattı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Konya maçı. Penaltı atışı kurtardı. Ardından maç geri döndü. Konya, Antalya'da Konya'yla oynanan finalde, Konya Spor'la oynanan finalde. Bence Onana kendisini buldu. Uğurcan açısından duygusal bir maç olacak. Uzun yıllar Trabzonspor'da forma giydi, kaptanlığını yaptı. Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor Galatasaray maçında tepkiler vardı. Bu tepkilere de ben futbolcuların alışkın olduğunu düşünüyorum. Artık mental açıdan alışabiliyorlar. Artık sıradanlaşıyor bu durum. Uğurcan için duygusal bir maç. Her iki kaleci de bence önemli. Kaleciler bugünkü maçta katkıları olacaktır. Özellikle de Onana'yı ben şu yönüyle ortaya çıkartıyorum. İsabetli pas oranı yüksek, ayağını çok iyi kullanıyor. Uğurcan Çakır'ın da bu yönünü geliştirdiği düşüncesindeyim. Galatasaray'da bu yönünü geliştirdi. Hatta Galatasaray'a transfer olmadan önce Trabzonspor'da son sezonunda Trabzonspor lig sıralamasında kötüydü ama Uğurcan Çakır'ın performansı Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluk sezonundaki performanstan bence daha iyiydi. Yani çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Bakalım ya, kaleci şansları yanlarında olsun.
1: Peki.
0: Biraz böyle kıyaslamalar zor oluyor. Çünkü direkt kıyaslarken net ifadelerden de kaçınıyorum. Akşam maç oynanacak.
1: Tabii ki öyle yani, ama direkt, zaten yapacak bir şey yok. Biz mevcut performansları direkt, üzerinden
0: yani buradaki
1: konuşuyoruz.
0: Yorumla, aynen,
1: birisi mevcut, ekstra bir performans sergilerse
0: yani,
1: ona tabii ki bizim
0: kısmet
1: diyebileceğimiz bir şey yok. Savunmacılarla devam edelim. Vivo Sanchez grafiğini rica edeyim. Biraz da stoperleri yorumlayalım. Aslında sadece Vivo Sanchez özelinde değil, savunma ikilileri
0: tamam, olur
1: olarak değerlendirirsek çok daha sağlıklı da olabilir Salim. Şöyle bakıyorum, hava topu kazanmada Sanchez'in üstünlüğü var. Top kapmada yine aynı şekilde. İkili mücadele kazanmada Vivo bir adım önde. Uzaklaştırma istatistiği Sanchez'in daha iyi. Engellenen şutta da yine Sanchez bir adım önde. Dediğim gibi ikililer olarak değerlendirirsek şu anda bizim muhtemelimize göre Savic Vivo ve Abdülkerim Sanchez ikilisi olarak yorumlayalım istersen.
0: Yani şunu söyleyebilirim. Sanchez Abdülkerim Bardakçı ikilisi. Galatasaray'da önemli işlere imza attılar.
1: Oturmuş bir ikili.
0: Oturmuş bir ikili. Vivo gelecek vadeden bir stoper. Hatta yaz transfer döneminde Fulham'ın çok ciddi teklifi vardı. 25-30 milyon euro bantları konuşuldu. Ben Vivo'nun potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Vivo'yu Batagov dönecek Ocak ayında. Vivo'yu Batagov'la birlikte düşündüğümde böyle daha sağlıklı bir ikili olacak gibi duruyor. Vivo ile ilgili geçtiğimiz hafta yapmış olduğum Libero yayınında Süper Lig'in en iyi stoperlerinden birisi demiştim. Olumlu olumsuz eleştirilerle karşılaştım ama Vivo'nun ilk haftalara Trabzonspor kötü başladı. Kötü giden takımda direkt geriden toparladığını düşünüyorum. Tek zafiyeti şu, çok sert oynuyor.

0: tamam stoperler sert oynar ama çok sert oynuyor ve uzun toplar atıyor mesela. Geldiği zaman hani halk arasındaki tabirle dandum vuruyor. Bunları geliştirebilirse çok farklı yerlerde olur. Yani direkt Trabzonspor'da toparlıyor. Hatta kapı gibi diyebilirim. Kasımpaşa maçında izledim. Çok iyiydi. Canlı gittim izledim. Bugünkü maçı da takip edeceğim. Kendisini oyunsal anlamda geliştirebilirse güven veriyor. Sanchez'le ilgili, Sanchez'de de çok fazla özgüven yüksekliği var. Özgüveni çok yüksek olduğu için zaman zaman geriden çıkarken pas hatası yapabiliyor, çalıma giriyor, kaybettiği toplardan gol yiyebiliyorsun. Bu mesela Beşiktaş'ta Agbadou'da da var. Agbadou'da da bunu keşfettim. Son Marsilya maçını İstad'a izlemiştim. Herhalde bu stoper hastalığı Ezgi. Çok fazla özgüven olabilir mi?
1: Olabilir. Fazla özgüven herkesin zaman zaman yaşadığı bir durum evet. olabiliyor. Peki o zaman orta sahalarla devam edelim. Fabinho ve Torreira grafiğiyle devam edeceğiz şimdi. Bir tarafta tabii ciddi bir tecrübe, büyük bir tecrübe. Evet. Diğer tarafta da Galatasaray'da çok ciddi bir tecrübe artık evet. Süper Lig tecrübesi. Torreira, istatistikler üzerinden ilerlemek ne kadar sağlıklı emin değilim. İstersen mevcut performansları üzerinden, aynen. vaat ettikleri üzerinden biraz konuşalım ve aslında yine partnerleriyle orta sahayı da konuşursak daha sağlıklı olacaktır.
0: Yani Fabinho ile birlikte Melih oynayacak. Önlerinde Muçi, Galatasaray'da Torreira, Sara, Yunus evet. üçlüsü. Bir baklava gibi dilimi gibi düşündüğümüz.
1: Muçi ile Yunus'a birazdan ayrıca bakacağız. Tamam, hani biraz zaman, daha onlar 10 tamam. numara gibi forvet arkası yani, gibi. Yani ikili olarak zaten, bakarsak evet.
0: Torreira ile Gabriel Sara artık zaten hı-hı. iyi bir ikili oldu. Zaman zaman o bölgede Lemina'yı da görebiliyoruz Torreira ile birlikte. Fabinho önemli bir isim. Kariyeri ortada. Liverpool'da yaptıkları ortada. Muhammed Salah'la birlikte Liverpool'da çok çok önemli bir özel işlere imza attılar. Bu tarz maçlarda bu isimlerin tecrübesi ortaya çıkacaktır. Fabinho'ya bu yönüyle ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Köşe atışlarında bir silah olabilir duran toplarda. Boyunun avantajı ile birlikte kafa toplarında hakim olan bir isim. Torreira sezona çok iyi başladı. Galatasaray'ın o şampiyon olduğu dönemde de 4 yıl üst üste şampiyon olduğu yıllarda Torreira mimarlardan birisiydi. Yani orta saha için orta sahalar belirleyecek diyorum. Yani bu orta saha ikilisini düşündüğümüzde Fabinho, Melih, Torreira, Sara yani 75'ten sonra daha çok belirleyici olabilir yani. Çünkü o ikinci bölgede düşüşler başlıyor. Teknik direktörlerin hamleleri geliyor. Yeni teknik direktör Thomas Reis Samsun Spor'da oynattı. O futbol oynatacak mı? Direkt hücum gücüyle mi başlayacak? Direkt gegenpress dediğimiz pres karşı presi nasıl oynatacak? Oynatması için eğer oynatırsa buna Trabzonspor'un fiziksel anlamda yeterliliği ne derece? Çünkü ligler başlayalı kısa bir süre oldu. İlk 6 hafta tamamlanıyor. Milli ara girecek. Yani burada orta sahaların belirleyeceğini düşünüyorum. Lemina olsaydı bu tarz maçlarda. Lemina bilmiyorum ama bu tarz büyük maçlarda daha fazla güven veriyor. Lemina Torreira ikilisi. Hı hı. Önlerinde Sara değerlendirilebilir 8.5 olarak. Zor bir maç ya kağıt üzerinde. Orta sahalar için de yani öyle kıyas yapmak çok zor. Zaten istatistiklerden de yola çıkarsak yanılgıya düşebiliriz ifade ettiğin gibi. Evet. Maç sayısı Fabinho'nun daha az.
1: Evet. Peki Muçi ve Yunus'u değerlendirelim. Şimdi Muçi Trabzonspor formasıyla evet. bambaşka bir kimliğe büründü evet. geçtiğimiz sezondan bu yana. Fatih Tekke özellikle onu çok iyi değerlendirmişti. Evet. Onun dilinden çok iyi anlayan bir teknik direktör olmuştu. Kesinlikle. Özellikle de istemişti. Şimdi açıkçası Rice'la birlikte nasıl bir görüntü verecek merak ettiğim isimlerden birisi Muçi. Bilmiyorum Salim sen ne dersin? Yunus'a baktığımız zaman da özellikle Osimhen'le çok iyi anlaşan bir oyuncu. Zaman zaman inişleri çıkışları olan bir evet. Futbolcu Yunus'ta. Dolayısıyla yine istatistikler üzerinden çok konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Biraz daha hem böyle geçen sezondan alarak performanslarını, evet. takıma yaptıkları katkıyı biraz konuşalım istersen. Ve bu noktada şunu da

0: söyleyebiliriz. Şimdi Yunus aslında Batrakov'la o bölgenin artık biraz daha rotasyon olmaya başladı. Batrakov bir anda bir sürpriz şeklinde karşımıza çıkabilir mi? Yoksa bir alternatif olarak sana ne ifade ediyor?
1: Yani Batrakov'a şans tanınmalı. Bunu söyleyebilirim. Düşüncem bu, Batrakov'a şans tanınmalı. Çünkü Batrakov potansiyel olan bir oyuncu. Hep ilk geldiğinde Batrakov'la ilgili yeni Morussan, yeni Alexander Çikildağ olacak şeklinde yorumlar yapıldı. Ben bunlara katılmıyorum.
0: Ya ilk izlenimi öyle vermedi aslında.
1: İlk izlenimi öyle vermedi. Yani evet, direkt yorumlar yapılır yani. Herkes hakkında yorum yapabiliyor. Geçmişten.
0: Genç olması, ilk kez ülke dışına çıkmış olması.
1: Bir de benzetmeye dayalı cümleler çok kuruluyor. İşte mesela ilk sahne geldiğinde de yeni Zaha olur denildi.
0: Evet.
1: Bakalım günün sonunda kim haklı çıkacak, ama yani ben Batrakov'a şans tanınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü çok ciddi bir bonservis miktarı ödedi. Ve Paris Saint Germain transfer edecekti oyuncuyu. Ben bunu teyit ettim. Luis Campos'un istediği bir oyuncuydu. Siyasi gelişmelerden dolayı Rusya Ligi'nde oynadığı için Rusya Ligi'nden Avrupa Birliği üyesi ülkelere transfer yasak. Bundan dolayı bu gerçekleşmedi. Bence burada Batrakov'a şans tanınmalı. Yunus ve Muçi özeline gelecek olursam, Muçi o beklenilen patlamayı aslında Trabzonspor'da yaptı. Neden? Oyuncu LC Varşova'da oynarken potansiyeli vardı. Hatta Beşiktaş transfer etmeden önce Aston Villa'nın da talip olduğunu biliyorum. İzleme ekibinin takip ettiğini biliyorum. Çünkü LC Varşova'da çok potansiyeli olan genç bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta işler onun adına istenildiği gibi gitmedi. Geçtiğimiz yıl kariyer rekoru kırdı. 15 gol 7 asist diyebiliyorum. 22 gole katkı. Trabzonspor nitekim oyuncunun bonservisini aldı. Duran toplarda bence Muçi bugün önemli bir silah olacaktır. Geçtiğimiz sezonda bunları güzel bir şekilde başardı. Yunus bence Galatasaray'ın hücum hattındaki oyunculara baktığımızda farklı oyunculardan birisi. Araya paslarla oyunu rahatlatabiliyor. Kreatif bir oyuncu. Top yeteneği yüksek. Top ayağına geldiği zaman alan açabiliyor. Yani Yunus her an her şey yapabilir. O potansiyeli var. Mesela 70. dakikada 1-0 geride diyelim Galatasaray. Araya vereceği bir pasla pozisyon oluşturup takımına gol attırabilir. Böyle bir potansiyeli var. Ve Yunus o boşalan, Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonunda yeterince mücadele etti. Dolduracağı kadar da doldurdu. Hatta sakatlık süreci var. Kısa bir ameliyat dönemi var. Bunlara rağmen ben iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Bugün Yunus bence ilk 11'de olur. Zaten muhtemellerde de bu var. Batrakov karşılaşmanın ilerleyen bölümünde şans bulacaktır duruma göre.
0: Salah ve Sané grafiğiyle devam edelim istersen. Şimdi bir tarafta dünyaca ünlü bir yıldız. Diğer tarafta da ondan geri kalır bir isim değil aslında Leroy Sané'de.
1: Evet.
0: Tabii ki yine çok yıldız bir oyuncu. Muhammed Salah Trabzonspor'da yeni teknik direktör Thomas Reis'le birlikte ne yapacak? Ve Sané tabii ki işte az önce de söylediğimiz çok büyük bir kalite, evet, çok ciddi bir tecrübe, ama formsuz mu? Formsuz. Soru işaretleri var mı?
1: Var.
0: Yine istatistikler üzerinden değil belki, gerçi Salah'ın şimdi 4 gol bir asistini söylememek olmaz orada, istatistiklerde bunu mutlaka belirtmek lazım. Önemli bir skor katkısı var şimdiye kadar, isabetli şut, orta, dribling istatistikleri son derece iyi Muhammed Salah'ın. Dolayısıyla şöyle bir karşılaştıralım, ne dersin?
1: Ya Ezgi, bir anımı anlatmak istiyorum. Kasımpaşa maçı vardı, ligin ilk maçı. Trabzonspor Kasımpaşa'ya geldi. Ben de karşılaşmayı takip etmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gittim. Muhammed Salah'ın ilk maçı olması sebebiyle, Trabzonspor formasıyla çok ciddi ilgi var. Gerimde de arkadaşlar vardı. Onun dışında stadyum personeli de karşılaşmayı ben basın tribününde en köşede izliyorum. Arkadaşlar da takip ediyor. Bir pozisyon oldu. Maçı izliyoruz. Köşe vuruşu kullanıldı. Salah'ı kimse fark etmedi. Arka direkten geldi. Vurdu. Top yandan avuta çıktı. Ben de, herkes heyecanlandı. Özellikle Salah'ı izliyorsun. arkadaş

0: arkamdaki o arkadaş da stadyum görevlisi de heyecanlanınca dedim. Bak dedim ya, bunları PlayStation'da yapıyordun dedim. Burada gerçek izliyorsun dedim. Salah böyle bir oyuncu. Yani çok gerçekten farklı öyle bir oyuncu ve iç sahada bugün Trabzonspor adına çok ciddi katkılar sağlayacaktır.
1: En büyük kozu Trabzonspor.
0: Trabzonspor'un en büyük kozu. İlk geldiğinde mesela Trabzon'u benimser mi şeklinde yorumlar yapıldı. Görüyoruz. Hatta dün sevgili Yunus abi de, Yunus Emre Sel de Salah'ın gitmiş, çıktığı yaylaya gitmiş Trabzon'da. Yani mütevazi bir oyuncu. Ben Trabzonspor'a ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bugünkü maç özelinde ise Salah için belirleyici olan Galatasaray'ın sol bekinde İsmail Jakobs oynayacak muhtemelen. Onun performansı olacaktır. Çünkü onu zorlamalı, onu yıldırmalı. Yani Salah'a karşı önlem almak istiyorsanız bu tarz yıldız oyunculara karşı önlem alırken onu yıldırmanız gerekiyor. Nasıl? Adeta bir yapışkan gibi yapışmanız gerekiyor. Bırakmamanız gerekiyor. Sané'nin performansı çok düşüşte. Artık Sané'nin de bir şeyler yapması gerekiyor. Yani bu taraftarın da tepkisi var.
1: Evet.
0: Sosyal medyada görüyorum, artık serzenişler oluyor. Bu da gayet normal. Artık bir şeyler yapması gerekiyor. Sané klasında bir oyuncunun yani ortaya bir şeyler koyması gerekiyor. Çok ciddi bir düşüş var. Bunu gözlemliyoruz zaten Ezgi. Yani bu düşüşü artık hoca da mesela son maçta yedek soyundurdu, önlemlerini aldı. Lisbon maçından sonra Kocaeli maçında yedekti. Artık yani hoca da bazı şeylerin mesajını veriyor ama oyuncunun bir kendisine gelmesi lazım. Bence Salah bir adım daha önde.
1: Peki.
0: Kariyer olarak da mesela baktığımızda her ikisi de kanat oyuncusu. Salah'ın yaptığı genel anlamda da kariyer olarak bence daha özel işler. Sané'nin kariyerinde City, Bayern Münih gibi önemli kulüpler var ama Salah Liverpool'da bir efsane olmuştur. Ve öyle de devam edecektir. Sence hangisi?
1: Yani ben şu anda tabii ki Salah'a bir adım öne.
0: Güncel yani genel kariyer anlamında.
1: Kariyer anlamında da Salah diyeceğim.
0: Evet.
1: Güncel seninle olarak da Salah fikirdeyim diyeceğim. Salah bir adım önde bu.
0: Normalde ben moderatörlerle
1: aslında çok
0: bazen
1: bencesi sencesi olan bir durum da herhalde Sané'ye de sorsak Salah der diye düşünüyorum.
0: Aynen.
1: Hani biraz daha kariyer
0: Sané'ye
1: açısından.
0: Sané'ye de sorsan Salah der. Yani Salah'ı böyle dünya futbolunda
1: yani
0: son
1: şöyle
0: 20
1: Sané'ye de sorsan, bu arada onu bir açıklayalım istersen. Sané'ye de sorsan derken şunu.
0: Sordular mı?
1: Hayır. Yani dünyada birçok futbolcuya sorsan,
0: evet,
1: hani Salah'ı aynı klasmana yazabileceğimiz çok az oyuncu
0: çok
1: var.
0: Az oyuncu
1: çok
0: var.
1: Çok az oyuncu var. Yani evet, çok büyük yıldızlar var, çok kariyerli oyuncular var.
0: Evet.
1: Ama işte çok kim az mi oyuncu, işte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, arkasından Salah.
0: Aynen,
1: i̇şte
0: böyle gelir bu sıralama.
1: Çok az oyuncu var gerçekten.
0: Son 15-20 yılda,
1: evet,
0: sıralama bu şekilde olur. Tabii zaman zaman dünya
1: futbolunda bu listeye girenler çıkanlar oluyor elbette ama netice itibariyle yıllarca belli bir istikrar,
0: evet,
1: sürdürüp
0: çok
1: bu kadar büyük bir
0: oynadı.
1: Ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada Muhammed Salah'ı öne çıkaran yine orada farklı bir ligde dememin sebeplerinden biri de sadece futboluyla değil Salih, bir marka. Yani
0: marka
1: her yönüyle, işte sosyal medyasıyla, evet, biraz daha saha dışı profiliyle, işte örneğin İslam coğrafyası için ifade ettiği anlamla, verdiği
0: doğru
1: mesajlarla, o daha farklı bir konumda,
0: doğru,
1: bir oyuncu oldu, bir isim oldu her
0: yani,
1: zaman o açıdan söylüyorum.
0: Bir ikon diyebilirim ya.
1: Evet.
0: Gerçekten Muhammed Salah özellikle de İslam coğrafyası, ülkesi Mısır başta olmak üzere tüm ülkelerde tanınması, İngiltere'de ona karşı duyulan sevgi. Yani Muhammed Salah İngiltere nüfusunun büyük bir çoğunluğu Hristiyan ama isim çocuklarının isimlerini Muhammed koymuş.
1: Ha, ciddi yani bir Müslüman nüfusu da var tabii
0: ciddi
1: orada yaşayan. Onu
0: evet,
1: tabii söylemek
0: evet
1: lazım ama
0: yani Hristiyanlar mesela Muhammed ismini tercih ediyor Salah'a sevgisinden dolayı. Bu da önemli ve özel. Ben özel oyunculardan birisi benim için.
1: Ama şu var şüphesiz ki Galatasaray taraftarı da artık Sané'den isminin ve kariyerinin,
0: evet,
1: hakkını vermesini bekliyor. Bu da
0: şekilde
1: çok anlaşılabilir bir beklenti.
0: Gayet anlaşılabilir bir beklenti ve Galatasaray'daki o eleştiri kültürü özellikle de mesela transfer döneminde biraz abartıldığını düşünüyorum ama çok fazla abartılıyor. Yani eleştiri olabilir ama küfür ve hakarete kesinlikle karşıyım, olmaması gerekiyor. Benimsemiyorum. Bu noktada Galatasaray taraftarının eleştirisi, Okan Hoca'nın onu Kocaeli maçında

0: imza çekmesi, belli bir mesaj, kendisini de toparlaması gerekiyor. Toparlamalı, bu potansiyeli var. Yakın dönemde zaten Almanya milli takımına da seçilemedi. Artık bir mesaj göndermeli Alman milli takım teknik direktörüne. Nitekim daha önce çağrılmıştı. Şu anda çağrılamadı. Çağrılamamasının temel sebebi performansı.
1: Peki. Şimdi Osimhen'in yokluğundan biraz bahsedelim. Galatasaray cephesinde tabii ki Rafael Leao gibi bir kalite, bir yıldız oyuncu var. Onunla ilgili bir grafiğimiz yok. Ama Rafael Leao'yu ayrıca değerlendirmek lazım. Evet. Çünkü daha yeni yeni şans buluyor. Biraz istatistikler üzerinden değerlendirmek oyuncuya da haksızlık. Dolayısıyla Rafael Leao'nun yapacağı katkıdan ne beklersin Salim bu karşılaşma özelinde?
0: Yani çok tabii farklı bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl Milan'da yaşamış olduğu sakatlıklar vardı, performansında düşüş vardı diyoruz. Yine baktığımızda Milan'da son sezonunda 12 gole katkı sağlayan bir Leao vardı. Bence önemli ve özel bir oyuncu. Bu tarz maçlarda kilidi açabilecek yaratıcılığa sahip. Bence katkılar sağlayacaktır. Leao'nun, bilmem katılır mısın, Rafael Leao mental açıda düşüşteydi. Yaşamış olduğu sakatlık vardı. Milan'da da kendi o dönemini tamamlamıştı. Düşünce buydu. Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a daha önce bu tarzda transfer olan oyuncular başarılı oldu. Mauro Icardi Paris Saint Germain'den geldi. Adeta taraftarla birlikte, Galatasaray'la birlikte kendini buldu. Victor Osimhen Napoli'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Galatasaray'da kendini buldu. Rafael Leao'nun da bence mentörü Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı bu anlamda Türkiye'nin en iyi mentörü olabilir. Yani düşüşte olan bir futbolcu geliyor, camiye onu benimsiyor. Sonrasında taraftarın sevgilisi oluyor, performansı artıyor. Icardi, Osimhen, sıradaki isim bence Leao. Burada şunu da söyleyelim, bu Türkiye'nin en iyi mentörü dedim, Galatasaray taraftarı yeri geldiğinde de çok sert eleştiri yapabiliyor. Direkt çat çat eleştiriler yapabiliyor, tepkisini koyabiliyor. Ben kendisini bulacağını düşünüyorum. Beklentiler de yüksek. O kumaşa sahip. Türkiye Ligi, yani Türkiye Ligi önemli bir lig. Bunu söyleyebilirim yani. Temaslı birlikte ön plana çıkar.
1: Peki Osimhen'in yokluğu, bir sende bir şey yok, ben kendim.
0: Ben de kendimde bir şey var zannettim.
1: Fark ettim öyle düşündüğünü.
0: Sen böyle yapınca ben de herhalde dedim bende bir şey var. Ben de peçete falan aldım.
1: Sende bir şey yok.
0: Vallahi.
1: Peki son bir dakikam yani. Salim. Son olarak nasıl bir tahminin var mı? Skor tahminin var mı?
0: Gollü bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Umarım hakem arkadaşımızın hakem şansı yanında olur. Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Orta saha mücadelesinin belirleyici olacağını düşünüyorum. İsmail Jakob Salah eşleşmesi de karşılaşmada belirleyici unsurlardan birisi. Güzel bir maç olsun. Hakem kararları konuşulmasın. Gollü bir maç olsun. Tribünler zaten dolu olacak. Güzel, keyifli bir maç izleyelim milli ara
1: öncesinde.
0: Dileriz
1: ki öyle olur. Tabii milli ara öncesi bu karşılaşmanın sonucu elbette Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın alacakları sonuca göre de ligde enteresan bir tablo da oluşturabilir. Bu arada ondan da birkaç cümleyle bahsetmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Salim.
0: Ben teşekkür ederim. Yarın da nasip olursa Fenerbahçe maçını takip edeceğim. Bugün de
1: bugün dev maç günü olduğu için biz programımızı Trabzonspor Galatasaray'a
0: bugün Sarıyer Bolu maçı var 17'de, oraya gideceğim. Ardından tekrardan bu karşılaşmayı takip etmek üzere tekrar geleceğim.
1: Sana da kolay gelsin diye.
0: Çok teşekkür ederim. Ezgi, güzel bir yayındı.
1: Teşekkürler. Evet, sabah sporu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafın katkılarıyla.
14: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Deniz.

0: Tekçi, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
1: Evet.
0: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe daha çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sıralamaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
1: Süleyman Olare.
0: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
1: Evet galiba.
0: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
1: Yo, oynadı.
0: Oynadı.
1: 10 dakika oynadı.
0: Oynadı 10 dakika.
1: Bak. Şeyde girdi, Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
0: Simao.
1: 46'da 56'da çıktı sakatlanıp.
0: Ay inanılmaz şeyler var. Simao var.
1: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü gitti.
0: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
1: O şey İstanbulspor maçı galiba. 3-0 evet. Kaybetti.
0: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
1: Gitti evet.
0: Çok enteresan maç.
1: Evet.
0: Mateja Kejman'a geldik. Kejman. Oh. Guiza, eh mi diyorsun?
1: Yani.
0: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza, Krasic.
1: Krasic, oynadı ama.
0: Oynadı da ne oynadı herhalde?
1: Dere ağzında oynadı herhalde.
0: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
1: Sabahları oynuyordu ya, ne var ki yani ya Allah.
0: En son halka, son halka Robin van Persie gitti gol attı.
1: Abi öyleymiş, bu hafta gol attı.
0: Gol attı, üçüncü golü o attı. Yani... işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
1: Gösteriyor tabii, bozuk saat.
0: Ne dersin, geleceğiz daha, devamı var da bir ara verdim şu transferlerle ilgili, geçmişe doğru hatırladıkların da ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
1: Şimdi bak ben bunlar, şöyle söyleyeyim.
0: Burada giden paraları saymıyoruz.
1: O
0: tabii.
1: Paralar.
0: O zaten hepinizin malumu.
1: Sadece Krasic'le Van Persie'ninki, Guiza'ninki bizim parayla 400 milyon falan.
0: TL.
1: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak.

0: arkadaşlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var, çok çalışkan bir or. Yani böyle
1: tamam.
0: Nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar kulübe. Laurent gelecek o zaman teknik direktör.
1: Eyvah.
0: Antrenmandan işte yönetici gelecek, değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler şunu alalım diye.
1: Tamam.
0: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir
1: zat.
0: Hadi bakalım diyor, şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor, işte bunun özelliği bu falan tamam. Anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
1: Tamam.
0: Şey yönetici burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar, bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar. Tamam diyor, oyuncu bu diyor. Başka ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal, iki futbolcu da şaşırıyorlar. Diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
1: Bizim şeyimizde
0: yok.
1: O başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
0: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent antrenmandan. Giriyor içeri. O arada hazır mı? Her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne? Ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor. Bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
1: Böyle bir.
0: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı ne kadar
1: öyle yarım bir şey
0: bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara gücüne kiraya verildi. Ankara gücünde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
1: Hadi gerisin geriye.
0: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
1: Ne dedi?
0: Aynen, bu anlattı.
1: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur orada rütüye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte, duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
0: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim. Bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya. Ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
1: Bilemediğin için
0: bunu mu bulmuşlar dedim. Koca Brezilya'da dedim. Dur bir dakika öyle değil dedi. Bunu ben aldırdım.
1: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
0: Bunu ben aldırdım dedi. Aynen hikaye böyledir dedi. Hepsini anlattım.
1: Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim.
0: Geç.
1: Petre, Frank de Boer, Yorfa. Yorfa. Karuska.
0: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
1: Ha? Ne abi yok abi.
0: O değil mi o?
1: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Evet. Bir dakika Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
0: Evet.
1: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de Pandev.
0: Evet.
1: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
0: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
1: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
0: Gelmeyenler de var.
1: Çok.
0: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
1: Bak, öyle mi diyorsun?
0: Teslim edeyim tabii. Bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
1: dersin hep.
0: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
1: Hmm.
0: Mesela De Felipe Brezilyalı. Baya önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
1: Onlar yapamadı Fatih.
0: Ama tuttu ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın. Alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
1: Lukunku
0: ve bunlar,
1: topu kıracakmış gibi giderdi.
0: Tabii ve bunlar ciddi paralara bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam

0: şey Fatih Terim diyorum ya, hani en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
1: Vay.
0: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne, öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. O güne kadar, yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
1: Evet evet, o biraz
0: hatırlamıyorsam. Yani çuval işte 55 milyon dolar bu. Özhan Can Aydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır.
1: Yani. Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Ailton. Ailton evet, bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte gelmişti. Fitlet,
0: evet.
1: Schildenfeld dedik. Juanfran.
0: Evet.
1: Diatta. Higuain var. Simão var. Portekizli Simão. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
0: Sabrosa var. Simão
1: evet,
0: Sabrosa. Simão
1: Sabrosa.
0: Tabii bu transferlerdeki
1: işte
0: hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun 44. Halbuki sana 16 lazım tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun 83. O 16 bir türlü yok. E tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider. Yabancı anlamaz.
1: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi. Aynı kilodayız Ayton'la.
0: Tabii tabii.
1: Hani burada golü atıyor ama.
0: Ya ne olacak
1: ne
0: ya?
1: Ne çekti Ayton'dan Beşiktaş?
0: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor? 30'dan bir vurdu ya, kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi kale direğini.
1: Bir topu de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
0: O var tabii, tabii.
1: Aziz Başkan çok sever onu. Öyle öyle. Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
0: Şimdi şu süreçte.
1: Bienvenue al diyor öyle. Bienvenue.
0: Tabii.
1: Bienvenue.
0: Hoş geldin demek o
1: biliyorsun. İşte onu diyecektim. Frank, bienvenue diyorum yani.
0: Şey söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemeyeyim. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan evet, sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
1: Evet.
0: Yani evet. 85
1: biz Fikret
0: milyon
1: Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
0: Fikret Başkan mı? Evet. Evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye? İşi ehline vermişler. Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
1: İyi araştırıyorlar. İyi, doğru bakıyor, şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık ya Schildenfeld'e bak ya.
0: Tabii. Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hmm. Akrabalar var, arkadaşlar
1: o
0: var.
1: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp yağcı, Beşiktaş da çekti.
0: Kulüp
1: Beşiktaş
0: yağcı, da çekti. Tabii
1: hala
0: çekti işte bu,
1: onun sıkıntılı
0: bu sistem,
1: akçıları var, var.
0: Bu sistem kurulana var kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar menajer, işte mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
1: Ciddi borçlar var menajerler.
0: Bir tane geldi hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip iki kişi, üç kişi, kaç kişi? Ha getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
1: Şey mi diyorsun?
0: Dört ay sonra kovdular.
1: Ay dur bak şimdi.
0: İtalyan.
1: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
1: Ya.
0: Yani
1: bak şimdi takıldı aklıma bulamadım ya.
0: Terena. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu, antrenörünüzü.
1: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönüllü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
0: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
1: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
0: Evet.
1: Hop Gökhan Gönüllü bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
0: Yok 1'e çıkmadı canım.
1: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönüllü oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
0: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet. Barcelona'da kimdi ya geçen ayrıldı. Geçen daha bunun 2 sene evveline kadar bu işlerle.
1: Orada Begrüştayn falan.
0: Begrüştayn falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan yani takımın başına gitmeyen Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
0: E tabii.
1: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede daha yakın dönemden görece alımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın bir uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım. 18 kez.
0: Evet.
1: Az değil.
0: Yakın evet.
1: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede. Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simović'in arkasında, Zoran Simović'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. 87'de bir Denizlispor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
0: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
0: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
0: Ya, o rakipler o zamanlar.
1: Öyle,
0: mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
0: Evet.
1: Nisan 1992 bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
0: Direkten.
1: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
0: Tabii tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre.

0: Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini? Bak penaltı şimdi. Bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle. Ama gol olmadı. Ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı, hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne, bizimki çalımı yedi, adam da vurdu, gol oldu. Bana ne ya der. Yemeseydi çalım, vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
1: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında o da dramatik bir maçtı ya. Yani burada da işledik gerçi biz onu bir programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
0: Sıkıldık
1: o
0: ya. Ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
1: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
0: Ve enteresandır. Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray. Milli takımı saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani. 2-3 defa gitti geldi.
1: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
0: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor. Oynuyor tekrar kiralanıyor. Tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veya herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir...
1: Bu Beşiktaş maçı.
0: Bu tatsız bir trafiktir.
1: Evet.
0: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun. 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun. 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor, ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
1: Evet, 2000'de futbolu bıraktı ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
0: Tabii tabii. Bunu İyi veya kötü var lazım. Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
1: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum.
0: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir ya. Evet, Yasin Özdenak bizim Gökmen'in, bizim Gök'ü yok mu?
1: Evet.
0: Bizim Gökmen'in kardeşi Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'da eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gasane Kalesi'ne yani Deniz Kalesi'ne diyor. Öbür tarafta kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı. Top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
1: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
0: Tabii.
1: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
0: Oluyor yani. Ama bu Yasin 2 çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır tıngır, tıngır geliyor. Şey abi. Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
1: Kosmos.
0: Kosmoslar filan falan yani.
1: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... ...o sezon Fenerbahçe... ...bir önceki sezon ligi 8. sırada... ...tamamlıyor... ...ve... ...yani şeyin... ...bayağı bir gerisinde... ...30 küsur puan falan gerisinde... ...yanılmıyorsam şampiyonun... ...sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu... ...Oğuz Aykut, Turan ve... ...Serdar'ı alıyorlar... İşte şeyden Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor. Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
0: Rize'den.
1: Tony Schumacher kalede.
0: Tabii.
1: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
0: Evet.
1: Hoca da Todor Veselinovic.
0: Evet.
1: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye.

0: birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken. Ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofuoğlu.
1: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
0: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
1: Nurettin kaleci.
0: Evet.
1: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
0: yani sonunda iyi topçu.
1: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir, savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim. Ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan bir sene önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Büyük Aykut. Şimdi Büyük Aykut, Aykut'u almaya gidiyorlar Sakarya'ya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama kocaman.
0: Şey karıştırıyorlar, Aykutlar mı karışıyor?
1: Evet, orada Sakarya Aykut diye öbür Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar, geldiler yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la
0: doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
1: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor 103'te Samsun maçı Hükmen galip.
0: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
1: Ha, olabilir ama o Hükmen'dir. Bu 100 gol 60 olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
0: Sen onu söylersin hep, evet.
1: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı o kırılgan takımıyla, bak Turan Sofuoğlu hariç.
0: Çok ofansif bir takım ya.
1: Turan Sofuoğlu yani, hariç. Yani 100.
0: Hangisi olur gelir bunların geriye?
1: Rıdvan, Aykut, Oğuz, ondan sonra şey Hakan Tecimer.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Evet. Belki şampiyon bile olamazdı.
0: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ha,
1: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
0: Evet, evet. Onu yaptık biz.
1: Yaptık. Maç bitti. Sarıyer'i yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
0: Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
1: O kim?
0: İmzası.
1: Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. O noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
0: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
1: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yapardı tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Vezir'i elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibidir. Ne oldu sonra? Evet. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
0: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsun Spor'un geçirdiği kaza hepimizi çok

0: çözülmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar, çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsun Spor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsun Spor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hani birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsun Spor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı o tarafa verdi.
1: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. Dört büyüklerin dördünü de yendi. Onun için kovuldu.
0: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz. Ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği tabii maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21 ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı. Ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman Ümitler bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
1: Yani o İsveç Ümit Milli takımda daha iyi oyuncular da var yani.
0: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
1: Kalström var.
0: Elmander var. Tabii, sonradan Galatasaray'a gelen. Tabii, burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
1: Kaleci var Isaksson.
0: Bir getirse Isaksson falan var. Isaksson tabii yıllarca İsveç Milli takımının tabii kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takım o.
1: Tabii.
0: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
1: tabii.
0: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede Isaksson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
1: Tabii.
0: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor. Bizim Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var.
1: Tabii.
0: Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii var. Koray var. Bu Beşiktaş'a tabii da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış.
1: Tabii.
0: Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra, yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet takımı Manchester United'ı o 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19.
0: 2004. 19 yaşında 19 falan. Belki yok bile. 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'da işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan gelen oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'da evet dikiş tutturamadı, sonra neler oldu? Pique de o gün kim o maçta oynayanlardan biriydi, Gerard Pique. Barcelona'da.
1: Bu Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
1: Tabii o
0: ya, maç. Maça bak ya.
1: Evet.
0: Şimdi... İki dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken, 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de. Ama sonra nerelere gidiyor iş? Ve sizi Beykoz'un, Beykoz efsanesi.

0: Beykoz takımının ilk günlerinden bugününe taşıyacağız, o günlere götüreceğiz. Evet, Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
1: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
0: 1908.
1: Evet.
0: İşte Beykoz. Evet, geçen hafta bak, bu arada Karagümrük'ü yaptık. Çok şey geldi.
1: Müthiş telefonlar, Karagümrüklülerden
0: sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen. Arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
1: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim. İnternete ne olur sokun dediler. Ha. İnternete girsin ki oradan da hemen bulalım dediler. Karagümrüklüler.
0: Evet.
1: Dedim ben iletim arkadaşlara.
0: Öyle bir takımdı Karagümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in ilklerini içinde barındıran bir takım.
1: Tabii ya.
0: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
1: Bu Türk en eskilerinden futboluna biri. Şu verdiniz ya.
0: Abi şu.
1: Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
0: Evet,
1: en abi sağ baştaki kim?
0: En sağ benden bu
1: tarafa. Benim tarafta.
0: Kim abi?
1: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
0: Nereden tanıdın abi onu?
1: Onun yanındaki mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Ay, ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten fotoğrafta Eker Biçer.
1: O Eker Biçer takım kaptanı. Abi,
0: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
1: Abdullah Matay'ın yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl. 50'li yıl.
0: Çok çok abi tabii.
1: Yani kaleci Sıtkı mı değil. Başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
0: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Mehmet Eker Biçer. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
0: işte
1: yakın.
0: İşte şurada yine bir arada bak, stoper mi
1: kaleci
0: oynuyor?
1: Kim bak? Beşiktaş'ta Necmi Mutlu.
0: Vay vay vay.
1: Görüyor musun? Eker Biçer tabii stoper o yani sant bak Nusret abi buradan üçüncü soldan üçüncü. Yine Abdullah Matay bak en solda.
0: Bu tarafta
1: aşağıda. Senin tarafında ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı. Tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
0: Kim abi?
1: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
0: Onu söylerler.
1: Ya evet. Olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biçer'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. 1 metreden yakın aralarında mesafe var yani.
0: Kelle İbrahim özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da forma giyen Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu. Bu kulübünde Beykoz'un da sonra Altın Ordu'nun da sembollerinden biri.
1: Sembol Kelle.
0: Ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takımı adına en başarılı isimlerden biri. O takımda forma giyen isimlerden biri. Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
1: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak sol baştan senin tarafından üçüncü.
0: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar. Onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
1: Bak kaleci Manken Nihat Galatasaraylı.
0: Bak altta yazıyor da ya.
1: Öyle mi?
0: Cemal Adnan, Selahattin, Nihat, Vural, Oral, Garbis.
1: Garbis Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımda yetişme.
0: Hangi?
1: En sağ başta.
0: Sağ başta yani, bu taraf.
1: Yani gayrimüslim Ermeni evet. Bir arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
0: Nusret.
1: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
0: Manken Nihat.
1: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
0: İlginçmiş.
1: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya, yorulmadın mı sen be, senelerce top oynadın bir... Yok yok diyor, formumu muhafaza ederim, belki yine oynarım diyor.
0: Bir de bu var, bu da...
1: Tabii.
0: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başında çocuklar.
1: En solda oturanlar var ya.
0: Evet.
1: Onlardan top elinde olanın yanındaki üçüncü, yani senin tarafından, o da Ahmet, Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor, sanki Mustafa'ya benziyor, eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi, teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir...
0: Yeni, görece Beykoz. Yeni bir Beykoz, evet. Evet.
1: Yani şimdi Şirzat Dağcı. Bak, elinde şey takım.
0: Selahattin Garbiz, Rıdvan Hüseyin, Nihat Erdoğan, İsmail yazıyor, Çetin aklına. Adnan, Şirzat ve Cemal.
1: Evet, bak, elinde şey takım kaptanı filama verecek. Evet.
0: Bir o Şirzat değil mi?
1: İki sene Fener'de, iki sene Beykoz'da. Bir sene Fener'de, bir sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. He. Yani bak, Garbis yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki. Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine Manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet. Tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi Beykoz'a, rahmetli oldu genç yaşta. O da santraf oynardı. O da çok teknik bir oyuncuydu. Sıtkı, kaleci Sıtkı, efsane, Beykoz'un efsanesi. Lakabını biliyor musun? Gopsek.
0: O ne abi?
1: Cimri. Arkadaşları takmış, çok severdik. Allah rahmet eylesin. Gopsek Sıtkı meşhur. Ya isim takmışlar yani, demişler ki artık sana bir sıtkı, nedir bu ya, bu kadar cimrilik böyle. En sonunda Gopsek Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli, Eskişehir'den gelme. Bak, Eker Biçer'e bak bak.
0: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
1: Şey var, Yılmaz var. Badik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
0: Allah Allah.
1: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun, oynayamazsın. Öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik, Eker Biçer'i söyledik, Böcek Ahmet'i söyledik, Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik, İsmail'i söyledik, efendime söyleyeyim kaleci Manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi birçok oyuncu ihraç etmiştir, yetiştirip bünyesinde. Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikle onları tekrar geri almış. Tekrar iki sene Beykoz'da oynamışlardır. Üç sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta bu bizim Anadolu
0: yakası. Paşabahçe'de.
1: Oraya orada. Ondan sonra gidi şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural, top elinde olan. Ya lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
0: Evet.
1: Garbis. Oranın yani, yanında Garbis, Kadıköy'ümüzün.
0: Ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmamalı mı bilmiyorum. Dünyada da var böyle. Güzel bir nokta işte, yani. Nottingham Forest'in nerede?
1: Niye geldin? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
0: Evet.
1: Kasımpaşa evet. Eski. Hepsi semt takımı. Hı-hı. Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken koca Beykoz takımı, hı-hı, diye adlandırdığım takım oynarken Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum, attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
0: Anladım.
1: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle
0: değil. Geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
1: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
0: Doğru.
1: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyet, adalet bir aralık battaniyelerinin evet, evet, sahibinin takımı. Bunlar üç büyüklere zamanda çok kök söktürmüştür ama maalesef o kadar yaşayabildi.
0: Peki, keyifli bir sohbetti Kemal abi. Teşekkür ediyoruz.
1: Lakaplar haftada, nasıl ama?
0: Evet evet. Bu hafta da Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik efendim. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın efendim.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
11: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Aspor Radyo.
5: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var, Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir batar.

0: Barış Alper.
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya, Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.
2: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız ve oldukça hareketli bir gündem, oldukça da hareketli bir yayın sizleri bekliyor. Vakit kaybetmeden kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında milli aradan hemen önce Trabzonspor ve Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak ve Trabzon'da ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel bizi orada hazır bekliyor. Hemen sıcağı sıcağına vakit kaybetmeden karşılaşma öncesi son gelişmeleri Yunus Emre'den dinleyelim.
1: Teşekkürler Rezan, yayınlar dileyelim. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray ligde lider konumda. Trabzonspor için ise sezon çok istenildiği gibi başlamadı. Galatasaray şu ana kadar sadece bir karşılaşmada berabere kalarak puan kaybetti ve gerçekten oldukça iddialı bir şekilde Trabzon'a geliyor. Her ne kadar eksikleri bulunsa da Trabzon deplasmanından puanlar veya puan çıkartmak adına önemli bir 90 dakika onları bekliyor. Trabzonspor cephesinde ise yeni teknik direktör Thomas Reis ile birlikte ilk maçına çıkacak Bordo Maviler ve Trabzonspor cephesinde de aslında eksikler var ama eksiklerden ziyade özellikle Thomas Reis'in ilk 11'de nasıl rotasyonlar yapacağı, ne gibi hamleler yapacağı daha çok merak ediliyor. Şu an Trabzon'da yağışlı bir hava var Rezan ama maç saatinde bu yağışın zaman zaman şiddetini daha da artıracağını, ilerleyen saat dilimlerinde yağışın şiddetiyle birlikte gerçekten bulunduğumuz noktada veya stadyum çevresinde gelecek olan taraftarların da önlem alması gerektiğini ifade edelim. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Genç bir hakem maç öncesi özellikle Trabzon basınında da İstanbul ulusal basında da çok fazlasıyla tartışılmıştı hakem kararları ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan da Aspor ekranlarında yaptığı açıklamada maçın hakem atamasını merakla beklediklerini dile getirmişti. Trabzonspor cephesinde bu karşılaşma öncesi yönetim kurulu tarafından önemli bir prim vaadi var ama aynı şekilde Galatasaray cephesinde de çok yüksek bir prim beklentisi olduğunu söyleyelim. Galatasaray Trabzon maçlarında son dönemde oldukça iyi bir istatistiğe sahip. Özellikle Okan Buruk büyük maçlarda çok iyi istatistikler ortaya koyuyor ve son 10 maçta Galatasaray 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı Trabzonspor'a karşı. O nedenle Trabzon deplasmanında onlar adına biraz daha en azından istatistik noktasında daha avantajlı bir takım gözüktüğünü söyleyebiliriz. Trabzonspor cephesinde muhtemel 11'i şu şekilde aktarabiliriz. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmada Pina, Vivo, Savic ama burada parantez içinde Cenk söyleyelim. Cenk'le başlama ihtimali de yüksek gözüküyor. Sol bek pozisyonda Cabral'ı bekliyoruz. Orta sahada Fabinho, Melih, Kabasakal ikilisini bekliyoruz ki Melih sürpriz bir şekilde milli takımdan davet aldı. Sağ kanatta Salah'ı, ofansif orta sahada Ernest Muçi'yi, sol kanatta Aral veya Savio.

0: Böyle bir muhtemel 11 beklentisi var. Tribünlerin tamamen dolacağını da ifade ederim. Trabzonspor taraftarı gerçekten biletler satışa çıktığı andan itibaren çok yoğun bilgi gösterdi ve karşılaşmada da bu tribün desteğini arkasına almaya çalışacak. Henüz stadyum etrafı sakin ama ilerleyen saat dilimlerinde buradaki hareketliğin daha da artmasını beklediğimizi söyleyip sorun yoksa sözü yeniden sana bırakalım Reza.
1: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Şu anda Trabzon'da yağışlı bir hava var ki dün geceden itibaren Yunus Emre'nin de dediği gibi şu anda yağışlı bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Maç saatine kadar bakalım bu hava ne kadar değişecek. Peki şimdi karşılaşma ile ilgili rakamlara göz atalım değerli izleyenler. Trabzonspor ve Galatasaray arasında 52 yıllık bir rekabet söz konusu ve bu iki takım tarihlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek.
2: Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan 143 maçın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor 159 gol sevinci yaşarken Galatasaray 197 kez fileleri havalandırdı. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor galibiyet sayısında rakibinin iki farklı önünde yer alıyor. Trabzonspor evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı kırmızılılarsa bordo mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne Galatasaray 69 golle karşılık verdi. Galatasaray Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece bir kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.
1: Evet, Trabzonspor ve Galatasaray bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu VAR hakemini de duyurdu değerli izleyenler. Yine yabancı bir VAR hakemi bu karşılaşmada görev alacak. Guillermo Cuadro Fernandez VAR koltuğunda oturacak. Şimdi karşılaşma öncesinde Batuhan Kolak'ın karnesine göz atalım.
3: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. Müzik 30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem, 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak, bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.
1: Değerli derbinin ardından Beşiktaş gündemiyle devam edeceğiz ve bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. A Spor muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda.

0: Trossard'ın sakatlığı ile ilgili son gelişmeleri Efecan'dan dinleyeceğiz. Efecan hoş geldin, sözü sana bırakıyorum.
1: Hoş bulduk Reza, sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş kulübü resmi kaynaklarından bir açıklama yayınladı. Leandro Trossard'ın Ahmet karşılaşmasında forma giyemeyeceğini de biz de bildirelim. Hafif ağrıları devam ediyor Belçikalı yıldız oyuncunun. Ahmet sportif faaliyetler maçında da riske edilmeyecek, kamp kadrosunda yer almayacak Belçikalı süper yıldız. Tabii Trossard'ın da aldığı darbelerden ötürü oluşan kemik ödeminden dolayı bir süre dinlendirileceğini ifade edelim. Milli arada da Belçika milli takımına bir davet aldı. Trossard milli takım kampına davet edildi. Kampa katılacak. Durumu Belçika milli takımı doktorları tarafından da kontrol edilecek. Eğer orada ağrıları devam ederse İstanbul'a geri dönecek diyelim. Ama burada da en önemli kısım şu. Trossard darbeye bağlı bir sakatlık yaşadı ve ayak topuğunda bir ödem oluştu. Bu ödem dolayı şu anda ağrı hissediyor ve oynayamıyor. Ağrıları da şu anda çok ciddi bir durumda değil ama riske edilmeyecek. Belçika milli takımına gidecek. Orada tekrardan Belçika milli takımı doktorları kontrol edecek. Eğer ağrıları devam ederse İstanbul'a geri dönecek Belçikalı oyuncu. Ahmet sportif faaliyetler maçında yok ama milli ara sonrasında tekrardan takıma katılmasını bekliyoruz Ezan.
0: Efecan Öztaş çok çok teşekkür ediyoruz. Leandro Trossard'ın sakatlık bilgisiyle ilgili gelişmeleri aktardı Efecan. Ahmet sportif faaliyetler mücadelesinde Belçikalı futbolcu forma giyemeyecek ki Efecan'ın da belirttiği gibi Uluslar Ligi kadrosuna dahil edilmişti. Sakatlık durumuna bakılacak. Duruma göre oyuncunun İstanbul'a dönme ihtimali söz konusu. Peki şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe'nin gündemine göz atacağız. Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında 3 haftalık bir milli ara söz konusu. Fenerbahçe yönetim ve teknik heyeti bu milli arayı ilaç olarak görüyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor. Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyetse milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
3: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol!
2: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüpspor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
0: Fenerbahçe yönetiminden kadın taraftarlarına özel bir jest gerçekleşiyor değerli izleyenler. Yarın 20 Eylül Fenerbahçeli Kadın Taraftarlar Günü olduğu için Fenerbahçe yönetimi 500 kadın taraftarı Eyüpspor maçında tribünde ağırlayacak.
4: Fenerbahçe 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir proje başlattı. 20 Eylül 2011'de 41.633 kadın taraftar Kadıköy'ü doldurmuş ve dünyada ses getiren bu olay sonrası 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ilan edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de Eyüpspor maçına denk gelen bu anlamlı gün için harekete geçti. Sarı lacivertliler bu özel günün 15. yılında Pasolik kartına sahip kadın taraftarlar için bir açıklama yayınladı. Açıklamadaki bilgi formunu dolduran ilk 500 kişinin tribünlerde ağırlanacağı ifade edildi. Söz konusu kontenjan dakikalar içinde tükenirken Fenerbahçe sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Eyüpspor maçına gelecek kadın taraftarlar Feneryum Alt F, G, H ve I bloklarında ağırlanacak.
0: Fenerbahçe'ye Eyüpspor maçından önce bir sakatlık haberi geldi değerli izleyenler. Takımın tecrübeli futbolcularından Mert Müldür sakatlık yaşadı.

0: Fenerbahçe'nin milli sağ beki antrenmanda sakatlandı. Dizine darbe alan Mert Müldür'ün yapılan MR görüntülenmesinde menisküs yırtığı belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Evet, Uluslar Ligi'ne çok az bir süre kaldı. Bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların ardından 3 haftalık bir milli ara girecek ve Turkuaz Medya'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olduğu Uluslar Ligi'nde A milli takımımız da sahaya çıkacak ve ilk olarak Ay Yıldızlılar 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Sonraki rakiplerse Belçika ve İtalya olacak. Bu karşılaşmalar öncesinde A milli takımımızın aday kadrosu da belli oldu. Milli takıma ilk kez davet alan oyuncular var. Detaylar haberimizde.
1: A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın aday kadrosu belli oldu. 29 oyuncu Vincenzo Montella'dan davet aldı. Kadroya çağrılan oyuncular şöyle. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez Ay Yıldızlı ekibe davet edilen isimler oldu. Mert Günok emeklilik kararı sonrası kadroda yer almazken kaleci rotasyonunda bulunan 3 isim Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un Bursa Spor altyapıda olması da dikkat çeken bir diğer detay olarak kayıtlara geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlerse sakatlıkları sebebiyle kadroya davet edilmedi. Türkiye 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli'de, 28 Eylül Pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. A milli takım Ekim ayının 2'sinde Belçika, 5'inde ise İtalya deplasmanına gidecek. Tüm maçlar ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
0: Evet, milli takımımıza başarılar dileyelim ve şimdi günün anlam ve önemine geri döneceğiz değerli izleyenler. Tabii çok fazla konu başlığımız var ama hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Haldun Domaç'la birlikte yaşasın hafta sonunda Haldun Domaç'a gidiyoruz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin Rezan. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gerçi Karadeniz'de yaşayanlar için biraz sıkıntılı bir hafta sonu oldu. Şöyle söyleyebilirim, çok ciddi bir yağış aldı burası. Bazı yerlerde sel baskınları oldu. Geçmiş olsun diliyorum herkese. Özellikle Rize'de çok yoğun ve Karadeniz bölgesinin birçok yerinde var. Yani bu tür bir sıkıntı yaşayanlara da geçmiş olsun diyerek başlamak isterim.
0: Evet, doğru, gerçekten sonbahar başladı ve Karadeniz'de özellikle çok hırçın başladı. İnşallah en az hasarla, hatta hiç hasarla atlatmak lazım. Sıfır hasarla atlatmak lazım. Herkese geçmiş olsun diyelim. Peki şimdi milli takımın kadrosunun bilgisini verdik. İlk olarak onunla başlayalım. Milli takımımızda Fransa, İtalya ve Belçika maçlarının kadrosu belli oldu. Kadroya ilk kez dahil edilen isimler var. İlhan Fakılı var, Bartu Elmaz, Adil Demirbağ ve Melih Kabasakal ilk kez milli takım daveti aldı. Bu zorlu karşılaşmalar öncesinde bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, şimdi İlhan Fakılı belki en büyük sürpriz. Adil zaten bizim beklediğimiz bir oyuncuydu. Hatta daha önce davet edilebilir diye bekliyorduk ki orada olmamıştı. Şimdi Adil de milli takıma davet edildi. İlhan Fakılı gerçekten Clermont'tan, Fransa 2. Liginden gelip müthiş bir performans sergiliyor. Hani neredeyse cümle içinde kullansak Trossard'a alternatif oldu. Yoksa problem değil Trossard denilecek noktaya geldi. Yani tebrik ediyoruz ve Montella da onun bu başarısını bir şekilde taçlandırdı. Keza aynı şekilde Melih de aynı şekilde çok olumlu bir görüntü sergiliyor. Onu söylememiz

0: lazım. Bartu biraz geç ulaştı bu noktaya. Aslında daha erken beklediğimiz bir oyuncuydu. Böyle yurt dışı yaptı, gitti, geldi. Yani daha erken bekliyorduk. Ama şartlar işte erken geç olması çok önemli değil. Milli takımın artık havuzunun içerisine girdi. Onu söyleyebiliriz. Netice itibariyle işte Mert'in bir şekilde, Mert Günok'un milli takımı bırakması da bir başka önemli nokta. Sonuç itibariyle şöyle söyleyelim. Yani burada ben her zaman milli takım seçimlerinde performansın önemli olduğunu düşünüyorum. Şu noktaya baktığımızda İlhan'dı, Melih'ti, baktığımızda Bartu'du, Adil'i zaten uzun bir süredir, yani bu sene yaz transfer döneminde de sürekli konuştuğumuz bir oyuncuydu. Dolayısıyla bunların milli takıma davet edilmesi gayet doğal. Ayrıca tabii ki hocanın yine daha önce performans odaklı olmasa da davet ettiği oyunculara sahip çıkma geleneğinin de devam ettiğini görüyoruz. İşte İrfan Can Kahveci gibi, Samet gibi, onlarla da yani yola çıktığım oyuncularla devam ederim düşüncesi hakim. Çok zor bir yerdeyiz. Tabii buradan daha yukarısı yok. Yani Uluslar Ligi A grubunda mücadele edeceğiz. Çok önemli rakiplerimiz var. İtalya, Fransa, Belçika, bunlar Avrupa futbolunun devleri. Yani artık biz de şunu söylediysek, yani biz de bu devlerin arasında yer alıyoruz dediysek, orada hakkını vererek oynamamız gerekiyor. Takımlarımızın genel olarak Rezan Avrupa performansı da gayet iyi. Onu da söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin belki Galatasaray bir küçük kazaya uğradı. Beklentimizden uzakta kaldı ama Beşiktaş'ın performansı gayet iyi. Böyle baktığımızda da hani Avrupa deneyimleri de iyi giden takımlarımızın morallerinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık hazırız diyelim. Yani artık hazır olmamız gerekiyor. Buralarda olmamız lazım. Bir Dünya Kupası hüsranı yaşadık. Benzer bir hüsran yaşamak istemiyoruz. Onu özellikle söyleyeyim.
1: Evet, inşallah çok daha güzel bir turnuva geçireceğiz. Şimdi hazırlıklar başlayacak pazartesiyle birlikte. Bakalım, milli takımıza başarılar dileyelim. Zaten bütün maçları da burada hep birlikte heyecanını tüm izleyicilerimize yaşatacağız diyelim. Milli takımdan sonra şimdi günün esas konusuna geri dönelim sevgili Haldun Domaç. Karadeniz'de, Trabzon'da, Trabzonspor'la Galatasaray maçı var saat 20'de. Çok önemli, çok kritik bir karşılaşma. İki takım açısından da çok fazla anlamlı bir mücadele. Neden? Galatasaray yoluna kayıpsız devam etmek isteyecek. Liderliğini koruyarak girmek isteyecek milli takım arasına. Öte yandan Trabzon'da bir hoca değişikliği oldu. Thomas Reis da ilk mücadelesinden galibiyetle ayrılmak isteyecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu akşam?
0: Rezan, senin söylediklerine bir eklenti yapayım. Aslında sadece Trabzonspor ve Galatasaray'ı ilgilendiren bir maç değil. Şampiyonluk adayı diğer iki takımı da çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Öyle bakmamız lazım. Hani Beşiktaş belki burada liderliği kovalama imkanına sahip. Onu vurgulayalım. Fenerbahçe biraz daha zirveye yaklaşma şansına sahip. Böyle bir ortam da var. Yani bu maçın sonucu aslında diğer iki takımı da çok ciddi bir şekilde şampiyonluk yolunda iddialı diğer iki takımı da etkileyecek. Öyle söyleyebiliriz. Önce oradan başlayalım. Mesela Trabzon kazandığı takdirde iddialı konumunu daha önemli noktaya getirmiş olacak. Bu böyle bir ortamda Fenerbahçe kazanırsa, Fenerbahçe, Beşiktaş, onların da önemli kazanımlar elde edeceğini söylüyoruz. Galatasaray ise senin de söylediğin gibi, eğer Galatasaray kazanırsa bu kez daha rahat bir şekilde önemli bir deplasmanı atlatmış olacak. Bu Trabzon deplasmanı gerçekten de bizim baktığımız açıdan gördüğümüz nokta en zor deplasmanlardan biri. Yani bu ligde oynanan en zor deplasman. Öyle bakmamız lazım. Şimdi maçla ilgili tabii söyleyeceğimiz çok şey var. Hocanın Thomas Reis'in yeni göreve başlamış olması nedeniyle kısa sürede ne kadar etki edecek noktasına bakacağız. Şimdi Thomas Reis'in Samsun Spor deneyimi var. Dolayısıyla 1,5 yıllık Samsun Spor deneyimini biraz ortaya koymamız lazım. Şöyle söyleyeyim ben, bu süreçte Galatasaray'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Bir kere onu söyleyelim. Thomas Reis Samsun Spor'un başındayken 3 maç oynadı Galatasaray'a karşı, kaybetti. Şimdi oralarda da farklı düşünceler uyguluyor. Bir kere oyun anlayışı olarak bakalım istersen, nasıl bir oyun anlayışı benimsiyor. Tabii ki oyuncu profilleri farklı, takımlar farklı ama biz bir genel oyun düşüncesi olarak bakalım. Bir kere duran toplara çok önem veren bir hoca. Ön direk koşuları yapıp fizik gücü üstün oyuncuları arka direğe gönderiyor. Bir kere en kısa sürede temas edeceği nokta bu olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen bu kısa sürede çalışmalar sırasında bunu yapmıştır. İkincisi bu Salah konusundaki açıklamaları dikkat çekici. Salah'ı serbest oyuncu olarak oynatacak. Yani şöyle söyleyeyim, hemen hafızamızı şöyle bir tazelersek Samsun Spor'da Holse oynardı böyle serbest oyuncu gibi. O biraz orta saha oyuncusuydu ama anladığımız kadarıyla konumlandıracağı yerde bulundurmayacak Salah'ı. Bir de önemli bir açıklama daha yaptı. Onun takım aidiyeti çok yüksek. Yani daha çok şey kazandırmak istiyor. Daha çok katkı vermek istiyor. Bunun için savunmaya kadar geliyor. Ama biz onun enerjisinden, gücünden, kreatif yönünden hücumda faydalanmak istiyorum diye bir açıklama yaptı. Bu da ne demektir? Yani geri koşturmayacağım diyor Salah'ı. Biraz daha korumalı bir şekilde oynatacağım diyor ki bu da eğer sağ tarafta serbest oyuncu olarak da oynatacaksa Galatasaray'ın sol tarafı özellikle önde oynayan, arkada oynayan oyuncu acaba oraya kimi tercih edecek diye bakmamız lazım. Mesela bir Barış Alper öyle tercih edebilir mi? Jakobs Barış Alper ikilisi. Yani o bölgeye biraz sıkıntılı ya da Rafael Leao'yu geri koşturacak mı? Bütün bunlar tabii soru işaretleri ama ilk planda Thomas Reis'in bizim gördüğümüz kadarıyla oyun planının birinci noktası duran toplardaki etkinliğini oluşturacak. Sonra ne yapıyor? Bir hedef santraforla oynuyor ve özellikle ortadan doğrudan hedef santraforu bulan geçiş oyunlarına önem veriyor. Şimdi burada bir ikilem var. Yani Cuğu mu oynar? Yunus Emre'yi de izledim ben. Cuğu dedi. Ama Cuğu mu oynar? Ona şu mu oynar? Gerçi o da ikilemde kaldı. Yani belki de hemen radikal bir değişiklik yapmaz dedi. Muadil Muaci ile oynamıştı biliyorsun hedef santroforla. Dolayısıyla burada da bir ben başlangıcı hedef santroforla yapacağını düşünüyorum. Yani öyle başlayacağını düşünüyorum. Özellikle çok hızlı geçiş yapmak için topu çok hızlıca kanat oyuncularına aktarıp oradan oynuyor ya da ortadan doğrudan santroforu hedef alarak oynanan bir oyun oynadı Samsun Spor'da. Burada da ilk maçlarda beklentim böyle. Tabii zaman içerisinde bazı şeyler değişebilir. Onu özellikle söylemem lazım. Bu açıdan baktığımda Trabzonspor'u böyle bekliyoruz. Ama Trabzonspor'un asıl sorunu oralarda değil bence. Yani az gol atmasına rağmen yani ligde asıl sorun savunmadaki geçirgenlik. Orada Savic'in yumuşak karnı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Şimdi diyebilirler ki yani Savic gibi bir oyuncuyu mu? Tabii ki çok tecrübeli, çok deneyimli ama inanılmaz pozisyon hataları yapıyor. Yani daha doğrusu yapmak zorunda kalıyor. Bu da kendi statik yapısından kaynaklanıyor şu an itibariyle. O nedenle de hani orada vazgeçeceğini düşünmüyorum ama Bivu'la beraber oynayan Savic'in zaman zaman arkasına sarkmalarda, savunma arkasına atılacak toplarda işte Rafael Leao gibi, Barış gibi, Yunus gibi oyuncuların yani adam eksilten oyuncuların Trabzonspor için sıkıntı oluşturacağını söyleyebilirim. Onu da vurgulamak istiyorum. Şimdi dönelim Galatasaray'a. Burada Trabzonspor'la ilgili Rezan soracağım bir şey varsa oradan bir Galatasaray'a geçeyim. Parçalı bölmüş olayım yani.
1: Tabii ki dinliyorum.
0: Tamam peki. Şimdi Galatasaray'a geçtiğimizde neler var ona bakalım. Galatasaray'da tabii Osimhen'li Osimhen'siz Galatasaray tartışması zaten sadece bu maç için değil genel olarak milli takım için de aynı şeyler söz konusu oldu. Biliyorsun Nijerya milli takımına davet edildi. Galatasaray gitmesin dedi. Nijerya hayır gelecek dedi. Yani böyle bir gerilim zaten orada da yaşandı ama dönelim bu maça. Bu maç özelinde tabii ki Osimhen'li bir Galatasaray çok daha farklı olurdu. Ben hep söylüyorum yani yine de söylemeye devam edeceğim. Osimhen aslında bu ligde haksız bir rekabet oluşturuyor. Çünkü santraforlar arasında çok önde ve takım açısından baktığımızda, takım oyunu açısından baktığımızda da artı 1 gibi bir katkı veriyor. Yani 11 artı 1 gibi katkı veriyor. Dolayısıyla Osimhen'le oynamak hem oynayan oyuncular açısından hem de bir anlamda kendisi açısından çok değerli bir güç sağlıyor diyebilirim takımına. Öyle vurgulayalım. Tabii Osimhen'siz oynadığında geçen hafta bir prova oldu Deniz Gül'le. Ben Deniz Gül'ün de performansını son derece iyi buldum, onu söyleyeyim. Tabii ilk maçını, ilk 11'ini oynamasına rağmen

0: Bir modern santrofor tiplemesi ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Modern santrofor tiplemesinden kastım şu. Yani öyle bir oyuncu profilleri ikiye ayrılıyor santroforlarda. Mesela Onaçu gibi daha statik santroforlar var. Bir de böyle daha gezgin, araştıran, kanatlara gidebilen, arkadaşlarına koşu yollarına toplar atabilen, ceza sahası içerisinde paylaşmayı bilen santrofor tipleri var. İşte bu noktada baktığımda Denizgül böyle bir santrofor tipi. Yani aslında Osimhen'e benzeyen özelliklere sahip diyebilirim. Tabii ki bir Osimhen demiyorum ama benzeyen özelliklere sahip. Böyle olunca da hani eksikliği, Osimhen'in eksikliğini en az kim hissettirir derseniz Barış Alper değil, Denizgül hissettirir. O manada ben Deniz Gül'ün başlayacağı bir santrofor düşünüyorum. Birçok gazeteye baktım, birçok yere baktım. Barış Alper'in oynamayacağı düşüncesi hakim ya da öyle muhtemel 11'ler var ama ben Barış Alper'in mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Hani Barış Alper'in özellikle savunma yardımı, belki üretkenliği yok ama savunma yardımı çok üst düzeyde. Ayrıca şunu da vurgulamak lazım. Barış Alper'in bir önemli noktası daha var ki gol atmasa da takımdaki o savunma ahengini yükseltmesi, ön alan baskılarına yaptığı katkılar çok değerli. Bir de Okan Buruk kendisiyle özel bir görüşme yapmış ki bu da mutlaka oyununu olumlu bir şekilde etkileyecektir. Tabii oyunun anahtar oyuncularından biri Rafael Leao. Onu söylemeye bile gerek yok. Onu söylemem lazım. Ama şunu da vurgulayalım. İki takımın da kadrolarında birkaç oyuncuyla ilgili soru işaretleri var. Yani mesela Alexey Batrokov mu, Yunus Akgün mü, yoksa Yunus Akgün kanat mı, Leroy Sané oynar mı, yani gibi soruları da beraberinde getiriyor Galatasaray. Trabzonspor'da ise zaten işte Cumu, Onaçu mu, orada soru işaretimiz var. Orta alanda soru işaretimiz var. Bazı soru işaretleri var. Oyun anlayışı açısından baktığımızda Galatasaray'ın oyun anlayışı belli. Yani ön alan baskısı yapar. İkinci topları kazanmaya çalışır. Ama burada eğer Trabzonspor bekleyerek oynarsa başka bir senaryo olur. Çünkü Thomas Reis'in daha henüz tam senaryosunu göremedik. Ben sadece Samsunspor senaryosunu anlattım. Bekleyerek oynarsa başka bir senaryo görürüz. Yok bir Trabzonspor coşkusunu sahaya yansıtmak isterse Galatasaray adına başka bir senaryo gözlemleyebiliriz.
1: Harlun Damak, çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Her iki takıma da başarılar dileyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, Harlun Domaç bizle birlikteydi. Yaşasın hafta sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli takımı konuşmuştuk. Milli takımla ilgili yeni de bir gelişme söz konusu değerli izleyenler. Kulüp kariyerine Fenerbahçe'de devam eden 37 yaşındaki kaleci Mert Günok milli takıma veda etti.
2: Mert Günok, amilli futbol takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 37 yaşındaki kaleci sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla milli takıma veda etti. 2012 yılında ilk kez milli formayı giyen Günok, aradan geçen yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen milli takımdan ve hayallerinden hiç vazgeçmediğini belirtti. Deneyimli kaleci, "Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu" ifadesini kullandı. ...2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayamamanın kendisi için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu aktaran Günok, yaşadığı ağır sakatlığın ardından da mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Mert Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaysa milli takımın çeyrek finale ulaştığı turnuvada başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli eldiven, "Kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi" sözleriyle 2024'teki turnuvanın kendisi için önemini anlattı. Ay yıldızlı formayı 37 kez giyen Mert Günok, takım arkadaşlarına, hocalarına ve milli takımda emeği geçen herkese teşekkür etti.
1: Süper Lig haberleriyle devam edelim. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoylov'la devam kararı aldı.
3: Göztepe Stanimir Stoylov'un sözleşmesini uzattı. İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulgar teknik adamın sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandıklarını duyurdu. Stoylov'un sözleşmesi

0: Kulübesi'nin 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada Göztepe'nin hedeflerinden uzak olmasına karşın bu kararın alındığı vurgulandı. Göztepe Başkanı Ankersen, geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz ifadesini kullandı. İzmir ekibinin başında 106 karşılaşmaya çıkan 59 yaşındaki teknik adam 48 galibiyet, 31 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Bu sezon henüz ligde maç kazanamayan Göztepe 5 mücadelede 2 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. 2 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar 6. haftada pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında açılış mücadelesinde dün Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Emre Belezoğlu ve İlhan Palut'u dinleyelim.
2: Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizi çok mutlu vereceğim benim adıma, ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi, başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. O ara üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncularımın iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha 3. bölgeye daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olsa olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
3: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vadimiz ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak. Bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik. Ve berabere bitti, evet. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur tamamlandı ve ikinci tura geçiş yapılacak değerli izleyenler. Toplamda 62 takımın mücadele edeceği ikinci turun kura çekimi Riva'da gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu kuralları çekildi.
4: Yalova PK 77 Spor Kulübü.
1: 62 takımın mücadele edeceği ikinci turun heyecanı A-Spor ekranında yaşanacak. Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde.
4: Bucak Belediye Oğuzhan Spor.
5: Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
1: Pazar Spor.

0: Eforçay Erbaa Spor, Silivri Spor, Kartal Bulvar Kartalimen, Küçükçekmece Sinop Spor, Beykoz İsaklı Spor, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Tokat Belediye Spor Kulübü, Etimeskut Spor Kulübü, Sakarya Spor, Arıt Kayadibi Spor Kulübü, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Amasya Spor Futbol Kulübü, Ordu 1967, Ereğli 1980 Spor Kulübü, Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor, Gölcük Spor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor, Kars 36 Spor, Fatsa Belediye Spor, Karabük İdman Yurdu Spor, Beykoz Anadolu Spor, Karacabey Belediye Spor, Galata Spor Kulübü, Karşıyaka 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü, Gazi Emir Spor, Fethiye Spor, Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor Kulübü, Gemlik Sümerbey, Uşak Spor, Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol, Söke 1970 Spor Kulübü, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Biga Spor, Balıkesir Spor, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, Kepes Spor Futbol, Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Hatay Spor, Karaköprü Belediye Spor, Açık Alan Erciyes 38 Futbol, Kahta 02 Spor, Niğde Belediyesi Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Eti Gübre Mazıdağ Fosfat, Ejderoğlu Kırşehir Futbol, Adana Spor, Adana Adalet Gücü Spor, Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Hakkari Zap Spor Kulübü, Adana Demir Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, 1964 Silifke Spor Kulübü.
1: Bu detaylarla birlikte Yaşasın hafta sonunda ilk bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölüme geçmeden önce Avrupa'dan özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alfonso Davies şimdi. Alfonso Davies o topu taşıdı, çekti. Davies pasını çıkardı Musiala. Musiala! Harika gol! Jamal Musiala! Bu sezon Bundesliga'da attığı gol Jamal Musiala. Union Berlin savunmada kapandı. Kilidin açılmasına izin vermemeye çalıştılar ama Jamal Musiala uzaktan bir şutla o kilidi açıyor. Süper bir gol Musiala'dan, Bayern Münih 1-0 önde. Olise tekrar yükleniyor Bayern. Olise çekti. Olise sıyrılmak istedi. Rotterdam ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Benjamin Brandt ve Felix Udokay sarı kart gördü itirazların ardından. Bayern Münih penaltıyı kazanıyor. Orada Rote Olise rekabeti penaltıyla sonuçlanıyor. Harry Kane ve gol! Penaltıyı gole çeviriyor Harry Kane. Bayern Münih fark 2'ye çıkarıyor. 98 maçta 100 gole ulaşıyor ve yeni bir rekor kırıyor Harry Kane. Bundesliga tarihinde 100 gole en az sayıda maçta ulaşan futbolcu oldu İngiliz Yıldız. Kaldırdı elini Kimmich. Kimmich'ten orta ceza sahasına, savunmadan sekti Musiala. Musiala çıkardı Olise. Olise! Futbolcudan süper vuruyor Michael Olise. Yine uzaklardan, yine göz alıcı bir gol. Çok kolay gösteriyor bunları Michael Olise. 3-0. Trimel topun gerisinde. Trimel yaptı ortasını, kafa vuruşu Neuer. Manuel Neuer. Kimmich. Olise, tekrar Olise. Olise yaptı ortayı, kafa ve gol! Harry Kane! Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. 4-0 oldu skor. Olise çok iyi bir orta. Bu kez de asist yapıyor. Olise de Musiala gibi bir gol bir asiste ulaşıyor bu maçta. Uzun bir milli ara bizleri bekliyor. Ondan sonra turnuvalar devam edecek şimdi. Tehlikeli atak. Şut geldi, gol. Top bağlara gidiyor. İsmail Saibari. Bayern Münih formasıyla ilk golünü atıyor İsmail Saibari. 5-0. Fark 5'e çıkıyor. 63'te oyuna girdi. 70'te golünü atıyor İsmail Saibari.

0: Şimdi pas. Olise, Olise geçti kaleci Olise. Michael Olise. 6-0. 73. dakika. Michael Olise. 2 gol, 1 asist Michael Olise'den Bayern Münih'in 6. golü geliyor. 6-0. Michael Olise şov yapmaya devam ediyor. Kendisinin ikinci, takımının 6. golü, bir de asisti var. Kimmich. Olise. Musiala tekrar Olise'ye baktı, kaleye. Olise! Neler yapıyor Olise? Hat-trick! Hem de ne hat-trick! Michael Olise 7-0. Harika! 7-0 oldu. Dakika 76. Çok uzaklardan Michael Olise. 3 gol, 1 asist. Şimdi orta ceza sahasına Neuer. O topa dokundu Stanišić. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Bayern Münih 7, Union Berlin 0. Union Berlin kulüp tarihinin Bundesliga'daki en ağır mağlubiyetini yaşıyor.
1: İlk düdük geliyor Juan Gonzalez'den ve mücadele başlıyor keyifli seyirler. Yerden pas, hemen baskı bölgede, geriye bir pas ve sonrasında çok büyük hata, faul beklentisi. Şimdi bekleyin diyor karşılaşma hakemi. Enteresan bir pozisyon, kısa düşen pas ve sonrasında savunmanın müdahalesi, çok kritik bir hata. Brian Zaragoza burada gitti, baskıyı kurdu, rakibi zorladı. Ve sonrasında onu böyle düşürüyor Redondo Solari. El arka cebe gitti. Kırmızı kart. Elç 10 kişi. Redondo Solari oyundan atılıyor. Şimdi işaret geldi. Frike kullanıldı. Tam köşeye ama üstten dışarı. Sonuç yok. Out. Just. Presi artırmıştı İspanyollular. Ayağı pasta çıkıyor bir şekilde Elche. Revivo girdi topun altına. Revivo savunma arkasına. Dimitrovic açıldı. Bir çalım Dimitrovic'e. Kale boş ve gol. Fernandinho. Elche öne geçiyor. 10 kişi kalan Elche. İspanyol deplasmanında 1-0 önde. Golün ismi Fernandinho. Baskı yediler. Geriye bir hayli gömülmüştü Elçeliler ama ayağı pası iyi yaptılar. 3-4 seri pas ve bir anda sol içten çıkma şansı buldular. Bakın. Hinojo karşıladı. Cepeda. Cepeda iyi kat etti. Sakladı. Boştaki arkadaşını buldu. Yine geliyor Elçe. 3 oyuncuyla geldi Elçe. Uzak mesafe. Orta içeri. Gelişini muhteşem bir gol. Süper bir. İnanılmaz. 6. dakikada 10 kişi kaldılar. Kabus gibi bir başlangıç ama o kara bulutları dağıtan bir adam var sahada. Onun ismi Fernandinho. Exposito. Exposito aradan nefis bir pas. Vuruş ve gol. Süper asist. Süper asist ama hayır asist değil, el havada. Ağlara giden top değer kazanmıyor. Exposito. Exposito'nun ortası. Kafa vuruşu. Pas da olmadı. Dışarı çıktı top. Out. Yaklaştı gole İspanyol. Lemar sakladı. Çizgiye paralel gitti şimdi. Derinlemesine oynadı. İyi pas oldu. Herman Valera son çizgi. Herman Valera çevirdi dışarıya. Top

geldi. Şimdi Sepeda. Şut direkt. Direkt. Üçü de bulacaktı neredeyse Elche. 10 kişi kalan Elche neler yapıyor? Yine yükleniyor İspanyol. Şimdi orta geldi. İçeri bir kafa ve gol. Marcos 2-1. Golü buluyor, umutlanıyor İspanyol. Sağlı sollu ortalar. Çok aradı bu golü İspanyol. Ve oyuna sonradan giren Marcos. Burada geriden hareketlendi. Offside'e düşmedi. Kafa vuruşu. Ve bu kez avlandı Dituro. Asistlerine bir yenisini daha ekliyor Javi Hernandez de.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
7: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
8: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
9: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
10: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
7: İşte başka hangi hamleleri yapabilir?
11: Transferlere ihtiyacı var.
12: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
8: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
7: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyordum.
8: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
13: Belini doğrultamadı gitti. Bir düşüş yaşadı.
8: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
14: Bazı hikayelerde bittiği

0: zaman zaten güzelliğe kavuşur.
1: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
2: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
3: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Yaşasın hafta sonunda ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümü stüdyo konuğum Caner İşbeğendiren'le birlikte başlayacağız. Hoş geldin Caner.
1: Hoş bulduk Rezan, merhaba.
0: Evet, tabii çok güzel bir gün, derbi günü. İnşallah güzel, keyifli, bol futbol konuşabileceğimiz bir akşam bizleri bekliyor. Trabzonspor ve Galatasaray saatler 20'yi gösterdiğinde Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Vakit kaybetmeden bağlantı noktalarımıza gideceğiz. Bu derbi öncesinde Aspor ekibi olarak Trabzon'da maçın atmosferini sizlere daha iyi yaşatmak için ve daha da iyi gelişmeleri aktarabilmek için ekip arkadaşlarımız bizleri hazır bekliyor. İlk olarak Papara Park'a gidelim. Yunus Emre Sel bizi orada bekliyor. Gelişmeleri ondan dinleyelim. Sonra diğer bağlantılarımıza devam edelim. Söz Yunus Emre'de.
2: Teşekkür ederiz. Evet, konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması öncesi belki de en fazla merak edilen konu, dün akşamdan itibaren şiddetli şekilde devam eden yağış sonrası stadyum zemini nasıl? Biraz önce biraz detaylı bilgi aldık. Stadyum zeminde dün geceden itibaren vakumlama sistemi yoğun bir şekilde çalıştırılıyor ve şu an itibariyle stadyum zemininde herhangi bir su birikmesi söz konusu değil. Oldukça iyi bir görüntüsü var. Sadece orta alanda kısmi bir toplanması var. Onda maç saatine kadar tamamen vakumlama sistemiyle boşaltılması ve stadyum zemininin tamamen hazır hale getirilmesi bekleniyor. Açıkçası biz görselleri de gördük. Gayet iyi gözüküyor. Ama şu detayı da verelim. Maç saatine kadar yağış şiddetini devam ettirecek. Hatta biz de şu anda stadyumun hemen karşısında Akkez'de Yusuf abinin evinin önünden yayın yapıyoruz. Burada da önümüze üstümüze tente çektik ki yağıştan etkilenmeyelim diye. Çünkü maç saatine doğru stadyumda bulunduğu çevrede de yağışın şiddetinin biraz daha artması bekleniyor. O yüzden stadyuma gelecek olan taraftarların da buna önlem alarak gelmesini açıkçası şimdiden söylemek istiyoruz. Taraftarlar tamamen tribünleri dolduracak. Görsel anlamda büyük bir şölen bekliyoruz bu karşılaşmada. Ama sahadaki futbol noktasında ise şu detayları da paylaşabiliriz. Galatasaray şu anda ligin zirvesinde ve namağlup devam ediyor. Trabzonspor için ise işler çok istenildiği gibi başlamadı. Trabzonspor bu maçı kazanarak hem yeni teknik direktörle bir galibiyet serisi yakalamak hem de milli maç arasına moralli girmek istiyor. Tabi muhabir arkadaşlarım her iki takımla ilgili daha detaylı geniş kapsamlı bilgiler verecektir. Ama her iki cephenin de hem Trabzonspor cephesinin hem de Galatasaray cephesinin açıkçası bu maç için çok yüksek primler vaat ettiğini de söyleyelim. Maçın hakemiyle ilgili sosyal medyada çok fazla tartışma yaşandı maç öncesinde. Genç bir hakem maça atandı Batuhan Kolak. Bakalım onun performansının tartışılmayacağı, daha çok maçın konuşulacağı bir 90 dakika hepimizi bekliyor olacak. Şu anda stadyum seyrisi biraz daha sakin ama maç saati yaklaştıkça buralarda hareketlenecek ve bizim de açıkçası görsel detaylarımız daha da güzel bir şekilde ortaya çıkacak diyebiliriz. Eğer stadyum çevresine için bir sorunuz yoksa ben sözü yeniden Sebarık Gümreza.
0: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Papara Park'tan son gelişmeleri aldık. Şimdi Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gidelim vakit kaybetmeden. Selman Kutlu bizi orada bekliyor. Trabzon cephesinden son gelişmeleri Selman'dan dinleyelim.
3: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor cephesi için Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önündeki haber nöbetimize başlamış bulunmaktayız. Maç saatine kadar ve Trabzonspor takım otobüsünün 18.30 civarında buradan ayrılması beklenir. O saate kadar buradan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ama öncelikle Yunus'un da dediği gibi yağmur zaman zaman şiddetini artıyor. Şu anda da yağmaya devam ediyor tesisler önünde. Ama Trabzonspor'da da futbolcular tesislere gelmeye devam ediyorlar.

0: ve onlara durumu ve savaşan takım istediği yönünde beklentileri olduğunu tek tek anlattığını öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii ki özellikle kaybedilen puanlardan sonra özgüveni geri getirmek isteği Thomas Rice'da çalışmalarını da bu yönde yürütüyor. Tabii ki Thomas Rice'ın gelişi şehirde de yeniden bir heyecana yol açtı. Özellikle biletler bitmiş durumda. Hem yurt dışından hem de diğer şehirlerden Trabzonspor taraftarının yoğun bir ilgisi var. Tamamen dolacak tribünler diyebiliriz. Thomas Rice'ın özellikle biraz kadroda değişikliğe gitmesini bekliyoruz. Zaten son konuşmalarda bu yöndeydi. Özellikle iki kritik müdahale yapması bekliyor. Onaçı ve Savic'i dinlendirebilir diye düşünülüyor bu maçta. Tabii ki bunu kadro açıklandığında da göreceğiz. Özellikle bu maçta Dijon'un forma alması, Stöber'de ise Savic'in yerine Cenk Özkaçar'ın ya da Samet Akaydın'ın hazır olduğunu belirtebiliriz. Bir diğer gelişme ise tabii ki Batakov ve Falcorelli ile alakalı. Batakov her ne kadar sakatlığı geçse de bu maçta yine de sağlık heyeti ve teknik direktör Thomas Rice'ın genç stoperi tam olarak hazır hale gelmeden de sahaya sürmesi beklenmiyor ama Falcorelli'nin bu maçta 20 kişilik kadroda olmasını bekliyoruz. Maçın gidişatına göre de özellikle oyuna da alması bekleniyor ama şunu belirteyim, Batakov'un olması beklenmiyor. 21 kişilik kadroda. Tabii ki Muhammed Salah Trabzonspor'un parlayan yıldızı, büyük yıldızı Muhammed Salah özellikle 4 maçta 4 gol atarak sezona damga vurmuştu ve bu maçta da yine ona çok iş düşecek ama Thomas Rice ona özgürlük vermesi bekleniyor. Serbest oynatması bekleniyor bu maçta. Evet, Trabzonspor yönetimi ise dev prim kararı aldı bu maç öncesinde ama bu kararı daha açıklamadı. Özellikle maç toplantısında Trabzonspor yönetiminin bu maçta yani bu maç öncesinde o primi açıklaması bekleniyor. Şöyle muhtemel 11'e de bakacak olursak dediğim oyuncuların sakatlıkları sonrasında kalede Onana ile başlayacak. Fina, Niu, Savic ya da Cenk olacak. Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviola ve Nuno forvet hattında yer alacak. Evet, yağmur şiddetini gittikçe arttırıyor ama biz haber nöbetimize Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önünde devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya da teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Son olarak Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önüne gidelim. A-Spor ekibinden Emre Kaplan bizi orada bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
2: Rezan, teşekkürler. Biz de Trabzon'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Lider Galatasaray dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Dev maç için, kritik mücadele için. İki arkadaşım da hem Yunus Emre hem Selman da yağmurdan bahsettiler. Gerçekten bahsedilmeye değer bir yağışa burada tanıklık ettik. Biz de dün öğle saatleri itibariyle buradaydık. Galatasaray'ın uçağın iniş yaptığı an, takımın çıkış yaptığı an ve sonrasında da gerçekten çok yoğun bir yağış vardı. Bizim bulunduğumuz bölgede şu an itibariyle çok etkisini hissettirmese de ilerleyen saatlerde maça etki edecek düzeyde bir yağışın beklendiğini söyleyelim. Galatasaray adına ise tabii ki hafta boyunca en çok merak edilen konuların başında Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Tsingo'nun durumları geliyordu. Bunlar arasında tabii ki ayrı tutabileceğimiz isim Victor Osimhen, Galatasaray'ın şu anda en önemli yıldızlarından bir tanesi. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından dönüş süreciyle ilgili merak konusu olan durumlar vardı. Dün son antrenmanda bir deneme yapıldı Victor Osimhen ve Mario Lemina için. Tsingo ile ilgili henüz daha bekleyiş tedavi süreci devam ediyor ama Osimhen ve Lemina için bir deneme yapıldı. Zaten son antrenmanda, tek bir antrenmanda takımla çalıştıktan sonra riske edilmesi çok uygun görülmüyordu ve bireysel çalışmalarına devam etti. Milli aranın ardından dönmesine karar verildi. Osimhen ve Lemina buraya getirilmediler. Dediğim gibi Tsingo da yine tedavi süreci devam ediyor. Trabzon kafilesinde yer almadı ve Kaan Ayhan da yine sakatlığı nedeniyle, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle Trabzon kafilesine dahil edilmeyen isimlerden oldu. Günay Güvenç maç kadrosunda yer almayacak ama o takımla birlikte buraya gelmeyi tercih etti. Günay'ın da takıma destek adına, buradaki atmosferi yaşamak adına Trabzon'a geldiğini söyleyebiliriz. Okan Hoca'nın tabii geçtiğimiz haftadan buraya gelirken neleri değiştirebileceği, kadro anlamında nasıl fikirler ortaya koyabileceği çok fazla konuşuluyor. Hemen muhtemel 11 üzerinden bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Uğurcan için de tabii ki farklı anlamlar ifade eden bir mücadele. Geçtiğimiz sezon ilk kez Trabzon deplasmanına gelmişti. Kaptanlık yaptığı, şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bir kez daha rakip olacak.

0: Trabzon şehrinde ve tabii ki farklı anlamlar ifade edecektir Uğurcan için de. Savunmanın sağında Roland Şalay'ın görev alacağını söyleyelim. Stoper ikilisi Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı, solda Jakobs'u görmeyi bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara, önlerinde 10 numara pozisyonunda Yunus Akgün'ün görev almasını beklediğimizi söyleyelim. Tıpkı geçtiğimiz hafta Kocaeli maçında olduğu gibi sağ taraf ve sol taraf hücumun iki kanadı belki de kadroya dair en çok merak edilen bölüm. Sağ tarafta Leroy Sané, sol tarafta Rafael Leão'nun bugün forma giymesini beklediğimizi söyleyelim. İleride ise Deniz Gül olacak. Geçtiğimiz hafta ilk kez Galatasaray formasıyla, taraftarıyla buluşmuştu. İlk 11'de yer almıştı. Bugün de Trabzon deplasmanında Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın güveneceği isimlerin başında geleceğini söyleyelim. Deniz Gül'ün Galatasaray kafilesi saat 18 sularında stadyuma doğru hareket edecek. Biz de gün boyunca hem buradan yansıyanları, takıma dair bilgileri, atmosfere dair görüntüleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Reza.
1: Emre Kaplan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız Trabzon'da. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi öncesi tüm gelişmeleri iki farklı cepheden ve yine maçın oynanacağı stadyumdan aktardı. Bütün bu bilgilerle birlikte Caner İşbeğendiren, tekrardan hoş geldin diyorum sana.
2: Merhaba.
1: Tüm bu bilgilerle birlikte karşılaşmayı değerlendirmeye başlayalım.
2: Evet.
1: İlk olarak nasıl bir karşılaşma bekliyorsun ve bu karşılaşmada senaryon nasıl? Daha böyle kontrollü bir iki takım mı görürüz, yoksa bir an önce gol bulmaya çalışan iki saldırgan, iki hücumcu hocanın mücadelesini
2: ya
1: seyrederiz?
2: Bunu şu an için belki öngörmek çok güç. Çünkü ayağının tozuyla gelmiş bir Thomas Rice var. Dolayısıyla burada hani idealizm mi daha ağır basacak, yoksa pragmatizm mi daha ağır basacak, bunu tabii merak ediyoruz. Sonuçta öyle bir süreçti ki Trabzonspor adına Hüseyin Cimşir sonrasında işte Pioli ismi gündeme geldi, yüksek beklentilerinden dolayı olmadı. Ancak Thomas Rice tabii ki böyle bir süreçte Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmesinin ardından ben Galatasaray maçında takımın başında olmak istiyorum talebiyle birlikte aslında Sayın Doğan da dedi ki tamam, ben hocamı buldum. Dolayısıyla sonrasında Thomas Rice ayağın tozuyla Trabzon'a geldi. Sadece takımla bildiğim kadarıyla iki taktik antrenman gerçekleştirdi. Tabii ki bugün hangi oyuncuları tercih edeceği konusunda tabii ki farklı farklı muhtemel 11'ler üzerine yöneliyoruz. Yani bugün mesela örnek verelim. Şimdi hep derbilerde merkezi alan maçı alır klişesi vardır ya. Yani aslında yine kağıt üstünde öyle olacak. Çünkü fiziksel eforu yüksek bir mücadele olacak.
1: Evet.
2: Çünkü Thomas Rice'i biraz tanıyan herkes, zaten Samsun Spor'da oynattığı o 1,5 yıllık periyotta da biraz böyle yoğun fiziksel liye dayalı bir oyun oynattığını aslında biliyoruz. Antrenman programları çok yoğun geçer Alman hocanın. Bu bağlamda biraz yoğun bir mesai olacak Trabzonsporlu futbolcular adına. Tabii ki burada bence en büyük belirsizliklerden bir tanesi merkezde Fabinho'nun yanında görev alacak oyuncu. Yani burada Melih Kabasakal ihtimali var. Ozan Tufan'ın ilk 11'de oynama ihtimali var. Farklı farklı varyasyonlar üzerine konuşuyoruz. Bir sol bek tercihinde mesela Mustafa Eskiyelac'ın oynama ihtimali yine söz konusu. Belki Cabral da tercih edebilir. Cabral Pina ikilisi de yapabilir. Biraz çünkü Thomas Wright'ın oyun planı şu an Marsilya'nın başındaki Bruno Genesio'nun taktiksel tercihlerine de çok benziyor. Çünkü kanat beklerini çok efektif kullanmayı tercih ediyor. Genelde çok yoğun bir fiziksellikte kullanmayı tercih ediyor kanat beklerini. Dolayısıyla burada Cabral Pina tercihi mi ön planda olacak, yoksa Mustafa Eskiyelac yine sol bek başlayıp maç içerisinde merkez içe mi geçer? Bu ve bunun gibi tercihleri aslında maç içerisinde göreceğiz. Bununla birlikte Onuachu'nun yine oynayıp oynamama durumunun belirsiz olduğunu da paylaşalım. Çok büyük ihtimalle işte muhabir arkadaş arkadaşlarımızla paylaştığı üzere Franco Linho tercihini.
1: İstersen bir muhtemel 11'leri görelim.
2: Tabii ki, lütfen.
1: Kaçıran izleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Trabzonspor Galatasaray maçında nasıl bir muhtemel 11 diziliş bekliyoruz? Ekranlarınıza geliyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri yan yana bu şekilde. Dediğin gibi bazı muhtemellerde Franco Linho yazıyor.
2: Evet.
1: Bazılarında Onuachu yazıyor. Yunus Emre hani belki çok radikal bir değişiklik yapmaz ilk maçında dedi Thomas Rice için, ama tabii Franco Linho'nun oynama ihtimali de oldukça yüksek.
2: Yani şöyle, şimdi tabii önce Trabzonspor ev sahibi takım perspektifinden ele alalım. Burada yerinin garanti olduğunu düşündüğümüz isimler muhtemelen Fabinho, Muçi, Muhammed Salah, Pina, Vibu, Cabral hala daha belirsiz. Cenk konusunda bir şey söyleyemiyorum. Tabii ki Savic biraz form olarak çok iyi düzeyde değil belki ama Cenk'in bu karşılaşmada 11 başlayıp başlamama durumu da bence hala daha belirsizliğini koruyor. Emili Kabasakal'ın bu sezon ilk

0: 11 başladığı birçok karşılaşma oldu. Fenerbahçe-Varoş maçlarında da Melih oynamıştı ama son iki haftada Ozan Tufan'ın ilk 11 başladığını biliyoruz. Konyaspor mücadelesinde de Ozan oynamıştı. Burada yine son tercih hocanın olacaktır diye düşünüyoruz. Ben Mustafa Eskiyelaş'la ilgili yakın zamanda şöyle bir yorumda bulundum yine burada A Spor'daki yayınlarımızda. Hatta milli takım tercihleri de şimdi aday kadrolar da duyuruldu. Ve Mustafa Eskiyelaş yine kadroda yer bulamadı. Mustafa bence dinamizmiyle çok ön planda olan bir oyuncu. Bence şu anda mesela milli takımdaki o geniş kadroda belki radara bir çift yönlü bir merkez orta saha oyuncusu olarak da girebilir şeklinde bir yorumda bulunmuştum. Çünkü bir önceki karşılaşmada son iki mücadelede merkez işte de oynadığı sekanslar oldu. Belki bir işte box to box diye tabir ettiğimiz iki kutu arasında gidip gelen türevde bir oyuncu olarak da denkleme girebilir. Çünkü Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu yerde yani üçüncü bir sol bek opsiyonu olarak çok fazla şans bulma ihtimali çok güçlü ama şimdi Hakan Çalhanoğlu biliyorsun ki bir sakatlığı var. Milli takım aday kadrosuna giremedi. Orada bence çok kalabalık bir rotasyon yok. Yani Salih şu an çok formda. İşte Orkun var, İsmail var. Çok fazla seçeneğin olmadığı bir yerde belki mesela Mustafa Eskiyelaç yakın zamanda Thomas Rice'ın belki bir dokunuşuyla belki bir merkez iç orta saha oyuncusu olarak da radara sokulabilir. Bu periyotta olmasa bile bir sonraki milli arifede, milli dönemde işte bir sonraki o iki karşılaşmada belki Mustafa Eskiyelaç'ı bir merkez iç orta saha oyuncusu olarak da A milli takım kadrosunda görebiliriz diye düşünüyorum. Onuaçu, Francolinho durumu belirsiz. Tabii Onuaçu'nun olmadığı bir senaryoda Trabzonspor oyun anlamında ne kaybeder olarak değerlendirelim. Tabii hava toplarındaki hakimiyetinin çok ciddi düzeyde düşebileceğini tahmin ediyoruz. Hı hı. Çünkü Trabzonspor bu sezon özelinde değerlendirdiğimizde hem defansif anlamda hem ofansif anlamda hava topunda hava toplarında çok etkili olmadığını görüyoruz. Onuaçu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tam toplamda 9 kafa golü kaydetmiş bir isim ve bu anlamda aslında ligin zirvesini çeken oyuncuların başında geliyor. Tabii ki fizik avantajı çok önemli bir unsur. Çünkü daha fazla ikili mücadeleye giren türevde bir oyuncu ama Francolinho'nun da kendine göre önemli avantajlarının olduğunu söyleyeyim. Çünkü Francolinho'cu biraz daha hareketli. Ön alanda size biraz daha fazla dinamizm katar ve biraz daha rakip savunmacılara karşı daha demarke pozisyonda oynayabilen türevde bir oyuncu. Evet, Onuaçu belki çok spektaküler goller izletebiliyor size. Ama diğer taraftan baktığınızda da Francolinho'nun ilk 11'de başladığı bir senaryoda belki de ön alanda pres gücünün daha fazla artabileceğini de söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Şunu da paylaşalım. Son 365 gün verilerini ele alarak her iki santraforu karşılaştırdığımızda özellikle gol fırsatı yaratma metriğinde Francolinho'nun tabii ki geçtiğimiz sezon Midtjylland'da oynadığı için Danimarka ekibinde yani %80'e %19 karşılık bulan bir gol yaratma fırsatı metriği var. Dolayısıyla bu anlamda da aslında Francolinho'nun çevresindeki oyunculara da daha fazla alan yarattığını görebiliyoruz. Yine tabii ki burada son tercih Thomas Rice'ın olacaktır diyelim. Hı hı. Tabii şimdi diğer tarafa baktığımızda Galatasaray ligin lideri pozisyonunda. Galatasaray'da da Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın nasıl bir derbi performansı ortaya koyacağını merak ediyoruz. En başta tabii geçtiğimiz hafta Deniz Gül ilk 11 başlamıştı Galatasaray Kocaelispor maçında. Bence ilk sınavında iç sahada da oynuyor olmasının da etkisiyle taraftarla birlikte ilk buluşmasında iyi bir performans ortaya koydu. Evet, hoca da beğendi. Yani ön alan presi anlamında Galatasaray'ı bence eksik düşürecek bir oyuncu değil ama özellikle Deniz'in bence dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi maç bittikten sonra benim dikkat ettiğim en önemli husus faul sayısı 90 yani ne kadar süre aldı? Ortalama 70 dakika süre aldı. Toplamda 7 faulü vardı. Yani bu bence en çok dikkat etmesi gereken hususların başında geliyor. Ama tabii pozisyon sezgisi çok yüksek. İki ayağında oldukça dengeli kullanan bir oyuncu. Bu bağlamda bana tam anlamıyla benzer profiller olmasa da yakın zamandan işte Galatasaray'da forma giyen yine İsveçli Johan Elmander'i biraz çağrıştıran bir oyun yapısı olduğunu söyleyelim. Çünkü Elmander de benzer şekilde ceza sahasına çok fazla girerdi. İki ayağıyla da şutlar denerdi. Bu bağlamda mücadelesi, mücadele hırsı, oyun gücü biraz Johan Elmander'i çağrıştırdığını söyleyelim. Victor Osimhen tabii ki fiziksel olarak hazır olmadığı için yok. Bununla birlikte Leroy Sané durumu hala da belirsizliğini koruyor. Birçok muhtemel 11'de Leroy Sané ismini görüyoruz ama Leroy Sané'yi muhtemel 11'lere dahil etmeyen muhabir arkadaşlarımız da var. Mesela burada şimdi bizim önümüzdeki muhtemel 11'de Yunus merkezde. Yunus'u sağ tarafa kaydırıp tabii farklı alternatifler var.
1: Senin beklentin ne olur burada?
0: Ya şöyle, ben de Leroy Sané'yi biraz daha yakın gördüğümü söylüyorum ama yani Leroy Sané'nin tabii son haftalardaki hem form düşüklüğü hem de tabii ister istemez oyuncunun beden dili ve tavırları biraz Galatasaraylı taraftarları sosyal medyada da çok fazla rahatsız etmiş durumda. Son dönemdeki performansının düşüşü biraz tabii ki Galatasaray taraftarlar bu durumdan rahatsız ama şunu da atlamayalım. Tabii ki bu bir büyük maç ve büyük maç özelinde oyuncuların motivasyonu ve konsantrasyonu çok daha farklı olabiliyor. Yani bu tarz sekanslarda Leroy Sané gibi özel futbolculara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Çünkü öyle bir anda sahneye çıkıp hiç umulmadık bir gol atabilir ya da bir fırsat yaratabilir. Bu bağlamda Leroy Sané gibi çok özel oyuncular için bence değerli karşılaşmalar oluyor. Tabii şunu da atlamayalım. Biliyorsun ki Almanya milli takımının aday kadrosu açıklandı ve Leroy Sané kendisine şans bulamadı.
1: Evet.
0: Ve ilk fırsatta da Leroy Sané'nin ilk söylediği şey şu oldu. Yeniden A milli takıma, Almanya milli takımına seçilebilmek için çaba göstereceğim gibi bir beyanı oldu. Bakalım tabii ki bunun nasıl bir reaksiyona dönüşeceğini bu akşam aslında göreceğiz. Tabii futbolcular açısından muhabir arkadaşlarımızın da ilettiği en önemli hususlardan bir tanesi maçtan bağımsız havanın yağışlı olması. Dünden beri çok yoğun bir yağış var Trabzonspor'da. Tabii bu maç saatine kadar ne yönde seyredecek, yağış şiddetini arttıracak mı, bunun zemine olan etkisi ne düzeyde olacak onu bilemiyoruz ama tabii ki bu belki önemli ölçüde maçtaki pas kalitesini ne düzeyde etkiler bunu da bilemiyorum. Şunu da paylaşalım bu arada izleyenlerimizle. Trabzonspor ve Galatasaray şu anda Süper Lig'deki istatistiklerde pas isabet yüzdesi en yüksek iki takım olduğunu söyleyelim. Her iki takımda hem iç saha hem deplasman performanslarıyla totalde %87'lere ulaşan bir pas isabet yüzdesiyle oynadığını da paylaşalım. Çünkü bu akşamki yağış takımların bu anlamdaki performansını ne düzeyde etkiler? Trabzonspor'da Thomas Rice radikal bir değişiklik yapar mı? Ya da Galatasaray tarafından durumu ele aldığımızda Osimhen'in olmadığı bir senaryoda yine Okan Buruk tarafında radikal bir santrafor Leao tercihi olabilir mi ki buradaki yayınlarımızda da bunu birçok kez dile getirdik. Sonuçta üçüncü bir opsiyon olarak şu an Leao'yu da denkleme katmak lazım. Geçtiğimiz sezon biliyorsun Allegri aslında çok fazla santrafor pozisyonda da değerlendirdi. Yani orada tabii yanındaki oyuncuların hep ikinci bir santrafor olarak yanında tamamlayıcı olarak yer almıştı. İşte yanında zaman zaman Nkunku oynadı, Loftus-Cheek oynadı. Sakat olmadığı periyotlarda Pulisic oynadı. Allegri birçok kez denedi. Genelde 3-5-2'nin ikinci forveti olarak hem kenarda hem santrafor olarak oynadı. Yine pandemi döneminde mesela Pioli Milan'ın başındayken tek santrafor olarak birçok karşılaşmada değerlendirmişti
1: Leao'yu. Ama orada da Leao biraz içgüdüsel olarak yine hep çizgiye kayıyor.
0: Tabii öyle. Yani geçtiğimiz sezon da öyleydi aslında. Yine içgüdüsel olarak kendine yani orada, daha geniş alan bulabileceği yerlere.
1: Kağıt üstünde 1 diye yazılıyor ama direkt olarak 4-6-0 gibi de
0: doğru,
1: bir kesinlikle. Doğal olarak gelişim söz konusu.
0: Evet evet, kesinlikle öyle. Tabii ki burada yine son karar Okan Hoca'nın olacaktır. Eminim ki taktik idmanlarda birçok farklı parametrede değerlendirmiştir tüm oyuncular ama tabii Galatasaray mevcut bir set düzeninde oynamayı planlıyorsa buradaki ideal tercihin yine iyi yaşa Deniz Gül'ün olmasını bekliyoruz. Merkezde Sara Torreira tercihleri tabii ki muhabir arkadaşımız Emre Kaplan da ifade etti az önce. Lemina tabii sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan bir diğer isim. Onun yokluğunda da Sara bugün yine merkezde Torreira'ya eşlik edecek bir diğer oyuncu. Sara da iyi bir başlangıç yaptı sezona. Şu an form düzeyi oldukça yüksek ve oynadığı tüm karşılaşmalarda esasında kaleye yakın konumlandığı birçok mücadelede gol ve asist anlamında önemli düzeyde katkı sağladığını söyleyelim. Hem sezon başında hazırlık karşılaşmalarında da yine benzer şekilde yüksek perdeden girmişti sezona. Bu bağlamda aslında eğer merkez üçlüsü Sara Yunus Torreira üçlüsü olursa Galatasaray'da zaten Galatasaray'ın şu anda en çok güven veren bölgesi olduğunu da söyleyebiliriz. Şallay yine çok formda isimlerin başında geliyor ki geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın belki de Kocaelispor karşısında şapkadan tavşan çıkartarak elde etmiş olduğu galibiyette aslan payının sahibi diyebiliriz. Her ne kadar golün sahibi Abdülkerim olsa da maç genelinde kazanmış olduğu ikili mücadeleler, hem defansif hem ofansif aksiyonlarındaki takıma katmış olduğu birçok anlamda performansıyla bence ön planda olan isimlerin başında geliyor. Abdülkerim Sanchez ikilisi zaten bu tandemin çok bozulmasını beklemiyoruz. Sadece yine sol bek pozisyonda Jakobs mu olacak son tercih yoksa Eren Elmalı mı olacak? Bu durumda biraz belirsizliğini koruduğunu söyleyelim. Lucas Torreira'ya da ayrıca bir parantez açalım.

0: Bu arada yeniden tekrardan A milli takıma geri döndü. Uruguay milli takımına uzun bir süre yer almamıştı. Belki de bunun morali de bugünkü performansına, motivasyonuna etki edecektir. Bakalım Lucas Torreira da milli arife öncesinde Trabzonspor deplasmanında nasıl bir performans verecek? Tabii bununla birlikte aslında en önemli unsuru da atlamamak lazım. Hiç kuşkusuz Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın kalecisi ve sevgili Emre Kaplan'ın da ifade etmiş olduğu gibi Trabzonspor'un bir önceki döneminde hem takım kaptanıydı. Yani şunu da söyleyelim tabii, Uğurcan Çakır belki de Trabzonspor'a giderken en çok parayı kazandıran isimdi. Ama kalplerde bıraktığı izle de Trabzonluları en fazla yaralayan isim olmuştur. Yine tabii ki bu akşamki mücadelede tribünlerden çok yoğun bir tepki göreceğini öngörebiliyoruz. Geçtiğimiz sezon hatırlarsın, Trabzonspor Nisan ayında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde Uğurcan Çakır ciddi bir fedakarlık göstermişti. Bir hastalığı vardı o süreçte, bir viral enfeksiyon geçirmişti ve maçtan 3 gün öncesine kadar oynayıp oynamama durumu belirsizliğini koruyordu ve yoğun bir fedakarlık gösterip o günkü karşılaşmada ilk 11 başlamıştı Uğurcan. Yine bu akşam Galatasaray cephesinde hiç kuşkusuz gözler yine aslında bir bakıma Uğurcan Çakır'da olacak. Onun performansını tüm Galatasaraylılar ve tüm futbol severler tabii merakla bekliyor.
1: Şimdi muhtemelen 11'ler ekrandayken Galatasaray cephesinden soracağım bir iki oyuncu ile ilgili soru var. Bunlardan bir tanesi Barış Alper, diğeri de Batrakov. İstersen Batrakov'dan başlayalım. Şimdi elinde uzun süre beklenildikten sonra transfer edilmiş bir 10 numara pozisyonu oyuncusu var Okan Hoca'nın. Evet. Burada tartışmalı olan Barış Alper mi, Sané mi konusundan ziyade elinde orijin bir 10 numara varken bu şekilde çıkmasını nasıl karşılarsın? Yani Batrakov'la başlamak senin için nasıl, ya bir izleyici olarak, bir futbol yorumcusu olarak bunu nasıl yorumlarsın? Yani, Batrakov sürpriz olur mu bu 11'e?
0: Bence sürpriz olmaz. Yani çok çabuk adapte olmuş görünüyor oyuncu. Hı hı. Oyun kimliği anlamında da. Ama tabii ki şöyle bir şey de az önce de ifade etmiştim. Yani Leroy Sané'nin bu maç özelinde Okan Hoca'yla maçtan önce ne yönde bir görüşme yaptığını da tabii merak ediyorum. Çünkü büyük maçlar özelinde bu tarz oyuncular çok daha kıymetli. Evet, Batrakov belki uzun vadede Galatasaray'ın oyunu için çok değerli bir oyuncu olabilir ama şimdi Trabzonspor Galatasaray maçı hakikaten sezonun belki de seyrini değiştirebilecek nitelikte bir mücadele olduğundan dolayı belki orada bu yönde bir risk alınmayabilir. Çünkü Sané'nin ilk 11'de başladığı bir denklemde yani Yunus Akgün'ün yedeğe çekilme ihtimali çok çok zayıf görünüyor. Sonuçta Yunus Akgün'ün ilk 11'de başlama ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar form düzeyi yüksek bir Yunus varken Batrakov tercihinin biraz daha, zannediyorum Sané'nin başladığı denklemde biraz daha geri planda olduğunu söyleyelim. Ama Batrakov, şuna dikkat ettim ben mesela sezon başında, işte ismini zikrettiğimiz birçok oyuncu, Ensisolar, Can Uzunlar vesaire, bu oyuncularla birçok metrikte karşılaştırdığımızda özellikle defansif parametrelerde Batrakov'un daha ön planda olduğunu birçok kez söylemiştik ki bu konuda hiç de şaşırtmadı. Çünkü yaşına göre bence oldukça olgun bir oyuncu. Ayağına topu aldığı zamanlarda topu çok hızlı biçimde ayağından çıkartıyor ve oyun olgunluğu çok yüksek bir oyuncu olduğunu aslında geldiği takımda kaptanlık pazı bandını taktığından da ifade etmiştik. Bunu da paylaşmıştık. Zira tabii ki son karar yine Okan Hoca'nın olacak ama bugünkü mücadelede öyle tahmin ediyorum ki Yunus'un 10 numara pozisyonda oynama ihtimali biraz daha kuvvetli görünüyor. Hı hı. Ama tabii Batrakov oynarsa da ön alan presine önemli düzeyde katkı sağlar. Evet. Ama şunu da ifade edelim, çünkü önceki maçlarda özellikle Başakşehir maçını referans alarak bunu paylaşacağım. Batrakov'un oynadığı bir senaryoda yanında mutlaka Yunus oynaması lazım. Çünkü bu biraz da aslında gereklilik oluyor. Yunus çok fazla merkeze sokularak aslında Batrakov'a çok fazla destek koşusu atıyor ve Batrakov'un aslında rakip savunmacılar karşısında demarke olmasını sağladı. Hı. Bunu Başakşehir maçında ben çok net biçimde gözlemlemiştim. Yani Sané burada o destek koşullarında biraz daha yalnız bırakabilir Batrakov'u. Bu bağlamda Yunus Akgün'ün oynadığı bir senaryoda Batrakov'un ilk 11'de başlaması çok daha sağlıklı olur. Yoksa Batrakov ve Sané'nin birlikte ilk 11'de başladığı bir senaryoda Batrakov çok fazla yalnız kalabilir ve bu yalnız kalması da onu fiziksel anlamda rakip stoperler karşısında kötü de gösterebilir performans açısından. Bu bağlamda belki de Yunus Sané tercihi daha doğru gibi görünüyor.
1: Evet, Trabzon'dan Papara Park'tan canlı olarak görüntülerimizi de aktarıyoruz değerli izleyenler. Yağmurlu ve kapalı bir hava var. Klasik bir Karadeniz iklimi hakim şu anda karşılaşma öncesinde. Kartpostal gibi de bir görüntü. A-Spor kameraları da orada görevini sürdürüyor.

0: Şimdi Galatasaray cephesinden değerlendirdik. Biraz da Trabzon'a dönelim. Tabii Trabzon'da her ne kadar önemli eksikler olsa da ki muhtemel 11'de biz onu aç verdik ama olmama ihtimali de var. Kenardan da gelebilir. Nitekim Folcarelli'nin eksikliğini çok hisseden bir Trabzonspor vardı. Ama yine de game changer diyebileceğimiz bir oyuncusu var. Muhammed Salah.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi Muhammed Salah'ın bireysel katkısını da şöyle düşündüğümüzde 5 gole direkt katkı. 4 gol 1 asistlik performansla başladı. Onun merkez yani onunla hücum merkezinde başlayan bir Trabzonspor bütün o hücum aksiyonunu onun gibi nasıl şekillendirebilir? Yani Salah'ı daha maksimum verimde kullanabilmek için nasıl bir hücum anlayışı olur Thomas Rice'ın Trabzon'unda?
1: Yani mevcut oyun planı Salah'ın ne kadar kaleye yakınlaştırırsanız aslında o kadar sağlıklı görünüyor. Çünkü maç içerisinde zaman zaman mesela geçtiğimiz hafta da ona dikkat ettim. Konyaspor deplasmanında Franculinho oyuna dahil olduktan sonra bir 4-4-2'ye geçiş olmuştu ve 4-4-2 sonrasında Salah biraz daha aslında daha çizgiye basan türevde bir oyuncuya dönüştü. Bu biraz bana Liverpool'un özellikle Nunez'in oynadığı dönemdeki o bir sezonluk bir düşüşü vardı. O sezonki performansına biraz böyle hatırlattı, anımsattı. Evet. Salah'ı ne kadar kaleden uzaklaştırırsanız o kadar verimliliğini aslında önemli ölçüde düşürürsünüz. Yani şu anki mevcut görmüş olduğumuz 4-3-3 gibi bir düzen Salah'ın aslında efektifliğini arttırmak adına en sağlıklısı gibi görünüyor. Muhammed Salah demişken tabii hiç kuşkusuz Trabzonsporluların şu anda en çok merakla beklediği isimlerin başında geliyor. Zira yıldız oyuncu özellikle 9 yıllık Liverpool kariyerinde de çok sayıda büyük maç oynadı. Bizim o Big Six diye tabir ettiğimiz o İngiltere Premier Ligi'nin 6 büyük takımından birisi tabii Liverpool olduğu için diğer rakipleriyle oynadığı maçları biraz ele aldım ben. İşte Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham karşısındaki maç performansını ele aldığımızda son 9 sezonda Muhammed Salah toplamda 87 tane maça çıkmış bunlara karşı. Ve 50 golü var ve bununla birlikte 24 de asisti var toplamda. Aslında Muhammed Salah'ın büyük maç performansının ve büyük maç karnesinin ne kadar kuvvetli olduğunu da ele veren bir detay olduğunu da paylaşalım bunun. Ve aynı zamanda Premier Lig tarihinde Manchester United'da en fazla gol atan oyuncudur Muhammed Salah. Evet. Toplamda 13 gol kaydetmiştir.
0: Hem de deplasmanda bayağı iyi
1: hat-trick yapmışlığı da vardı tabii. Yani çok özel bir oyuncu. Dolayısıyla gözler tabii hiç kuşkusuz sadece Trabzonsporluların değil tüm futbol severlerin gözü bu akşam Muhammed Salah'ın bireysel anlamdaki performansında olacak. Tabii ki futbol bir takım oyunudur. Biz bireysel derken bu çok da yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Trabzonspor'un oyununun bireyselliğe evrilmesi çok da Trabzonspor tarafının talep ettiği durum değil ama oyun zaman zaman tabii ki böyle bir yıldız oyuncunuz varsa elinizde bireyselliğe elbette evrilebiliyor. Ama tabii ki çok kıymetli, çok değerli oyuncular var. Mesela bir merkezde Ernest Muçi, belki de Trabzonspor'un en değerli parçalarından bir tanesi ki bu akşam her ne kadar gözler aslında Muhammed Salah'ta olsa da belki de bu akşam böyle gözümüzü çevirdiğimiz değil ama diğer alternatif yıldızlar biraz daha maçın aslında belirleyici oyuncuları olabiliyor. Belki de bu bağlamda Ernest Muçi bu akşam X faktörü olabilir diye tahmin ediyorum Trabzonspor'un. Tabii ki onunla birlikte onun önünde oynayacak olan santrafor oyuncusunun da çok fazla kıymetli olduğunu da paylaşalım. Çünkü Muçi'ye eşlik edecek olan oyuncu Onuachu mu olacak yoksa Franculinho mu olacak? Çünkü geçtiğimiz sezondan gelen bir oyun ezberi var Muçi ve Onuachu'nun. Ama işte Franculinho ile Muçi çok fazla birlikte süre almadıkları için Franculinho'nun ilk 11'de başladığı bir denklemde Muçi'nin ofansif anlamdaki performansı ne düzeyde etki edecek? Bunu da tabii merak ediyoruz ama az önce de ifade etmiştim. Ön alan presinin ciddi düzeyde artacağını söyledim Franculinho ile ama bu aynı zamanda Muçi'nin daha fazla alan bulmasını da sağlayabilir. İşte Saviola'nın ve Salah'ın açacağı o cutback diye tabir ettiğimiz yay çevresine çevireceği paslarla Muçi kendisine bir şut imkanı yaratabilir. Muçi'nin de çünkü alameti farikasıdır bu. Çünkü yay çevresinde özellikle şut açısı bulduğunda skor bulabilecek tehlikeli oyunculardan bir tanesi. Bakalım tabii birçok farklı parametre üzerine yöneliyoruz. Çünkü hala da belirsizlik var. Evet. Muhtemel 11'ler belirsiz olduğu için burada birçok farklı hem Trabzonspor tarafında hem Galatasaray tarafında çok fazla belirsizlikler yer aldığı için tüm olasılıklar üzerine de karşılaşmayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama genel hatlarıyla ele alacak olursak mücadeleyi aslında Rezan yani bu maçın şifresi hiç kuşkusuz fizik kalite olacaktır. Çünkü hem Thomas Rice'ın zaten önceki dönemlerden talep ettiği oyun hep fizik kalite üzerinedir. Okan Hoca için de bu aynı durum geçerli. Özellikle merkezde kim daha dirençli kalırsa onun daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Kimin hani hangisinin avantajlı olabileceğini dair. Çünkü

0: 60'tan sonra genelde fiziksel düşüşler göstermeye başladığında, orta sahalar düşmeye başladığında merkezde daha dirençli olacak. Hangisi daha dirençli kalırsa, hangisi ayakta kalırsa onun daha kazanmaya daha yakın olduğunu da ifade edelim.
1: Şimdi tabii bu tarz kritik maçlarda, derbi mücadelelerinde, özellikle bu kadar değişkenin olduğu maçlarda duran toplar çok belirleyici olabiliyor. Yani duran toplar takımın oyuncu kalitesinin de takımın oyun kalitesinin de önüne geçebiliyor. Biraz da maçın dışına çıkıyor aslında. İstatistikleri bile alt üst edebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani maçın skorunu kapattığınızda istatistikler üzerinden bir tahmin yapabilirsiniz ama sonuç direkt olarak onu anlatmıyor da olabilir. Bu bağlamda duran top konusunda iki takımın savunmalarını karşılaştırdığında hangi eşleşmeler daha belirleyici olur sence?
0: Ya hiç kuşkusuz zaten savunmacılar burada ön plana çıkıyor. Çünkü Galatasaray bir duran top kullandığında ya da bir köşe vuruşu kullandığında genelde hücuma çıkan oyuncular Abdülkerim ve Sanchez oluyor. Onların özellikle hava toplarındaki meziyetleri ön planda. Yine diğer tarafta Trabzonspor'da şayet Onuachu ilk 11'de başlarsa, Onuachu bu anlamda tehlikeli isimlerden bir tanesi. Yine Vivu, eğer ki Savic başlarsa Savic, Cenk oynarsa Cenk olabilir. Stoperler biraz daha ön plana çıkıyor duran toplarda. Tabii biz bu kadar farklı parametreyi ele alırken hep takım performansları üzerinden gidiyoruz ama burada en önemli noktayı atlıyoruz. Belki de karşılaşmanın hakemi. Çünkü biz genelde derbileri konuştuktan sonra hep şunu söylüyoruz. Hakem konuştuğumuz bir derbi olmasın diyoruz ama ne yazık ki hakemleri hep konuşmak durumunda kalıyoruz. Bugünkü mücadelede de Batuhan Kolak düdük çalacak. Onunla ilgili çok önemli bir bilgi paylaşalım. Maç başına ortalama 27 kez faul çalarak aslında oyunu çok sık durduran hakemlerden bir tanesi olduğunu söyleyelim. Bu da tabii ister istemez belki çok fazla kartlarına başvuran bir hakem değil ama aslında tercihleri biraz oyun temposunu baltalayabilir gibi görünüyor. Çünkü bu sezon özelinde ben birçok böyle istatistiği ele aldığımda özellikle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 6 resmi mücadelede oyunun en çok durduğu 2 karşılaşma Galatasaray-Çorum mücadelesi ve Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmaları oldu. Galatasaray-Çorum FK mücadelesinde de yine hakem Batuhan Kolak düdük çalmıştı. Yani şöyle söyleyelim, aslında buradaki en kilit nokta bu parametreyi şöyle alalım, ele alalım sevgili Rezan. 100 diyelim bu skalaya mesela, 100 ve üstünde eğer oyun durursa aslında maçın temposu önemli ölçüde düşüyor. 100'ün altında kalırsa da aslında bu bir bakıma karşılaşmanın hakeminin çok fazla tempoyu baltalamak istemediğini de ele alalım. Mesela Sporting Galatasaray maçı belki Norveçli hakem Espeneskas'ı kararları yönünden çok eleştirdik. Tabii ki çok fazla tartışmalı kararlar vardı. İşte Altimira eğer ki 22. dakikada kırmızı kart görmüş olsaydı maç bizim açımızdan, Galatasaray açısından çok daha farklı seyredebilirdi. Ama diğer taraftan ele aldığımızda oyun toplamda 77 kez durmuştu Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesinde. Her ne kadar tartışmalı kararlara imza atmış olsa da Norveçli hakem aslında çok fazla oyunu durdurmayarak oyun temposunu çok fazla baltalamamıştı. Hı hı. Batuhan Kolak'ın aslında bu akşamki düdükleri biraz da maçın temposunu.
1: İlk büyük maçı bu arada.
0: Evet, ilk büyük maçı olacak. Yani geçtiğimiz sezon çok fazla görev aldı Süper Lig maçlarında. Bu sezonda ligin ilk 3 haftasında görev almıştı. 1. 2. ve 3. haftalarda şans bulmuştu ve bu haftaya kadar da görev almamıştı. Bakalım, onun adına da zor bir sınav olacak. İlk kez çünkü büyük bir mücadele yönetecek. Çünkü bu tarz tansiyonu yüksek karşılaşmaları yönetmek zor olabiliyor özellikle hakemler açısından. Çünkü özellikle bir noktadan sonra kontrol kaybolduktan sonra hatalı kararlar da verebiliyorlar. Bakalım, yani ümit ediyoruz hakemin konuşulmadığı bir karşılaşma İnşallah. İzleriz diye temenni ediyoruz ama yine öyle tahmin ediyorum ki maç bittikten sonra yine farklı farklı hakem kararları tartışılır diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada karşılaşmanın VAR hakemi de belli olmuştu yayına girmeden önce, son dakika olarak vermiştik. İspanyol hakem Guillermo Cuadro VAR koltuğunda oturacak değerli izleyenler. Şimdi biraz da sonuçla ilgili, muhtemel sonuçlarla ilgili sorular yönelteceğim sana.
0: Tabii ki.
1: Galatasaray'ın kazandığı bir senaryo üzerine konuşacak olursak, Galatasaray özellikle Victor Osimhen'e çok bel bağladığı yönünde eleştiri alan Okan Hoca'nın oyunuyla değerlendirelim. Galatasaray işte Lemina'nın, Osimhen'in, hatta Singo'nun da yokluğunda eğer Trabzonspor karşısında kazanırsa bu oyun devamlılığı, Okan Hoca'nın BC planları ve kadro kalitesi, kadro derinliği anlamında bize ne anlatır?
0: Ya çok güçlü bir motivasyon olacak hiç kuşkusuz. Çünkü Okan Hoca'nın eline çok büyük bir koz geçmiş olur. Galatasaray'ın kazandığı bir senaryoda, bakın Osimhen'in olmadığı bir senaryoda da ben maç kazanabiliyorum düşüncesi hocanın aslında elini bir bakıma güçlendirmiş olacak. Ama aksi durumda Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı ya da mağlup olduğu bir senaryoda da yine hocanın

0: üzerindeki tepkileri çığ gibi büyütebilir bu durum. Çünkü ne olursa olsun son 4 sezonun şampiyonu olsa dahi Galatasaray, özellikle taraftarların hem sosyal medyada hem de birçok yerde dile getirdiği konuların bir tanesi bu Osimhen üzerine dayalı bir oyun oynadığı durumu tabii ki Galatasaray'a aslında çok ciddi zarar verdiğini söyleyelim. Sadece bu düşünce bile Osimhen'in olmadığı bir senaryoda maç kazanmak Galatasaray adına çok güçlü bir motivasyon olur ama tabii ki araya 3 haftalık bir milli ara gireceği için bu süreç tabii ki Osimhen'in de geri dönüşü adına Galatasaray için çok sorun teşkil etmeyecektir muhakkak. Gerçi Nijerya milli takımına da seçildi bu arada.
1: Madagaskar maçı ve var. Gine-Bissau maçı var.
0: Evet. Maçlarında yer alacak ama oynama ihtimali çok zayıf görünüyor. Yani oradaki zaten teknik direktörleri Erik Schell'le de o yönde bir açıklama yaptı. Yani hani oyuncunun son fizik durumunu göreceğiz ama sadece Victor Osimhen'in takımımızla birlikte olması, kampta bizimle birlikte destek amaçlı yer alması bile kıymetlidir gibi bir görüşü vardı. Oynama ihtimali tabii güç görünüyor. Oyuncusu hala daha fizik olarak iyi seviyede değil. Ama bu 3 haftalık ara Victor Osimhen'in geri dönüşü adına da olumlu reaksiyon sağlayacaktır Galatasaray tarafında. Tabii az önce de ifade etmiş olduğum gibi Okan Buruk eğer ki bu akşam Galatasaray kazanırsa çok ciddi bir koz eline geçirmiş olacaktır. Çünkü Osimhen'in olmadığı bir senaryoda bile galip gelebilmek. Çünkü ilerleyen haftalarda yapacağı tüm basın toplantılarında hoca şunu dile getirebilir. Bakın Osimhen yokken ben Trabzon deplasmanından da derbiden de galibiyet çıkartabildim gibi bir fikri de savunabilecek. Ama tabii olası bir kayıpta yine Osimhen üzerinden gelecek olan eleştirileri de göğüslemek durumunda kalacaktır diye düşünüyoruz.
1: Ve şu da var, şu an en yakın takipçisi Beşiktaş arasında bir puanlık fark var.
0: Evet.
1: Burada muhtemel bir puan kaybı da liderliğin milli ara öncesinde değişmesine sebep olabilir. Eğer Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetler karşısında puan veya puanlar alırsa. Peki şimdi Trabzonspor'un kazandığı senaryoyu değerlendirelim. Thomas Reis takımın başına yeni geldi. Gelir gelmez ayağının tozuyla da çok kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanırsa bu bize Reis'in dokunuşu ve oyuncuların Reis'e olan güveniyle ilgili ne anlatır? Ne kadar etkiler bu durum?
0: Ya şöyle söyleyeyim, mesela Thomas Reis'in gelişiyle alakalı olan psikolojik durumu ele alacak olursak, hani hoca sayın başkanla görüşürken bile hani milli ara geçsin daha yumuşak bir fikstürle ben başlarım düşüncesi yerine bu beklentinin aksine hani bu meydan okumayı iştahla kabul etmesi bile bence çok sağlıklı bir karardı. Zaten böyle bir düelloda takımın başında olmak zaten onu şu anda Trabzonspor hocası kılan en önemli unsurların başında ama şayet olası bir yenilgide Thomas Reis şunu diyebilir. Yani benim yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu. Ben çünkü takımla sadece iki taktik antrenman yapabildim deyip biraz da aslında önceki dönemlerde işte Sayın Fatih Tekke'yi veya Hüseyin Cimşir'i belki burada biraz daha hedef gösterip işte antrenman programlarını eleştirebilir. Bu yönde bir açıklama yapabilir. Sonuçta hocanın yapabileceği çok bir nokta yok ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi kazanırsa da böyle sanki gelir gelmez ayağının tozuyla böyle sanki bir sihirli değnekle takıma dokunmuş gibiçasına bir etki göstermiş bir imajla yaratabilir. Evet. Bakalım kendisi adına da zor bir başlangıç olacak ama böylesine bir dönemde hele ki bir derbi sınavıyla takımın başına geçmek bence çok çok büyük bir sorumluluktur. Şayet ben hani bir teknik direktör perspektifinden değerlendirdiğinde böyle bir dönemde takımın başına geçmek bence çok daha değerlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, Caner İş beğendiren ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yorumların ve değerlendirmelerin için saat 20'de Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Gün boyunca Trabzon'dan canlı bağlantılarımız devam edecek. Stüdyodaki yayınlarımız da devam edecek. Maç önü ve maç sonrasında yine Aspor ekranlarında ayrılmayın değerli izleyenler. Biz Yaşasın hafta sonuna veda ediyoruz. Veda ederken sizleri hem Galatasaraylıların hem de Trabzonsporlu taraftarların sokak röportajlarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız.

0: ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi, milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anımlanan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Vallahi Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
0: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.
4: Yeni bir gelişim, yeni bir teknik direktör ama inanıyorum ki reis gereçeni yapacaktır. Yani takımın üstünde zaten biraz şeyler vardı, moral bozuklukları vardı. Şimdi Muhammed Salah geldi ama yeni bir düzen, başkanımız da açıklama yaptı zaten. Yeni bir düzenle birlikte Galatasaray'da yeneceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonraki maçlarda gereçeni yapacağız abi.
5: Bence yeneceğiz, alternatifi yok. Atmosferin de güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz.
6: Heyecanlı maç bekliyorum. Bayağı heyecanlıyım şu an. İnşallah yeneriz. İnşallah Salah hat-trick atar. Mutlu oluruz.
0: Maçın adamı kim olur sence?
6: Muhammed Salah.
7: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstün olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
8: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
7: İddiada baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
0: Maçın adamı kim olur sizce?
7: Bence Muhammed Salah abi.
8: Bence Dijo.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sané ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama beklerini veremediler.

0: günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
1: Maçın yıldızı kim olur?
0: Osimhen.
2: Oynamazsa?
0: Barış Alper'e düşüyor.
3: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
4: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Yani belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
5: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
6: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güveniyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
7: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.

0: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
1: Maçın da başlamasına artık saniyeler var. Savunma ayak koydu.
2: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
3: İkinci yarı başlamak üzere.
4: Topalarda gol!
1: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
2: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
1: Bakalım karar ne çıkacak?
0: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
3: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
1: Çok büyük bir hata Topağlar'da. Karşılaşmalar devam ediyor.
4: Vuruş geldi Topağlar'da.
0: Scoreboard bu akşam 20'de Aspor'da.
5: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Reklam.

0: Herkese merhaba. Trabzonspor bugün Galatasaray'ı konuk ediyor. Biz de konuklarım Hayri Beşer ve Savaş Çorlu'yla birlikte yaklaşık bir saat boyunca dev karşılaşmayı konuşacağız. Tabii ki her iki takım açısından da oldukça önemli. Galatasaray liderliğini Trabzon deplasmanında korumaya çalışacak. Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Thomas Reis'le birlikte bambaşka tertemiz bir sayfa açıp milli maç arasına moralli girmeye çalışacak. Oldukça önemli bir karşılaşma. Birçok konu başlığı var. Detaylı bir şekilde konuşacağız ama öncelikle hoş geldiniz. Hayır abi, hoş geldin.
1: Hoş buldum Yunus.
0: Teşekkürler Savaş abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili.
0: Öncelikle bulunduğumuz açı gerçekten çok güzel. Bir kez daha Yusuf abiye bu konumu bize ayarladığı için teşekkür edelim. Ama Trabzon'daki hava durumuyla başlamak gerekiyor. Aslında en çok merak edilen konu da bu. Çünkü dün akşamdan itibaren Trabzon'da şiddetli bir yağış var ve bu yağışın stadyuma etkisi olacak mı? En çok merak edilen konu buydu. Şundan bahsedeyim. Stadyum zemini şu anda maç oynamaya oldukça elverişli. Dün akşamdan itibaren stadyum zemininde vakumlama çalışması yapılıyor ve sadece orta sahada kısmi birikim var. O da maç saatine kadar tamamen toparlanacak. Ama tribünlerde dolu olacak. Siz hava durumuyla ilgili ne söyleyeceksiniz abi? Öncelikle onu söyledim.
2: Dün akşam geldik şehire. Ben çok alışık olmadığım şekilde bir yağmurla karşılaştık. Gece geç saatlere kadar da yağdı. Şu anda gayet güzel ama dün akşamki yağıştan sonra sokaklara baktığımız zaman pırıl pırıl. Yani sanki Avrupa'da kamplara gittiğimiz zaman çok olur. Aşırı bir yağmur yağar. Yarım saat sonra hiçbir şey yok. Şu anda gayet güzel. İnşallah maç saatine güzel olur. Zemine vurgu yaptın. Zeminle ilgili sosyal medyada dolaşan bir iki fotoğraf var. Evet. Az önce seninle de konuştuk. Sen de gösterdin. O zemin bu zemin değil. Yani maç saatine yakın yayıncı kuruluşta bunu mutlaka göstereceklerdir. Yapmayın böyle şeyler. Yani ne gerek var böyle şeylere? İki saat sonra bütün gerçekler ortaya çıkacak. Yani neden böyle bir zemin kötü olduğuna dair bir sosyal medya paylaşım yapıp da maç öncesi böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorsanız? Yoksa şehir güzel. Arkamızda görünen stat muazzam. Maçın da çok güzel olacağını inanıyorum. Belki de son yılların en güzel maçlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Trabzonspor Galatasaray maçları burada benim izlediğim, eski Avni Heykel Stadı'nda izlediğim birbirinden güzel maçlar vardı. Mutlaka konuşacağız taktik, teknik, kadro tercihleri ama ben yine bugün futbol adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum.
0: Ali abi sen biraz daha alışıksın. Klasik bir Trabzon havası diyebilir miyiz? Yani şu an yağmur yok ama 5 dakika sonra fırtına da kopabilir. Ne söyleyeceksin bu konuda?
1: Yani kesinlikle öyle. Şu an hele çok klasik bir Trabzon havası var. Yağmur yok ama yağmur her an bize oradan şey yapıyor. Yani göz kırpıyor. Öyle bir durum var. Böyle devam ederse zaten hani Savaş'ın da anlatmaya çalıştığı gibi güzel bir maç akşamı olur şey açısından, hava şartları açısından. Zeminle ilgili de zaten problemi dile getirdiniz. Yani Trabzon griye çok alışkın bir şehir. Yani gökyüzü genelde gri oluyor. Ve ben de birçok defa geldim Trabzon'a önemli maçlarda. Galatasaray maçları da buna dahil. Böyle havalarla çok karşılaştık. Şunu söyleyeyim. Ya bir de Trabzon Galatasaray maçlarının kendine özgü bir iklimi var, havası var ve genelde hep büyük maçlara tanıklık ettim. Büyük maçlardan kastım şu, zaten iki takım da çok büyük, büyük camialar. Fakat her zaman o büyük takım oyunlarını, efektlerini göremeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim birinci temennim o. Yani Galatasaray Trabzonspor maçı bir büyük takım maçı olsun, bir futbol gösterisine dönüşsün. Yani iki takımın lige başlangıçları, puan durumları arasında şu anda belirgin bir fark var. Ligin gidişatı açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Trabzon çok ciddi bir iddiayı, hatta mefküreyi devşirerek sezona başladı. Fakat gelinen nokta biraz dramatik oldu. Yani hoca ayrılığı vesaire. Ama yeni bir hoca, yeni bir heyecan, hatta yeni bir hız belki bugün Trabzonspor sergileyecek. Onun gösterisini ortaya koymaya çalışacak. Şimdi oradan bakınca ben de ümitliyim. Yani güzel futbol adına, büyük takım oyunu adına her iki takımdan da ümitliyim.
0: Hayır abi, güzel bir noktadan giriş yaptı Savaş abi. Sen de meslek hayatında çok fazlasıyla görmüşsündür aslında. Teknik adam değişiklikleri genelde nadiren etki etmez ama genelde ilk maçlarda hep pozitif yönde etki etmiştir. Galatasaray'da gerçi uzun zamandır bir teknik adam değişikliği yaşamıyor ama Thomas Reis'in bu

0: ya çok fazla gol yiyor ya çok fazla gol atıyor. Kısır bir maç olmayacaktır bu maç. En önemli şey Muhammed Salah'ın Fatih Hoca zamanındaki izlediğimiz Salah'tan biraz daha farklı olmasını bekliyorum. Çünkü 10 numara sahada bu tip oyuncuları özgür bırakmayı seviyor. Ben bugün kanada kilitli kalacak bir Salah beklemiyorum. Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçına bugün düşündüğümüz zaman Trabzon kazanmak adına ne gerekiyorsa bunu yapacak ve yapmak zorunda. Baktığın zaman 7 puan, 13 puan. Eğer Galatasaray bugün Trabzonspor karşısında 3 puan alırsa ligi 6. haftada Trabzonspor'un bitirmiş olacak gibi neredeyse. 9 puanlık bir fark olmuş olacak. Bu da çok ciddi bir fark 6. haftada. Dolayısıyla hocası, başkan, yönetim, taraftar Trabzonspor adına bugün sahada kazanmak adına ne gerekiyorsa bunu yapacaklardır. Bütün planlar da bunun üzerine. Diğer tarafta da baktığımız zaman Beşiktaş hiç olmadığı kadar hem Beşiktaş hem Fenerbahçe bu maçtan çıkacak sonucu bekliyor. Evet. Herhalde herkes bugün Trabzonspor'lu olmuş olabilir. Çünkü bu ligin sonlarına doğru oluyor. Yunus Emre sen de bilirsin. Çünkü bu tip puan şeylerinde. Şimdi Galatasaray'ın kaybetmesi halinde puan farkı Fenerbahçe kazanırsa ipli 10 yapıyor. Beşiktaş kazanırsa lider oluyor. Trabzonspor zirveye tekrardan hani bazı sonuçlar çıkarsa ligde 6. haftada yeniden başlama durumuna gelecek. Galatasaray'ın kazanması baktığım zaman ben bunu gelmeden de söylemiştim. Geçen hafta Trabzonspor bana göre 5 haftanın en kötü futbolunu oynamıştı. Galatasaray'da Kocaeli maçında 1-0 olmasına rağmen sezonun en iyi futbolunu oynadı bana göre. İzlediğim maç performans. Dolayısıyla bir tane çok kötü oynayan bir Trabzonspor, çok iyi oynayan bir Galatasaray. Bu maçı gözümde canlandırıyorum. Akşam bizi bambaşka muazzam bir maç bizi bekliyor. Hakikaten karşılıklı gollerin olabileceği ve tekrar üzerine basan hak edenin kazanabileceği ve hakemin de futbola müsaade etmesi gerekiyor oynanmaya dönük. Yani bugün son yıllarda bir derbi maça böylesine tecrübesiz bir hakemin verilmesini ben Galatasaray adına Trabzonspor adına da çok açıkçası doğru bulmadım. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın 5 maçını yönetmiş. Evet Trabzonspor'un hiç maçını yönetmemiş. Bugün çıkacak. Adaletli olacak. İspanyol VAR hakemi var. O da aynı şekilde ilk kez bir maçı yönetecek diye hatırlıyorum. Az önce konuştuk. Yani Batuhan Kolağ'a niye bu maça verildiği sorduğum zaman ben TFF'den yetkili bu işlere bakan birisine son haftalardaki maç performansının çok iyi olduğu yönünde. Batuhan Kolağ kimdir dediğimiz zaman hep diyoruz ya, hakemler futboldan gelmeli diye. Bir araştırmasını yaptım. Antalya'da futbol oynamış, altyapısında futbol alan bir hakemmiş ve son 4 haftasına 5 haftasına baktığımız zaman abi 3. ikinci maç yönetmişsin, 1. ligde maç yönetmişsin. Trabzon, Galatasaray ve sezonun kaderini belirleyecek bir hakemin çok daha tecrübeli bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum. 3 haftalık performansı, 3 haftalık performansı daha iyi olan hakemler yok mu? Futbolu konuşacağız ama ben inşallah maçtan sonra Batuhan Kolağ güzel bir maç yönetti, adaletli bir maç yönetti, iki tarafın da hakkını yenmedi, pozisyonlarda tamamen adaletli gördüğünü çalan, göremediğinde VAR'daki İspanyol hakeminin görmesi gereken bir maç olmasını diliyorum. Teknik olarak çok şey konuşacağız ama aslında bugün en çok konuşulması gereken bu maçın hakemidir.
1: Aslında ben de hakem konusunu açıp inşallah kısa bir konuşuruz, maçtan sonra hiç konuşmayız diyecektim ama özellikle hakem Batuhan Kolağ açıklandıktan sonra Trabzon basınında da bu konuda çok sert eleştiriler vardı. Sen nasıl bir hakem performansı bekliyorsun ayrı bu maç üzerinde? Çünkü genç bir hakem, normalde alışık olduğumuzun dışında bir atama geldi şu an itibariyle.
2: Yani her şeye açık bir yönetim. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Yani beklentilerimizin çok ötesinde bir hakem performansı görebiliriz. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Yani şimdi hani dünya futbolunda genç oyuncu denince 16 yaşında bir oyuncunun sahaya atılması aslında olumlu karşılanıyor. Bunu işte dünyanın en büyük takımları yapabiliyor. İşte City yapabiliyor, Barcelona yapabiliyor. Artık futbolun gittiği yer burası gibi değerlendiriyoruz. Şimdi savaş hakemi değerlendirirken tecrübe penceresinden bakarak ben de onu düşündüm. Acaba hakem meselesine de böyle bakabilir miyiz? Yani nasıl futbolcu genç sahaya atılıyor, çıkıyor, performans gösteriyor. Sanki hakem meselesi biraz daha farklı bir mesele.
1: Bu yani, maç mı ama o maç?
2: Şöyle yani bu maç mıdan kasıt yani hakem aynı zamanda hakim. Yani burada tecrübe çok daha farklı
0: olmalı.
2: Bir şey.
0: Olmalı. Hakim diyoruz ama olmalı. Diyoruz. Hakem hakim ama onu hiç göremiyoruz yani. Sonuçta kararlarda yani, hakim olmalı.
2: Hani çok yetenekli olması da bazen yeterli olmayabilir. Hani çok yetenekli bir genç oyuncuyu 11 kişinin arasında o tecrübe eksikliğiyle takım oyunu içerisinde idame edersiniz. Ama hakem orada büyük bir süreci yönetecek. Dolayısıyla hani bir taraftan bakınca hani bu tür şeylere cesaret ediliyor. Bir gençleştirme anlayışı. Hakemin futboldan gelmesi. Yani futbolun labirentlerine dair fikir sahibi olması. Daha doğrusu uygulamanın içerisinden gelmesi olumlu. Ama öbür taraftan da içimiz rahat değil. Yalnız şunu söyleyeyim. Trabzon camiasının tedirgin olmasını çok anlayabiliyorum. Çünkü Trabzon camiası bu anlamda çok sıkıntı yaşamış.

0: çok mağduriyetlere maruz kalmış. Yani büyüklüğüyle ters orantılı hakem hatalarına hep muhatap olmuş bir camia. Gerçi hangi camiayla konuşsanız mağduriyet konusunda kendisini vitrine koyacaktır. Bu da futbolumuzun bir başka acı gerçeği. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya hangi hakem Trabzonspor camiasını ya da Galatasaray camiasını rahatlatabilirdi? Mesela hangi atama? Ya işte Halil Umut Meler atandı mesela. Ya Trabzon camiası çok mu rahat olacaktı? Galatasaraylılar çok mu rahat olacaktı? Yani temelde bir problemimiz var. Yani hakemler konusunda bir temel problemimiz var. Çözemediğimiz ve çözmekten de uzak göründüğümüz bir problemimiz var. Ve işte gelinen nokta da hani bu problemin giderileceğine dair beklentileri, umutları aşağıya çekmiyor maalesef. Sıkıntıları daha da büyütüyor. Hani iyi niyet penceresinden bakmalıyız yine. Hani denir ya, hakem tarafsız olmalı. Bence hakem bir konuda taraf olmalı. O da şu, hakem oyundan taraf olmalı. Yani hakemler oyundan taraf olursa, oynatmaya çalıştıklarını biz görebilirsek, tıpkı oynayan takımlara camiaların, taraftarların iyi sonuç gelmese dahi daha toleranslı yaklaştığı gibi, hakemler de bu toleransı alabilirler diye umut ediyorum en azından. Dilerim bu akşam Savaş'ın da altını çizdiği gibi oyundan taraf olan, oynatmaya çalışan, hata yapan ama iyi niyetini sorgulatmayacak bir hakem performansıyla muhatap oluruz. Senin dediğin gibi şimdi hakemi konuştuk. Maçtan sonra da sadece futbolu konuşuruz. Umarım.
1: Hepimiz öyle söylüyoruz ama ben burada genç futbolcu, genç hakem tamam ama son bir kez daha söyleyeyim. Skordan bağımsız, maçtan bağımsız bu maçın hakemi Batuhan Kola olmamalıydı.
0: Ben sana katıldım aslında.
1: Bak,
0: o konuda.
1: Bak şöyle, yani gençlere tabii ki sahip çıkalım. Genç futbolculara, genç teknik adamlara, genç hakemlerimize, ama hiçbir büyük maç yönetmemiş. Son 4 haftaki maç performansına göre değerlendirilip bu maça atadık. Açıklaması resmi olmasa da benim aldım. Dolayısıyla bu maçtan bağımsız. İnşallah hepimizi yanıltır. Çok doğru bir maç yönetir. Skoru değil, hakemin güzel yönetimini konuşuruz. Öyle de olmalı. Çünkü sadece Trabzon Galatasaray'ın değil, ligde birçok kaderini belirleyecek bir maç var burada bu akşam. Yani Trabzonspor'un bundan sonraki süreçteki şampiyonluk da ne kadar etkileyeceği bir maç, şampiyonluk şansını devam ettirebileceği. Galatasaray bu maçı kazanırsa puan farkı açacak. Beşiktaş Fenerbahçe bekliyor. Sadece bu maçtan değil, bir dev derbi, yani dev maçtan fazlası arka planda da. O yüzden hakemin maça inşallah iyi konsantre başlar. Sonuna kadar da adaletli bir şekilde hakem değil, hakim olduğunu bize gösterir.
0: İnşallah.
2: Şimdi eksikleri önce bir değerlendirelim. Sonra muhtemel 11'ler üzerinden de gideriz. İki takımda da önemli eksikler var. Trabzonspor cephesinde hafta içerisinde Folcarelli antrenmana çıkmıştı. Henüz karar verilmedi ama süre alma ihtimali düşük. Batago milli maç arasında tam anlamıyla dönecek. Okay Yokuşlu ameliyat oldu, oynayamayacak. Yine Malinovski'nin de sakatlığı bulunuyor. Bu 4 eksik Trabzonspor adına önemli ama Galatasaray adına Osimhen'li veya Osimhen'siz oyun da çok fazla değişiyor. Lemina yok, Singo yok. Ne gibi bir bu eksikler oyuna etki edebilir? Sen de başlayalım Ayar abi, ne söyleyeceksin?
0: Şöyle, şimdi Batagaul'a Tim'in yokluğu, Folcarelli'nin yokluğu zaten Trabzonspor'un sezon başından beri yaşadığı bir sıkıntı. Evet. Dolayısıyla bu maça şöyle etkisi olur deme noktasında değiliz. Çünkü oynamadılar ki, ama genel anlamda Trabzonspor galiba 15 transfer yaptı ve bu transferlerde beğeni topladı.
2: Doğru.
0: Tek tek baktığımız
2: büyük
0: zaman
2: bir çoğunluğu, evet.
0: Büyük bir çoğunluğu, evet. İyi oyuncular dedik ya da hani bir kısmı içinde bunlar rotasyon için alındı. Yani bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman hani yine çok itiraz etmedik transferlere. Ama hani bir kalite var, bir de total kalite diye bir şey var. Ben total kalite ve buradaki mühendislik açısından değerlendirdiğim zaman aslında itiraz edeceğim noktalar var. Ama onu şimdi bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor bu kadar transfer yapmış. Fakat hem Tim Folcarelli'nin hem de Batagov'un eksikliğini ziyadesiyle hissediyor. Niçin? Hem yaptığı bu transferleri hem de genel oyun yapısını kabul ettirecek, hazır takım görüntüsünü ortaya verecek tablonun çok uzağında Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un oyun bazındaki, oyuncu bazındaki eksiklerinden ziyade takım olarak formda diyebileceğiniz oyuncu bulmakta zorlanıyorsunuz. Mesela kaleci çok iyi başladı. Fakat onun ötesinde Trabzonspor'da kim iyi sorusunu Salah'ı parantezin dışına koyalım. Yani kendi vasatının bence altında ama nihayet

0: maliyetinde şu ana kadar Trabzonspor'u taşıyan oyuncu dersek herhalde abartmış olmayız. Şimdi Trabzonspor'un bunlar temel eksiklikleri. Ama bütüncül değerlendirirsek, işte sen Osimhen meselesinin altını çizdin. O da Galatasaray'ı epey bir aşağıya çekiyor. Çünkü Galatasaray'ın hani bir nevi demir attığı liman gibi oldu Osimhen. Yani onun üzerinden şekillenen, onun üzerinden Galatasaray için kolaylaşmış bir oyun. Hatta kolay gelen galibiyetler söz konusu olabiliyordu. Ben şöyle düşünüyorum, yani Trabzonspor'un eksiklerini bir kenara bırakıyorum. Zaten bu kadroyla, aşağı yukarı bu kadroyla hoca tercihleri farklı olsa da bugün akşam çıkacağı 11'e benzer 11'lerle oynadı Trabzonspor. Biz burada Trabzonspor'da şunu görebilmeliyiz. Yani şu ana kadarki aktüel performansın çok üzerinde bir takım performansı ve bu takım performansının altyapısını oluşturan bireysel performansı. Bu olmadıktan sonra şimdi diyelim ki Folcarelli döndü. İlk maçı hazır olacak mı? Bu olamayacak büyük ihtimalle.
1: Tabii ki.
0: Aynı şey Batagov için de geçerli. Yani Trabzonspor'un meselesi bu eksiklerden ziyade hazır takım görüntüsü vermemesi. Ama hoca bazen o ilk dokunuşlar, ilk heyecan. Yani genelde olumlu yansır. Ben de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bazen düne bakarak değerlendirmek yanıltır. Tıpkı Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki performansıyla Roma maçı performansı arasındaki o değişimi öngöremeyen insanların şaşkınlığı gibi, bugün de Trabzonspor pekala insanları olumlu anlamda şaşırtan, geri döndüğünü ortaya koyan bir performans sergiler. Ben bu konuda Bordo Mavili takımdan umutluyum. Açıkçası ligin selameti açısından da, yani zirve yarışının daha çok takımla devam etmesi ve Trabzonspor'un da büyük yatırımıyla bu iddianın içerisinde kalması açısından da buna ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler abi. Savaş abi, Osimhen, Singo, Lemina. Singo uzun bir süredir yok ama Osimhen, Lemina yetişti, yetişecek derken ne oldu, neden yetişemediler? Onların yokluğu Galatasaray için çok ciddi sıkıntı mı sence?
2: Özellikle Osimhen'in olması tabii ki çok ciddi sıkıntı. Lemina'yı da böylesine yüksek seviyede orta sahada özellikle topu oyuna sokup uzun toplarla kullanacağı belli bölümde düşünsek, Lemina da burada çok önemli tabii ki. Ne oldu dersek, iki oyuncu da oynamak istedi, yetişmedi. Arada bir milli ara var. Nijerya milli takımı var.
1: Gidecek mi?
2: Şu anda hala belirsiz. Bu maçta oynamaması, Osimhen'in buraya gelmemesi. Şimdi kaleci Günay kadroda yok, geliyor. Osimhen bundan önceki maçlarda, sakat olduğu maçlarda geldi. Galatasaray için böylesine kritik bir maçta Osimhen aslında oynaması lazımdı. Daha önce kolu kırık olduğu maçlarda böyle pozisyonlar, bazı maçlara geldi şampiyonluk yarışındayken. Burada olmasını açıkçası ben beklerdim Osimhen'in. Tabii ki bu Nijerya milli takımına çağrılması, gidip Nijerya milli takımına aslında Osimhen her gittiği zaman da bir şekilde ya sakat ya da biraz yorgun geldiğini düşünelim. Orada aidiyet düşküsü yüksek. Osimhen Nijerya milli takımını çok önemsiyor. Bazen hatırlıyorum, sakatlandı halde bir sakat sakat devam etmek istiyor. Gidip gitmeme konusunda tam tereddüt var. Galatasaray izin istedi ama oradan henüz bir olumsuz cevap gelmiş olsa da bunun bir ikinci rövanşı olacak gibi bir iki gün dilimde. Biraz da kendisine bağlı olabilir oyuncunun. Beklemek lazım. Ama mevcut kadrolara baktığımız zaman hala Osimhen, Singo, Lemina ve Kaan'ın gibi bu 4 oyuncu da geçen sene 11 oyuncularıydı.
1: Evet.
2: 4 tane oyuncunun olmamasına rağmen kulübeye bakıyorum. Kulübe Trabzonspor'a göre daha avantajlı. Şimdi Eren, Bitşabu, Leslie, Batragov, Niaga, Barış yedek oyuncu. Buraya bir de İlkay gibi tecrübe oyuncu koyuyoruz. Trabzonspor'un sahaya süreceği 11 bana şunu gösteriyor. Trabzonspor ilk 45 dakikada 60'a kadar orada oyunu tutmak. Çünkü hamle oyuncusu olarak Galatasaray 0-0 iken oyunu hızlandıracaksa kulübesi Okan Hoca'nın daha fazla avantajlı diye düşünüyorum ben. Çünkü 11'leri konuşacağız. İki takımın da son 11'lerine baktığımız zaman iki tane değişiklik var. Yani bu maçı iki hoca da her ne kadar burada Alman hoca sonradan gelse de satranç gibi oynamışlar belli. Şimdi Barış mı, Sané mi? Sané. Barış mı, Sané mi? İkisi de bana göre bu sezon çok formsuzlardı. Sané geçen sene performansını bir türlü yakalayamadı. 6. haftaya giriyoruz. Toplamda 5'lik bir Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Barış bana göre kredisini doldurdu. Sané'nin de oyun aklı çok başka bir seviye. Baktığımız zaman takımın Leao ile beraber en değerli oyuncusu şu anda. Bir tarafa bakıyorsunuz, Muhammed Salah var. En değerli oyuncusu. Galatasaray'da da Leao ile Sané arasında en değerli oyuncusu kim desen yine ben Sané derim. Yani baktığın zaman Alman milli takımı, diğer tarafta Portekiz milli takım oyuncusu var ama Sané başka bir oyuncu. Bugün bir alışkanlığından vazgeçerse Galatasaray'a çok şey kazandırabilir. Toplu çok fazla oynuyor. Çok fazla çalım atıyor. Çalım atmaya çalışıyor. 1-2-3'ü vereceksin. 3'ü de gitmeye çalışıyor zaman zaman. Yani iki

0: takımda kazanmak adına kadro çıkarmış belli. Şimdi kadrolara baktığımız zaman
1: hocam bir gireyim o kadrolara abi. Trabzonspor'da birkaç önemli dokunuş bekliyoruz aslında Thomas Reis'ten. Bu en önemli dokunuşlardan bir tanesi muhtemelen Onuachu Frankinho arasında olacak. Yani biraz daha şiddetli baskı yapmak istediği için biz açıkçası Frankinho Ju'yu tercih etmesini bekliyoruz en üç noktada Onuachu'nun yerine. Bir de orta sahada Melih Kabasakal adresi bekliyoruz Ozan'ın yerine. Daha yine şiddetli baskı yapabilmesi için, ama esas sürpriz kanat beklerde yaşanabilir. Yani Aral yerine Sabioğlu, bekte de Kapral Mustafa arasında gidip geliyoruz. Trabzonspor adına şöyle bir muhtemel 11 sayalım. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Belki ekrana yansıyacak muhtemel 11'den biraz değişik olabilir sayacağım 11. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina, stoper ikilisinde Vivu, Savic'i bekliyoruz. Sol bek pozisyonunda Mustafa, normalde Kapral bekliyorduk ama Mustafa ihtimali biraz daha arttı şu an itibariyle. Orta sahada Fabinho, Melih, sağda Salah, ortada Muçi, solda Saviola, ileride Frankinho Ju'yu bekliyoruz. Bu muhtemel 11 sana ne söylüyor Ayrı abi? Ben tahminim olası daha şiddetli baskı, daha sert bir oyun için bu kadroyu tercih ediyor gibi duruyor.
2: Yani bu muhtemel 11 Thomas Reis'i özne haline getirerek düşünülmüş bir 11 gibi, mantıklı. Öncelikle Thomas Reis'a kısaca bir değinelim. Yani çok zaten önemli de bir futbolcuydu. Trabzonspor'a karşı oynamışlığı, evet, da var. Hatta gol de mi?
1: Asist
2: yapmıştı. Onun ötesinde çok sağlıklı bir altyapıdan geliyor teknik adam olarak. İşte altyapıda çalışıyor, U19 çalıştırıyor vesaire. Ve genelde de bence pozitif futbolu tercih ediyor. Şimdi hocanın repertuarında büyük takım oyunu var mı? Yok. Bir defa temel sıkıntı olarak bu görülebilir. Yani sete yerleştikten sonra nasıl oynanacağına dair çok fazla pratiğe dayalı bir geçmişi yok hocanın. Çünkü büyük takım çalıştırmadı. Büyük takım çalıştırıp, majör takım çalıştırıp onlarda önemli başarılar elde eden bir hocayı da böyle bir süreçte zaten getirme imkanınız olmaz. Şimdi hoca geçişi iyi oynatan bir teknik adam. Onun ötesinde ön alan baskısına da önem veren bir teknik adam. Şimdi ön alan baskısını daha etkin yapabilmeniz için senin bahsettiğin bu kadro, bu muhtemel 11 mantıklı duruyor. Yani buradaki oyuncuların çabukluğu önemli. Yani çünkü ön alan baskısı demek dakikalarca devam eden bir aktivasyon demek değil. Çabukluğunuzla, hızınızla, ama ön alan baskısı da aslında bir taktik temele dayanır. Yani gelişi güzel yapılamaz. Şimdi Onuachu'yla ön alan baskısı yapabilir misiniz? Yani Onuachu'yu fotoğrafın dışına çıkararak yapabilirsiniz. Yani Onuachu'ya göre de bir oyun oynatabilir bence Thomas Reis. Fakat şimdi burada Frankolina Ju değil mi? Yani evet, onun ismi konusu.
1: Frankinho Ju.
2: Frankinho
1: Ju diyebilirsiniz.
2: Ju diyelim yani.
1: Direkt.
2: Şimdi Ju hızlı bir oyuncu. Ha, Trabzonspor gibi hedefi oynayacak, işte şampiyonluğu oynayacak bir takımın direkt forveti olabilir mi? Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Zaten 22 yaşında. Evet, şeyine baktığımız zaman, heybesine baktığımız zaman rakamları fena değil. Zaten geldiği takımda da Midland'da da iyi işler yapmıştı Aral'la birlikte. Şimdi ben şunu söylemeliyim. Trabzonspor Thomas Reis'le birlikte bu karşılaşmaya büyük ihtimalle ön alan baskısıyla başlayacak. Bu ön alan baskısındaki amaç mutlak anlamda rakibe hata yaptırıp topu almak değil. Rakibin çıkışını kaliteli yapmaktan, rakibi uzaklaştırmak da önemli. Çünkü Galatasaray...
1: Oyun planını biraz da bozmak.
2: Tabii bozmak. Ve Galatasaray da hani ön alan presini kırabilecek kalitede bir takım. Burada işte Sanchez, Abdülkerim. Abdülkerim'in ayağı iyi. Evet, biraz ağır ama ayağı iyi. Çıkışları çok iyi yapabiliyor. Şimdi orta sahaya bakınca, şimdi Galatasaray'da Torreira, Sara. Yani Torreira'nın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Sara da oyun aklı, teknik kapasitesi yüksek bir isim. Dolayısıyla orada fiziki direnç açısından bu ikiliye üstünlük sağlamak durumundasınız. Zaten orta sahada düşecekseniz ya da bunu zaman zaman biz Tekke döneminde, Fatih Hoca döneminde de gördük, farklı hocalarla da gördük, ya da orta sahayı bypass etmek suretiyle direkt kanatlar üzerinden bir hızlı oyun planı da şekillendirebilirsiniz. Rice'ın repertuarında bu da var. Bunu da belki düşünebilir ki hani Pina buna çok uygun bir oyuncu bence. Salah zaten hani anlatı gerektirmeyen bir kalite, çok büyük bir isim, her türlü oyun formasyonunda size katkı sağlar. İşte Mustafa mı tercih edilecek,
1: evet,
2: sol bekte?
1: Yani Cabral yerine...
2: Ben Mustafa'nın tercih edilmesine negatif bakmıyorum. Belki niçin Cabral olmadı deniyor. Cabral da iyi bir oyuncu. Özellikle Dünya Kupası'nda bıraktığı efekt çok güzel. Mustafa formsuz ama Rice'ın tercih edeceği tarzda bir oyuncu. Hatta Mustafa öyle bir oyuncu ki bana göre orta sahada dahi o çabukluğuna dayalı denenebilir. Ama geçtiğimiz sezonki Mustafa ile bu sezonki Mustafa arasında fark var.
1: Şimdi orada biraz Leo'yu mu düşünecek acaba, onu kesmek için mi?
2: Yani şöyle,
0: fizik
2: şimdi
0: çünkü orada ön planda, yani orada Cabral fizik olarak da biraz yetersiz geliyor. Mustafa daha fizikli. Dolayısıyla hoca bunların planını yapmış olabilir.
2: Fizik ve çabukluk. Şimdi biz Leo'da şunu gördük zaten, atletizmi yüksek bir oyuncu. O atletizm ile baş etmek mümkün değil. Aynı zamanda klas bir oyuncu.
1: Evet.
2: Yani hani atletizmiyle bir oyuncunun fizik kalitesiyle baş edersiniz de oyun aklıyla, yetenekleriyle.
0: Aynı düşünceyi Okan Hoca da burada Muhammed Salah için mesela. Geçen hafta Eren vardı, bu hafta orada Jakobs olacak.
1: Jakobs konuşacağız tercih. Ama tamam. O yüzden mi sence abi?
0: %100 ondan. Çabukluk. İki takımın teknik adamı da burada oyuncular üzerine. Yani ya, bugün bazı oyuncular ekstra bir performans göstermesi gerekiyor kazanmak adına.
2: Evet, ya ben şunu gördüm Yunus Emre, senin öngördüğün muhtemel 11'de hoca çabukluğa, hıza önem vermiş. Burada Trabzonspor skor da alabilir. Hızlı başlar, seyirci desteğiyle, Salah'ı doğru kullanarak, ki hani Salah'a daha fazla özgürlük vermekten bahsetti. Zaten her teknik adam bunu düşünür bence. Yansımasını göreceğiz. Ama bence burada kritik performans Muçi. Muçi skora katkısı olan, özel yetenekleri olan, vuruş kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Ama oyun gücüne katkı anlamında yeterli değil. Orada evet Salah'la pas bağlantılarına giriyor ama alıp dönecek mi? Yani Muçi'ye döndürecek mi Galatasaray?
1: İşte Fabinho, Melihoz baskıyı kuracak ama bağlantıyı yapabilecek oyuncular mı? Sanki bir oyun aklı eksikliği yok mu orada?
2: Ya burada işte mühendislik konusunda sıkıntı var. Hani biz diyoruz ki işte Trabzonspor tamam iyi oyuncular aldı. Fakat bizim hayal ettiğimiz orta saha denklemi ortaya çıkmış görünüyor mu? Görünmüyor. Ha, Fabinho daha üzerine koyarsa mesela 2022 performansına şöyle biraz onun %70'ine çıksa filan Liverpool'daki tabii ki çok başka olur ama bir de şu var, yani mesela Onuachu geçtiğimiz sezon şu haftalar itibariyle hiç tartışılan oyuncu olabilir miydi sence? Yani şu anda Onuachu'nun ağırlığından bahsediyoruz. Onuachu geçtiğimiz sezon çok mu hızlıydı? Doğru. Tamam, Onuachu ağır da Beşiktaş'a attığı golü hatırlayalım kupa maçında. Yani tepeden tırnağa ağır bir oyuncu nasıl alıp sürmüştü o topu? Ronaldo gibi gitmemiş miydi ve Messi gibi bitirmemiş miydi? Belki biraz mübalağa yapıyorum ama ya aktüel performansa dayalı sıkıntı. Onuachu'nun bu kadar formsuz olması biraz da aktüel performansıyla ilgili ve takımın aktüel performansı gerçekten çok aşağıda. Yani bugün Trabzonspor'un rutinin dışına çıkması gerekiyor. Yani bazen rezervlerinizin en üstünü zorlayarak bir şey yapabilirsiniz. Trabzonspor rutinin dışına çıkarsa Galatasaray karşısında kazanır. Açıkçası senin öngördüğün 11'i ve hocanın mantalitesiyle birlikte düşündüğüm zaman ben hiç mantıksız bulmuyorum. Yani burada riskler var. Zaten o riski almak durumundasınız. Yani Trabzonspor, Thomas Reis ilk defa büyük takım çalışacak. Repertuarına bundan sonra set oyununda da üretmeyi eklemek durumunda. Bunları başaracak. Zaten bugün kazanırsa büyük ihtimalle Trabzonspor bugün kazanırsa Thomas Reis da reis olur. Trabzonspor'un reisi olur.
0: Ya
1: Savaş abi, bir Galatasaray'ın muhtemel 11'ini sayayım. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Salah, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz bekliyoruz. Bana göre Jakobs bir sürpriz. Yani sen birazdan detayını açıklayacaksın. Barış Alper yok. Batrakov olur mu olmaz mı çok tartışılmıştı. Ama en uç noktada da Deniz'i görüyoruz. Neden bu 11? Sence sürpriz var mıydı?
0: Ben tabii, benim için
1: sen tabii
0: değil.
1: Tahminini dünden biliyorsun ama
0: kendisine sürpriz yok. Bir defa Erin'i geçen hafta Kocaeli maçından sonra Trabzonspor maçında olmayacağını ben tahmin etmiştim. Önceki günde evet Jakobs'un orada olduğunu duyduk. Bunun da tamamen bir tercihinin buradaki karşısında oynayacağı oyunu, hızlı oyunu kesebilmek ve zaman zaman da hızlı çıkışlar yapabilmek. Jakobs tercihi doğru. Barış Sané konusunda İki oyuncunun performansını da beğenmediğimi ifade ediyorum. Bu sezon hem Barış hem Sané kötü, ama Barış 5'lik bir Avrupa maçı buldu.

0: bu şans ve takımda en çok eleştirilen oyuncu şu anda. Diğer taraftan Sané'ye bakıyoruz ama Sané de bu tip maçların adamı. Sané bazen büyük maçlarda maç kazandırabiliyor. Hatırlayalım daha önceki iki Fenerbahçe maçı, bir Beşiktaş maçı. Yine Trabzonspor karşısında içeride oynadığı o iyi futbol. Bugün hoca Sané'den yanına tercihini kullanmış. Dolayısıyla sahada karşı tarafta baktığın zaman tekrar söyleyeyim Muhammed Salah gibi bir oyuncu var. Burada Leo Sané. Yıldızlar olarak ikiniz de dinliyorum. Hücum oyundan bahsediyorsunuz. Galatasaray'a karşı hücum oyunu oynadığın zaman yani çok az takımda vardır hücum oyunu.
1: Şimdi de daha baskılı ama.
0: Daha baskılı. Kadro o baskıyı gösteriyor bize.
2: Yani sekanslar olacak bence Savaş. Mesela bir 15-20 dakika Trabzonspor baskısı görebiliriz.
1: Evet, şiddetli
2: ha, bu baskı tutmayabilir. Başka bir mevzu. Kırabilir bu. Bunu 90 dakikaya yayacağını ben de düşünmüyorum.
0: Ya hoca bunu daha önceki Samspor maçlarındayken başındayken de çok 90 dakikaya yaymadı oldu. Rakibe 90 dakika yaydı. Ama bir şey daha abi. Geçen haftaki Galatasaray Kocaeli maçı çok iyi bir futbol vardı. 1-0'lık sonuç vardı. Trabzonspor, Konyaspor karşısında bu sezon izlediğim en kötü Trabzonspor'du. Sahada bir tek evet. Muhammed Salah vardı. Ayağına topu aldığı zaman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şey dikkatimi çekiyor Trabzon maçta. Ya Salah gibi bir oyuncu varsa yakın oynayın arkadaş. Mesela şimdi Saviola dedin. Geçen hafta girdi oyuna. Uzun bir aradan sonra oyuna girdi değil mi geçen hafta?
1: Evet.
0: Ya Saviola kaliteli bir oyuncu.
1: Hızlı bir oyuncu.
0: Muçi diyoruz. Muçi gerçekten de belli bölümlerde var. Aral bir var bir yok gibi. Ben Saviola'nın bu takıma bugün 11'de başlarsa mümkün olduğu kadar zaman zaman Muhammed Salah yakın oynayacaktır. Galatasaray'ın oyunu bir aşağı bir yukarı belli. Hep ön alanda baskı diyoruz. Osimhen'siz de kazanmaya başladı Galatasaray. Önceden Osimhen'siz kaybediyordu.
2: Yalnız Saviola sol önde oynar. Öyle
1: evet evet solda yani, ortada Muçi sağ
2: hani
1: sol.
2: Bazen Salah hani kayma yaparsa.
0: Salah içeri kaydığı zaman diyorum ona yakın ya, olmaya bakar. Çünkü benim önümde Salah gibi bir oyuncu olsa sürekli ona yakın oynarım. Bazen bazı maçlarda izliyorum Salah topu alıyor kafayı kaldırıyor bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. O topu atacak adam bulamıyor.
1: Bir de ek olarak söyleyeyim Thomas Reis açıklamasında imza töreni dedi ki Salah'ı daha özgür bırakacağım dedi. Salah gibi oyuncuların daha özgür olması gerekiyor
0: ben
1: dedi.
0: Ben de her zaman Thomas Hoca'dan yanayım. Salah gibi oyuncuları serbest bırakacaksın. Sinayder Galatasaray'da oynarken sol açıkta oynadığı zaman etkisiz oluyordu. Onu Rikering bir seriyordu serbest bırakıyordu. Yanındaki oyuncuları kral yapıyordu. Hep söylerim Yasin Öztekin bugün 3. lig bala kadar geldi. O dönemde yıldızdı mesela. Yani bu tip doğru oyuncular yanında oynayan oyuncular yıldız yapar. Salah bu takımda yeni hoca ile beraber kendisi yıldız olmayacak. Bir iki tane de kişi yıldız yapacak. Yani Trabzon'da yıldızlaştıracağı oyuncular vardır. Buna en yakın isim artık Fabiano mu olur? Aral mı olur? Ben orta sahada biraz daha yakın oynarsa Saviola'nın ben biraz daha yıldız olabileceğini, yıldızlaşabileceğini zannediyorum. Neydi bu okunuşu nasıldı Fransızca'da?
1: Ju
0: diyoruz. Ju'ya mesela bugün yani bir santrofor değil ki sanki böyle 4-3-3 gibi olacak gibi de gözüküyor. Çok farklı bir maç bekliyor. Galatasaray'a geldiğimiz zaman Yunus geçen hafta çok iyiydi. Hocanın burada Batrakov'u tercih etmesi için birini kesmesi lazım. Ya Saray'ı kesecek ya Yunus'u kesecek. İkisi de 10 numara değil. Batrakov 10 numara ama hala tam olarak hazır değil bana göre. Okan Hoca hazır olsa bugün tercih yapardı. Yunus'un zaman zaman şutları, ikili mücadelelerinde top alması, isabetli pas oranı, top kapması çok iyi şu anda. Bu sezon üzerinden, geçen maç üzerinden. Sané'yi göreceğiz. Leo zaten geçen hafta ilk 11'de ilk kez başladı ve 90 dakikayı da çıkardı. Ben geriden oyun kuracakları Salah'ı ve Jakobs'a baktığımız zaman burada Sanchez'in de Lemina'nın yokluğunda zaman zaman geçen hafta da çok fazla öne çıktı. Öne çıktığı zaman uzun pasları veriyor. Uzun pas demişken iki kaleci de uzun pasları çok iyi yapabiliyor. Bugün aslında kalecilerin zaman zaman elle zaman zaman ayakla oyunun belli bölümlerinde hızlı bir şekilde oyuna soktukları zaman artık ileride oynayan oyunculardan kim olur ama çok böyle ani ataklar görebiliriz. Az hata yapan maçı kazanacak. İki takım da galibiyeti isteyecek. Galatasaray beraberliğe geleceğini zannetmiyorum. Bugün bireysel hata yaptırabilir bazı oyuncular. Leo bireysel hata yaptırabilir mesela baktığın zaman. Leo kimle oynayacak? Mustafa ile oynayacak. Mustafa benim de beğendiğim bir oyuncu. Milli takımda yer almıştı. Dolayısıyla öbür tarafta Sané unutturmuştu. Galatasaray'da kimden ne bekliyorsun derse bugün Sané'den çok şey bekliyorum. Çünkü Barış Sané o bölgede baktığın zaman değişebiliyorlardı. Deniz çok merak ediyorum. Geçen hafta 2 maç 2 sarı kartı var. Sertlikleri çok hırslı olduğu için zaman zaman hata da yapabiliyor. Sırtı kaleye dönük oynuyor diyorlar. Geçen bir arkadaşım Elmander'e benzetti. Elmander'e benzemesi için çok zaman var. Elmander çok başka bir oyuncuydu. Yani Elmander, Deniz'in Elmander olması için bir 10-12 maç daha oynayıp biraz daha o pozisyonları bize izlettirmesi lazım. Çok genç bir oyuncu. Milli takım için çok değerli bir oyuncu. Bu akşam üzerinde bu baskıyı ne kadar kaldırabilecek onu göreceğiz. Çünkü sen de ifade ettin. Oyun zaman zaman çok sertleşebilir. Evet. Yani bu Trabzonspor kadrosu biraz sertlik istiyor. Sertlik derken burada insanlar kavga gürültü alıyor. Sert deyince ikili mücadele icabında sertlik istiyor. Ben Okan Hoca'nın bu sahaya sürdüğü 11 ile kulübedeki 11'e baktığım zaman tıpkı Kocaeli maçında olduğu gibi elinin Batrakov gibi, Niyaga gibi, Barış Alper Yılmaz gibi zaman zaman Leslie, Bitşavu'yu hiç izlemedik. Belki bugün ona da gerek kalabilir. Ama iki teknik adamın maç içinde satranç gibi hamleler yapabileceği, oyuncuların yerini de değiştirebilir. Yani bir bakmışsınız ki oradan Sane en pozisyonuna göre bu tarafa alır, Leal Barış oyunu alır, yerleri değiştirir, Batrakov alır, Yunus'u ileri atabilir. Yani yeri değişmeyecek tek oyuncu var burada, Deniz santraf olarak. Onun dışında herkesin yeri değişebilir. Saray'ı bu sezon üzerinde o da inişli çıkıştı. Lemina olsaydı belki bugün Lemina yani %99 oynardı. İyi bir Lemina olsaydı. Savunma hattına bir şey demiyorum. Sanchez, Abdülkerim zaten belli. İki oyuncu da hava topu hakimiyeti olan oyuncular. Ben baskı anlamında baskıyı daha çok kim kırabilirse, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ciddi bir üstünlüğü var. Ama buradaki maçlar bana her zaman keyif verdi. Trabzonspor'u kaybettiği zaman da Galatasaray'ı kazandığı zaman da. İlk Rıza Hocalı bir maçı hatırlayalım. Bol gollü. Şeylerin gol attığı, Dandoy'ların falan gol attığı maç vardı, hatırlayalım.
1: Evet.
0: O şahane bir maçtı mesela. 3-1'di ama 5-1 olabilirdi. 5-6 gollük maçtı. Bu akşam da ben bol gollü bir maç bekliyorum. Bazen böyle bol gollü maç derken kısır oluyor ama bol gol olmayabilir ama kısır futbol olmayacağından eminim. Çünkü Thomas Reis de oynatmaktan yana, Okan Hoca da oynatmaktan yana sert bir mücadele olacak. Sakin kalanın kazanabileceğini düşünüyorum ben.
1: Ama burada bu kadroya bakıldığında şimdi Davinson Sanchez ve Abdülkerim eski gücünde değil. Biraz bek kademelerine girmekte, dönen topu takip etmekte sorun yaşıyorlar gibi. Ayrı.
0: Sanchez orada için katılmıyorum. Abdülkerim'de de geçen hafta
1: toparlandım
0: Lisbon'daydı ama geçen haftanın en iyilerinden bir tanesi Sanchez'ti. Yani Sanchez Kocaeli maçında çok beğendim. Torreira'yı zaten söylemeye gerek yok. Abdülkerim'in de Lisbon maçı öncesi içeride oynanan maçta birkaç hata yapmıştı. Geçen hafta bir gol attı. İyi bir performans vardı. Bu tip maçlara hem Sanchez hem de Abdülkerim
1: hız olarak karşılık verebilecek mi diyecek. Çünkü Trabzonspor hem Salah çok hızlı hem Sabir olayla başlarsa.
0: Abdülkerim'de biraz ama Sanchez'de o hız konusunda tereddütüm yok. Abdülkerim'de biraz olabilir. Jakobs tercihinin hem hız biraz da eski bir Trabzonsporlu olması, buradaki Uğurcan'dan sonra bir oyuncunun daha böyle tepki olmasın diye. Yani bunu tamamen buna değil ama bunun da bir küçük de olsa etken olduğunu düşünüyorum yani tercihte savunma hattında.
1: Thomas Reis'in Samsun döneminde bunu basın toplantısında da aslında kendisine sormuştum. Geçiş oyunu çok önemli anlar yaratıyordu. Yani Samsun Spor'un o dönem yakaladığı çıkışta geçiş oyunu çok önemliydi ve duran toplar çok önemli. Trabzonspor duran topta bu kadar iyi hücumcular olmasına rağmen gol bulmakta zorlanıyor. Aslında Onaçu gibi bir dev forveti olmasına rağmen zorlanıyor. Sence kısa sürede bu dokunuşu yapmaya çalışmış mıdır Ayrı abi Galatasaray maçı öncesi Thomas Reis?
2: Şimdi Galatasaray maçı aslında bir yönüyle avantaj hoca için. Evet, riskli bir büyük maçta geliyorsunuz ama Galatasaray gelip kapanmayacak. Yani şimdi Thomas Reis'in kendi ezberlerini uygulayabileceği fırsatları Galatasaray verecek Trabzonspor'a. Çünkü Galatasaray her halükarda Galatasaray gibi oynamaya çalışacak. Kendi şarkısını söylemeye çalışacak. Bu da Trabzonspor'un o geçişle Galatasaray'ı cezalandırma ihtimaline aslında bir yönüyle hizmet eden bir durum. Ha, öbür taraftan evet Trabzonspor ön alan baskısında düşünecek. Buradaki risk ne? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Şimdi maça mesela hızlı başladınız ön alan baskısıyla. Mutlak anlamda savunmayı öne çıkaracaksınız. Şimdi Savic ile Vivu'yu öne çıkaracaksınız. İşte Savic'in özellikle ağırlığından bahsediliyor. Bunları burada bu risk var. Mesela Beşiktaş savunması Marsilya önünde benzer riskleri üstlendi. Ama sonuçta 4-1 kazandı Beşiktaş. Sıkıntılar yaşamadı mı? Yaşadı. Yani o riski mutlak anlamda alacaksınız. Şimdi Galatasaray savunmasında ön alan işte Savio'la oynadığı zaman o ön alan baskısına katkısı olur. Öbür taraftan Salah bile kısmi anlamda ön alan baskısına tabii ki katkısı olacak. Aynı şekilde işte Trabzonspor'un orta sahasında Melih o yüzden o mantıkla oynatılır diye düşünüyorum. Yani Muçi'nin ben rolü konusunda biraz sıkıntılıyım. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray'ın stoperleriyle ilgili. İşte Abdülkerim evet o çabuk oyuncuların yapacağı baskı sonrası o temiz ayağıyla iyi top kullanma becerisini kullanamayabilir. Sanchez'le ilgili de şunu söyleyeyim. Belki de bu ligin en iyi stoperi şu an bu oynadığı süreç itibariyle. Evet, sezona çok formda başladığını ben de düşünmüyorum. Ama çok özgüvenli de bir stoper. Bu da bir yönüyle bazen dezavantaj getirebiliyor. Yani o baskı yaptığınız zaman topu ayağından çıkarırken çok da yüksek melekelere sahip bir oyuncu değil. Yani Trabzonspor ön alan baskısını sistemli ve etkili yapabilirse ki, yani ön alan baskısı

0: Zaten yani saniyelerle ifade edilebilecek bir şeydir. Yani hızınızı takım olarak orada kolektif olarak enerjinizi, hızınızı, dinamik yapınızı ortaya koyarsınız ve rakibi hata yapmaya, hatta topu alıp pozisyon üretmeye çalışırsınız. Bunu yapmaya çalışacak Trabzonspor. Bunun da ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Fakat burada şu var. Şimdi Trabzonspor yani tahmin ettiğimiz bu anlayışla çıktığı zaman takımın şu andaki fizik kalitesi, şu andaki kondisyon durumu 90 dakikayı çok rahat çıkarmaya elverişli gözükmüyor. Yani orada sekansları da hocanın ayarlaması, biraz ekonomik dokunuşlar yapması gerekiyor gibi. Yani 60'tan sonrasını da planlamak. Çünkü kulübeye göz attığımız zaman orada Galatasaray'ın bariz bir avantajı söz konusu. Şimdi
1: o yüzden vurgu yaptım ya, 60'a kadar Trabzonspor'un orada istediği sonuca bir şekilde
0: alması lazım. Şimdi Sané'nin çok altını çizdi Savaş. Yani ben de bir parantez açayım.
2: Maçın adam olarak onu bekliyor gibi duruyor.
0: Olabilir. Yani Galatasaray adına, çünkü Sané gerçekten hani iyi konsantre olduğu zaman ya maçtan gıdasını aldığı zaman diyeyim. Şimdi bazı oyuncular her maçtan gıdasını alamıyor.
1: Ona yani, katılmıyorum. Onun için gelmedi ki buraya. Her maçı kuzak kartırmak için geldi. Yani 11 milyon euro para alıyor. Alman milli takımı oyuncusu. Bak milli takımı da çağırmadı. Şimdi ben Muhammed Salah buraya geliyorsa bana sadece şehre turizm katkısı olması için de Trabzonspor'u şampiyon karşısında tutması için, yani şu ana kadarki performansından son derece memnun.
0: Olması
1: diyeyim.
0: Gerekeni değil. Ama şu ana kadar olanı konuşuyoruz Savaş. Ha,
1: Sané'nin
0: o Galatasaray'ın problemi. Hani evet, öyle olsaydı Sané'den Galatasaray daha fazla verim alır. Ama Sané ne kadar da formsuz olsa, istenilen performansları sergilemese dahi herhangi önemli bir karşılaşmaya çıkıyor, damgasını vurabiliyor. Niye? Çünkü driplik özelliği var. Top saklama özelliği var. Hatta bana sorulsa Galatasaray'daki en klas oyuncu kim? Sané. Yani ben hala Sané derim, yani Leroy Sané. Sahadaki en klas ikinci oyuncu Muhammed Salah'tan sonra. Yani Galatasaray, hatta şöyle geçtiğimiz sezon muhabbeti olmuştu. Ya Sané'nin yerine kimi alsa daha üst düzey bir isme gitmiş olur diye böyle fikir jimnastiği yaptığımızda benim Salah aklıma gelmişti. O da Trabzonspor'da var. Ama şu var şimdi, hani biz biraz Galatasaray'a Trabzon'a zıpladık da Yunus, mutlaka buna sen de kafa yoruyorsundur. Şimdi Salah İkili oyunları çok seven bir isim, bir star. Yani mutlak anlamda al ver yapmak ister, biriyle duvar olmak ister, ver kaça girmek ister. O kısa pas, örgü pas korelasyonu şey için çok kıymetli, Salah için. Ya burada Muçi gibi klas ama durağan bir partneri var. Yani düşündüren nokta bu. Yani hocanın burada hakikaten iyi bir dokunuş yapması lazım.
2: İşte o yüzden mi acaba Cuy'u tercih ediyor? Biraz daha olabilir, hareketli, ya olabilir. Biraz
0: belki
2: daha ona yaklaşabilir,
0: yani
2: bağlantı kurabilir.
0: Forvet'le Salah arasında o korelasyonu oluşturması gerekecek.
2: Çünkü Liverpool döneminde Nunez'de onu çok iyi yapıyordular. O bağlantıyı yapıp sonuca gitmeyi
0: yapabilirler.
2: Çok iyi.
0: Yani inşallah şey, yani Trabzon adına tabii
1: burada
0: inşallah.
1: Burada da mesela biz Deniz'i zaman zaman orta sahaya daha yakın mesela bir 9 numara gibi de görürüz. Yani orada bir santrafor gibi değil. İşte orta sahada oynayacak maç.
2: Geri çekecek
1: tabii
2: diyorsun.
1: Olabilir. O da olabilir. Yani oradaki oyunun başlangıcı. Yani sana demek bir şey attım. Thomas Rice reis olur dedin ya. Topu evet. Saklama konusunda Sané dedin. Topu saklama oynanır. Kendini saklıyor. Topu saklamıyor. Abi uzun zamandan beri yok. Yani bize Sané olduğunu hatırlatması lazım. Ben Sané gibi bir yıldız oyuncunun, Alman milli takımının, Bayern Münih'in, İngiltere tecrübesi falan bir oyuncunun Galatasaray'da birkaç maçında beklediğini veremediğini düşünüyorum. Yani 5 maç sayarım, 6 maç sayarım. Bu tip oyuncular maç kazandırır.
0: Biraz daha sahada fazladır. Bir
2: maç
0: vardır.
2: Kazandırma mı, oyun lideri olmasını mı istiyorsun?
1: Her ikisi de. Her ikisi de. Yani hem kanat oynuyorsun, zaman zaman 10 numara
0: yani
1: da oynadın.
0: Yani bence maç kazandırması değil. Yani kazandığın maçlarda rol alması. İşte Galatasaray zaten
2: lider olabilir.
0: Hani çok fazla oyuncu var Galatasaray'da üst düzey. Yani burada bir oyuncunun şeyine, performansına, merhametine takılı kalmak zaten Galatasaray için bir yetersizlik olur.
1: Mesela bu kadroda lider olması lazım.
0: Yalnız Deniz konusunda, ya Deniz evet, yani bir merkez santfor bana göre, vuruş becerisi de var. Yani zaten hani geldiği kültür, geldiği altyapı da hiç fena değil. Fakat Trabzonspor savunması için baş edilmez bir forvet gibi gelmiyor. Yani Trabzonspor'un başına bugün çok sıkıntı açacağını düşünmüyorum. Orada
2: öyle bir formda Vivo olursa orada karşılama noktası eski
0: yani
2: Vivo'yu görebilirsek manasında diyor.
0: Yani Vivo'daki şey mesele şu, hatta yani en formda oyuncu gibi gözüktü biraz, evet. Ama en formda olmakla en sakar olmak arasındaki o çizgiyi de ayarlamak gerekiyor. Bazen işte siz hiç olmadık bir penaltıya yol açabilirsiniz ya da son adamı düşürmek suret

0: ile takımınızı 10 kişi bırakabilirsiniz. Vivo'da da maalesef öyle bir problem var. Dolayısıyla yani bu maçı ben hani kafamda oynamaya çalıştığımda, simüle ettiğimde Galatasaray'ın gücünü elbette ki görebiliyorum. Bir defa hani şöyle yanlış bir bakış açısı söz konusu oldu. Galatasaray istenilen transferleri yapamadığı için Galatasaray geride gibi düşünüldü. Hayır. Galatasaray zaten mevcut yapısıyla hazır bir takım. Ve bir iki adım önde başlıyor. Yani hiçbir oyuncu olmasa dahi belki geçtiğimiz sezondan tabii kimse olmayacak Deniz dışında Galatasaray'da. Osimhen'in eksikliğini de düşünürsek.
1: Galatasaray'ın 16 tane futbolcusu milli takıma gidiyorsa, Galatasaray transferde eksik kaldı yorumları yapılıyorsa bunu da yönetim şapkasının önüne koymalı. Neden bu kadar eleştiriyoruz? Yani burada aslında baktığı zaman kağıt üzerinde transferler yapıldı. Geç kalındı, iyi anlatılmadı. Bugün bir baktım 16 oyuncu gidiyor. Yerli yabancı 16 tane oyuncu milli takıma gidiyorsa ve bunların baktım 11-12 tanesi direkt 11 oynuyor.
2: Ama işte Savaş abi şuradan kaynaklanıyor olabilir mi? Şimdi bu 11'de sadece bir isim değişiyor ya. Hani bir Trabzon'a baktığında çok fazla. Beşiktaş'a hatta kısmen
1: hoca daha gelir gelmez değiştirdi. Evet. Ama şöyle geç geldiği için biraz rotasyon. Şimdi bakıyorsun Batrakov
2: çok Galatasaray. Çok yapıyor bunu Galatasaray.
1: Batrakov
2: sonra doğru
1: Galatasaray'ın 10 numarası mıdır? Geçmişteki 10 numaralara göre bana göre değildir. Bugün için de söylüyorum.
0: Peki belki olabilir mi?
1: Ama Galatasaray olabilir mi yeri değil. Olabilir miyse 10 numarayı içinden çıkarıyorsa olabilir miyi beklerim.
0: Tamam, geçen sene kimdi Galatasaray'ın 10 numarası?
1: Mertens'ten sonra yoktu mesela. Sen ne oldu?
0: Mertens'i
1: Yunus oldu
0: mesela. Bırakalım artık Mertens'i.
1: Tamam, geçen sene yoktu 10 numara Batrakov tarzında.
0: Öyle yürüdü. Ama bak şu var, şimdi Galatasaray
1: Sneijder, Hacı, Mertens yani böyle oyuncularla geldikten sonra Batrakov Rus milli takımının oyuncusu, genç bir oyuncu. 20 yaşında bir oyuncu. Galatasaray'ın 10 numarası daha tecrübeli olması. Konuşulan isimler bambaşka isimler. Gelen isim Batrakov. Diğer tarafa bakıyorsun Bitşabu. Transfer yaptı. Abi adamı görmedik. Neymiş? Kilosu fazlaymış. 100 kilonun üzerindeymiş. Boyu var, fiziği var. O zaman eleştiri olabilir. Yoksa kağıt üzerinde yapılan transferlere kimse bir şey demiyor. Galatasaray'ın kadrosunun değişmemesinin sebebi Okan Hoca kazanan 11'i çok fazla bozmuyor. Bugün normal şartlarda geçen hafta Okan 11'le çıkabilirdi Kocaeli maçında. Tamamen rakip Trabzonspor olması ve bu kanatta da iki tane iyi oyuncuların uçurtma gibi oyuncuların olmasından dolayı oraya Eren yerine Yakup'su koruyor. Burada da oyun içi lideri dedin. Sané'nin bu oyunda bir lidere ihtiyacı var. Baktığın zaman Osimhen olsa Osimhen'e lider diyebilirim. Şimdi burada Yunus liderlik yapabilir mi? Saha içinde çok fazla değil. Sara zaten genç bir oyuncu. Torreira liderlik yapabilir ama savunma ve önlü toparlayabilir. Ama Sané tam bir lider olabilir sahada. Yani bugün sadece maç kazandırmaz, liderlik de yapabilir. Böyle bir oyuncu. Leao da bunu yapabilir ama biraz
2: tam
1: daha zaman
2: tam formunu buldu mu Leao sence?
1: Daha değil. Daha %60'larda falan. Tam formunu buldu diyebilmemiz için birkaç maç izlememiz lazım. Geçen hafta 90 dakika izledik. Kocaeli sıkı savunma yaptı. Ona rağmen ben Leao'da beklendiğimin altında kaldı. Bugün de mesela o patlamayı yapabilir ama rakip rahat bırakacak mı Trabzonspor? Orada mesela Mustafa tercihi muhtemelen o yüzden. Evet. Kocaeli maçında çok sıkı markaj yedi. Çünkü 90 dakika neredeyse Selçuk Hoca sıkı savunma yaptırmıştı. Ona rağmen 1-0 bitti. Bol pozisyon vardı. Bugün de çok pozisyon olacaktır. İki tane kader oyuncu var burada. Kanatlara baktığınızda Sané, Leao maçın kaderini belirleyebilir. Geriden belirleyecek oyuncular var. Yunus Saray'ı sayarız. Sanchez, Abdülkerim duran toplarda diyebiliriz. Ama buradaki net Sané ve Leao maçın kanat kritik adamı.
0: Hatta ben yani şöyle düşünüyorum. Şimdi Leao bir kanat oyuncusu ve çok da üst düzey kaliteli bir isim. Galatasaray eş değerde bir ofansif orta saha, yani bize özgü tabirle 10 numara alsaydı aslında bu transferlerle ilgili tartışmaları da bitirmiş olurdu. Ama şunu da anlatmaya çalıştım az önce. Ya bu transfer meselesini aşırı tabulaştırmamak lazım. Yani bu yıl Galatasaray çeşitli sebeplerden dolayı transferde kötü performans gösterdi. Geç kaldı, alamadı. Her neyse. Ama Galatasaray gayet kaliteli bir kadroyu 4 yıllık periyotta kurmuş zaten. Yani Galatasaray'ın şu andaki hali, sahip olduğu seviye diğer rakiplerinin çok çok iyi transferler çok iyi transferler yaparak değil, aynı zamanda takım olmayı becererek ortaya koymaları gereken bir seviye.
1: Hayır abi.
0: Şimdi mesela bak, konu biraz daldı ama geleceğim. Şimdi Beşiktaş ve Italiano gerçeği bizim önümüze aslında futbolla ilgili temel bir yanılgının çok da kabul gördüğünü de koydu. Aslında geçtiğimiz sezon Fatih Tekke de Trabzon'da. Yani bir şeyleri başarmak o kadar da zor değil. O kadar da büyük zaman dilimlerine ihtiyaç yok. Bak, bir teknik adam getiriyorsun. Doğru transferler yapıyorsun. Ama yaptığın transferlerin ötesinde elindeki oyuncuların da bir anda yükseldiğini
1: yani,
0: görüyorsun.
1: Maçın dışına çıkarsak burada söyleyecek çok şeyim var. Yani sana verecek cevap var ama maçın dışına çıkmak istemiyorum. Bununla ilgili bak Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon en iyi transferleri Trabzon yapıyor. Orada bir sportif direktör var. Hocanın işini kolaylaştırıyor Önder Özen. Burada Muhammed Salah geldi, krizi atlattılar. Oralara gelsem çok şey söylerim. İletişim, her şeyin başı iletişim. Maçla ilgili ben hemen bir şey söyleyeyim. Şu aklıma geldi. Deniz burada. Leao'yu buraya atıp Deniz az önce bıraktığım 9 numara gibi oynayabilir. Maçın içinde bunları da görebiliriz. Ben mesela Yunus'u Leao'nun olduğu bölgeye atıp kanata, Deniz'i buraya atıp Leao da santrofor'da görebiliriz maçın içinde. Ya bugünkü
0: Trabzon'u daha zorlar o. Oyun içerisinde.
1: Bunu mutlaka yapacaktır. Oyun içinde aynı şekilde Thomas Hoca da bir şeyler yapacaktır orada. Yani orada da
0: ama Deniz ne kanat olur ne de forvet arkası. Bence
1: forvet arkası olabilir 9 numara.
2: Bunu bir sonraki yayınımızda daha geniş kapsamlı konuşacağız. Kısaca şuna da değinelim. Taraftarın etkisi maça ne olur? Onu kısaca konuşup toparlayalım. 40 saniyemiz var.
0: Yani Galatasaray gerçekten çok pozitif anlamda çok kendisine artı katan bir statta oynuyor. Onun karşılığıyla bugün Trabzon'da muhatap olacak. Ben Trabzonspor taraftarının hani bu umutla birlikte işte hoca değişikliği yapıldı. Bir üzüntü var. Fatih Hoca gitti. Muhammed Salah gibi bir dünya starı getirmişsiniz. Ve bir yönüyle psikolojik olarak ciddi anlamda sezona asılabilmek, şampiyonluk yarışının içerisinde kalabilmek için takıma sürüklemesi gerekiyor. Bunu da yapacaklarına inanıyorum.
2: Bir cümle abi.
1: Dandoy Envakame'nin geldiği sezon müthiş bir seyirci vardı. O maçı seyirci almıştı. Seyirci bugün gerçekten eğer oynanan oyuna eşlik edebilirse çok etki eder.
2: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dinimlerde tekrar Savaş Çorlu ve Hayri Beşer'le birlikte olacağız. Biz şimdilik stadyumun gören noktadan yayınımızı sonlandırıyoruz. Ama ilerleyen saat diliminde Aspor ekranlarında yayınlarımız devam edecek.
3: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, Panzerlerde Musiala, Kimmich, Wirtz. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı Perşembe 21.45'te Aspor'da.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Smokin bizim işimiz.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
0: Reklam. A Spor Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Beni bekliyor. Bir tarafta Selman, diğer tarafta Emre. Selman Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde, Emre de Galatasaray kampında, Galatasaray'ın otelinin önünde bekliyor. Önce Selman'la başlayalım. Selman, sözü sana bırakalım. Trabzonspor'la ilgili gelişmeler için.
8: Evet, teşekkür ediyorum Ömer Saraç. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve konuklarınıza. Evet, Trabzonspor'da ve Trabzon'da nefesler tutuldu. Öncelikle şunu belirteyim. Şu an itibariyle yağmur kesmiş durumda ama gece geç saatlere kadar o meteorolojinin sarı kodlu uyarısı devam ediyor bölge için. Maç saatinde yağışın olmasını bekliyoruz. Yunus'un da daha önceki yayınlarda sizlere gösterdiği ve ilettiği gibi zeminde herhangi bir problem yok. Gerçekten iyi bir zemin var. Her ne kadar yoğun bir yağmur olsa da dün akşam itibariyle bu yana kadar ve maç saatinde yağacak. Evet, karşılaşma 5 saatlik bir süre kaldı. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil yardımcılıklarını yapacak ve İspanyol Cuadra'da VAR hakemi olarak açıklandı. Biz Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Özgür Özdemir'le birlikte haber nöbetimize 12 itibariyle başlamıştık. Devam ediyor. Tabii ki Trabzonspor cephesinde şunu belirteyim öncelikle. Başkan Ertuğrul Doğan az önce tesislere geldi ve giriş yaptı. Ve takımın olduğu bölgeye gitti çünkü önemli bir prim açıklaması bekleniyor bu maçta. Özellikle Trabzonspor'da lige yeniden güzel bir şekilde dönmek için, milli araya moralli girmek için bu maçı mutlaka almak istiyor ve Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulda futbolcularla bir araya geldiğini belirtebiliriz az önce. Ve burada da bir önemli prim açıklanması bekleniyor. Tabii ki Thomas Rice'in gelişiyle birlikte Trabzon şehrinde de yeniden bir hava oluştu. Yani ne kadar kendi sahasında maç kaybetmese de Trabzonspor deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla Fatih Tekke'yle yollarını ayırmıştı. Thomas Reis hafta içinde geldi Trabzon'a. Futbolcularla birebir görüştüğünü biliyoruz. Özellikle onları motive etmeye çalışıyor ve bu yönde de çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Baktığınız zaman özellikle tesislerde şu anda bir kamp uygulaması yok, bildiğiniz gibi öğlen saatinde futbolcular geldi buraya. Trabzonspor'a bakacak olursak Okay ve Malinovski sakatlığı devam ediyor takımda. Bu akşam kadroda olmayacaklar. Batakov takımla birlikte çalışmalara başlamıştı ama riske atmak istemiyor teknik direktör Thomas Reis ve 20 kişilik kadroya alınmasını beklemiyoruz ama Falcorelli'nin durumu iyi oldu ve 21 kişilik kadroya ve maçın gidişatına göre de sahaya sürebileceği düşünülüyor Thomas Reis'in. Peki Trabzonspor derbiye nasıl bir 11 ile çıkacak? Özellikle aldığımız bilgilerde 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Yeni teknik direktörün Onatçu'yu kesmesi bekleniyor bu bağlamda. Tabii ki bu önemli bir gelişme ve yeni transfer Cu'yu forvet hattında oynatmasını bekliyoruz. Kalede Onan olacak, Pina, Niu, Savic ya da Cenk oynayacak. İkisi arasında bir tercih yapması bekleniyor. Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviola ve Cu 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Şunu belirtelim, biletler tamamen tükenmiş durumda. Çok iyi bir ambiyans bizi bekliyor statta. Her ne kadar yağmur da yağsa Trabzonspor taraftarı Türkiye'nin her tarafından bu maça gelmiş durumda. Ve şu anda tesislerde hazırlıklarda yapılıyor. Biz maç nöbetimize, buradaki nöbetimize Özgür arkadaşımızla beraber devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
6: Selman Kutlu çok teşekkürler. Mehmet Ali Yılmaz seslerinden şimdi de Emre Kaplan'a uzanalım ve Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önüne gidelim. Sevgili Emre bizleri bekliyor. Emre, Galatasaray'la ilgili gelişmeler için de söz sende.
9: Ömer teşekkürler. Trabzon'dan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Yağış etkisini zaman zaman hissettiriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda kadraja girmiyor ama şemsiye elimde bekliyorum. Yağış biraz şiddetlendiği takdirde şemsiyeyle kendimizi korumak adına bu önlemi almış durumdayız. Dün akşam gerçekten çok yoğun bir yağış vardı Trabzon'da. Her ne kadar şu anda stadyumunu çok fazla etkilemese de, zemini etkilemese de şehirdeki hayatı çok fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Galatasaray dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi bu önemli karşılaşma için. 5 maçta 13 puanlık liderlik serüvenini sürdürmek istiyor sarı kırmızılılar. Sezonun kağıt üzerindeki en zor deplasmanlarından bir tanesi tabii ki Trabzon deplasmanı ve burada sahada olmak için artık Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Çıkış saati bekleniyor. Saat 18 sularında

0: destek vermek adına burada kendisine yer buldu diyebiliriz. Galatasaray adına tabii Osimhen'in yokluğunda nasıl bir kurgu oluşabilir? Özellikle hücum hattı nasıl şekillenecek? Bunu çok fazla hafta boyunca herkes konuştu. Osimhen'in varlığı ve yokluğundan bağımsız olarak olmadığı takdirde nasıl bir kadro olabileceği, nasıl bir hücum şekli oluşabileceği durumu. Biz de bunu muhtemel 11 üzerinden ifade etmeye çalışalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Uğurcan için tabii ki farklı anlamlar ifade eden bir mücadele. Geçtiğimiz sezon ilk kez Trabzon deplasmanına gelmişti. Kaptanlık yaptığı, şampiyonluk yaşadığı kulübe karşı rakip olarak ilk kez Trabzon'a gelmişti. Bugün de yine farklı anlamlar ifade edecektir şüphesiz Uğurcan Çakır için. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı izleyeceğiz. Solda İsmail Jakobs'un görev almasını bekliyoruz. Stoper ikilisi Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Gabriel Sara, önlerinde Yunus Akgün. Yine 10 numara pozisyonda kendisine görev bulacak ki Kocaeli maçında da benzer şekilde bir diziliş olmuştu orta sahada. Kanatlarda ise belki de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sağ tarafta Sané mi oynayacak yoksa Barış Alper Yılmaz mı oynayacak? Bizim istihbaratımız Leroy Sané'nin ilk 11'e daha yakın olduğu yönünde. Okan Hoca verdiği kararın bu olduğu yönünde. Sol tarafta Rafael Leao, ileride ise Deniz Gül şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün Trabzonspor karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Deniz ilk kez geçtiğimiz hafta Galatasaray formasını ilk 11'de olarak maç başlangıcı itibariyle giymişti. Bugün de Trabzon deplasmanında yine Okan Hoca'nın hücum anlamında en çok güveneceği isimlerin başında geliyor. Dediğim gibi saat 18 sularında Galatasaray buradan stadyuma doğru, Papara Park'a doğru hareket edecek. Biz de burada kampta yaşananları, Galatasaray'a dair detayları olursa son dakika gelişmelerine takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ömer.
1: Emre Kaplan, teşekkürler. Ekip arkadaşlarımız, değerli izleyenler yerlerinden sizlere aktardılar ki onlara bağlanmaya ve gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Ağızlarına sağlık diyelim. Biz de maçı konuşmaya başlayalım. Sevgili İbrahim Hocam, Trabzonspor Galatasaray büyük bir maç bizleri bekliyor. Evet. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. Eksikler var. Biraz eksikler üzerinden de konuşulan bir maç açıkçası. Özellikle de Galatasaray adına. Osimhen'in yokluğunda yine Deniz'in yer almasını bekliyoruz. Tabii Trabzonspor da belki çok erken olmasına rağmen zirve yarışından iyice uzak kalmak istemiyor. Bu anlamda da hani Trabzonspor için yani final kelimesini kullanmadan ne diyebilirim bilmiyorum ama hani finale yakın maçlardan bir tanesi olabilir sezon başı için.
2: Şey de diyebiliriz. Her maç final. Asla biraz doğru bulmam. İroni yapıyorum çünkü İsmail Kartal sezon başı her maç final üzerinden muhtemelen iletişimciler böyle bir şey söylemiş. Ya sezonun başında her maç final ifadesi olur mu?
1: Olmaz.
2: Final nedir? Kaybettiğinde İş biter değil mi
1: olmaz
2: finalde?
1: Ama
2: yani
1: biraz hani kadar Trabzonspor'un eksi bakiyede olduğunu söyleyelim.
2: Evet, rakiplerine göre
1: Süper Lig başlangıcında. Bir tarafta Trabzonspor'un stratejisi, yeni bir teknik adam Thomas Reis. Bir tarafta Osimhen'in yokluğu, Galatasaray ne yapacak zorlanıyor Trabzonspor deplasmanlarında. Nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Ya şöyle, Trabzonspor'un tabii ki şimdi sezona başlangıç dönemini bir hatırlayalım burada konuştuğumuz şeyleri. Aslında bir önceki seneden şahane bir mirası olan takım. Yani transfer ettiği oyuncuları oyunla beraber geliştiren bir takımdan bahsediyorduk. Ve teknik direktörü ikinci seneyi bitirmiş ki bir takım için en büyük zenginliktir. Bugün Galatasaray'ın bence içinde bulunduğu en büyük zenginlik bu. Hemen hemen aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle yaptığı tekrardır. O yüzden sezona başlarken asla Trabzonspor bugün içinde bulunduğu durumu öngöremiyordu. Sadece skor olarak değil, aslında oyuncu profili oyun olarak da öngöremiyordu. Bence Trabzonspor bugün onun problemini yaşayarak buraya geldi. Yeni bir teknik direktör. Tabii ki yeni bir teknik direktörün bu kadar kısa sürede bir şekilde bu takıma katkısı olabilir. Motivasyon, iletişim. Yani o oradaki becerisi onun adına çok belirleyici olacak. Çünkü bir teknik direktör herhalde 2-3 antrenmanda ya da bir antrenmanda oyun anlamında da bir şeyleri değiştiremez. Sadece iletişimle en azından oyuncuları motive edebilir diye düşünüyorum. Yani Galatasaray tarafı burada sanki biraz daha belirleyici olacak. Çünkü evet, Osimhen yok ama hala Galatasaray'ı ben sezonun beraber oynama alışkanlığı açısından, oyuncu kaliteli açısından en iyi futbol oynayan takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani kağıt üzerinde Galatasaray adına da Trabzonspor adına da zor bir karşılaşma ama Galatasaray buraya skor anlamında da ciddi avantajla geldiği için biraz şey düşünüyorum. Yani Okan Buruk tarafından düşündüğümde burada kaybetmemek Galatasaray adına milli araya giderken değerlidir diye düşünüyorum.
1: Selahattin abi, dün Trabzon'da müthiş bir yağmur vardı. Bugün tabii merak edilen noktalardan bir başkası da hava durumu. Peki sahada nasıl bir hava durumu bekliyorsun? Yağmur mu, fırtına mı, sahip?

0: sakin mi, bulutlu mu, güneşli mi?
1: Trabzon'da sahada hep fırtına beklenir. AFAD dün Trabzon için uyarıyı yapmıştı. Bugün de Rize Artvin için yaptı. Enteresan olan şu, dağların denize dik olduğu bir coğrafyada sular denize ulaşamadığı için sele neden oluyor. Yani kent plancılarını tebrik etmek lazım da tabii ki bu 3 yıllık 5 yıllık bir sorun değil. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bir yerleşim özellikle dere boylarında, deniz kenarlarında ki planlamalarda eksiklerimiz çok. Ama doğa senin herhangi bir hatan olduğunda onu hemen yüzüne çarpmaya hazır, bekliyor. Geçmiş olsun diyelim. Dünkü 50 kilograma yakın ya da 100 kilograma yakın metrekareye su düşmüş. Yağmur suyu, ama bugün fırtınası sahaya gelsin, suyu birazcık azalsın diye bekliyoruz. Çünkü Trabzonspor'un saha zemini şu an her ne kadar ligin en iyi zemini olsa da çok fazla yağmur söz konusu olduğunda futbol oyunu da oynanıyor olmaktan, yani takımların, oyuncuların kendi maharetlerini sergilemelerini zaman zaman müşkülatta çıkarabilir. Umarız o kadar yağmaz ama yağacak gibi de değil. Zaten dünkü değerlendirmelerden bunu anladık. Evet, Trabzon'da yağmur olağan bir şeydir. Hatta yağmaması, eskiler şey derdi, Trabzon'da haftada iki gün yağmur yağar. Pazartesi yağar perşembeye kadar, perşembe yağar pazartesine kadar.
0: Haftalık.
1: Yani şimdi bu kadarlık yağmurlar, iklim değişikliği falan, bunlar boş laflar değil. Trabzon ve Karadeniz bile etkilendiyse, ki tabii Karadeniz'de iklim değişikliğinin Karadeniz'e etkisi pozitif oluyor aslında. Önümüzdeki 100 yıl boyunca Karadeniz'de yağmurların %10 artması bekleniyor. Dünyanın her yerinde düşerken. Az önce İbrahim dedi ki Galatasaray ligin hala bana göre en iyi oynayan takımı. Evet, bence de öyle. Nedeni ne bunun? Şimdi Galatasaray taraftarı niye transferi yapılmadı diye kızıyor yönetimine. Ne güzel işte, aynı takım devam ediyor. Yani iki kişi, üç kişi değişir bir iyi takımda.
2: Zenginliğe itiraz ettiler. Yani şey,
0: sayısal olarak evet yapıldı zaten, 4-5 transfer bekleniyordu. 5 tane yapıldı ama niye daha net 11 oyuncuları olmadı diye. Leao'yu hariç tutuyor.
1: İşte Batrago, Leao, 2-3 tane oyuncu katkısıyla bir takım kaldığı yerden yoluna devam ediyorsa o takımın geçmiş yıllardan daha fazla bir şey yapabileceğini bekleyebilirsin. Yani Galatasaray öyle gidiyor aslında. Yine hala bugün işte Osimhen yok. Trabzonspor'un Osimhen'le yana bir şansı var. Geçen sene de yoktu Osimhen.
0: Evet,
1: evet, bu sene de yok. Yani Galatasaray'ın Osimhen'in şanssızlığı Trabzonspor'da avantaja dönüşüyor. Bana göre Trabzonspor geçen seneki Galatasaray oyununa nasıl oynadıysa benzer bir kurguyla sahaya çıkmalı. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Galatasaray'da geçen sene Osimhen yoktu, Icardi vardı. Fakat Icardi sahada hiç yoktu. Yani Galatasaray geçen sene 10 kişi gibi oynadı. Bu da bizi yanıltmamalı. Teknik adamlar elbette bunları hesaplıyorlardır. Muhtemeldir ki Deniz Gül'le başlayacak hoca. Deniz Gül'le skora değil fakat takıma, oyuna çok katkı yapan oyuncu tipi. Gol atmayabilir ama arkadaşlarını çok rahatlatır. Öyle enerjik bir oyuncu. Bir de onun için de Trabzonspor maçı şahane bir fırsat. Yani bunu değerlendirmek için bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Ama sonuçta Trabzonspor deplasmanına gidiyorsunuz. Türkiye'deki kurulu senatörler, tabi senatörler düzenini yerle bir etmiş bir futbol kültürünün temsilcisiyle onun sahasında oynayacaksınız. Her durumda Trabzonspor oyunun favorisidir. Kazanır kazanamaz o ayrı bir şeydir. Trabzonspor'un bugün kazanması, başta Okan Buruk olmak üzere, Galatasaraylıları da şaşırtmaz. Bu kadar olağan bir şeydir. Ama Galatasaray'ın kazanması da Trabzonsporluları şaşırtmamalı. Bu da olağan bir şey. Futbol şansı kimin yanındaysa, biraz belirleyici olan da o olacaktır. Top kimi severse, sen vurursun, kıçından döner, direkten döner, çizgiden çıkar. Rakip bir tane vurur, sırtına çarpar, gol olur, maçı kazanır. Futbolun dünyanın en kitlesel sporu olmasının nedeni de bu öngörülemezliği, bilinemezliği zaten.
0: Kesinlikle.
1: Ve ben şeyi de çok anlamam. Geçen yayında söylemeye çalışayım. Kimsenin umurunda olmadı. Çok dikkat çekmedi yani. Yani başka biri, böyle popüler birisi söylese, goy goycu birisi, manşetlere taşınır. Ben dedim ki, yine burada da söyleyeyim. Futbolda hak eden kazansın diye bir şey yoktur. Futbolda hep hak edenler kazanırsa futbolun hiçbir cazibesi kalmaz. Sen oyunu %99 hak edeceksin fakat rakibin kazanacak ki bir sonraki maça ayrı bir motive ol. Ve rakibin de oyuna tutulsun. Biz de bir şeyler başarabiliyoruz imiş. Hak eden kazanırsa hep Real Madrid kazanır, hep Barcelona kazanır, hep City kazanır, hep Galatasaray, Fener kazanır.
0: Zaten
1: kadroları doğal olarak iyi.
0: Büyük bir pazara dönüşmez.
1: Evet. O yüzden hak edenin kazanmasını diliyorum. Dileği aslında futbol.

0: futbolun geleceği adına tehlikeli bir dilek, bunu da söyleyeyim. Hak etmeyenlerin de kazanması bu futbolu bu kadar cazip hale getirir.
1: Ama senin goygoyculuğun da fena değil yani. Kendini fena değil. Yaban atma derim o konuda. Mahmut Hocam, dediğimiz gibi eksikler var Galatasaray cephesinde. Trabzonspor'da puan tablosuna daha da geride kalmak istemiyor. İki takım adına nasıl bir maç planı olmalı sizce?
2: Çok kısa bugün günün anısına bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki hocam.
2: Bugün Gaziler Günü. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazilerimizin gününü kutlarız. İyi ki varlar, iyi ki var oldular bu ülkeyi. Dışarıda da diğer terör örgütlerine karşı ülkemizi hep savundular. Kendilerine millet borçluyuz ülke olarak da.
0: Evet.
2: Tekrardan mısın ne dedin?
1: Ben sorduğum hiçbir sorunun cevabını ilk alamadığım için soruları
0: ben
1: da...
0: Ben de unuttum ya.
1: Bitti İbrahim sağ olsun. Hani sorduğum soruyla başladı.
2: Oradan girdim.
0: Baştan ne bekliyorsun?
1: Hocam nasıl bir maç
2: planı bekliyorsun? Baştan hep bekleniyor zaten. İki büyük takım oynadığı için hep beklentiler fazladır. Trabzon cephesinde onlara göre iyidir. Galatasaray cephesinde onlara göre iyidir. Şimdi herkesin söylediği bir ortak bir cümle var kurdukları. Galatasaray oturmuş bir kadro uzuyor. Şöyle bir bakıyorum. 3 tane oyuncu var. 5. sezona girmişler. Evet. Geri kalanları 2 sene, 3 seneye girenler var. Hep böyle. Yani hep değiştirmiş kadroyu. Kalecisi değişmiş. Bekleri değişmiş.
0: Taraftar hala değişim talep ediyor.
2: Efendim?
0: Taraftar hala daha fazla değişim talep ediyor.
2: Ya o başka bir konu. Ama biz konuşulanlar da hep onu söylüyor. 3 tane var. Bakın 3 tane Bardakçı, Torreira, Barış. 5 sezondan beri burada. Hatta Barış onlardan da önce.
0: Yunus da var diyelim.
2: Yunus sonradan gelme.
0: Yok sonradan gelme. Adana'da bir kiralık dönemde.
2: Sonradan gitti. Adana'da da yurt dışına gitti etti. Sonradan gelme. Şimdi şöyle bir bakarsak hep olmayanları göndermiş. Baba topçular almış. Yerine hep daha kalitelisini getirmeye çalışmış. Daha iyisini. Şimdi burada tabii kurulacak kadro önemli. Kimlerle çıkacaksınız o önemli. Herkes Leo falan diyor ama karşısında da bir Pina var. Leo'nun ne kadar gidip geldiklerini hepimiz biliyoruz. Eğer iş o tarafa geleceğiz sonra konuşa. Yani bunu çok iyi hoca etüt etmesi lazım. Kimlerle o koridoru kapatacak, kimlerle olacak? Çünkü gelecekler. Önünde bir Salah faktörü var. Arkasında Pina faktörü var. Senin oyuncun da Kocaeli maçında gördük. İki tane depardan sonra ellerine dizine koyuyor. Müthiş bir oyuncu. Ama ne kadar performans gösterir, çünkü bu git gelleri olacak bir maç. Tabii daha kritiğine gireriz oyunun. Ben iki tarafında dengeli oynayacağını düşünüyorum. Yani ön tarafta etkililer, iki tarafta etkililer. Galatasaray orta sahada daha ağır basıyor. Müdafada da daha ağır basıyor. Eğer öyle gidersek merkez müdafadan bahsediyorum.
0: Koreliden yani.
2: Stoperlerden bahsediyorum. Ki ben her zaman vurgulamışımdır, sen de bilirsin. Savic hepsinin üzerindedir. Fakat
0: üzerinde idi. Üzerinde idi.
2: Fakat geliyor bak fakat. Fakatı beklersen gelecek. Fakat artık bir şeyler oyunu, son demlerin oyunu mükemmel bir stoperdi. Mükemmel. Tabii. Oyuna katkısını falan ama biz burada artık onun son demlerini görüyoruz. Sakatlıklar makatlıklar neyse yani ben dengeli bir maç gideceğini düşünüyorum. Tabii sahanın zeminin ıslak olması da iki takımın da müdafaalarını zorlayacak. Topun sekmesi, kaleciler aynı şekilde. Bunlar hepsi bir faktörler. Oyuna da etkisi olabilir mi? Olur. Çünkü vereceğiniz pasta düşük pas kullanırsanız o top daha hızlanabilir. Hızlı pas kullandığınız zaman daha süratlenebilir. Bunlar hepsi oyunun dengelerini bozabilecek unsurlar. Bize zaman gösterecek. Ama ben 90 dakikanın çok böyle durağan olacağını düşünmüyorum ve berabere biteceğini düşünmüyorum maçın. Yani böyle 1-0'la falan biteceğini de düşünmüyorum.
1: Ben de yani zaten konuşuruz ama gollü bir maç beklentim var açıkçası.
3: Aslında iki kadro da bunu vaat ediyor. Ön tarafta özellikle bireysel anlamda oyuncu kalitesi. İki takımın da savunma problemler. Aslında direkt sana iki takımın da gol atma konusunda bir problem yaşamayacağını gösteriyor gibi geliyor bana da.
1: Biraz merkezi konuşalım istiyorum. Çünkü şimdi Rice geldikten sonra tabii ki yani yeni teknik adam bazen hani çok fazla eski kadroya dokunmadan ilk maçlarına çıkabilir. Yani genellikle böyle olur. Ama ben hocadan bugün bazı ufak tefek dokunuşlar bekliyorum açıkçası. Fabinho, Melih, Ozan gibi görünüyor Trabzonspor'un şu an için merkezi. Diğer tarafta baktığımızda yani bizde Muçi var ama Ozan oynayacağına dair de

0: Trabzonspor medyasında özellikle fazlasıyla haber var. Sara Torreira Yunus da Galatasaray'ın merkezi olacak gibi görünüyor. Merkezlere baktığın zaman maç içinde hakimiyetin hangi tarafa gitmesi daha yakın geliyor
1: yani,
0: sana?
1: Muçi'nin olmamasının temel sebebi düşüncede hem sayısal hem de atletizm anlamında direnebilmek. Muçi ile direnemezsin onu. Evet, beceri konusunda Muçi sana avantaj sağlıyor ama işin takım savunması kısmında eksik bırakıyor. Hele hele Galatasaray'ın hem beraber oynama alışkanlığı hem de işin beceri kısmıyla bunu harmanlaması, bu üç oyuncunun da skora da katkı sağlaması burada ciddi anlamda aslında eşleşmelerde Galatasaray'ı orta sahada ön plana çıkartıyor. Yani Melih'in enerjisi evet çok iyi, koşu mesafesi şahane ama sadece işin o tarafını yapmak Trabzonsporlu bir oyuncu için yeterli olmuyor. Yani sadece savunmaya talip olmak, evet savunma yapıyoruz ama topu kazandıktan sonra ne yapacağız? Biraz da belirleyici olan o oluyor. Yani Trabzonspor'un orta saha üçlüsüne baktığımızda Ozan da olsa Muçi de olsa değişmez ki Muçi olursa fiziksel anlamda biraz daha Trabzonspor'u zor durumda bırakır diye düşünüyorum ama bu Galatasaray orta saha üçlüsü hem beraber oynama alışkanlığı hem beceri oyuna hükmetme, skora katkı sağlama açısından çok değerlidir. Bak Sara ile Torreira rakip ceza sahası içine koşu yapan, gol bulan oyuncular. Biri asist yapıyor, geçtiğimiz sezon Samsun maçıydı. Sara indirdi ya da tam tersi Torreira indirdi, diğeri gol attı. Ceza sahası içinde oldu. Şimdi günümüz futbolunda teknik direktörler neyi talep ediyor orta sahalardan? Oyunu iki yönlü oynamayı. Tek başına bir tarafa talip olmak yetmiyor. Eskiden de 10 numara ya da 6 numara. Artık oyunu iki yönlü oynamak zorundasın. Hele hele skor dağılımında orta saha oyuncuların bu işin içinde olması son derece değerlidir. O yüzden ben Galatasaray'ı Ömer burada daha avantajlı görüyorum bu eşleşmelerde.
0: Selahattin abi senin nedir merkezdeki düşüncelerin? Yani dediğim gibi Fabinho, Melih, Muçi bizde görünen, benim tahminim bir Thomas Reis dokunuşuyla Ozan olabilir oradaki. Uzun zamandır da aslında 10 numara pozisyonunda oynamıyor ama Hull City'de çok skorer olduğu bir sezon var Championship'te.
1: Galatasaray'a karşı
0: da Lemina'nın yokluğunda aşağı yukarı beklediğimiz bir merkezde olacak.
2: Şimdi Galatasaray'ın orta sahası da yumuşak. Torreira'yı bir tarafa koyarsan Trabzonspor ve Thomas Reis bence Melih tercihi olursa asıl hedef Galatasaray'ın çıkışta yapacağı top kayıplarından skor kovalamak olacak Trabzonspor'un taktiği. Çünkü arkası dönük oyunda zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Yani Sarah da Yunus da çok yetenekli olmalarına rağmen arkası dönük topla buluşma yeteneği başka bir şeydir. Belki bu alanda Türkiye'deki en iyi oyunculardan biri Fatih Tekke'ydi. Bu yüzden orta sahada büyük şanssızlıklar yaşayan Trabzonspor'un işte Tim'in sakatlığı çok büyük bir şanssızlıktı. Kesin. Ondan daha büyük şanssızlık Batagom'un şanssızlığıydı ama orta sahanın işte Malinovski alanında o da sakatlandı. Trabzonspor'un bugün Melih'e ve Ozan'a mecbur kaldığını görüyoruz biraz. Çünkü Galatasaray ile ligin en spektaküler diye bir laf vardır. Eskiler çok kullanır. Ben de kullanayım havalı olsun. Oyuncu sayısı çok fazla. Sen bunlara kendi yetenekle cevap vermeye kalkarsan eksik kalabilirsin. Fizik gücü ortaya sahaya koyman gerekiyor. Yani zorun oyunu bozması gerekiyor. Onun için Melih'i sahaya atacak. Melih beklenmedik derecede cevap verdi hocasına, takım arkadaşlarına. Yine bugün de Melih'in kazanabileceği sürpriz toplarla Galatasaray işte çıkmaya çalışırken yakaladığı ölçüde Trabzonspor'un gol şansı artacaktır. Bana biraz onu kovalayacak gibi geliyor. Çok da işte Reis Hoca'ya da niye böyle yaptın diyecek halimiz yok. Adam da 3 günlük hoca. İbrahim kardeşin dediği gibi 3 günde 5 günde bir şey değiştirecek hali yok. Takım hala sezon başı çalışması ve 11 denemeleriyle çalışmalarıyla belli bir yere kadar gelmiştir. Oradan devam ediyordur. Reisin takıma elinin değdiğini hissedebilmek için adama en az 5-10 hafta bırakmakla, yani zaman tanımak lazım.
1: Sen zaten Selahattin abi yani olumlu da olumsuz da bu Fatih Tekke takımı. Yani.
2: Evet.
1: Yani şu an böyle Hüseyin Cimşir takımı Reis çok erken daha. Yani.
2: Ve tabii. Fatih Tekke'nin yaşadığı şanssızlıklar Reis de yaşıyor. Yani özellikle Tim Folcarelli'nin olmaması Trabzonspor'un bütün savunma aksiyonlarını, savunma planlarını sekteye uğratıyor. Sezgisel anlamda Türkiye Ligi'nin ortalamasının çok üzerinde bir savunma performansı vardı Tim'in. Yani bu top oynayanlar daha kolay anlayacaklardır. Topun nereye gideceğini önceden bilip oraya doğru yönlenip rakip atağı kesip en doğru adama vermek

0: bir orta sahadan, kesici bir orta sahadan en çok beklenen şey. Elbette ki zaman zaman skor üretmelerini beklemek gerekiyor ama Fatih Tekkezer hep söylerdi. Yani belki de dünyanın savunma oyunu oynarken en başarılılarından biri Tim, fakat top ayağındayken ne yapacağını bir türlü anlayamıyor, öğretemedik diyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Trabzonspor'un o anlamda bir eksikliği vardı sezon başında, o yüzden hani bonservis bedeli yokken Malinovski, Atalanta hikayesi çok şahanedir Malinovski'nin. Oradan Malinovski'yi aldırırsa, fakat bir türlü özellikle kesen sezonun sonlarına doğru Batagov'un sakatlığıyla başlayan Trabzon'daki oyun azalışı, oyun gücünün azalması, Tim de eklenince Fatih Tekke bir şanssız başlangıç yaptı. O başarısızlığı hazmedemedi şu veya bu nedenlerle ve bıraktı reise. Fakat reis de aynı yerden, bıraktığı yerden devam ediyor. Yani reis elinde bir sihirli değnek var. Oyunculara dokunacak performansları 6'dan 8'e çıkıyor. Öyle bir şey yok. Oyuncular İbrahim dediği gibi motive olacaklar. Yani yeni bir hoca geldi. Fakat bunlar da zaten süper yetenekler. Bunların motive olmak için yeni bir hocaya da ihtiyaçları yok. Thomas, zaten motive olacaklardır.
1: Thomas Reis ile ilgili dikkatimi çeken şu var. Şimdi bir kez daha kontrol ettim. Genelde çalıştırdığı takımlarda düşmemeye oynayan takım ya da hani orta sıra mücadelesi veren takım takımda görev alıyorsa ya da belki Avrupa Kupası'nı hedefleyen takım diyeyim. 2-6-1-8'de oynuyor. Ama Ludogorets'in başındayken ya da lige çıkma mücadelesi verdiği takımlarda da 1-6-2-8'de oynuyor. Ya burada da o yüzden sanki Fabinho, Ozan yan yana olabilir. Savunmanın önünü de Melih'e bırakabilir gibi bir düşüncem var benim.
2: Ama işte bu kadar kısa sürede yapmaz. Yani
1: olmayabilir tabii.
2: Şu an onun için risk olur. Tekrar etmediği bir teknik direktör olarak denemediği bir şeyi uygulaması düşüncede olabilir ama pratikte yoksa bunun bir tekrarı mantıklı gelmez. Yani
1: bu,
2: evet, uzun vadede aslında şahane bir istatistik. Yani bir şey anlatıyor bize.
1: Yapısına dair.
2: Kesin bize bir şey anlatıyor ama bence uzun vade için çok değerli bir istatistik bu.
0: Ama mesela Ömer'in dediği şöyle doğru olabilir. Hocaya basın toplantısında sordular ya, hani o baskıyı kaldıramayanların yeri burası değil. Yanlış takımda oynuyorsun baskıyı kaldıramıyorsan. Belki hoca kendisi için de bunu formüle ederek dediği gibi, Ömer'in dediği gibi de yapabilir. Şaşırmayız yani. Sonuçta Trabzonspor'sun, iç sahada oynuyorsun. Evet, bir meydan okumadır Trabzonspor bütün sisteme. Bu meydan okumanın sonu 5-0'lık mağlubiyetle de bitebilir. Bitsin. Ama o meydan okumayı yaptığın için zaten Trabzonspor olarak kalıyorsun. Ne dedik, Trabzonspor içeride Barcelona'yı 1-0 yendi. Rövanşı da yenmeye gittik. Yenmeye gittik, gol attık, golle başladık. Yine önde oynadık. 7 tane yedik, olsun. Hala Trabzonspor'uz biz. Belki orada yenilmemeye gitseydik, o zihinsel arka planla gitseydim Barcelona'ya, belki de sersefil olmuştum. Trabzonspor'un belki adı kalmamıştı. Trabzonspor bir meydan okumadır. O yüzden bugün o meydan okumaya reis bugün... Trabzon'dan canlı bağlantı oldu. Hayri kardeşimiz çok güzel bir laf etti. Dedi ki Trabzonspor kazanırsa Reis reise dönüşür. Şimdi belki de Reis bugün reise dönüşecek.
1: Valla şöyle, birkaç gün önce yayında ben de şunu söylemiştim Selahattin abi. Hayri abiden rol çalmak için söylemiyorum bunu da. Demiştim ki Thomas Reis ama bu sadece ülkenin Trabzon dışında yaşayan kişileri için bu şekilde olacak. Trabzonsporlar için Thomas Reis olacak demiştim. Herhalde evet, bu akşamdan itibaren bunun izlerini bence görmeye devam edeceğiz. Mahmut Hocam, Trabzonspor'u yeni teknik adam, yani teknik adam değişikliği nasıl ettiler sence? Tabii ki bu maç özelinde. Sonrasında genel
3: uzun görmek bakarız. Lazım yani. Uzun görmek lazım. Öyle bir maça gidiyorsunuz ki iki tane büyük takım karşı karşı. Burada aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık gibi. Hocaya bir şey diyemezsin. Kurduğun kadroya bakacaksın. Eksiklerini sen zamanında tamamlamış mısın, tamamlamamış mısın? Biz mesela diyoruz ki işte müdafaada şöyledir, kaleci böyledir. Ya bir takımda devamlı müdafaalar, kaleciler konuşuyorsa bir yerde bir arıza var. Bu bütün hepsi için genelde böyle.
0: Tabii hocam.
3: Galatasaray için de konuşuyorsun, Beşiktaş için de, Trabzon için de, Fener de genelde de. Demek ki benim önde hatta ve orta sahanda bir arıza var. Şimdi İbrahim bahsetti, Torreira da gidiyor. Ama takımını görmek lazım. Rakipler kim? Ona göre her maçta olmuyor. Bu rakibine göre oynuyorsun. Çok maçlar var. Hep bekleyerek oynadılar. Bilhassa Avrupa maçlarında da çok görüyorsun onları. Yani biz mesela bunu Beşiktaş'a geldiğimiz zaman konuşuruz. Orada çok iyi. Hep 10 numara diyorsun. Beşiktaş'ın 10 numarası var mı? Yok.
0: Öyle 3 tane 8 var.
3: Yok. Yok, 3 tane. 3 tane, üç sekiz tane var, üç orta 8 dedi. 3 tane orta sahayla oynuyor.
0: 3 tane 7.
3: Dinamik orta sahayla. Gitgellerle oynar. Fenerbahçe'de de vardı, çıktı bu son maçta. Şey dediler, ilk maçta 1-1'lik maçta Lyon'a

0: karşı Lyon muydu? Kupa maçı. Pardon.
1: Burada 1-1 Lyon.
0: 1-1 Lyon maçında. Hani şey oynadı ya, İrfan Can falan oynadı. Ya niye oynatıyorsun? Üçlüye bir döndü. Öbürünü İsmail'i bir soktu. Aa, herkes bununla oynar. Bir hafta sonra da olayı niye üçlü? Aa, üç tane altıyla değil. Geçti artık onlar. Yok. Biz bunları artık kendimize adapte etmemiz lazım. Bu oyun formatına devamlı üçlü orta sahanın dinamik ve oyunu kuran da olacak tabii burada. Sadece topu al kesti. Bir de o oyun perspektifleri geniş olan orta sahaları bulduğun zaman rakiplerini sürklase dersin, ister bu Türkiye Ligi olsun, ister Avrupa Ligi'nde olsun. Standartlar böyle. Burada bence bugün Galatasaray ve Trabzon'da orta sahadan ziyade kanat organizasyonları belli edecek. Çünkü iki takım da kanat organizasyonları fazla yüklenen bir
2: takım. Sahaya konuşmaya devam edeceğiz, evet. Ama şimdi biraz daha havayı konuşma zamanı diyeceğiz ve hava tahmini uzmanı Abdullah Macit'e bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Ömer Bey.
2: Teşekkürler hocam. Trabzon'da tabii dünyanın yağış fazlasıyla konuşuldu. Bugün de çok önemli bir maç var. Haliyle hava durumu da çok fazlasıyla merak ediliyor. Sizler bize hava ile ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Hemen özetleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi kuvvetli yağış uyarımız vardı. Gerçekleşti bu. Trabzon'da merkezde 40 kilo, diğer çevrelerinde de 100 kiloyu aşan yağışlarımız vardı. Ancak kuvvetli yağış kısmı sona erdi ya, dolayısıyla normal sağanak yağış bekliyoruz maç saatinde. Saat 6 ile akşam 12'ye kadar normal sağanak yağış bekliyoruz. Maçı etkileyecek bir yağış beklenmiyor. Trabzon'un normal rutininde olan sağanak yağışlar olacak. Hava sıcaklığı da 20-21 derece civarında olacak. 8'de 10 arasında. Dolayısıyla yani maçı engelleyecek sağanak yağış beklenmiyor. Ama normal hafif yer yerde orta kuvvette bir sağanak yağışımız bekleniyor.
2: Peki hocam, teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Tabii ki
3: ben teşekkür ederim.
2: Yine biz böyle hava durumunu kontrol edip merak etmeye devam edeceğiz ama bilgileriniz çok kıymetli. Teşekkürler, ağzınıza sağlık.
3: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz hocam. Hava tahmini uzmanı Abdullah Macit'ten de maçla ilgili bilgileri aldık ki maç saatinde de herhalde yani oynanabilir bir hava olacak.
1: Tabii ki oynanır.
2: Bizim anladığımız
0: başta kadar. Söylediğimiz gibi yani oyun, zemin, topun hızlanmasını, kontrollerini hepsini zorlaştır. İstediğiniz kadar siz ne şartlarda en üst düzeyde profesyonel topçu olun. Zordur. Kontrolde rakip bastığı zaman kaymaları, sertleşmeleri, işte düşük pas mı kullanırsın, hızlı pas mı kullanırsın, daha da çok aktifleşecek. Yani gelin bence bugün bütün işlevler, daha doğrusu orta sahalardan ziyade ki esas takımların belki mi orta sahadır ama kanatlarını iyi kullanan takım işi götürür diyorum. Çünkü Denizli dışarıdan beslenen bir oyuncu ki Onaçu yok falan diye düşünüyorlar ama bence Onaçu ile oynamasında fayda var. Biraz topları çabuk çıkaracaklar. Arar kardeşimle fazla vidi vidi yapmayacak. O teknik kapasiteden herkes öyle konuşuyor ama futbol artık öyle al bir daha bir daha bir daha çeviriyor. Rakibi de oturtuyorsunuz. Markaja giriyorsunuz. Oynadığı maçlara bir bakın. Çok fazla topla giriyor. Geçmişin gitmişin. Kes artık, bir daha düzeltme onları.
1: Hocam bir iki futbolcu da topu sevsin bırak ya. Teknik adamlar oyunun
0: abi,
1: içine
0: sevmek başka değil bir şey.
4: Koşu mesafesi mahvettiler
0: evet,
4: oyunu.
0: Şimdi yani sevmek
1: de yapsın bunları.
0: Şöyle gidelim. Sevmek başka bir şey. Nerede seviyorsun o başka bir şey. Yani olayı da ben hücuma çıkmışım, yakalamışım rakibi. Benim öyle bir sayısta oyuncum var ki en çok iyi beslenen yer. Orada da artık hareket halinde keseceksin. Bu hep herkes için geçer. Öbür türlü teknik kapısı tabii üçüncü bölgede denilen yer. Forvet hattında yap, yakaladım ama her zaman olmaz. Her zaman yaptığın zaman arkadan gelenin de oyunu düşüyorsun. Orta sahada forvet de oyundan düşüyor. Sonra bu sefer kaptırdın top sana, ki bugün de oynayacağın rakip Galatasaray öyle başka takım ki bunu Konya maçında da zorlandı. Yani aynı şekilde biraz onlara dikkat edecekler. Çünkü böyle bir oyuncunuz var. Bu herkes diyor ki ona şu bitmiş, bana o konuda düşünmüyorum öyle. Yani Salah zaten seni besliyor, besleyen bir adam. Salah'a da dikkat et. Top gelmediği zaman içeriye arkasında çok iyi çıkan bir Pina var. Ya çok iyi çıkıyor.
1: O kadar iyi çıkıyor ki bazen sabek olduğunu unutuyor mesela.
0: Ama senin elinde böyle bir şey varsa burada şeyde şeyi düşün.
4: Bu bir eleştiri değil mi?
0: dünya çapında adam ikincisini sayamıyorsun. Hakimi Gidiyor arkasını kapatıyorlar. O benim görevim. Ben böyle bir adamı yakaladıysam ben bunu her türlü kullanırım. İçeride kaymasını yapıyor.
1: Hocam takım boyun 60 metre oldu mu o dediklerin olmuyor.
0: Efendim?
1: Takım boyu 60 metre olunca olmuyor o dediklerin.
0: Abi 60 metrede oynama vakit. İşte yani, tek

0: teknik direktörüm, ben değilim. Elinde böyle kadro alsa. Mesela bugün oynayacaksın Ozan Fabiano, tamam, oynuyorsan. Hocam, Fabiano oynuyorsan senin burada oyuna katkın orta sahada olmaz. Çok eksik kalırsın.
1: Tabii.
0: Yani burada Fatih Hoca da olsa kim olursa olsun rakibin çünkü senden daha aktif, daha kreatif oyunculara sahip orta sahada. Ve birbirlerine hepimizin söylediği gibi tamamlayan bir oyunculara sahipler. Yani burada Fabiano'nun futboluna, bilgisine, oyunun körü hiçbir şeydi. Mesela öyle bir oyuncu düşünebiliyor musun? Galatasaray'da olduğunu, ne bileyim başka takımlarda. Trabzon'a, ama Trabzon'da yanı eksik şu anda. Maalesef tamamlayıcı oyuncu eksik.
2: En son katılan oyunculardan birisi olmasına rağmen sanki ilk katılan oyunculardan birisi gibi.
0: Sevgili Ömer, çok üst seviyede bir oyuncudan konuşuyoruz. Yani. Hep yukarılarda oynamış.
1: Dünya Kupası'nda Brezilya milli takım kadrosundaydı.
0: Yani hep yukarılarda oynamış. Bu oyuncular size ama... Bunu aldığınız zaman tamamlayıcı oyuncular da olması
3: siz
0: lazım.
3: Siz ne kadar hazırsınız? Doğru hocam, yani oyun sizin oyununuz o oyuncuya ne kadar hazır? Bizim belki bence temel sorunlarımızdan biri çok kesin. Üst düzey oyuncuları getiriyoruz ama onlar güçlü bir organizasyondan buraya geliyor.
0: Şey yok.
3: Öyle bir organizasyonun yok.
0: Tamamlayıcıları yani. Biz keşfetmiyoruz. Tamamlayıcıları
1: yok şimdi. Hocam. İlkay'ın çaresizliği mesela.
3: Ben %100 yani
1: İlkay'ın iyi oynuyor. İlkay sistemin durum, parçası olarak geldi buraya. Burada yani. Düştü kaosun içine çıktı.
2: Kesinlikle.
0: Yani ama İlkay düşebilirsin. Düşebilirsin de biraz da sen o kaosun içinden çıkmayı sadece İlkay'dan söz ediyoruz yani. Bak işte Kante geldi. Kante ile İlkay hemen hemen dünya piyasasında herkesin bildiği Kante verimli oynuyor.
1: Ama İlkay ile
3: Kante ayrı
0: özellikleri başka bir şey. Takıma vermek başka bir şey.
3: Şöyle hocam.
0: Bu küsmedi. Devam ediyor. Hep oyun içinde oynuyor. İlkay da bitti, kaybetti kendini. Yok.
3: Ya o tabii ki ya.
0: İçerideki olayları bilemeyiz içeride.
3: Bilmem. Sen,
0: ben de hazır olmam lazım.
3: Şey yani. Konusunda İlkay'a şöyle hak veriyorum. Çünkü İlkay bugüne kadar oynadığı oyunculuk pozisyonunda ona şöyle bir rol biçiyorlar. O topla buluştuğunda ona 2-3 opsiyon tanıyorlar. Ve o en iyisini birincisi sen yapacaksın diyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada ona diyorlar ki çöz problemi. O hayatında yapmamış ki öyle bir oyun oynamamış.
0: Şimdi şöyle,
3: Kante halledebilir. Yani o daha farklı bir oyuncu.
0: Şimdi
3: yani.
0: Şöyle Dortmund'da da oynadı. Nürnberg'de de oynadı. Oyun kuruculuk vasıflarını oynadı. Yok değil var. Fakat en son oynadığı yer City ve Barcelona'da girdiğin zaman öyle bir kolektif oyun var ki beki de senin oyunda katkısı var, oyuna katkısı var. Orta sahanda stoperlerine herkes, kalecilerin bile katkısı var. Yani böyle bir de tabii rakipler de önemli. Burada rakiplerin biraz da bilemiyoruz. İlkay antrenmanlarda ne şekilde performans gösteriyor. Biz tabii buradan sadece İlkay'ı bildiğimiz geçmişlerini biliyoruz. Oradan yani İlkay'ın bu kadar geri gitmesi, bu kadar verimsiz olması son bir dakikada gelecek oyuncu değil.
3: Yani. İşte biz sanki bizlere biraz da bizle alakalı yani.
0: Ya ben zaten bizde
3: konuyu çok dağıtmayayım hocam. Dün ben bir maç izledim Kasımpaşa stadında. Kasımpaşa Konyaspor. Ya maç sonu şöyle bir açıklama bekledim iki teknik direktörden.
1: Aslı Yokurt'tan ceza mı
3: çok
1: almıştır.
3: Üzgünüz. Yani ya bu kadar insana, televizyonda izleyen insanlara böyle bir oyunu izlettirdiniz. Üzgünüz. İkisi de oyunun geliştiğinden ve her şeyin çok iyi olduğundan bahsetti. Evet. Şimdi kimi ne ya hangi oyuncuyu kimlere teslim ediyoruz ya kusura bakmasınlar ama yani tek başına oyuncu üzerinden okuyacaksak bu işin içinden çıkamayız. Leslie'de problem var değil mi? Leslie'de problem var. Niagara'da problem var. Yelert'te problem var. Biz nasıl yapacağız bunu? Bizim böyle de bir ekonomimiz yok. Bir yerde tıkanacak bu.
1: Problem bizde olmasın.
3: İşte.
1: Hep oyuncularda problem.
3: Acaba oluyoruz. Problem bizde olabilir
1: acaba
3: mi?
1: Acaba bizde olmasın.
0: Ya şimdi çıkıntılar tabii gelecek getirdiğiniz oyuncu. Mesela senin dediğin maçı ben de izledim. 9.30'a kadar. Ondan sonra çevirdim. Bayern Münih Union Berlin'i izledim. 7-0. Ne rotasyon var ne bir şey var. Hiçbir şey yok abi. Adam Şampiyonlar Ligi'nden de çıkıyor aynı kadroyla. Lig maçı da oynuyor aynı kadro.
2: Maç sonu açıklamayı gördünüz mü?
0: Ben bilmem abi dinlemedi kapattı ve yeter
2: şey dedi çünkü yani 7-0 ama bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmamız lazım dedi.
1: Eyvah kimle oynuyor?
3: Şey durmuyor yani.
0: Şimdi bak 7-0 durmuyor. 7-0 yani. Olurdu 8-0 9-0 10-0 olur. Abi durdurak yok. 3'ü bulmuş.
1: Brezilya 7 adan atam kimseye acır mı ya? 7 miydi?
2: 7.
1: Brezilya'da 7 tane dedi. Kimse acımaz bu bayrağı
0: yapmasın. Abi futbol böyle bir şey. Futbol devamlılık getiren. Futbol oyuncuların pozisyonlarında devamlı oynayan oyuncularla edeceksin. Yani ben bugün rotasyon yapayım. Yok yoruldum. O bizde var abi. Ben Avrupa'da senelerce ömrüm orada geçti benim. Ben böyle bir şey yaşamadım abi. Yorulduk. Bizde yoruluyor. O bizler getiriyoruz. Ondan sonra da futbolcular mağlup olduktan sonra konuşuluyor ya. İşte yoruldular, bittiler. Onlar da bizim konuşmalarımızda gider nasıl olsa birisi çıkacak, söyleyecekti yöneticimiz veyahut da hocamız. Genelde hocalar zaten bizler söylüyoruz bunu. Yani gelelim bugünkü oyuna. şöyle seri bir maç olur. Çok fazla ön tarafa oyun uzun toplarla gidilecek bir maç olacak. Kapatmaya çalışacaklar hepsi. Ama gene gelelim. Ben iki tarafında açıklarının maçı olacağını düşünüyorum. Arızalar var mı? Arıza ararsam var. Arıza her tarafta var. İki tarafta da var. Onlar söylesinler abi. Biz de söyledik.
2: Ya bence bir git gel maçı bizi bekliyor. Yani Met Cezir şarkısı gibi Levent
0: Yüksel. Yalnız sağ tarafı fazla kullanacak Trabzon.
2: Bol pozisyonlu.
0: Fazla kullanacak Trabzon. Bir de Cabral oynayacak mı bilmiyorum.
4: Galiba oynayacak.
0: Cabral oynarsa Aral devşirme beki de çok zorlarlar. Salah'ı. Yani zorlarlar. İki tarafı da iki tarafta.
2: Görünüyor bizde şu anda ama bir bakmak lazım. Ben bu arada Franco Lino'nun da olacağı bir 11 modeli olabilir diye düşünüyorum.
4: Ömer 11'leri şuraya alamıyor muyuz?
2: Alabiliyorsak yani, alırız. Rica edelim yönetmenimiz.
4: Göremiyoruz.
0: Franco Lino mu?
2: Franco Lino yani tam böyle Thomas Saiz tipi oyuncu olduğu için.
0: Ama adam ne yapsın şimdi geldi.
2: Kolay mücadelesi var.
0: Kolay girmez herhalde.
2: Değerlendirebilir diye. Bu benim
3: tam. Ama oyunun devamında mutlaka plan içinde kesin kullanır diye düşünüyorum.
4: Samsunlu maçı gibi değil mi? Biraz benziyor.
2: Evet.
3: Ya şimdi baktığın zaman kadrolar aslında yani bu zaten direkt sana bir kere bireysel anlamda bir şey vaat ediyor. Yani yetenek vaat ediyor, oyun vaat ediyor. Yani aslında bunlardan aksi bir şey olursa bizim itiraz etmemiz
4: oyun
3: lazım.
4: Vaat bu kadar bireysel performans
3: bireysel vaat oyun ediyor. Yani şey aynı fikirdeyim abi. Yani teknik taktik olarak bizi doyuracak bir şey yok ama bireysel anlamda yani çok fazla yeteneği ön plana çıkacağı ve yani bizde daha fazla onlar belirleyici olduğu için şu şimdi bir tarafta Leo var, bir tarafta Salah var. Yani.
0: Zaten genelde hep böyle bireysellerle gidiyor. Şimdi biz Galatasaray'a bakalım 5. sezona girdi. Hep aynı oyunla oynuyorsun.
3: Modeliyle.
0: Hep aynı yani değişmiyor. Trabzonspor sakatlıkları veyahut da eksiklikleri ama onların da hemen hemen bak. Dizilişler aynı. Şöyle bakıyorsun hepsi ikisi de üçlü oynuyorlar önde. Bir gibi gözüküyorsun ama rakip ucumu attığı zaman geldiği zaman beşli oluyorsun orta sahada. Onlar da kanatlar da geliyorlar. İşte senin sağ beklerin veyahut da sol bek ya içeri kapatıyor dışı. Bunlar tabii çok fonksiyonlu bir olay. Teknik daha doğrusu tahtada hazırlanma. Burada çizdiğimiz konuştuğumuz gibi sağ içinde hiç ceyran etmiyor olay. Yani kişisel oyuncular sizi bireysel yetenekler sizi bir yere taşıyor.
4: Bireysel dediğin için hocam oraya geliyorum. Beşiktaş'ın oyununu izledik. Gayet iyi bir oyun başlangıcı. Şahane oynadı. Sonra golden sonra rakip sazı bir eline aldı. Orta sahadan direkt hücumlara başladı. Beşiktaş'ın ön tarafıyla arka tarafı birbirinden koptu. Fark ettiniz mi? Orta sahada öyle boşluklar oluştu ki ilk yarının sonuna kadar. Beşiktaş son dakikada yine bir pozisyonla kapattı ama.
2: Göreceğiz abi sezonun içerisinde. Çünkü hiçbir oyun bütünüyle mükemmel değil. Yani mutlaka getirdiği riskler var.
4: Genel karakteristiğimiz şu an en iyi top oynayan takımımızda da var. Onu söylemek istiyorum. Ama onu... Avrupalı futbolun doğrularını 5 dakika uyguladığında şaşırıyoruz.
3: O bizi ikna etmeye çalışıyor bence abi. Yani bir önceki dönemde o kadar fazla yanlış yapıldı ki teknik ve idari anlamda. Aslında gayet normal bir şey yapıyor. Yani burada olması gereken neyse... Bir öncekiler o kadar fazla karıştırmışlar. Bir kamera buraya gelmiş, diğeri buraya gelmiş. Biri geliyor diyor ki ya bu burada olmaz. Bu burada duracak. Bu burada duruyor. Bize diyoruz ki bu adam acayip zeki bir adam. Mesela bir şey yapmadı İtalyano'da. Ama bir öncekiler o kadar fazla hata yaptı ki o düzeltti sadece. Yoksa Beşiktaş'ın hala evet oyun olarak şu an yani eldeki oyuncu kalitesine göre oynanan oyun açısından çok değerli yaptıkları. Ama hala Beşiktaş'ın tam anlamıyla öyle bahsettiğin güçlü oyunu yok. Marsilya oyunun zaman zaman ciddi anlamda teslim ettiğin anlar oldu.
4: Ömer'in iç sesini
0: o şeyde gitti ama fazla.
4: Ömer iç ses diyor ki abi Galatasaray'a Trabzon'a gidiyorduk. Nereden Beşiktaş'a bulaştın bana diyor. Ben Türk futbolundaki sistemsizliği
0: işaret ettim. Geneli konuşmakta fayda var. Karışık olması mesela.
2: Ya ben olmazsam Selahattin abiye bırakacağım.
0: söylediğim mesela doğru bir şey ama ne oldu? İkinci devre hoca ve teknik ekip ne yaptı? Biz dedi orta sahada oyunu kaybettik. Bütün topları aldılar, dağıldılar.
4: İkinci topları
0: golden kaldılar, sonra dağıldılar. Evet. Bir 5 dakikada devre başladı. Ondan sonra hepsini bir çekti. Bu sefer sen yakaladın onları.
4: Evet.
0: Şeyde aynısını Fener maçında yaptı. O Laytan'ı bir attı. Orkun'u bir çekti geri. Olay değişti. Oyuna hakim oldular. Pozisyonlar üretti.
4: Evet.
0: Burada sadece teknik direktör değil, teknik ekibin genel kimler oturuyorsa yukarıda, kimler size sunuyorlarsa bunların da özellikleri, bunların da oyuna bak çünkü teknik direktör belli bir kapsamda kalıyorsun. Oyunu göremeyebilirsin, okuyamayabilirsin ama senin yanındakiler ve analizler, oyunu iyi takip edenler bak ne oldu? O 20 dakikayı geçişti der, gol olmadı. devre

0: bitti. Devreden sonra bir 5 dakika ama sonra bir çektiler kendilerini. Bu sefer bütün oyuna hakim oldun. İstediğin gibi goller daha fazla da gidebilirdi. Daha iyi değerlendirse de çok giderdi. Yani bugün ama o tarzda bir oyun olur mu, çıkar mı bilemem iki takımdan da.
1: Yani bugün dediğim gibi ben bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Kalecilerin de biraz fazla mesai yapabileceği bir maç.
0: Olur. Sevgili Ömer, burada bak tek bir şeylere takılır. Şimdi bütün Galatasaray'ın sezon Osimhen'in sakatlığından sonra eyvahlar. Tek bir oyuncu değil mi? Ki öyle gitti Galatasaray. Maalesef öyle gitti. Geçen sezonda Allah'tan Icardi vardı sizin. Beğenmedikleri Icardi. 19 gole mi ne katkısı var Icardi'nin? Beğenmeyen, yürüyen Icardi. Osimhen'in yokluğunda. Ama şimdi Deniz, hepimiz bir maç izledik de şöyle diyoruz böyle diyoruz ama kolay değil abi. Kolay değil.
1: Şimdi Galatasaray'ı oyununda görmek lazım.
2: Geçtiğimiz hafta Başakşehir'de
0: çok görmek lazım.
2: Canlı stadyumda izledim. Şimdi Galatasaray'ın aslında ezber bir oyunu bahsettiğimiz var yani öne gitme, önde rakibi karşılama. Şimdi ben açıkçası merak da ediyorum ki bence bir teknik direktörün zaman zaman planında bir değişim olması lazım. Mesela Lisbon maçında orada ayağına dolandı o önde oynama. Nerede Galatasaray yedi? Öne gitti baskıya. Kaleci bir uzun topla Saran'ın arkasına atıldı. İkinci pasta penaltı oldu. Demek ki bu oyunu sadece önde oynama düşüncesi de öyle anlatıldığı kadar doğru ve güçlü bir şey değil yani.
1: Devamı diğer saat dilimine kalsın. İzleyicilerimize biraz merak etsin o zaman. Değerli izleyenler, araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.

0: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız. Ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi. Milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanını verdi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
9: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Yıl 1977. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım

0: 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo.
0: A Spor Radyo.

0: maç günü devam ediyor değerli izleyenler. Büyük heyecanın başlamasına sadece 4 saat kaldı ve biz de şimdi stadyuma, Papara Park'a uzanacağız. Yunus Emre Sel'e merhaba diyeceğiz. Yunus Emre, saatler azalıyor, heyecan artıyor. Gelişmelerle ilgili sözü sana bırakalım.
1: Teşekkürler Ömer. Saraç Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi biz de stadyumu gören Akyaz'dan yayınlarımızı devam ediyoruz. Trabzon'da halen yağışın devam ettiğini söyleyelim. Dün akşamdan itibaren zaman zaman şiddetini artıran, zaman zaman dinginleşen yağış şu an itibariyle devam ediyor ama en çok merak edilen konu tabii ki stadyumun zemini. Karşılaşmanın oynanmasına engel herhangi bir durum bulunuyor mu sorusu. Şu an itibariyle stadyum zemininde herhangi bir sorun yok. Vakum sistemi dün akşamdan itibaren çok yoğun bir şekilde çalıştırılıyor ve şu anda da hali hazırda stadyum zemini maçın oynanmasına oldukça elverişli durumda. Zaten Trabzonspor Papara Park stadyumunun zemini genel olarak çok iyi bir görüntüdeydi ama bu maç öncesi de özel önlemler alındığını söyleyelim. Maçın zeminiyle alakalı şu an itibariyle herhangi bir sorun gözükmüyor ama yağışın devam ettiğini, hatta maç saatine yakın şiddetinin biraz daha artmasının beklendiğini belirtelim. Özellikle maça gelecek olan taraftarlar bunun da önlemini alarak gelirseler onlar adına da daha sağlıklı olabilir. Şu an itibariyle henüz stadyum çevresi çok hareketlendi gibi durmuyor ama maç saati yaklaştıkça buradaki hareketlilik tabii ki artacaktır. Tamamen dolu tribünlerin beklendiğini söyleyelim. Trabzonspor taraftarları biletler satışa çıktıktan kısa süre içerisinde bu biletleri de tüketmişti. Diğer detaylara gelecek olursak maç öncesi en fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Hakem ataması konusu. Batuhan Kolak genç bir hakem maçı yönetecek. Özellikle Trabzon basınında hakeme yönelik eleştiriler, hakem atamasına yönelik eleştiriler vardı. Hatta kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan A-Spor ekranlarında da hakemler konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Maçın hakeminin performansının da fazlasıyla merak edildiğini ifade edebiliriz. Tabi her iki takımla ilgili gelişmeler muhabir arkadaşlar da daha detaylı bir şekilde yer alıyor. Ama iki takımda da önemli eksikler var. İki takımda da bazı değişiklikler bekleniyor. Trabzonspor cephesinde özellikle yeni teknik adam Thomas Reis'le birlikte iyi bir başlangıç, bir seri yakalanmak isteniyor. Milli maç arasına moralli girmek isteniyor. Galatasaray cephesinde de namağlup gelinen Trabzon'dan namağlup bir şekilde dönmek, liderliği korumak amacı var. Dolayısıyla zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Her iki yönetimde hem Trabzonspor cephesi hem de Galatasaray cephesi bu karşılaşma öncesi çok yüksek prim vaatlerinde bulunuyor. Bu tabii oyuncular anlamında ekstra da bir motivasyon kaynağı barındırıyor şu an itibariyle. Trabzonspor cephesinde ilk 11'de bazı sürpriz hamleler beklediğimizi ifade edelim. Galatasaray noktasında da yine özellikle Trabzonspor'un yapacağı hamlelere karşılık bazı sürprizler de yaşanabilir. Trabzonspor Galatasaray maçları özellikle geçtiğimiz yıllarda oldukça ateşli ve heyecanlı bir şekilde geçmişti. Bu maç içinde yine beklentinin bu noktada oldukça yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Biz şu anda Trabzonspor Papara Park Stadyumu'nu görünen Akyaz'ı da bir noktadayız. Burada bu imkanı bize sağlayan Yusuf abiye bir kez daha teşekkür edelim ama gün boyu yine burada ilerleyen dakikalarda da konuklarımızla yayınlarımız devam edecek diyelim. Eğer sorun yoksa Ömer Saraç, sözü yeniden sana bırakalım.
0: Teşekkürler Yunus Emre Sel. Selahattin abi, Yunus Emre'ye sorunu ilerleyen dakikalarda alırız.
2: Yaz not.
0: Şu an mı yani? Tam 16.03 itibariyle mi sorulması gerekiyordu?
2: Tam 16.03'lüktü.
0: O zaman biraz daha 16'nın ilerleyen dakikalarına göre bir soru tertip edersen o şekilde iletiriz.
2: Yok ya
0: sana.
2: Yunus abinin evinden yayın yapıyoruz diye diyecektim. Palamut onu bir mangal yapsa da çağırsa bizi diye. Tam yeri çünkü.
0: Konuyla da ilgili bir keşke sorsaydık.
2: Tam direkt konuyla ilgili.
3: Tava. Mangalı ne yapacaksın tava?
0: Peki. Şimdi çok sevgili İbrahim çok. Sende kalmıştık. Okan Hoca'nın oyun planından bahsediyordun.
4: Yani önde baskıyla ilgili sürekli işte Galatasaray'ı genelde oyun üzerinden okuyoruz. Yani evet. Tabii ki iyidir, güçlü oyunu anlatır bize ama bu sürdürülebilir. Bunu 90 dakika yapmanın çok zor olduğu bir oyundur. Aslında bunu da bize en sağlıklı teknik direktörün anlatması lazım. Çünkü Galatasaray evet buralarda oyunla ilgili bir problem yaşamıyor. Ama Lisbon'da yaşadı. Yani o gol öncesi o penaltı pozisyonu bir hatırlasınlar. Galatasaray tamamen rakip yarı sahada. Bir kere öndesin. Değil mi yani? Evet. Tamamen rakip yarı sahasında ve adam alan konusunda paylaşımda bir hata yaptın, kaleci orta sahaya bir top attı, bütün blokları kırdı ve bir pasta karşı karşıya kaldı. Şimdi bu maçla ilgili de açıkçası Salah da olunca tabii rakipte, acaba Galatasaray O analizi yapıp ya biz çok öne çıkarsak, ki Galatasaray'ın en büyük problemi çok uzun zamandır Abdülkerim'in özellikle arkasına atılan toplar. Ki Trabzonspor'un da muhakkak ki Rice de sonuçta buralarda çalışmış, bu oyuncuların hepsini tanıyor, rakip olmuş bunlara. Onun üzerine bir analiz yapar mı diye düşünüyorum. Acaba Galatasaray ya biz çok öne çıkarsak burada başımıza iş açmasınlar. Çok da hızlı oyuncu var. Biraz daha ikinci bölgede oyunu karşıla. Öyle bir oyun olduğunda bu sefer şeyi de çok merak ediyorum. Deniz çünkü geçtiğimiz hafta tamamen rakip yarı sahada oynanan oyunda çok ön plana çıktı. Şimdi ikinci bölgede oyunu kabul edince nasıl bir Deniz oyunu olacak? Çünkü Galatasaray'ın en büyük problemi, evet en büyük zenginliği ama olmadığında en büyük problemi. Şimdi Osimhen çok gereksiz atılan bir uzun toptan da bir anda bir pozisyon ortaya çıkartabiliyor. Şimdi ona nasıl Galatasaray cevap verecek açıkçası çok merak ediyorum yani.
0: Şimdi yani Deniz'le olan oyun tabii ki Osimhen'le olan oyunla aynı olmayacak. Evet. Ama bence geçen hafta Kocaelispor maçında en azından hani Deniz'e daha yönelik bir oyun olabileceğini, olabileceğini de gördük. Evet. Yani geçen yıl hiç çıkmayan bir oyundu Osimhen'in olmadığı noktada.
4: Olamıyordu Galatasaray. Sürekli birilerini oraya değişe değişe. İşte en çok bunun mağdurlarından biri bence Barış Alper oldu. Yani Barış Alper'in bugün toplumun büyük bir çoğunluğunda eleştiri sebebi hem milli takımda hem de Galatasaray'da net santrafor olduğu yerlerde. Ya aslında sen bu yetenekte bir oyuncu değilsin diye eleştiriliyor. Değil mi? Yani değil evet ama yani.
0: Zaten yani esas hani alameti oyuncu, farikası başka.
4: Ya işte oradan değerlendiriliyor. Niye? Öncesinde o pozisyonda bitiricilikle ilgili çok ön plana çıkmış bir Icardi vardı. Ondan alıyorsun bayrağı. Yapamıyorsun o işi yani.
0: Selahattin abi şunu soracağım sana. Bir ankete denk geldim. Ya tabii ki hani her anket mutlaka genel görüş

0: Bunlar gayet ciddi, gayet iyi transferler. Şehrin bir hayır diyeceğini düşünmüyorum. Şehirde şöyle bir şey var sadece. Hani Salah çok üst düzey. Dünyada belki 10 tane hücum oyuncu saysam biri Salah şu an. Çok üst düzey bir oyuncu. Hani Trabzonspor gençlerle, yabancı ve yerli gençlerle oyuncuyla oyunu birlikte geliştirip aynı zamanda şampiyonluk mücadelesinin de içinde kalma oyununu oynarken bir yandan da işte bir yıl sonrası için belki üçüncü yıl, üç yıllık planlamadan bahsediyoruz. Bir yıl sonrasının doğal en güçlü şampiyonluk adaylarından birine dönüşme oyunu oynarken Salah gelince birden hedef yükseldi. Yani üçle gidiyordun altıya attın arabayı. Yani sonuna kadar bağırdın 4000 5000 diye ver attın 6'ya gidiyorsun. Motor buna ne kadar cevap verebilecek? Ya da sen gaza bu kadar yüklendiğinde işte bujiler, ateşleyiciler bu yüklemeye cevap verebilecek mi oyunun diğer tarafları? Yani Salah'ı aldın fakat işte Fabinho'yu aldın hocam da söylemeye çalıştı. Onların dilinden anlayan oyuncu grubunda tamam mı acaba? Aslında tamamdı. Fakat işte şanssızlık, sakatlıklar, iki sakatlık, üç sakatlık filan üst üste geldi. Trabzonspor biraz şanssız yakalandı. Hem Fatih Tekke hem Thomas Reis. Şimdi bir izleyicimiz var sosyal medyadan sağ olsun. Şöyle bir önerisi oldu. Düşünülemez mi diye Yunus Saka diye. İzleyicimiz de Yunus bizim bu arada. Yunuslara kaldık bu ara çok güzel. Acaba hoca şeyi sürprizi yapmaz mı abi dedi. Onaçu ile Cui çift santfor 4-4-2 oynatmaz mı? Tam oyunu değil mi? Hem yağmurlu hava şu bu. Dedim vallahi Ömer'e bir sorayım.
1: Çok mu cüretkar olur diye düşünüyorum açıkçası.
0: 4-4-2 ama yine şey gibi değil.
1: Yani cüretkar bir oyun değil. Biraz daha kanatlaşacağı bir 4-4-2 belki mümkün olabilir.
2: Şöyle sanki. Aslında çift santrafor bizde temel düşünce ne abi? Çift santrafor oynuyorsan hücum aslında çift santraforla işin savunma kısmına da oyuncu profiliyle talip olabilirsin. Mesela Beşiktaş Oh'la çift santrafor oyunlarında tek başına ucun bir aynı zamanda Oh'un o
0: enerjisi
2: %100 faydası olur. Ya yani olabilir aslında. Hep aklıma şey geliyor. Mustafa Hoca ile Mustafa Denizli ile bir maç önü Galatasaray Fenerbahçe programında hoca şöyle bir ifade kullanmış ki kariyeri çok fazla deneyimi olan çok değerlidir o yorum. Teknik direktörlerden şey beklenir dedi. Derbilerde herkesin kafasını karıştıran, ters köşe yapan bir teknik oyuncu tercihi. Evet. Çok önemlidir. Çok değerli bulurum. Mesela hep aklıma Okan Buruk'un Jesus zamanı Fenerbahçe'nin önde oynadığı oyunlardaki o problem. Icardi'de Gomis'te vardı kulübede. Barış Alper'le oynadı. Ve şahane bir oyun çıktı ortaya evet. Galatasaray. Yani aslında olabilir tabii ki. Yani o bahsettiğimiz çift santrafor ürkütücü geliyor savunmada ama oyuncu profili ona uygunsa, analiz ona uygunsa
0: yapılabilir. Hayır, az önce sen de dedin ya hocam. Oyun uzun toplara dönebilir. Evet. İşte o zaman yağmur filan da varsa karambol golü kovalayacaksın. O zaman iki tane kule santfor gayet mantıklı görünebiliyor.
3: Senin dediğin anca şöyle kullanılır. Geriye düştüğün zaman. Maalesef öyle kullanıyoruz biz.
0: 0-0'da devam ediyorsa Trabzonspor geriye düşmüş gibidir hocam.
3: Yok öyle düşünmeyeceksin onu. O bir pam bir pam diyecek.
0: Hocam büyük takımsan iç sahada beraber
3: büyük takımda biz hangisini oynuyoruz ki o şekilde? Ancak mağlup duruma düştüğümüz zaman ya bırakın şu andaki iki tane dünyada olmayan iki tane santraforla oynamadın ya. Elinde vardı senin. Kimse de yok. Dünyada hangi takımda var? Bak şimdi Kane'in arkasında kim var? Galatasaray'da Icardi Osimhen vardı gene oynanmadı.
2: Icardi elinden gelen her şeyi yaptı hocam oynamamak için.
3: Icardi müthiş bir santrafor. Müthiş bir santrafor. Müthiş bir golcü ve oynayan bir golcü. Şimdi bak Vihalovic de öyle. Dikkat et Vihalovic'i de pat hemen Vihalovic. Paslarını bırakıyor. Aynı şey oynayan bir saat. Çok üst düzeyde bunlar. Yani çok üst düzeyde liglerde oynamışlar. Ve buralar artık onlara son denemleri gibi geliyor. Hakikaten bunu gerçeği söylememize. Bak biraz evvel Fabinho'dan bahsettim. Ama tamamlayıcı oyuncu yok. Sakatın olabilir abi. Senin sonradan girenler de hemen hemen aynı seviyede olmak mecburiyetinde. Kadroyu o şekilde kuracaksın. Biz ama bizim kurduğumuz ara kadro 15 kişi olsun. Ondan sonra ne olursa öyle bir dünya yok. Sen sağ bekin de hemen hemen aynı ayarda olacak. Eğer eksiksen sol bekin de aynı ayarda. Stoperlerin de aynı şey. Bak Trabzonspor'da stoper zorluğu çekiyorsun.
0: Kim çekmiyor ki? Her
2: şey de var. Selahattin abi. Oyun da aslında aynı ayara getirir oyuncuyu. Güçlü bir oyunun varsa alternatif de güçlenir. Mesela Beşiktaş'ta sezona başlarken güçlü müydü Olaytan'la Salih oyunu?
0: Değildi.
2: Değil mi? Düşüncede hep problemli. Alternatif ki Serkan Reçber'den ben duydum. Olaytan'ı biz alternatif aldık. Serkan Reçber herhalde sportif direktör olarak o yapmayacak değil mi? Teknik direktör düşüncesi. Bak, alternatif diye geldikleri oyuncuyla bugün

0: en güçlü oyunu oynuyorlar. Demek ki sistem de senin alternatif dediğin yukarı çıkıyor.
1: Orada ne çıktı? Tek Salih'le olmuyormuş. Türkiye Ligi'nde oynuyorsun. Ama golden sonra 15. dakikada falan attı. Golden sonra devreye kadar adamlar ne şekilde geldiklerini gördün. Ne zaman olayı kapattın orasını, bu sefer oyun sende kalmaya başladı. İşte bunları bizlerin teknik direktörün okuması. Mesela sen diyorsun hücum kalsa, ben 70'lerden beri hep önde oynar. Fener'de, Beşiktaş'ta, Trabzon. Hep oyunda oynayan takımlardır bunlar. Bunlar hiç defansı bilmezler ama işte onu oynarken de senin önde top ne kadar kalacak? Şimdi Galatasaray'da bu bugün belli olacak. Denizli'de topu ne kadar önde tutacaksın? Mesela Kocaeli maçı, hiç düşünme Kocaeli maçı. Kocaeli bir şey yapmadı sana. Düdük çaldı, tek kale top oynadın. Maç bitti, tek kale bitti.
0: Ama hocam Selçuk Hoca gayet memnun. Şahane içeride girmiş. Memnunmuş.
1: Ama şimdi da eğer biz böyle söylersek beni de aldatmış olursun. İzleyenleri de aldatmış
0: bence bize
1: olursun.
0: Teknik direktör aldanmayız.
1: Senin bir tane pozisyonun var direkten dönen. Galatasaray'ın her zaman yaptığı, yaşadığı o defalar.
0: Geç kaldı.
1: Defalar hep var onlar. Yani. Yok değil. Her maçlarda oluyor. Ama ilk 20 dakikada 3-0 biterdi onlar. Tabii. İş daha farklı boyuta biterdi. Tabii. İçeriden çıkaran var, çizgiden çıkardıkları var. Var da var. Oyun bu değil. Biz böyle oynadığımız müddetçe işte kendimizi o kadar çok kaptağında görüyoruz ki, çünkü rakibimiz yok karşımızda.
0: Hocam ortalama gidiyorsun Lisbon'a. Ortalama bir takım, o işin öyle olmayacağını. Yani önünde baskıyla bu oyun oynanmaz. Zaman zaman ikinci bölgede de karşılarsın oyun. Maç onu, başlar 90 artıya kadar bitene kadar bir sürü içinde de
1: bir şöyle söyleyeyim. Geçen yani sezon zaman zaman yaptılar Galatasaray. Zaman zaman oyunu, bu da Osimhen'den de kaynaklandı. Çektiler kendilerine geri, dikkat et. Hep uzun toplarla gittiler ve Osimhen o geniş alanları buldu. Şimdi o tarzda bir oyuncunuz yok. O tarzda bunu yapma şansınız yok. Denizli olmaz bu. Deniz nasıl kullanılacak? Nasıl oyuna katkısı olacak? Burayı nasıl adapte olacak? Bu maçlarda göreceğiz. Zaman zaman şimdi ilerleyen zamanlarda.
2: İki santrafor deyince Selahattin abi, ben de biraz böyle geçmişe gittim. Tam olarak konuyla bağlantılı olmasa da böyle futbolun o eski ikillerini özlüyorum. Yani birkaç dakikada ondan bahsetmek isterim. Böyle Marcelo Salas, Ivan Zamorano, değil mi? Yani birinden bahsetmişken diğerinden mutlaka bahsedilen, evet, ikiller vardı. Dwight York, Andy Cole, işte Morientes, Raul. Yok yok, şundan dolayı diyorum. Şimdi hocam böyle ikiller yok şu anda. Yani evet, futbolda yok. Büyük takımlarda da ikilleri anamıyoruz yani.
1: Peki sana şöyle örnek vereyim. Sana şöyle örnek vereyim. Çok uzağa gitme. 2011'de bizim de içimizde olduğumuz dönem, Galatasaray'da çalıştığımız dönem, Elmander, Baroş, Necati Ateş, Burak, Umut, Drogba hep çift santrafor oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde de çift santrafor oynandı. Ama arkada öyle bir orta sahada hala Türkiye'de yok öyle. Melo'yla Selçuk.
0: İşte o çift santrafor da aslında içinde savunmayı barındırıyordu. Burak'la da savunma yapabiliyor.
1: Zaten hepsi yapıyorlar bunlar. Hepsi bütün genel
0: şey
1: yapıyorlar.
0: Şey kaldırdı hocam.
1: Biz santraforu şöyle, pardon, şöyle düşün. Ya santrafor önde olacak. Aynen. Yok öyle. Ay, bak, dün bak Bayern maçını seyrettim. Kane orta sahaya gelip oyun kurucu gibi oyunlarda.
2: Başka bir şey. Artık, Dünya Kupası'nda da aynısı.
1: Şöyle diyeceğim. Biz artık oyunu sadece sağ açık, sol açık, sağ bek falan değil, değerlendirmememiz lazım. Onu artık herkes kompakt oynuyor. Herkes genelinde hepsini oynuyorlar. Bir bakıyorsun sağ bekin seni santrafor, orta sağ bölgesine oyun kuruyor. Oyun buralarda artık. Biz bunları çözersek o vakit işte %70'ini artır, ama tabii bizim ligimizde de rakiplerin kalitesi de önemli.
2: Şimdi Selahattin abi, hem Galatasaray hem Trabzonspor'a baktığımızda, Galatasaray, Kocaelispor ve Erzurumspor maçlarını biraz dışarıda tutacağım. Çünkü hücumu talep etmeyen iki takımdı baktığımızda. Yani Erzurumspor'da, Kocaelispor'da, ama mesela Çorum, Göztepe, Başakşehir, yani hücum anlamında daha tehditkar olan ve tabii ki yani Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Çorum'dan kalesine 2 gol gördü. Göztepe'den 2 gol gördü. Başakşehir'den 2 gol gördü. Lisbon'dan 3 gol gördü. Bir tarafta bu durum var. Diğer tarafta da Trabzonspor'un hem geçen hafta verdiği pozisyonlar ve savunmadaki problemler, hem de sezon başına itibaren savunmada yaşanan problemler var. Bu iki savunmaya da baktığımız zaman problem anlamında ne düşündürüyor sana? Çünkü hani hücumcular var ama biraz ben skor tabelasını savunmacılar üzerinden de çizebileceğimizi düşünüyorum. Hatalar üzerinden tabii ki.
3: Bizim medya marifetiyle toplumu zehirlediğimiz bir alan var. Toplum zehirlenmiş şu anda. Büyük takımlar özellikle söylüyorum bunu. Bizim takım büyük takımdır. Hep önde oynar. 3 yerse 5 atar. Yok öyle bir şey ya. Modern futbol bambaşka bir yere gitti. İspanya'yı gördük değil mi? 1-0'la dünya şampiyonu oldu. Önce

0: Arkadaki sorun çözülecek. Defans sorununu çözeceksin. İki yersem, üç atarım devri bitti artık. Onu dünyada 2-3 takım yapabilir. Onlar da her zaman yapamazlar. Al 3-0 öndeydi Real Madrid. Maçı veriyordu mesela, bir şeye girdi. Kimle oynuyordu? Elçeyle mi? Şahane bir oyun oldu.
1: Arda'nın maalesef Friki'nin kaleciye yazıldığı.
0: O Arda'ya yazılması lazım. Yani çok ayıp. Futbolun bir etik kurulu olması lazım.
1: Real Madrid'de yani kaleci Di Turo kendi kalesine attı diye o anda paylaştı. O da garip de neyse.
0: Yani bizim savunma oyununun kıymetini bilmemiz gerekiyor önce. Medya, gazeteciler, artık spor muhabirleri, yorumcuları olarak. Eğer biz savunma oyununun kıymetini idrak edip o doğrultuda bir planlama yapıp ona göre takım kurgulamazsak Avrupa'da dayak yer yer geliriz. Ara sıra tabii ki başarılı sonuçlar alırsın yani. Çünkü dünyanın eşek yüküyle paralar verip olmuş oyuncular alıyorsun. Dünyanın futbol tüketicisi herhalde bizden daha fenası yok şu an. Arabistan bile akıllandı. Dünyanın bir numaralı futbol tüketicisiyiz ya. Ürettiğimiz hiçbir şey yok. Dünya futboluna verdiğimiz hiçbir şey yok ya. Hiç mi bundan bir rahatsızlık duymuyoruz? Ya bari böyle işte hani İtalyanların Catenaccio'su var ya, bir şeyler yapmışlar yani, adamlar bir şey sunmuşlar. Biz de bir şey koyalım ortaya. Yani çift stoperlerle sağ bek oynatmak gibi bir şey deneyelim. Hani desin ki dünya, Türkler böyle bir şey yaptı, sonuç da alıyorlar. Kalelerine top gelmiyor filan. Hiçbir şey kattığımız yok dünya futboluna.
2: Niye var fakat, ya? Tüketiyoruz ya.
0: İşte öyle bir tüketim toplumuyuz ki. Bizi zehirleyen unsur bu. O yüzden Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Trabzonspor'un da defansları hep sorunlu. Defansif güvenliği de sadece defans oyuncularının
1: %100
0: kalitesiyle açıklayamayız. Senin her şeyden önce bir oyun planın olacak. Şimdi oyun planı demek de işte hani diyoruz ya, Fatih Tekke ile Trabzonspor ve Sayın Başkan bir yola girdiler. Plan oydu. Fakat işte beklenmedik bir başarı hikayesi, uzun erimli hedefleri öne çekme aşkı oldu, oluştu filan. Biraz Trabzonspor bundan saptı gibi görünüyor. Bugün kazanırsa yine o yoldan devam etmesini bekliyorum. Yani çünkü Sayın Başkan'ın da bunun farkında olduğunu biliyoruz. Sadece biraz hedef büyüttü. Ne tür sonuçları olabileceğinin test maçlarından birine çıkıyor aslında Trabzonspor bugün. Ama öz cümle şöyle özetleyeyim. Biz futbol takımlarımızın ve milli takımımızın bir savunma oyunu, bir savunma anlayışı olduğunu önce kendimize kabul ettireceğiz, sonra da rakiplerimize. Rakiplerinin kabul etmediği hiçbir oyun değeri aslında değerli bir şey değildir. Çünkü bu bir oyun. Karşındaki rakibinin bu oyunu kazanmaktan başka böyle ikinci siyasal, psikolojik, sosyal hedefleri yoktur. O da bir oyuna karşı başka bir oyun geliştirmeye çalışır. Eğer senin kurguladığın duvarı yıkamıyorsa sana saygı duyar. İtalyanların bir dönem bütün dünyadan gördükleri saygının nedeni buydu. Yoksa onların yok muydu? Del Piero gibi oyuncu mu yetiştirdin sen mesela Türk futbolunda? Her türlü klas oyuncuları da vardı. Paolo Rossi'si vardı, Tardelli'si vardı. Fakat kaç tane? 3-4 tane mi Dünya Kupası var İtalyanların? Senin neyin var? 2002'de bir sen üçüncü olmuşuz. Anlatıp duruyoruz.
1: Çok da önemli üç değil de. Yani sıfırın yanında üçünün ya da dördünün çok önemli. Yani
0: finalleri vardır ayrıca. Kaybettiği finalleri vardır. Yani sadece şey değil. Önemli olan final oynamaktır zaten. Biz final işini, finalin kaybedenlerini çok kötü muamele ediyoruz bana göre. Ya final isken iki takım da şampiyondur. Hangi organizasyon olursa olsun.
1: Tabii kendi yolunun şampiyonu zaten bir tane. Yani baktığımız.
0: Yani önce defans güvenliği ve defansif kurguyu Türk futbolunun bilinen bir öznesine dönüştürmemiz lazım. Yoksa bugün iki takım, bugünkü maç 4-4 bitse kim şaşırır? Hiç kimse şaşırmaz. İki takım defansı 4'er tane yiyebilir yani. Bugün, önleri de 4'er tane atabilir.
2: Bugün mesela diyelim ki Galatasaray puan kaybetti. Mağlup oldu. Sen seyret, akşam başlayacak hemen. Okan bilmiyorsun, git abi.
0: Bilmiyor abi.
2: Ya ne diyeceksin ki şimdi? Neyi anlatacaksın? Ya o oynar mı? Bu oynar mı? Buraya girer mi? Yok sağ bektaş oynar, sol bektaş oynar. Abi elindeki kadro bu. Bak Ocak ayında tekrar söyleyeyim. Galatasaray gene transfer yapacak. Trabzonspor'da transfer yapacak. Fenerbahçe'de yapacak. Beşiktaş'ta Ocak ayında. Çünkü defolar o kadar belli ki bas bas bağırıyor defolar. Sizin elinizdeki kadronun, bilhassa şampiyondan yola çıkalım. Elinizdeki kadronun defoları belliydi. Doldurmak istediğini dolduramadınız, almak istediğini alamadınız. Onlar başka bir konular. Ama aldığınız oyuncular da bir katkı vermesi. Kim oynuyor abi aldığın oyunculardan? Gene aynı takımla oynuyorsun. Bir tek Lahavi oynatarsan oynatacaksın. O da seviyesi yüksek bir üst.
3: Ama orada da hocam sanki teknik direktör problemi. Yani bu kadar fazla oyuncudan yanılmak
2: abi, idareci problemi değil diye.

0: Ben
1: tamam teknikler ama
2: şimdi seçi İlkay alacağım. Gündoğan'la Leslie Premier Lig'den iki tane önemli. Niyaga Portekiz'de önemli oyuncu gelişimine talip olduk. Şimdi üç tane oyuncu var ama mesela orada bir boşluktan bahsediyor Galatasaraylılar. Acaba bu idareci sorunu mu, teknik direktör sorunu
0: biraz
2: mu?
0: Evet, ya da ikisinin birden sorunu mu? İlkay ile içerideki olayı bilemeyiz. Nedendir kendisinden? Velev ki teknik direktördendir. Ama sen de bir şey vereceksin ki teknik direktör de çok abi yani aptal birisi ki seni.
2: Bunu şeyden söylüyorum hocam. Şimdi biz bu kadar fazla sürekli oyuncu üzerinden bir şey anlatırsak işin içinden
0: zaten
2: çıkamayız.
0: Öyle oluyor.
2: Yani bizim burada bir şeye karar vermemiz lazım. Herkes eleştirilebilir. Dört tane şampiyonlukta da eleştirilebilir. Başarı kriteri bizde tek başına şampiyonluksa öyle yanılırız bence. Çünkü bu işin getirisi götürüsüne iyi bakmak lazım. Yani bizim futbol ekonomisinin bu kadar yüksek maaşlı oyuncuları kaldırabileceğini ben uzun vadede düşünmüyorum. Bizim kendi öz kaynaktan oyunculara talip olmamız lazım. Onların gelişimine de anca bir şekilde antrenörle dokunabilirsin. Şimdi sen bek olarak ben altyapıda maçları izliyorum. Çocuk ben de bek oynadım. Öndekine pası veriyor. Öndeki daha topa sahip olmadan yani bek pozisyondaki oyuncunun bindirme yapacağı alan ve zaman olmadan çocuk gidiyor. O kaptırıyor. İkisi birden oyundan düşüyor, golü. Antrenöre bakıyorum, alkışlıyor. Ve orada bir eleştiri yapıyorum. Ya burada diyorum çocuk düzeltecek. E ne yapsın diyor? Moralini mi bozsun diyor. Abi moralini bozmasın da öğretsin, gitti çocuk. O şimdi A takıma yanlış gitti. Yanlış öğrenerek gitti. O yüzden ya çok büyük sorumlulukları var. Dün İlhan Palut'la Emre Belözoğlu'nun da çok büyük sorumluluğu var. Bu oyundan sonra ikisi de evet iyiyiz, gelecek adına önemli diyorsa puandan öte gitmez. Yani puan olarak evet ikisinin işine yarar ama hiçbir ülke futbolu adına hiç kimsenin işine yaramaz. Bak kimse durmaz ekranda, o statta da kimse durmaz. Şimdi sonra kızıyoruz diye niye insanlar gelmiyor? Şimdi sen bir gösteri olması lazım değil mi? Evet. Yani seni niye izler insanlar burada? Bir şey anlaması
3: bir
2: lazım, ilgisini çekmesi lazım. E şimdi burada ses yok, hiçbir şey yok, sonra kızıyorsun. Niye insanlar izlemiyor? Bir şey görmesi lazım insanların. Şimdi o stada gidip bir de şeye de baktım mesela. Altyapı eğitimini alan oyunculara bakıyorum. Türkiye'de oyuncu yok. Hani gönderdiğiniz yerliler de bizde almamış eğitimi. O da bizim adımıza biraz eksiklik değil mi?
1: Abi bu arada yani gösteri derken bence sadece zaten hücum tarafından bahsetmiyoruz. Genelde öyle anlaşılıyor. Yani senin de öyle bahsetmediğini biliyorum ama bazen savunma anlamında da bir şey görmek istiyoruz. Yani nasıl ya savunabiliyor bu takım ama onu da göremiyoruz.
2: Ömer
1: yani.
2: Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le kazandığı kupa tamamen savunmadan anlatılandı. Ama oturuyordun böyle keyifle bir takımın savunma yapmasını izliyordun. Keyif alıyordun yani o oyunda.
1: İstilecek bir şey söyleyeyim. Ben Otto Reagel'in Yunanistan'ın da ve o şampiyonayı kazandığı bütün maçları da izlerken keyif alıyordum. Çünkü orada inanılmaz birlikte hareket eden bir takım vardı.
0: Bir oyun planı diyorsun. Şimdi biz tabii altyapılara girdim ve işin içinden çıkamayız da. Artık o kadar şey ki çok hazıra gittik. Altyapıyı da unuttuk. Mesela bizim devremizde çok altyapıdan oyuncu çıktı. Ben 93'te Galatasaray'a geldim. Müthiş oyuncular çıktı. Ve hepsi de A takımda. O takımlar da UEFA Kupası'na kadar gittiler. Fatih Akkeller'den falan. Ceyhun Erişler, Emre Belezoğulları. Say onları bitmez. Bir sürü oyuncu. Kerem İnan. Ya bir sürü oyuncular. Ama çok çok farklıydı onlar. Şimdi altyapıda eğitim sadece şeyden kaynaklanmıyor ki hocadan da, yönetimin bakış açısından da. Şimdi taraftar Pogba'yı da değişti. Sosyal medyada olduğu için çok fazla. Artık insanlar, bu kulüpler, başkanlar hep isim istiyorlar. Başka olmasaydı Salah alır mıydın sen? Örnek. Salah bir proje. Salah şöyle ayrı bir şey. Bir proje ayrı bir konu.
3: Ama başka bir örnek aynen dediğin gibi. Cuk oturur. Baskı olmasa alınmaz.
0: Ya yani baskı olduğu için işte
3: Fenerbahçe gidiyor.
0: Şimdi Fabiano'ya kim hayır der ya? Hangi takımız olursa olsun bütün takımlar. Ama bunu alırken ben biraz evvel söyledim. Bu oyuncu yetmiyor sana. Etrafı neyle olacak? Bak Torreira'nın etrafı hep değişti demek. Bir tek Sara kaldı.
2: Hocam çok kısa araya gireyim bir şey lütfen, söyleyeyim. Lütfen. Sözünüzü kestim. Aslında şahane bir örnek. Baskı olmasa evet Salah alınır mı? E aynı baskı Beşiktaş'ta yok muydu? Toplumu ne ikna etti taraftarı? Oyun gördüler. Var mı Beşiktaş'ta Salah'ı konuşan bir kişi? Hatta tam tersi. İyi ki yokmuş diyorlar. Bozarmış evet oyunumuzu. Oyun ikna edildi.
3: Biraz teselli tabi. Salah bozmaz hiçbir oyunu. Yani.
2: O işin diğer tarafı. Ama
1: öyle bir ekibe inanmak ve oyunun
2: bir şey gördüler.
3: Kendini yerinde Salah'ı düşünsene. Onu demek istedim.
0: öyle bir hızlı oyunda tabii. Çok iyi iş.
2: Ama Manisa'dan mahkum edebilir. Seni, yani buradaki şeyden bahsediyorum. Yani bu kulüpleri taraftar yönetmiyor. Taraftarı yok sayma ama taraftarı da ikna edebilirsin. O bir şey görürse gider peşinde. Evet. Ya Beşiktaş feda dönemi gitmedi mi o seyirci? Kimi tanıyordu? Veli Kavlağ mı? Ersan'ı mı? Kimi tanıyordu? Ama şahane bir oyun vardı. Ben bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Son dakika Beşiktaş bir gol kaçırdı.
1: 8 kişi yere yığıldı.
2: Bütün oyuncular yere yığıldı. Şimdi ama sence o taraftar oradan mutsuz ayrılır mı kazanmasa bile?
0: O aldığın şey oyuncular, Türk oyuncuları o dönem 87-95 generasyonu Avrupa'da Bundesliga'da oynuyordu. Hepsi. Öbürü Ajax'ın şey tabii takım kaptanıydı Oğuzhan falan. Biz çok istedik. Bitirmiştik onların işten. O Kerem Demirbay falan daha Dortmund'dayken ama o vakitler farklı bir konular vardı. Çok çok iyi eğitimlerini almışlar. Ya. O seviyede şu anda bulamıyorsun. Bak stoper bulamıyoruz ya. Bir tane varsa ne oldu, kimi aldık? Konyaspor'un stoperini aldık.
3: Hocam Almanlar da artık tıkanmaya başladı. Onlar da yeniden bir organizasyon peşindeler.
2: Yani İtalyanlar da benzer. Ben
0: Almanlar da aynı. Almanlar da aynı.
2: Şimdi o da diyor tıkandık diyor. Onlar da bak bu kadar domine etmişler yıllarca. Evet. Diyor ki bir şey bulmamız lazım. Norveç mi İsveç mi şey yapmış. Altyapılarda işte galibiyet mağlubiyet üzerinde bir şeyi ortadan kaldırmış. Norveç. Çocukların. Hmm. Norveç yapmış değil mi? Orada mesaj veriyor. Aslında bize de şahane bir örnek. Ben mesela bazen altyapı antrenörlerinden mesaj alıyorum. Diyor ki ya hocam işte çok hakkımız yeniyor. Ben şu takımla şurada şampiyonluk yaşadım. Burada şampiyonluk yaşadım.
3: Altyapıcısı şampiyonluktan bahsediyorsa i̇şte kapat.
2: Orada bir problem var ya. Yani. Gelişimden bahsetmiyor. Ben hedefe götürdüm. Şampiyon yaptın. Yaptın da kaç tane oyuncu? Bak Trabzonspor'u 19'da final oynadı. Getiremedik kimseyi yukarıya.
0: Şimdi şöyle mesela altyapıdan bahsediyoruz. Bunların hepsi amatör. Hepsi amatör. Yani Trabzonspor'un da altyapısı amatör. Profesyonel mukale hepsi amatörlere bak. Ya, amatörleri lave ettin. 15'ten mi 16 mi 17 mi kaldırdın. Oynatmıyorsun. Bir sürü şeyler. Paraları istiyorsun. Halbuki sen teşvik etmen lazım kulüpleri. Amatörlerin esasında sorununa eğilmek lazım. Buradan çıkıyor oyuncular. Ben çok bilirim. Dördüncü ligden Almanya'da mesela şeye Bundesliga'yı transfer ya Witwa ya Witwa var. Witwa bak kaçıncı? Yedinci ligden alındık ya Karlsruhe'ye.
3: Şey futbolcu ismi değil mi Witwa hocam?
0: Witwa ismi şey adam yedinci ligden alındı. Bundesliga'da top oynadı. Birinci ligde direkt geldi oynadı. Yani biz çok örnek.
1: Selahattin'in yönlendirmelerine alet olmak istemiyorum ama kendimi de biraz
0: bunları, zor tutuyorum.
1: Bir video kesinlikle konu olmak için çok uğraşıyor Selahattin.
0: Şimdi bak mesela
3: şey ne güzel mi çok uğraşıyorum. Hiç bak, umurum
0: Trabzonspor değil. Mesela ne güzel. Altyapıda o kadar çıktı ki. Oyuncular ama bir tanesini göremiyorsun şu kadroda. Var mı? Kadroda.
3: Sebat da kadroya giremiyor hocam. Trabzonspor'da nasıl oynasın?
0: Niye giremiyor ki? Ya esasında aklı selim bir takım. Hoca o kadronun hepsini alıp bir sene dayanacaksın bir sene.
3: Hocam o senin dediğini sevgili Celil Hekimoğlu Trabzonspor'a önerdi. Dedi ki şu Barça ile final oynayan takımın hepsini bana verin. Hı. Ben ikinci ligde bunlarla oynayayım dedi. Trabzonspor önce evet dedi sonra ne olduysa hayır dedi. Yani senin dediğini düşünen oldu aslında.
0: Olması
3: yani
0: lazım.
3: Celil Bey'e yani selam
1: söyleyeyim. Daha uzun bir programın konusu daha müsait bir zamanda.
0: Ona ama işte geliriz. Birbirini çağrıştırıyor. Yok,
1: ben burada da söyledim. Yani mutlaka bence zaten profesyonel takımların, amatör takımlarının, amatör dediğim ikinci takımlarının yani.
2: İspanya Ligi'nde var işte şey.
1: Evet, alt kümelerde oynaması lazım.
3: O rezervlik ayrı bir konu da
1: işte dediğim.
0: Bir yara vardı o. Bir yara vardı.
3: Ama Ömer, altyapıdaki temel sorun şudur. Onu da söyleyeyim altyapıyla çok ilgili olduğum için. Çocuklarımızı eğitecek adamlar çocuklardan daha az bilgi sahibi.
1: Peki üst yapıyla ilgili hemen bir soru sorayım abi ben de sana.
3: Direkt üst yapıya mı geçiyoruz?
1: Altyapıdan üst yapıya bir geçelim bence.
3: Sesini kesmişiz ama geliyor.
1: Şimdi Vivo geçen yıl müthiş oynadı. Yazın da Fulham'dan çok da önemli bir teklif aldı. Bu çok konuşuldu. 30 milyon euro civarı bir teklif. Vivo'daki düşüşün sence sebebi nedir? Çünkü sezona yani bence psikolojik olarak da savunma hattı olarak da... Ya evet Savic hani belki yaşla detaylandırabiliriz, başka sorunlarla detaylandırabiliriz. Sezonda genelde iyi başlamayan bir stoper Savic. Ama geçen yıl başta Batagov vardı, bu durumu kapatıyordu bence. Devre arasında Vivo geldi, kapatıyordu. Ama şimdi de Vivo çok iyi görünmüyorken Trabzonspor bu anlamda biraz zorlanıyor.
3: Vivo'da düşüş falan yok ya, rakibi çarpınca düştü. Öyle düşüşü var yani. Vivo hazırlık maçlarında kötüydü ama lig maçlarında konsantre yine iyi yani.
1: Ben seviyesini geçen yıl çok yüksek bulduğum için geçen yılki seviyesinin altında görüyorum.
3: Biraz bu benim düşüncem tabii ki. Yani. Ömer, lig ilerledikçe form
1: yani
3: bulacak.
1: Transfer gerçekleşmeyince.
3: Ya öyle bir çocuk imajı vermiyor. Yani içeriden gelen haberlerde dışarıya açık idmanlarda da yüz ifadesine, vücut dilinden, oyundaki adanmışlığı da hiç öyle bir hali yok. Zaten çok genç bir adam. O adaya zaten gider. Bu geçen sene gidemedi. Önümüzdeki sene gider. Çünkü İngilizler bir Premier Lig bir oyuncu için transfer kararı veriyorsa herhalde 60 ayrı kritere bakıyordur. O kriterleri tamamlamış bir oyuncu olduğu için 23 milyonluk bir teklif geldi. Galiba 23'tü. Bundan sonra da yine gelir. Geri gidecek hali yok. Çünkü modern futbolun özellikle büyük takımlar özelinde çok ihtiyaç duyduğu stoper tipi biliyorsun. Çabuk topla driplikle çıkma cesareti de var. Yani bu bazen cesaret ister, bazen yetenek ister. İkisi bir arada olduğu zaman mükemmel olur ama ikisinden biri olduğu zaman da fark yaratabilirsin. Vivo geçen sene o cesaretiyle o farkı yarattı. Belki yetenek olarak o kadar yukarıda olmayabilir ama Premier Lig'in ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çabukluk ve sezgi gücü var Vivo'nun. Ve çok düştüğünü de düşünmüyorum Ömer. Geçen seneye göre biraz alttan başladı evet ama toparlar.
1: Şimdi yani bilmiyorum soracağım diğer yorumcularımızın fikrini ama ben dediğim gibi. Yani
3: benim cevabım yetmedi de başkasına soruyorsun öyle mi? Alacağınız.
1: 4 kişiyiz ya herhalde yani, sormam gerekir diye düşünüyorum. Tamam.
3: Ortak noktada buluşuyoruz.
1: Ya ben başladığı nokta ve bitirdiği noktayı geçen yıl hem açılışı üstten yaptı hem üstten bıraktığı bitirdi. İçin tam ama oralarda işte göremiyorum açıkçası.
2: Geçen seneki Trabzonspor yok. Oyun aynı oyun olmadığı için o çok etkiliyor. Şimdi son maç aklımda yedikleri golü bir hatırlayalım Konya'da. Sen bir savunmanın iki defa böyle savrulduğunu gördün mü yani? De önce başlangıçta savruluyor Savic'le ikisi. Merkeze geliyorlar bir daha savruluyor. Şimdi bunu bireysel anlamda oyuncu üzerinden de anlatamazsın. Çünkü sonuçta takım savunması dediğin tamamıyla alakalı sadece merkez değil. Onlar finalde hatayı yaptılar. Bir kere birbirleriyle uyum konusunda da sorun yaşıyorlar. Ama şey konusunda ben de aynı fikirdeyim Serhat. Çabukluk konusunda bir stoper için çok büyük zenginliktir. Çabukluk, atletizm. Ama ben geçtiğimiz sezonla bu sezonki değişimi yani oyuncudan ziyade takım üzerinden görüyorum. Yani Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon
3: kim ve olay vardı önünde. Şimdi ikisi de yok.
2: Çok ciddi anlamda etkiler oyuncu. Önündeki de yanındaki de. Yani bir de bütündür. Yanındaki performans da. Yani Savic'in bu kadar savrulması beni de dağıtır. Net dağıtır yani. O yüzden ben biraz yanındaki oyuncu ve geçtiğimiz sezonki Trabzonspor oyununun gerisinde kalmasına bağlıyorum.
1: Bu çok doğru çünkü yani ben bunun için hep geçmişten şu örneği veririm. Lille'de Marco Bacca diye bir stoper vardı. Bugün Marco Bacca'nın adını çok az kişi bilir ama Aurelien Şecru'yu herkes hatırlar neredeyse. Simon Kea'yı herkes hatırlar. İşte Fonte'yi, Jose Fonte'yi herkes hatırlar. Ama hepsi Marco Bacca'nın yanında oynayarak yıldızlaşan ve transfer olan stoperlerdir. Bacca kaldı Lille'de. O yüzden hani bazen oynadığın ikili de özellikle de savunma hattında çok çok değerli bir hale geliyor açıkçası.
3: Galatasaray'la iki çocuk bizi izliyormuş. Kamil kardeşimin çocukları. Can ve Doğu. Doğu diyormuş ki keşke Salah bizde olsa. Buradan selam söylüyorum onlara. 50 milyon falan ayarlar Galatasaray. Veririz
1: yine doğru. Tüketim noktasına.
3: Evet. Çocuklar yani. Neyse.
1: Yine başına Leao ile Sané bugün başlaması beklenen kanatları Galatasaray'ın.
2: Ya bak yine aslında
3: ama Salah başka bir şey de.
2: Çocuklar da artık yani sürekli yıldız talep ediyor ve oturup maçta izleyemiyorlar. Dün arkamda bir çocuk var. Maç oynanıyor. Tam bir tehlikeli bir pozisyon diyor ki bildirim geldi gol oldu. Artık o kadar hani bu sosyal medyayı yanlış kullanma yani sürekli bir şeyden yani o anki şeyle ilgilenmiyor. Pozisyonun keyfiyle ilgilenmiyor. Bir bildirim bekliyor. Oldu mu olmadı mı diyor. Ona göre izleyeceğim bu pozisyonu diyor. Yani evet. Şimdi normal kardeşimiz de o kadar fazla alıştı ki işte o da gelsin, Salah da gelsin de. Ama işte onları da yani biz teknik anlamda doğru yönlendirmemiz lazım.
3: Çocukları zehirlemişiz.
2: O teknik direktörden duyduğunu, yorumcudan duyduğunu ona göre yorum değerlendiriyor.
1: Yani. Değişin şu kısmı var. Ne olursa olsun bugün Sané'nin performansı hiçbir şekilde tatmin etmese de 2 sene önce, 3 sene önce Galatasaray'ın hücum kanatları bir tarafta Sané, bir tarafta Leao olacak deseydik ve bu adamlar hani 30 yaşının altında Türkiye'ye gelecek deseydik zenginliğe bakar mısın? Bir meczup olarak adlandırılırdı çok net bir
2: Ömer
1: şekilde.
2: Yetmiyor. Bak o da olsun.
4: Şey bilir misiniz? Livan diye bir oyuncuyu bilir misiniz? Livan Burcu.
3: Livan Burcu.
4: Almanya'da 2004'lü.
1: Almanya'da oynuyor.
4: Union Berlin'de oynuyor.
3: Dün 7-7 kadroda değildi inşallah.
4: Oynadı.
3: Oynadı mı? Oynadı. Kötü bir hatıra.
4: Şey açık oynuyor. Bizim de bir ara genç milli takım kadrosuna geldi gibi düşündüm.
1: Var oynadı hocam. Milli takımda oynadı.
4: Ufak bir dönem oynadı.
3: Beşiktaş'ın yeni çocuğundan daha mı?
1: Oyuncu hafızası.
4: Bu çok enteresan. Ama şimdi bak bu karşıda Bayern'le oynuyorsun. Bayern kimle oynarsa oyunu fark etme. Mesela şey İlhan hakikaten zaten ilk oynamaya başladığında dedik turnayı gözünden vurmuşlar.
0: hani ben hep bunu Galatasaray'la pekiştirdim, dedim ki getirdiniz bu kadar işte Armando, Diego dediniz, bir nerede bunlar, profesyonel bir şey, A takıma bile yazmamışlar, nerede bu oyuncular, ne kadar ikincilikten getiriyorsunuz
1: hocam, oraya bir isim, şöyle bir isim Almanya'dan gelen bazı oyunculara şöyle biraz uzak bakabiliyorum. Mesela Can Armando da gelirken aynısını söyledim. Ya bu çocuklar o kadar rekabetçi noktadan gelmiyor. Çünkü bazı takımlar, Bayern'in de olsa, Mönchengladbach'ın da olsa, işte Duisburg'un da olsa, üst seviyede oynayan, gerçi şu an Duisburg 3. ligde ama amatör takımlar 2. ligde değil 3. lig seviyesinde oynayabildiği için, ben İlhan gelirken şunu söylemiştim yani. Hem Almanya'nın 2. ligine göre hem de diğer majör liglerin alt liglerine göre daha sert bir ligden geldiği için ve orada da forma şansı bulabildiği için fiziken çok hazır bir oyuncu bekliyordum. Daha rekabetçi bir oyuncu bekliyordum. Almanya'dan gelen oyunculara göre öyle de çıktı bence.
0: Öyle değil ama senin dediğin, şimdi sen onları altyapıdan aldın. Bayern'in altyapısını aldın getirdin. Eyüp. Dortmund'un altyapısını aldın getirdin. Öbürünü Gladbach'ın altyapısından aldın getirdin. Bir de Bayern'den altyapıdan çıkıp da yukarıda oynayanlara bak.
1: Onu demiyorum hocam. Bayern'in altyapısı 3. ligde. Dortmund'un altyapısı da 3. ligde. Stuttgart'ın altyapısı da 3. ligde. Bu 2. ligde.
0: Şimdi evet. Salih nereden gelmiş?
3: Ve Fransa'da değil mi?
0: Salih nereden gelmiş? Salih Köln'de oynadı. Yani Köln'de oynadı. Gönderdiler kiralık geldi. Dortmund'a gene gönderdiler kiralık geldi. Ama bunu da istikada. Olcay Şahin nereden geldi? Kayserslautern'dan. Yani bir sürü sayarsın. Bunlar orada profesyonel olarak oynamışlar. Bu kardeş bak mesela senin ilan dediğimiz gibi. Şimdi mesela Livan'da aynı şekilde. İkinci sezonu galiba yanılmıyorsam Saarbrücken'de. Sandhausen'dan çıkma. Sandhausen'dan çıkma. Var oyuncular. Bu tarzdaki oyuncular. Şimdi Vivo'yu sordunuz. Vivo dağınık bir oyuncu. Stoper, çabuk bir stoper doğru. Ama dağınık bir oyuncu. Yani şimdi ona açılıyorum. Agbodu da aynı şekilde. Ona da süratli diyorsun.
1: Vivo'yu hocam Agbodu'nun dağınıklığını karşılaştırmam yani.
0: Dağınık oyuncular.
1: Çok daha dağınık bir oyuncu.
0: Dağınık yani. Oyuncular. Bak mesela dün
3: toplarız.
0: Şey oynadı. Neydi? Udakay oynadı. Union Berlin'de. Darmadağın oldu adam. Ya ama tekrar söylüyorum. Bayağı Münih'le karşı oynuyorsun. Burada olma şartları. Şimdi tabii Trabzonspor ya devre arası veyahut da sezon sonuna doğru esas ana hatta olan o bölgeye sadece Batakov'du değil mi? Evet. Batakov'a güvenip de benim bu adamım var diye kalmayacaksın. Burada mutlaka...
1: Niye gülümsedim biliyor musun hocam? Hı. Şimdi Galatasaray Batrakov transfer olduğunda dedim ki Batakov da oynarsa Batrakov mücadelesinde dedim. Bir karmaşa olur gibi geldi bana. Yani Batakov derken
0: şimdi
1: o geldi.
0: O bölge mesela en başta alması gereken, hazırlık yapılması gereken bölge Trabzonspor. Gerçi bütün takımlarımız da aynı. Önce müdafaanızın, biraz evvel arkadaşlarımız da söyledi. Müdafaa sağlam olması. Sen müdafaanı sağlam tutma. Öne istediğin kadar al. Neyi alırsan al. Ama burası sağlam olmadı mı? Gidersin yani. Sadece anlatırsın. Bir iki maç daha süper oynadık dersin. Yok gidersin dört atarsın, beş atarsın. Sana toz pembe gözükür her şey. Ama biraz dirençli takım geldiği zaman işte sallantılar görünür. Onun için bugünkü maça gelirse gene suratlı olanlar, çabuk oynamaysa herkes Barış'ı ekart etti. Barış'ı ben mesela Barış'ı bu maçta oynatırım.
3: Ben de oynayacağını düşünüyorum.
0: Barış'ı herkes bir vurun Abalı'ya dedi. Biz ne oyuncular gördük burada. Seviyeleri yukarıda olup da gelen de hiç verim vermeyenler. Çocuk kendi yeteneklerine bak. Barış.
3: Ne kadınlar sevdim zaten yoktular diyorsun.
0: Barış ve Osimhen. Tekrardan söyleyeyim. Bunlar çok fazla taktik içine girecek oyuncular değil. Bunlar doğaçlamayı çok iyi oynayan oyuncular. Biraz evvel hepimiz söyledik ya. Şurada hiç pozisyon yok. Buraya hangi santrafor koşar ya? Dünyada yok öyle bir santrafor. Bu adam gidiyor. Ama pozisyon çıkarıyor oradan. Ve arkanda sen de gidiyorsun işte onunla birlikte oyun tarzın herkese şey geliyor. Ön alan baskısı gibi geliyor mu? Değil. Sonra da elin oldu iki tane araya bıraktığı zaman bütün 6-7 kişi oyundan düşüyor. İşte buralarda bizim oyunları çok iyi sezmemiz lazım. Bunlar bizim tabii Türk takımlarımızda rakiplerimiz oynadığı için o zaman görünmüyor ama yurt dışına çıktı yensen bile o senin o defoların oralarda meydana çıkıyor. Tekrardan bugün Trabzon Galatasaray maçı, ben kendi şahsi fikrimi berabere biteceğini hiç düşünmüyorum.
1: Yani tabii skor olarak dediğim gibi hiç kestiremiyorum ama...
0: Berabere bitmez. Galip mutlaka birisi çıkacak ama kim çıkar onu da bilemiyorum.
1: Niye hocam bitebilir?
3: Berabere ben de berabere biteceğini düşünüyorum.
1: Bol yani, pozisyon olur.
2: Bana da öyle geliyor hocam. Yani şöyle beraber tabii ki iki takım da kazanma adına bir plan yapacak ama şeyde oyun belirleyici oluyor ya. Mesela Galatasaray sezona başlarken aslında çok handikaplı gözüküyordu. Transferde çok geç kalan takım ve protesto edilen takımdı. Evet. Şimdi o gün Galatasaray Okan Buruk şöyle bir yorum yapardı herhalde takımda. Yani şu araya kadar yeni transferlerinde uyum sağlaması açısından en az hasarla gidelim. Şimdi baktığın zaman kolay değil. Başakşehir deplasmanına gittin. Trabzon deplasmanına gidiyorsun. Yani milli araya. Kaybetmemesi bence Galatasaray adına öyle olumsuz bir havayı oluşturacak bir skor değil diye düşünüyorum. Yani oyun belirleyici olacak tabii ki. Trabzonspor'dan net bir reaksiyon bekliyorum. Yani net reaksiyon bekliyorum. Hem teknik direktör değişimi ne olursa olsun bu böyledir. Yani bir değişim pozitif anlamda yansır. Çünkü şöyle olur. Yeni teknik direktörle herkes bu işin içine ortaktır. Yani en dışarıda kalan oyuncu da bir şans bulabilir. Orada antrenman yukarı çıkar. O pozitif anlamda döner diye düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor'un da özellikle kendi sahasında geçtiğimiz sezonlardan da iyi oyununu biliyoruz. Sonuçta hala öyle bir kolay değildir. Hani o alışkanlığı da rakibe dayatabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ı onu zorlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden yani beraberlik bana mesela daha şey geliyor. Ya tam burada, anlamıyla Trabzon'a da çok güvenemiyorum. Alır bu oyunu domine eder. Kazanır konusunda da tereddütüm
4: burada
2: var.
4: Olay orta sahalarda biliyorum. Ben her zaman hep orta sahada hemen bitmeyecek müdafaalarda ve iki takımın müdafaası da o kadar çok fazla defoları var ki burada çıkacak. Burada işte öne getireceğiniz o çabuk toplar nasıl oynarsınız onu bilemem artık.
2: Mesela burada Abdülkerim özellikle mesela savunma konusunda
4: Sanchez'te de var aynısı.
2: En büyük problemi
4: Sanchez'te de var aynısı.
2: Ya Sanchez yine çabukluğuyla bir şekilde hocam hani
4: tamam ama
2: defosunu ortadan çabuk, kaldırabiliyor.
4: Bu tarafta da aynı
2: oluyor.
4: Bu
2: ama
4: tarafta da aynı var. Savic'in var. Vivu'nun var. Yani evet, dengesiz evet. Girişleri var. Yani iki tarafında sentral bekler yani stoperler defolu.
2: Şeyi mesela ben daha problemli görüyorum. İki eşleştirme yani. Evet Savic'in de Abdülkerim gibi benzer ama Savic çok deneyimli. O pozisyon herhalde bilgisiyle yani onu ortadan kaldırabilir. Ama Abdülkerim burada o dört Cenk'le stoperin oynayacak. İçinde Cenk de mi oynayacak? O zaman bütün benim
3: böyle yorum... bekleniyor. O yüzden yarı yolda
2: Cenk'le ilgili de şöyle bir durum var. Onunla ilgili de o zaman bir şey söyleyeyim madem Cenk üzerinden. Onun da şöyle bir problem var gibi geliyor bana. Son iki oynadığı kulüpte üçlü savunmanın
3: evet
2: oyuncusu olmuş. Evet. Şimdi o alışkanlıktan tekrar dörtlü kolay savunmaya değil. Dönmek de o zaman onun problemini de yaşayabilir. Onunla başlarsa diye düşünüyorum ben yani.
4: Ya şey Bardakçı da tecrübeli de Bardakçı hep herkes böyle ağırlığından konuşuyor ama onun bir girdi o ters kademelere falan bakma. Orayı kimse konuşmuyor. Onları kimse konuşmuyor. Sadece ağır adam. Arkaya atan bütün topu stoperlerde arkaya atılan stoperlerde ağır. Herkes ağır. Sadece biz de Türkiye'de değil. Yurt dışında bir sürü maç izliyoruz. Çok var ama hepsi bilgilerini. Savic işte onun için çok tecrübeli. Pozisyon alma. Önemli olan pozisyon alma. İstediğiniz kadar süratli olur. Süratli oluyorsunuz ama darmadağın oluyorsunuz. Pozisyonda yok. Nerede gireceğinizi bilmiyorsunuz. Dalınmayacak yerde dalıyorsunuz. Penaltı pozisyona getiriyorsunuz. Yani girmeye gerek yok. Sıfıra gitmiş adam oraları dalıyorsunuz. Yani onun için bak mesela Savic'te bu yoktu. Bir de geriden oyunu kurması çok iyi. Bardakçı da o şekilde.
3: Hocam sen birkaç maçı Trabzonspor'u izlemiyorsun herhalde.
4: Efendim?
3: 3-5 maçtır izlemiyorsun Trabzonspor'u bence.
4: Abi ben izliyorum Trabzonspor'u. Çok
3: Savic'i
4: iyi izleyicisin.
3: Savic'i izlemiş olamazsın hocam.
4: Çok iyi izleyicisin.
3: Belki Savic'den şikayet.
4: Ama burada bak herkes. Ben sana söyleyeyim mi? Trabzonspor'un o maçlarda izlediğimiz hep orta sahadan kaynaklanır. Peki. Hep orta sahanın
1: bu bölüm
4: araya gidiyoruz.
1: Diğer saat dilimine kalsın. Araya gidiyoruz. Yeni saat diliminde kalsın.
5: La Liga'da 6. haftanın kapanış maçı. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor Malaga deplasmanında. Juan Francisco Funes görüntüde. Sağ kanat. Cruz yerden oynadı. Doktor vurdu. Sekti top gol. Gol geliyor. İçeri indi. Doktor şans da yanında Malaga önde. Hızlı geldi Malaga. Dotor'un vuruşu savunmadan sekti. Gulaçsi ne olduğunu anlayamadı ve topu ağlara gitti. Şimdi Freeman kalabalık içerisi. Freeman ortayı yaptı. Savunma yine. Çok kapandı Malaga. Saliba kaleci çıkarttı. Ayuze. Ayuze olmadı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Offside yok. Freeman'la sürüyor atak. Akomaç. Akomaç çekti. Akomaç! Kaleci çıkarttı bunu da Herrero. Şimdi Akomaç Freeman geldi. Akomaç, son çizgi Akomaç, ayakta Akomaç, çevirdi, vuruş, gol! Moleiro 1-1. Hak etmişti bu golü Villarreal. 1-1 oluyor Moleiro. Akomaç'ın payı büyük. Bir kez rakip ceza sahasında topla buluştu demiştik Malaga için. Onda da gol geldi. Villarreal uzun süredir yükleniyor. Daha erken de açabilirlerdi. Kendileri adına kilidi. Okay. Boşluk buldu Villarreal. Okay. Şimdi iyi pas içeriye Ayoze bıraktı. Papke, harika bir gol. Hazırlanış açısından

0: muhteşem bir gol atıyor Villarreal ve ilk yarıda geri düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. İşte Papke böyle aldı topu orta alanda. Bu pas Moleiro'ya, Moleiro Ayoze'ye, Ayoze tek top bacak arasından Papke'ye ve Papke boş kaleye atıyor. 2-1 önde Villarreal. Freeman. Freeman verdi pasını. Şimdi Moleiro'dan sağa Akomaç. Moleiro'ya doğru. Moleiro çevirdi ortaya. Ayoze inanılmaz müdahale sırtıyla. Sırtıyla golü önlüyor. Recio. Buchanan 3 istiyor Villarreal. Buchanan yerden bir kat attı direkt. Direkten dışarıya çıktı top. Şimdi Mikao Tadze ile geliyor Villarreal. Mikao Tadze terse iyi döndü. Buchanan aradan oynadı. Masia orada, kale boş, Romero. 3 oluyor. Ve penaltı. Villarreal yine 2-1 önde ama penaltı kullanacak. Okay. Pop, yay ve gol. 3-1. Villarreal yine 3-1'i buluyor. Biraz rötarlı. Katadze sakladı topu ama koruyamadı ve maç bitiyor. Malaga 1, Villarreal 3.
1: Düdük geliyor Juan González'den ve mücadele başlıyor keyifli seyirler. Yerden pas, hemen baskı bölgede, geriye bir pas ve sonrasında çok büyük hata. Faul beklentisi. Şimdi bekleyin diyor karşılaşma hakemi. Enteresan bir pozisyon, kısa düşen pas ve sonrasında savunmanın müdahalesi, çok kritik bir hata. Brian Zaragoza burada gitti, baskıyı kurdu. Rakibi zorladı. Ve sonrasında onu böyle düşürüyor Redondo Solari. El arka cebe gitti. Kırmızı kart. Elç 10 kişi. Redondo Solari oyundan atılıyor. Şimdi işaret geldi. Friki kullanıldı tam köşeye ama üstten dışarı. Sonuç yok. Out. Just. Presi artırmış da İspanyolular. Ayağı pasta çıkıyor bir şekilde Elche. Revivo. Girdi topun altına Revivo. Savunma arkasına. Dimitrovic açıldı. Bir çalım Dimitrovic'e. Kale bu. İspanyol deplasmanında 1-0 önde. Golün ismi Fernando. Çok baskı yediler. Geriye bir hayli gömülmüştü Elçeliler ama ayağı pası iyi yaptılar. 3-4 seri pas ve bir anda sol içten çıkma şansı buldular. Bakın. Hinojo karşıladı. Cepeda. Cepeda iyi kat etti, sakladı, boştaki arkadaşını buldu. Yine geliyor Elche. 3 oyuncuyla geldi Elche. Uzak mesafe, orta içeri, gelişini muhteşem bir gol, süper bir gol. Fernando 2-0. Ne gol ama. 10 kişi kalan Elche bir anda şov yapmaya başladı El Prat'ta. İnanılmaz. 6. dakikada 10 kişi kaldılar. Kabus gibi bir başlangıç ama o kara bulutları dağıtan bir adam var sahada. Onun ismi Fernando. Exposito. Exposito aradan nefis bir pas, vuruş ve gol. Süper asist. Süper asist ama hayır. Hayır, asist değil, el havada.

Sağlara giden top değer kazanmıyor. Exposito. Exposito'nun ortası. Kafa vuruşu. Pas da olmadı. Dışarı çıktı top. Out. Yaklaştı gole İspanyol. Lemar sakladı. Çizgiye paralel gitti şimdi. Derinlemesine oynadı. İyi pas oldu. Herman Valera son çizgi. Herman Valera çevirdi dışarıya. Top sekti. Şimdi Sepeda. Şut direkt. Üçü de bulacaktı neredeyse Elche. 10 kişi kalan Elche neler yapıyor? Yine yükleniyor İspanyol. Şimdi orta geldi. İçeri bir kafa ve gol. Marcos 2-1. Golü buluyor, umutlanıyor İspanyol. Sağlı sollu ortalar. Çok aradı bu golü İspanyol. Ve oyuna sonradan giren Marcos. Burada geriden hareketlendi. Offside'e düşmedi. Kafa vuruşu. Ve bu kez avlandı Dituro.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişiniz

0: hemen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Reklam.
0: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir taksi.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ve maça sadece 3 saat kaldı değerli izleyenler. Hemen bağlantı noktalarımıza bu saate girişi yapacağız. Öncelikle stadyuma gideceğiz. Yunus Emresel bizleri bekliyor ki sonrasında Selman Kutlu ve Emre Kaplan'a uzanacağız. Sevgili Yunus Emresel, seninle başlayalım. Her saat başı aynısını söylüyoruz ama heyecan da giderek artıyor. Yine sözü maçla ilgili gelişmeler için sana bırakmış olalım.
1: Teşekkürler Ömer Saraç. Bir kez daha sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Bir önceki saat diliminde yağış devam ediyordu. Hatta zaman zaman şiddetini artırmıştı. Şu an biraz daha sakin bir hava var ama yine tekrar edelim. Maç saatine doğru yağışın şiddetinin biraz daha artması bekleniyor. Tabii hali hazırda yine merak edilen konu stadyum zemini. Çünkü sosyal medyada çok farklı görseller paylaşılıyor ama tam aksine stadyum zemini şu an itibariyle futbol oynamaya oldukça elverişli. Vakum sistemi çalıştırılıyor ve stadyum zemininde herhangi bir su birikmesi şu an itibariyle söz konusu değil ama zaman zaman yağışın şiddetinin arttığını da söyleyelim. Hafta içerisinde zaten stadyum zemininin tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma vardı. Maç öncesinde de dün akşamdan itibaren yoğun bir çalışma yapıldı ve vakum sisteminin de devreye sokulmasıyla birlikte stadyumda bir su birikmesinin önüne şu an itibariyle geçilmiş durumda. Ama dün akşamdan itibaren gerçekten Trabzon'da yağış şiddeti hala devam ederek artarak devam ettiğini de söylemekte fayda var. Bir diğer önemli konu maçın hakemiydi. Batuhan Kolak maça atandı. Çok genç bir hakem ve maç öncesinde özellikle Trabzon yerel basınında da bu hakemle ilgili eleştiriler de vardı maçın hakeminin tercihi noktasında. O yüzden Batuhan Kolak'ın yönetimi de fazlasıyla merak ediliyor. VAR hakeminde de İspanyol hakem Fernandez olacak. Yabancı bir VAR hakemi uygulamasının da bu karşılaşmada olduğunu söyleyelim. Önceki saat dilim oranla stadyum çevresinde de hareketlilik başladı şu an itibariyle. Maç saati yaklaştıkça hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Çünkü tamamen dolu tribünler önünde oynanacak bir karşılaşma. Bu noktada emniyet güçleri de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Stadyum çevresindeki o yoğunluğun ilerleyen saat dilimlerinde çok daha fazlasıyla yaşanacağını, 41 bin civarında taraftarında tribünde yerini alarak takımlarına destek vermeye çalışacağını söyleyelim. Tabii takımlarla ilgili detayları muhabir arkadaşlar anlatacak ama şu detayı da vurgu yapmak gerekiyor. Hem Trabzonspor cephesi hem de Galatasaray cephesi bu maç öncesi oldukça yüksek prim vaatlerinde.

0: bulunuyor. Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis ile birlikte ilk maçına çıkacak, bir seri yakalamak, başlatmak, milli maç arasına o şekilde girmek istiyor. Galatasaray'da zirve lider geldiği Trabzon deplasmanından zirvede ayrılmak istiyor. Dolayısıyla iki takım açısından da oldukça çekişmeli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Sadece Trabzon veya İstanbul ulusal basının ilgisi yok. Yurt dışı basınının da bu maça ilgisinin olduğunu ifade etmekte fayda var. Maç öncesi yurt dışı basın da çok fazlasıyla konuşulan bir karşılaşmaydı. Her iki takımın da önemli yıldızları var. Onları muhabir arkadaşlar aktaracak ama ben şimdilik Papara Park'tan, Akyazı'dan sözü yeniden sana bırakayım Ömer Saraç.
1: Yunus Emre Sel, teşekkürler. Şimdi de stadyumdan değerli izleyenler Mehmet Ali Yılmaz seslerine uzanacağız ki sevgili Selman Kutlu'ya sözü bırakacağız. Selman, az kaldı artık takımların çıkışına, detaylar için seni dinlemeye başlayalım.
2: Evet Ömer Saraç, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık bir saat sonra Trabzonspor Galatasaray karşılaşması için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden çıkmasını bekliyoruz. Polisler de burada hazırlıklarına başladılar yavaş yavaş ama Yunus biraz daha Trabzon'un batısında stat tarafı, tesisler biraz daha doğuda. Bizim burada yağmur yavaş yavaş şiddetini artırıyor. Şu anda yağış da başlamış durumda. Bir kesiyor, bir yağıyor ama şunu belirtelim, 22'ye kadar o uyarı devam ediyor. Yani zaman zaman şiddetini yine de artırabilir ama Yunus zaten belirtti, zeminde herhangi bir sorun yok. Trabzonspor'da ise önce futbolcular testlere geldiler öğlen saatlerinde, ardından Başkan Ertuğrul Doğan 14.00 civarlarında tesise girdi ve onlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Maç için dileklerini iletti ve hazırlıklar da devam ediyor. Tabii ki hafta içinde Thomas Reis takımın başına gelmişti. 3 gündür 4 gündür yoğun bir mesai harcıyor. Futbolcularıyla tek tek yakından ilgileniyor. Çünkü Trabzonspor evinde bugün ne kadar maç kaybetmedi. Her ne kadar dışarıda deplasmanda kötü başlasa da, teknik direktör değişikliği olsa da Trabzonspor içeride oynadığı maçları kazandı ama milli araya Galatasaray galibiyetiyle moralli girmek istiyorlar. Yeni teknik direktörüyle şehir de havaya girmiş durumda. Özellikle meydanda çok büyük bir coşku var. Biz de ekranlara meydandaki arkadaşlarımız getirdiler. Türkiye'nin birçok yerinden, yurt dışından bu maç için Trabzonspor destek olmak için Trabzon'a gelenler var ve yavaş yavaş stada doğru da hareket ediyorlar. Tabii ki Trabzonspor'da eksikler de var. Özellikle Okay Yokuşlu ve Buşari yok zaten kadroda, bildiğiniz gibi. Bunun yanında Batakov tabii ki sakatlığı geçti ama riske edilmemesi adına bugün 21 kişilik kadroya girmeyecek. Polcarelli ise 21 kişilik kadroda uzun bir süre sonra olmasını bekliyoruz. Ama maçın gidişatına göre sahaya sürebilir ama Trabzonspor'un tabii ki en büyük kozu bu akşam Muhammed Salah olacak, yıldızı. Çünkü planlarda onun üstüne yapılmış durumda. Özellikle Thomas Reis kendisiyle birebir bir görüşme yaptı. Sahada özgürlük vermesi bekleniyor Muhammed Salah ama Onalçu'nun bu akşam forvette olmayacağını belirtelim. Yeni transfer Cuğu bu akşam 11'de oynamasını bekliyoruz. Peki kadro nasıl olacak? Kalede Onana, Pina, Nivo, Savic, Mustafa geri dörtlüsü. Orta sahada Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviola ve Cuğu 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Evet, Trabzon'da gelişmeler şu anda bu yönde. Yaklaşık bir saat sonra takımın buradan çıkışını, Trabzonspor'un çıkışını göstereceğiz ve takip edeceğiz. Canlı olarak da stada gidişini göstermeye çalışacağız. Tabii ki hava şartlarına kadar el verirse diyelim ve sözü Trabzon Mehmet Ali Yılmaz seslerinden size bırakalım.
1: Selman Kutlu, teşekkürler. Şimdi de Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önüne uzanacağız. Emre Kaplan bizleri bekliyor. Sevgili Emre, söz sende.
3: Ömer, teşekkürler. Trabzon'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Galatasaray önemli maç için, derbi mücadelesi için Trabzon'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Şu anda da artık kampın son saatlerini yaşıyoruz. Yaklaşık bir saat içerisinde Galatasaray kafilesi kamp yaptığı otelden ayrılacak ve stadyuma doğru yolculuğuna başlayacak. Bu hafta en çok merak edilen konuların başında şüphesiz tabii ki Victor Osimhen'in durumu geliyordu. Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili konuları insanlar genel itibariyle takip etmeye çalıştılar. Victor Osimhen dün son antrenmanda denendi. Fakat zaten son antrenmanda, tek bir antrenmanda sahaya çıkması uygun görülmediği için riske edilmedi. Aynı şekilde Mario Lemina, Wilfried Tsingo ve yanı sıra dün son antrenmanda kasığında ağrı hisseden Kaan Ayhan da yine Trabzon'a getirilmeyen isimler arasında yer alıyor. Galatasaray'ın eksikleri bu şekilde. yaklaşık bir saat sonra, buradan az önce Selman'ın da söylediği gibi ifade edelim, yaklaşık bir saat sonra Galatasaray kafilesi stadyuma doğru hareket edecek. Peki nasıl bir kaldırılacak?

0: ilk kez Trabzonspor'a rakip olarak buraya gelmişti. Bu kez bir kez daha aynı durumu yaşayacak ve önemli bir hikaye barındırdığını ifade edebiliriz. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı izleyeceğiz. Solda İsmail Yakup, stoper ikilisinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Gabriel Sara, önlerinde Yunus Akgün, sağda Leroy Sané, solda Rafael Leao ve ileride ise Deniz Gül şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Rafael Leao'nun tabii ki Galatasaray'a dahil olduktan sonra, transfer süreci gerçekleştikten sonra birazcık fiziksel anlamda eksiklikleri vardı. Birazcık antrenman eksiği vardı. Ama bunları yavaş yavaş gidermeye çalışıyor. Bugün ilk 11'de yer alacak. Galatasaray'ın da en önemli silahlarından bir tanesi olacak. Deniz Gül için de benzer bir şeyi söyleyebiliriz. Deniz de Porto'da forma giyiyordu. Portekiz'den buraya geldi. Geçtiğimiz hafta Portekiz deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giydi. Sonrasında Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı stadyumda ve bugün de deplasmanda, yine Trabzon deplasmanında Okan Hoca'nın en çok güvendiği isimlerin başında yer alacak şüphesiz. Saat 18 sularında Galatasaray'ın buradan stadyuma doğru hareket etmesini bekliyoruz. Biz de buradan yansıyanları, hem atmosfere dair detayları hem takıma dair bilgileri takip edip aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Kaplan, teşekkürler. Tüm arkadaşlarımız yerinden, değerli izleyenler. Son gelişmeleri aktardı ki saatler 18'i gösterdiğinde takımların çıkış yapmasını bekliyoruz. O anları da tabii ki sizlerle buluşturacağız. Şimdi Emre de bahsetmişken Uğurcan'dan kalecilere de bir konuşmak isterim tabii ki. Bir tarafta Onana, diğer tarafta Uğurcan. Yani Uğurcan'ın sezonu milli takımdan itibaren alacak olursak çok iyi başlamadı demek istemiyorum. Ama hani dokunduğu bir maç çok olmadı şu ana kadar.
2: Bir önceki seneye göre değil mi? Sanki biraz.
1: Evet yani.
3: Ama Uğurcan öyle başlıyor ya. Biraz sallanıyor, sonra toparlıyor.
1: Ama her zaman da büyük maçlar çok iyi oynayan bir kaleci, evet. Onu söylemek lazım. Ama diğer tarafta da maç başı 4 kurtarış ortalamasıyla oynayan bir Andrea Onana var.
3: Onana daha formda, onu kabul edelim, ama Uğurcan da ligin en iyi kaleci, 2-3 kalecisinden biri yani.
4: Dokunacak maç olmadı ki. Şöyle bir baksan yok yani.
1: Sporting maçı olabilir.
5: Ren maçını izledim hocam stadyumda. Evet, hazırlık maçı, ama orada da çok fazla hata yaptığını gördüm. Hatta bir
4: ya
5: golde.
4: Hatalar yapılır.
5: Hayır. Hata tabii ki yapılır hocam. Hayır, şeyden bahsediyorum. Yani başlangıçla alakalı problemi yansır yani. Hazırlık maçtaki hata aslında bir mesaj verir. O da maçta doğru orantılıdır diye söylüyorum. Ben de iki kaleci de tabii ki çok iyi kaleci.
4: Onun iyi oynaması demek ki bu kadar çok iş düşüyorsa bir yerde, hep söyleriz biz onları, müdafaa
5: takımla
4: ve
5: ilgili
4: şeyin kalecinin bu kadar çok fazla konuşulduğu maçlar her zaman bir sıkıntıdır.
3: Ya hocam,
4: bir bilgi geldi, doğruysa bilmiyorum. Leo ve Sané ile başlayacakmış Galatasaray.
3: Öyle yani, ama Trabzon'da da
1: o şekilde veriyor.
4: Evet öyle, yani gelen bilgi doğruladı onu o şekilde diye. Burada
3: Trabzon'da da ben Aral'ı bekliyorum. Savioğlu'yu değil. Sol açıkta. Yani kaleciyle gelirsek maç başına 3 kurtarır, 5 kurtarır. Önemli değil. Bir top gelir kurtarırsın, maçı kurtarırsın. Yani o her maçın kendine özgü bir hikayesi olur. Ama çok belli ki Galatasaray'ın orta sahası da sorunlu yani. Torreira var. Saray'la Yunus'un arkadaşlarına çok yardımcı olmasını herhalde kimse beklemiyor. Öyle bir oyun karakterleri yok. Trabzon'da da Muçi'nin öyle bir oyun karakteri yok, ama Trabzon işte Melih'i sahaya atarak, Melih tercihi yaparak hoca birazcık daha orta sahada tutunmanın yollarını aramış. Galatasaray orta sahayı böyle yaparsa, yani o Leslie miydi? Mesela Leslie ile başlasa da ben şaşırmam, çünkü Trabzon'da
1: orta sahaya geçmeden şu bilgiyi de aktarayım kaleci kısmıyla ilgili. Zaten konuşuyoruz, orta sahaları konuşuruz da çok ilginç bir detay. Ekip arkadaşım Emrah Karadinç'ten gelen çok değerli bir bilgi bence. Batuhan Kolak bugünkü maçın hakemi, çok genç bir hakem ama aynı zamanda da futbolculuktan gelen bir hakem. Ve 2012 yılında Batuhan Kolak Antalyaspor U17 takımında forma giyerken Trabzonspor'a gol atmış. Gol atarken Trabzonspor'un kalesinde de Uğurcan Çakır varmış. O maçın
3: bugün tekrar olur mu diyorsun?
1: Baktığımızda o maçın teknik adamı da Antalyaspor cephesinde de bizim de eski yorumcularımızdan olan Yusuf Hoca'ymış. Yusuf Tokaç Hoca'ymış. Valla böyle de bir ilginç detay var. Bunu da paylaşmadan geçmek istemedim açıkçası. Sevgili Emre abi, bir kez daha teşekkür ederim.
4: Burada bak. Burada

0: devamlı dışarıdan vuran bir oyuncu. Galatasaray'da o kadar çok fazla görmüyorsun. Galatasaray'da çok fazla topu taşıyorlar. Sara işte bir böyle ceza sahasının yakına geldiği zaman Muçi her pozisyonda vuruyor. Yani dışarıdan çünkü bir de sağ müsait ama ondan o kaleciye işte geçersen Uğurcan bir tarafta internasyonel tecrübe çok üst seviyede. Çok yukarıda. O tarafta da bizim kalecimiz.
1: Hikayeler hakikaten içinde barındırıyor. Şahane bir hikaye.
2: Çok buradan güzel ya ne, futbol. Ne,
1: çok acayip güzel anlatı çıkar. Şey de ben de biraz öyle maçta bakan Abdülkerim de şey de Cenk oynarsa Cenk de Altay'da beraber oynuyordu. Çift stoper oynuyorlardı. İkinci ligde ikisi de o dönemi düşün. İkinci ligde kolay kolay hayal edemezsiniz. Kolay değildir hani. Doğru. En tabii. Üst seviyeleri bugün işte milli takım seviyesinde hem de bugün
0: şey ne diyorsunuz burada Melih Fabiano ikilisine?
1: Hocam orası ben Melih'le ilgili fikrimi söyleyeyim. Melih yani oyuncuya da haksızlık etmiyor ama Trabzonspor için falan çok eksik olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Çok fazla Eyüp'te izledim. Ya Trabzonspor'da oynuyorsunuz yani tek başına savunmayla bir şey halletme şansın yok. Yetmez, mümkün değil. Doyurmaz oradaki insanları. Ya. Oyunu da doyurmaz.
3: Ekstrası olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorsun hocam.
1: Hiç. Hiç.
2: Yani zaten zorunluluktan koş. Oynuyor canım. Melih zaten işte Melih Fatih Tekke zamanında da zorunluluktan süre buldu. İşte 3 tane birden sakat oldu bir anda.
1: Yani orada işte biraz şey geliyor Selahattin abi. Yani zorunluluktan bir oyuncuyu Eyüp'ten buraya getirene kadar daha o coğrafyadan biri ki hani ben genç milli takımlarda
2: şey Salih kalabilirdi diyorsun giden çocuk.
1: Her şey yapabilirdin. Yani oradan birini bulabilirsin. Trabzon ben genç milli takımlarda bütün yaş kategorilerinde ümit milli takıma kadar oynadım. Hemen hemen her kategoride Trabzon bölgesinden sürekli arkadaşlarımız geliyordu. Yani orası aslında bu anlamda ciddi potansiyel. Çok yetenekli gençlerin olduğu bir yer.
2: Evet.
1: Ama geçmişte bugün arasında biraz şöyle problem görüyorum abi. Yani orada muhakkak aynı oyuncular vardır diye düşünüyorum. Bu tek başına oyuncu sorunu olur. O zamanki eğiticiler yani o zaman bu çocuklara dokunan, geleceğine dokunan bu çocukları düzeltenler sanki
2: Özkan Sümer'i kaybettik.
1: Evet.
2: Biraz öyle bir hikayemiz var ama genel anlamıyla da oyuncular doğaçlama geliyor dedim. Kendimden i̇şte, biliyorum.
1: O biraz eksiklik değil mi?
2: Tabii şimdi ya. Doğaçlama şimdi Ozan, futbol Fabiano kabul etmiyor.
0: Ozan Fabiano daha iyi olmaz mı?
1: Fabiano?
0: Ozan'la birlikte.
1: Ben kesin Ozan'la mesela. Şu kadroda Melih'in yerine ben de Ozan'la oynamasını.
0: Şu anda elindeki oyun bilgisi evet. Olarak da gidiyoruz.
1: Yani Muçi'den ben şey diye açısın. Düşündüm. Yani Muçi evet şimdi zemin ıslak bir zeminde oynanacak. Burada yere vuran toplar özellikle şutlarda kaleci ciddi problemin içine itebilir. Belki böyle bir oyunu da planlayabilir bir teknik direktör. Muçi'nin oradaki varlığı çok değerli olabilir. İşte zaten aslında oyuncu tercihleri de biraz mesaj vermiş olacak. Yani bize de mesaj vermiş olacak. İşte Ozan olursa daha çok savunmayı direnmeyi talep eden bir teknik direktör. Muçi olursa 3. bölgede oynarım ben. Onun şutlarıyla o tarafa problem çıkartabilirim düşüncesini de içinde barındırabilir.
0: Burada mesela eğer Galatasaray şu şekilde çıkıyorsa önde açık olarak burada Cabral'la başlamasında fayda var.
1: Ve hocam ya çok özür dilerim. Burada mesela şu iki yani Leos Sané kesin değil mi?
0: Öyle deniyor.
1: Muhtemelen. Normalde iki tane ön oyuncusunun savunmayı ciddi yalnız bırakacağı bir
0: o kesin oyun. Net.
2: Sané ile Yunus da aşağı yukarı aynı. Ya çok fazla katkıları olmuyor. Oyun ezberleri buna uygun değil.
1: İşte onun üzerine bir hazırlık tabii kolay değildir bu kadar kısa sürede ama geçmişten en azından ya bunlara uygun bir şey çıkartmış olması lazım Trabzonspor'un. Bu kadar fazla yani Fatih Hoca bugün yok ama hala bu Fatih Hoca'nın takımı. Tabii, Fatih Hoca'nın oyunundan bahsediyoruz.
3: Şunu da ekleyeyim. Samsunspor altyapısından Trabzonspor altyapısına geçmiş bir isim ve 2015-16'da da Trabzonspor'la da Süper Lig maçı oynuyor 10 yıl sonra da.
2: Fatih Hoca'nın bir de İstanbulspor'da falan beraber yani ne vereceğini biliyor. Hani bir şey sürprizi yok. Ama Trabzonspor'daki oyuncunun sürprizleri de olması lazım.
3: Galatasaray kadrosuna baktığımızda bence biraz konuşulması gereken şu. Yani Haziran'a dönelim ya da Mayıs'a dönelim. Eylül ayında Galatasaray Trabzonspor deplasmanına çıktığında sizce sahada kaç yeni transfer olur diye düşünseydik. Muhtemelen 2 ya da 3 yeni transferin minimum sahada olabileceğini düşünürdük. Ama bugün baktığımızda tek yeni transfer yani Leao ile birlikte olacak gibi görünüyor ki Osimhen de muhtemelen sakat olmasa zaten Osimhen olacak. Tek yeni transfer ilk 11'de olacak. Bugünün belki konusu olmayabilir ama şu 11'de bence yine yaz aylarının sıkıntısını ortaya çıkarıyor.
2: 2 tane olabilir. Tek değil de 2 belki. Leao Deniz.
1: Söyledim yok hani Osimhen orada olsaydı dediğin, bugün tek olacaktı.
3: Hayır, şöyle dedim ya Osimhen olsaydı tek olacaktı. Olacaktı.
2: Ama ya aslında bu kötü bir şey değil
1: doğru
2: ki.
1: Doğru olanı bu aslında.
2: Ya aslında doğru.

0: Bu şekilde planlanmış bir şey değil ama zaten eleştiri bunun üzerinden geliyor.
1: Ya taraftar dediğimiz futbolun alt bileşenlerinden biri, taraftar tarifini kendine bir daha iyi yapması gerekiyor. Türkiye'de herkesin işine karışıyor. Ya taraftar bilet alır, izler, kombinesini alır, desteğini verir. Sezon sonu ya da kongre zamanı da soracaksa hesabını orada sorar. Tabii ki medya üzerinden de bir şeyler söyleyebilir ama ya bu kadar ne dedi rahmetli Mustafa Cengiz? Ya taraftar bize oyuncuyu Falcao'ya aldırdı, 50 milyon borca girdik dedi. Taraftar aldırdı dedi. Hiçbir işine yaramadı Galatasaray'ın. Yani taraftarın oyuncu baskısı işin doğasını zorlayacak noktalara geldi. Yani bu en çok büyük sıkıntıyı da işte son 4 yılın en başarılı takımı olduğu için Galatasaray yaşıyor bu konuda. Ya bırakın biraz yani oyunculara, teknik adamlara, yönetimlere biraz alan açmak gerekiyor. Yani görev tanımını futboldaki tamamlayıcı unsurlardan birisin sen. Taraftar. Yani taraftarlık ne demektir? O konuda kendimizi böyle bir daha böyle aynaya falan bir bakıp ya bizden beklenen nedir? Bizim yapmamız gereken nedir? Sorusuna samimi cevaplar verelim. Ona göre davranalım. Bu kadar baskı altına almayalım yönetimleri. İşte hata yapıyorlar. Bak 3 İstanbul'u büyüğünün 30'ar 40'ar milyar borcu var. Trabzon'da 3-5 milyarlardan gidiyor. Niye? Bir sürü adam alıyoruz. Aldığımız adamların yarısından fazlası yanlış oluyor ve fakat çok doğru bir böyle iş oluyor bu adamların. Kapı gibi sözleşmeler oluyor. Hepsini ödemek zorundasın. Sözleşmesine imza attın, yılın hepsini ödeyerek yollamak zorunda kalıyorsun. 40 milyar borç. Şampiyonlar Ligi kupasını, Şampiyonlar Ligi'ni kazansan o parayı çıkaramıyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Şöyle olabilir mi Ömer? Aslında şimdi bakınca sezon başı Galatasaray'ın özellikle taraftarın ısrarla yönetimi eleştirdiği konu neydi? Alternatif bir santrafor. Net. Evet. Birinci problem yani ne yapacağız? Geç de olsa geldi.
3: Doğru.
2: Kanat geç de olsa geldi. Bu da herhalde bir stoper daha önce yani çünkü Abdülkerim'in yerine Galatasaray'ın birini hazırlıyor olması lazımdı bence.
3: Doğru.
2: Yani evet. Bugün eksik olduğunu aslında gördüm ve bir tane orta sahada bu oyunu en azından bir tık daha yukarı çıkartabilecek bir oyuncu.
0: Cevapta çok doyurucu gelmiyor bana. Bir Çoğab'ı geldi diyorlar. Tamam ama o da bir planlamayla gelmedi. Son anda yapılan transferlerden bir tanesiydi.
2: Zaten o konuda hocam
3: konuşuyoruz. Devam edeceğiz tabii ki. Burçin Hoca'yı görüyorum. Burçin Keskin Hoca'yı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Konuklara da çok selamlar, saygılar buradan.
3: Teşekkürler hocam. Yüzünüzde öyle bir ifade var ki sanki bir Millwall West Ham maçını evde izlemişsiniz de şimdi bize Batuhan Kolak'la Cuadro Fernandez'i anlatacak mısınız gibi.
4: Ömer sayende o maçı da izledim. Uzun zamandır Championship'ten bir maç izlemiyordum. Ama çok böyle PR'ını yaptılar o maçı. İlla izle hocam diye. Hakikaten çok değişik bir maç oldu. Teşekkür ederim yönlendirmen için. Yani resmen kavga ettiler. Özellikle ilk yarıda. Yani ilk yarıda Millwall çok etkiliydi. İkinci yarıda ise West Ham hakikaten galibiyeti kaçırdı. Son dakikada çok net bir kırmızı kart. Gole gidiyordu Millwall'lu oyuncu. Bilerek kırmızı kart gördü. Akıllı bir hareketti. Yani derbi öncesi biraz futbolla haşır neşir oldum, kendimi hazırladım derbiye.
3: Ben de hemen bilmeyenler için de söyleyeyim değerli izleyenler, Burçin Hoca ile yayın öncesinde konuşurken dedim hocam ben yayında olacağım, Millwall West Ham maçını izleme dedim, en azından benim adımı olan noktayı sana bırakıyorum dedim, sağ olsun hocam beni kırmadı, aramızdaki bir şaka tabii ki. Hocam derbinin haberi hakemi Batuhan Kolak oldu. Genç bir hakem ama son sezonlarında öne çıkan hakemlerinden bir tanesi açıkçası. Bu maça da bir atama bu anlamda bekleniyordu ve öyle de oldu. Cuadro Fernandez vardı olacak. Çok tecrübeli bir hakemden bahsediyoruz. İspanya'da orta hakemliği bıraktı, artık VAR olarak görev alıyor. Ve tecrübeli bir isimle VAR koltuğunda olacak. Hem orta hakem değerlendirmesi hocam hem de Cuadro Fernandez değerlendirmesi senden alalım.
4: Ömer'cim çok güzel özetledin. Öncelikle Batuhan Kolak atamasından başlayalım. Şimdi senin de söylediğin gibi Batuhan Kolak aslında bizim en genç, en gelecek vadeli hakemlerimizden bir tanesi. Çok yetenekli ve iyi bir geleceğe sahip olacak diye düşünüyorum ben de. Hatta sezonun ilk maçına atandı bu sezon. Galatasaray-Çorum FK maçına. Ki sezonun ilk maçları çok önemlidir. Çalıştığınız mesajları verme açısından önemlidir. Mesela Dünya Kupası'nda da ilk maça genelde final adayı olan hakemler atanır. Ve bu maçın üstünden başarıyla kalktı. Bu sezon yönetilen en iyi maçlardan biriydi Galatasaray-Çorum FK maçı. Daha sonra da üst üste maçlar yönetti. Üst üste 3 hafta maç yönetti. Ama şöyle söyleyeyim. Ben yine de bu atamanın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü

0: Daha önce yönetmiş olduğu bir Trabzonspor maçı yok mesela Batuhan Kolağ'ın. O yüzden bir hakemin ilk Trabzonspor maçının Trabzonspor Galatasaray maçı olmasını ben çok riskli buluyorum. Yani Merkez Hakem Kurulu bence burada almaması gereken bir risk almış. Demek ki hakikaten Batuhan Kolağ'a çok güveniyorlar. Ama dediğim gibi ben olsaydım ben böyle bir riski almazdım. Ancak senin de söylediğin gibi sabahtan beri VAR hakemi kim olacak diye ben de meraklı bekliyordum. Ve VAR hakemi olarak İspanyol Guillermo Cuadro Fernandez atanmış. Bu mesela çok doğru bir atama. Özellikle böyle genç bir hakem atadığınızda desteklemek için çok iyi bir VAR hakemi atamanız lazım. Senin de söylediğin gibi İspanyol hakem hakemlik 42 yaşında ve yani hakemlikte bu kadar ünlü değildi ama VAR hakemliğiyle çok farklı bir seviyeye taşıdı kendini. Bu sezon da çok formda. 9 tane La Liga maçında VAR olarak görev yapmış. 4 tane çok önemli UEFA maçında görev yapmış ki bir tanesi Süper Kupa finali. Ki Süper Kupa finalini biliyorsun Somalili Ömer Artan yönetmişti. Somalili hakeme VAR hakemliği yapmış. Daha önce yine Sandro Schär'e yani İsviçreli hakeme VAR hakemliği yaptığı maçlar var. Önemli diğer ülkelerden hakemlere VAR hakemliği yaptığı var. Yani bunu şundan söylüyorum. Yani farklı kültürdeki hakemlerle de beraber maç yönettiği için bu konuda da tecrübeli. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamasını biraz riskli bulmakla beraber VAR atamasını çok doğru bir şekilde yapmışlar. Doğru bir planlama yapmışlar. O yüzden bu konuda başarılı bir atama diyebiliriz. Şimdi bu tip maçlar özellikle genç hakemler açısından gelişimini etkileyebilir. Umarım çok darbe almaz. Çünkü daha önce mesela Oğuzhan Çakır da biraz erken Trabzonspor Fenerbahçe maçına atamıştı Merkez Hakem Kurulu ve gelişimini olumsuz etkilemişti. Ama dediğim gibi Merkez Hakem Kurulu demek ki çok güveniyor Batuhan Kolağ'a. Ben de açıkçası çok iyi bir maç yönetmesini isterim. Umarım çok iyi yönetir. Allah hakem şansı versin. Maçtan sonra onun performansını değil oyuncuların performansını konuşuruz. O da kariyer için çok önemli bir adım atar. Ama dediğim gibi çok riskli bir atama. Ben herhalde görevde olsaydım böyle bir risk almazdım. Ben açıkçası Salı günü İbrahim Yavuz'la da beraber yayındaydık zaten. Ben Cihan Aydın'ı favori olarak görüyordum bu maç için. Hem FIFA kartlı hakem olmasından dolayı hem de sezona iyi başlamasından dolayı. Yani mesela Anthony Taylor şu anda elit hakem direktörü olarak görev yapıyor. Ben Anthony Taylor'ın da mesela Cihan Aydın atamasını daha mantıklı bulacağını düşünebilirim. Yani Premier Lig'de de bu kadar büyük bir maç, bu kadar erken genç bir hakeme verilmez. Ama bakalım bekleyelim görelim. Umarım biz yanılırız. Batuhan Kolak müthiş bir maç yönetir. Biz de keyifle harika bir maç yönetti der. Sadece futbolu konuşuruz.
1: Hocam çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Burçin Keskin'den hem Batuhan Kolak'la ilgili hem de değerli izleyenler Cuadro Fernandez'le ilgili yorumları dinledik ki Cuadro Fernandez'de Burçin Hoca'nın da söylediği gibi artık tamamen VAR hakemliğine geçmiş ve bu alanda da önemli maçlar, önemli görevlere çıkan bir hakem. Onu da söylemiş olalım. Oğuzhan Çakır örneğini ben verecektim. Burçin Hoca verdi tabii ki.
2: Senin de şanssızlığın işte. Tam bir şey söyleyeceğim.
1: Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. 26 yaşındaydı Oğuzhan Çakır yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Bugün de 30 yaşında bir Batuhan Kolak görev alıyor.
2: Okay'ın golünü vermeyen hakem miydi o? Kafa golünü.
1: Vallahi abi şimdi maçta sayılmayan golü çok hatırlayamıyorum açıkçası. Neyse. Ama çok fazla yine tartışmalı pozisyonu olduğu bir maçtı.
2: Evet, altında ezilmişti biraz ama bu çocuk başka bir havası var bu Batuhan'ın.
1: Ben sahada rahat bir hakem görüyorum. Benim için en önemli nokta o.
2: Evet yani şunu bilsin. Sahada iki tane takım var. İşte biri maviler, biri sarılar. Seni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor hangisinin ne olacağı. Sen hakemlik görevinin, hakemlik mesuliyetinin sana yüklediği oyun kuralları içindeki düdükleri çal. İster bir takım 5 tane penaltı yesin, ister öbürü Kornel'den 7 gol atsın. Hiç karışma. Seni hiç ilgilendirmiyor. Sen oyunu tribündeki ve ekran başındaki futbol severlere de saygı duyulacak şekilde oynatmaya çalış. Yani Dünya Kupası'nda hakemlik yorumu çok değişti biliyorsunuz. Artık hakemler öyle ufak tefek çarpmalara düdük müdük çalmıyorlar. Kalkıyorlar. Oyuncular da kalkıyor. Yani şimdiye kadar yalandan yattıklarını da kendileri de göstermiş oluyorlar.
1: Ben bu arada çok memnunum. Yani bu duraklamalar da bir 3'e 4'e indi yani. Ortalama olarak söylüyorum tabii ki. Yani 8'ler, 10'lar, 11'ler maç sonu kaoslarını falan çok fazla görmüyoruz açıkçası.
2: Bunu hatırlattığı ne oldu? Bir defa söyledim yine söyleyeyim. Başka söyleyenler de vardır. Ya maçı ne kadar durakladığını VAR odasında otomatik olarak hesaplıyorlar. Yani hakem, orta hakem demiyor şu kadar oynatalım. VAR odasında durma anları tamamen kaydediliyor ve otomatik olarak çıkıyor. Yani ne orta hakemin Bunda bir dahli var, ne varın başındaki arkadaşımızın.

0: otomatik olarak belirleniyor.
1: Ben de şöyle bir şey ekleyeyim abi. Uzun uzun tek tek kalem kalem söylemeyeceğim ama hani bazen sosyal medyada, çünkü bu sonra diğer taraftarları da zehirleyen bir şeye dönüşüyor. Her anı ölçüp ya bakın şu kadar duraklatılacaktı ama çok az oldu diye. Özellikle Gaziantep-Fenerbahçe maçından sonra çok fazla bu konu konuşuldu. Her dışarı çıkan top hakemin oyun süresine ekleyeceği top anlamına gelmiyor. Korner de zaten maçın içindeki bir aksiyon olarak, evet, aksiyon olarak görülüyor. Hani bunu da, yani izleyen genç kardeşlerimiz varsa lütfen sosyal medyadan değil de en azından buradan, hani ben bu ufak hatırlatmayla bir yardımcı olmak istedim.
0: Sadece oyuncu
1: yani.
0: Değişiklikleri ve sakatlıklar ekleniyor. Aynen. Başka bir şey aynen. Yok.
1: Ya da oyunu durduracak hani
0: başka türlü şeyler, aksiyonlar da olabilir, evet.
1: Trabzon'dan ilginç görüntüler, eğlenceli görüntüler.
2: Çok iyi.
0: Bu araba
1: öncesi ekrana yansıyor.
3: O kamyonet de gelmişler bak.
0: Bütün Karadeniz'in efsanesidir. Bunlara biz 250'lik doş deriz. Her işi bunlar görürler. Hele fındık ve çay zamanı. Çok dayanıklı arabalarda. Reklamını da yapmayalım da. Yapalım ya da zaten üretilmiyor artık yani. Bunlar artık şu arabaya 30-40 yaşında vardır. Bizle yaşıttır yani.
3: Daha fazla.
0: Kendimi biraz gençleştirdim de. Daha fazlası da vardır. Şimdi Allah bilir işte şeyden, Vakfı Kebir'in Bendarlı köyünden kalkmış gelmişler ya da Of'un Yomra'nın Samaroksası'ndan kalkmış ya da Salah'ın gittiği Kurtdere yaylasının köyünden, ne derler oraya.
1: Yani coğrafyada da otomotiv geliyorum. Sektörünün birleştiği bir isim denilince benim aklıma da Selahattin Kınalı geliyor.
0: Değil mi?
3: Şimdi siz konuşuyorsunuz da ben burada kafam hep şeyde, şu arkadaki tabloda. Torreira Sara o açık.
0: Hocam oraya o kadar takılma, eğlenme kısmına geliyor.
3: Artık orası gösteriyor, herkes görüyor.
1: Ama bir virgül zamanı, kısa bir aramız var değerli izleyenler. Kısa bir aranın ardından.
4: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor. Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar. Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
5: Oyuncuların ruhunu aldı.
4: Sadece futbol konuşuyoruz.
6: Tak tak, ikinci sahada attı.
4: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
7: Bu maç çevirme şansın yok.
4: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
8: Gerçekten enteresan bir skor.
4: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
9: Buraları kazanacak.
4: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
10: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
4: Son sözü onlar söylüyor, futbol gündemini onlar belirliyor.
11: Tartışılacak pozisyonlar var.
4: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 22'de Aspor'da.
12: Bazen 90 dakika değildir. Bir anda gündemi değiştirir. Bir maç her şeyi tartıştırır. Bir pozisyon herkesi konuşturur. Canlı yayında o anı konuşuruz. Maç biter, biz başlarız. Filtre yok, yorum var. Heyecan var, futbol var. Libero TV. Burada değil, YouTube'da.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
16: Canım Cimri.
18: Blue Diamond süper fırsat günleri. Tüm pırlantalarda özel fırsatlar sizi bekliyor.
19: Blue Diamond, her kadının hakkı.
4: Futbolun gündemi panoramayla daha keyifli hale geliyor.
2: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
4: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
2: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
4: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
2: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
4: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
4: Erol Kaynar'la Panorama yarın 14'te Aspor'da.

0: günü devam ediyor değerli izleyenler. Trabzonspor Galatasaray maçını konuşmaya devam ediyoruz. Var mı Batuhan Kolak'la ilgili ekleme yapmak isteyen ya da Cuadro Fernandez'le ilgili?
1: Yani Cuadro Fernandez'le ilgili İspanyollar ekleme yapsın da biz Batuhan'ımızla ilgili şunu söyleyelim. Kulağına gider belki. Gördüğünü çal kardeş. Sen bugün diyelim bir karar verdin. Trabzon takımın aleyhine oldu fakat inandığın kararı verdin. Sen gördüğünü ve inandığını samimi bir şekilde çaldığını taraftarı ikna edersen bugün aleyhine karar verdiğin, yanlış karar verdiğin taraftar grubu bile 3 gün sonra, 1 hafta sonra der ki ya bu adam namuslu adam, gördüğünü çalıyor. Ve tabi sırf namus yetmez bu işlerde, yetenek de önemlidir. Hakemlik yeteneği diye bir şey de var. Sezgilerinin çok iyi olması gerekiyor öncelikle. Umar ve dileriz maç sonunda hakemi konuşmayız.
0: Peki. Bir Başakşehir'e uzanalım. Biz devam edeceğiz maçı konuşmaya ama İbrahim Uslu'ya gideceğiz değerli izleyenler. Başakşehir Gençler Birliği maçı için İbrahim bizleri bekliyor. Sözü de sevgili İbrahim sana bırakalım.
2: Teşekkürler Ömer Saraç. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Adresimiz Başakşehir, saatler 20'yi gösterdiğinde İstanbul Başakşehir takımı Gençler Birliği'ni Fatih Terim Stadyumunda konuk edecek. Mücadelede Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını belirtelim ve her iki takıma da birer parantezle devam edelim. Ev sahibi İstanbul Başakşehir takımı Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı. İstediği sonuçları alamıyor. 4 puanla puan tablosunda 14. sırada bulunuyor İstanbul temsilcisi. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da Ahmet karşısında bir hezimet yaşandı. 5-0'lık mağlubiyet moralleri oldukça bozdu. Artık tüm gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Bugün saha ve seyirci avantajıyla Gençler Birliği'ni mağlup ederek yeni bir çıkış başlatma amacında turuncu lacivertliler. Rakibi Gençler Birliği, inişli çıkışlı bir grafikleri var. Ligde 5 hafta geride kaldı. 7 puanları bulunuyor. Nitekim ilk haftada Fenerbahçe'yi mağlup etmeleri ne kadar tehlikeli bir takım olduklarının da bir başka anlamda göstergesi. Bugün de İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek onlar da gidişatını pozitife doğru çevirme amacında olacaklar. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Başakşehir 4-2-3-1 formatıyla sahaya bekliyoruz. Kalede Deniz görev yapacak. Stoper ikilisi Emin Bayram Opoku, sol bekte Operi, sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Orta saha tandeminde Umut Kalunski ve önlerinde Kemen üçlüsünü bekliyoruz. Sağ açıkta Olsen, sol açıkta Fazlıev ve en üst noktada Başakşehir'in yıldızı Şamurodov, turuncu lacivertlerin gol umudu olacak. Deplasman ekibi Gençler Birliği'nin beklenen 11'i de şu şekilde. Kalede İrfan Can'ı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pereira, sol tarafında Abdurrahim. Stoper ikisi Gutas, Talisson. Orta sahada Diabete, Tonya, Oğulcan. Sağ açıkta Troyre, sol açık Güveya ve en üst noktada Mendes, Ankara temsilcisi adına gol arayacak. Başakşehir'de maçın başlamasına artık 2,5 saatlik bir zaman dilimi var. Hava sıcaklığı 23 derece, rüzgarlı bir hava maça girecek olan futbol severleri karşılayacak. Biz Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İbrahim Uslu teşekkürler. Sana da kolay gelsin diyelim. Biz yeniden dönelim Trabzonspor Galatasaray maçına. Selahattin abi senle kalmıştık.
1: Başakşehir'in geçen haftaki mağlubiyeti çok enteresandı değil mi? Ama yönetim arkasında duruyor hocanın. Sağlıklı bir şey gibi duruyor.
0: Bakalım buradan başka bir hikaye çıkacak mı? Göreceğiz zaten.
1: Ben Aral'ı bekliyorum. Aral sakin çabukluğu mu diyeyim? Aral oyun zihinsel olarak çabuk karar veriyor.
0: Çizgiyi çok iyi kullanan bir oyuncu Aral.
1: Yani şeyin bana göre hani Vakame'nin biraz daha genci. Onun bıraktığı yerden devam edebilir ama birazcık topla vedalaşma zamanlaması konusunda biraz sıkıntısı var gibi duruyor ama çok yetenekli. Ben Aral'ın, yani Saviolo da çok değişik bir çocuk bu arada. Ama hani hoca 4-4-2 oynar mı diye düşünüyorum. 4-4-2 oynarsa hani Muçi'yi zaten oynatmaz diye hedefliyoruz. Planlama öyle. Ama eğer öyle olmaz dahi böyle 4-2-3-1 gibi oynarsa Saviolo yerine Aral'ı bekliyorum. Aral, Salay mücadelesi de oyunun en çok dikkat çeken ikili mücadelelerinden biri olabilir. Birisi enerjisiyle, biri aklıyla oynuyor. Salah'ı da çok enerjik bir çocuk, kabul edelim. Sabek olmadığı halde, daha doğrusu Galatasaray Mariano'dan sonra sabek olmadı zaten hiç. Hiçbir zaman olmadı.
3: Dedeler torunların
1: öyle anlatacak. Oğlum bizim en son 2000'li yılların başında bir sabekimiz olmuştu diyecek Mariano için. Ondan sonra olmadı. Galatasaray o şekilde de gidiyor. Aslında sol beki Jakobs da böyle çok böyle sakatlık sorunlarını çok sık yaşadığı için devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Hani bugün de oynarken sakatlansa kimse şaşırmaz. O da öyle bir oyuncu. Allah gecinden versin. Şeyler de izleyenler de öyle bir şey mi diliyor diyecek. Hayır, bir oyuncunun prototipinden bahsediyoruz. Yani oyun esasında bu tür şeyler mümkün. Ben Salah'ı Aral ve Salah Sane, yani o tarafların arkadaşlarıyla uyumları ve rakipleriyle mücadelelerinin oyunun en belirleyici, en öne çıkan sunumları olmasını bekliyorum. Sane de çok klas bir adam. Yani Leao da öyle tabii de. Bana göre Sane biraz daha değişik. Sanatçı tarafı, estetik tarafı biraz daha önde. Leao ateşlemesi iyi. Bir anda turbo motor gibi birden vurup geçiyor. Yani o ikili mücadelelerden futbolun sadece skorla görülmemesi gereken bir oyun olduğunu, bir kültür olduğunu, bu oyuncuların sunumlarından da payımıza düşenleri alarak biz yenilsek bile yensek bile fark etmiyor. Kişisel performanslardan da payımıza düşenleri almayı öğrenelim ki futbol bir kimlik olarak, bir kültür olarak bu topraklar da boy versin. Biz sadece kazanmak üzerine kurguluyoruz.
0: Aral'la ilgili şöyle bir bilgiyi de ekleyeyim. Geçen yıl Francolino'ya Midtjylland'da 21 asistten 9 tanesini ona yaptı. Böyle bir ortaklıkta, yani bilmiyorum bugün görür müyüz ama ilerleyen haftalarda daha fazla görürüz gibi.
1: Ya muhtemelen olacaktır. Tabii Danimarka Ligi'nin sertliğiyle bizimki çok karşılaştırılmaz. Fakat bir yerden başlamak lazım. Hani Laza demişler de neye şöyle başladık, neyse burada anlatayım.
0: Ben bu arada Aral'ın kötü başladığını düşünmüyorum. Yani belki tam net 11 oyuncusu gibi olmadı diye düşünebiliriz ama bir hoca değişikliği de oldu. Evet. Fatih Hoca'nın onu 10 numara pozisyonda kullandığı zaman Aral'ın yani o pozisyonu biraz reddettiğini de gördük saha içerisinde bence. Evet. Çizgi de daha verimli.
3: Çünkü bazı oyuncular o çizgiye sırtını verme alışkanlığı, şimdi 10 numara oynadığında onu iki yönlü halletmen lazım. Yani arkada ne olup bittiğini çabuk karar verip hızlı harekete geçmen lazım. Şimdi çizgide olunca o biraz daha Tadiç hatırlayalım.
1: Bir tarafın garanti.
3: Tabii arkanda biliyorsun ne olup bittiğini. Çok kolay da değildir yani o bölgede oynamak. Tabii. Çünkü çok hızlı oynaman lazım. Arkada ne olup bitiyor bu. Çok ekstra oyuncu meziyetine muhtaç bir pozisyon.
1: Az önce Beşiktaş örneği verdiniz ya, bir Trabzonspor maçında son dakikalarda feda sezonunda kaçan bir gol sonrası 8 oyuncu yere yığıldı. Bıraktı kendini. Trabzonspor taraftarı da bugün takımından bunu bekliyor. Beklenen bu. Trabzonspor zaten emeğin,
0: bu mücadele,
1: emeğin takımıdır. O anlamda o mücadele verirlerse skordan bağımsız olarak şehir takıma zaten sahip çıkacaktır. Ama her şeyden bağımsız, ya daha dün gelmiş bir hoca var. Yani bu adama en az 15-20 maç aldığı skorlara çok fazla takılmadan sabretmen gerekiyor ki kafasındaki neyse onu bir şekilde oyuncularla bir uyum kurarak, işte oyun kurgusu bağlamında bir ürün koysun ortaya. Biraz zaman tanımak gerekiyor. Yani ama işte bu zaman tanıma işi büyük takımlarda yok. Büyük takımlarda beklemez filan. Bu da nasıl söyleyeyim, hastalıklı yönlerimizden birisi. Futbol iklimimiz, futbol kültürümüz açısından. Doğru bir şey değil. Tamam, senin takımın beklemez. Hep önde oynar. Ne oluyor Avrupa'ya gidince? Asıl arena orası, asıl meydan orası. Orada meydan okusana. Orada ancak süktüm piktim oynuyoruz. Bir savunma, bir saklı, bir işte kontra yaparız, yakalarız yine. Tamam, o kadarın oluyorsun. Başka bir şeyin olmuyor ve kimse sana saygı duymuyor.
3: Ya oyunun içinde her şey var ya. Zaten aslında ya antrenörlük kursuna gittiğinizde yani size futbolda hücum ve savunma prensiplerini öğretiyorlar. Mesela şey demiyorlar. Hücum prensip Türkiye Ligi buraya uygun.
1: Bize hücum oynarız.
3: Savunma da var değil mi bu işin yani? Ki bence de en belirleyici taraf işin savunma tarafı. Yani o iki tarafı da halletmen lazım. Birinden birini yok sayamazsın ama bizde işte geçmişte bizim tek, yani o dönemki teknik direktörlerin bize öğrettiği, bizim de sorgulamadan ya gerçekten bu anlatılan doğru mu demeden yeni nesile öğrettiğimiz.
1: 3 yersek 4 atarız.
3: Ya böyle altını doldurmayacağın sözler. Benim hep aklıma şey gelir. Bize de çok fazla söylenirdi ki biz futbolculuğumuz onu çok yapar. Koşmanın kötüsü olmaz derler abi. Mesela çok
1: olur.
3: Olur olmaz mı? Yani olmaz, koşmanın olur mu ya? Kötüsü bak, biz sıkıştığımızda o kötü oynadığımızda...
0: olmasın diye söylenmiş olabilir.
3: Ama işte şöyle oluyor Ömer. Şimdi koşmanın kötüsü olmaz diyor ya sen antrenör. Şimdi sen de kötü oynadığında diyorsun ki bir şey yapmam lazım. Dışarıdan bir şey yapıyorum.

0: gibi gözükmem de lazım. Gitmemen gereken yerlere koşuyorsun. Sonra aslında gitmemek gereken yerlere gittiğinde şeyi de bozuyorsun, oyunu da bozuyorsun.
1: Tabii.
0: Şimdi hani bence artık bu konuda da şey yapmamız lazım. Bir de abi şeyi de söyleyeyim, bu önemlidir. Yani planlama çok önemlidir. İnsanları gelecek adına ikna edebilirsin. Kısa vadede bir şey halletmek hiçbir takım için olmaz. Bizde büyük takım diyorlar ama hiçbir takım için olmaz. Yani öyle mesela bak, duyuyorum Fenerbahçe'nin bence temelde düşüncede en büyük sorunu. Bir senelik geldi. Bir senelik planlama yapılmaz. Bir kere düşünce sağlıksız. Buradan iyi bir şey çıkarsa normal bir durum vardır. Hani şey Uzak Doğu'da ne ağacıydı? 5-6 20-25 metrelere yükseliyor. Hmm. İlk 4 sene sadece su veriyorsun ama en ufak bir filiz toprağın dışına vermiyor. Ondan sonra 4-5 haftada o 25-30 metrelere çıkıyor. Değil mi? Şimdi orada vaz da geçebilirsin. Oradan ya ulan uğraşıyoruz olmuyor ama o şeyde olmuyor. 4-5 haftada 25 metre yukarı çıkmıyor. O 5 senelik süreçte 25-30 metreye çıkıyor. Şimdi sen o analizi sağlıklı, planlamayı sağlıklı yaparsan bugün sana o olmaz diyenler de orada sağlıklı bir şekilde peşinden gelirler diye düşünüyorum.
1: Pavlonya ağacıymış.
2: Pavlonya mı, Segova mı?
1: Pavlonya. Prenses ağacı.
2: Bizim hiç sevmediğimiz bir ağaçtır yani. Bize ağaç koyacaksın hop.
1: Ben de öyle çıktım.
2: 15 gün süre sana. Çıktın diyoruz ağaca. Fide verdin vermedin buduyoruz seni. Öyle yapıyoruz işte. Kendi kendimizi budadığımızın farkında değiliz. Mesele bu. Ya kendi kendimize dört büyükler diyoruz. Niye Avrupa'da kimse senin kulüp olarak büyükler? Camialar büyük, takımlar büyük değil. Niye? Büyük düşünmüyorlar ki. Günlük düşünüyoruz hep. En çok parayı verip en iyi oyuncuyu alacağız. Transfer ettiğimiz iyi oyuncular, yıldız oyuncular üzerinden de kendi ligimizde şampiyon olacağız. Ondan sonra Avrupa'da da olursa ne ala, olmasa mualla kısmına kadar gidip tekrar geri döneceğiz. Çünkü taraftarın da aslında senden Avrupa şampiyonluğu talebi yok. Taraftar diyor ki Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı geç yeter ya da Trabzon'u, Fener'i, Galatasaray'ı geç yeter. Hele Galatasaray, Fenerbahçe bambaşka bir rekabet zaten. Biri 8. olsun, biri 9. olsun, 8. olan sezonu kurtardım sayıyor.
1: Şimdi Mahmut Hocam, Saniye'de şöyle bir değinmek lazım. Her maç, acaba bu maç mı yıldızlaşacak diye beklerken Galatasaray taraftarı, Saniye'li ikinci sezonda bunun yaşandığı maç sayısı az. Ama bazı maçlar var ki, deplasmandaki Fenerbahçe geçen yıl, yine deplasmandaki Beşiktaş maçı. Yani dev maçlarda da iyi performans gösteren bir Leroy Sané örneği de var önümüzde. O maçlardan bir tanesi olabilir mi Sané için?
3: Sevgili Ömer, şimdi Sané bir kişi olarak değerlendiriyoruz. Önden kişi olarak bir şey ama bu takım oyununun olduğunu unutmamak lazım. Arkası ve yanında kimlerle oynayacak onlara da bakmak lazım. Adamın oynadığı yere bak. Senelerce ne tarzdaki orta saha ve arkadaki defans oyuncusunu ya da bek diyelim ona oynadıklarına bak. Oradaki bıraktıklarını serbestliğe bak. Biz de ondan oraya git gelleri kullanıyoruz. Leo da aynı şekilde. O da hep önde fixlenmişler. Bunlar o şekilde hazırlanmış. Çünkü dün mesela seyrediyoruz işte. Adam pek nadir geliyor arkaya mevkinde oynayan. Olise miydi?
1: Olise. Ama sana da gelmiyordu zaten hocam.
3: Şimdi ben de diyorum gelmiyor. Bunlar bu şekilde oynuyorlar. Çünkü öyle bir orası ayarlanmış ki oyun kurgusu. 10 sene Bayern'de o mevkide oynamak kolay mı ya? Ve adam hep o tarzda oynamış. Şey top geldiği zaman oynamış. Oyunu orada kurgulamış. Fazla geri gelmemiş ama etrafında ve arkasında öyle bir oyuncular var ki bütün her tarafı kapatıyorlar. Bu takım oyunundan bahsediyor. Şimdi arkanda senin...
1: Ama eleştirilen sana hocam top ayağındayken beklenen şeyleri yapamayan sana. Topsuz oyundan ziyade.
3: Beklenen şeyler de adamlar ne diyorlar? Osimhen de söyledi bunu. Birisi daha söyledi. Tekte oynamıyorlar dedi. Ben onu Trabzonspor için de söyledim size başta. Aralı içinde. Evet, oynayacaksın evet. Tekte. Bunlara öyle alışmışlar. Pat pat pat çıkıp gidiyorlar.
1: Kabul ediyorum da Osimhen de Galatasaray'da şu anda daha önceki Avrupa futbolunda oynadığı isimlerle oynamıyor ama geliyor buraya performansı veriyor.
2: Ama şimdi Osimhen doğaçlama oyuncusu zaten.
3: Onun bak oyunu farklı. Osimhen'le hiçbir tanesini mukayese edemem. Şu anda Türkiye'de dünyada o tarzda bir oyuncu. Ya adam diyecek ki ben deli miyim ya ne gideyim oraya. Boşuna niye Osimhen öyle değil. Osimhen ya bu şeyin de dünyanın değişik bir bölgesinde bu adam. Ya başkası varsa var değil. Bir de Haaland var işte bu tarzda oynayan, başkaları yok. Kane'e bakıyorsun oyun tarzı. Neyse şimdi bunlar öyle alışmışlar. Beklerinle çok iyi oyuna çıkmaları. Mesela bak bugün onun için dedim daha bak baştan söyledim ilk periyotta. Bu karşıda çıkarlarsa açıkları nasıl kapatacak?

0: edecekler? Arkayı nasıl kapatacaklar? Burada gene Yasin bütün oyununa bakarsan en büyük iş Torreira'ya düşecek.
1: Evet.
0: En büyük iş. En fazla onda. Sara bu tarzda çok fazla seni karşılayan bir oyuncu değil. Ve çıktıkları zaman geri dönüşlerinde sıkıntılar var. Bu iki takımda da var. Onu Trabzonspor'da da var aynısı. Genelde bütün takımlarda yaşıyoruz bunları. Bilhassa büyük takımlar. Hani biz büyük takımız önde, iyi önde oynar da ikinci pilotunu edip çok yaşa. İki pasta seni bayıltıyorlar. 6-7 kişi önde kalıyorsun. Bundan sonra senin stoperlerin kötü gözüküyor. Müdafaan kötü gözüküyor. Neden? Böyle bir prensip yok abi. Böyle bir oyun tarzı yok. O itmeleri ne şekilde yapacaksın? Nerede gideceksin? Kim nereye basacak? Ne zaman basman lazım? Biz de herkes yürü. Şimdi Leo ne kadar sene fazla gider gelir? Onun karşısında oynayan biraz evvel söyledim. Pina. Adam gidiyor. Bu sefer sen Pina'yı ne derler, Jakobs'u kafa kafaya bırakacaksın. Sara ne kadar itmeni yapacak? Torreira neye kadar itmeye gelecek? Şala itmeyi yaptığı zaman Sara nereye gelecek?
2: Bak, sana için söylüyorum. Şala gibi bir bekle oynamak da hiç fena değil bana göre.
0: Abi ben de tam tersine.
3: Yok. Bence de tam tersi.
0: Tam tersi.
3: Şöyle, Salah'a itmeyi var.
2: Savunma açısından söylüyorum.
0: Ben savunma açısından da söylüyorum. Tam tersi.
2: Hücum katkısı.
0: En sana en ufak bir örnek vereyim. En daha gitmedim geçen hafta. Direkten dönen topa bir bak bakalım. Galatasaray'ın verdiği pozisyonları %70-80'i sağ tarafta, Şampiyonlar Ligi'de dahil bana. Çocuğun kabahati değil. Tek bir iyi bir tarafı var. Açıkta oynadığı için içeri kapatmasını çok iyi biliyor. Boya'da o yoktu. Boya düz gider. Düz gidiyordu. Ama bu açık oynadığı için işte modern beklemeyelim. Seneler 50 sene evvel de vardı. Senin sana diyelim ki çizgide kalıyorsa, Torreira da gittiyse İşte sağ bekin içeri kapatıyor. Orta sahaya yardımlaşma. Sol bekte onu göremiyorsun. Eren'de de göremiyorsun. Jakob'ta da göremiyorsun. Onlar devamlı gidenler. Şimdi Leo fazla geri gelmeyen bir oyuncu. Sara ne kadar gelecek? Torreira kapattığı zaman Şalay dediğim hadi içeri kapattı ki yapıyor onu. Allah var. Sana ne kadar gelir kademe?
4: Sana gelmez yüksek ihtimal.
0: Yok yani gelmez değil. Gelmez. Bir yerde mecbur gelecek stadyumda... ama zorlanacak bak. Sol tarafta da Mustafa da çok çıkıyor. Eğer Cabral'la oynarsan Cabral da çok çıkıyor. Yani şimdi burada eşitlemeler, eşleşmeler çok iyi. Onun için dedim ben her zaman da İbrahim şey derdim. Orta sahalar oyunun kaderini belirler. Ama burada bu maçta açıklar belli edecek.
4: Evet. Mesela şey yapıyorlar hocam. İçerideki maçları yani izlediğimde hatta Başakşehir maçında da oynadığında çok yapıyorlar. Özellikle Sane yokken yapmıyorlar. Sane varken Şallah'a geriden oyun kurulduğunda bekleri stoperleri açtığında Galatasaray Şallah'ı merkeze getiriyor. Sane'yi orta sahada özgür topla buluşturma. Yani bekten sıyrılıp orada işte Ömer'e katılıyorum. Çünkü aksiyon ondan sonra başlıyor. Onun yeteneğine muhtaçsın. Ama çok fazla top kaybediyor.
3: Çok.
4: Evet. Yani olur. Şimdi evet bir oyun planlamış Okan Buruk. Orada sana bir özgürlük tanımış. Hatta diyor ki sana stoperlerden sıyrıl. Ben merkezdeki oyuncuyu ortaya getireceğim. Artık senin becerinle biz bu işi halledeceğiz. Ve çok fazla top kaybediyor. Ve geri dönme konusunda zaten problemli yok. Bir oyuncu. Eğer benzer bir oyun inşa ederse sana ile oynayıp ya bu Trabzonspor'u kazandığı toplardan sonra atak sonlandırmada korkunç zenginlik diye düşünüyorum. Hele hele Salah bu işin işte en belirleyici
0: Sanay'ın olursa. Bütün şeyleri o duvar paslarında partnerleri bir de arkasında kaybetti. Onun için dedim. Burada kaybettiğin zaman arkasında oyuncu bulamıyorsun kapatan.
4: Çünkü onu şeye koşturuyorlar. Yani merkeze koşturuyor. Zaten orada ona verilen rol sen merkeze git. Ki benim Galatasaray'da en çok üzüldüğüm iki tane oyuncu var maçı izlerken. Torreira ve Şalah. Canı çıkıyor oyuncuların.
0: Onun yani için
4: en çok yük onlara büyük.
0: Siz kaybettiğiniz zaman
2: 6.8 Sané'nin top kaybı.
0: Çok yani o senin kaybettiğin zaman dikkat et. Hücuma çıkarken Galatasaray topu tüfeğe gidiyor. Müdafaa da gidiyor. Bu sefer işte arka Bayern de öyle değil. Bayern'de öyle bir ayarlar, Bayern'de de çok top kaybediyordu. Giriyordu bir cüğü, kaybediyor. Arkada pat diye kapatıyorlardı. Hemen itmeler. Bu sol taraftan da oluyor. Sağda çok iyi kademeleri. Ama Galatasaray'da hücuma çıkın sağ taraftan bak. Sol taraf gidiyor mu? Gidiyor. Bardakçı da çıkıyor mu? Çizgiye kadar geliyor orta çizgiye. Sanchez hepsi gidiyorlar. Bu kadar da güvensiz bir oyun olmaz ki.
4: Şey olur mu hocam? Şimdi dediniz aklıma geldi Bayern'de. Milli takıma davet edilmedi değil mi?
0: Sanek. Edilmedi.
2: İşte iki kadroyu da
4: siz hocam edin. Teknik direktör olsanız böyle bir durumda milli takıma performans sorunu yaşayan ve milli takıma davet edilmeyen olmaz bir oyuncuyla mi başlamakta bu maçta ben mesela teknik direktör olsam işim biraz psikoloji. Zaten beden dili çok sağlıklı olmayan bir oyuncu Sané. Geldiğinden beri öyle
3: o şeyi. Ama belki kendini kanıtlamak.

0: İşte sen, orada ince bir çizgi. Yani hangisini yani. Ya o da olabilir evet. Ya sen beni almadın ama bak en uygun maçta ben de burada.
1: Ay yok ya öyle düşünsen olacak. Zaten geldik kaç yıl. Bir sürü oyuncu var orada oynayan.
0: O zaman
1: Alman
0: diğeri
1: milli takımında.
0: Ben olsam başlamam Barış.
1: Ben burada Barış'ı bu maçta dışarıda bırakmak yani ne bileyim insanların düşünceleri farklı akıl kârı değil.
0: Ben de mantıklı buluyorum.
1: Size burada o iki tane git geli oynamayan açıkla oynayacaksınız. Evet. Top ayaklarına geldikleri zaman mükemmel. Onda da bir lafım yok. Ama
2: Sané'nin yerine mi diyorsunuz hocam?
0: Ya tabii Sané şu an gözüküyor.
1: Önde şu anda Sané'yi konuşuyorsan Sané, Leao'yu konuşuyorsan Leao. İkisi de aynı şekilde. Bakın kaç ne kadar güzel tamam. Leao ile götürüp 60'a mı gider 45'e mi de onu bilemem. Ama dinamikliğini kaybettin. Bak şu anda dinamik değil takım. Müdafaa da orta sahan da aynı. Bir tek Torreira var.
0: Çok doğru Ömer. Yani en büyük zenginliğini bugün kaybediyorsun. Senin en büyük zenginliğin öndeki iki tane kanadın öne götürdüğündeki enerjisini bugün kullanamayacaksın.
1: Burada sıkıntı yaşarsın.
0: Beceri çünkü evet.
1: Jakob'da Salay'da defoları çok fazla. Hı. Bu sefer bütün iş burada itmelerde Bardakçı ve Sanchez'e dönecek. Bunlar da hücum. Atılan bütün toplar pozisyona girer. Çünkü ne kadar gelecek?
3: Takım zaten ikiye bölünecek ya. Öndekiler ileridekiler geridekiler.
1: Şimdi Deniz'in verimini bilemiyorsun. Deniz'i herkes öyle bir anlatıyor ki tamam lafım
3: yok. Enerjik.
1: Ama beklemek lazım. Nedir? Ne enerjisi? Ne yaptı? Ne etti? Çünkü dar alanda kayboldu.
0: O da test ediyor şu an.
1: Şimdi bak
0: o da
1: Kocaeli maçında kayboldu. Şeyin Soğun'un kaybolduğu gibi. Soğ diyorum ya. Oh'un kaybolduğu gibi. Büyük maçlarda olduğu gibi kayboldu. Bu büyük maçta değil. Kocaeli'nin o sıkışık defansında kayboldu. Ne yapacağını şaşır. Bir de bizde nacizane tavsiyemiz. Nacizane değil direkt tavsiyemiz. Atma kardeşim dönmüşsün topla git. Atma penaltı yok bir şey yok yani daha bu. Sen şimdiden başlarsan bunlara olmaz. Futbolu futbol gibi oynuyor. Sana bunu Avrupa'da öğretmediler. Öyle öğrenip de gelmedin buraya.
0: Hiçbir öyle yapmıyor ki hocam. Onların sen sadece Deniz için değil Leao, Sané hiç fark etmez. Avrupa'nın hiçbir yerinde yapamayacakları. Şimdi ya da eğitimini aldıkları kültürde hiç alışık olmadıkları.
1: Kocaeli maçında bariz bir top pozisyon var. Döndü gidebilirdi.
0: Bıraktı.
1: Pat diye harfet değdi ya buraya. Pat diye bıraktı. Gerek yok. Şimdi bunu geniş alanda ne yapacak? Dar alanda sıkıştığı zaman bir verimini göremedik. Göremedik. Daha toplar da gelmedi istediği gibi. Ama o duvar paslarında. Yani şeyi şöyle bir Osimhen ve Icardi'den sonra buradan o tarzda bir şey beklemeyin.
3: Bu değişik tarz bir santfor zaten.
1: Şimdi
3: onlarla ölçülmez.
1: Biz beğenmediğimiz Barış top falan tutmuyor deriz ama bunlardan daha fazla mücadele eder. U19, daha fazla oyun içinde kalır.
2: U19 liginde Trabzonspor Galatasaray 3-1 mağlup etti.
3: 3-1 mi olmuş
2: yani? Evet skoru da verelim.
0: Galatasaray golü ama şeyde yedi mağlubiyeti. Sezona başlarken yani A takımı Kemerburgaz'a taşıyorsun. Altyapının ne olacağı belliydi. Sen orada kaybettin zaten. Burada Galatasaray kazansa da.
3: Galatasaray iyiydi ya.
0: Şeyden bahsediyorum. Düşünce olarak abi sen şimdi hayır. Kemerburgaz'a taşıyorsun. Şimdi senin orası akademinin en değerli yer. Yani bugün kaybettiler ama
3: sözde en değerli yer.
0: Yani işte
1: yani orada orada kaybettiler. Normal orayla ilgili altyapı ile ilgili Galatasaray'ın
3: eyvah.
1: Neyse konuşulacak o kadar çok şey var ki biraz orayı değinmeleri lazım.
2: Biz de tamamlıyoruz hocam.
1: Bitti mi?
2: Evet bitiyor.
1: İyi hafta sonları iyi pazarlar.
2: Mahmut Alparslan, İbrahim Yavuz, Selahattin Çınar. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Stadyuma paslayarak tamamlayacağız yayını değerli izleyenler. Yunus Emre de konuklarıyla birlikte maçı değerlendirecek. Mutlu akşamlar olsun.
4: Spor Radyo Sporun Radyosu.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
1: Ya da bunun farkında. Futbol iki açıdan yürüyen bir olgu. Bir çalışırsınız, bunun bilimsel tarafı var. Metot tarafı var. İşte pratik yaparsınız elinizdeki kadro doğrultusunda. Bir de işin duygu tarafı var. Motivasyon tarafı var. İşin ikinci kısmına dokunmak mümkün. Yani bunu ilk gün, ilk dakika, ilk saniye yapabilirsiniz. Hoca da bunu söylemek istiyor. Yani mücadele birçok defa doğaçlama giden oyunda dahi olsa oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarmalarında önemli rol oynuyor. Çok geçmişte bir Ajax Real Madrid maçından kalma hikayedir. Ajax'lı bir oyuncu ki o zaman da Real Madrid hani dönemin domine eden takım. Real Madrid sahasında alıyor topu birkaç defa sektiriyor oyun içerisinde. Ya bunun için yaptığı sorulduğunda bir özgüven kazanmak, büyüklüğümüzü ortaya koymak için yapmıştım diyor. Futbol böyle bir şey. Yani ayrıntı dediğimiz şey bazen bir kıvılcım, bazen güzel bir hareket, bazen rakipten çok ciddi bir şekilde top çalma. Bu bir anda gidişatı değiştirebiliyor. Thomas Reis de bunu çok domine bir şekilde yapabilecek bir karakter. Ben bugün o açıdan yani gerçekten başka bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Meseleye hoca özelinde ve maçın önemi özelinde bakarak. Yani başka bir Trabzon izleyeceğimizi düşünüyorum derken bu sadece mücadele kapsamında olmayacak. Trabzonspor üretecek. Trabzonspor Galatasaray'ın epey canını sıkacak. Trabzonspor hem mücadele edecek hem de iyi takım olduğuna dair önemli işaretler verecek diye düşünüyorum. Yani hoca iddialı. Hoca oyuncularına yönelik beklentilerini çok rasyonel zemine oturtarak sunuyor. Dolayısıyla hani maç öncesi iletişimini çok sağlıklı ve doğru buluyorum. Bunun da sahaya yansıyacağı kanaatindeyim.
2: Teşekkürler abi. Savaş abi sana şunu sormak istiyorum. Aslında Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığında ön alanda Sané, Yunus, Leao ve Deniz'i görüyoruz. Ama çok uzun süredir devam eden bir yağış var. Dolayısıyla zemin kayganlaşmış ve muhtemelen maç oynanırken biraz da ağırlaşabilecek duruma da gelebilir. Buna göre sence bir son dakikada kadro değişikliği yapabilir mi Okan Hoca? Daha mücadeleci, daha böyle fiziksel temaslarda ayakta kalabilecek isimleri tercih edebilir mi?
3: Mesela Barış.
2: Evet.
3: Mesela Leslie. Yani fiziksel olarak baktığımız zaman çok fazla açıkçası beklemiyorum. Çünkü bu tip maçların hazırlığı en az son iki antrenmanla başlıyor ve son antrenmanda da deniliyor. Şimdi baktığımız zaman da son antrenmanda Sané'nin olduğunu duyduk. Dolayısıyla yani maça 2-3 saat kala
2: Trabzonspor... Hemen araya gireyim. Trabzonspor kafilesi şu sıralarda Mehmet Ali İlmaz tesislerinden çıkıyor. O anları da ekranlara getiriyoruz. Tamam.
3: Papara Park zemini sosyal medyada sen de onunla giriş yaptın. Sen şu anda güzel bir zemin var. Maça uygun dediğin zaman o sosyal medyada bilgiliğini yansıtan bir fotoğrafı evet. Görüp de sana şimdi hadi oradan ya yalancı şu zemin diyenler de vardır. Gerçeğini söyleyelim. Sen de ben de gördüm. Tertemiz bir zemin var. Ağır bir zemin beklemiyorum. Zaten günümüz şartlarında artık statların çim bakımları yapılıyor. Dolayısıyla ağır bir zemin değil ama fizike dayalıklı bir mücadele olacak kesin. Zaman zaman sert mücadele olacak. Şimdi Sané Barış baktığımız zaman fizik olarak da ciddi bir fark var. Ama Barış'ın performansı son 5'lik bir Avrupa maçında bir artık bir kulübe istedi. Yani bunu kabul etmek lazım. Geçtiğimiz sezon başına gidelim. Barış'ın bir Arabistan transferi vardı. Biraz sancılı süreç yaşandı. Ekran kararttı. Bir hafta kadro dışı kaldı. Ama dönüşünde öyle bir Barış izledik ki Olimpiyatlarında Eyüpspor maçı girdi, asistini yaptı. Sonra golünü attı ve sezon boyu çok iyi işler yaptı. Şimdi Sane'den de bu akşam Barış için bir kulübe bekliyorsak Sane'den de bir patlama beklememiz lazım. Şimdi bir futbolda birilerinin yokluğu birilerine yarayacaktır. Bu böyle bir şey var. Mesela Osimhen de çok soruyor. Hayatta her zaman birilerinin yokluğu birilerine fırsat olur. Artı Fatih Terim'in güzel bir sözü var. O aklıma geldi. Güzel bir sözü derken şu. Birçok güzel sözü vardır aslında Fatih Terim'in. Bana olmayanları değil, olanları sorun. Olanları konuşalım. Bugün de burada. Eğer Sane varsa Sane'yi konuşacağız. Barış hamle olarak belki yedeklik yarayacak. İkinci yarı fiziksel üstünlük sağlaman gerektiğinde Barış ortaya atabilir. Leslie atabilir. Baktığımız zaman Galatasaray Kulübesi'nde önemli oyuncular var. Batrakov var. Fizik oyunu gerektiği zaman değişiklikler yapabilir. Şimdi Barış bu maçta yedek kalmayı hak etti mi dersek 6 maçlık performansa göre santrafor oynadı. Kanat oynadı. İki kanatta da oynadı. Sağ kanat, sol kanat, santrafor. Hoca Barış'ı oynatmıyorsa vardır bir bilgi diyeceğiz. Sane'yi oynatıyorsa Sane Barış'tan daha iyi işler mi yaptı? Sane Barış kadar şans bulamadı. Ama bu tip maçlarda rakibinizde özellikle Muhammed Salah gibi bir oyuncu varsa ve Sane gibi bir yıldız oyuncum varsa ben Sane'yi oynatırım. Fizik üstünlüğü gerektiği zaman Barış'ı da alabiliriz. Hani bugün Barış'ın kulübede olması, Sane'nin 11'de başlıyor olması kimi mutlu etti, kimi mutsuz etti dersek mutlu edenlerin sayısı daha fazla olabilir. Barış'ın geçen haftaya kadar artık hoca bu kulübeye girmesi lazım, biraz dinlenmesi lazım diyenlerin sayısı çok fazlaydı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Yani 6 haftada baktığımız zaman Barış'ın beklentinin altında kalması. Son 4 yılın şampiyonluğunda 4'üne de doya doya var. Katkı olarak çok fazla var. Ama bu sene kötü başladı. Biraz belki dinlenmesi lazım diyebiliriz. Barış'a haksızlık etmemek lazım. Her sene milli maçlarla beraber, Şampiyonlar Ligi maçıyla beraber, Ziraat Türkiye Kupası derken 60 maçın altına düşmüyor. İzin dersen milli takımlarda olduğu için çok fazla izin yapamıyor. Biraz dinlenme. Bu sezon da milliden takımdan geldikten sonra çok fazla dinlemedi. Belki bugün Barış'ın olmaması, Osimhen'in olmaması Deniz'e belki yarayacaktır. Şimdi biz Osimhen olsaydı Deniz'i Kocaeli maçında izleyebilecek miydik? Osimhen olsa Lisbon, Osimhen olmadı halde Lisbon'da izleyemedik ama Kocaeli maçında izledik. O yüzden birilerinin olmaması birilerine fırsat olabilir. Bugün Sane takım içinde oyun liderliğini alabilir. Bazı oyuncular vardır. İyi bir Sane diyoruz. Sen diyorsun ya bazen maç kazandırar. Evet, Sane zaman zaman iyi maçlarda, kritik maçlarda sana puan kazandırabilir. Ya da şunu da yaptırabilir. Ya bu sene Barış'tan daha kötüymüş de dedirtebilir. Maç oynanmadan bir şey demiyorum. Ama ben Sane'nin birkaç hafta yedek kalması da oyuna sonradan girmesi bu hocanın bir tercihi olacağını düşünüyorum. Bu maçta da Sane'den yana beklentim yüksek. Diğer taraftan diğer oyuncular zaten Kocaeli maçının kadrosu. Jakobs'u tercih etmesi, karşısında oynayan oyuncunun büyük bir yıldız olması, hareketli olması, ikili mücadelelerde tecrübesini, fiziğini, oyun aklını kullanan bir isim olacak orada. Muhammed Salah gibi. Belki zaman zaman yer değiştirecek. Ama ben hocanın şu 11'inde niye Batrakov yok diyemem. Niye Leslie yok diyemem. Niye efendim baktığı zaman Niyaga yok diyemem. Mevcut kadroda şu andaki 11, muhtemel 11 açıklandığı zaman da büyük ihtimalle belki bir ihtimal Leslie diyorum ama o da hocanın zemini düşünecekse Leslie de orada çünkü fizikli bir oyuncu.
2: Sara'nın
3: bulunduğu yere. Çünkü Torreira, Sara, Yunus orta sahasına baktığımız zaman üçü de fiziksel anlamda baktığımız zaman birbirine yakın oyuncular. Yani orada Leslie hem boylu hem fizikli. Ya böyle bir Leslie Ukaçuk orada olursa sürpriz olmaz. Eğer dediğin gibi bir soruya karşılık söylüyorum. Barış'tan önce orada orta sahada Leslie var mesela fizik olarak bir düşünce olursa o da maç eksiği var. Yani tam olarak Galatasaray'ın yeni transferlerinde henüz daha böyle şu oyuncu hazır, tam hazır diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Çünkü geç geldiler. Çok fazla bunların içinde en erken katılan Leslie Ugaçuk'u. O da 11'de olmuyor. Yani eğer bu maçta Okan Hoca'nın böyle bir sürpriz yapacaksa, son dakikada zemini rakipte hocanın değişikliklerini ya da böyle, çünkü Trabzonspor'da da çünkü beklenmedik bir hamle ve sürpriz tabii var. Orada da mesela Okan Hoca'yı ilk maçında Trabzonspor şehrinde galibiyetle başlamak isteyen bir hoca var. Dolayısıyla Thomas Hoca'nın o 11'deki sürprizlerine karşı zaman zaman da olsa bazı teknik adamlar son dakikada bir sürpriz yapabiliyor. Son dakikadaki sürpriz Barış Sane değil ama Sara Leslie olabilir diyorum ben yani.
2: Hayır abi, şunu sana sormak istiyorum. Şimdi Torreira, Sara, Yunus da çünkü mücadeleci bir oyuncu. Bu orta sahanın sertliğine Trabzonspor orta sahası Fabinho, Melih, Muçi ile aynı oranda karşılık verebilecek mi sence? Burayla ilgili beklentin ne? Çünkü daha çok iki aslında defansif meziyetleri daha ön plana çıkan oyuncular Melih ve Fabinho.
4: Ya vermek zorunda. Zaten Trabzonspor'un kazanmasının yolu da buradan geçiyor. Evet, verebilecek mi? Bu bir soru işareti. Hani şu ana kadarki performanslara bakınca Yani çok da iyimser olunamayabilir Bordo Mavili camia açısından. Ama Melih'i oynatması muhtemel hocanın.
2: Evet.
4: Belli ki hoca çabuk,

0: Çünkü Ozan hocanın yerine Melih tercihi
1: işte
0: var.
1: Melih tercihi yani sürekli çalışan, arayan, yoran, hırpalayan, işte Fabinho tecrübesiyle, doğru pozisyon almasıyla, klasıyla, kalitesiyle belki o farkı ortaya koymaya çalışacak.
0: 2-6 gibi mi konumlandırır sence Ayrı abi, yoksa Melih'i biraz daha arkada, Fabinho'yu bir tık önünde mi?
1: Fabinho bence daha arkada Fabinho olabilir. Yani Melih daha
0: bir tık daha serbest olur.
1: Evet, bir tık daha serbest olur. Çünkü Melih daha geniş alana gider gelir. Yani onun enerjisi daha yeterli olur. Fabinho'nun orada yani Salih gibi kullanabilir. Beşiktaş'ın Salih'i kullandığı gibi diye düşünüyorum. Burada asıl belirleyici olacak olan Muçi'nin ne kadar yardımcı olacağı. Yani Muçi'nin gerek ön alan presine, işte gerek orta sahadaki bu savaşa ne kadar yardımcı olacağı belirleyici olacak. Ben biraz da Trabzonspor'un bu maça özgü motivasyonla ve takım halinde, yani bütüncül bir şekilde ortaya koyacağı yüksek mücadele standardının orta sahadaki mücadeleyi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde Trabzonspor orta sahada Galatasaray'ın çok gerisinde kalırsa, hocanın oyun içerisinde strateji değişikliğine gitmek suretiyle belki orta sahayı bypass eden bir yönteme de başvurması gibi bir oyun farklılaşması da görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi Hayri abiden sözü alıp şöyle sana pasacağım. Şimdi Rice'in Samsun Spor'daki oyununu hatırladığımızda bekleri oyunda çok aktif kullanabilen, onları bir kanat oyuncusunun yanıma zaman zaman orta sahaya da kaydırabilen. Çünkü o dönem hatırlarsan Savaş abi, Zeki Yavru acaba milli takıma gitmeli mi dahi konuşulmaya başladığı bir dönem olmuştu beklerin kullanımında. Bu beklerin ileri çıkması durumunda Leao ve hani nasıl karşılık verecek sence bunlara? Onlara bir aynı şiddette karşılık verebilecek iki kanat oyuncusu mu sence?
2: Verebilir ama orada sıkıntı şimdi, yani Leao çıktığı zaman çok fazla geri gelmiyor. Bunu Sané de çok fazla yapmıyor. Barış daha fazla yapıyordu. Aslında kanatlara biz çok fazla yüklüyoruz ama bu maçın büyük ihtimalle orta alanda güçlü olan daha farklı ortaya durum koyacak. Şimdi Thomas Hoca'nın Samsunspor'da evet Zeki Yavru'yu o yaşta yıldızlaştıran, milli takıma kadar gelmesini konuşturan hoca. Ama orada şöyle bir şey vardı. Biz hep Muhammed Salah diyoruz. Muhammed Salah gibi orada 10 numara attığı bir oyuncu vardı. Sürekli olsa. Olsa mesela muazzam bir performans sergiledi ve sonra o oyuncudan hocadan sonraki farkı anlamadı. Yani Thomas Hoca orada hemen hemen her maç, olsa mesela büyük maçlarda da normal maçlarda da genelde maçın yıldızıydı. Gol atıyordu, attırıyordu. Orada Holse üzerine kurulu bir oyun vardı. Burada da mesela Muhammed Salah'ın üzerine bu akşam bir başlangıç yapacak mı? Beklentimiz o yönde. Ben çizgi hapsolacağını zannetmiyorum. Şimdi Galatasaray adına bazı maçın hikayelerini yazan oyuncular vardır. Bu maçta direkt herhalde hep diyoruz ki Muhammed Salah. Bu tarafa bakıyorsun, Leao sen ne diyorsun? Ama bu maçın hikayesini yazacak farklı oyuncular çıkacak bence. Mesela Fabiano diyoruz ki her an çok farklı şey yapabilir. O da beklentiyi bir türlü karşılayamadı, o patlama yapamadı. Savunmada Niu, diğer bir baktık Savic. Şimdi Trabzonspor'la Galatasaray'ın savunma oyuncularına baktığı zaman Galatasaray'ın üstünlük sağlayan oyuncuları fazla. Performans anlamında, genel performans anlamında. Burada bugün mesela Muçi'yi çok fazla Ayrı abi tutmuyor baktığında. Bu tip maçları seviyor. Hatırlayalım bir Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı. Geçen sene tabii bonservis almadan önce çok daha iyi performans sergiliyordu. Ben hep şunu söylüyorum. Muçi biraz daha Muhammed'e yakın, Salah'a yakın oynarsa biraz daha farklı işler yapabilir. Çünkü Salah ayağında top tutmasını da seviyor, saklamasını da seviyor, şut çıkmasını da sevebiliyor. Ama ben bu sezon üzerinde geldiğinden beri dikkat ediyorum Ayrı abi. Sürekli olarak topu aldığı zaman bazı oyuncular tak tak almak vermek ister böyle. Onu yapabilecek, o hikayeyi yazdırabilecek bir şey olmadı daha takımda. Ama Alman Hoca bugün sen Muhammed Salah olarak çıkacaksın. Bu takımın lideri de, oyuncusu da, içerideki kaptanı da, her şeyi sensin. Bir özgürlük sağlayacak. Yani ben sürekli olarak çizgide olan bir Muhammed Salah göreceğimi düşünmüyorum. Etrafında oynayanlara baktığımız zaman da Joe, nasıl okuyorduk bu Fransızcayı? Joe diye. Mesela Joe çok yakın oynarsa pozisyon bulabilir, uzun toplarla bulabilir. Melih oynayacak büyük ihtimalle mesela. Aral'ın olduğu yerde Saviola mesela Konya maçında oyuna girdikten sonra 10 dakikalık dilimde bile Trabzonspor oyuna bir hareket getirdi. Yani benim bu sene izlediğim en kötü Trabzonspor'du. Bir önceki yayında da söyledim. 5 haftalık dilimde izlediğim, sezon başı Kasımpaşa maçına dahil ediyorum, ilk hafta maçı, Konya maçında bambaşka bir Trabzonspor maçtı. Gençler birinin altı atan Trabzon'dan hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla bugün ben Saviola'nın da, Savic'in de, Viu'nun da, hatta Mustafa'nın da, hoca son dakikada çünkü Mustafa'ya Cabral oynayacak bekliyorduk. Mustafa'ya çünkü daha tecrübeli. Fizik üstünlüğü diyorsan burada fizik üstünlüğü önemli. Yani ben Mustafa tercihini büyük ihtimalle hem hücuma

0: çıkış ve geri, bir de ikili mücadelelerde karşısında, çünkü Lea gibi bir oyuncu olacak. Çok güçlü bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Biraz da bunu düşünmüştür. Yani birebir hepsini kıyasladığımız zaman çok farklı oyuncular var ama Trabzonspor'da ben Alman hocanın özellikle ve özellikle Galatasaray'ın da ikinci yarı düşüşüne düşünmesine rağmen 65-70'ten sonra, çünkü Galatasaray'da bir düşüş oluyor. Bu hep böyle oldu bu sene. Bir türlü oyunu 90 dakikaya yanamadı. İki takım da ucunu düşünecektir. Trabzonspor erken golü bilen çok ciddi bir avantaj. Trabzonspor eğer erken golü bulursa, yani ben 1-0'da bekleyeyim oyunu yavaşlatayım diye iki arayacaktır. Çünkü burada Trabzonspor hiçbir zaman skoru elinde tutayım diye oynamadı. Galatasaray da aynı şekilde ilk golü bulursa o da ikiye atmak isteyecektir. İki takım da hücuma dönük oynayacak. Bireysel hataların çok fazla olduğu maç görebiliriz bu akşam. O baskı iki takımda olacak çünkü. Baskı her zaman bireysel hatayı getirir. Dolayısıyla Trabzonspor'da da Galatasaray'da da maçın hikayesini yazan oyuncuları göreceğiz ama bu oyuncu, isim vererek şimdi şey yapmıyorum, İki takımda da hataya çok açık oyuncular var. Şu bu hatayı yapar. Mesela sen deminki yayında Abdülkerim dedin. Olabiliyor. Zaman zaman hata yapabiliyor. Sanchez de çok aşırı özgüvenden dolayı hata yapabiliyor. Sezon şampiyonluktan sonra yaptığım röportajda bunu kendi de kabul etti. Kendime güveniyorum, hata yapmaktan korkmuyorum dedi. Bazen en kırık adında hata yapabiliyorsunuz. Şimdi Yunus çok güvendiğimiz bir oyuncu ki Bartakov'dan formayı almış bir oyuncudan bahsediyor. Bugün Bartakov yedek, Yunus oynuyorsa beklenti yüksek. Fizik olarak baktığı zaman Bartakov genç, daha iyi ama Yunus'un çalım atması, topu yakınındaki adama vermesi, zaman zaman şut çekme özgürlüğünü düşünürsek Galatasaray'ın artıları var, Trabzonspor'un artıları var ama ben bu akşam bambaşka hikaye yazan oyuncuları göreceğimize inanıyorum. Muhammed Salah'ı zaten biliyoruz. Leo'yu biliyoruz, Sané'yi biliyoruz. Tek tek bütün futbolcuları biliyoruz ama içeriden o hikayeyi yazacak, oyun eline alıp böyle taraftarları, tribünleri coşturacak oyuncuları göreceğiz ben bu akşam.
1: Orada yönetmenimiz çok güzel Trabzon görüntüleri de ekrana getiriyor. Farklı farklı noktalardan canlı yayınlarımız, açılarımız devam ediyor. Trabzonspor kafilesi stadyuma oldukça yaklaştı. Biraz sonra onların da stadyuma girişini ekranlara yansıtacağız ama henüz Galatasaray kafilesinin otelden hareket etmediğini de söyleyelim. Stadyum etrafı zaten çok ciddi bir şekilde kalabalıklaşmaya başladı. Şöyle devam etmek istiyorum Hayri abi. Onuachu geçen sezonun gol kralı. Bu sezon inanılmaz büyük bir beklentiyle tekrar gollerine devam edeceği düşünüldü ama şu ana kadarki performansıyla bir tartışılan Onuachu var. Bu maç özelinde de daha şiddetli bir ön alan baskısıyla başlamasını beklediğimiz için orada Frank Lüyü tercihini bekliyoruz. Sen Onuachu'daki bu dalgalanmayı neye bağlıyorsun ve bu maç özelinde Juve tercihi psikolojik olarak Onuachu'yu etkiler mi, yoksa normal olması gereken bir karar olarak mı bakıyorsun?
2: Şimdi şöyle bakıyorum, aslında Onuachu'daki düşüş yani bu sezonun meselesi değil. Ben Samsun'daki Türkiye Kupası final maçı mıydı, Samsunspor'la Trabzonspor'un oynadığı o karşılaşmayı canlı izlemiştim. Ve orada görmüştüm Onuachu'daki yorgunluğu diyeyim. Yani Onuachu yorgundu. Ve akabinde de Trabzonspor şampiyonluğa çok yaklaştığı halde son 5 haftada Galatasaray maçını aldıktan sonra hatırlarsan çok ciddi kayıplar verdi. Ve bu kayıplarda bence Onuachu'daki yorgunluğun, formsuzluğun çok ciddi etkisi vardı. Ve Onuachu kaldığı yerden devam ediyor diyeyim. Yani o formsuzluk daha da belirgin hale gelmiş. Ya burada Trabzonspor'un hem takım olarak niçin daha hazır olmadığı ve Onuachu'nun da niçin bu durumda olduğu çok ciddi bir soru işareti. Açıkçası transferlerini vaktinde yapan, sezona da epey erken başlayan Trabzonspor'un Fatih Tekke gibi, ben bu işi çok önemsediğini, bu işe çok kafa yorduğunu, bu işi disipline ederek takımını hazırladığını düşündüğüm bir teknik adam elinde Trabzonspor'un niçin bu görüntüde olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Açıkçası yani Onuachu özelinde genel bir değerlendirme yapmış oluyorum. Şimdi Onuachu ile oynayabilir misiniz? Bu maçı oynayabilirsiniz ama kadrodaki genel tercihlere bakınca işte Melih'in ilk 11'de yer alacak olması, aynı şekilde Saviola ihtimalde yüksekse Aral yerine.
1: Evet.
2: Bunları dikkate aldığımızda yine Mustafa'nın ilk 11'de yer alması, hoca çabukluğu, hareketliliği ve öngörülemezliği tercih ediyor. Yani siz Ju'yla oynadığınız zaman Francolina diyebiliyorum ben.
1: Evet.
2: Daha hareketli bir ön alan. İşte savunma arkasına sızan, koşular yapan, Galatasaraylı stoperleri farklı alanlara taşıyan bir

0: alan anlayışıyla göreceksiniz. Ve artı siz maça hızlı başlayacaksanız, yani Galatasaray'ı hataya zorlayacaksınız. Burada ihtiyaç olduğunuz oyun profiline Cu daha fazla uyuyor. Saviola daha fazla uyuyor. Melih daha fazla uyuyor. Hatta arkadan mesela Saviola'yı destekleyecek ya da Aral'ı destekleyecek Mustafa daha fazla uyuyor. Yani bu bütüncül anlayış içerisinde ben hocanın yaklaşımını değerlendiriyorum. Şimdi az önce hocayı değerlendirmeye çalıştık. Savaş da hocanın kenar beklerini öne çıkarmasından bahsetti. Yani belki de Thomas Reis oyunun gidişatına göre kenarlar üzerinden oyunu şekillendirmek veya sonuca gitmek de isteyebilir. Burada Mustafa'nın tercih ediliyor olması önemli. Pina'nın tercih ediliyor olması önemli. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafını şu anda muhtemel 11 itibariyle ele aldığımızda, şimdi forvette Deniz Gül'ü görüyoruz. Evet. Forvet arkası gibi Yunus'u görüyoruz, öyle değil
1: bu
0: mi?
1: Bu arada Galatasaray kafilesi de şu anda takım otobüsüne biniyor. Onlar da yaklaşık bir 10 dakikalık yolculuğun ardından stadyuma varacaklar. Galatasaray kafilesi de şu an takımın kamp yaptığı otelden hemen otobüse binecek. Takım otobüsüne, onlar da stadyuma hareketlerini gerçekleştirecek. Trabzonspor kafilesinin de stadyuma ulaştığını an itibariyle söyleyelim. Trabzonspor kafilesi biraz daha önce stadyuma geldi. Devam edebilirsiniz abi.
0: Yani 10 dakikalık yorucu bir yolculuk olsa evet, gerek. Çok iyi. Yani lokasyon önemli tabii.
1: Kesinlikle.
0: Ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi Okan Hoca neyi tercih ediyor bu karşılaşmada? Şimdi Yunus'u tercih ediyor olması. Sané'yi bekliyor Savaş. Galiba hepimiz öyle bekliyoruz. Sané'yi tercih ediyor olması. Hocanın bir defa bu karşılaşmada kaliteyi öncelediğini gösteriyor. Şimdi Galatasaray'ın alameti farikası, rakip takımları en fazla hırpaladığı ve de sonuca gittiği özelliklerinden bir tanesi nedir? Sert ön alan baskısı. Siz bunu kimle yaparsınız? İşte Osimhen varsa elinizde, Osimhen ve Barış. Yani bu iki oyuncunun rolü çok fazla.
1: İkisi de yok.
0: Şimdi ikisi de yok. Yani Barış oynamayacaksa, Osimhen yoksa. Şimdi bu bir yönüyle Trabzonspor savunmasının oyuna katılımı, Trabzonspor savunmasının savunmasını öne taşımak açısından Trabzonspor'a avantaj sunuyor böyle bakarsanız. Diğer açıdan bakarsanız, şimdi mesela Mustafa sol bek oynayacak ki hat kıran bir oyuncu. Niçin Thomas Reis tercih ediyor ben anlayabiliyorum. Mustafa hızlı gider, risk alır. Ama bu tarz oyuncuları özgürleştirdiğiniz zaman ya da bazı oyuncular bazı teknik direktörün elinde çok başka şeye, standarta dönüşebiliyorlar. İşte Zeki Yavru örneği güzel bir örnekti. Mustafa da belki Thomas Hoca ile böyle bir hikayeni yazabilecek. Bunu da çok arzu ederim. Ama şunu söyleyeyim. Ya Mustafa'ya sorsanız, sen Barış Alper'e karşı mı oynamak istersin? Lorey Sané'ye karşı mı oynamak istersin? Hangi cevabı alırsın?
1: Bence Sané'ye karşı oynamak ister. Daha az yıpratıcı olduğu için. Ama sen teknik olarak düşünürsen Sané diyeceksin sanırım.
0: Ben Sané'ye karşı oynamak istemeyeceğini düşünüyorum.
1: Teknikten dolayı
0: tabii,
1: değil
0: şöyle,
1: mi?
0: Şöyle, yani teknik ve oyun aklı. Şimdi Barış Alper güçlü bir oyuncu. Ama formunda değilse...
1: Ama sürekli yıpratabilir.
0: Sané... Şöyle, sürekli yıpratsa da Mustafa, yani Barış Alper tarzı oyuncuları durdurabilecek oyuncu profili yine Mustafa'ya yakın oyuncular. Nedir? Şimdi Mustafa da fizik olarak, yani fizik demek size ve cüsse demek değil. Fizik gücü başka bir şey. Mustafa da fizik gücü fena olmayan, akıllı ve çabuk bir oyuncu. Şimdi aklıyla, çabukluğuyla, doğru pozisyon almasıyla durdurabilirsiniz. Ha, pozisyonunu tartışırsınız Mustafa'nın. Ama Lorey Sané öyle değil. Yani Lorey Sané'nin yeteneği, rakip eksiltme kabiliyeti, fake'li hareketleri biraz daha korkutucu olur diye düşünüyorum. Açıkçası ben şu Galatasaray'ın kadro yapısı eğer topa yeterince sahip olmaz ve orta saha üzerinden oyun şekillenmez. Yani Galatasaray topu alıp öne taşıma konusunda Torreira ve Saray'la birlikte Trabzonspor'a bariz bir üstünlük kuramaz, İkinci, üçüncü bölgeye yeterince rahat sarkamazsa Trabzonspor kendi planı doğrultusunda aslında sonuca gidebilir. Yani bu oyun yapısı içerisinde, bu kadro içerisinde ben Trabzonspor'un belirli sekanslarda, özellikle başlangıçta bu ihtimal yüksek,

0: ön alan baskısı dahil, topa sahip olmak dahil, sete yerleşme isteği dahil her şeyi deneyeceğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor belki de sonuca geçişle gitmek isteyecek. Çünkü Mustafa, Pina, Salah, Saviola, yani bu oyuncularla geçişi oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Açıkçası yani hangi taraftan bakarsanız bakın ben keyifli bir mücadele görüyorum.
1: Buradan topu alıp sana şöyle atacağım Savaş abi. Şimdi Okan Buruk yeni bir teknik adam var Trabzonspor'un başında ve Samsunspor dönemine de muhtemelen bir bakmıştır. Nasıl oynatıyor diye, neler yapıyor diye. Nasıl hazırlamıştır takımını bu maça? Yani oyun planında tabii ki çok radikal, keskin değişimler mutlaka yapmamıştır ama bir şeyleri değiştirmiştir. Sence nasıl hazırlamıştır maça?
2: Çok kıymetli bir izleyicimiz. Kızım mesaj atmış. Demek ki görüntülerle baba Trabzon'a gelmek istiyorum. Bu görüntüleri izledikten sonra bekliyoruz. Sözüm var. Getireceğim sana şimdiden bir kaydını türü buradan başlayacağız inşallah. Görüntüler gerçekten muazzam görüntüler varmış. Kesinlikle. Kızımın bile dikkatini çektiyse herkes için hakikaten bu drone görüntüsünü çeken
1: ekibimizin eline sağ
2: olun. Her şeyi kutluyorum. Başarı ekip işidir. Çok güzel görüntüler var. Yani kıskandırılacak görüntüler varmış. Kızımı da buradan kucak dolu sevgilerimi yollayayım, özlemiş beni. Şimdi Okan Hoca tabii ki Rice'ın eski Samsunspor'a göre mutlaka hareket edecektir. Zaten çıkardığı kadrodan hocayı bir aşağı bir yukarı Onaçun olmaması, temaslı oyun dedik ya bundan önceki en zamanı. Temaslı oyun mutlaka olacak ama bu temaslı oyuna göz yumacak bir hakem mi olacak? Yoksa oyunu durdurmaya çalışan bir hakem mi olacak? Okan Hoca'nın temaslı oyunun ikinci bölümü de özellikle vurgu yapıyorum. Kulübede bıraktığı oyuncuların temaslı oyuna, sert oyuna, fizik mücadele ediyoruz ya. Mesela Mustafa, Zara, işte Jakobs. Jakobs yorulduğu zaman Eren'i alabilecek oraya mücadele şeyinde. Zaman zaman kartlık pozisyon olacak. Sarı kart olan oyunda ama iki takım da buna yapacaktır yani hocalarda. Ben Okan Hoca'nın rakiplerini iyi analiz ettiğini biliyorum ekibiyle beraber. Burada şimdi Thomas Hoca'nın Samsunspor'una göre hareket edemez. Trabzonspor'daki oyuncular ortada. Hoca zaten Thomas Reis bugün Onaçu'yu yedek bırakarak bir defa kafadan bir şeyleri yıktı bir defa yani. Düşünceleri yıktı. Okan Hoca'ya dün bu maçta Onaçu yedek olur mu deseydin beklemezdi. Ya da Thomas Reis'e bu akşam Barış'ı kulübede bekler misin diye o da zannetmem derdi mesela yani. Düşünce olarak bakıyorum. İki teknik adamın da kadro olarak kafasında. Hele Trabzonspor muhtemelen bunları biraz çöpe attı diyebiliriz yani baktığımız ya, zaman.
1: Bu arada hala bir sürpriz olabilir ama. Yani çünkü ilk maç kestirmek biraz güç.
2: Doğru. Şu anda hep muhtemel 11. Evet. Galatasaray'ınki bir aşağı bir yukarı belli. Aşağı orada yukarı bir sürpriz yaşayacağımızı zannetmiyorum. Belki bir tane ihtimal veriyorum. Yani son anda Sané'nin yerine Barış'ı tekrardan koyacağı değil ama belki Sara'nın yerine Leslie Ukaçuk'u iyi olabilir.
1: Zaten notlarına bakıyorum.
2: Evet, yani orada bir ihtimal. Çünkü orada bir düşüncesi olmuş ama Sara'dan da vazgeçemez. Sara da performans olarak baktığın zaman duran toptan güzel bir gol attı geçen hafta. Ya ama fizik olarak baktığın zaman şu orta sahada hani böyle Fabiano ile falan böyle korakor o fizikli diyoruz, temaslı oyun diyoruz. Burada baktığınız zaman Torreira dışında Torreira fizikli mücadele var. Temaslı oyunda var. Sara da burada zaman zaman çok pozisyonda rakibinin ataklarına maruz kalabiliyor. Yunus bir yere kadar durabiliyor, bir yerden sonra faal olabiliyor, faal yaptırabiliyor. Ama Thomas Hoca'nın 11'i resmi olarak açıklandığı zaman bizim yayınımızda sonlarına doğru denk gelebilir. Hakikaten bir sürpriz olacak mı göreceğiz ama beklenti Thomas Hoca'nın kadro üzerinde çok ciddi bir oynama yaptığı. Yani 1 değil 2 değil 3-4 tane birden çıkacak gibi gözüküyor. Herkes ne kadar biz Barış'ın kulübede olabileceğini düşünüyorsak Onaçun'un da mesela dün bana deselerdi ben Onaçun'un yedek olacağını asla beklemezdim. Bu bir hoca dokunuşu
1: ama
2: olacaktır.
1: Ama onun biraz da şeyle alakası var Savaş abi. İki antrenmanın sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Son iki antrenmanda takımla çalıştı. Onu da
2: o da olabilir. Form düşüklüğü ama şu da olabilir. İkinci yarının en azından 60'ta 65'te Onaçu'ya gerek kalabilir. Onda da düşünebilir. En azından Onaçu gibi bir santroforunuz var elinde. Bir de Umut var orada. Baktığı zaman yani Trabzonspor kulübesinde iki tane net santrafor.
1: Ali Abeşoğlu da var.
2: Bir de genç oyuncu var doğru. Bir de üç tane ama Galatasaray'da öyle bir şey yok. Galatasaray'da santrafor olarak oyuna atabileceğiniz Barış Alper Yılmaz var. Yani orada eğer o bölgede oynayabilecek düşüncesinde. Ben Okan Hoca'nın Thomas Hoca'nın yapacağı 11'e göre burada kadrodaki ilk 11 üzerinde değil ama yer değişikliği olarak bir takım şeyler düşünebilir. Hayır abi her ne kadar Deniz olmaz deseyse Leao'yu buraya oyun içinde mutlaka 10-15 dakikalık dilimde, 5'er dakikalık dilimlerde artık maçlar böyle kazanılır.
1: Yani Barış Alper'in milli takımdaki görüntüsü gibi
2: evet,
1: mi kaydırabilir?
2: Evet, diyorsun? Öyle bir şey olabilir. Çünkü fizik olarak diyorsan Deniz'de burada fizik var. Mesela Elmander'i mesela zaman zaman santrofor arkası oynuyordu. Ve hava topunda olsun, ikili mücadelede çok güzel sırtı dönük top kazanıyordu.

0: kazanabiliyordu. Burada Deniz bir santrofor gibi ama Yunus'u buraya atıp Deniz'in arkasına alıp maç içinde mutlaka biz bunu görebiliriz. Ben görebileceğimizi umuyorum. Yani Okan Hoca nasıl bir değişik yapar dersen, iki hoca da tecrübeli bir hoca. Alman teknik adamları yıllardır Derval döneminden bu tarafa bir hayranlık besleyen bir kişi olarak. Thomas Hoca'yı da Samsunspor'dayken çok büyük saygı duyuyordum. Oyun anlamında sürekli olarak kendini yenilen, futbolcuların kendine saygı duyan, Zeki Yavru gibi bir yaşı ilerlemiş. Çünkü Zeki Yavru zaten ligimizin tecrübe oyuncularındandı. Kaptanlık verip ve her maçta üst düzey seviyeye çıkaran, her maç üzerine koyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Az önce Holse'den bahsettik, yine aynı şekilde. Ben Okan Hoca ile Thomas Hoca da çok fazla kulübeye giren bir adam değil. O da mesela, ama daha sakin. Böyle şey bir yapısı yoktu.
1: Kısmi gerginliği evet, de seviyor bu arada.
0: Kısmi gerginliklerde ben olsam ben de. Kısmi gerginliklerde olmak lazım. Çünkü orada kızmıyorum hocalara. Sahadaki oyuncular da ondan etkileniyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Çok fazla sakin olmayacaksın. Gerektiği zaman, çünkü oyuncu bakıyor, hakkımı arıyor mu? Hakem hatası oluyor. Teknik adam kulübede oturmaz abi. Teknik adam yani gerektiği zaman dördüncü hakemle de, gerektiği zaman maçın hakemle de. Şimdi gerçi çok fazla müsaade etmiyorlar. Ama bugün de o kısmı gerginliklerden bir tanesi olabilir. Maç temaslı geçecektir, sert geçecektir. Ama buna ne kadar müsaade edebilecek, oyunu ne kadar oynatabilecek bir Batuhan Konak var. Ben Batuhan Hoca'nın burada bu akşam maçın sonundaki oyunda topun kalma dakikasını da merak ediyorum. Çünkü yeni kararlar var. Bir dakika oyundan çıkıyorsun, tekrar giriyorsun. Eskisi gibi yattığın zaman kalkma, yani kalkmama yok. Bunların hepsi. Dolayısıyla eğer oyuna müdahale ederse, ben temaslı oyun, fizikli oyun, kontra oyun, Uğurcan'la Onano'nun topu oyuna sokmaları, bak bugün o kadar pozitif. İleride bir oyuncu görür zaman bol bol göreceğiz. Uğurcan'dan da Onano'dan da. Yani ileride takımdan bir oyuncuyu getirdiği zaman eliyle atabilecek, ayağıyla uzun top atabilecek. İki takımın da savunmasında topla çıkabilen, uzun top atabilen oyuncular var. Çok ilginç, çok güzel, temaslı, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Bir önce de söylemiştim, bireysel hataların olabileceği bir maçtan bahsediyoruz.
1: Galatasaray'ın otobüsü şu anda da stadyuma giriş yapıyor. Onlar da stadyuma vardı. Zaten bulunduğumuz nokta gerçekten bu konulara çok hakim bir nokta. Onlar da şimdi stadyuma girişlerini yapıyorlar. Trabzonspor kafilesi daha önce stadyuma ulaşmıştı. Galatasaray kafilesinin de stadyuma ulaştığını söyleyeyim. Bu arada yayından önce biraz araştırdım. İspanyol var hakemi Fernandez'in de performansı İspanya'da çok tartışılıyordu son dönemde. O nedenle bu atamanın da yine tartışıldığı ifade edeyim. Yani Batuhan Kolak'ı zaten hani biliyoruz, tanıyoruz ama VAR hakemiyle ilgili de yine sosyal medyada tartışmalar yaşanıyor. Onu da ifade edeyim. Çünkü çok konuşuluyor. Yani VAR müdahalesi noktasında da sıkıntılar yaşandığını, yani ekranda izlenip ama orada bile tartışmaların yaşandığını çok fazla konuşuyoruz.
0: Biz en iyi yaptığımız şey sosyal medyadan tartışma yapmak.
1: Evet.
0: Ama burada tartışmayı siz açıyorsunuz. Bugün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da dün akşam dedi ki bu hakem Galatasaray'ın şu kadar maçını yönetmiştir, bu olmamalı. Bence de olmamalı. Hani ben şimdi bunun aksini söyleyemem. 5 tane Galatasaray'ın maçını yönetmiş bir hakemin Trabzonspor maçını hiç yönetmemişse, ilk dev maçı bu olacaksa, ben Batuhan Hoca'nın yerine kendimi koyuyorum. Girilmemem mümkün değil. Ne kadar hazırlanırsam hazırlanalım, beklenti yüksek. Günümüz sosyal medyasında günlük yöneticileri maç sonunda inşallah iki taraftan da, iki taraf yönetiminden de, iki tarafın başkanından da, yöneticilerinden de, hocalarından da Batuhan Kano güzel bir maç yönetti. Adaletli bir maç yönetti. Tabiri caizse sahada hakem değil hakim oldu. Dedirtecek bir maç olur inşallah hakemler açısından.
1: Abi ağzınıza sağlık. Bir reklam aramız var. Reklam aranızdan sonra Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi burada gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz.
2: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
3: Maçın da başlamasına artık saniyeler var. Savunma ayak koydu.
4: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
5: İkinci yarı başlamak üzere.
6: Topalarda gol!
3: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
4: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
3: Bakalım karar ne çıkacak?
2: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
5: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
3: Çok büyük bir hata Topalarda. Karşılaşmalar devam ediyor.
6: Vuruş geldi Topağlar'da.
2: Scoreboard bu akşam 20'de Aspor'da.

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: A Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Trabzonspor Galatasaray karşılaşması öncesi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık tabii yavaş yavaş maç heyecanı daha da artmaya başladı. Stadyum etrafındaki hareketlilik de artıyor şu an itibariyle ama hafif hafif yağışın şiddetini de artırdığını söyleyeyim. Taraftarlar birazdan stadyumu doldurmaya başlar tam anlamıyla. Tribünlerin tamamen dolu olacağını bir kez daha hatırlatalım. Önce Trabzonspor kafilesi stadyuma giriş yaptı. Ardından Galatasaray kafilesi stadyuma girişini yaptı. Hadi abi artık yayınımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ama şöyle bir şey soracağım. Trabzonspor bu maçı kazandığı takdirde Thomas Reis'la nasıl bir kazanımlarla başlayacak sana göre? Sadece bir 3 puan olacağını tahmin etmiyorum. Sence bu maç 3 puanın dışında neler getirir Trabzonspor'a?
1: Bir defa camianın üzerindeki negatif havayı dağıtmış olur. Çünkü Trabzonspor çok büyük ümitle başladı. Geçtiğimiz

0: sezondan bu yana Trabzonspor bambaşka şeyler söyledi. Paradigmayı değiştiren camia oldu bir defa daha. Dolayısıyla hani bu başlangıçta yaşanan hoca değişimi, Fatih Hoca gibi çok sevilen bir profilin, bir figürün erken ayrılığı, sonuçların kötü olması bir anda hayal kırıklığını getirdi. Yani Trabzon şehri çünkü hani bu tür şeyleri, bu tür yıkımları çok yaşadı. Dolayısıyla hani henüz o boyutta değil ama oraya giden yoldaki sıkıntı ortadan kalkar. Yani Trabzon kendini bulur. Şehir özgüven kazanır. Şehir havaya girer. Dolayısıyla ortada büyük bir yatırım var. Salah gibi yani dünya futbolunun bana göre yani şu anda yaş aldığı için marketing değeri olarak belki en tepelerde olmayabilir ama onun ötesinde yaptıklarıyla, özellikleriyle hani bir adım sonrası Messi dediğimiz bir oyuncuyu getirmişsiniz siz. Ve oyuncu kültürel olarak dini açıdan da bambaşka anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla hani yapmış olduğunuz bu yatırımın, bu güzel hamlenin de sonuç vermesi için bugün Trabzonspor'un kazanması önemli. Hani bir mağlubiyetle her şey bitmez ama çok şey kaybedilir. Dolayısıyla Trabzonspor bugün sahaya Thomas Hoca'nın da söylediği gibi mücadele etmeye çıkacak ama mücadele etmenin ötesinde mutlak anlamda kazanmaya çıkacak. Trabzonspor'un kazanmaktan başka ihtimale tahammülü olmaz diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim şimdi hani Salah'tan açıldı. Şimdi iki husus var. Bir, oyunu Salah üzerinden tamamen tekilleştirerek oynamak ki aslında bu rakipler açısından bir özbere dönüştüğü zaman önleyici formüller alabilecekleri bir hataya savrulmak olur. Bence bunu yapmak yerine Salah'ı özgürleştirmek, Salah'ı özgünleştirmek ama Salah genelde yani partner arayan bir isim. Özelliklerini konuşturmak için işte ikili oyunlar, duvar pasları bunlara çok fazla ihtiyaç duyan bir isim. Yani bunu yapabilecek korelasyonu, oyuncu profilini Trabzonspor'un kesinlikle netleştirmesi lazım. Yani Thomas Hoca'nın. Şimdi buna en aday oyuncu Muçi görünüyor. Öbür taraftan işte yeni forvet bu karşılaşmada oynayacak. Onun Salah'la ve ön tarafta kuracağı uyum, korelasyon önemli. Dolayısıyla bunu yapabilmelisiniz. Yani Salah'ı hem az yormalısınız, denklemin içerisinde tutmalısınız. Ama sadece Salah üzerinden oyunu tekilleştirmek suretiyle de rakibe benim tek planım bu dememelisiniz. Bugünkü karşılaşma o açıdan da hani bize bazı ipuçları verecek. Ben Trabzonspor'un yani şu atmosferde ciddi bir motivasyonla çıkacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da çok defa şahit olduk. Yani bu tür atmosferlere, rakip takımın güçlü taraftar desteğine sahip olmasına alışkın, bunu yönetebilen futbolculardan kurulu bir takım. O tecrübeyi onlar da ortaya koyacaklar. Açıkçası hani az önce konuştuk. Ben mesela Yunus faktörünün çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor savunması belki Deniz'i durdurmakta o kadar zorlanmayacak. Ona formül üretebilecek. Deniz evet sırtı dönük oynar, hava toplarında etkili ama Trabzonspor'un stoperleri de bu anlamda temaslı oyunda olsun, tecrübe anlamında olsun yeterli donanıma ve yeterliliğe sahipler. Belki Pina ile Leao'nun efektini kırabilirsiniz. Çünkü Leao da şu anda maksimumunda değil. Biraz önleyebilirsiniz. Bu yer değiştirmelere de önlem alabilirsiniz. Ama ben Yunus'un şütörlüğünü, Yunus'un çabukluğunu, zaman zaman sürpriz işler yapmasını fazlasıyla dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ya bu karşılaşma alan da verecek iki takıma. Yani genişlikler olacak, geçişler olacak. Bu geçişlerde özellikle hem teknik hem çabuk oyuncular ciddi rol alır. İşte Galatasaray'da Yunus var, Leroy Sané var, Trabzonspor'da Salah var. Şimdi Muçi mesela hani biraz Muçi ile ilgili negatif bir kompozisyon ortaya koymuş gibi oldum ama şayet yani ön alan baskısında Muçi topu alır dönerse.
1: Dönen topları tamamlayabilecek bir oyuncu işte gibi.
0: Bunu yapabilirse.

0: De yani şütörlük anlamında da belki sahanın bir numarası. Yani ondan daha iyi topa vuran yok. Tabii biz bütün bunları konuştuk ama ya bu oyunun kendine has tarafları var. Yani duran toplar var. Mesela Galatasaray bir sezon önce %30 düzeyinde duran toplardan skor üretiyordu. Geçtiğimiz sezon aynı verimliliği ortaya koyamadı. Trabzonspor da duran toplardan iyi sonuç alan bir takım, da hala almaya aday. Ve bugün Onaçu'nun ilk 11'de yer almaması dakika almayacağı anlamına gelmez. Belki de Trabzonspor oyunun gidişatına göre forvet ikileyecek. Hakem konusunda şunu söyleyeyim. Yani atamalara hani böyle nasıl söyleyeyim, pozitif bakmak ya da işte şu hakem atandı çıkar bu işin üstesinden gelir demek maalesef, yani biz böyle bir konfordan bile mahrumuz. Yani maalesef acı bir gerçek. Şimdi Batuhan Hoca'ya da hakem şansı ya da hakem talihi dileyelim. Umarım oyundan yana olur. Birinci bölümde de onu söylemiştim. Yani hakem oyundan yana olacak. Oynatmayandan yana olmayacak. Bir bunu söylemek isterim. Yani İspanyol VAR hakemiyle ilgili sen de aslında evet, önemli bir ayrıntıya dikkat çektin.
1: İspanya'daki performansı çok tartışılıyor şu yani, an itibariyle. Yani orada dahi tartışılan bir hakemin bu maça atanması daha fazla tartışmalara sebebiyet verdi yani, açıkçası.
0: Ya bizim buradaki öznemiz zaten tartışma, yani Türk futbol ikliminin ana teması tartışma. Yani
2: dolayısıyla konusuna dünyanın bir numaralı Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Wilmich'i getirdik, biz onu da tartıştık yani. Biz tartıştıktan sonra yani biz onun önüne geçemiyoruz.
0: Benim söyleyeceğim o değildi. Yani dolayısıyla bize tartışılan bir hakem göndermeleri kadar doğal ne olabilir? Yani tartışılan, sürekli hakemleri tartışan bir ülkeye onlar da tutmuşlar. Tartışılan bir hakem göndermişler. Ama umarız hani bunları konuşmaya hiç gerek kalmaz.
2: Yunus konusunda sana katılıyorum. Az önce satır arasında söyledim. Eğer Bartakov'u yedekleyip bu maçta oynayabiliyorsa, bu maç şu anda hava çok güzelleşti. Yağmur yağmıyor. Evet. Durağan bir hava var. Eğer yağış olursa iki takımdan da bol şut görebiliriz. Çünkü bu sefer kalecileri de hataya teşvik edebilir. O temaslı oyundan biraz daha çok uzaktan şutlara dönebilir bu maç. Thomas Hoca için sorduğun soruya gelsek. Thomas Hoca bu maçı kazanırsa çok şey kazanır. Prestij zaten var. Psikolojik olarak şehirde bir üstünlük olur. Takımda bir psikolojik olarak o düşmüşlük yeniden kısa vadede yukarıya çıkar. Puan farkı 3'e iner. Rakiplerinizin durumuna göre çok daha farklı olabilir. Lider değişebilir. Namalup takım, yani ezeli rakibiniz namalupten indirmiş olacaksınız. Uzun süren bir kazanma serisi var. O kazanma serisi devam edecek. Yani Trabzon lehine. Galatasaray kazanırsa zaten o alışkanlık devam edecek. Ya yani birçok şeyde şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe bu maçı bekliyor. Baktığın zaman Beşiktaş'ın bir liderlik düşüncesi olabilir puan kaybına göre, beraberliğe göre, sonuca göre Ahmet Spor'la oynayacağı maçta. Fenerbahçe Galatasaray puan kaybında ilk yarışta ben varabilirim. Kazanması halinde daha ligin 6. haftasında milli arada bazı şeyler çok açılmış olacak. Hani makas diye tabir ettim. Makas çok açık olmuş olacak. Trabzonspor tabii ki şampiyonluktan kopmamış olacak ama 9 puan psikolojik olarak çok farklı olur. 3 puandan fazlası bu maç. Thomas Hoca için, şehir için, futbolcular için, başkan için, camia için. Eğer Trabzonspor kazanırsa lig bir nevi diğer maçlardan bağımsız olurum. Yeniden başlıyor gibi olacak. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından
1: abi,
2: bağımsız
1: araya
2: olur.
1: Gireyim. Okan Hoca ligde çok iyi ama Avrupa performansı çok tartışılıyor. Her sene başında aslında Okan Hoca'nın performansı tartışılıyor. Olası bir Trabzonspor galibiyeti o noktada Okan Hoca'ya da biraz nefes aldırır mı?
2: Ya Okan Hoca'nın tartışılmasını ben de zaman zaman eleştiren bir kişi olarak söylüyorum. Yani hakikaten ligde 5'te 4 yapmış, 5'te 5 olabilirdi. Ligin ilk haftasında Çorum Spor'la o kaybedilen puan bana göre kaza puanıydı. Çok fazla pozisyona girdi. Avrupa'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 24'e kaldı. Baktığımız zaman Okan Hoca'nın, ya bırak Türkiye'yi ya, dünyada 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir teknik adamın eleştirildiğini, dünyada 4 yıl üst üste olmuş bir takımın yönetimi, başkanı eleştirilmesi, bazı futbolcular eleştirilmesi, buna aklım almıyor. Ama burada tekrar söylemek gerekirse, biz Trabzon Galatasaray maçından bağımsız söylüyorum, İletişim konusunda bir yerlerde anlaşık var. Okan Hoca'nın, ben Okan Hoca'nın yerinde olmuş olsam üzülürüm ya, geceler uykum kaçar. 4 yıl şampiyon olmuşum, daha ne istiyorsunuz, daha ne yapmam lazım? Evet, geç oyuncu değişiklik yapıyor zaman zaman. Evet, bazen yanlış demeyeyim ama tercihlerde hocanın tercihleri, bizim bilmediğimiz kadro tercihlerinde, oyuncu tercihlerinde. Şimdi 6 hafta Barış'a şans vermiş, 6 maç. Bu maçta Sané'ye verdiği zaman niye Barış oynar demem. Çünkü orada artık 6 maçlık performansında bir düşüş gördü Okan Hoca. Yani oyuncu değişikliklerinde zaman zaman geç kalıyordu. Onu da artık bu sene yapmaya başladı. 2 oyuncu, 3 oyuncu değişikliği birden yapmıyordu. Okan Hoca'nın bu maçı kaybederse kredisi var. 4 yıl şampiyon takımı kaybetmesi halinde bile hala liderlik Beşiktaş.

0: Beşiktaş'ın kazanmasına belki zirveyi Beşiktaş'a bırakabilir. Beşiktaş puan da kaybedebilir çünkü Ahmet Spor baktığın zaman iyi geliyor. Şu anda çok da iyiler yani. Lig üçteler. Ben sezon başında hiç hayal edemezdim. Ya yani böyle bir ortamda Okan Hoca'nın eleştirilmesine ben de çok anlam bulamıyorum. Zaman zaman eleştiren bir kişi olarak söylüyorum ama oyuncu değişikliği, tercihleri, sezon başında geç kalan transferlerde yönetime kalkan olması gibi şeyleri eleştiriyorum. Yoksa hani bakalım ya, Türkiye dışında da dünyada 4 yıl şampiyon olmuş üst üste bir teknik adamın bu kadar eleştirilmesi. Ama Okan Hoca bunlara alışkın. Okan Hoca'nın bundan 4 sene önce yine bir Trabzonspor maçı yaşanan beraberlikten sonra 5. Fatih Terim denemi diyenler vardı ilk senesinde 5. haftada ya da 6. haftada. Yani oralardan buraya geldi. Okan Hoca geldiği zaman 5. haftada liderken de aynısıydı ya da liderin bir puan gerisinde aynıyken. Sonra 4 yıllık şampiyonlukta da biraz bence kırgınlık var mıdır? Vardır. Ama çok fazla takmıyor. Çok fazla duygusal insan olsa var. Takabilir böyle şeyler hocalar çünkü. Performans anlamında ben zaman zaman hataları mutlaka vardır. Öz eleştiri yapması lazım. Lig için değil ama Avrupa'daki Lizbon'da da aynı hatayı yaptı. Lizbon'da Deniz Güler burada Kocaeli maçında oynuyorsa Lizbon'da da oynamalıydı. İki tane eleştiri yapacaksak burada eleştiririm. Şampiyonluğu değil. Avrupa'dan örnek verdin. Ben Galatasaray'ın Lizbon karşısında iki tane sol bekle yan yana oynamasını kabul etmiyorum. Abdülkerim orada varken, Bitçao varken Kaan Ayhan da yazılmadı listeye. Yani Lemine orada oynuyor baktığın zaman. İki tane sol bekin orada oynaması. Şampiyonlar Ligi maçında bir tane daha.
1: Savaş, küçük bir araya gireyim.
0: Tabii ki.
1: Yani bu tercihi Okan Hoca yapıyor. Nasıl eleştirilmeyecek?
0: Bak Avrupa dedim ama lig demedim.
1: Fark etmez
0: ligde,
1: ki. Yani.
0: Ligde bunların telafisi var.
1: Ya eleştiri teknik düzeyde bak, kaldığı müddetçe sıkıntı değil.
0: Tabii
1: eleştirinin
0: ki.
1: Olmadığı yerde gelişim olmaz.
0: Şunu da söyleyelim. Geçen
2: eleştiriyi
0: sene,
2: aşan tepkiler oluyor.
1: O başka bir şey.
0: Başka bir şey tabii, tabii ki. Siz sezon başında 4 yıl şampiyon olmuş bir teknik adamın yerine hoca isimleri koyuyorsanız ben bunu söylüyorum. Yani Galatasaray iki tane sol bekle oynamaz. Galatasaray geçen sene Liverpool maçında Sané kulübedeyken, bak bugün Sané diyorum ya oynamayı hak etti. Sané Liverpool maçında kulübedeydi. Yerine kim oynadı? Sacha Boey ile Salahi. Ya orada Sacha Boey ile Salahi oynar mı Salahi bu kulübedeyken? Ve Sané'deki çöküş orada başladı. Sané'deki psikolojik moral düşüklüğü orada başladı. Ben Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'a geldim. Evet ciddi bir meblağda yıllık alacağı oldu. İmza parası. Ama Şampiyonlar Ligi transferde bu tip oyuncular için etken. Liverpool'da iki tane sağ bek orada oynuyorsa kendisi kulübedeyse tabii ki üzülür. Geçen hafta kulübede başlaması tabii ki üzülür. Bugün Sané için bir fırsat. Sané bir fırsatı değerlendirebilirse milli aradan sonraki süreçte de Sané de bakması lazım kendine. Ama milli takımda yoksun. Bundan önce hep vardın. Ondaki düşüklük milli takıma da yansıdı. Galatasaray'da da mesela baktığın zaman Kaan Ayhan falan daha önceki milli takım kamplarında hep vardı. Bugün yok. Bugün 16 tane oyuncu var. Kaan Ayhan da olsaydı 17 olacaktı. Dolayısıyla burada Okan Hoca'nın Avrupa maçlarındaki eleştirim devam edecektir. Avrupa'da bir gelişim göstermek lazım. Bu sene geçen seneden Avrupa daha zor. Herkes geçen sene 10 puanla çıktı. Bu sene 10 puan yetmeyeceğini söylüyorum. Yani buradan Trabzon'dan Avrupa'ya atlamayalım. Okan Hoca'nın eleştiriye zaten kendisi de açıktır. Hocalar da açıktır. Biz de zaman zaman giriyoruz sorularımızı soruyoruz. Sen de... Ama öyle eleştiriler var ki 4 yıl şampiyon hocayı daha ligin 3. haftasında hoca gitsin başka birisi gelsin.
1: Bu eleştiri değil zaten. Bu söylediğim başka bir şey.
2: Bu arada normalde şu an bulunduğumuz saat dilimin içerisinde kadrolar elimize ulaşırdı. Şu an itibariyle henüz kadrolar belli olmadı. Belki ya,
1: Thomas hoca da bizi bayağı bir yoracak.
2: Evet.
0: İnşallah yakalayalım onu da bir hoca her an.
2: Evet yayınımızın içerisinde
0: ya, bir an önce gelsin çünkü o sürprizleri açık yerleri burada yakalamak
2: ama
0: istiyoruz.
2: Ama görüntülerde ekrana yansıyor. Trabzonspor taraftarları henüz stadyuma girmeden o atmosferin sıcaklığını yansıtmaya başlamış. Bu sezon Trabzonspor Papara Park'ın stadyum kapasitesi de artırıldı. Kombine satışında rekor kurdu Trabzonspor. Bak, forma satışında rekor kurdu. Aslında taraftarların uzun zamandır beklediği heyecanı şu anda var. Yunus, ama sonuç olarak bunun gelmesi
0: Yunus,
2: lazım.
0: Bunu Trabzonspor şehri hep söylüyorum. Dünyanın bambaşka bir futbol şehri. Sen burada yaşayan birisi olarak ben de eski Avrupa Kersadı'nda 97'den beri maçlara gelip giden bir kişi olarak söylüyorum. Trabzon şehri futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Burada bu tribünlerin boş kalmasını ben İstanbul'da her yayınımda açıkçası eleştiriyordum. Ya burada bir tane takımımız var. Herkes bu futbolu seviyor değil mi? İyi olabilir, kötü olabilir. İyiken de yani Galatasaray geldi dolduralım. Beşiktaş geldi dolduralım. Fenerbahçe geldi dolduralım. Diğer taraftan şimdi lazım. Muhammed Salah transferi sadece tribünler için değil. Muhammed Salah transferi Beşiktaş'a olmuş olsaydı dünyada bu kadar ses getirmezdi. Trabzonspor'a gelmesi bu şehirde ayrı bir hava kattı. Benim uçakta yanımda bir Arap aile oturuyordu. Tam inişe yakın konuştuk orada. Gazeteci olduğumu söyledim. Maça geliyorum dedi. Tıkıt dedi, bilet dedi, bulamadım. Nasıl? Hayır, şaştı kaldı. Maça geliyor, bilet yok. Böyle çok olacak yani. Bileti bulamazsanız gelir Trabzon'u görür, gezersiniz. Papara Park'ın etrafında gezer gider. Eskiden gelip maç bileti bulabiliyordu. Bir futbolcu çok şey. Muhammed Salah Trabzonspor'a, Türkiye'ye, Trabzonspor şehrine çok şey katacak ve en önemlisi bir yıldızdan fazlası. Hep söylüyorum, mütevazi bir oyuncu. Az önce gördük. Çıkıyor yaylaya. Tek başına, koruma almadan, kendi haliyle bir taşı oturuyor, bir paylaşıyor. O taş şu anda herkesin gelip oturmak istediği bir yer haline geliyor. Muhammed Salah.
2: Galatasaray'ın varsa kadrosu geldi hemen bu arada. Bakalım. Hemen bakalım. Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Salah'ı, Sara, Sane, Yunus, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim. 11'de 11 abi.
0: Ben değişmem. Çünkü kadro konusunda ben hep mütevazı bir insanımdır ama Hakan abi dedim ki seninle her türlü iddiasına girerim dedim. Dolayısıyla aynı kadromuz.
1: Benle iddiaya gireceğim bir konu yoktu ki.
0: Yok, ben yani dedim.
1: Durup dururken iddiaya giriyorsun.
2: Yok, sen girmedin ama.
0: Yemek yerken girme dedim ben de. Hatta ha, ben, bakalım.
1: Ha, aksi bir görüşüm yok çünkü kadroyla ilgili. Ya, 11, sana 11 sana gerçekten tabi olmuşuz bu konuda.
2: Yunus'u evet, burada daha çok Deniz'in arkasında onu destekleyen pozisyonda göreceğiz.
0: Doğru ama dedim ya, maçın belli bölümlerinde beraber izleyeceğiz inşallah. Ben kadroya bakarken Deniz'in orada sıkıştığında Leo girip Deniz'i böyle Yunus'un önünde falan gibi görebiliriz. Milli takımdaki Barış Alper gibi. Yani Trabzonspor 4-3 ise Galatasaray'da bir anda 4-3'e dönebilir mesela böyle oyun içinde.
2: Ya muhtemelen de bu arada normalde Thomas Reis sistem olarak 4-3'ü de denediği dönemler ağırlıklı olabiliyor. Bunu da kullanıyor. Belki de bugün şimdi 11'e henüz ulaşmadı ama Frankinho Ju tercih olursa klasik 4-3'e geçişin sinyallerini de verebilir.
1: Zaten 4-2-3-1 ya da 4-3-3. 4-3-3 olabilir işte. Hani orta sahada o zaman Ozan tercihi de olabilir mi? Hani Ozan
0: Fabio. Ozan hiç beklemiyorum. Geçen hafta izledim. Ozan bu hafta bu kadroda olamaz. Yani Konyaspor maçındaki izledim. Ozan'ı yoksa da zaman zaman bu tip maçlarda çok böyle haykırışlı
1: etkili olabilir. Aslında Ozan öne kat edebilen bir oyuncu. Yani preste yapabilen bir oyuncu ama o özelliğinden çok uzak kaldı. Açıkçası Thomas Reis gerçekten çok heyecan verici bir teknik adam. Yani Trabzonspor kadrosu üzerinde sürekli patinaj yapıyoruz. Kim nerede oynayacak?
2: Evet.
1: Onu bir türlü alamadık.
2: Bir iki üç dakika içinde belli olacak
1: ben
2: ama
1: ben onu heyecanla bekliyorum açıkçası.
2: Maç ilk sıkıştığı anda sence kimi tercih edecek?
0: Ben oyuncu değişikliklerini, 5 tane oyuncu değişikliğini hemen söylüyorum. Leslie, Batrakov, Barış, Kazımcan'ı Jakobs'un yorulmasına göre olabilir. Ama ilk değişiklik burada Batrakov olur.
1: Eren yani, yok mu kadroda?
0: Var. Var. Ama yedekler arasında. Yani Eren
2: tamam, yani kimin yerine bekliyorsun?
0: Jakobs'un yerine.
2: Jakobs'un yerine.
0: Tabii yorulursa bazen çünkü
2: yok, hayır, Batrakov girerse bir tercih.
0: Batrakov girerse Sara çıkar.
2: Sara çıkar
0: tabii,
2: değil mi?
0: Sara çıkar. Daha yani Yunus'u ben 90 dakika kullanacağını düşünüyorum. Yunus çünkü efor sarf eden bir oyuncu. Yunus genç bir oyuncu. Yunus böyle ekstra bir şey olmadığı sürece çıkaracağını düşünmüyorum. Orada Batrakov girer. Niyaga'yı çok fazla kullanmıyor. Leslie'yi yani eğer hem Yunus hem Sara çıkıyorsa orada Leslie de olabilir. Çünkü fizik olarak baktığın zaman hem hava hakimiyeti, bir de geçen Kocaeli maçına oraya girdikten sonra 10 dakikayı oynadı.
2: Trabzonspor'un 11'i de geldi. Evet, hemen onu da aktaralım abi istiyorsan. Şimdi açılacak tabii bir yandan.
1: Maç başlamadan geldi.
2: Ya, maç bak. Evet. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviola, Ju. Herhalde burada da bana
1: evet. Sen 11'de 11. 11'de 11. Hiçbir değişiklik.
0: Burada mesela yani senin 11'inde diğer 11'lere göre sürpriz var 3-4 tane. Yani.
1: Saviola, Saviola mesela.
2: Saviola hızlı olduğu için evet, belki ön alan baskısını şiddetli zaten yapabilmesi için. Ama ya, bu daha çok 4-3-3 dizilimi değil mi?
1: Kesinlikle 4-3-3 dizilimi. Mustafa'yı da oynatıyor. Zaten hani hocanın hem ön alan baskısı hem de zaman zaman geçişleri etkili yapabilmek için bu kadroyu tercih ettiğini, ben de değerlendirmemi, analizimi bu kadro üzerinden, bu anlayış üzerinden şekillendirmeye çalıştım. Trabzonspor bu karşılaşmada hızı, çabukluğu ve yerine göre ön alan presini tercih edecek. Bu anlayış içerisinde biz Salah'ı da daha hareketli ve fonksiyonel göreceğiz diye düşünüyorum. Muçi benim açımdan soru işareti, özelliklerine rağmen her an skoru değiştirebilecek melekelere sahip bir isim. Muçi bu korelasyon içerisinde sorumluluk alıp ve yüzünü kaleye dönebilecek imkanları yakalarsa takımın ona yardımcı olacağı kanaatindeyim. Trabzonspor'un Galatasaray'ı başını ağrıtması mümkün diye düşünüyorum. Hem Galatasaray'ın tercih ettiği kadro, oyuncu profilleri, hem de Trabzonspor'daki oyuncu profilleri ve tercihleri her şeyden önce pozitif futbol diyor. Her şeyden önce modern futbol diyor. Ben güzel bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu güzel oyuna herkes iştirak eder. Tribünler de iştirak eder ki edecektir.
0: Yunus'tan rol çalıp soracağım. Maçın yıldızı kim olur? İki tane söyleyebiliriz.
2: Hemen toparlayalım abi.
0: Bence Saviola ve Fabiano Trabzon adına, Galatasaray adına Sané'yi ilk sıraya koyuyorum. Sonra da Yunus ya da Leo, bu maçın yıldızları olacak. Bak zaten Muhammed Salah'ı biliyoruz.
2: Sence abi?
1: Salah Pina.
2: Salah Pina Trabzonspor yani, adına.
1: İçimden evet, geleni söyledim.
2: Gün boyu A-Spor ekranlarında Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yayınlarımızı yaptık. Bir kez daha bu konumu bize kullanmamıza izin veren Yusuf abiye teşekkür edelim. A-Spor ekranlarında yayınlarımız devam edecek. Şimdi sözü Cüneyt Şen'e merkez stüdyolarımıza atalım.

0: Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Dev maç öncesi sizlerle birlikteyiz. Sağdan görüntülere heyecanı aktarmayı sürdüreceğiz. Stüdyoda da çok değerli isimler konuğumuz. Ulaş Özdemir, Onur Özkan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili.
0: Trabzonspor mu Galatasaray mı? Kritik bir maç. Trendyol Süper Lig'de heyecan doğrukta, dev maçta 11'lerde belli oldu. Ekranlarınıza yansıyor: Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Yunus, Leao, Deniz 11 ile sahada Galatasaray. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviola ve Ju 11 ile sahada Trabzonspor. İki takımın 11'leri belli oldu. Hemen ev sahibi takımla başlayalım. Ulaş Özdemir, 11'lerin eşliğinde nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Öncelikle bir
0: Trabzon 11'ini değerlendirmeyi
1: rica ederim. Bir atmosferi anlatalım. Ben Trabzon'dan gelirken akın akın insanlar Trabzon'a gidiyordu. Öyle bir durum var. Yani dünyanın dört bir tarafından, Avrupa'dan, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden birçok taraftar şu anda Trabzon'a geldi ve kapalı gişe bir maç oynanacak. Gündüz şehir, ben gelirken yani sabah saatlerine itibaren oldukça hareketliydi Onur. Kemençeler çalıyor, davullar çalıyor. Yani maçın atmosferini taraftarlar da birebir yaşıyorlar. Bu akşam da bütün tribünleri doldurdular. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor şeyde, Papara Park'ta. Hocanın yaptığı burada en önemli iki değişikliğe biraz bakmak lazım. Bir tanesi solda Saviolo ve Fabinho'nun yanına da Melih'i eklemiş. Yani Ozan yerine. Bu iki tercih, bir de tabii ki Franconini. Üç diyelim buna, değil mi? Ya Onana'nın son haftalardaki performansının düşüklüğü bence bunda çok etkili oldu. Her ne kadar Gençler Birliği maçında yani gol ve asist üretse de hoca tercih etmemiş ona açıyor ilk 11'de. Burada tabii Saviola tercihini de biraz doğru okumak lazım. Yani Franconini tercihinden başlayalım. Bir, yani ona açı gibi statik bir santrafor değil. Ceza alanında bekleyen bir santrafor değil. Gençler Birliği maçında o bölgeden çok çıkmadı ama Trabzonspor topu ona getirmeyi bildi. Daha önceki maçlarda merkeze kadar gelip top almaya da çalışan bir Onana vardı ve bu oldukça yoruyordu onu. Şimdi Ju tam böyle Salah'ın istediği bir santrafor, bir forvet. Hem ön alan baskısında da çok rahatlıkla kullanabileceğin ve aynı zamanda rakip stoperleri de geriye doğru yaslayabilen, geriye doğru çekebilen, o ceza alanı koşulları da iyi olan ve burada en büyük avantajı da Salah'a sağlayacaktır o bırakacağı açıklarla beraber. Bir de tabii Saviola'nın tercihine de biraz dikkatli bakmak lazım. Yani o da Salah gibi çizgiye basan bir oyuncu değil. O da içeriye kat edebilen bir profil olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı ve atletik, muhtemelen arkaya atacakları toplarda Saviola'yı buluşturmak isteyecektir Salah gibi. Mustafa tercihi Cabral'ı bekliyorduk biz orada. Ama Mustafa da yine klasik bir, yani savunma bekinden ziyade o da hücum bekleri arasında önemli bir faktör. Özellikle iç koridoru kullanma kabiliyetiyle de öne çıkıyor. O da yani son 1-2 maçtır performans düşük olsa da bu maçın havası elbette

0: bambaşka olacaktır bütün oyuncular üzerinden. Ben orta saha anlamında Fabinho'nun yanına Melih eklemesini çok doğru buldum ki bekliyordum da bunu. Zaten Thomas Rice'in geldiği zaman hani takıma böyle 3 günde çok fazla bir şey veremeyeceği açıktır. Belli bir süreye ihtiyacı vardır teknik adamın ama profillere baktığın zaman da birçok şeyi doğru okumuş. Ben biraz Aral'ı bekledim orada ama herhalde Aral'ın o atletizminin çok iyi olmamasından dolayı bence Savyola'yı tercih etti orada.
1: Sen Cu ile alışkanlıklarından dolayı
0: tabii,
1: mı?
0: Tabii yani sonuçta 50'nin üzerinde gol ve asist üretmişler evet. Midland'da. Ama burada tabii Fabinho'nun yanına Melih'i koyarak şöyle bir şey yaptı bence. Yani Fabinho rakip sana hücum ettiği zaman hücum şeklinin nereye gidebileceğini çok iyi sezebilen ve orayı kapatabilen bir isim. Yani bunu Liverpool'da da gördük, işte ne bileyim Monaco'da da gördük oynadığı oyunlarda. Ama Ozan yani o geniş alanı çok süpürebilecek bir oyuncu değil hücum yediği zaman takım. Melih burada iyi bir kesici rolünde. Galatasaray'ın orta sahasına baktığı zaman aslında en büyük görevin de ben Muçi'ye düştüğünü düşünüyorum. Neden? Çünkü Saray'la Torreira'nın o bağlantısını özellikle Torreira üzerinde bir pres yaparak keseceğini düşünüyorum ben Muçi'nin. Böyle bir görev vermiş umudunu taşıyorum ben Muçi'ye Rice Hoca'nın. Dolayısıyla burada tabii iki bek de hem savunma tarafında hem hücumda iyi. Pina'nın oyunu genişletmesi anlamında mahir bir bek. Ama çok böyle bu maçta sanki ceza alanına orta yapılacak bir hani maç çok sıkışırsa evet. Ama onun dışında çok böyle ceza alanı ortalarından ziyade Salah'ın, Saviola'nın içeriye kat edişleri ve Muçi'nin de özellikle ceza yayının dışından o vuruşlarıyla bir maç izleyecekmişiz gibi duruyor. Savic'in performansı düşük olmasına rağmen Melih'in oraya konulmasıyla bence biraz daha savunma güvenliğini de Rice Hoca'nın ön planında tuttuğunu düşünüyorum. Vallahi güzel bir karşılaşma olacak. Galatasaray kadrosunu şey değerlendirsin sevgili Onur. Ama ben o kadroda ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Yani.
2: Evet bir değerlendirme alalım Galatasaray'ın 11'ini. Sürpriz isim var diyeceğim ama az spor izleyenler biliyor Emre Kaptan. Evet. O sürprizi bozmuştu aslında bir gazetecilik başarısı olarak. Bu 11'in çıkacağını gün boyu paylaşmıştık ve değerlendirmeyi rica ediyoruz.
1: Ya, tabii yine de bir soru işareti vardı kafamızda. Çünkü Barış hocanın ısrarla oynattığı bir oyuncuydu kötü performansına rağmen. Sané ise yani biraz daha sanki dışarı ittiği bir futbolcuymuş gibi duruyordu son dönemde. Özellikle sezon başından beri. Bu maç Sané adına şöyle bir maç. Hoca şu mesajı vermiş. Net bir şekilde onu söyleyelim. Hani al forma senin ve artık bir şeyler yap demek istemiş. Çünkü Galatasaray kadrosunun en maliyetli, en kariyerli oyuncularından bir tanesi. Ve şöyle bir rakam söyleyeyim. 2026 yılında attığı gol sadece bir. Leroy Sané'nin. Evet biz o konuca eleştiriyoruz. Sané Barış konusunda biraz Barış kısmında pozitif ayrımcılık yaptı mı hoca? Yaptı. Ama hani Sané de ya hoca o formayı bana ver mesajını çok net bir şekilde iletti mi iletemedi. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bugün Sané adına da Galatasaray'ın belki Sané'yi kazanma noktasında da önemli bir karşılaşma olabilir. Onun dışında zaten Galatasaray adına ideal eldeki malzemeye baktığımız zaman da çok fazla sürpriz olmayan bir 11'den bahsediyoruz. Okan Hoca bir 10 numara transferi yapmasına rağmen çok isteyerek, arzu ederek Batrakov'dan bahsediyorum. Yine 10 numara pozisyonunda 2 maç üst üste Yunus Akgün'e görev veriyor ki Yunus çok formda girdi sezona. Hatta belki de Galatasaray kariyerinin en formda sezon başlangıcını, en formda Ağustos-Eylül ayını geçirdi. Geçiriyor Galatasaray forması Yunus Akgün. O yüzden de hani burada hocayı eleştiremiyorum ama şu kısımda çok kafama yatmıyor. Ben hep şunu söylüyorum, bir pozisyonun bir oyuncusu varsa onu kullanmak gerekiyor her zaman. Yani devşirmeler, yan pozisyonlar hani bunlar mecbur kalmadıkça bana göre kullanılmaması gereken detaylar. Hoca oranın oyuncusu elinde Batrakov ama kullanmayıp asıl pozisyonu kenar olan ve 10 numarayı da oynayabilen ama asıl pozisyonu kenar olan Yunus Akgün orada kullanıyor. Tabi Ulaş abinin söylediği gibi burada iki tane kilit oyuncu yani Muçi'yi söyledi Galatasaray'da Yunus Akgün olacak çünkü merkezlere hangisi daha fazla katkı verecek savunma anlamında. Yani tabii. Orada Torreira Sara bir yerde işte Melih'le Fabinho defansif yükü üstlenecekler. Ama Yunus ve Muçi onlara ne kadar katkı verebilir?

0: geçen sezona kadar hiç yenilgisi yoktu Galatasaray'ın Akyazı'da. Bir geçen sezon aldı yenilgi. Yani son Galatasaray'ın 8 yılda bir yenilgisi var Akyazı'da. Hani bu olumlu bir şey Galatasaray için, ama olumsuz kısımdan baktığımız zaman da iç saha performansıyla deplasman performansları arasında siyahla beyaz kadar bazen fark olan bir Galatasaray görüyoruz. Bunu Osimhen'den bağımsız söylüyorum. Osimhen varken de bunu yaşıyor Galatasaray. Yani iç sahada çok dominant, hücum anlamında çok ekstra üreten, rakiplere ön alan baskısı yapan, çok sert oynayan, nefes aldırmayan bir takım varken deplasmanlarda biraz daha yumuşak kaldı hep Galatasaray. Ki dediğim gibi sadece bu Osimhen'le alakalı değil. Osimhen varken de bunu yaşadı. Sporting deplasmanı 55 dakika iyi bir referanstı. Galatasaray bugün eğer Sporting maçındaki 55 dakikalık oyunu maçın geneline yayabilirse net favoridir. Ama daha önceki deplasman performansını tekrarlarsam, geçen sezon Akyazı'daki oyununu hatırlayalım Galatasaray'ın. Çok etkisiz bir futbol oynamıştı. Onu oynarsa Trabzonspor maçta net bir şekilde üstünlüğü ele alabilir. Ama şunu söyleyeyim, 6. haftada kırılma maçı olur mu? Olur. Yani Trabzonspor için bir kırılma maçı bu.
1: Ne i̇şte olarak ifade edelim. O stres oluşturuyor mu Trabzonspor'da? Gerçekten kırılma maçı mı? Merak ediyorum. Şöyle son 4 sezona baktığımızda Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yarışarak iki takımın domine ettiği birlikte, evet, erken haftalarda puan kaybetmek gerçekten yaralıyordu takımları, ama şimdi dörtlü bir yarış olacak gibi gözüküyor. Yine de bir kırılma maçı mıdır?
2: Ya şöyle, Trabzonspor buradan mağlubiyetle ayrılırsa tabii fark 9 puana çıkıyor.
0: Bence abla atar şampiyonluk yarışına. Belki Ulaş Özdemir o ifadeyi kullanmaz ama.
2: Ben ona çok katılmıyorum.
1: Şimdi ikili bir yarışta atarsın, dörtlü bir yarışta.
0: 3 rakibinde gerisinde kalıyorsun.
2: 3'te evet, gerisinde kalır. Bu bir büyük handikap olur Trabzonspor.
1: O zaman bir stres kaynağıdır bu.
2: Evet. Bunu milli arada ne kadar toparlar Rays Hoca, orayı çok bilemem. Ama Trabzonspor galip geldiğinde Galatasaray'la arandaki puan farkı 3'e düşüyor.
0: Tabii, o zaman başka bir şey konuşuruz.
2: Evet. 2. Beşiktaş bu hafta yenerse, yani Trabzonspor'un yendiği denklemde Beşiktaş yenerse lider oluyor değil mi?
0: Evet, doğru.
2: Yani şimdi dolayısıyla hani Galatasaray geçen sezon gibi rahat bir durumda değil. Hatta önceki sezon gibi de rahat bir durumda.
0: Geçen sezon çok rahat değildi.
1: Trabzonspor'da o stres var ama taraftarda meşaleleri şimdiden yaktı, ekranlara da geliyor.
2: Evet.
0: Zaman hava zaman güzel galiba değil mi? Yağmur falan.
2: Yok, yağmur falan varmış.
1: Üstünde taraftar baskısı, evet, olacak.
2: Maç tabii canım olacak. Ya bu maçın havası bambaşka. O yüzden hani dediğim gibi Thomas Reis gelir burada iki dokunuş yapar. İşte atıyorum Saviolo'ya koyar. Onaçu yerine Franconini'yi koyar. Ve der ki çıkın oynayın kardeşim. İşte Melih'i koyar oraya. Bu maçı sahaya sürdüğü 11 zaten herhangi bir teknik taktik avantajıyla değil, tabii ki bir stratejik plan dahilinde her şey gelişir, ama ya oyuncuların da buna ayrıca bir şey irade koyması lazım. Bu bir iki, tribünün sahaya girmesi lazım. Yani oyunun içine girmesi lazım. Bu da 3. Dolayısıyla baktığın zaman Trabzon'u ben daha şanslı görüyorum bu akşamki karşılaşmada. Çünkü hem yarıştan kopmamak, hem de hani nihayetinde bir yatırım yapmışsın. Bu yatırımının da bir şekilde karşılığını alabilmek adına.
1: Yani dünya yıldızı Salah'ı getirmiş.
2: Evet, Salah'ı getirmişsin, Fabinho'yu getirmişsin. İşte ne bileyim gitmişsin 20 milyon euro civarında bonservis ödeyip Franconini'yi almışsın falan. Yani birçok şey var burada. Maliyet var ve bu maliyeti de doğru yönetmek lazım. Bu maç o anlamda Trabzonspor'un biraz böyle hayati diyebileceğimiz noktada.
1: Orada yağmur kesilmiş, hem görüyoruz hem oradan
0: evet, gelen. Evet, zemin gidiyor falan.
2: Trabzon'da havanın şey belli olmuyor. Ya sabah bakıyorsun hava güneşli.
1: Spekülasyon oldu ya, zemin çok yağmurlu.
0: Yok, yok, zemin son derece. Zaten bütün drenaj sistemi var, bayağı güzel.
2: Muazzam bir sistem var orada.
1: Okullama sistemi de var. Rüms Emre Selgün boyu açıkladı ama böyle bir söylenti yayıldı sosyal.
2: Ya yayılabilir. Yani. Hatta bana bazı arkadaşlar mesaj attı ya, maç iptal mi olacak falan filan diye. Ya dedim buraya şey, yani 100 kilogram da yağış düşse metrekareye, o statta yine o maç oynanır. Yani öyle bir stat orası. 10-15 milyon euro yatırım yapmışsın stada, yani hem hiç çimine hem altında işte o drenaj sistemlerine, ısıtma sistemine falan. Şöyle yani burada Barış Alper'in oynaması Galatasaray için bir avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Ona çok emin değilim. Ama Barış yani fiziğiyle, atletizmiyle birçok problemi, her ne kadar bitiricilik noktasında işte ne bileyim o son pası verememe ya da o son bitiriciliği yapamama noktasında eksik kalsa da, bence Barış Alper'in bitiriciliği birçok rakip bekini ya da stoperini yoran bir özellikte. Sané ve Leao da hala o fiziksel kaliteye ulaşmamış olduklarından dolayı ben bunun Trabzonspor için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Hatta konuşur

0: konuşurken de bazı arkadaşlarla, ya Sané ve Leo adam birinden vazgeçmek zorunda dedim Okan Buruk'un, ama ikisinde de oynuyor. Bunun çok böyle avantaja dönüşeceğini düşünmüyorum. Ki özellikle Salah ve Sané tarafından yapılacak olan o ataklara karşı da zaten Mustafa tercihinin ben bu anlamda Rice Hoca tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hani savunma tarafında daha güçlü bir bek. Cabral daha çok hücum tarafında, ama Mustafa savunma tarafında daha iyi müdahale edebilecek bir bek olduğu için de onu tercih ettim. Muhtemel kadroyu da düşünerek Mustafa tercihini yapmış oraya Rice Hoca. Yani ben şunu söyleyeyim, güzel bir maç bizi bekliyor. Deniz benim çok beğendiğim pivot santrafor profiline uyan, ancak henüz daha o yeterliliğini çok üst düzeye taşıyamamış, ama bunu zamanla kazanacak ve milli takıma da bence çok iyi bir pivot santrafor olacak en güçlü adaylardan ama bir tanesi.
1: Stoperleri zorlayan, temaslı oynamayı seven, o doğru, doğru, yıpratan bir oyuncu.
2: Evet, doğru. Alternatif var.
0: Alan yaratma konusunda, yani alan yaratma, arkadaşlarına alan yaratma. İşte daha henüz böyle tam pas istasyonu tabii, olabilecek değil, oyuncu mu? Değil. Henüz daha o bitiriciliğe ulaştı mı? Hayır. İşte hava hakimiyetinde o yeteneğe tam olaraksa hayır, ama ilerleyen dönemde eğer Okan Hoca Osimhen'siz bir denklemde Deniz'le oynamaya devam ederse bence Türkiye'de, yani milli takımımız özellikle çok iyi bir santrafor kazandı.
1: Gerçi biz bugün Osimhen ve Onaçu'yu karşılıklı iki dev golcüyü izlemeyi hayal ediyorduk, ama biri sakat, birine de hoca şans vermedi.
2: Ya ama Galatasaray'dan bir artık kısım Deniz Gül, yani artık bir en azından bir çözüm üretebilme şansı var Galatasaray'ın orada. Yani barışlı oyunlarda bunu hiç başaramadığını gördük. Olmuyordu, olmayacaktı. Deniz son maçta, Kocaeli maçı, net bir orada çözüm üretebileceğini gösterdi. Tabii ki henüz eksikleri var, ama profil anlamında hani Galatasaray'da
0: doğru bir profil.
2: Bir deplasman oyunu için özellikle doğru profil olabilir. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray'ın ne oynayacağını biliyoruz. Galatasaray Sporting deplasmanında bile topa hakim olmak isteyen, pas yapmak isteyen, oyunu kontrol etmek isteyen bir takım. Bugün Akyazı'da da bu oyun sahnede olacaktır. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rakip dışında çok fazla farklı oyun oynadığını görmedik. Peki Trabzonspor ne oynayacak? Şimdi niye bunu söylüyorum? Tabii ki Trabzonspor ev sahibi, Trabzonspor seyircisi önünde oynuyor. Ama bu maç Trabzonspor'un ya ben kendi oyunumu oynayayım ve kazanayım diyebileceği bir oyun değil bence. Bugün Trabzonspor'a başka bir oyun gerekiyor, ama Thomas Rice'ın Samsun oyunlarına baktığımız zaman büyük takımlara karşı hep ben kendi oyunumu oynayayım dediğini görüyoruz. İç sahada özellikle, yani Samsun'da mesela çok bilmeyiz. Samsun topun gerisine geçsin, topu rakibe bıraksın. Çok böyle oyunlar görmedik. Yok. Hep oyunu domine etmek isteyen, oynamak isteyen takım. Ben Trabzonspor adına bu oyunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Trabzonspor çata çat ben Galatasaray'la çıkayım, ne istiyorum bu maçta? 3 puan, iyi oynayayım, topa hakim olayım, önde oynayayım, basayım oyunu. Bence bu akşam adına Trabzonspor için yanlış oyun olur. Bunu oynarsa Thomas Rice, bunu oynatmak isterse bence Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürer. Net bir şekilde Galatasaray oyun içinde üstünlüğü ele alır. Trabzonspor'un bugün yapması gereken daha pragmatist bir yaklaşımla biraz topla Galatasaray'ın oynamasına müsaade etmek. Baskıyı Galatasaray'ın ceza sahasının orada değil de biraz merkezde yapmak. Biraz işte dengeli, kontrollü oynamak, geçişleri kovalamak gibi sabırlı bir oyuna ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ama Thomas Rice çok kullanmadı bunları Samsun'dayken, ki Ludogorets'e baktım %55 topla oynamış. Orada da bunu çok kullanmamış genellikle hoca. Yani Trabzonspor adına bugün en büyük tehlike bence bu. Çünkü seyirci desteği bazen sizi farklı oyunlara da itebiliyor. İç saha oyunlarında özellikle. Her ne kadar hoca kontrollü olalım dese de bazı oyuncular iç sahada taraftar desteğiyle farklı oyunlar ortaya koyabiliyor. O yüzden de tabii sen söyle.
1: Barış Alper'in açıklamaları bugün kadroda olmadığı için neler söyleyeceği merak ediyordu. 11'de olmadığı için diyeyim, özür dilerim. Umuyorum güzel bir derbi izletiriz. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik. Milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz diyor Barış Alper Yılmaz. Yedek kalmam hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum. Duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz. Bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz diyor.
2: Yani güzel bir açıklama Barış Alper Yılmaz. Özellikle yedek kalması konusundaki demeçleri güzel. Şimdi Trabzonspor adına sezon başından beri izlediğimiz bir görüntü var. Bir zafiyeti var Trabzonspor'un. Merkezi savunmada, merkezi tutmada. Buna bağlı olarak yani bir domino etkisi. Savunmanın merkezinde tut,

0: savunmada bayağı problemli bir takım Trabzonspor. Ki yani bu bir hoca dokunuşuyla kısa vadede düzelebilecek bir şey değil. Çünkü oyuncu profilleri bir şekilde buna sebebiyet veriyor daha çok. Hani teknik adam tercihinden daha fazla. İşte burada Trabzonspor'un bugün ekstra mücadeleyle belki ekstra taktik disiplinle bu eksikliğini giderebilme şansı var ama çok kolay bir iş değil. Yani Torreira Sara ikilisine karşı Fabinho ve Melih'in üstünlük kurabilmesi için mutlaka Muçi'nin oraya gelip oraya üçlemesi, destek vermesi gerekiyor.
1: Ya da beklerden birinin.
0: Yani bu çok kolay değil gerçekten. Şimdi bek oraya geldiği zaman Sané ve Leao var. Ne kadar fiziksel olarak %100 olamasalar da yani birebir yakaladıkları anda direkt kaleye gidebilecek iki tane oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bekleri de çok hani dengeli kullanmak zorunda bugün Trabzonspor. Mesela Mustafa'nın da Pina'nın da çok ileri çıkışları geçen maçtakiler kadar olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Samet'le konuşmuştuk.
2: Evet, Samet'in açıklamalarını da paylaşalım. Kazanmayı çok istiyoruz. Trabzonspor'a yakışmayan sonuçlar aldık. Gerçekten çok olumlu hava var. Herkes kazanmayı çok istiyor. Bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz diyor Samet Akaydın. Hocamız çok disiplinli çalışıyor. Bunu bize ilk günden hissettirdi. Antrenmanda çalışma tempomuz arttı. Kıran kırana çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz diye de eklemiş Samet. Milli takıma yeniden çağrıldı bu arada. Bir kez daha belirtelim, hayırlı olsun diyelim. Ama henüz Trabzonspor'un 11'ine monte edildi.
0: Hiç oynamadı galiba değil mi resmi maçta?
1: Oynamadı evet. Yani şöyle
2: oynamadı evet.
1: Cenk tercihini aslında hani Savic'den ziyade Cenk olabilir mi diye ya da Samet olabilir miydi? Aslında hafta içi değerlendirdik, yorumladık. Şimdi Onur'un söylediği şeye katılıyorum biraz. Yani burada Trabzonspor eğer topu Galatasaray'a bırakacaksa alanları Galatasaray'a bırakmamalı.
0: O ayrı tabii ki.
1: Evet. Şimdi evet, yani benim topla işim yok dersin. Zaten toplu oyunda Trabzonspor'un özellikle merkezden hücum edememe gibi bir problemi var. Daha çok kanatlardan giriyor ve o kilidi açamıyorsun. Hı hı. Ya bunu işte şey maçında gördük, en son Konya maçında. Galatasaray da bu anlamda sana o merkezden o geçitleri vermeyecektir büyük bir ihtimalle. Haliyle senin yapman gereken, topu Galatasaray'a vereceksen ama alanları sen kapatacaksın. Alanı vermeyeceksin ve oradan yakalayacağın geçişlerle beraber sonuca gitmeye çalışacaksın. Ya da hücuma çıkıyorsa Trabzonspor, şimdi burada Melih, Fabinho defansif orta sahalar. Arkada iki tane stoperin, Savic, Vivo, Pina, beklerin, bir de Mustafa var. Ben şöyle bir şey var diye düşünüyorum hocanın kafasında. Yani Trabzonspor hücuma çıktığı zaman bir beki üçüncü stoper gibi kullanabilir. Yani hücum yeme tehdidine karşı. Çünkü o geçişi çok veriyor. O geride 30-40 metrelik bir alan bırakıyor. Sen orayı Savic'in ya da işte Fabinho'nun süpürmesini bekleyemezsin yani.
0: Öndeki yetenekli oyuncudan da çok savunma katkısı vermediği gerekiyor.
1: Evet, işte Salah gelemiyor zaten. Ya o belli.
0: Ona göre yapacaksın. Salah gelememesi son Salah derece normal.
1: Yani Saviola da bu anlamda evet, defansif bir kanat evet, oyuncusu değil.
0: O bir problem Trabzonspor adına. Yani
1: ya bu maç dediğim gibi, bak Cüneyt, iç sahada oynayacak Trabzonspor için büyük bir avantaj. Hı hı. Galatasaray için de bir dezavantaj. Ama her ne olursa olsun bu büyük bir maç yani. Bir derbi bu. Dolayısıyla Trabzonspor'un avantajları da var, dezavantajları da var. Ama Galatasaray'a göre ben Trabzonspor'un dezavantajlarını daha şey görüyorum. Daha altta görüyorum. Galatasaray'ı biraz daha yüksek görüyorum.
0: Ya 5 haftalık oyundan bunu çıkarmak kolay değil aslında. Yani.
1: Değil evet.
0: Ama yani şimdi iki takımın 5 haftalık oyununa bakalım. Yani dışarıdan bir insanı getirin.
1: Çünkü bu maç hani diğer oynanan 5 maç gibi değil.
0: Aynen.
1: Değil.
0: Yani burada psikolojik bir faktörleri sen bir plana koyuyorsun. Yoksa hani
1: tabii.
0: Dışarıdan mesela birini getir. De ki iki takımı izle. Analiz yap bana. De ki ya kırmızı takım kazanır bu maçı der büyük ihtimalle oyuna baktığı zaman. Ama Ulaş Özdemir işte psikolojik faktörlere vurgu yapıyor.
1: Sosyolojik faktörler.
0: Sosyolojik, psikolojik, iç saha. Ama bunun avantaj olduğu kadar dezavantaj yaratabilecek durumları da var. Yani Cüneyt Şen'in az önce ondan bahsetti. Trabzonspor evet öne geçerse o coşkuyla beraber özgüvene dönüştürebilir bunu. Hı-hı. Ama bu kadar motive ve keskin bir maçta geri düştüğün zaman da oradan ayağa kalkman kolay olmaz. Çünkü bir tablo var önümüzde. Yani kaybettiğin zaman artık şampiyonluk yarışından bahsedebilmen çok kolay değil. 6. haftada bunu biz konuşuyoruz. Yani oyuncu grubu üzerinde bu bir motivasyon yaratır. Yeni hoca tabii ki yaratır ama bu bir baskıdır aynı zamanda. Yani bu baskı da sen oyunda geriye düştüğün zaman ortaya çıkacak bir unsur. Yani o yüzden de Trabzonspor adına psikolojik olarak avantajlar olduk.

0: kadar bence dezavantajlar da var. Bu biraz da sanki öne geçecek takımın kim olacağına bağlı değişecek. Yani Galatasaray'ın öne geçtiği bir senaryo çok daha kolay bir maça dönüştürebilir bu oyunu. Trabzonspor'un mutlak ve mutlak bence öne geçmesi gerekiyor. Yani Trabzonspor geriye düşerse bu maçta 11-11 bir oyunda o psikolojiden maçı çevirebilmesi çok zor bence. Yani o yüzden de o artı olarak bahsettiğimiz psikoloji oyun içinde Trabzonspor'a bir silsile olarak geri dönebilir. O da bir faktör. Onunla mutlaka konuşmamız gerekiyor bence.
1: Papara Park'ta Batuhan Kolak düdük çalacak. Ne dersiniz hakem ataması için? Genç bir hakem.
0: Ben Ulaş Özdemir'e bir şey sormak istiyorum bu arada. Yani gerçekten bilgi anlamında soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Batuhan Kolak konusunda çok sıcak değildi Trabzonspor camiası anladığım kadarıyla. Senin de sözlerinden çıkarım.
2: Sen sıcak mısın Onur?
0: Ya ben ne soğuğum ne sıcağım. Öyle söyleyeyim. Hani eldeki malzemeye bakıyorum.
2: Ya mesela Halil Umut Meler'i atasalardı bu kadar tartışır mıydık Batuhan Kola?
0: Şunu sormak istiyorum. Hani Trabzonspor camiası Halil Umut Meler'i mi istiyordu yani onda mı?
2: Yo onu söylemiyorum yani. Şöyle. Başka o anlamda. Ya bunu zaten başkan bir gün önceki A-Spor yayınında hatırla Cüneyt senle yaptık. Burada söyledi. Dedi kardeşim Trabzonspor'u
0: daha önce örnekleri
2: deneme
0: de vardı.
2: Deneme tahtası mı? Olarak kullanmayın.
0: Fenerbahçe maçı vardı.
2: Bir sürü var işte Mehmet Türkmen'i var, şuyu var, buyu var. Neyse yani. Sen geliyorsun şimdi yine
1: Hiç derbi yönetmemiş
2: bir hakemi Trabzon'a gönderiyorsun. Ve o kadar önemli bir karşılaşma ki yani Trabzonspor kaybetse evet,
0: çok keskin
2: 9 maç. Puan yani kazansa 3 puana düşecek fark. Yani öyle bir maç. 6 puanlık maç bu. Getirip veriyorsun buraya. Niye veriyorsun abi? Ben Batuhan Kolak'a kötü bir hakem deyip demiyorum.
0: Bence de
2: iyi bir hakem.
0: Gelici çok
2: var. Evet evet iyi ama bunun kafasını karıştırıp buraya göndermemişlerse güzel bir maç yönetir. Onu söyleyeyim sana. Ama kafasını karıştırıp buraya göndermişlerse...
0: Karıştırıyor kafaları.
2: İşte bilmiyorum. Şeyin prensiymiş. Mustafa Kamil Abitoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu üyesi. Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da kim olduğunu herkes biliyor
0: ya,
2: zaten.
0: Şöyle anlatmaya bir şey var Batuhan Hoca'ya.
2: İnşallah öyle bir durum olmaz ya.
1: Olsa tabii. Konuşulacak.
2: Ya o konu. Ama mesela Halil Umut Meler olsa bu kadar tartışmayız.
1: Yo, o da.
0: Ama belki maçtan sonra tartışacağız onda.
1: Ne diyecektik çünkü...
0: Önce değil belki sonra tartışacağız.
2: Tam sonra tartışacağız yani.
1: Halil Umut Meler yönetmedi mi?
0: Tabii ki. Yani o yine tartışılıyor.
1: Yani yine ne bir derbi yine mi Halil Umut Meler?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Batuhan Hoca ile ilgili bence en kritik nokta şu. Ya pozisyona uzak kalabilir, gözden kaçırabilir. Çok iyi bir var hakemi var bu arada. Hani en azından isim anlamında iyi bir hakem.
1: Hernandez.
0: İspanyol hakem. Hı-hı. Bir şekilde dönüşü var. Bence kilit nokta ne biliyor musunuz? Disiplin.
2: Ya statüsünü düşürmüşler onun galiba.
0: Evet. La Liga'da geçen sezon öyle bir şey olmuş.
2: Öyle biliyorum. Şey yani, var
0: Batuhan Hoca için kritik nokta disiplin. Şimdi iki takım oyuncuları çok akıllı, zeki oyuncular. Çok tecrübeli isimler de var. Hı-hı. Şunu kafasından geçiyordur hepsi. Ya bu hoca genç. Ben baskı altına alırım bu hakemi. Diye düşünmüşlerdi. O yüzden de bir etkileşim olacak. İlk etkileşim oyuncularla Batuhan Hoca arasında. Bu üçte mi olur, beşte mi, on beşte mi bilemiyoruz. O etkileşim anında hoca duruşunu gösterip çat çat al sana kartları derse eğer, yani ben burada hakemim, bakın bu üniforma çok değerli imajını, mesajını verirse ondan sonrası çok rahat olur. Ama ilk pozisyonla beraber oyuncular bizim hakemlerimize çok fazla saygı göstermiyor saha içinde ki bunun sebepleri de var, hakkı sebepleri de var. O saygısızlık başlarsa maçın başına ve Batuhan Hoca buna göz yumarsa bir şekilde maçın sonunu getiremez. İmkansız. Yani burada dediğim gibi penaltıyı görmezden gelebilir ya da göremeyebilir. VAR devreye girebilir. Seni kurtarabilir. Ama disiplin noktası Santra'ya beraber hocanın mutlaka o mesajı vermesi gerekiyor. Yani ben burada bir futbol federasyonunun mensubuyum. İyi bir hakemim. Genç bir hakemim. Ve siz beni ezemezsiniz demesi gerekiyor. İlk karşısına çıkan etkileşimde de hocanın net bir şekilde duruşunu gösterip kartını vermesi gerekiyor bence. Onu yapamazsa ondan sonra eyvah eyvah bence. Çünkü çok çok tecrübeli oyuncular var. O baskıyı kaldıramaz o saatten sonra.
1: Ya umarız hakem şanslı yanında olur.
0: Tabii gördüğüm o da önemli. Çalar. Oyuncular iyi niyetli olsun.
1: Tabii oyuncuların da sahada yardım etmesi lazım. Çünkü iki taraf için de kolay maç değil. Galatasaray'da yani beraberliğe razı bir futbol mu oynayacak? Hayır, Galatasaray'da kazanmak isteyecektir herhalde.
2: Yani sonuçta bu maç,
1: son 4 yılın
2: bak
1: şampiyonu.
2: Bu maçın berabere bitme ihtimali de var ha.
1: Trabzonspor
0: üzer mi?
1: Beraberliğe mutlu olur mu?
0: İki takım da üzmez bence biliyor musunuz beraberlik? Ya Trabzonspor mutlu olmaz beraberlikten. Ama evet. Üzülür mü? Bence üzülmez. Yani en azından çok ağır bir yara almadan milli araya giriyorsun. Yarıştan kopmadan giriyorsun milli araya. Orada bir yenilenme şansın var yeni hocanla. Galatasaray için liderliği kaybetme riski doğurur bu ama ya, Trabzon deplasmanından yenilmeden dönüyorsun en azından. O da bir olumsuzluk değil bence. hani herkes gollü maç bekliyor ya, ben aslında tam tersini düşünüyorum. Yani çok daha kontrollü, iki takımın birbirine üzerine çok fazla risk alarak gitmeyeceği bir 90 dakika bekliyorum. Bu neye getirecektir bence? Az pozisyon, az gol. Hani insanların bir beklentisi var, çok gollü maç olur diye, ama ben tam tersini düşünüyorum. Bilmiyorum, Ulaş Özdemir gollü maç mı bekliyor?
2: Ben 2-1 Trabzonspor
0: hani, en fazla 3 gol, hani onun dışına çok fazla çıkmasını beklemiyorum ben açıkçası. Yani berabere biterse 1-1, 0-0. Yani ama işte 2-2'ler, 3-3'ler falan, 3-2'ler. Yani benim adıma çok bence uzak ihtimaller bunlar.
2: Evet.
1: İşte Rice'ın nasıl bir futbol oynatacağı, nasıl bir Trabzonspor izleyeceğimizi kestirmek güç.
0: Kolay değil. Yani hoca ya, dokunamaz çok fazla. Hani
1: siz beraberliği yani üzülmez diyorsunuz. Ya şöyle, Rice üzülüyor. Yani hesabını mutlaka 3 puan üzerine yaparak çıkacaktır.
0: Ya mutlaka
1: yüzü. İlk maçı çünkü.
2: Ya orada tabii Francolini tercihi özellikle Uğurcan ve yani Abdülkerim ve Sanchez üzerinde, yani bir hani geriye doğru itme presini bence Francolini ile iyi görecektir.
0: Sorsak bence Abdülkerim ve Sanchez'i Onaç ile oynamak isterler
2: tabii,
0: bu maçı.
2: Tabii. Ama Onaç'ın da şu özelliği var. O da stoperleri geride tutuyor. Hayır,
0: ama en azından ne yapacağını bilebiliyorsun Onaç'ın.
2: Evet.
0: Hani, savunmak biraz daha kolay. Çünkü daha dar alanda oynuyor ya.
2: Evet.
0: Yani Francolini daha geniş alan oynadığı için daha yorar stoperi. Hı-hı. Yıpratır.
1: Tabii Galatasaray'ın Osimhen'siz Galatasaray'ın çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu söylemek zor.
0: %100. Yani ama siyahla
1: Deniz
0: beyaz kadar fark
1: ilk
0: var.
1: İlk maçındaki o isteği, enerjisi, bugün hocanın kadro tercihinde yaptığı dokunuşlar sahaya nasıl yansıyacak onu merak ediyoruz. Tam da Okan Hoca'nın açıklamasının evet, üzerine. Okan Hoca ne demiş? Sakin kalıp oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Lisbon maçı İlk devresinde doğru yapmıştık. Başlayacak ve devam edecek arkadaşlarımız var diyerek kadro tercihini de değerlendirmiş Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Sakin kalıp öyle başlayacağız diyor. Yerleşim önemli, top bizdeyken ne yaptığımız önemli. Top bizdeyken doğru dizilmemiz gerekiyor. Geçişte iyiler. Oyuncularım istekliler. Lider geldik. Lider ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu diye eklemiş Okan Hoca. Ne dersiniz açıklamalar için?
0: Yani bir Sporting maçından örnek vermiş, söylediğim gibi referans evet, maçtır Galatasaray için Sporting maçı. Okan yani Buruk
1: beraberlik üzmezi konuşurken sanki hoca da beraberlik üzmeze yönelik.
0: Ya üzmez. Üzmez. Yani.
1: Tabii ki üzmez. İlk hedef galibiyet ama ya, beraberlik de üzmez anlamında.
0: Tabii ki iki takım da kazanmak ister. Kim istemez derbiyi kazanmayı, ama hani beraberlik ihtimali de daha sezonun da başı olması itibariyle, yani sezonun ikinci yarısında, ortalarında falan olsa tabii ki puan kaybının telafisi zor olur, ama yani Galatasaray için bence bir puan hani mutlaka maçın başına cebine koyacağı bir puandır. Yani şartlar ne olursa olsun, yeni hocası, kaos ortamı yaşamış Trabzonspor, ne olursa olsun Akyazı'da bir deplasmana çıkıyorsunuz. Geçen sezon kaybetmişsiniz kötü oynayarak. Trabzonspor'a oyunu vererek de kaybetmişsiniz. Hı hı. Sadece skoru değil. Hani o anlamda Galatasaray için tabii ki beraberlik planı yoktur. Ama oyunun gidişatında eğer 60-65-70 skor dengeliyse de ben çok risk alınacağını düşünmüyorum bu ortamda. Bu da Onaçsız, özür dilerim, Osimhen'siz oyunda yapabileceğiniz şu. Tabii ki dünya üzerinde 3 tane 9 numara belki Osimhen'in boşluğunu doldurabilir. Dördüncüsü çok zor, bulamazsınız. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şu. Deniz'den bir Osimhen performansı beklemeyeceksiniz. Ama yan faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Yani bugün Galatasaray adına Leao'nun bir Leao performansı, Sané'nin bir Sané performansı göstermesi lazım. Bunlar Galatasaray'ın en büyük 3 yıldızından 2 tanesi. İkisi sahada. Bunlar kendi standardını sahaya koyarsa biz günün sonunda ya Osimhen bugün yokmuş demeyiz büyük ihtimal. Ama onlar da işin içine girmediği zaman Osimhen'sizlik daha büyük kriz yaratıyor Galatasaray'dan. Çünkü Osimhen şunu yapıyor size. Oyun kötüyken de size bir şey de ürettirebiliyor. Yani Galatasaray Osimhen'siz üretmek için illa iyi oyuna ihtiyaç duyuyor çünkü, ama Osimhen sahada varken hiç alakasız bir yerden size pozisyon çıkartabiliyor, gol çıkartabiliyor.
2: Ya ama Kocaeli maçında da yani hücum da edebiliyor Galatasaray.
0: Ama şu Kocaeli ayrı bir şey.
2: Hayır, Trabzon deplasmanı. Tamam, ama zor bir rakip yani. Tabii ne dersen
0: rakip
2: de.
0: Tabii ki zor.
2: Ama şey yani orada da bayağı hücum etti yani.
0: Ama iç sahada onu yapıyor Galatasaray. Deplasman oyunlarında işte Osimhen'siz o reaksiyonları çok veremedi. Bugün
1: ama başta Kocaeli çok kötü günündeydi.
0: Çok kötü günündeydi evet, Kocaeli spor, ama şey, iç saha bir şekilde halledebiliyor Galatasaray. Hı-hı. Seyirci desteğiyle oradaki oyununu, ama deplasmanda Osimhen'sizlik oyunun kötü gittiği anlarda çok fazla can sıkıyor Galatasaray için. Ya bugün mutlaka oyunun kötü gittiği anlar olacak. İşte orada Deniz Gül, Leao, Sané üçlüsü ne yapacak, o çok önemli. Thomas
1: Rice'ın açıklamaları. Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Çalışmak için kısa bir zaman vardı. takımımızda bolca tecrübeli oyuncu var diyerek söze başlıyor yeni teknik direktörü Trabzonspor.

0: Çok kısa zamandan bahsediyoruz. İki antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda, savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk. Neler yapabileceğimizin üzerine bunu sahada göreceğiz diyor. Hem çalıştık hem konuştuk demiş ki zaten o konuşma fotoğrafını hemen biz anında yayınlamıştık. Salah'la bir konuşma yapmıştı.
1: Sonrasında. Değil mi? Canlı canlı vermiştik onu yayını.
0: Antrenmanda da belli ki oyuncularıyla bol bol sohbet etmiş. Felsefesini anlatması lazımdı çünkü. Şöyle devam etmiş Thomas Reis. Takımla konuştum. Kendilerine iletim iki gün geçirme fırsatım oldu. Sadece iki günlük bir süre adil kararları almak için yeterli değildi. Aldığım kararla adil olmayabilir. Umuyorum sahada olan tüm arkadaşlar sahada elinden geleni yapacak demiş ki bu önümüzdeki haftalarda bu takıma daha fazla dokunacağını, daha farklı 11'ler oluşturacağının sinyali bence.
1: Evet, şimdi adil davranmamış olabilirim. Bence çok güzel bir cümle. Hı hı. Bir teknik adam için. Yani iki günde sizi, hepinizi profil olarak çok iyi tanıyamayabilirim.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla hani haksızlık yaptığımı düşünüyorsanız da bundan dolayı da özür diliyorum ha getiriyor. Doğru. Aslında. Bu güzel. Yani sevdim bu cümleyi. Ya burada tabii kadronun Thomas Reis'in verdiği mesaj şu. Yani Galatasaray'ı bir defa topla çok işinin olmayacağı gibi duruyor. Tabii ne olur bilemem. Benim anladığım o, bilmiyorum.
2: Ya topu rakibe vermek değil de top ya, rakip derken çok aşırı reaksiyon vermemek. Hı. Topu kazanmak,
1: evet,
2: için geri.
1: Evet. Yani dolayısıyla burada işte Saviola'nın, Frank Colin'in, bir de Salah'ın süratinden ve Muçi'nin de orada bir işte kreatifliğinden faydalanmak üzerine bir oyun var. Bu oyun başarılı olur mu? Vallahi işte Galatasaray da buna karşı bir tedbir almıştır. Ona göre de muhtemelen bir B planı vardır hocanın, ama dediğim gibi bu maç oyuncuların tamamen kendileriyle ilgili bir maç. Bak bu maçın, evet hoca taktiği verir, seni çalıştırır, maçı hazırlar. Buralara okeyim, ama burada tamamen bak hepsinde, iki takımda da çok kaliteli ve tecrübeli oyuncular var. Hı hı. Aynı zamanda şeyler de var, yani ne derler, asker oyuncular da var. Haliyle bütün iş bu oyuncuların sahada göstereceği reaksiyona ve motivasyona bağlı. Ya bu derbiler böyle abi. Kim daha iyi sahaya motive olmuşsa, kim daha iyi kendini hazırlamışsa bu maç onun hakkıdır.
0: Bir de kulübeler önemli tabii burada.
1: Kulübeden gelecekler
2: ama
1: bu maçlarda zaten.
2: Ama yani takım sadece
0: kulübelerine de bakmak lazım.
2: Enerji yeterli olur mu tek başına, konsantrasyon? Bana çok
0: çok oyuncu değiştirecek oyuncular var mı kulübelerde?
1: İşte Aral var Trabzonspor'da, evet. Onaçu var.
2: Galatasaray'da Batrakov'la Barış
0: Alper Yılmaz var.
2: Barış da Batrakov ilk oyuna girecek isimlermiş, evet, gibi duruyor. Eğer Galatasaray skoru alamazsa.
1: 60'tan sonra bekleriz bu değişiklikler. Çok olağanüstü bir sakatlık falan işte, evet, kırmızı kart şu bu falan olmadığı sürece yani bence
2: şu noktada ben Ulaş Özdemir'den ayrılıyorum. Yani tabii ki derbilerde motivasyon, enerji son derece önemli. Ama bu maç üzerinde bence Trabzonspor'un planı çok belirleyici olacak. Yani burada tabii ki Thomas Reis.
1: İşte onu söyledim ya. Hani içinde tekniği taktiği veriyorsun ama sahada bunu oyuncu.
2: Ya onu mutlaka oyuncu motivasyonu verir. Oyuncu. Bu maç çünkü ölüm kalım maçı gibi bir şey Trabzonspor için. Yani Trabzonspor'un bu maçta motivasyonun, enerjisinin düşük kalması mümkün değil. Mutlaka o olacak. Ama taktiksel olarak eğer sen doğru yapamazsan ve geriye düşersen otomatikman o enerjin de aşağı iniyor. Yani ne kadar motive olursan ol maç öncesinde bir şekilde oyunun atmosferi seni aşağı çeker enerji anlamında. İşte onun olmaması için Trabzonspor'un çok doğru bir taktiksel plana ihtiyacı var bugün. Yani yoksa dediğim gibi çata çat oynanan bir oyunda, çok gitgelli bir oyunda, yani Galatasaray'ın çok net avantaja sahip olacağını görürüz saha içinde. Burada Trabzonspor için mutlaka bu maça özel farklı bir plan gerekiyor. Galatasaray'a özel hazırlanılmış bir plan gerekiyor. Nedir Galatasaray'ın zafiyetleri? Merkezde top kaptırdığı zaman Galatasaray, işte Abdülkerim'in ağırlığı büyük dezavantaj. Davinson pozisyon alma konusunda bazen problem yaşıyor. Yani Galatasaray geçiş savunmasını çok iyi yapamıyor. Bu net bir tablo Galatasaray adına. Bunu zorlayacaktır orada Thomas Reis. Yani topları kapabilip bir şekilde merkezde ya da Galatasaray'ı biraz hazırlıksız yakalayıp hücum etmek isteyecektir. Sete set hücumlarda Trabzonspor'un üretebilmesi merkezden özellikle kolay değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak işte Salah'ın bireyselliği. Bir de şunu mutlaka göreceğiz. Galatasaray Salah'ı özel önlem alacak. Yani almaması mümkün değil. İşte orada Trabzonspor mutlaka Saviolo'yu birebir bırakmaya çalışacaktır Şalai ile. Yani çünkü oyunu biraz Salah'ın tarafına yığıp Salah'la orada biraz birebirleri zorlayıp bir ters top sol kanada Saviolo'ya, orada birebirler. Trabzonspor adına hiç beklenmedik şeyler çıkarabilir olumlu anlamda.
0: Salah'ın performansı, ilk derbi performansı nasıl olacak çok merak ediyorum. Premier Lig'de Liverpool formasıyla birçok derbinin kaderini değiştirdiğine şahitlik ettik. Salah'ın acaba Trabzonspor'da nasıl bir performans?
1: Ya şöyle ben,
0: nasıl bir Salah olacak
1: yani kadronda Salah varsa Salah'ın oynayacağı bir oyun üzerinden bence işi organize etmek lazım. Şimdi güzel bir şey söyledi. Ben bunu şey yayınında da söyledim. Yani sonuçta Salah'a önlem alıyorsa o, yani diğer kanatta kullanacağın oyuncu çok önemli hale geliyor.
2: Bir yardım gittiği zaman bir oyuncuya yardım gitmemiş oluyor.
1: Evet, o kadar önemli hale geliyor ki, yani onu orada boşta bıraktığı anda ya birçok problemini çok rahatlıkla çözebiliyorsun. Ama Salah bambaşka bir oyuncu. Şimdi Salah'ın normal Liverpool'da da arkasında kim vardı? Alexander Arnold vardı. Evet. İşte orta sahada Fabinho vardı.
0: En iyi anlaştı da Fabinho'ydu bir de.
1: Tamam, Fabinho, bir de Wijnaldum falan işte, yani bunlarla oynadı ama Salah çok böyle bekin yardımına gelen, savunma yardımına gelen bir oyuncu değil ki. Şimdi sen Salah'ı oralara doğru getirdiğin zaman, ki geliyor. Yani oyun içinde geliyor. Ya Salah'ın kalacağı yer en tehditkar olduğu yer ve zaten klasik bir sağ kanat oyuncusu değil. Yani alıp içeriye kat edebilen bir kanat forvet tarzı bir oyuncu. Haliyle onun yapacağı işler üzerinden senin bir oyun inşa etmen lazım. Bunu Thomas Rice'ın yani ilerleyen dönemde ben inşa edeceğini düşünüyorum. Tabii ilk derbi maçı, haliyle o maç içinde zaten yaylaya çıktı, hazırlandı biraz oralarda.
0: O yaylaya sonra biz de çıktık. Yunus Emre gitti o yaylada.
1: Gitti, evet.
0: Fotoğrafı çekti.
2: Salah kayası.
1: Salah taşı.
2: Taşı mı?
1: Salah taşı. Yani Trabzon'da çok böyle benimsedi, istiyor da burada başarılı olmak. İstiyorsa kardeşim, o zaman bu maçta da maçın oyuncusunun ben zaten Trabzonspor açısından, eğer galip geleceği bir oyun ortaya koyarsa, yine Salah olacağını düşünüyorum.
2: Jakobs'a karşı iki tane maçı vardı geçen sezon. Ramspark'taki maç, ilk maçta yedekti, ikinci Ramspark'taki maçta 11'de oynadı. Jakobs çok iyi durdurmuştu o maçta ama Anfield'daki maçta çok etkiliydi Salah Jakobs'a karşı. Orada yani çok üst seviye bir oyun oynamıştı. Doğru. Tabii bu atmosferleri seven bir oyuncu Salah bu arada. Yani derbi olsun, atmosferi yüksek maç olsun, hedef maç olsun, gergin maç olsun, kritik maç olsun. Bazı yıldızlar sever böyle işleri. Salah da onu seviyor. Bir tarafta da Leo var tabii ki. O da çok özel bir oyuncu. Halen evet performansı, takıma adaptasyonu %100 değil ama ben Leo'yu çok olumlu görüyorum enerji anlamında. İlk geldiği günden beri bir şeyler vermeye çalışıyor, net. Takımın parçası olmak istiyor, oyunun bir parçası olmak istiyor ki Leo'nun en çok eleştirildiği nokta Milan'da, ya oyunun parçası değil bu adam, kendi kendine başka bir şey oynuyor deniyordu ama Galatasaray'da şöyle bir şey var, o oyunun içine kendini adapte etmeye çalışıyor. Paylaşımcı, hem saha içi hem saha dışı, benim beklediğimin çok ötesinde bir enerjiyle şu ana kadar Galatasaray'a katkı veriyor Leo. Ya bugün bir tarafta Salah Trabzonspor adına en kilit oyuncuysa, bence Leo da Galatasaray adına en kilit oyuncu. Tabii bir de Sané'nin burada hani ya ben ölmedim, bitmedim arkadaşlar, ben buradayım diyebileceği bir 90 dakika. Hem kendi kariyeri için hem Galatasaray kariyeri için. Onun da artık Galatasaray için bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum ki biz de rahat savunalım Sané'yi. Ya savunuyoruz ama elimize bir done versin bizim de. Bugünkü maç onun için çok son derece önemli. Çünkü bugün de kötü oynarsa ondan sonra ya ben niye yedek kalıyorum diyemez diye düşünüyorum artık.
0: Sané de bir dünya yıldızı ama.
2: Abi işte yani yıldız ama işte ya sahada
1: oynamış, City'de oynamış,
2: ya sahada o yıldızlığını falan.
1: Tam Leo da aynı şey. Ya o şu anda bilmiyorum, katılır mısın bana da, ben Leo'nun hala %30'larda olduğunu düşünüyorum.
2: Ya %30 olmasa bile ya %40 %50 yani, evet.
1: Değil. Ya Leo öyle bir adam mı yani, Allah aşkına ya.
2: Tabii canım yani. Yani çok da etkili olabilecek bir oyuncu.
1: Çok çok daha üst düzey bir oyuncu ama hazır olduğunda yani her takıma çok büyük tehditler yaratacak kapasiteye sahip ve şu anda hiç hazır değil yani.
2: Çünkü Milan'da sakatlık geçirdi, hazırlık kampında tam yer alamadı, maçların birçoğunda oynayamadı. Yani maç ritmi de tam %100 değil. Hatta Okan Hoca geçen şey dedi, 45 dakika oynadığı zaman yoruluyor dedi ki... Son Kocaeli maçının ilk yarı çok etkiliydi. İkinci yarı çok fazla gözükmedi çünkü yoruldu. Ha, bugün biraz daha 55-60'a çıkarabilir belki onu. O da yani 55-60 dakika Leao için bir maçı bir yerden alıp bir yere götürebileceği bir süre. Bu arada onu yapabilirse. Bakalım göreceğiz ne yapacağını.
0: İki iyi kaleciyi de isteyeceğiz karşı karşıya. Onana ve Uğurcan.
2: Geçen tepki olur mu Uğurcan'a acaba bu kez?
0: İçeride ısınıyor.

0: çıktığında misin? Ben de ona baktım.
1: Sanmıyorum bu kez olacağını
0: fazla
1: ya.
0: Tepki
1: biraz sanki gibi. Soğudu gibi oradaki durumlar. Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin şehrin havasını. Tepki olmaz diye yani düşünüyorum.
2: Geçen maç tabii çok yoğun bir ya tepki vardı ama o tepki dediğimiz işte
1: bu kadar
2: Uğurcan'a yönelik söylenen şeyler işte ya, marşlar falan filan.
0: Küfür olmadıktan sonra.
2: Küfür olmadı canım yani o küfürden ziyade hani olmuşsa da biz duymadık ama genel anlamda işte o yöresel bir türkü seslendirdi taraftarlar Uğurcan'a yönelik. Onun dışında da çok fazla bir şey olmadı yani Trabzon'da.
1: Ya ben çok onun hani.
2: Ama çok yandan, etkilendi o
1: yani
2: maçta.
1: Bir yandan evet çok etkilendi. Bir yandan anlıyorum. Bir yandan da anlamıyorum niye hani tarihi bir para kazandırdı Trabzonspor'a ve hani çok da büyük katkı, işte, katkı verdi ama işte ezeli rakibe gitmesi bir yandan da onu anlıyorum.
2: İşe para olarak bakmıyor.
1: İşte ezeli rakibe gitmesi her zaman yaralayıcı olur bir oyuncunun. Hani insanlar
2: Trabzonlular da para olarak bakmıyor. Sen sonuçta Trabzonspor'un
1: kaptanısın. Trabzonspor için değiliz. Uğurcan sonuçta Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitse Galatasaray taraftarı kabul eder mi?
2: Aynı şey yani.
1: Kabul etmez. Yani 70 milyon euroya gitse kabul etmez.
2: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye de gitseydi aynı şeydi. Arkadaşlar çok yanlış değerlendiriyor.
1: Ezeli rakibe gitme konusu yaralayıcı oluyor her zaman taraftarlar için.
2: Bir de takım kaptanısın, altyapısından yetişmişsin falan filan yani. Para kazandırmak değildir her şey, öyle bakmıyor.
0: Şu bir gerçek, iki iyi kaleci isteyeceğiz biz.
1: Ona çok iyi başladı
0: sezonu. Yani oyun açısından bakarsak.
2: Ya şimdi
0: ikisi de iyi başladı sezonu evet. Bence.
1: Uğurcan biraz sanki kendi seviyesinin
2: evet,
1: altında değil mi?
2: Evet. Yine kötü başladı sezonlardan bir tanesi evet. Ama sonradan açılıyor Uğurcan. Yani oluyor böyle durumları bazen. Bazen çok iyi başlıyor, çok iyi bitiriyor. Evet. Bazen kötü başlıyor, çok iyi bitiriyor. Yani böyle bir dengeyi bir türlü oturtamadı. Ama yani bu Uğurcan'ın İyi bir kaleci olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez. İkisi de iyi kaleci ama ben Onana'yı şey anlamında daha çok beğeniyorum. O rahatlığı, hı hı. İşte ayağının özgüveni temizliği, bir temizliği. Libero kaleci gibi, daha doğrusu libero kaleci olarak da çok beğeniyorum. Geriden oyun kurulumu da bence Uğurcan'dan daha iyi. Uğurcan hala bunu bir türlü aşamadı. Yani şurayı da atsa en temel eksikliğini yani, de ortadan kaldırıyor.
1: Bazen o merkeze oynadığı toplarda çok basit hatalar yapıp direkt kalede tehlikeye dönüşebiliyor onlar ki en son Sporting maçında da yaptı öyle bir şey. Yani onu hala evet tam istikrara bağlayamadı o işi ama gününde olduğu zaman bence birinci sınıf bir oyun
2: kesinlikle
1: kurucu kaleci.
2: Canım,
1: oyun kuruculuk konusunda birinci sınıf ama istikrarlı değil.
2: Evet,
1: yani Onana daha istikrarlı o konuda. Yani Onana hani hata konusunda Manchester United'da biraz konsantrasyonsuzluktan yaptı o hataları ama hem Inter'de hem Trabzonspor'da yüksek konsantrasyon oynadığı zaman çok kolay kolay hata yapmayan bir kaleci o geriden oyun kurma konusunda. O konuda bir de soğukkanlı inanılmaz yani. Maçın atmosferi ne olursa olsun, dakikası ne olursa olsun o soğukkanlılığı gösteriyor. Bu maçları da iyi oynuyor Onana. Yani kaleciler, atanlar, tutanlar hep önemli. Frankuni'ye ilk derbisi.
0: Önemli isimler var bir de.
1: Ya tabii çok önemli oyuncular var, tecrübeler var. Hı-hı. İşte yani beğenmediğimiz demeyelim de çok yüksek seviyede belki şu ana kadar performans vermeyen Fabinho bile çok büyük kariyer baktığımız zaman. Son Dünya Kupası Brezilya milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. O da defalarca bu derbileri oynamış bir oyuncu. Yani o yüzden de burada atanlar, tutanlar belki de çok hiç tahmin etmediğimiz oyuncuların sahneye çıkacağı bir maç olabilir. Hı hı. Çıkar Mustafa Eskellaç bir gol atar. Çıkar Şalay bir gol atar. Yani büyük maçlar her şeyi açık. Ama atanlar tutanlar her zaman ön plana çıkmıştır. İşte Franculinho da enteresan bir oyuncu. Bence halen o sakatlık öncesi durumuna gelemedi bu arada. Midtjylland'daki o ağır bir sakatlık geçirdi. O sakatlık öncesi çok daha üst seviye bir oyuncuydu. Ama yavaş yavaş o ritmini de buluyor. Çok enteresan ve ne yapacağı kestirilemez bir oyuncu bence. Çok enteresan bir gol kaçırıp gidip 25 metreden acayip bir gol de atabilir. Öyle bir oyuncu. Değişik bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama Onana'dan bence çok daha fazla Galatasaray savunmasını tedirgin eder ve rahatsız eder gibime geliyor.
0: Gerçi Onana'nın şimdi derbi istatistiklerini Yusuf Paşa Yeşil attı bana da. Beşiktaş derbilerinde 3 maçta 2 gol var Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye. Galatasaray'a da 2 maçta 1 gol var.
1: Geçen yani sezon attı tek golünü Galatasaray'a da.
0: Evet.
1: 2-1'lik maçta. Ya tabii çok başka bir oyuncu Onana ama sezona da iyi girmediği bir gerçek. Şöyle bir artısı olur tabii hocanın. Hı. Öne geçtiği bir maçta ya kulübede Onana'nın var senin ya da öne geçemediğin bir maçta da Onana'nın silahı var. Ya büyük silah. Yani her türlü oyunu oynayabilirsin Onana'yla. Yani gerideyken de oynarsın, öndeyken de oynarsın ya. Yani Onana'yla her şeyi
2: oyun sıkıştığında at içeriye yani, uzun topla tabii. İşte ceza yani, sahasında.
1: Aynen.
2: Yapsın sana yani
1: büyük bir güvence
2: ama iyi bir Onana.
1: Tabii iyi, hazır iyi kafa olarak hazır özellikle bir Onana. Şimdi yedeklik onu nasıl etkiledi? Onu bilemiyoruz. Yani şunu da bence fark ediyordur yavaş yavaş. Yani forma kayıyor ellerinden.
0: Onana'ya yenili vermiş hoca zaten maç öncesi.
2: Ya düşün ya Umut Nayır arkasında ve hala onu tehdit edebilecek düzeyde

0: Değil.
1: Evet. Onda o
0: ya, düşünebiliyor musun yani? Ya Umut Nayır yani Konya'da
2: şansı
0: almış.
2: Evet. Kullanamadı.
0: Ve milli takım. Evet. Ya milli takım için de tabii. Benim bu mikrofon sürekli düşüyor Cüneyt.
2: Düşmeyeninden yaptıracağız biz size Ulaş Bey. İki mikrofon var zaten. Biz onun diğerini daha sesinizi alıyoruz gayet net bir biçimde.
3: Zaten bana mikrofona da çok gerek yok ama bu sese. Neyse.
2: Evet, çok davudi bir sesiniz var.
0: Güzel bir maç olsun.
2: Ambiyansı görüyorsunuz. Yani tıktım tıktım dolu.
0: Muazzam tırı. Muazzam. Bak, stadın orası 11'den bu yana böyle ha. Yani gündüz 11'den. Çünkü ben tam uçakta kalktık yani bu bölgeden geçerken de gördüm yani.
2: Üstten kuş bakışı bak.
0: Tabii. Ve şimdi oraya tabii Trabzonspor tesisleri de yapılacak bu ekranın sağ tarafındaki o alana komple başa doğru. Stat tabii tesislerden bağımsız bir hale getirilecek.
2: Yol
0: giriş yapılacak. Yolları başka yerden olacak taraftarların stada gelmesi için.
1: Büyük falan. Avantaj değil mi? Yani idman tesisleri çok. Stadın
0: ama
1: yan yana
0: ben
1: olması.
0: Stadın orada olmasını istemiyorum. Bireysel olarak.
1: Ne o ayrı.
2: Neden?
0: Çünkü Trabzonspor'un daha izole bir yere ihtiyacı var.
1: He, tesis anlamında.
0: Tabii.
2: Ulaşım açısından.
0: Belki.
1: Çok daha şehrin içinde olduğu için.
0: Evet. Yok, şehrin dışında stat da onur. Yani daha böyle mesela Mehmet Ali Yılmaz seslerin olduğu yer oraya yani yol bitiyor orada zaten.
2: Tabii.
0: Başka bir yere gidemiyorsun.
2: Yani yanlışlıkla girsen geri çıkma.
0: Evet, geri geleceksin yani. Yapacak bir şey yok.
2: Ama Trabzon taraftarıyla güzel tabii. Taraftarına iç içe olması da ayrı bir kazanç.
0: Ama bu her zaman değildir biliyorsun.
2: İyi giderken öyle
0: kötü,
2: değil de.
0: Kötü sonuçlarda da çok kolay oraya ulaşmaması lazım taraftarla.
2: Peki son bir dakika favorileriniz, işinizden geçenler.
0: Onur Bey.
1: Yani sonuca dair. Ben önce beraberlik, sonra Galatasaray diyorum. Yani Trabzonspor'un kazanmasını beklemiyorum. Beraberliğin favori olduğunu, sonra Galatasaray'ın kazanabileceği bir maç bekliyorum.
2: Ulaş Bey.
0: 2-1 ben Trabzonspor aldım.
2: Direkt skor verdiniz.
0: Tabii 2-1.
2: Bu bölümü keseceğiz.
1: Zaten Ulaş Özdemir'in Trabzon kaybeder dediği bir maç önü hatırlamıyorum ben.
0: Ben de Onur'un hatırlamıyorum.
1: Ben beraberlik dedim farkındaysan.
0: Tamam, beraberlik de yine Galatasaray'a yarıyor. O yüzden yani sen hep ona yarayanları söylüyor. Bırak da biz de öyle
2: İyi
0: öyle
2: konuş. İyi futbol olsun, keyifli bir
0: keyifli
2: futbol
0: olsun,
2: yaşamı yaşayalım.
0: Hakemi konuşmayacağımız.
2: Konuşacağız.
1: Konuşalım mümkün değil. Biz konuşuruz.
2: Yani Türkiye konuşacak konuşacağız derken biz konuşmak istemeyiz. Takım oyununun ilk bölümünü noktalayalım. Birazdan skorboard'ta bu maçın heyecanını yaşayacaksınız. Ardından maç daha bitmeden 90+1'de Ender Bilgin konuklarıyla karşınızda olacak. Sonrasında geceyi takım oyununda birlikte kapatacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Scoreboard'a hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Burak Kural'la birlikteyiz. Derbinin heyecanını size aktarmaya çalışacağız. Bir tarafta Trabzonspor, diğer tarafta Galatasaray. Karşılaşma an itibariyle başladı. Burak Kural, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Dilersen hemen, bu arada hızlı bir pozisyon oldu. Uğurcan çıktı hemen, yattı, aldı topu. Onu söylemiş olalım. Ama öyle şut vesaire gibi bir şey olmadı.
1: Yok, değil.
0: Evet, hemen 11'leri aktarayım müsaadenizle. Bizi Aspor Radyo'dan da takip edenler için, bir yanda ekranda var ama bizi radyodan da takip edebilirsiniz Aspor'u. Trabzonspor'da kalede Onana var. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa dörtlüsü, önlerinde Melih ile Fabinho, kanatlarda Salah'la Savioğlu, santrfor arkasında Muçi, ileri uçta da Cu görev yapacak, Franculino Cu. Galatasaray'da kalede Uğurcan var. Savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Orta sahada Torreira, Sara. Kanatlarda Sané, Leao. Santrfor arkasında Yunus konumlanıyor. İleri uçta da Deniz Gül var. 11'ler bu şekilde. Barış kenarda Galatasaray'da. Onuaçu kenarda. Aral kenarda. Trabzonspor'da. Nasıl buldun hocaların tercihlerini?
1: Tabii şöyle. Bu arada arkaya atlan ama bir şey olmadı. Galatasaray'da Barış Alper anladığım kadarıyla form durumundan dolayı hoca bir işte Sané'yi kenarda oturtuyor. Uzun süre Sané'yi kenarda oturttu biliyorsun. Bu maçta da özellikle büyük maç performansı çok yüksek olduğu için anladığım kadarıyla orada bir tercihte bulundu. Trabzon'da zaten onu açı mecburi kenarda diye düşünüyorum.
0: Mecburi derken formsuzluktan kaynaklı diyorsun. Yani yoksa şey anlaşılmasın, yani, sakatlığı vesaireden hani, dolayı değil.
1: Evet, çünkü tam oturmadı biliyorsun yani bu sezon. Evet. Çok ilginç yani geçen sezonki o muazzam performanstan sonra çok geride bir performansla başladı. Dolayısıyla hoca o anlamda diğer santrforu denemek istedi. Sol kenarda da daha çabuk veya kontraya daha ne diyelim yatkın bir oyuncuyla oynamak istedi. Aral biraz daha ayağına etkili biliyorsun. Evet. Saviola da alana etkili. Anladığım kadarıyla biraz daha kontra oynayacak hoca. O öyle bir tercih yapmış.
0: Biraz da kanatlarda hızlı oyuncu seviyor. Savunma arkasına doğru bir pas bu arada. Muçi aldı ama offside bayrağı havaya kalkıyor. Pozisyon offside. 3. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Karşılaşmanın heyecanını aktarmaya çalışacağız. Net bir offside'miş. Onu da söyleyelim. Barış Sané, ikisinin performansı çok konuşuluyor derken uzun bir top. Leao sol kanatta top aldı, ceza sahası içine girerken Pina geldi, araya girdi ve topu da taca yolladı. Pina riske girmedi. Köşe vuruşu da olabilirdi çünkü o top çizgiye doğru ilerlemişti. Taca gönderdi. Jakob şimdi taç atışını kullanacak sol kanattan. Ceza sahası içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Galatasaraylı futbolcu var. 3 isim de hemen ceza sahası çizgisinin orada bekliyor. Uzun taç atışı, savunma karşıladı. Şalai ardından kafayla yükseltti. Şimdi savunma arkasına atılan top. Muhammed Salah gidiyor kaleciyle karşı karşıya. Ceza sahası içerisi ve gol. Trabzonspor 4. dakikada süper yıldızıyla golü buluyor. Muhammed Salah attı golü. Erken bir gol Trabzon'da ve Muhammed Salah sahnede. Galatasaray çok adamla gitti, taç atışını kullandı. O taç atışı, uzun taç atışı kafalardan sekti. Ardından Muhammed Salah bomboş, hiç kimse yok, kendi yarı sahasının tam ortasında santrada topla buluştuğunda önünde kimse yoktu. O topu ceza sahasına kadar taşıdı. Uğurcan'la karşı karşıya, Uğurcan'ın sağından bir vuruşla topu ağlara yolluyor. Ve Trabzonspor evinde taraftarın önünde süper yıldızıyla 1-0 öne geçiyor. Erken bir gol, inanılmaz bir savunma zaafı mı diyelim. Yani inanılmaz bir boşluk daha doğrusu Galatasaray savunmasında. Salah gibi bir süper deneyimde affetmedi bunu.
1: Geçen hafta Galatasaray kiminle oynamıştı? Konyaspor mu?
0: Öyle de hatırlıyorum, evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yok, Kocaelispor.
0: İyi, Kocaeli ile pardon.
1: Yayındaydık orada da. Kocaelispor iki tane böyle çok net pozisyon bulmuştu ama sonuçlandıramamıştı. Orada da bahsetmiştim ya kaybedersek senaryosunda korner dönüşlerinde çok büyük sıkıntısı var Galatasaray'ın diye. Burada Salah söz konusu olunca tabii Kocaelispor'daki oyunculara benzemiyor ilk bulduğu pozisyonda. Ama 50 metre sürdü, onu da söyleyelim, evet. Yetişemediler. Ve orada bir fake attı. Yani şut atarken fake gösterip sola müthiş bir bıraktı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın burada böyle bir eksisi vardı. Geçen hafta dediğim gibi Kocaeli faydalanamadı ama ilk pozisyon Trabzon cezayı kesti.
0: Yani öyle bir boşluk ki hakikaten, yani Muhammed Salah açısından tabii ki bizi şaşırtan bir yetenek değil. Bunu nasıl yaptı diye şaşırmıyoruz. O ayrı bir konu. Ama bu kadar boşluk verilmesi doğru mu? Onu tabii ki tartışılacaktır. Yani santra noktasında tam santranın orada topla buluştu ve ceza

0: sahası çizgisinin bir adım içerisine kadar da topla devam etti. O sırada önünde, sağında, solunda hiç kimse yoktu. Yetişemedi de zaten korner, gerisinde kalanlar.
1: Hücum korner savunması felaket Galatasaray.
0: Evet, şimdi Yunus pasını verdi. Deniz ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluştu. İki kişinin sıkıştırması var. Orada bir yardım da geliyor. Savunma ayak koyuyor Fabinho. Onana da topu aldı. 1-0 önde Trabzonspor Galatasaray karşısında Muhammed Salah'ın attığı golle. Tabii bu gol tribünlerdeki coşkuyu da arttırdı. Onu söyleyelim. Şimdi Galatasaray rakip yarı sahada bir set hücumu gerçekleştirecek. Hazırlık pasları yapıyor. Trabzonspor kendi yarı sahasında karşılıyor konuk ekibi sarı kırmızılıları. İçeriye doğru atılan bir top Onana'ya gitti.
1: Yalnız Deniz Gül gerçekten yüzü dönük çok tehlikeli. Az önceki pozisyonunda çok rahat adam geçti.
0: Evet.
1: Yani biraz daha olgunlaşırsa, o iadeleri falan düzelirse, bağlantı oyunu düzelirse, sırt dönük oyunu ve hava topu hakimiyeti de ileri noktaya gelirse inanılmaz bir santrafor kazanabiliriz. Zaten orada büyük eksiğimiz var. Koray, o da bizim ilerideki şampiyonalarda bizi çok daha kuvvetli yapabilir milli takım anlamında.
0: Evet. İnşallah tabii milli takım içinde değerli bir performans olur. Şimdi savunma arkasına bir top sol kanattan. Cu topu aldı. Şalay'ın üstüne gitti. Saviolo düzeltiyorum. Ardından savunmada Torreira yardıma geldi. Topu kazanıyor Galatasaray. Sané Sanchez'e verdi. İleri doğru oynadı. Deniz sırtı dönük. Fabinho ile mücadelesi yerde kalıyor ve faul kararı geliyor Galatasaray lehine. Sırtı dönük, topu iyi sakladı orada. Fabinho'nun müdahalesine hakem Batuhan Kolak faul diyor. Galatasaray şimdi o faul atışını kullandı paslaşarak. Abdülkerim'de top. Maçın senaryosunu nasıl etkiledi? Tabii sil baştan bir karşılaşma taktiksel olarak, değil mi şu anda?
1: Ya Galatasaray'ın daha saldırgan oynaması gerekti. Gerekecek yani. Bu 1-0 erken golden sonra Trabzonspor'un da zaten kadrosu, daha doğrusu çıktığı tertip, oyuncu tercihleri biraz daha kontraya uygun. Hem santrafora hem sol kenar itibariyle Trabzonspor'un aslında, yani hocaya sorsan ne istersin, bunu isterdi yani. Ya da 10 kişi kalmasını isterdi Galatasaray'ın. Yani bundan daha iyi bir senaryo olamaz.
0: Başlangıç senaryosu doğru.
1: Trabzonspor açısından. Ama bakalım şimdi Trabzon orada sakin mi kalacak? Nasıl yapacak? Burada önemli olan Trabzonspor açısından baskıyı manipüle etmesi rakibin. Topla oynayarak rakibin baskısını üzerine çekip arkada boşluk bulabilmesi, birebirleri bulabilmesi, stoper bek arkasına alan bulabilmesi ya da stoper arkasına alan bulabilmesi, ki şu an onu yapmaya çalışıyorlar gördüğün
0: evet.
1: gibi.
0: Ön alan baskısı vardı. Ona anadan başarılı bir uzun top geldi.
1: Onu başarabilirse arkada pozisyonlar bulur. Ama Galatasaray'ın da işte ona biliyorsun tez antitez oyunu. Evet. Galatasaray'ın da daha etkili savunma, daha doğrusu ön alan baskısı ve topun arkasına geçiş yaparak pas bağlantılarını kesip o uzun topları attırmaması lazım hocam. En kritik nokta uzun topları vurdurmamak. Onun için orta saha çok kritik.
0: Evet. Bir de tabii Trabzonspor'un Onana gibi bir avantajı var şu açıdan. Yani Muhammed Salah bu arada topu iyi taşıdı. Şimdi iki rakibi önünde var. Frene bastı ama şimdi Fabinho'ya verdi. Sağ tarafa Pina'ya. Şimdi Muhammed Salah. Ceza sahası için Muhammed Salah direğin dibinden dışarı gidiyor. Trabzonspor ikinci golle burun buruna geldi. Direği sıyırdı, çıktı top dışarı. Pina Lea mücadelesi. Top kaybı Muhammed Salah aldı. Fabinho Pina'ya. Pina merkezdeki Muhammed Salah'a. Sanchez'den kurtulup hemen sağ ayağıyla bir şut çekti. Uğurcan'ın bakışları altında bir karış mesafe yoktur topla direk arasında, öyle söyleyeyim. Uğurcan'ın sağından yerden dışarı çıktı. Uğurcan da sadece baka kaldı, yani bir şey de yapamadı. İkinci gole çok yaklaştı Trabzonspor. Yine bu pozisyonda başrolde Muhammed Salah vardı.
1: Çok iyi çalım attamadı aralanda, inanılmaz iyi çalım attı. Sağ ayağına geldi, soluna gelse 2-0'dı büyük ihtimal.
0: Evet. Acayip bir futbolcu zaten biliyoruz. Bugün de derbiye iyi başladı Muhammed Salah. Şimdi Galatasaray hücumu. Gabriel Sara sol tarafa pasını verdi. Rafael Leao topu aldı. Leao önündeki Jakobs'a, Jakobs'tan Leao'ya doğru ama Leao'dan önce Deniz oraya bir koşu attı. Savunmada Melih'in müdahalesi var. Köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. Dakika 10 tamamlandı.
1: Maç çok iyi başladı Koray.
0: Galatasaray köşe.

0: 11. dakika tamamlandı artık. 12. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor 4. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 önde Galatasaray karşısında. Savioğlu şimdi sol kanatta topu rakip yarı sahaya taşıdı. Derinlemesine bir pas, savunmada Abdülkerim çok dikkatli kayarak müdahalede bulunuyor. Abdülkerim burada başarısız olsa Cu arkada bomboş kaleciyle karşı karşıya topla buluşacaktı.
1: Cu sprinter biliyorsun ve çok güzel yerlere koşular atıyor. Bir önceki pozisyonda iyi koşu attı, Savioğlu şey veremedi. Hatırlar mısın bilmiyorum Koray, 3 dakika önce Savioğlu soldan bek arkasından gidiyordu ama şeyin hızını kesti. Orada kesmese, merkeze çevirse aslında Cu orada santrifor karşı karşıya kalabilirdi.
0: Evet.
1: Onaçu'dan farkı o yani. Kontraya daha böyle yatkın bir oyuncu. Onaçu biraz daha biliyorsun kafasına, vücuduna, ayağına isteyen, bağlantı oyununu çok daha iyi yapabilen, her türlü kafa topunu indirebilen çok kuvvetli bir oyuncu. Ama şu anki santraforu Trabzonspor'un daha çok farklı bir profil.
0: Evet. Dakika 13. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Tabii şimdi Trabzonspor iyi başladı hakikaten. Daha geride karşılıyor rakibi. Aldığı toplarla da hızlı çıkmaya çalışıyor. Leao sol kanatta topu aldı. Pina'nın üstüne doğru gidiyor. Merkeze doğru çekti. Ters kanada döndü. Sané'yi düşündü ama kötü bir pas oldu. Sané'nin arkasına doğru gitti. Top direkt olarak dışarı çıktı. Bir kanatta Leao, bir kanatta Sané.
1: Sané henüz maça giremedi. Çok fazla topla buluşamadı. Leao 3-4 defa topla buluştu ama Sané'nin performansı bugün en kritik performanslardan biri Koray. Bilmiyorum katılıyor musun bana. Tabii ki her oyuncunun performansı kritik ama bazı oyuncular ekstra kritik. Trabzonspor'da Salah olduğu gibi.
0: Evet. Uğurcan'a kadar geldi top. Uğurcan şimdi Abdülkerim'e verdi. Trabzonspor rakibini karşılıyor. Agresif bir baskı yok, ön alan baskısı.
1: Ya yapmaz zaten 1-0 önde, yapmaz.
0: Galatasaray'da şu an sakin sakin yürüye yürüye. Uzun bir top Sanchez'den sol kanada doğru. Çok uzun bir top. Kafayla Jakob sindir Leao'nun önüne. Şimdi tehlikeli olabilir. Leao ceza sahasına girdi. Leao rakibinden sıyrılmaya çabalıyor. Pina geldi, hemen yetişti. Sara'ya verdi. Sara'nın şutu savunmaya çarptı. Dışarı gidiyor. Taç atışı Galatasaray'ın.
1: Hikaye Trabzonspor'un sağ, Galatasaray'ın sol koridorundan bence geçecek.
0: Zaten Salah büyük bölüm orada gitti hep.
1: Salah çünkü geri dönmüyor. Sol bek bindirmesi ve Leao'nun oradaki etkinliği biraz Trabzonspor'un başına iş açabilir. Onun için o tarafa yakın oynayan orta saha oyuncusu, ön libero'nun orada çok yamaya gitmesi, kademeye gitmesi lazım ki bunları yapabilir. Onun da özelliği o zaten.
0: Evet.
1: Benim de çok beğendiğim bir defansif orta saha, yani İstanbulspor yıllarından beri. Ki milli takıma da çağrıldı.
0: Doğru.
1: Ve hani yaşı da çok genç değil. Yani 30'ları buldu yani Melih. Yani yıllardır bu ligde oynayan bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Hikaye orada biraz dönecek.
0: Leao çalım denedi, kaybetti. Muhammed Salah aldı şimdi. Rakibinin üzerine gitti. O da kaybetti. Leao da geri koştu. Orada topu hemen aldı. Şimdi sağ kanada Sané'ye attı. Sané birebir de rakibiyle. Bakalım geçebilecek mi? Merkeze çekti. Tabii yardım geldi Trabzonspor'da. Kalabalık merkez. Leao da orada şimdi. Sané Leao verkacında kayarak müdahale geliyor. Vibu'dan o ikilinin tehlikeyi büyütmesine izin vermediler. Daha sonra da Muhammed Salah yerde kaldı. Bir faul kararı. Trabzonspor lehine. Jakobs faulü yapan isimmiş. Leao, Sané.
1: Sané yine hemen merkezleşti. Leao da merkezleşti.
0: Evet.
1: İkisi de merkezleşiyorlar.
0: İki açık ceza sahası yayının üzerinde buluştu. Bir verkaç denemesi yaptılar orada. İki açık oyuncusu olmasına rağmen.
1: Çok
0: İki tehlikeli oyuncu tabii ama Vibu iyi süzdü ve kayarak müdahale yaptı orada.
1: Bu maç biraz sanki gollü geçecek gibi öngörüyorum Koray. Ne diyorsun?
0: Yani öyle bir başladı ama bilemiyorum tabii.
1: Yalnız 60 metre götürmüş Salah ya. Bak orada fake'i gördün mü?
0: Evet.
1: Çok ince bir şut fake'i var orada.
0: Minik bir fake var ama önemli iş yani. 50 metreye yakın diyorsun, top sürdü. Santra noktasından ceza sahası çizgisine kadar topu taşıdı. Şiddetli koşuyla birlikte. Ardından vuruşu ve top ağlara gitti Muhammed Salah. Golü atan isimdi.
1: Bir de bitik falan diyorlar Salah'a. 35 yaşında 60 metre top sürdü. Fabinho mu?
0: Bir sakatlık, evet, bir sakatlığı oldu. Fabinho geldi kenara şimdi.
1: O ilk dakika.

0: 3. dakikada biliyorsunuz Denizgül'le bir ikili mücadeleye girdi. Ondan beri bir sekiyor yani.
1: Evet, bir kenarda tedavi oluyor şu an Fabinho. Trabzonspor sahada 10 kişi. 16. dakika bitti, 17. dakikanın içerisindeyiz. Onana faul atışını kullanacak. Sağ taç çizgisine yakın bir yerde, orta sahanın ortalarında uzun oynadı Onana. Savunmada Galatasaraylı oyuncular kafayla karşıladı. Yunus'a geldi o top. Leao üst üste kısa paslar, başarılı paslarda ön alan baskısını kırdı Galatasaray. Leao şimdi derinlemesine bir top. Çok şık da bir pas. Onana çıktı. Son anda müdahale. Golle burun buruna gelebilirdi. Leroy Sané dikine çok iyi bir koşu. Leao'dan da inanılmaz bir pas. Onana ama deneyimiyle orada çıktı ve kayarak ayağıyla müdahalede bulundu. Tehlikenin büyümesine izin vermedi. Onana çıkmasa Sané çok rahat ceza sahası içine girip karşı karşıya kalırmış.
0: Çok iyi bir kontra golü oluyordu.
1: İyi süzmüş.
0: Kontra demeyelim de ön alan baskısına karşı geriden oyun kurarak direkt hücumla 1-9 pas aralığında çok güzel bir gol olacaktı.
1: Evet, tehlikeli bir pozisyonda. Şimdi Galatasaray hücumumuz. Şalay ceza sahasının orta. Jakobs girdi oraya. Denizi aşan top. Savunma son teması yapıyor dedi karşılaşmanın hakemi. Ve biz bir kez daha izliyoruz. Deniz'de Vivo yükseliyor. İkili yaşan top
0: çarpmış ama sağ
1: Pina'ya çarpıyor.
0: İyi süzmüş.
1: Jakobs'tan ön, Jakobs yetişememiş. Pina'ya çarpıyor. Köşe vuruşu. Fabinho kenardaydı. 10 kişiydi Trabzonspor, tedavisi sürüyordu. Oyuna dahil oldu Fabinho şimdi. Sağdaki oyuncu sayısı eşitlendi. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray arka direğe doğru. Kafayla indirilen top, bir vuruş. Dışarıya gitti Davinson Sanchez.
0: Şimdi burada az önce Trabzonspor'un ön alanda o baskı yapması çok tehlikeli bir nokta. Reis kendi oyununu oynamaya çalışıyor. İçeride özellikle Samsunspor'la da buna benzer oynuyordu ama burada sanki biraz daha hibrit oynamasında fayda var diye
1: düşünüyorum. Burada bomboş pozisyonmuş bu arada ya. Evet. Yani köşe vuruşu arka direğe yapıldı. Kafayla içeriye indirilen top yine Sanchez kafayla vurdu. Üstten dışarı gitti ama demarke kalmış yani. Boşken kötü bir vuruş yapmış. Tehlikeli bir pozisyon aslında Galatasaray adına. Cömertçe harcanmış oldu. Oyun yeniden başladı. Top Trabzonspor'da. Vivu Deniz'in baskısını görünce Onana'ya döndü. Deniz şimdi Onana'ya yönlendi. O da merkezde boşluktaki arkadaşı Fabinho'yu verdi. Salah şimdi bir top kaybı. Galatasaray hücumuna dönüşüyor atak. Fabinho geldi baskı. Orada iki kişi, hatta üçüncü isim de gelince Trabzonspor topu kazanıyor. Orada iki kişi dedik ya, biri Salah'tı bu arada.
0: Evet, çok güzel. O aldı.
1: Kaybettiği topun ardından.
0: O kazandı zaten.
1: O topu kazandı da. Topu.
0: Ya Salah fizik olarak kötü durumda değil.
1: Evet. Yo, değil zaten. Fabinho ile Yunus arasındaki ikili
0: mücadele. Kuvvetli, fark ediyor musun? Yani kas kütlesi çok fazla oyuncu.
1: Salah için diyorsun.
0: Tabii. Tabii. Kısa, kalın. Yani en tehlikeli oyuncu. Çok dengeli olur onlar.
1: Doğru.
0: İkili mücadelede falan da çok kolay deviremez.
1: 20. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor 4. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 önde. Şimdi Galatasaray hücumu derinlemesine bir top, savunma orada araya giriyor. Ve top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. Biz de bir araya gidelim. Bir reklam arası verelim. Ardından skorboard'a devam edeceğiz.

0: Aspor Radyo.
1: Trabzonspor 1 Galatasaray 0, 4. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle Bordo Maviller üstünlüğünü koruyor. An itibariyle maçta başka gol yok. Onu söyleyelim, bizim arada olduğumuz bölümde Onana o küçük bir sakatlık yaşadı. Daha doğrusu tam bir sakatlık da denmez. Biraz bir çarpışma oldu, daha sonra kalktı. Ondan dolayı da çok aşırı pozisyon yok. Reklam arasındayken fazla bir şey kaçırmadınız. Sadece 21. dakikada Sané'nin ceza sahası yayı üzerinden bir şutu vardı. O da az farkla dışarı gitti. Onu söyleyelim. Oyunda 28. dakikanın içerisindeyiz. Deniz Gül Vivo ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine faul yapıyor. Hakem Batuhan Kolağan kararı bu yönde, ki açıkta bir faul de var bu arada. Onu ifade edebiliriz. Yine bir not maça dair, az önce ekrana yansıdı. Muhammed Salah attığı golde 85 metrelik bir koşusu var. 85 metre. Neredeyse bütün sahayı koşmuş.
2: Yani. Biz 60 metre gördük. Demek ki arka tarafta...
1: Ve o topsuz kısmıyla birlikte 85 metre muhtemelen.
2: Demek ki arkadan
1: topla birlikte
2: gelmiş.
1: Çünkü topla birlikte olan kısım bizim net gördüğümüz santra noktasından ceza sahası çizgisine kadar bomboş, hızlı gelişen bir hücumda topla birlikte şiddetli bir koşusu vardı, topla birlikte driplingi vardı ama onun başındakiyle bir mesafeyle birlikte, yani topla buluştuğu yere kadar da bir koşusu var nihayetinde, toplam 85 metre.
2: Bir de kilometresini söyleseler 10 numara olurdu. Tabii, kaç kilometre hızla sprint hızı, süratle devamlılık da vardı orada. Müthişti ya gerçekten bu yaşta bir oyuncunun.
1: Şimdi Salah pasını verdi Pina'ya. Pina hemen önündeki Melih'e. Pina pas istiyor. Melih ceza sahasını orta yaptı. Sanchez ayak koyuyor. Top yükseldi. Taç çizgisine doğru açıldı. Leao ile kafayla indirdi ama Fabinho aldı o topu. Trabzonspor atak tazeliyor. Sağ kanattan Pina. Jakobs karşısında, şimdi Fabinho, oradan Muhammed Salah'a, Salah'tan tekrar çizgiye. Trabzonspor'da üst üste başarılı paslar var sağ kanatta o bölgede. Salah, şimdi Melih, top kaybı Leao aldı, ardından Leao da kaybetti orada hemen baskı olunca. Top Trabzonspor'da, Galatasaraylı oyuncuların baskısı, kaleci Onana'ya kadar geri dönüyor Bordo Maviller. İlk yarım saati nasıl değerlendirirsin Burak?
2: Ya iyi bir maç izliyoruz. Özellikle ilk 15 dakikası çok daha iyiydi. Açıkçası çok fazla pozisyon olan bir karşılaşma değil. İki tarafta birbirine alan zaman tanımamaya çalışıyor. Daha çok ne diyelim, aslında oyun biraz daha kenarlardan gidiyor gibi. Trabzonspor sağ kenarı kullanıyor. Salah'ın olduğu tarafı, Galatasaray'da kendi sol tarafı, aslında aynı koridor, sol tarafı daha çok Leao ile kullanmaya çalışıyor. Merkezden çok fazla iki tarafta gelmeye çalışmıyor. Çok iyi çıktı geriden Trabzon.
1: Şimdi Muçi topu aldı. Merkezden derinlemesine bir pas denemesi. Sanchez orada araya girdi. Baskı var. Jakobs, Pina'nın baskısı vardı. Taç atışı Galatasaray'ın diyor hakem. Pina da aynı görüşte değil. Yardımcı hakemle bir diyalog oldu. Top bir böyle tilt masası gibi Jakobs vurmuş, Pina'ya çarpmış. O top Jakobs'a geri çarpmış. Daha sonra tekrar Pina'ya çarpıp dışarı gitmiş. Hakemin kararı doğru gözüküyordu en azından taç noktasında.
2: Onun için yani orta sahalardan çok fazla, ilk defa şimdi Trabzonspor çıktı. Orta sahaları, özellikle Galatasaray orta sahayı pek kullanamıyor, merkezi. Yunus

0: hiç kullanamadı, Saray'ı kullanamadı, Sané çok devreye giremedi, santrafora da çok fazla topla buluşturamıyor. Bekleri zaten 3. bölgede top tutamadığı için bekleri hiç çıkartamadı. Şu an Galatasaray istediği oyunun çok çok uzağında. Sadece bireysel performansla, işte Leao'nun getireceği toplarla bir pozisyon aramaya çalışıyor açıkçası. O da Salah geri dönmediği için Jakobs'un da şu anki gibi bindirmeleriyle
1: evet, etkilemeye çalışıyor. Jakobs şimdi topla ilerliyor. Pina var karşısında, Leao'ya verdi. Jakobs koşusuna devam etti. Merkeze Torreira'ya dönüldü. Tekrar sol kanada dönüyor. Galatasaray Leao topu aldı. Hemen önünde takım arkadaşına doğru bir pası ama orada top kaybı var. Sara istediği gibi kontrol edemedi. Top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. Leao Sara'ya verdi. Sara kime verdi? O belli değil.
0: Kontrol etmek istedi sanki.
1: Yani tekte de pas vermiş gibi bir an geldi tekrardan ama
0: hiç kimse
1: bilmiyorum.
0: Yok ama yani çok ilginç, evet, olur oraya pas vermesi.
1: Ya da belki dönmek mi istedi bilemiyorum. Ama istediği gibi olmadı, orası kesin. Şimdi Ju topu aldı. Hakemin bir uyarısı var. Faul kararı.
0: Yalnız orada o
1: elle oynama var diyor hakem.
0: Oyunun akması lazım yani.
1: Evet, Savic de onu diyor. Top zaten bizde diyor.
0: Çok kötü bir uygulama. Yani burada.
1: Yani Abdülkerim'in eline çarpan top. Ju alıyor. Abdülkerim'le mücadele. Abdülkerim ayak koyuyor.
0: Şunu düşünebilir. Abdülkerim kazandı diye
1: kazandı,
0: belki.
1: Kazandı, avantajın kayboldu olabilir zaten diyor hakem.
0: Olabilir.
1: Yani çok vahim bir
0: iyi niyetle düşünürsek olabilir.
1: Evet. Şimdi Saviolo sağ tarafına doğru aldı topu. Merkezi Torreira kapattı. Orada iyi alan kapatınca Galatasaraylı oyuncular. Geriye doğru döndü Trabzonspor. Sané'nin baskısı var. Top ona çarpıyor. Taç atışı Bordo Mavilerin.
0: Sané de beraber pres yapalım diyor.
1: Evet.
0: Çıkın geride gömülmeyin diyor arkadaşlarına.
1: Şimdi kafalardan seken top son olarak Fabinho'da kaldı. Tam bir böyle şey olmadı. İki takım da ciddi mücadele ediyor. Karşılıklı top kayıplarıyla geçiyor şu dakikalar. Kıran kırana bir mücadele var. Top dışarı çıktı. Şu anda taç atışı Galatasaray lehine diyor. Batuhan Kolak.
0: Ortada bir tek yani topla Fabinho'nun güzel ilişkileri var. Onun haricinde Muçi de giremedi, Yunus da giremedi oyuna. Galatasaray, evet. Torreira, Sara hiçbiri giremedi, farkında mısın? O kadar kalabalık ki merkez.
1: Doğru. Top Galatasaray'da Uğurcan'ın ayağında. Uğurcan'a top geldiğinde tribünlerdeki ıslık sesi daha da yükseliyor. Bu bilgiyi paylaşabiliriz yine maça dair. Uğurcan şimdi Abdülkerim'e verdi. Tekrar Uğurcan'a. Önde bir baskı var Uğurcan'a doğru. Yerden gönderdi sağ kanada Sané'ye. Sané pasını verdi. Koşusuna devam etti. Şalay şimdi Sané'nin o koşusunu değerlendirmek amacıyla pası yolladı. Sané topla buluştu. Köşe gönderine yakın yer. Merkeze döndü. Gabriel Sara oyunun yönünü sola çevirdi. Rafael Leao. Leao. Leao'nun vuruşu dışarıya gidiyor. Savunma ayak koydu diyor hakem. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Hücum yönüne göre sağ kanattan.
0: Yine Sané oradan bir şeyler çıkarmaya çalıştı.
1: Evet. Sara topu aldı şimdi. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 35. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü var. 4. dakikada Muhammed Salah golü atmıştı. Galatasaray beraberlik golünü arıyor şu an. Sara ile köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu arka direkte. İnanılmaz bir müdahale geldi. Kaleye giriyordu top.
0: Çizgiden çıkardı.
1: Çizgiden çıkardı savunma. Şimdi Galatasaray hücumu devam ediyor. Bir orta daha ceza sahasına. Deniz yükseldi, vuramadı. Hakem Deniz'in faul yaptığını söylüyor. Rakibin ittiğini söylüyor. Ve şu an Deniz'i de yanına çağırıyor. Savic'in itirazları var orada. Bir daha diyor, bana böyle itiraz etmeyeceksin diyor. Şöyle elini şöyle yaparak dedi Batuhan. Kolak. Deniz Vivo'yu itti diyor. Burada da Jumo
0: santrafor çıkarıyor ha.
1: Evet. Vallahi mükemmel bir müdahale. Franculino Ju ön direğe kesilen top. Şimdi tekrar izleyince tam net görebildik senaryoyu. Ön direğe kesilen top. Kaleye doğru kafa vuruşu geliyor. Arka direk dibinde top ağlarla buluşacak veya Roland Şalay oraya koşu yapıyor. Tamamlayacakken Ju araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Yani bir gol atmadı belki ama bugün bir golün önüne geçti şu anda. Tabelaya dolaylı yoldan ciddi katkısı, evet, var şu an itibariyle bu müdahaleyle birlikte. Şimdi Galatasaray

0: Trabzonspor hücumunda topu kazanan taraf oldu. Hızlı bir atak gelişimi olabilir derken Bordo Maviler araya girdi. Vivo savunma arkasına doğru pas denemesi. Top Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Leao Pina ile birebir. Leao Pina'dan sıyrılamadı ama topu Jakobs aldı. Şimdi Jakobs taşıyor. Sağ, solundan attı, sağından geçti Vivo'nun. Jakobs vuruyor Onana. İnanılmaz bir pozisyon. Andre Onana. Leao Pina'yı geçemedi. O topu Jakobs aldı. Dribling'e devam etti. Vivo'nun solundan attı. Sağından geçti. Ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan sert vurdu. Gole izin vermiyor Andre Onana. Galatasaray'ın maçın başından beri gole en çok yaklaştığı an diyebiliriz belki de.
1: Müthiş vurdu. Maçın en net pozisyonu golden sonra.
0: Evet. Şimdi ceza sahasına Deniz topu aldı, döndü. Savunma ayak koydu. Top dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. Normalde Jakobs'un Vivo'nun solundan attı, sağından geçti, içeri girdi, müthiş vurdu. Onana direğe de gelmiş mi onu merak ediyorum, yoksa direkt de Onana mı? Onana sonrası direkt. Direkt,
1: evet. Çok da yani sert vurmuş.
0: İnanılmaz sert vurmuş. Onana elini koyuyor, o top evet, elden üst direğe gidiyor. Müthiş, çok sert bir şut.
1: Müthiş patladı ama, gördün mü?
0: Şimdi mesela Jakobs'un yaptığını aslında kiminden beklersin? Pina ile birebir arka bomboş boşluk var. Leao'dan yapmasını beklerdim. Orada Pina Leao'ya izin vermedi ama Jakobs'un takibi, Vivo'nun solundan atıp sağından geçerek ceza sahasına girmesi.
1: Müthiş patlı.
0: Ve ardından çok iyi şut. Ama ona ana gole izin vermiyor. Trabzonspor'un kalecisi başarılı. Şimdi bir top kaybı geldi. Trabzonspor'da Fabinho koştu. Tekrar o topu kazandı. Ona anaya verdi. Ona ana uzun oynuyor.
1: Fabinho'da ilk pas hatası oldu, dikine pasta. Şu anda evet, çok iyi oynuyor.
0: Orada ama o... geri kazandı Trabzonspor hemen.
1: İyi kullanamadı Galatasaray yani.
0: Evet. Şimdi Muhammed Salah sağ kanattan sol tarafa doğru uzun bir top. Orada ciddi bir çaba var ve Savioğlu koştu. Köşe gönderi Bayrağı'nın orada topu yakaladı. Şimdi hemen arkasındaki Mustafa'ya. Mustafa merkeze doğru topu sürüyor. Biraz da geriye doğru gitti. Boşluk aradı. Vivo'ya verdi.
1: Bek aynı hızda bindirmeyince birebir kaldı orada.
0: Evet.
1: Çıkamadı bek. Mustafa o kadar hızlı çıkamadı. Ama çok güzel bir vizyon. Top Salah'tan. Savioğlu da süratli oyuncu yetişti ama birebir gidemedi üstüne.
0: Evet. Muçi yerde kaldı. Faul atışı kazandı Trabzonspor. Hemen paslaşarak kullanıyor ama hakem diyor ki top hareketli. Topu yere koyun diyor. Öyle kullanın. Şimdi yere koyup Trabzonspor topu kullandı. Muhammed Salah solunu aldı, merkeze doğru gitti. Tersle boşluğu gördü. Bir şut yerden ve gol. Trabzonspor ikinci golü buluyor. 39. dakika. Savioğlu bu kez sahnede. Ama gol pasını veren isim yine ilk golü atan Muhammed Salah.
1: Çok büyük klas.
0: Gol. İnanılmaz bir görüş.
1: Son vuruşta müthiş ama. Bakar mısın, bak burada hop içeri devirip
0: paslaşarak müthiş kullanıldı pas sağ kanatta.
1: Şuraya bak.
0: Sol ayağını aldı topu, merkeze doğru birkaç metre sürdü. Sol kanatta Savioğlu'yu bomboş gördü. Yerden pasını ona verdi. Savioğlu da ceza sahasına yaptığı o koşuda, çaprazda tek vuruşta topu ayak içiyle Uğurcan'ın solundan yerden ağlarla buluşturuyor ve Trabzonspor Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Savioğlu'nun golüyle birlikte ilk golü atan Muhammed Salah ikinci golünde asistini yapıyor. Şu anda ilk yarıya ve bu dev maça damga vuran isim Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah.
1: Hocam burada golde Salah haricinde bitirici vuruşta en kilit nokta ne biliyor musun? Yerden kaldırmadan.
0: Ayak top, içi temiz.
1: Top yer, gibi, hiç mi? Yerden kalkmadı. Yani o vuruşun kalitesini orada anlarsın. Tabii. Çünkü yukarı tavana vurmak daha kolaydır. Yerden hiç kaldırmadan vurmak yanağlara inanılmaz zordur. Tekte müthiş bitirdi. Uğurcan da bir şey yapamazdı oraya. Ama Salah tabii o vizyon, o topu alışı. Yani tam ayağına o şiddette o pası atmak. Hani evet, işte dünya klası. O da zaten Muhammed Salah.
0: Muhammed Salah'ın vizyonu tabii ki, yani sağ içi vizyonu en azından, görüşü, oyun görüşü, golde çok ciddi etkisi var. Galatasaray şimdi farkı bire indirmek istiyor. Leao topu aldı. Leao vuruşu savunmadan dönüyor. Bu arada yerde yatan bir oyuncu var Galatasaray'da. Leao koştu, topu kazandı, tekrar takım arkadaşlarına verdi. Şimdi Şalai merkezde topla buluştu. İlk yarıda normal sürenin bitmesine 4 dakikalık bir zaman var. Galatasaray rakip yarı sahada yine boşluk arıyor.

0: çok iyi gördü de
1: çok
0: Yunus.
1: İyi bir koşu şeyi vardı. Torreira atamadı Yunus'a. Bomboştu aslında. Şimdi üst üste top kayıpları. Top Galatasaray'da. Leao rakibinden sıyrıldığı yerde kaldı. Batuhan Kolak çok yakın pozisyona ve kalk diyor. Devam diyor Leao'ya. Şimdi top Trabzonspor'da. Yine önde baskı devam ediyor. Galatasaray'da Onana uzun bir vuruş. Rakip yarı sahaya gönderiyor topu. Jakobs kafayla yükselttiği topu ardından zor yetişerek vuruyor ve top dışarı gidiyor. Taç atışı Trabzonspor'un.
0: Evet, gerçekten bu burada da yine Sané güzel getirdi. Ya Leao'nun biraz daha 3. bölgede daha iş bitirici olmasını istiyor maç, yani onu çağırıyor evet. Diyelim. Orada biraz daha istekli, geride koşuyor. Hani elinden geldiğince oynamaya çalışıyor ama orada biraz daha yetenek setini ortaya çıkartması lazım. Yoksa daha da sıkıntı yaşayacak Galatasaray, müthiş çalım
1: evet,
0: vardı.
1: Evet, Saviola bu arada çok iyi döndü. Rakibinden sıyrıldı, pasını verdi. Şimdi ceza sahası için Muçi içeriye bomboş. Akıl almaz bir gol pozisyonunu cömertçe harcıyor Trabzonspor. Franculino Ju'yla.
0: Ju eşitledi.
1: Saviola çok iyi döndü topun üzerine basarak. Pasını verdi Muçi. Ceza sahası içi 6 pas çizgisinin üzerinden dışarı attı ama bu kez Ju golü atıyor. Trabzonspor 3'ü buluyor ama bayrak havada. Offside. Acayip şeyler oluyor üst üste Trabzon'da. İnanılmaz bir gol kaçırdı Ju ki çizgiden bir top çıkarmıştı. Bu kez kaçırdığıyla gündem. Şimdi burada da offside, net bir offside'mış. Attığı gol geçersiz.
0: Ju muhasebe defterini eşitledi ama Koray.
1: Evet. Demin onu diyorduk. Pozisyon. Dolaylı yoldan skor tabelasına etkisi var dedik. Çıkardığı topla yazmayacak tabeladı ama onu bileceğiz diye konuşuyorduk. Şimdi kaçırdığıyla da onu eşitlediğini düşünüyoruz.
0: Yalnız bu gol olsaydı Galatasaray havlu atardı.
1: Maça.
0: Tabii ki. Tabii, 3-0'dan zor döner. Tabii futbol bu ama çok zor dönerdi. Ama 2-0 her zaman ortada.
1: Şu anki oyun, artık ilk yarıda son bölüme yaklaştık. Yani geri dönmek için şu an sahadaki oyun yeterli gözükmüyor zaten Galatasaray'dan. Acil bir şeylerin değişmesi lazım. Ama Trabzonspor için gayet işler yolunda. Değil mi? İlk yarıyı nasıl özetlersin? Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya ilk yarı şöyle, aslında ikili mücadelelerin, faullerin çok olduğu. Büyük hata.
1: Bu arada bir top kaybı Davinson Sanchez'den. Ju ceza sahası içi pasını verdi. Muhammed Salah ve gol. 3-0 oluyor. Trabzonspor süper yıldızıyla farkı 3'e çıkarıyor. Muhammed Salah kendisinin ikinci, Trabzonspor'un 3. golünü atıyor. Büyük sevinç var Trabzon'da. Galatasaraylı oyuncularda şok. Davinson Sanchez ayağındaki topu kaptırıyor. Ju alıyor, ceza sahasına giriyor. Uğurcan'la karşı karşıyayken şutu çekmeyip boştaki Muhammed Salah'a verdi ve Muhammed Salah da bu ikramı geri çevirmiyor. Topu ağlara yolluyor. Trabzonspor Papara Park'ta skoru 3-0 yaptı. İnanılmaz bir ilk yarı Bordo Maviler için. Rüya gibi bir ilk yarıda diyebiliriz bu dev maçta. Hakikaten yeni hocasıyla birlikte Trabzonspor lakabı olan Fırtınayı şu anda evinde taraftarın önünde yaşatıyor.
0: Burada da Sanchez bir bireysel hata ama Ju doğrusunu yaptı. Vurabilirdi ama Salah'la garantiye gitti. Salah da plaseyle 3-0 yaptı. Mücadeleyi değerlendirecektik ama yani maç ilginç.
1: Havlu atar dedin 3 olsaydı. Evet, şimdi aynı görüşte. Attı mı diyorsun?
0: Tabii ki futbol. Her şey olabilir. 4-3 de olabilir. Yani Galatasaray dönebilir ama normal şartlarda bence buradan dönüşü çok çok zor. Yani bu tabiri caizse bence fişi çeken bir gol oldu. Ama futbol.
1: Evet. Oyun yeniden başladı. Sané sağ kanattaydı. Yunus şimdi topla buluştu. Merkeze döndü. Sara solda Leao'ya verdi. Leao ceza sahasına girdi. Leao sağını aldı. Leao vuruyor. Üstten dışarı gidiyor. Rafael Leao birebir de Pina'dan sıyrıldı. Sağına çekti. Vuruşu istediği gibi değil. Davinson Sanchez'in bu arada az önce Ju'nun atıp sayılmayan golü. Çok net bir offside'di zaten. VAR kamerasından görüntü tekrar geliyor. Offside çizgisi gösteriliyor.
0: Ya hocam şöyle,
1: sanal gerçeklikte zaten net bir offside'di.
0: Az önce sormuştun ya oyunu değerlendirme noktasında. Yani Trabzonspor'un her şey istediği gibi gitti. Ya bu işin bir defa hani tabii kısmet tarafı da var. Vurduğu gol

0: Bu Trabzonspor'un açıkçası iyi de bir pozisyon verme
1: noktası. Bir tane hariç. Sallan bir tane var dışarı giden. Evet.
0: Dolayısıyla daha çok pozisyona giren, daha çok net pozisyonlar bulan. Şu an bakmadık ama XG'si çok daha yüksek olan tabii ki Trabzonspor Galatasaray'a karşı. Zaten Galatasaray'ın hani geçen hafta salı günü beraberdik değil mi seninle Süper Lig analizde?
1: Evet.
0: Yok Furkan'laydı. Pardon sen sonrasında son sayfadaydın.
1: 1.5 Trabzonspor'un gol beklentisi, attığı gol 3.
0: Şimdi dolayısıyla baktığında o gün de konuşmuştuk biraz maçı. Yani Galatasaray zaten iyi sinyaller vermiyordu. Onun için çok rahat konuşabilirim. Hani skora göre yorum yapmıyorum. Salı günde bunu evet. konuşmuştuk. Onun için çok rahat burada da tekrarlayabilirim hazır vaktimiz varken. SOS veriyordu Galatasaray'ın oyunu zaten. Trabzonspor'un da yeni hocasıyla birlikte bir hava kazanacağı belliydi. Zaten kalitesi belli takımın. Tabii 3-0 bekliyor muydun? 3-0 biraz daha tabii belki ilk devrede çok beklenen bir şey değildi.
1: Kaç kişi bekleyebilir böyle evet. bir şey ilk yarıda zaten? 3-0'lık evet. skor için söylüyorum.
0: Evet ama baktığında Galatasaray için savunma hataları, konsantrasyon hataları, hücum noktasındaki üretkenliğin çok uzak olması, Kocaelispor maçında da çok kötü bir oyun vardı. Hani bunlar hep konuşulan noktalardı. Böyle bir ne diyeyim skor tabii fark olarak demiyorum ama bıraktım bu arada sana.
1: Evet. Şimdi Galatasaray geliyor. Ceza sahası içi.
0: Hocam el ayak birbirine
1: 4 dakika eklendi ilk yarıya bu arada. 48. dakikanın içerisindeyiz.
0: Yani 3. bölgede görüyor musun? Sürekli el ayak birbirine dolaşıyor. Mesela şimdi net bir pozisyondu. Bıraktım sana.
1: Evet.
0: Bir pozisyon anlatabildin yani. Bir pastan sonra kaybettin.
1: Bir tutukluk var. Bilmiyoruz yani, bakalım Okan evet. Buruk neler yapabilir. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlamasını bekler misin?
0: Tabii yani yapacaktır. %100 yapacaktır. Çünkü bu tip skorlarda mutlaka bir müdahale etmen lazım.
1: Barış Alper kenarda.
0: Mecbur girecek tabii.
1: Yani. Batrakov var. Başka kim var bakıyorum şöyle hücumcu olabilecek. Çok öyle hücumcu diyeceğin isimler de yok aslında. İlkay, Niyaga, Hugo Çuku, Arda Ünyay, Kazım Can, Eren, Bichiabu.
0: Tam söyledim işte.
1: Şimdi Fabinho topu aldı sağ kanada verdi. Muhammed Salah solunu aldı. Çok şık bir pas ceza sahası içi. Ju döndü savunma son anda ayak koyuyor. Atak devam ediyor. Trabzonspor'da sol tarafta Saviolo ceza sahası içi ortayı yaptı. Sanchez kafayla uzaklaştırdı. Top yine Trabzonspor'da. Şimdi Mustafa bir çalım denemesi Torreira izin vermedi. Galatasaray ön alandaki o presi kesince Trabzonspor rahat bir top uzun top Leao topu aldı. Savic'le mücadelesi orada yanlış görmediysem. Şimdi Leao yerde. Top Trabzonspor'da ilk yarı bitmek üzere artık. Saviolo iki kişinin arasından topu kurtardı ama hakem faul yaptığını söylüyor. Trabzonspor yedek kulübesinin tamamı ayakta. Aynı görüşte değil. Oyun hemen başlıyor. Sara rakip yarı sahanın ortasında topu sol kanada oynadı. Leao birebir Pina'nın üzerine gidiyor. Leao'nun pası Jakobs bindirmeyi yapmıştı. Jakobs'un ortası ceza sahasına savunma riske girmedi Trabzonspor'da. Gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırdı. Ve ilk yarı bitiyor. Trabzonspor 3, Galatasaray 0. Biz Burak Kurallı ikinci yarıda karşınızda olacağız. Sözü devre arası yayını için Ömer Saraç ve Reha Kapsal'a bırakıyoruz.

0: Değerli izleyenler, Trabzonspor Galatasaray maçının devre arasında Rea Kapsal'la birlikteyiz. Hocam, ilk yarıda dev maçta flash bir skor var. Muhammed Salah'ın imzası var. 2 gol, 1 asist. Saviola'dan geldi diğer gol. Trabzonspor'un yakaladığı önemli şanslar var ama 1-0'dan sonra da Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Thomas Rice'ın hocam çok net bir dokunuşu en azından Trabzonspor'a moral motivasyon olarak görünüyor sahada. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım ki hocam sonrasıyla fazlasıyla da detaya değineceğiz.
1: Bir kere Salah'la açmamız gerekir. Salah yani şu anda ilk 45 dakika gece damgasını vurdu. 45 dakika için söylüyorum. Fiziksel olarak zaten Trabzon'a gelmişti. Oyun anlamında kalitesini koyma ve maçı çevirme anlamında Salah nasıl bir dünya yıldızı olduğunu ilk 45 dakikada net bir şekilde gösterdi. Tabii oyun mesela gitgelleri oldu, sekansları. Erken bir gol buldu Trabzonspor. Ondan sonra baktığımızda Galatasaray'ın Sanchez'de keza bir duran toptan pozisyonu var. Arkasından kale içinden Jun'u çıkardığı bir pozisyon var. Yine bir Galatasaray'ın pozisyonu var. Yani 1-0'dan sonra bir oyunda gel git yaşandı. Doğru. Yani o arada momentum Galatasaray'a geçti.

0: Asya orada yani bir Trabzon deplasmanında özellikle geniş alanda yakaladığında daha rahat pozisyon bulup o pozisyonları değerlendirmedi. Tekrar yani bu ilk yarıdaki sekanslar hep değişti ya, 15'er dakikalık bölüm. Son 15 dakikada komple yani oyunu eline alan, kontra özellikle yani oyunlarını çok doğru yapan bir Trabzonspor gördük. Burada da Trabzonspor 3-0 belki yani o kaçırdıklarını alsa ilk yarıyı yani 5-0'da girerdi. O sekansı çok doğru oynadı Trabzonspor.
1: Hocam dediğin gibi yani gol çok erken geldi. Zaten maç öncesinde çok böyle gelgitli. Hatta ben maçın yayınında biraz Levent Yüksel Medcezir şarkısına benzetmiştim. Yani Galatasaray'ın Trabzonspor'un da rahat tempo yapabildiği bir maç beklentisi vardı. Sanıyorum hocam merkezlerden de kaynaklı.
0: Sırf merkez değil. Yani bence oyuncu profilleri de ona müsait. Şimdi Trabzonspor 3-0 ilk kere önde mesela girdi. Thomas Reis neyi doğru yaptı onu da bir oradan başlamak gerekir. Ya savunma düzenini aynı bir şekilde kurdu.

0: karşılık verdi Melih, biliyor musun? Yani Melih belki çok asiste şunu bunu yaptı falan görünmüyor ama defansif anlamda çok doğru alanları kapattı. Nereyi? Stoper bek, stoper stoper aralarını mükemmel kapattı. Onu söylemek gerekir.
1: İlginç bir detay ekleyeyim orada hocam. İlk yarıda Melih'in 4 ikili mücadelesi var. Hiçbirini kazanamamış, bir hava topu var kazanamamış. Ama dediğiniz noktaları topa dokunmadan perdeleyerek alan kontrolü
0: topun avuta çıkmasını sağladı. Aynen. Veya topun rakibiyle buluşmasını engelledi. Şimdi bu orta saha düzeninde Melih'i oynattı Fabiano'nun yanında. Önde ne yaptı? Şimdi herkes aralı bekliyordu, Onatçı'yı bekliyordu. Açık alana hücum ediyorsan Jules'la oynayacaksın. Jules'la oynandı. Solda Fabinho. Evet, Fabinho. Aral'la oynarsan başka bir şey. Aral topu tutar, set ucumda oynar. Böyle bir yetenekli oyuncu. Daralma. Açık alanda yok. Yani sahada Trabzon adına en bir kere hızlı oyuncu, sprinter oyuncu özellikle Saviola. Saviola'nın orada oynaması. Salah da zaten yani tempo driplinki yaklaşık yani oradan buluşup tempo.
1: Kanat çok zorladı. Bak,
0: sürat farklı bir şey. Tempo dripling farklı bir maharet ister. Farklı beceri, yetenek ister. Hem topu süreceksin, ayağından açmayacaksın, hem o tempoyu devam edeceksin ve sonuçlandıracaksın. Salah bunu sağladı zaten. Şimdi Salah bir yerde düşün. Saviola bir yerde, Ju. Üçü de açık alana çıkabilir mi? Çıkabilir. Ju pres yapabilir mi? Daha atletik mi? Özellikle Onatçı'dan evet. Yani bunu bir kere Thomas Rice'ın özellikle bu seçimlerine bir kere hakkını vermek gerekir. 45 dakika yaptığı seçimlerde Fabiano ile Ju Salah'ı tamamlayarak skorun bu hale gelmesine etkisi var mı? Var.
1: İlk
0: bitti.
1: Gol açık alan. Çünkü, üçüncü gol Ju'nun presi dediğiniz gibi.
0: Çünkü niye? Galatasaray sezona savunma anlamında iyi girmedi. 13 gol attı, 6 gol yedi ve pozisyon verdi. Yani pozisyon verebilen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi buna en son Şampiyonlar Ligi'nde de gördük.
1: Sporting.
0: Şimdi ve de Galatasaray takımı özellikle geçişlerde savunma önlemi yani ilk zaten yediği gol tam bir fiyasko. Yani bir oyuncu olmayışı Salah oradan aldı direkt gitti gol attı. Yani çok enteresan. Yani günümüz oyunlarında artık bütün geçişleri antrenörler Avrupa'da böyle hesap ediyor Ömer. Duran toplarda kaleci aldığı zaman veya defansif oyuncu vurduğu zaman direkt onlarla geçiş sağlanıyor. Artık duran toplar yalnız yani hareketli oyunda değil. Burada da zaten onun devamında yani bu şimdi Galatasaray'ın yediği gol nasıl olur biliyor musun Ömer?
1: İlgili hocam bak, bir şey sormak istiyorum.
0: 90 size. Artılarda olur.
1: İlk golden mi bahsediyorsunuz?
0: İlk gol 90 evet, artılarda olur. Bütün takım gider. 1-0 geride olursun veya 0-0 kendi evinde gol ararsın anlarım. Ya dersin ki maç hani zaten 1-0 oldu veya biz gol arıyorduk, gol yedik, risk aldık anlarım. Maçın 5. 6. dakikasında bir Galatasaray takımı 4. yıl antrenörü bitirmiş, 5 yıl çalışıyor. Burada bir rest defansif dediğimiz yani defansif önlem, savunma önlemini alması gerekir. Galatasaray burada alamadı ama Trabzonspor mükemmel çıktı ve Salah'la da zaten orada bir şekilde oyun inisiyatifini de eline aldı. Galatasaray evet pozisyon buluyor ama içgüdüsel bir oyunu var, doğaçlama oyunu var. Trabzon takımı özellikle o dalgalanmayı yaşadı ya ilk golden sonra. Daha oturdu dingin ve de özellikle öndeki 3 oyuncuyu doğru bir şekilde kullanarak. Yani şu anda ilk 45 dakika Thomas Rice ne planladıysa oyuncu seçimlerini ona göre yaptı. Özellikle hücum oyuncularını ve orta sahada Melih'i tercih ederek doğru bir seçim yaptı. Hem Galatasaray'ın özellikle mesela Batrakov böyle maçta oynayabilirdi. O da neye hesap etti? Oyun zaten ondan çok gel git oldu. Bak dikkat et, orta sahada oyun niye demlenmedi? Tencere kabak misali. Ben sana da gösterdim. Televizyonda çizdim. Fabiano kimle oynuyor dedim adama. Yunus'la. Muçi de zaman zaman yani defansif yardım da getirmese ne yapıyor? Torreira'yı alıyor. Saray'da Melih alıyor. Şimdi orada bir tencere kapak. Orada bir daha çok böyle iki tarafta bastı orta sahalar. Ne oldu? Atak sonlandıramadığında iki tarafta geçişler saldı. Özellikle Leon'un kanadını mesela çok kullanıldı Galatasaray tarafına. Yani burada en önemli bu düelloda atak sonlandırmak, kaliteyi ortaya koymaktı. Ve de özellikle enerjisi ben yüksek bir Trabzonspor gördüm. Çok ciddi anlamda. Yani Thomas Rice gelip iki günde neyi değiştirir dediğinde bir taktiksel daha çok böyle teori yaparsın. Pratik yapabilirsin ama en önemli bir kere moral, takımı motive edersin.
1: Tabii.
0: Takımı daha saha içinde mental anlamında yükseltirsin. Bir de tribünler erken gelen golle bir de Galatasaray'a karşı 1-0 öne geçmişin. Ve saha içinde de baktığımızda tam Trabzonspor'u öndeki hücumcularına tam isteyebileceği bir açık alan oyunu oldu mu? Oldu. Bunun da cezasını bir şekilde kesmesi gerekirdi. Galatasaray'ın yaptığı yanlışlıklardan dolayı bu fırsatları da doğru değerlendiren bir Trabzonspor hak ettiği bir skorla ilk kere 3-0 içeri girdi.
1: Şunu ekleyecektim hocam ilk golle ilgili. Bilmem katılır mısın? Kornerde hocam bir oyuncuya savunma önlemi alacak olsan sadece bir hakkın olsa Trabzonspor'da kimi alırsın?
0: Valla Salah alırım bir de Saviola alırım. Saviola da

0: O da kaldı, eğer ucunda ilerideyse o da çok etkili.
1: Yani orada Salah'la adam adama markajda hiçbir oyuncu yoktu. Dikkat edersen orada Salah önde giderken arkasında 3 tane oyuncu vardı. Böyle bir senaryo da vardı ilk golde, onu konuşmak lazım. Hocam 3 isabetli şut Trabzonspor'dan, 3'ü de gol. İlk yarıda Galatasaraylı taraftarların da şöyle biraz yazılan çizilene de baktığım zaman Uğurcan'a da tepkileri var.
0: Ya, Uğurcan geçen seneki etkileniyor demek ki. Geçen seneki Trabzon maçında da etkilendi 2-1 mağlup olunan. İster istemez Trabzon seyircisi de bu etkiyi yapacak mı, baskı yapacak mı? Yapacak tabii. Kale arkalarında yapacak, gayet doğal. Milli takıma yükselmiş iyi bir kaleci Uğurcan, iyi bir karakter. Ama bugünkü performansı tabii yeterlice değil yani Galatasaray adına. Ama Galatasaray'ın yalnız Uğurcan üzerine okumamak gerekir. Hem takım savunması hem de bireysel savunmalar. Yani bireysel savunmalar, yani bir savunma dörtlüsü, orta saha ve ucum. Şimdi bireysel savunmalar, bir sağ bekin yapacağı savunma ayrı bir şey. Grup savunması ayrı o dörtlünün ve takım savunması. Hem bireysel hem grup hem de takım olarak sezon başından beri SOS veren Galatasaray savunması en sonunda bu SOS'i net bir şekilde Trabzon karşısında da verince, Trabzon'daki kaliteli ayaklar, yani Saviola evet savunma yardımı yapmıyor, seninle de konuştuk, daha fazla gelmesi gerek, Muçi'nin gelmesi gerekir.
1: Bir tane geliyor, tabelayı değiştiriyor.
0: Ama bu kaliteli, dediğim gibi becerili ayaklarla bu farkı Trabzonspor kendi lehine çevirdi çok doğru bir şekilde 45 dakikada.
1: Peki şunu soracağım hocam, sen de maçı izlerken de konuştuk bunu. Galatasaray Çorum'dan 2 tane gol yedi. Göztepe'den 2 tane gol yedi. Başakşehir'den 2 tane gol yedi. Sporting'den 3 tane gol yedi. Erzurumspor, Kocaeli maçları gol yemedi ama bu iki takım da Galatasaray'ı çok fazla hücum anlamında zorlamadı. Hücumda çok fazla düşünmediler. Şimdi bu anlamda zaten bir sorun görünüyordu Galatasaray'da. Bugünkü 11'e baktığımda hocam, Deniz ve Leao dışında geçen yılki takımdan devam eden 9 oyuncu var. Kaleci de aynı, savunma hattı da aynı, merkez de aynı. Sorun ne Galatasaray'da?
0: 2 tane oyuncu var. Deniz ve Leao, dediğin evet, gibi 9 tane. Şimdi sorun ne? Yani 5. yılda daha böyle Galatasaray takım savunmasında oturması gerekir. Daha yani bu kadar geniş alanda oynayan, bireysel hata yapan ve de en önemli, yani Galatasaray, hangi Galatasaray, bu sorunun sorulması gerekir. Senin sorduğun mesela cevabın en doğrusu bu. Çorum Spor'a karşı oynayan ve ligin ilk başındaki 2 tane gol yiyen Galatasaray mı bugün oynayacak? Mesela maç önü programı yapsaydık ben bunu söylerdim. Ya hangi Galatasaray'ı bugün seyredeceğiz? Çorum karşısında 2 tane gol yiyen, iyi oynamayan Galatasaray mı? 2 gol yiyor kendi evinde Ali Samiyen'de. Aynı zamanda Kocaeli'ye karşı bir tane yan direkten dönen, hiç pozisyon vermeyen iyi Galatasaray mı? Sportuk Lisbon maçının ilk yarısındaki Galatasaray mı? Yoksa ikinci yarısında mı Galatasaray mı? Evet. Trabzonspor, hangi Trabzonspor?
1: Olan.
0: Konya Spor maçındaki Trabzonspor mu? Yoksa bir hafta önce Gençlerbirliği'ne 5 gol atan, 5 tane de kaçıran, belki 10 tane, 9-10 tane gol atabileceği bir oyun oynayan, evet, İyi bir futbolla o gün galip gelen Trabzonspor hangisi? İkisinden de mesela bu dengesizlik var sezon başında. Yani bu da neyi bize anlatıyordu? Böyle dengesiz gel gitli oyun. Pozisyon bulunacak mı? Bulunur. İki takım da buldu mu? Buldu. Ama genelde kimin üstünlüğü, kimin böyle net bir şekilde hem 3-0 hem oyunun geneli anlamında baktığımızda iyi oynayan, doğru saha içinde organizasyon olan, bir fikri olan, kim oyuncuları niye seçmiş? Thomas Reis için söylüyorum. Doğru seçimlerle bir Trabzonspor seyrettik. Trabzonspor bunun karşılığını skora da net bir şekilde yansıttı.
1: Kesin. Peki hocam, şimdi 2-0'ı, 3-0'ı, ki ilk yarı 3-0 tamamlandı. Bunları tamam, taraftarlar için önemli bir skor olabilir ama teknik adamlar için hala kafada böyle gelip giden şeyler vardı.
0: Taraftarlar için, parantez için, güzel bir futbol. Bir de orta sahalar çok pas ediliyor. Bir bakıyorsun çıkıyor Galatasaray. Mustafa gidiyor orada, eski ellaç gereksiz bir şey yapıyor. Çalım, maç 3-0, devreyi bitirecek. O dönüyor, arkaya gitse 2 tane Galatasaraylı var. Biliyorsun değil mi?
1: Başka şeyler de konuşuyor.
0: Yani farklı bir, tabii, şey. 3-0, 3-1 girmek farklı bir şey. Yani iki tarafın böyle geniş alanda yakalandığı pas ikramı diyeceğim ben ona, atak sonlandıramadığı dakikalarda çok hızlı geçişlerle, dediğin gibi taraftarların da hop oturup hop kalktığı
1: bir maç oldu.
0: Keyifli bir 45 dakika oldu.
1: Şimdi hocam bunu, skorları önde olan takım içinde oynamak, aslında yönetmek diyeyim daha doğrusu, çok kolay değil. Geride olan takım içinde teknik adam adına karar vermek çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Hem önde olan taraf için hem geride olan taraf için, teknik adamlar adına, kulübeye de baktığınızda hocam, ikinci arada Trabzonspor ne yapmalı, Galatasaray neleri değiştirmeli?
0: Bir kere Trabzonspor, şunu söyleyeyim bak, Muçi evet golle katkısı var, Saviola'nın var. İkisinin mutlaka top rakipteyken savunmaya yardım etmesi gerek. Gol atar futbolcu, evet. Saviola attı, Muçi 3. golde aynı şekilde asist yaptı. Bir sıkıntı yok. Bu oyuncuların
1: Kulino yaptı hocam.
0: Pardon, daldım ondan Salah sonra. Salah attı. Pardon, daldım. Jou attı.

0: yaptı. Evet. Şimdi bundan evvelki getiren topları da Muçi getirdiği top da var o pozisyonlarda. Şimdi esasen Muçi'nin biraz daha, bak tencere kapak 3'e 3 dedim ya, biraz daha savunma yardımı yapması gerek. Sabi olanın biraz daha gelmesi gerekir. Mustafa'yı yalnız bırakmaması gerekir. Orada çünkü aşırı yüklenme ve sayısal üstünlük sağladı. Sağ içindeki en önemli şey, en önemli savunma ve ucunda ne sayısal üstünlük arıyorsun değil mi sağ içinde? %100. Bu çok önemli. Sabi olan Mumuçi'nin daha fazla yardım gelmesi gerekir. Daha kompakt enine hem yatay olarak Ömer hem de dikey olarak daha kompakt durması gerekir ikinci yarı. Yani şuradan şunu tez alarak mesela veya baz alarak diyelim böyle oynaması gerekir. İkinci yarı düşün, Sportif Lisbon daha kompakt durdu. Galatasaray her çıktığında tehlike yarattı. Galatasaray şimdi 3-0'sın, hangi takım da olsa daha fazla risk alacaksın. Bunu nasıl oyuncu olarak da alacak? İşte Batrogo girer mi? Girer. Barış Alper girer mi? Girer. Yani daha fazla forvet oyuncusuyla oynar mı? Oynar Galatasaray 3-0'a. Sen şimdi bunu bilerek kendi yarı alanında yeri geldiğinde önde tabii basacaksın. Ben demiyorum ya 3-0'la girdi Trabzon geriye çekilsin, altı paslı savunma yapsın demiyorum. Presi kırıldığı zaman, pres dünyadaki en iyi pres de kırılır. Pres kırıldığı zaman direkt böyle diagonal olarak gelip orta sahada 2/3 olanında o hatta orta blokta ve düşük blok, yani savunma cihaz aslında önünde, orada bir kompakt durursa her kazandığı topla özellikle hem Ju hem Saviola hem de Salah çıkabilir. Yani net bir şekilde Trabzonspor'un bu kompaktlığı koruyup oyuncu değişikliği zaten olunca düşünme, bu şekilde olması gerek. Ama en önemli söylüyorum, Saviola ve Muçin'in daha fazla savunma yardımı götürmesi gerekir. Galatasaray'ın da ilk 15 dakika geriye dönemedir. Futbolda var tabii dönüşler. 3-0. İlk 15 dakika dönüş yapmak gereği istiyorsa ilk 15 dakika gol bulması gerekir.
1: Yani genelde 3-0 yani 3-0'ı bulan takımda çok değişiklik olmasını beklemeyiz ama hocam dedin ki şimdi Barış girebilir dedin. Batrako girebilir dedin. Kim çıkabilir?
0: Batro şimdi bak büyük olasılıkla Sané'yi çıkaracağını düşünüyorum. Sağ tarafa Barış Alper'i alacağını. Deniz mutlaka kalacaktır. Öyle düşünüyorum. Barış Alper'i hani belki önde veya Yunus'u sağ çizgiye alıp Barış'ı çıkartıp oraya Sané'yi çıkartıp Yunus'u oraya alıp Barış'ı içeri atabilir. Yani böyle bir oyun olabilir. Batrogov şimdi Sara ile ikisi oynuyor. Batrogov'u da alırsa, Sara'yı da çıkartırsa o çok ciddi bir risk olur. Bir de Sara'nın duran top tabii kullanma meziyeti de var. Bilmiyorum. Şimdi Batrogov'u da alırsa oyun neye döner biliyor musun? 4-1-5.
1: O da çok acayip.
0: Yani göreceğiz. Yani bütün tuşlara basacak mı? Böyle bir oyuncu değişikliği olursa, Barış Alper'le dediğim olursa, Barış Alper'le Batrogov girerse, eğer böyle de olursa iki santraforlu bir oyun, bir de arkalarında Batrogov'la böyle bir oyun 4-1-5 gibi. Demek ki yani gol atsın diye bütün tuşlara basacak Okan Buruk, az önce söylediğim gibi. En önemli ama Galatasaray'ın yani oyununu değiştirmesi, yani 3-0 izleyenler çok oyunu nasıl değiştirecek? Bir kere en önemli, Galatasaray'ın ilk 15 dakika çok yüksek enerjiyle oynayıp bir gol bulması gerekir ve Galatasaray'ın en önemli saha içindeki dağınıklığını gidermesi gerekir. Şimdi burada risk ne biliyor musun? Şimdi Trabzonspor 3-0 önde, kompakt durması, geçiş yapması, skoru tabii korumak, 3-0 cepte. Geçişler yapıp burada golü arayacaktır. Şimdi o bir şeyi arıyor. Kompakt duralım, biz en kötü iyi savunma duralım. Nasıl olsa 3-0 bizim cebimizde. Az önce de söyledim. Amaç burada skoru korumak değil. Yine golü aramak. Galatasaray iki şey yapacak. Hem hücum yapacak, hem de açık alan savunması yapacak. Çünkü orta sahaya kadar çıkacak. Geniş alanda bırakacak. Kime? Ju'ya, Saviola'ya ve Salah'a. Hem de gol atacak.
1: Yani daha fazla bunun için efor sarf edecek olan takım.
0: Galatasaray'a karşı.
1: Barış giriyor Alper, hocam. Evet. Dediğiniz gibi.
0: Eğer Barış Batrogov'u almazsa, Barış alırsa şimdi çıkacak oyuncuya bağlı.
1: Sanki hocam tek değişiklik gibi
0: tek
1: görüyorum
0: ben. 4-4-2 de olabilir. Sara ile Torreira, yani Yunus'u çizgiye atıp Sané'yi çıkartıp veya Yunus'un bir sakatlığı olduğu, Barış Alper'i ikinci santrafor gibi mutlaka atacaktır.
1: Bir cümlede hocam Batuhan Kolak için alayım.
0: Ya ilk yarı hakemlik bir şey yoktu, onu net bir şekilde söyleyeyim. İlk yarı net bir şekilde söyleyeyim. Trabzon hak etti, iyi oynadı, doğru planladı organizasyonu, sahaya net bir şekilde o teoriyi pratiğe geçirdi. Hakkı olan 3-0'la içeri girdi. Galatasaray dersini çalışmamış, oyuncu seçimleri, oyun seçimi çok kötü olan Okan Buruk'un bir kadrosunu gördük. Bunun sonucunda hak eden Trabzonspor içeri 3-0 devre arasına girdi.
1: Peki hocam, ağzına sağlık, teşekkürler. Zaten maçtan sonra da yorumlarına 90+1'de olacaksın diyelim. İkinci yarı başlarken değerli izleyenler, biz de sözü arkadaşlarımıza skorboarda bırakacağız. Koray Baloğlu ve Burak Kurallı ikilisine devre arası yorumlarını tamamlıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Skorboard'da ikinci yarıda karşınızdayız. Burak Kural'la birlikteyiz. Trabzonspor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı Galatasaray karşısında. Dördüncü dakikada Muhammed Salah perdeyi açan isimdi. Ardından Saviolo bu kez sahneye çıktı. 39. dakikada ve 44. dakikada Muhammed Salah kendisinin iki Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti. Bordo Maviller taraftarın önünde farklı bir skorla içeri girdi. Şimdi ikinci yarı Galatasaray'ın başlangıç vuruşuyla birlikte yeniden başlayacak. Oyuncu değişikliği var Galatasaray'da. Deniz Gül kenara alındı. Barış Alper Yılmaz sahada sarı kırmızılarda. Nasıl değerlendiriyorsun bu değişikliği Burak Kural?
1: Çok eleştirilir bu değişiklik. Yani bizim öyle vaktimiz olmuyor da bizden sonraki programların genel olarak tüm programların en büyük yani şeylerinden
0: biri. Neden bunu söylüyorsun? Sen de hazır olur. Vaktin varken istiyorsan biraz değerlendir. Tamam. En azından.
1: Ne kadar var vaktim?
0: Yani 45 dakikam var en azından. Artısı hariç tabii.
1: Şöyle hocam şimdi 3-0 geridesin. Deniz'in ekstra kötü bir oyunu yok. Hatta Fabinho'yu falan bazı noktalarda çok zorladı. Santrafor'u ikinci bir santrafor da yokken santrafor'u çıkarman hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şeydi. Tabii ki saygı duyuyorum hocaya. Ekstra bir şey olmadığı ise yani işte çıktıktan sonra bir hastalık ne bileyim devre arasında bir kendini kötü hissetme falan gibi bir tarafı falan çekmediyse oyuncunun.
0: Leao şimdi sol kanattan ceza sahası içerisine doğru girmeye çabaladı. Top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor.
1: Buyurun. Santrafor çıkmaz hocam. 3-0 geridesin.
0: 3-0 gerideyken santraforu alamazsın diyorsun.
1: Başka santraforun da yok. Bir de çocuk çok kötü değil. Hani takımında iyi, herkes iyi olur dersin ya Burak. Deniz Gül de hızlı yürümüyor. Tabii çıkacak. Okey. Öyle bir şey yok. Ha, bu oyunda dediğim gibi kenarda oturan net bir santraforun da yokken Deniz Gül oyundan çıkmaz. Yani.
0: Evet. Bakalım Okan Hoca'nın hamlesi işe yarayacak mı, yaramayacak mı göreceğiz. Tabii geri dönmek hiç kolay değil. Bir futbol mucizesinin peşinde olacak belki de Galatasaray ikinci yarıda. Şimdi sol kanada oynanan top. Trabzonspor hücumu. Ceza sahasına doğru bir pas denemesi. Şalay'a ayak koydu orada. Saviolo. Bugün Thomas Reis kendisine ilk 11'de şans verdi. O şansı da iyi kullanmış gibi gözüküyor. Yorumu ben sana bırakayım.
1: Müthiş oynadı hocam. Attığı gol çok klas bir gol. Onun haricinde birebir de çok etkili, güçlü, kuvvetli sprint atıyor. Dar alanda çıkıyor. Muazzam oynadı.
0: Muçi kaybetti bu arada. Sane aldı topla birlikte gitmek istiyordu. Muçi'nin müdahalesine faul diyor hakem Batuhan Kolak ve bir sarı kart gösteriyor. Sane topu aldıktan sonra Muçi Sane'yi çekiyor, bırakıyor. Topu da kaybediyor Sane. Savic kayarak alıyor. Orada hakem çektiği için sarı kart verdi.
1: Ben bu arada Trabzonspor tarafında da tabii 3-0'dayken genelde hani 46'da oyuncu değişikliği yapılmaz ama şimdi Muçi bu sarı kartı gördükten sonra olay hızlanacak bence. Ben direkt hemen Ozan Tufan Muçi değişikliği yapardım bu arada.
0: Değiştirelim
1: başında.
0: Diyorsun.
1: Arada sana da söyledim. İzleyicilerimle
0: evet,
1: de paylaşayım.
0: Doğru.
1: Ama sarı kart geldikten sonra hızlanır.
0: Sarı kart gelince zaten şimdi değiştirim diyorsun. Bu arada bir taç atışı kararı var yine. Galatasaray lehine Trabzonsporlu oyuncuların itirazı vardı. Taç atışı hemen kullanıldı. Trabzonspor'un yedek kulübesindeki isimler Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Kabral, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayır, Pol Onaçu, Aral Şimşir. Bu isimler kenarda şans bekliyor. Oyuncu değişikliği yapmadı Thomas Reis. İşler iyi gidiyor Trabzonspor için. İlk yarıda skor avantajını da fazlasıyla aldı Bordo Maviller. İkinci yarıda da

0: Sané pasını verdi, savunma araya girdi. Üst üste başarılı hareketlerdi. Dar alanda o kadar savunmacıya rağmen iyi çıktı oradan ama en son pas istediği gibi olmadı.
1: Sane şimdi Denizgül konusunda biraz eleştirdik ama Sane konusunda doğru yaptı hocam. Mutlaka Sane oyunda kalmalıydı. Yani Sane evet. Bu oyunda çıkmaz. Hem Leo de ilk performansıydı.
0: Tekrar Leo sol çizgide. Tekrar Saray'a. Sara merkeze Torreira'ya. Torreira'dan merkeze doğru. Barış sırtı dönük döndü. Ceza sahası içi. Savunmada Pina araya girdi. Barış yeniden aldı Leo. Galatasaray hata devam ediyor. Kalabalık geldi sarı kırmızılar. Leo ceza sahası içi pası. Sané döndü Şalay'a. Şalay'ın şutu ona da gole izin vermiyor. Galatasaray kalabalık geldi dedik. Etkili geldi. Roland Şalay ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert bir şut. Onana'nın da üzerine gitti. Onana topu çeliyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray hücum yönüne göre sağ kanattan. Etkili bir ataktı. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Savic kafayı vuran isim. Diğer taraftan köşe vuruşu kullanacak Galatasaray üst üste ikinci korneri.
1: Her kornerde Mehmet etkili oldu bu arada Galatasaray, onu da söyleyelim.
0: Evet. Hücum yönüne göre sol kanattan kullanılacak. Sara sağ köşe gönderinden sol köşe gönderine geldi. Topu da şimdi yerleştirdi. İki elini havaya kaldırdı. Ceza sahası içerisinde herkes dikkatli. Sara'nın ortası arka direğe doğru bu kez. Kafayla indirilen top Fabinho yükseltti. Şimdi Abdülkerim indirdi topu. İkili mücadele son olarak Trabzonsporlu oyuncularda kaldı derken bir top kaybı, faul kararı geliyor. Batuhan Kolak'tan Trabzonspor faul atışını kullanacak. Bu arada Savic'in itirazı var. Oyuna hemen başlayacaktı Trabzonspor. Yunus orada topa yakın durdu gördüğüm kadarıyla.
1: Cu'da böyle değişik çalımları var farkında evet. Mısın? Bak böyle spektaküler hareketler yapıyor. Çok doğru da değil orada, o hareket yapılmaz bu arada.
0: Bu arada Fabinho çok hızlı oyunu başlatmak yani istemiş. Yunus çok, çok kısa mesafede topa. O top Yunus'a çarpınca Savic de hakeme Yunus'u şikayet ediyor. Diyor ki haklı. Açılmıyor, hızlı başlamamızı engelledi diyor.
1: Haklı.
0: Bir kart beklentisi var ama Batuhan Kolak herhangi bir kart kullanmıyor.
1: Yani net sarı kart yani.
0: Normalde vermesi lazım.
1: Tabii ki canım, işte Savic gibi Atletico Madrid görmüş adam. Hemen şeyini koyuyor. Ondan sonra da saygı tabii olmaz bu hakemlere yani. Aslında bu karar ver.
0: Basit pozisyon aslında ya.
1: Saygı görmezsin hocam.
0: Bir metre mesafeden tabii daha kısa duruyor.
1: Saygıyı Yunus'u alırsın
0: bilerek
1: yani.
0: Duruyor orada ki canım, hızlı başlamasın diye.
1: Tabii.
0: O da kendi adına doğru bir iş yapıyor orada.
1: Evet. Yani sarı kartta
0: bomboş arkası.
1: Sarı kartta belki risk ediyor çocuk
0: evet.
1: Yani, hani oyuncu.
0: Risk alıyor. Kart tabii görme riskini de alıyor. Evet. Ama Yunus yerde kaldı bu kez. Faul kararı. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Hemen hızlıca kullanıldı. Top kaybı geldi. Trabzonspor hücumu olur mu? Derinlemesine bir top. Davinson Sanchez koştu orada. İkili mücadele. Davinson kaydı. Topu aldı. Oyun devam diyor. Faul beklentisi vardı. Batuhan Kolak devam dedi. Şimdi Galatasaray hücumuna dönüşüyor. Bu pozisyon. Leroy Sané. Merkeze doğru çalım. İkinci çalımı da attı. Yerde kaldı. Faul kararı geliyor. Fabinho'nun yapmış olduğu müdahale sonrası.
1: İşte Sané niye çıkmaz hocam? Bundan çıkmaz. Bak sana olmadık yerde iki kişinin arasından yine topu sana faul aldı.
0: Evet. Sanchez'de Salah arasındaki mücadele.
1: Yalnız son hareketi yapmasa Sanchez burada yine takımı zora sokuyordu farkındaysan.
0: Evet. Kayarak müdahalelerde biraz bazen doğru yerde karar veremiyor Sanchez. Daha önce gördük zaman zaman. Ama burada topu almış. Orada bir elle de temas var diye belki de şey vardı, itiraz vardı bilmiyorum. Tartışmalı pozisyonların hepsi 90+1'de olacak. Yine her zamanki gibi Ender Bilgin yönetiminde Mustafa Çulcu değerlendirecek tüm yorumcularla birlikte. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Rakip yarı sahanın ortalarında, sağ iç koridor üzerinde. Oyuncuların tamamı şu anda ceza sahası çizgisi üzerinde. Trabzonspor savunma halinde. Sara Şalay ortaya yaptı ceza sahasına. Vivu kafayı vurdu, arkaya açılan top Leao yükseltti. Kafalardan sekmeye devam ediyor top. Bir faul kararı geldi Batuhan Kolak'tan. Trabzonspor faul atışını kullanacak. İyi değerlendiremedi Galatasaray. Bir başka deyişle Trabzonspor iyi savundu. Faul kararı geldi. Leao'nun yükselttiği topta Abdülkerim'in
1: Burada da ayakta bir şey yoksa üstte faul yok bence. Abdülkerim
0: bence
1: haklı burada.
0: Bence de aşırı bir yüklenme yok gibi geldi yani bana.
1: Altta faul basmıyorsa ayağını üstte bence evet. Faul yok. Haklı Abdülkerim. Evet.

0: pozisyon gereği biz ayakları net göremedik. Arada oyuncular vardı çünkü. Hocam, ama üstten şöyle bir itme, sırttan vesaire bir şey göremedim, onu söyleyeyim. Ama altta bir basma vardır, diz darbesi vesaire vardır, onu bilmiyorum, onu görmedim.
1: Faul bu arada
0: yine. Bir faul kararı daha geldi. Üst üste fauller var şu dakikalarda.
1: Hocam, Brentford Chelsea maçını izledim dün. Evet. Çalmıyor ya adam faul. İkili mücadelelerde hiç faul yok ya, hemen hemen. Yani biz de hem faullü oynuyoruz.
0: Topsuz yerde burada Mustafa ile Sané arasındaki pozisyona faul verdi Galatasaray.
1: Yani çok
0: santra noktasının oradan faul atışını paslaşarak kullandı Şalay'ı.
1: Çok kesiyoruz oyunu yani biz.
0: Evet. Ki bence bu sezon biraz daha iyiyiz ya sanki.
1: En iyi halimiz de işte hani şimdi karşılaştırınca hocam.
0: Doğru.
1: O kadar büyük fark var ki o da bize Avrupa'da.
0: Leao Pina'ya çalım atamadı bu arada. Yalnız Leao, ben maçtan önce biz şeyde YouTube yayınındaydık da beni inanılmaz yanılttı. Yani şu ana kadar bence Pina'yla birebir bayağı da kaldı. Ama böyle bariz üstünlük kurdu mu sence?
1: Yok yok. Sané daha iyi oynuyor. Evet. İki kenarı kıyaslarsan Leao biraz daha iyi başladı gibi. Ama hocam şimdi Leao içerisinde de bal yapmayan arı gibi.
0: Evet, şimdi Galatasaray rakip yarı sahaya geçti. Şalay ile birlikte sağ tarafa Sané'ye verdi. Sané aldı topu. Mustafa karşıladı orada. Şimdi yüzünü döndü. Mustafa ile birebir oynayacak. Üzerine doğru gitti. Çizgiye doğru inme çabası. Mustafa çalıma izin vermedi. Topu aldı.
1: Şimdi mesela Salah'la kıyaslayacaksın. İkisi de kenar oyuncusu. Adam iş bitiriyor.
0: Tabii. Abi mesela... Bak şimdi burada da mesela Sané de Mustafa'yla birebir kaldı. Şimdi normal şartlarda bana sorsan arkada da boşluk var. Yardım da gelmiyor mesela. Alan da var. Net çalımlar atmalarını beklersin. Yani... Ama şu ana kadar yapamadılar. Pina'yla Mustafa da iyi savundu. Sané yine içeri kat ederek boşluklar buldu gerçi ama.
1: Ya Sané daha iyi
0: oynuyor. Leao'ya o fırsat tabii çok verilmedi.
1: Bir iki buldu ilk devrede de mesela şut pozisyonu falan.
0: Bir çok... orta ceza sahasına özür diliyorum. Savunma kafayla karşıladı Trabzonspor'da.
1: Bir iki pozisyonu vardı mesela, bir demarke şut attı orada falan. Evet. Golü bulsa biraz takımı da tutabilirdi ama şimdi bu oyuncular da 50 milyon euroluk oyuncu olunca bunları bekliyorsun. Oyuncular çok
0: şüphesiz
1: iyi top.
0: Şimdi savunma arkasına doğru atılan top Uğurcan çıktı. Kendi yarı sahasının ortasına kadar çıktı ve orada hemen takım arkadaşlarına topu kazandırdı ki Uğurcan çıkmasa ilk golün benzeri bir pozisyon olurdu. Yunus'un pas denemesi başarılı değil. Mustafa eski elle açtı. Karşılıklı o kadar çok top kaybı var ki yani bir pozisyonu topun hangi takımda olduğunu söyleyene kadar top diğer tarafa geçiyor.
1: Evet ya, ilk devrede de bir alan zaman çok fazla bırakmıyorlardı.
0: Evet.
1: Birbirlerini. Zaten ilk golde korner dönüşü oldu.
0: Doğru.
1: Burada da ayağına basmış bence.
0: Medel ile Jakobs'un pozisyonu. Bir faul beklentisi vardı Galatasaray'ın. Hakem vermedi, devam ettirdi.
1: Burada da Galatasaray'ın faul gelmiş bence.
0: Evet. Uzun bir top Onana'dan, Galatasaray savunması karşılıyor. Abdülkerim, araya Fabinho girdi şimdi. Trabzonspor hücumuna dönüşüyor. Atak başlamadan baskı var. Mustafa iyi kurtardı topu orada. Belki riskli bir çalımdı ama
1: çok gereksiz bir riskti.
0: Yunus'tan sıyırdı. Topu aldı.
1: Sabit
0: sökerek aldı biraz da. Sağ kanada uzun top. Wagner Pina köşe gönderine yakın bir yerde topla buluştu. Çizginin üzerinde. Abdülkerim karşısındaydı. Geriden gelen Muhammed Salah'a verdi. Muhammed Salah'ın ortası ceza sahasına doğru. Herkes aşan top dışarı çıkıyor.
1: İlk 15 dakika ikinci devre çok çok önemli bu tip geriden gelinen maçlarda. Şu an kadar Galatasaray aslında kötü başlamadı. İkinci devre ilk devreye göre çok daha iyi başladı ama tam o istediği pozisyonları bulamadı.
0: Evet.
1: Böyle olursa Trabzonspor ikinci devrenin ilk periyodunu da gol yemeden kazası belası atlatmış olacak.
0: Deniz Gül çıktı ikinci yarıya başlarken. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'la sahaya çıktı, onu söyleyelim. Yedek kulübesindeki diğer isimleri de hatırlatmak istiyorum Galatasaray'da. Jankat Yılmaz, Bitşiabu, Eren Elmalı, Kazım Can Karataş, Arda Ünyay, Ugo Çuku, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Alexi Batrakov. Yedek kulübesi de öyle hücum anlamında çok üretken yok. İsimler yok.
1: Ya tabii bir de 3-0 skorda çok...
0: Batrakov'u ayırırsan. Hadi İlkay'ı da biraz ayır.
1: Da İlkay'da hiç oynamıyor.
0: O da yok ortada zaten.
1: Değişiklik geldi bu arada Trabzon'da.
0: Trabzonspor'da iki değişiklik var. Franculino Ju kenara alınıyor ki bugün iyi mücadele etti. Taraftarı tarafından alkışlanıyor. Üçüncü golde aldı atledi Muhammed Salah'a. Bir topu çizgiden çıkardı savunmada. Onun yerine Onuachu oyuna dahil oluyor. Ernest Muçi kenara geliyor. Senin dediğin gibi evet. Ozan Tufan oyunda Muçi'de sarı kart görmüştü. İkinci yarıda Trabzonspor iki değişiklik birden yaptı.
1: En doğru değişiklikleri yaptı. Hatırlıyorsan şimdi, sarı kart ben direkt alırım demiştim. Sarı kart olunca da hoca zaten hemen alacak demiştik yani. O da
0: evet.
1: Genelde biliyorsun 60'tan önce de çok değişiklik yapılmıyor. O dakikada yaptı. Bence doğru yaptı merkez tarafında. Şimdi şöyle santrafor çok fazla top tutabilen bir oyuncu değil Trabzonspor'un.
0: Evet.
1: Daha çok Muçi top tutar, faul alır gibi düşündü. O da tam o verimi yapamadı. Ozan Tufan aldıktan sonra Onuachu gibi top tutabilen santraforu oyuna dahil edince aslında oyundaki kendi mantığını yine aynı şekilde tutacak Rice bu değişikliğiyle.
0: Evet, Onuachu topu girdi araya, kazandı bu arada. Takım arkadaşı verdi Salah. Tek top sol kanada açtı oyunu. Yine çok başarılı bir pas kendisinden. Savioğlu rakibinin üzerine gidiyor, ceza sahasına girdi, ortayı yapıyor, kaleye doğru yönelen top Uğurcan son anda dokundu, top dışarı çıktı, köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor hücum yönüne göre sol kanattan. Muhammed Salah oyun görüşü diye bir gerçeği bugün bir kez daha gördük. Sağ kanatta kendisine gelen topu tekte direkt sola doğru uzun oynadı. O uzun pasla birlikte Savioğlu birebir Şalay'ın üzerine gitti. Ceza sahasına girdi ortası. Savunma ardından Uğurcan köşe vuruşu kullanacak. Trabzonspor 61. dakikanın içerisindeyiz. Bir yandan 61. dakika şovuna hazırlanıyor tribünler. Diğer yandan Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak sol kanattan. Orta geldi. Onuachu'ya doğru savunma kafayla karşıladı. Şimdi araya Yunus girdi, topu aldı. Hızlı bir Galatasaray hücumu olabilir. Çok da tehlikeli bir atak olabilir. 2'ye 1 yakaladı Galatasaray. Leao arkada, Sané boş. Leao kendisi vurmaya çalışıyor. Savunmaya geçemiyor. Önemli bir pozisyon. Ama Leao pas vermeyi tercih etmedi. Şut denedi. O şut da engellendi savunma tarafından. Bu pozisyonda konuşulur maçın ardından. Şimdi Trabzonspor hızlı çıkacak. Muhammed Salah takım arkadaşları gelmeyince şöyle biraz topla birlikte oyalandı. Trabzonspor frene bastı. Set hücumuna dönüyor.
1: Benzer bir pozisyon. Salah'ın attığı golü benzer bir pozisyon. Biraz daha köşedeydi. Leao değerlendiremedi.
0: Verme Sane'de açısı olmadı mı pas sence?
1: Olabilirdi ama çok da açık değildi. O anlık o yüksek nabızla birlikte o doğru kararı veremeyebilir ama daha iyi kendi bitirebilirdi. Yani bugün bitirme noktasında Leao sıkıntı yaşadı bence.
0: Evet.
1: Yani bu ne diyelim, bu yüksek bedeldeki oyuncudan beklenti çok daha fazla. Vur kaleci çıkarsın, vur atıyorum defans gitsin, kornere gitsin. Oraları yapamadı ya.
0: Evet. Bir araya gideceğiz şimdi, şu Galatasaray hücumunu da size aktarayım. Gabriel Sara topu aldı. Sağ tarafa pası Yunus'a, Yunus'tan top kaybı geliyor. Trabzonspor hızlı çıkacak mı bakıyorum. Leao kayarak giriyor araya, Galatasaray atağa devam edecek. Şimdi Torreira Barış'a verdi. Barış sırtı dönük topu sakladı. Tekrar geri döndü. Şalay'ı Torreira top kaybı. Oyun durmuyor. Devam ediyor. Trabzonspor hızlı hücumu olabilir. Muhammed Salah sağ kanatta topu aldı. Jakobs geldi. Yerden ceza sahasına doğru Abdülkerim araya giriyor. Bu hata kesiyor. Biz de bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Skorboard'a devam ediyoruz. Burak Kural'la birlikteyiz. 70. dakikanın içerisindeyiz. Reklamda olduğumuz süre içerisinde çok fazla bir şey kaçırmadınız. Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü sürüyor Galatasaray karşısında. Bordo Mavililer maçın başında 4. dakikada Salah'la öne geçmişti. 39'da Saviola farkı 2'ye çıkarmıştı ve 44. dakikada yine Muhammed Salah bu kez skoru 3-0 yapan isim oldu. Ve Trabzonspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Ardından şu anda ikinci yarıda 70. dakikanın içerisindeyiz. Maçta 3-0'lık üstünlüğü sürüyor Bordo Mavilerin. Oyuncu değişiklikleri var. İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz oyuna dahil edilmişti. Deniz Gül kenara alınmıştı. Devre arasında Okan Hoca bu değişikliği yaptı. Ardından Trabzonspor'da iki isim değişti. Onuachu Francolino Cu'nun yerine oyuna dahil oldu. Ozan Tufan da Ernest Muçi'nin yerine yine Thomas Reis tarafından sahaya sürüldü. 68. dakikada da Galatasaray yine 3 değişiklik yaptı. Eren Elmalı Jakobsen yerine, Batrakov Sara'nın, Hugo Çuku da Torreira'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu oyuncu değişiklikleri bize ne anlatıyor? Özellikle bizim reklamda olduğumuz bölümdekileri tabii konuşalım. Galatasaray'ın yapmış olduğu değişiklikler yani.
1: Ya tabii şimdi hocanın zaten sokabileceği oyuncular belli. Hem oyuncuları da oyuna dahil etmek istedi. Bir şekilde yapabileceği zaten şu an hocanın oyuncu değişiklikleri de müdahale. Sert bir müdahale bu arada.
0: Bu arada Sané yerde kaldı. Hakem sarı kart gösteriyor.
1: Az önce de itirazdan bir kart geldi. Ama onu göstermedi yayıncı kuruluş.
0: Evet, daha yakın gelmedi.
1: Müthiş müdahale bu arada.
0: Sanchez bu arada topu alıyor. Mustafa'nın gitmesine izin vermiyor. Ardından Sané topla giderken
1: çok sert,
0: bir sert müdahale ve kırmızı kart çıktı bu arada.
1: Çıkmıştır. VAR'dan kırmızı demiştir.
0: Şu an
1: olabilir
0: şu
1: yani.
0: Şu anda ekrana gelmedi.
1: Olabilir yani. Çıktıysa da şaşırmam.
0: Kulübe'ye geldi kırmızı kart.
1: Ha pardon.
0: Sanırım.
1: Pozisyona da VAR'dan bir uyarı gelse şaşırmazdım.
0: Okan Buruk kırmızı kart gördü galiba.
1: Pozisyon çok sert bu arada.
0: Okan Buruk ne oldu diyor? Biz şimdi oraya ekrana gelmediği için pozisyon tekrarı vardı. Okan Buruk şimdi dördüncü hakemle konuşuyor. Kırmızı kart gördüğünü hakem söylüyor ve tünelin yolunu gösterdi Okan Buruk'a eliyle. Şöyle yaptı hocam buyurun dedi. Okan Buruk karşılaşmanın dördüncü hakemiyle konuşmaya devam ediyor şu anda.
1: Zaten 3-0 mağlup bence uzatmaması lazım hocanın. Takım karar değişmeyecek çünkü.
0: Evet. Yani kenara doğru göster tabii. Tünele dediğim, tünele girmiyor hoca biliyorsun. Okan hoca
1: niye gösterdi acaba? Bir şey mi dedi?
0: Şeyler söylüyor.
1: Çünkü sahaya girmedi.
0: Kendi alanını da çok dışına çıkmamış. Abartı. Hı. Anlamadık.
1: Ama pozisyon çok sertti. Ona itiraz etti büyük ihtimalle. Yani Sané'ye yapılan hareket. Ya tabii bir daha bakmak lazım. Bir kere gördük hani kırmızı da çıkabilirdi ama daha detaylı bakmak lazım. Hocalar daha
0: herhangi
1: iyi yorumlar.
0: Herhangi bir var uyarısı yok zaten şu ana kadar. Saviola oyundan alındı. Cabral sahaya sürüldü. Thomas Reis tarafından. Bir evet, oyuncu değişikliği daha oldu.
1: Savunma yönelik bir değişiklik. Doğru bir değişiklik yine. Eski Ellaç'ı da öne atabilir. Cabral da öne atabilir.
0: Evet o da olabilir. Eski Ellaç da olabilir.
1: Zaten kenar oyuncusu biliyorsun normalde. Ön oyuncusu yıllarca. Doğru. Trabzonspor'da bekleşti ama.
0: Guillermo Cuadra Fernandez var. Var da bugün.
1: Pozisyonu bir daha görmedik bu arada. Bir kere gördük tekrar.
0: Evet. Şimdi faul atışını Galatasaray çok kötü kullanıyor. Top direkt dışarı gidiyor. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. Batrakov istediği gibi kullanamadı. Kazımcan da oyuna dahil oluyor Galatasaray'da. Roland Şalay'ın yerine. Üst üste değişiklikler Galatasaray'da.
1: Bitirdi hoca değişiklik hakkını bu arada. Bak bir de tekrar bakıyoruz. Yukarı bak kırmızı da olabilir bir şey söyleyeyim. Ben topla hiç alakası yok hocam bak. Hiç alakası yok yani. Söyleyeyim.
0: Tek açıdan verdiler yalnız sadece.
1: Evet. Çünkü yukarı gidiyor. Ya hocalar daha iyi yorumlar.
0: Ama hiç VAR müdahalesi vesaire bir şey de gelmedi.
1: Yukarı gel yorum büyük ihtimal hakem yorumu diye. Yani hakem de gördü diye şey yapmadı.
0: Belki de.
1: Hem yukarı hem sert. Topla hiç alakası yok ve yukarı doğru yapılan bir müdahale.
0: Savic sarı kart gördü o pozisyonda. Galatasaray'da 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Oyuncu değişiklik hakkı da doldu Galatasaray'ın şu anda. Okan Buruk kırmızı kart gördü. Şimdi Trabzonspor bir faul atışı kazandı. Dakika 75. Bordo Mavilerin 3-0'lık üstünlüğü var. Sağ içinde, ceza sahası içinde kalabalık. Muhammed Salah topun gerisinde. Oyuncuların tamamı şu an ceza sahası çizgisinin üzerinde ve 1-2 adım ceza sahası içinde. Savic orada, Vivo orada, Barış Alper hakemin yanında bu üçlü diyalog halinde. Muhammed Salah topun gerisinde. Anlaşmazlık tatlıya bağlandı. Trabzonspor serbest vuruşu Muhammed Salah'la kullanacak. Oyuncular ceza sahası içerisinde, orta geliyor. Onuachu kafayı vuruyor, top dışarı gitti. Vivo da ön direğe doğru koşu attı. Bana indirseydin gibi bir işaret yaptı ama Onuachu zor yetişti ona sanırım.
1: Çok indirebilirmiş gibi, evet. Değil. Vuramadı zaten. Bozdu bu arada Kazımcan onu.
0: Kazımcan.
1: İkincileri bayağı tutuk gitti maç, farkında mısın?
0: Evet, tempo düşük.
1: Tek pozisyon yok. Rakamlar var mı önünde?
0: Bakarım şimdi birazdan. Uzun bir top. Ona ana Barış'ın da koşusu vardı. Çıktı aldı.
1: Ben de açıyorum şu an. İstersen yardımcı olabilirim.
0: Tabii.
1: İkinci yarı %57'ye %43 Galatasaray'da top. Ve gol beklentisi Trabzonspor'un 0.0, Galatasaray'ın da 0.19.
0: İkinci yarı için söylüyorsun bunu.
1: İkinci yarı tamamen temponun düştüğü. Futboldan çok bahsedemediğimiz bir noktadayız. Tek isabetli şut var ikincilere. O da Galatasaray'dan. Trabzonspor'un hiç şutu yok. Rakip ceza sahasında topla buluşma 11'e 1 Galatasaray'da.
0: Ama sonuç yok.
1: Tabii. Yani Galatasaray'a üretemiyor Galatasaray'da.
0: Bir pas hatası daha. Melih topu aldı. Vivo'ya verdi. Ön alan baskısı var Galatasaray'ın. Eren geldi. Vivo'ya faul yaptı diyor hakem. Vivo yerde.
1: Faul rakamına da bakacağım Koray.
0: Çok faul oldu. Şimdi
1: çok oldu.
0: Yalnız sert bir müdahale ya Savic'in ki. Bakayım. Şimdi bir açı tabii daha geldi.
1: Dedim sana. Kırmızı olabilir de o pozisyon. Tabii.
0: Evet. Faullerde 12-13.
1: Konuştu, itiraz etti. Bak diyor, ondan kırmızı kart. Yani. Evet. Konuşmayla ilgili, söylediği sözle ilgili diyor. Kart.
0: Hakem şöyle bir işaret yaptı. Evet. Kırmızı kart gösterdikten sonra Okan Buruk için.
1: Ama pozisyonda tartışılır. Kırmızı kart noktası
0: üzerine
1: olabilirdi.
0: Konuşulur tabii. Doğrudur, değildir onu bilemeyiz. Yine değerlendirilecek. Ama üzerine konuşulabilecek bir pozisyon.
1: Toplam faul sayısını söyleyeceğim sana. Bir saniye lütfen. Toplam faul 25 hocam. Evet, daha da maçın bitmesine 15 dakika.
0: 13 faul Galatasaray, 12 faul Trabzonspor.
1: Çok fazla.
0: Tempo düştü ikinci yarıda dedik. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü var. Şu anda top Galatasaray'da.
1: Ya tabii şimdi Trabzonspor'un
0: Saraloğlu kenarda, Galatasaray'ın başında artık. Okan Hoca kırmızı kart gördüğü için.
1: Trabzonspor'un tempoyu düşmesi çok normal.
0: Uçkuya baskı
1: yok.
0: Vardı bu arada. Topla birlikte çıkmayı başardı. Şimdi rakip yarı sahaya da taşıdı. Derinlemesine de bir top attı. Savunmada Vivo yine kayarak müdahalesi var. Taça gönderiyor topu. Yunus hemen taç atışını kullandı. Uçku Eren paslaşması. Şimdi Yunus. Eren Yunus. Uçku kısa paslar orada. Eren'de kaldı son olarak top. Boşluk arıyor Galatasaray. Sol kanattan hücum geliştirmeye çalışıyor. Pina da Eren'e müsaade etmedi ama top kaybı yok hala. Galatasaray'da top. Sarı kırmızıların atağı devam ediyor. Abdülkerim ters kanada doğru bir top denemesi. Kötü bir pas. Top direkt dışarı gidiyor. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. 78. dakikada tamamlandı. Artık 79. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor 3, Galatasaray 0. Muhammed Salah 2 gol 1 asistle oynuyor bu maçta. Sahanın şu anda yıldızı herhalde. Başka kimleri eklersin bugün iyi gördüğün futbolcular arasına?
1: Trabzonspor'da hemen hemen herkes iyi. Herkes görevini yaptı. Savuyol oyunda kalana kadar bence çok etkiliydi. Golü de harikaydı. Yine evet, Fabinho bir iki tane çıkarken kritik hata yaptı. Top pas hatası ama gayet iyiydi gerçekten. Merkezde iyi kapattı. Zaman zaman 3. stoper oldu. Bağlantıları da iyi yaptı. Top kazançları Fabinho da ön plana çıktı bence yine.
0: Şimdi üst üste iyi paslar Galatasaray'da. Boşluk arıyor Galatasaray. Sağ

0: Kanada pas Davinson'dan Yunus solunu aldı. Orta kötü bir orta. Onana çıktı, aldı rahatlıkla, kendini de yere bıraktı. Topla birlikte Onana.
1: Onana da gelen toplarda az pozisyon geldi ama onlar da güven verdi.
0: İki tane çok kritik şeyi var. Bir, Jakobsen sol çaprazdan ilk yarıda çok iyi kurtardı orada. Sert bir şuttu. İkinci yarıda da Şalay'ın bir şutu var. O da üstüne gitti. Evet. Orada da hata yapmadı.
1: Evet. Orada da özellikle ilk anlattığım pozisyon çok bence kritikti. Orada net bir kurtarış diyebiliriz. Üzerine de çok sert vuruyor. Kolay değil onu çıkarmak.
0: İyi bir refleks o.
1: Kesinlikle. Bir de defans arkası atılan bir topta engelledi çıktı. Hakayarak o da çok
0: doğru.
1: Önemliydi.
0: Leao'nun Sané'ye pası. Orada da çok iyi sezdi.
1: O anlamda çok etkiliydi.
0: Stop. Şimdi Leao Pina'dan sıyrıldı. Ceza sahasına girme çabası, Melih'i geçemiyor.
1: İşte Melih de iyiydi mesela. Yani takım olarak iyiydi ya, hemen hemen çok iyi top.
0: Şimdi savunma arkasına atılan top Muhammed Salah. Sağ kanattan topu aldı. Ceza sahasına girdi Muhammed Salah ve hat-trick geliyor. Muhammed Salah hat-trick yapıyor, formayı çıkarıyor. Trabzon'da tribünler süper yıldızın gecesinde bir kez daha gol diye bağırıyor. 4-0. Trabzonspor 4, Galatasaray 0. Yine ilk gole benzer bir pozisyon. Savunma arkasına atılan top, Muhammed Salah tek başına topu taşıdı. Galatasaray savunması yetişemiyor. Ceza sahası içine giriyor sağ çaprazdan. Sağ iç koridorda buluştuğu topla ve sol ayak içiyle Uğurcan'ın sağından topu ağlarla buluşturuyor. Hat-trick'i de yapıyor Muhammed Salah'ın gecesinde Trabzonspor. Ezeli rakibi karşısında skoru 4-0 yapıyor. Büyük. Muhammed Salah. Söylenecek fazla bir şey yok.
1: Büyük klas. Yine müthiş bir gol attı.
0: Yayla havası yaramış yani, değil mi? Yayladaki paylaşımı çok konuşulmuştu.
1: Çok büyük klas. Müthiş futbolcu.
0: 4-0. Klasik gol sevinci. Vivo yine ayakkabılarını siliyor.
1: Üst vücudu görüyor musun yalnız? İlk devre söylediğim şey.
0: Evet.
1: Ne kadar kaslı görüyor musun? Yani teknik, bu kadar teknik bir oyuncunun, hani bizde şey vardır ya işte, hani tabii çok eskide kaldı da, hani şey derlerdi ya bizim zamanımızda, çok ağırlık çalışmayın, fitness çalışmayın.
0: Ağırlaşırsınız.
1: Hocam kas kitlesi çok önemli. Ya yani bu kadar teknik bir oyuncuda bile görüyor musun? Yani üst vücudu.
0: Yine inanılmaz topla gitti. 1992 doğumlu Muhammed Salah. İşte o ilk Beşiktaş'ta başlayan süreçte yaşını söyleyenlere, siz Mertens'in, Dzeko'nun kaç yaşında geldiğini, neler yaptığını hatırlamıyor musunuz diyorduk. Ve hiç şüphemiz yoktu, hakikaten dev maça da damga vuran isim Muhammed Salah. Üçüncü gol, üç gol, bir asist. Galatasaray'ı yıkan adam bu akşam hakikaten. Bir resital sunuyor Muhammed Salah. Trabzonspor'da taraftarı önünde 4-0 yaptı skoru. Dakika 83. Onana oyalandı gerekçesiyle sarı kart gördü.
1: Yalnız bu mağlubiyet Galatasaray için, yani Galatasaray'ın kendini toparlaması için bence
0: bir vesile olabilir diyorsun.
1: Bir avantaj. Çünkü Kocaelispor maçında da hani bir bazı şeyleri işte dinlediğimde falan, yani işte Galatasaray'ın bir şekilde kazandığı okey ama yine de o kadar kötü oynamadığı falan konuşuldu. Bence çok Galatasaray çok yetersiz oynadı yani Kocaelispor karşı. Ona rağmen kazandı. Tabii ki evet, bir büyük takım refleksidir, şampiyon takım refleksidir. İyi oynamadan kazanmak önemlidir ama hocam bir yerde patlar yani. Sezon daha, bir de sezonun başı. Şunu anlayabilirim hocam. Şimdi mesela Beşiktaş müthiş başladı ya sezona. Erken de girdi, hiç erken form tuttu. Onlar da bir düşüş yaşayacaklar. O düşüşü mecbur düşecekler. O da kazandıklarında okey. Ama daha sezonun başında bu kadar kötü başlamak, oyun anlamında skor alsan da çok ne diyeyim sana, doğru bir başlangıç değil. Dediğimiz gibi Lisbon maçı da ilk devre aldatır. İlk devre iyi oynadı Galatasaray çünkü. Ama bu maçın tamamında Galatasaray çok etkisiz olduğu için bu en azından takımın kendine bir çeki düzen vermesi açısından, ne olursa olsun biz kazanırız mantığından çıkması noktasında değerli olacaktır.
0: Evet. 4-0 üstünlüğü var Trabzonspor'un Galatasaray karşısında. Galatasaray bir gol arıyor. Ceza sahası içerisi. Yunus pasını verdi. Melih Kabasakal araya girdi. O da milli takımın aday kadrosuna davet edildi ilk kez. Melih bugünün iyi isimlerinden birisi. Bir faul kararı Hugo Çukun'un yapmış olduğu hareket sonrası. Galatasaray şeyi hiç ortaya koyamadı. Tabii Trabzonspor'un iyi oyunu da buna müsaade etmedi, onu söyleyelim. Yani 3-0'da sen havlu atar dedin. Hı. Gerçekten

0: hiç yani ikinci yarı böyle bir çaba, hadi bir tane atsak değişir mi falan. Hiç böyle Galatasaray şey yapamadı. Onan şu topu aldı şimdi, sol kanada veriyor. Trabzonspor sol kanattan geliyor. Üst üste çalımlar. Melih, Ozan yerde kaldı. Hakem pozisyona çok yakın ve sarı kart veriyor. Hugo Çuku kart gören isim. Dakika 85. Galatasaray karşısında Trabzonspor frikik kullanacak. Tehlikeli bir yer. Onu söyleyebiliriz.
1: Açalım. Ozan... Bu da kırmızı olabilir ha, ben sana söyleyeyim. Bak.
0: Yani tepkimizden anladığınız
1: bu direkt
0: üzere
1: kırmızı
0: bunun
1: hocam,
0: vara
1: bunu
0: gitme
1: vardan
0: olasılığı
1: dönmesi lazım.
0: %100.
1: Direkt kırmızı bu hocam.
0: %100 bunun vara gitme olasılığı.
1: Vermezse
0: ya zaten ikimiz aynı anda refleks olarak o çektiğimiz an zaten
1: atılır hocam.
0: Çok büyük ihtimalle kırmızı kart görecek.
1: Tabii çok net kırmızı.
0: Evet, Ozan da kırmızı diyor. Şu anda VAR'la iletişim halinde karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak ve monitöre davet ediliyor Batuhan Kolak. Büyük ihtimalle Hugo Çuku kırmızı kart görecek. Guilherme Cuadra Fernandes çağırdı kendisini. Batuhan Kolak şu anda Hugo Çuku'yla Ozan arasındaki mücadeleyi görüyor. Hugo Çuku sağ ayağını savuruyor. Dizine geliyor yani şu şekilde taban. Dize kadar geliyor.
1: Biraz daha şiddetli olsa diz mis kalmaz o
0: Ozan'da. Allah korusun
1: yani.
0: bağları bile kopartırmış.
1: Hepsini götürürdü yani. Çok esnemedi fark et. Ozan da kuvvetli evet. Ya daha zayıf bir adam, bacağı zayıf bir adama gelse.
0: Bir hafif var esneme bu arada hafif var da.
1: Hafif ama.
0: Ya bu sakatlayıcı bir müdahale.
1: Tabii de direkt kırmızı kart ya, tartışmaya kalmadan evet. Hocanın direkt görmesi lazım. Tabii, biz tabii. Çok uzaktan gördük ki ayağını salladığını gördük yani.
0: Ya zaten tekrarı gördük aynı anda tabii. O çektik direkt yani.
1: Çok net.
0: Çok netti. VAR incelemesi tamamlandı. Batuhan Kolak sarı kartı çıkardı şu anda. Hugo Çuku'ya bakıyor ve sarı kart iptal diyor. Galatasaray da Hugo Çuku şu anda kırmızı kartı görüyor ve 10 kişi kalıyor sarı kırmızılar, direkt kırmızı kart. Leslie Hugo Çuku atıldı, oyuna sonradan dahil olmuştu. Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası 69. dakikada oyuna girmişti ve atıldı. Şu anda Trabzonspor 4-0'lık skor avantajının yanına bir de bir kişi fazla oynayacak son bölümde. Vivu hemen Hugo Çuku'nun yanına gitti. Kendisine şöyle sarıldı omzuna, onu bir teselli etti. Ve Galatasaray 10 kişi şu anda. Birazdan 90+1 karşınızda olacak. Trabzonspor Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını A-Spor yorumcusu, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu değerlendirecek yorumcularımızla birlikte. 88. dakika. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Kaleye uzak bir mesafe. Yani böyle frikikten direkt kaleye vurulacak gibi bir mesafe değil. Zaten oyuncuların da öyle bir niyeti yok. 2 kişilik baraj var. Diğer futbolcular ceza sahası çizgisi üzerinde şu an. Konumlanmış vaziyette paslaşarak kullandı Trabzonspor. Fabinho pasını Vivu'ya verdi. Vivu baskı vardı orada Batyakov'dan. Topu kaybetmedi, Salah'a verdi. Salah Eren'le karşı karşıya, top kaybı, Eren kazanıyor topu. Şimdi iki oyuncu var karşısında. Pinara'ya girdi. Taç atışı kazanıyor Galatasaray. Okan Buruk da kırmızı kart gördü. Onu söyleyelim. Ayrıca gecenin adamı kenara alınıyor alkışlar eşliğinde. Muhammed Salah. Galatasaray karşısında 3 gol, 1 asist. Trabzonspor'un süper yıldızı süper bir gece yaşatıyor bordo mavillere ve Galatasaray karşısında maça damga vuran isim oluyor. 3 gol, 1 asistle 4. dakikada perdeyi açtı. 39. dakikada Saviolo'nun golünde pası veren, asisti yapan isimdi. 44'te 3-0'a getirdi skoru ve 80. dakikada kendisinin 3. Trabzonspor'un 4. golünü attı. Muhammed Salah Trabzonspor'a derbi zaferi armağan ediyor. Türkiye'deki ilk en önemli üst seviye karşılaşmasında açık ara MVP

0: Yani en değerli oyuncu seçilir.
1: Futbolda da man of the match.
0: Man of the match. Maçın oyuncusu. Uzun bir top barış Alper'e doğru Pina kafayla karşıladı. Top Trabzonspor'da. Artık son bölüm tabii ki. Maçta karşılaşmanın
1: bir müsaadenle.
0: Tabii ben değerlendirmesi için sözü sana bırakayım.
1: Thomas Rice'a da bir paragraf açalım. Gelir gelmez hani bir hoca bu kadar etki edebilir oyun planına. Mesela Aral'la başlamadı. Saviolo'yla başladı. Daha böyle uzun mesafe oyuncusuyla başladı. Aral biraz da ayağına etkili, daha alana etkili bir oyuncuyla başladı. Santrafor'da da daha hareketli, daha arkaya sprint atan, rakibin takım boyunu daha çok uzatan bir oyuncuyla başladı. Ve çok doğru bir plan yapmış olduğunu da gördük. İşler de tabii istediği gibi gitti. Erken gol bulması da çok avantajınaydı. İkinci devrede çok doğru oynadı. Yapması gereken önemli değişiklik, Muçi değişikliğiydi. Onu da yaptı. Ve Ozan Tufan'ı oyuna alarak orta sahayı tamamen kilitledi. Ve böylece özellikle Salah'ın geriye dönmediği noktalarda merkezde bir oyuncuyla daha kademe yapma şansı yakaladı. Zaten ne kadar önemli bir hoca olduğunu bize Samsunspor'da göstermişti. Samsunspor'un 3. olmasına vesile olarak ve Konferans Ligi'nde yaptığı işlerle Trabzonspor'a da yine ligimize renk katacağını gösterdi ve ilk maçında bence tam not aldı. Maçın adamı 1 Salah, 2 de bence Rice'tir.
0: Evet, Trabzonspor sol kanattan Cabral'la geliyor. Cabral şöyle baktı, savunma yerleşik. Geriye pasını Fabinho'ya verdi. 5 dakika eklendi maçın sonuna. 91. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonsporlu oyuncular üst üste başarılı paslar yapıyor. Galatasaraylı oyuncular topu kapma çabası içerisinde, bir kişi eksik oynuyor. Galatasaray Ugo Çukwu'nun 87. dakikada kırmızı kart gördüğünü yaptığı faul sonrası söyleyelim. Savunma arkasına doğru bir pas denemesi. Galatasaray'da savunma araya girdi. Bugünün iyi isimlerinden bahsettik tabi. Muhammed Salah başrolde. Başka kimleri eklersin oraya?
1: Hepsi iyiydi. Fabinho iyiydi. Onana iyiydi. Saviolo oyunda kaldığı dakika kadar bence çok etkili oynadı. Melih de iyiydi. Stoper Vivu da çok, stoperler de fena. Savic de iyiydi bugün. Biraz Savic tartışılıyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Çok ağırlaştı
0: düşmüştü
1: falan.
0: Düşmüştü performansı evet. Gerçekten son haftalarda.
1: Fena değildi bugün. Hemen hemen. Diğer oyuncuların da hakkını yemeyelim.
0: Hatta Cenk de başlar mı diye konuşuyorduk. Ama Savic bugün iyi oynadı.
1: Gayet
0: kötü
1: iyi.
0: Oynamadı.
1: Gayet iyi. O da çok önemli bir tecrübe.
0: Bir de Thomas Rice'in neyini sevdim biliyor musun? İlk açıklaması maçtan önce şey dedi. Çok kısa süredir buradayım. Hakkaniyetli bir, adil bir karar vermiş olamayabilirim dedi oyuncu tercihlerimde. Ya o kadar naif bir cümle ki aslında.
1: Oyuncu da kazanır yani. Bu
0: böyle. Bonaçu ve Aral'a aslında oradaki mesaj. Evet, 2 gün oldu. Belki doğru karar vermiş olamayabilirim. Anlayışınıza sığınıyorum ifadesi aslında. Bence çok naif ve düşünceli bir açıklamaydı ama hoca A planında da doğru karar vermiş. Sonuçta onu gösteriyor. Oyunda onu gösteriyor şu an için, öyle diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Diğer oyuncuların da hakkını yemeyelim. Bekler de gayet iyi oynadı. Eski Elaç da iyi oynadı. Pina da iyiydi. Takım olarak iyiydi. Zaten bu tip skorlar tabii ki biri ön plana çıkar da takım olarak çok iyi oynadığının göstergesidir. Çünkü ilk devrede aslında fişi çekti. Yani 3-0'da bitti olay zaten. Hani burada da söylemiştik, konuşmuştuk. Evet. Buradan çevirmesi çok büyük. Futbolda var mı? Ama onu ön sezersin Koray. Çevirebileceğini ön sezersin. Yani o oyunu çeviremeyeceğini zaten biz görmüştük. Salah da bu arada soyunma odasına da gitmedi. Kulübede oturuyor.
0: Kenarda oturuyor tabii. Gece onun gecesi. Açık ara maçın oyuncusu Muhammed Salah. Galatasaray en azından bir gol arıyor Trabzon deplasmanında. Sané topu kaybetti. Cabral yerde kaldı. Hakem faul kararı veriyor. Ardından da Sané'ye bir sarı kart gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak.
1: Hakem de fena değildi bence. Onu da söyleyeyim. Evet. Bir iki tabii ki tartışılacak. Kolay değil. Çok genç bir hakem. Buraları yeni yeni gören bir hakem. Ama genel olarak performansı.
0: Onun ilk kez bu seviyede bir maçı. Bence de çok kötü bir şey. Performans sanmıyorum. İşte bir Savic'in pozisyonu var. Belki o tartışılır.
1: Evet. Bir
0: zaten
1: de direkt
0: konuşulacak.
1: Direkt kırmızıyı görmesi lazımdı. En net bence bunlardı.
0: Bakalım değerlendirmeler yapacaklar. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz Burak Kural'la birlikte skorboard'u noktalıyoruz ama siz bir yere ayrılmayın. Şimdi 90+1 başlıyor.

0: Efendim iyi akşamlar. 90+1'e hoş geldiniz. Trabzon'da Trabzonspor'un tarihi bir üstünlüğü var. 4-0'lık üstünlük Galatasaray karşısında. Salah'ın ettirik maç yaptığı maçta 90+5. dakikanın içindeyiz. Salah ettirik yaptı, bir golde Saviola'dan geldi ve Trabzonspor 4-0 önde. Haftaya lider giren Galatasaray karşısında orta yuvarlaktan rakip yer alana geçti bordo mavili takım. Bu arada hücumun devam etmesine izin vermedi Batuhan Kolak ve Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Thomas Reis ilk maçında bir dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu. Alman teknik adam hafta içinde göreve başlamıştı. Son derece önemli bir galibiyetle merhaba dedi Trabzonspor kariyerine. Muhammed Salah gözler onda, bugün hat-trick yaptı. Bir de asisti var. 3 golün yanı sıra Galatasaray cephesindeyse bu 4-0'lık galibiyetin şüphesiz ki yankıları fazla olacaktır. Öncelikle kazanan taraftan Trabzonspor'dan başlayalım istiyorum. Sevgili Ulaş, kolay bir maç değil. Bir de teknik adam değişikliği yapmışsınız. Galatasaray gibi son 4 sezonun şampiyonuyla oynuyorsunuz. İlk maçınız yeni bir teknik adamla. O teknik adam bazı majör değişiklikler de yapmış. Örneğin Onaçu'yu kenarda tutmuş. Bu ortamda çok erken buldu golü Trabzonspor Salah'la. Ondan sonra da arka arkaya gelen goller önemli bir tarihe geçecek skorla karşı karşıya bıraktı Galatasaray'ı. Ne gördün bugün Trabzonspor'da? Geçtiğimiz haftalardan neler farklıydı? Çünkü hani baktığımız zaman Trabzonspor'un da geride kalan haftalarda 3 karşılaşmada 2 mağlubiyeti, bir de beraberliği var. Neyi bugün doğru yaptı? Neyi hal yoluna soktu Thomas Reis?
1: Ya Ender abi, futbolda bir teknik adamın neyi değiştireceğini görmek için aylarca beklemenize gerek yok. Yani ben böyle çok büyük devrimlerden bahsetmiyorum burada. Ya Thomas Reis geldi, ne yaptı? Ya burada sen şimdi iki oyuncu arasındaki mesafeyi 5 metreye düşürdüğün zaman bile çok büyük değişiklikler yapmış olursun. Yani o mesafeyi daralttığın anda yani takıma çok büyük katkı sağlamış olursun. Burada yapılan neydi? Bir, Fabinho Ozan'la beraber oynadığı Konya maçında bir türlü oyunun şeklini değiştiremedi. Hep savunmada kaldı. Ama Melih'i yanına koyduğu anda, bu Folcarelli de olabilir.
0: Tabii. Yani, Folcarelli ile daha da iyi olur.
1: Daha da iyi olur. Orayı bir değiştirdi bir defa merkezi ve önüne de Muçi'yi koydu hareketli olarak. Artı bir de Saviola'yı koydu. Geçişlerde daha süratli olabilmek için. Zaten sağda Salah var. Mustafa'yı da oraya bir güvenlik zinciri olarak koydu ve dikkat edersen stoperlerle bekler bu maçta çok fazla ileriye çıkmadılar. Yani Trabzonspor şunu yaptı. Galatasaray'a dedi ki sen topu al kardeşim. Sen topa sahip ol, ben de alanlara sahip olacağım. Bunu yaptı yani. Tek yaptığı bence en doğru şey buydu ve bunu çok doğru bir şekilde de uyguladı. Ve en büyük tehditkar durum da Galatasaray'ın arkaya bıraktığı bütün boşluklara ya Saviola'yla ya Franco Conini'yle ya da Salah'la hücum etti. Zaten sen şimdi Salah gibi bir oyuncun varsa kadroda, arkada o boşluğu bıraktığın zaman, değil mi? Yani savunmanın zaten bütün dengesini bozuyorsun. Yani Abdülkerim'in de, Sanchez'in de, bütün beklerinde. Salah da senin için bir tehdit.

0: benim yarınki yazımın başlığı da o. Coşturmak başka bir şey, koşturmak başka bir şey. Trabzonspor ne yapıyordu? Çözüm bulmak için, değil mi hocam? Sürekli olarak hücumcu atıyordu sahaya. Atıyordu ama bir türlü çözemiyordu. Yani Thomas Sykes dedi ki, hayır kardeşim, ben sahaya çok fazla hücumcu atmayacağım. Ben sadece sahada doğru bir şekilde konumlanacağım ve doğru bir hücum ve doğru bir savunma yapacağım. Bu, ya futbol bu kadar basitti aslında. Trabzonspor da bunu yaptı. Ama ayrı bir parantez, hocam da katılır muhtemelen. Ben Fabinho'yu açmak istiyorum. Tabi orada Fabinho'yu taşıyan da Melih'ti. Yani Fabinho baktığın zaman çok gösterişsiz bir oyun oynuyor. Ama inanılmaz bir katkı sağlıyor takıma. Polcarelli ve Batagov'un döndüğü denklemde, yani milli aradan sonra bambaşka bir Fabinho'da izleyeceğimize ben inanıyorum.
1: Peki daha detaylandıracağız. Levent abi, şüphesiz ki Galatasaray açısından beklenmedik bir skor. 4-0'lık mağlubiyet. Galatasaray'ın Okan Buruk sezonlarında en belirgin özelliklerinden biri ön alan baskısı. Bugün Trabzonspor bu ön alan baskısını kırdığı zaman hep arkada boşluklar buldu. Tabii Salah gibi de bir oyuncu var elinizde. Nerelerde hata yaptı Galatasaray? Oyuna çıkan kadro mu, değişiklikler mi? Ne yolunda gitmiyor? Osimhensizliği göz ardı ediyor değilim. Ama bir de yani Osimhensizlik gerçeği de var bu hayatın içinde. Nerelerde hata yaptı da böyle bir skorla karşı karşıya kaldı sarı kırmızılı takım?
2: Şimdi öncelikle Trabzonspor'u kutlamak gerekir. Bükemedin bile öpeceksin. Salah Galatasaray'ın içinden geçti, bu net. Yani Salah gibi büyük bir oyuncu önlem almadan oynamak bir teknik direktör konusunda bir zafiyet gösterir diye düşünüyorum. Bu Okan Buruk'un büyük bir zaafıdır, net olarak söylüyorum. Salah serbest bırakılacak bir oyuncu mu? Bir büyük takım, Devler Ligi'nde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun, dördüncü dakikada yediğin gole bak. Bütün takım kontrolsüz bir şekilde rakip sahaya gider mi? Eskiden teknik direktörler kenarda otururken şöyle söyler, ya hoca bilir bunu, Ender'le beraber ol, gerekirse iki kişi olursun, biri yakın biri uzak bulunur, tamam mı? Adam 85 metre, Salah 34 yaşında, tamam mı? Salah'ı nal toplattı arka tarafta.
1: Topla dribling yapıyor. Tempo
3: dribling.
2: Tabii mesela Lea onu yapamadı. Bir, ikincisi Lea pası da veremedi Sané'ye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dersine Trabzonspor iyi çalışmış. Doğru topu verdi. Ama bir gerçek var. Ben Okan Hoca'ya şunu söyledim. Kardeşim sen bu Uğurcan'ı oynatma Trabzon'da. Oynatma. Jankat senin ikinci kaleci. Oynatma. Bu adam oynayamıyor orada. Bütün tribünler ıslıklıyor. Buranın eski kaptanı, şampiyonu yapmış, başarılı olmuş bir adam. Bütün herkes tepki koyuyor. Galatasaray'a ne de onu, Galatasaray istemedi onu. Galatasaray'a geldi. Net olarak söylüyorum. Uğurcan kalecisi Galatasaray'ın, Avrupa'da başarılı oldu. Ama Trabzon'da oynayamıyor. Psikolojik olarak oynayamıyor. Cankat da oynuyor abi. O maçı 4-0 Uğurcan'la kaybedeceğine Cankat da kaybet. Kusura bakma. Kaybet, bu bir. İkincisi, sen niye Okan Hoca... Bak şimdi bazı yöneticilerle konuştum. Herkes bundan rahatsız, altını çiziyorum. Herkes rahatsız, şapkasını önüne koysun, kararını versin. İkinci kez atılıyorsun. Avrupa maçında atıldın. Avrupa maçında öbüründe atılmamanın sebebi ekranlara geldi, duymadı hakem. Duysa kalan 7 maçı da cezalı kaybedersin. Ettiğin laflardan ondan, evet. İngilizce'de bilsen. Evet. Bu bir. İkincisi, sana şunu söylüyorum ya. Trabzonspor ne oynadığını bilensin. Dersine çalışmıyorsun, biliyor musun? Kemerburgaz'a zaman azı ayırmıyorsun kendini. Ayırmıyorsun, seni uyardım ben. Uyardım. O 3 tane arkadaşına fazla gezme dedim ona. Bak söylüyorum buradan. Uyardım, Kemerburgaz'a daha fazla akıl. Evet, sen 2 tane Liverpool maçında Salah'a bu kadar pozisyon vermedin. Verdin mi hocam?
1: İstanbul'daki maçlarda.
2: İstanbul'daki maçlarda verdin mi?
3: Hatta hiçbirine, yani çok minimum oradaki pozisyon maçta, verdi.
2: Oradaki bir maçta tane gol attı, evet. Penaltıyı Uğurcan çıkardı. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Ender. Eğer kalkıp da bir insanlar sıkıldık diyorlarsa burada bir gerçek var ya. Sayın Başkan, maça gitmediniz, takımı yalnız bıraktınız. Osimhen'i oynamayacak bir şekilde Nijerya'ya çalışıyor, enerji veriyormuş. Galatasaray parasını ödüyor. Galatasaray'da enerji versin, Trabzon'a gelsin. Takımla beraber otursun. Bunda bir yanlış var mı? Yok, öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Sen de ona, oraya gönderiyorsun. Peki sen Icardi'ye sözleşme yaparken ne dedin? Dedin ki tedavini burada olacaksın. Senin tedavin devam ediyor. Milli takıma gidemezsin. Raporlar var ortada. Gel burada abi, tedavi ol. Benim sana ihtiyacım var. Bak ne hale geldim. Oynayamıyorsun. Sen Okan Hoca. Bak. Elde basıyor. İyi profesyonel çalışıyor. O destek de verir mesela Reha Hocam ona. Sallay'ı. Galatasaray bütün golleri Sallay'ın bölgesinden yiyor ya. Evet. Hiç mi görmüyorsunuz bunu? Allah aşkına ya. Sen teknik direktörsün. Dün gelmedin ya. 4 senedir Galatasaray'ın başındasın. Bir sağ bek alamadın ya. Çağır Eren sağ bek oynasın kardeşim. Jakob sağ bek oynasın. Bek bunlar. Bunlar oynasın. Sallay'ı oynamasın ya. Avrupa maçında Sallay'dan yiyorsun. Faul yapıyor Friki, oradan yiyorsun golden. Yine geliyorsun. İlk şeyde yine Sallay'ın oldu deplasman sportundaki, sağdan geldi. Niye biliyor musun? Leroy sana yardıma gelmiyor. Leo sana yardıma gelmiyor. Siz bana tepki koydunuz. Yöneticiler, isminizi vermeyeceğim. İsminizi vermeyeceğim. Bana dediniz ki sen sevmiyorsun diye. Seviyorsun Leo'yla, kına yakın şimdi. Almayın dedim. Bak Milan yönetimi ne dedi? Duydunuz mu yöneticileri? Kurtulduk dedi ya. İkinci Zaha formuyordur. Zaha'lı, Ziyech'li, Tete'li kadro, Ndombele kadro oynamadı. Bu takımdan daha iyi. Yunus ne oynuyor Allah aşkına? Bir var bir yok. Niye Batrukov'u aldınız? Sayın Başkan, bu hesapları sormayacaksanız Mali Kongre sizin için zor geçer. Söylüyorum. Zor geçer sizin için Sayın Başkan. Hem takıma gitmediniz Trabzon'a, hem de bu işte zor geçer Mali Kongre. Bu seneki yaptığınız bu transferlerle. Ugo Çuko diye bir adam aldın. Topa değil adama vuruyor ya.
4: Evet.
2: Topa değil adama
4: daha da
2: vuruyor.
4: Girdi oyuna.
2: Ha? Bir de inadına mı sokuyorsun ben almadım diye. Hmm. Niyaga'yı sok o zaman. Niye mesela sevgili Ender'cim? Soruyorum. Ama genel kanı şu. Önüne şapkasını koysun diyorlar hoca. Bak ben söylüyorum. Bu kadar basit. Okan Hoca. Bu kadar basit. Rekor, rekor, rekor. Ne rekoru ya? Rekor bu senelik rekor. 5'te 5 yaparsan olur. Bu oyun senin eserin. Bir şey geliştirmiyorsun. B planın yok. C. Galatasaray takımını ezbere sayalım. Sağ bek, sol bek belli. Ya bu Şarlay'ın ya bir bek alamadınız ya. Yok mu Türkiye'de bir sağ bek? Yok mu Türkiye'de bir sağ bek ya? Soruyorum ben sana. Bir tane yerli yok mu yani? Ender. Yok mu ya? Fenerbahçe'de bile Mert Müldür oyunu sakatlandı. Var. Var sevgili Ender. Bak altını çiziyorum sana. Hiç kimse oynadığın oyundan Galatasaray mutlu değil. Taraftarlar mutlu değil. Ben YouTube'da da konuşurken bağlantı aynısını söylüyorlar. Net söylüyorum. Bu yenilgi Okan Hoca yazar. İkinci kez atılıyorsun ya. Yine atılıyorsun. Avrupa maçında da atıldın. Her maçta kart görüyorsun. Ya nedir abi, kulübe de oldu. Yetersiz kalıyorsun, çaresiz kalıyorsun. Dersine çalışmazsan, kendini geliştirmezsen, rakip analizleri yapmazsan, dünyada bir sürü, Arsenal de kaybetti Brighton'a bugün. Kaybedebilir.
3: Farklı bu kaybetti 3-0.
2: Biliyorum, kaybedebilir, farklı bir şey.
4: Tottenham 5 haftalık kazanamıyor.
3: 3-2 o da kaybetti.
2: Oynadı, akıllı oyna, sen karşılık veremedin ya. Bak hocam burada 20. dakikada Denizgül oyundan çıkmaz mı abi? Gel olmadı ya. Ben bir hata yaptım. Affedersin değil mi hocam? Geldim. Baktım dedi ki olmadı oğlum, gel kenarıya. Sen bu değişiklikleri yaptın geçmiş dönemde. Soktun 15 dakika sonra adamı çıkardın. O şeyde Avusturya milli takımında oynayan çocuk vardı hani. Bir şeyde Galatasaray'da oynuyordu. Oyunu aldın.
3: Yusuf mu?
2: Yusuf 4-5 top kaptırdı, oyundan çıkardın. Rans Park'ta. Yaptın. Olmadı çocuğu ezdirme bari. Al o zaman oraya Barış'ı oynat. Abi Leo falan. Geçen sefer dalga geçtin bizimle. Bizim takımla oynuyoruz diye yazıyı açıklama yaptı. Bizim takımda çıkıyoruz. Ya yani transfersiz. Yok oynamıyor. Kardeşim Galatasaray başkanı oyuna müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi lazım. Buradan Dursun Bey'e söylüyorum. 4 yıl şahane işler. 5. yılki takım bu sene hiç hayal görmesinler. Bak söylüyorum. Sezon başından beri Galatasaray takımı kötü. Bu topu oynayamaz. İşte takke düştü, kel göründü. Akıllı oynayan bir Trabzonspor maçı 7'de falan yapar, 6-7 yapar, açık konuşuyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bu anda yöneticiler sıkılmış durumda, üretemiyorsun, sana söylüyorum. Yardımcı al diyorlar, almıyorsun. Destek al diyorlar, almıyorsun. Demek ki yetmiyor. Sana yedek kulübesi yetmiyor yardımcıların. Akıl üretemiyorlar. Akılın olmadığı bir yerde başarıyı zor bulursun. Geçmişte o zaman şu tartışılır ileride. Oyuncular mı hocayı taşıyor, hoca mı oyuncuları oynatıyor? Bu kıvama geliyorsun bu sene. Bak bugün takımın hoca ihtiyacı var, ortada yoksun. Leroy Sané. Sorumsuz adamın bir tanesi. 50 defa söylüyorlar. Aldırdınız, çok aldırdınız. Markasınız değil mi? Marka. Ne iş yapıyor abi? Avrupa'da golü atamadı. Burada golü atamadı. Burada pası veremedi, kullanamadı. Ayağını topta

0: Satmadınız. Verseydiniz o zaman, madem böyle hata yapacaklarsa. Bir tek ciddi teklif kime var biliyor musun? Tottenham'dan mı bir yerden Barış'a var. Büyük bir para. Ya büyük düşünmek, pahalı düşünmek değil abi. Sen çünkü Sarı'yı alırken pahalı almadın. Sen bu tür oyuncular bulabilirsin. İlle Leao'ya takılmış gibi. Leao'yu niye alıyorsun abi? Neolank bile Leao'dan daha fayda olur bak. Takımı bilen, ezbere
1: bilen. İkisi ama farklı profilde oyuncu.
0: Fark etmez hocam. Geçen sene yaptıkları, geldikleri ortada.
1: Hayır, anladım. O.
0: Leao'nun, Milan'ın açıklaması var. Yeni açıklama yaptılar. Kurtulduk diye adamdan. Ya niye takıldınız? Haziran'dan beri Leao'yla uğraşıyorsunuz ya. Sayın Başkan. Nedir sizin durumunuz? Ben anlamıyorum yani. Mali Kongre'de açıklayacaksınız. Şimdi bu 4-0'lı yenilgiyle çıkıyorsunuz, giriyorsunuz Mali Kongre'ye. Bu hayat, o günkü toplantı sizin için bu kadar kolay olmaz. Bak ne söylüyorum, kolay olmaz. Bak açık konuşuyorum, kolay olmaz. Ama Okan Hoca için de bundan sonrası kolay olmaz.
1: Levent abi, az önce bir şey söyledin. Dursun Bey takıma müdahale etsin derken.
0: Ya yani bu başarısızlığı ne? Sorması lazım.
1: Ha, anladım.
0: Ben, affedersin hocam ya, sen teknik direktörsün, ben başkansam sana hesabını sorarım. 400 küsür milyonluk takım diye. He? Ben sana bu kadar takım vereceğim. Senin takım bu oyunu oynayacak. Sen Trabzonspor'u kaybedebilirsin. Ama kaybetmenin de bir adabı olur ya. Değil mi? Mücadele edersin, ortaya bir mücadele koyarsın. 1-0 kaybedebilirsin.
2: Levent abi, şey dediniz en son cümle, bir yandan da içeriden rejiden de kulağımı konuştukları için. Yani Okan Hoca için bu skor, bu maç, bu oyun, bu sezon başlangıcı Okan Hoca'nın geleceğini sorgulatacak bir skor mu?
0: Çünkü bu sene büyük başarı var. Hayır, bir defa Avrupa'daki oyunda tamam, hocamın dediği gibi kırmızı kartı verme, şu olma. Ama orada da oyuncu değişikliklerinde gecikme var. O başka boyut işin. Tabii ya, şu anda oyundan kimse mutlu değil. Bunu bütün Galatasaray'ın eski yönetici, herkes konuşuyor. Buradan mesajları açarsak dağılır ortalık. Ben sana söyleyeyim, ben hiçbir şey söylemiyorum.
2: Daha detaylandıralım.
0: Ben ne diyorum Okan Hoca'ya? Şapkasını koyacak, analizini yapacak. Bu kadar basit. Ben nerede hata yaptım diye bir şarkı var biliyorsun.
2: Evet.
0: Onu kendisi takacak plağa, çevirecek yani. Plakta kalmadı da çevirecek, dinleyecek, kusura bakmasın. Çünkü ben bunu söylemiyorum. Bak yöneticiler şunlar bunlar arıyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kusura bakma. Yani başkan, ben başkanım, ben hallederim demekle bu iş olmaz. Ben Galatasaray yönetiminin birkaç isim dışında, bak birkaç isim dışında çok güçlü, bu sene güçlü bir yönetime sahip olduğunu düşünmüyorum Galatasaray yönetiminin. Geçmiş yönetimler daha güçlüydü. İlk iki, son iki. Bu seneki değil. Bunun altını buradan çiziyorum başkan. Bak bunun altını çiziyorum, kusura bakmasın.
2: Daha detaylandıracağız. Rea hocam şimdi tabii her zaman rastlanacak bir skor değil bu. Trabzonspor çok net, çok önemli ve tarihinde önemli yer tutacak bir Galatasaray galibiyeti elde etti. 4-0 çok net bir skor. Burada Salah gibi bir faktörü, Salah'ı canlı olarak izleyebilme keyfini yaşıyor bordo mavili taraftarlar, tribünlere gidenler. Bugün hat-trick yaptı. Yani o birebir, zaten o pozisyonlar için yaşayan bir oyuncu Salah. Liverpool'dayken hani büyük maç performansını vereceğim birazdan. Bu tarz maçlarda ekstra oynayan bir oyuncu. Levent abi de söyledi. Yani Salah'la ilgili kafanda hiçbir önlem olmaz mı diye. Yani hep pozisyona girdi Salah. Yani belli bir ölçüde yorulana kadar dediği gibi daha fazla da gol atabilirdi. Abi 3 gol bir asist yaptı. Trabzonspor'da Meli topsuz oyunda, Fabinho topla beraber orta sahada, ikisi bir arada gerçekten çok önemli değer kattılar. Bunların üst üste gelince, Galatasaray'ın da yanlışları eklenince böyle bir skor çıktı ortaya. Bu skordan hareketle, bu oyundan hareketle, doğrulardan yanlışlardan hareketle iki takım için neler düşünebiliriz yakın vadede?
1: Ya bugün net bir çıkan Trabzonspor adına biliyor musun? Yalnız 3 puan almadı, galip gelmedi. Şampiyon olabileceğini taraftarına, camia, bütün Trabzonspor taraftarına hepsine gösterdi. Bu galibiyetten daha önemli bir şey. Yani bu sene biz şampiyon oluruz'u bu oyun, Galatasaray'a karşı oynanan oyun.
2: Biz o yarışın içinde oluruz kardeşim.
1: Kesinlikle ve şampiyon da olabiliriz. Diğer tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da aynı şekilde. Hani en önemli bunu dedirtmesi gerekirdi. Böyle bir imza atılması gerekirdi. Evet. Bu, böyle bir kurulan pahalı bir kadronun. Ve de bu ne? Devre

0: Aslında da eksikler alındıktan sonra Trabzonspor taraftarı o hayali kurdurabildik bilecek bir oyun oynadı Trabzonspor. Bu çok önemli Trabzonspor'un. Yalnız aldığı 3 puan değil. Ya biz şampiyon olabiliriz. Bununla ilgili Salah'la ilgili ben mesela gazeteye ne başlık atardım biliyor musun Ender? Salah mutluysa Trabzonspor mutlu. Salah'ın yüzü gülüyor, bakıyorsun kıpır kıpır, sağda hareket, her şeyi arıyor, bir karakter koyuyor, kalitesi var. Yani Salah mutluysa, yüzünden ben onu okudum, Trabzonspor mutlu. Net bir şekilde. Bugünkü fark ne biliyor musun? Onana Uğurcan'a fark yarattı. Fabiano Lucas Torreira'ya yarattı. Dünya yıldızı hemen bizde herkes dağıtılıyor. Leo, Salah Leo'yu ona katladı. Dünya yıldızının ne olduğunu gösterdi. Kulübelerde de Thomas Reis, Okan Buruk'tan daha dersini çalışmış, planlı, organizasyonlu, daha iyi bir antrenör performansı bu maçta verdi. Şimdi Thomas Reis ne yaptı? En temel yaptığını iki günde ne yaparsın? Fiziksel kalite net bir şekilde olmaz. Kendi felsefeni de çok detaylı yapmasın. Temel bir şey yapmış. Demiş ki ya oyuncu bir kere seçimini doğru yaparsın. Melih az önce çok güzel değerlendirdi. Melih ile Fabiano ne? Biri tamamlayıcı, biri belirleyici oyuncu. Belirleyici oyunu yani okuyan, oynatan takımı kim? Birincisi Fabiano. Tamamlayıcısı, dinamik koşan, kademelere giren
1: topsuz Melih. Oyunda çok iyi işler yaptı.
0: Kesinlikle. İlk yarı devre arası da söyledim. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Biri koşuyor, basıyor. Yani düşün, şampiyon olduğu sene Siopis vardı değil mi? Yeri geldiğinde Dorukhan oynuyordu, Hamşik oynuyordu. Oyun aklı, tamamlayıcı, belirleyici. Berat tamamlayıcı bir oyuncu değildir. Yani o da playmaker gibi. Melih defansif tamamlar, takım oyuncusu. Şimdi Trabzonspor böyle bir saha içinde bir kurgusu var. Bunu Thomas Reis doğru bir seçimler yapmış. Forvet'e demiş ki ya biz açık alanda yakalarız bu takımı. 6 tane ligde yemiş Galatasaray, 3 tane Şampiyonlar Ligi. Açık alana kimle hücum ederim? Ona şöyle edemem. Aral'la edemem. Atletik değil. Bana Saviola gibi, Ju gibi, evet, santrofor ve Salah'la bunu yaparız. Muçi de eğer Fabinho ile Melih orayı tuttuğu zaman savunma dörtlüsüyle, Muçi de orada bizi organize ederse, biz yeri geldiğinde orada hibrit bir yapı, 4-2-3-1, 4-3 gibi orta sahada biz işimizi görürüz. Bir de orta sahada ne yapmam gerekir diye düşünmüş, görev vermiş. Fabinho hep Yunus'la oynadı. Hatta biz de orada beraber konuştuk.
1: Melih de Saray'la o pas bağlantılarını kesti.
0: Melih de Saray'la, ondan sonra Torreira'yla da Muçi. Ne oldu? Tencere kapat, birbirine kapattı. Orta sahayı kapatınca Galatasaray takımı zaten dengesiz oyunu çıktı. Şimdi böyle bir şeyde Trabzonspor'da doğru hamlelerle oyuncu değişikleri oldu. Yani Thomas Reis ilk geldiğinde çok doğru, iki günde takımı hem çıkan 11 hem de müdahaleleri hem de en önemli, yani Trabzonspor bak aldığı skor diyorum ya, şampiyonluklar en önemli, bir kere Trabzon takımı ilk defa şöyle gördüm. Sağ içi disiplini vardı. İkinci yarı yatay, kompak, herkes bir hat çizdi orada ikinci yarı. Daha derinde orta saha, hem düşük blokta hem de orta blokta Galatasaray'ı bekledi. Geriye geldi herkes Ender. Yani bireysel oyunu bıraktı. Takım nasıl olur diye Trabzon...
1: Onu açı top çıkartıyordu son
0: bak,
1: bölümde.
0: Bak bir bütün arz etti saha içinde. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı buydu. Saha içinde bir bütün arz etmiyordu. Top rakipteyken bir şekilde illa her topu kapacak halin yok. Alanına gelirsin, alandan çıkarsın. Trabzonspor bir de disiplinin olmuş şekilde gördüm. Galatasaray ile ilgili. Galatasaray şimdi bugün ağlayıp bağlamasına bana göre gerek yok. Ne gibi? Sezon başı yapılan yanlış transfer hamlelerinden buraya gelmiştir Galatasaray. Galatasaray'da hep ara oyuncular alınmıştır. Stoper ayını, ara oyuncu Leste atılan vesaire, Batrogov yetenekli ama hep
1: çok
0: ara.
1: Hocam,
0: ana
1: takım
0: karakteri belli edecek bir Leo'yu almış. Leo evet hep söylüyorum yetenekli oyuncu ama ne oynayacağı, ne çıkaracağı, performans devamlılığı her zaman yani soru işareti. Sana çıkar bir maç alır, iki maç alır, sonraki performansa düşüş yaşar. Galatasaray sezon başı bir kere en önemli eksiği, bak en önemli eksiği burada hatta beraberdik. Dedim ki ben Galatasaray yöneticisi olsam birinci santrofor alırım. İyi bir santrofor. Osimhen niye Avrupa'ya gidemiyor, onu açalım. Avrupa herkes istiyor. Bir şeye bakıyorlar Avrupa'da. Sakatlığına bakıyorlar. Osimhen sakatlanan bir oyuncu. Avrupa'da santrofor. Harry Kane 98 maçta 101. golünü attı. Adam her sene 50-60 maç. Osimhen'in en büyük sıkıntılarından biri bu. Osimhen müthiş bir oyuncu. Hani dünyada sayılı santroforlardan tartışması ama sakatlanma riski var. Sen bunu, Deniz yetenekli oyuncu olacak, geçen hafta da övdüm, bugün kötü oynayabilir, ileride potansiyeli var mı? Var. Ama senin burada Dimitrov'u söyledim, hatırlıyor musunuz? 50 kere ben gündeme getirdim.
1: Ya da o şekil bir oyuncu.
0: O profilde bir oyuncu. Yani

0: Osimhen oynamadığında rahat rahat Galatasaray taraftarı arkaya sanacak. Böyle bir oyuncu almadan. İkinci,
1: 3 santraforun vardı bir yerde. Batshuayi falan.
0: Tabii ikinci Yunus'tan yama yapmaya çalışıyorsun 10 numara. Okan Buruk. Ya bu senin evladın gibi yani Yunus'u her bir şekilde doldurmaya çalışıyor. Yunus'tan 10 numara sırtı dönük oynamaz. Fabiano bir kapattı. Fabiano doğru bir şekilde sırtı dönük top almasını bilmiyor. Bir bastı arkadan bitti. Yunus yerine doğru bir 10 numara alması gerekirdi. Almadı Galatasaray. Özellikle Mertens'ten sonra orası dolmadı. Şimdi Batrogov evet oynar eder orada sırtı dönük alma genç bir oyuncu ileride o da iyi olabilir ama Galatasaray'ın yani daha gündemini bir şekilde kısa zamanda bu sene hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde net görecek
1: daha
0: bir
1: hemen verim verecek.
0: Bitti performans mi? Yani performans alabileceği net bir oyuncu. Hem santrofer hem onu almıyorsun. Bir de aynı şekilde stoperi şimdi daha böyle acem bir oyuncu alıyorsun ve bununla transferi işte yapmamış bir şekilde diyorsun ki mesela başkan o kadar paramız var dedi vesaire falan. Ben Dursun Bey dedi ki işte 50 milyon euro kâra geçtik. Ya Galatasaray taraftarı 50 milyon euro falan değil. Galatasaray yani dünyada büyük bir marka. Diğer işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe, Trabzon gibi. Ve de Avrupa'da çok büyük başarıyla imza atmış bir kulüp. Sen böyle 50 milyon euro Dursun Bey işte kâr var. Bunları Galatasaray taraftarı ilgilenmiyor. Diyor ki Osimhen yoksa bana iyi bir santrofor al. Bana Mertens'ten sonra daha isimli kalifiye bir santrofor arkası 10 numara al.
1: Bir de sağ bek.
0: Bak sağ beki stoperi. Sen Galatasaray işte 400-500 milyon eurolarınız var açıklıyor Dursun Bey. O zaman insanlar bunu görmek istiyor. Yani sağ içinde Galatasaray niye oyuncu alması gerekir? Bak en son şunu söyleyeyim. Levent abi söyledi. Benim söylediğim hani Okan Buruk hatırlıyor musun? Ben dedim sezon başı tembelliği var. Onu atması gerekir. Bak 4 sene şampiyon oldu. Bir antrenör bakıp da hala 4 sene helalleşemeyen Galatasaraylar var. Beni yolda gören çok samimi söylüyorum. İlk gün önce bir Galatasaraylı 10 kişi tribünde seyrediyorlarmış. Programları da seyreden iyi bir Galatasaraylı. Ve ondan sonra konuştu, sohbet ettik. Biraz yürüdük. Ben de bir alışveriş yapmaya gidiyordum. Evin orada. Yani düşün mesela Okan Buruk hala kafalarında hocam soru işaretiniz var. Biz daha büyük düşünen, daha eldeki potansiyeli kullanabilecek diyor bir antrenör istiyoruz.
1: Şimdi, 4 yıl şampiyon bak, olmuş 4
0: yıl,
1: önceye.
0: Bak 4 yıl şampiyon olabilirsin. 4 yıllık süreci bak sen şampiyon oldu dersin. Ben bir şey söyledim ya düşmanı falan değilim abi. Okan Buruk niye kimsenin düşmanı niye olayım? Benim düşüncem 4 yıl şampiyon oluyorsun. Beşiktaş zaten 4 yıl süreci Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da avlu atıyor. Trabzon yapılanma bunları çıkar. Bir tane takım Fener. Fener'de de Ali Koç fiyaskosu. Antrenör, sportif direktör, futbolcu deney gibi yaptı orayı. Ne kadar başarısız olurum. Yani böyle üniversitelerde, kendi üniversitelerinde okutulur yani futbol eğitiminde dersin ki nasıl başarısı olur bir Fenerbahçe tez yazılır. Buradan bir Galatasaray çıkıyor zaten. Galatasaray da bunu doğru kullandı, oyuncularla kullandı. Oyuncularla, oyun gücüyle değil bak. Bunun Galatasaray sıkıntısına geçiyor. Levent abi az önce söyledi o. Oyuncular gününde olmazsa bak, gününde anında o gün günlük performans vermezse, bir de sakatlık olmazsa Galatasaray evet herkese yenebilir. Liverpool maçlarında niye öyle oynamıştır? Çünkü seyirci atmosferi 50 bin kişi vardır. Ve de takım öyle oynaması gerekiyordur. Takım onu bilir. Hoca bir yere kadardır oynar. Madem Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Juventus 10 kişiyle 3-0, 5-0 biterdi uzatmaya kalmazdı. Liverpool en kötü Liverpool'u yakalıyorsun. 4-0, 8-0 biter. City'nin en kötü zamanı beğenmeyen Pereira. Biliyorsun Nottingham Forest'e 2-2 berabere kaldı Manchester'da. Manchester'da 2-2 yani şampiyonluktan etti onları. Gidiyor Galatasaray 2-0 herifler tempoyu düşürdü. Deplasmanda Ajax bitmiş 40 yaşında kaleci. Yürüyen santroforla oynadı bir Ajax'ı yendin. Yani bunlar oyun planı kurgusuyla ilgili işlerdir. Bak en sportif Lisbon'a gittin aynı şekilde. Yani Galatasaray eldeki mevcut kadro az önce söyledim dünyada birinci sırada ya pardon bir ay önce programda ivmelenme en atletik takım. Buna oyun bilgisi doğru şablon otursan bitti. Sağ içinde bugün Galatasaray ne organizasyonu vardı? Bugün Galatasaray Trabzon'a 4-0 yenilmedi bak. 4-0 değil ezildi. Bu ayrı bir şey. Yenilmek başka, ezilmek başka. Bugün Trabzonspor Galatasaray'a oynadığı oyunla, enerjisiyle, çalıştığı dersle ezmiştir.
1: Peki daha devam edeceğiz. Mustafa Hocam. Beklenmedik bir skor elbette. Yani mutlaka Trabzonspor Galatasaray'ı yenebilir. Bu maçlar 3 skora açık maçlar. Ama her zaman böyle farklı skorlarla yüz yüze kalmıyoruz bu maçlarda. Çok önemli bir skor Trabzonspor adına. İşte dediler ki Trabzonspor'u bu şampiyonluk yarışının bir parçası yapacak. Orada var olacağını ispat eden bir skor oldu. Öte yanda da Galatasaray açısından artık birilerinin şapkayı koyup önüne düşünmesi lazım. Bir bunları toparlayalım. Bir de Batuhan Kolat'ı detaylandıracağız. Pozisyonları da genel olarak nasıl gördünüz böyle büyük bir maçta?
2: Maçtan önce beklenmeyen bir skor ama 5. dakikada beklenen skora döndü. 5 dakika içinde sahaya yayılış, parselasyon, oyun anlayışı hemen belli etti kendini. Bir Galatasaray gibi takım cümbür cemaat duran bir topta 10 kişiyle rakip alana gitmez. En azından savunmada bir tane iki tane adam bırakırsın, bir güvenliği sağlarsın. Ve öyle bir ilk uzun topta da Salah geldi, cezayı kesti. Şimdi Thomas Reis, Trabzon camiasına hayırlı olsun. Trabzon'un bu akşam galibiyeti alkışı hak eden bir galibiyet. Reis geldikten sonra, Reis Türkçesini söyler mi olur?
1: Reis, Thomas Reis. Reis.
2: Reis'e ağzımız alışmış.
1: Reis de diyebilirsin.
2: Türkiye Ligi'ni tanıyan, Trabzon'u bilen, takımların tamamen oyun stillerini bilen bir teknik adam. O yüzden onun için yabancı bir hadise değil. Ama son Premier Lig'in 10 yılına damga vurmuş bir Salah gibi de bir oyuncum varsa sahada çok güzel işler yaparsın ki bu akşam onu gösterdi. Trabzonspor'da ilk maçında değişiklik yaptı. Değişiklik ne? Durarak bekleyen Trabzon değil, pres yaparak, mücadele ederek, yardımlaşarak disiplinli bir Trabzon yaratmış. Bu kadar kısa sürede felsefesi bu. Ve bunu sahaya yansıtmışlar. Galatasaray da o kadar güzel bir açık verdi ki, açıklar verdi ki Trabzon'a. Sanki Galatasaray takımı tatilde, tatilden gelmiş, birleşmişler, sahaya çıkmışlar. Bunu da çok iyi değerlendirdi Trabzonspor. Galatasaray'da hibrit Yunus. Henüz kendini geliştirmeye çalışan bir Deniz. Hala formda olmayan, hazır olmayan bir Lao. Bir de bu akşam da gördüğünüz kadarıyla Galatasaray büyük, ağır, maddi ve manevi yük konumuna gelmiş bir Sane var sahada. Bu ön bloktan asla ve asla sonuç alma şansın yoktu ki öyle oldu. Dolayısıyla Galatasaray'ın bundan hepsi gözden geçirmesi lazım. Okan hocamızla da bir geçiyor muyuz böyle?
1: Ekranda bu arada Trabzon'da meydandan görüntüler var. Bordo Mavili taraftarlar galibiyeti kutlarken Ertuğrul Başkan da konuşuyor, gidelim.
3: Olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirkenki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında birçok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkürlerimizi yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
4: Tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi
3: yapacağız? Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
5: Başkanım, dünyanın dört bir tarafından başlayan yine Trabzonspor taraftarları sizleri yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları, Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kilesun havalimanları tıkır tıkır Trabzonspor taraftarları tutuldu. Onlara da mesaj almalısınız.
3: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
4: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, bir asist. Neler söylemek istersiniz?
3: Yani çok aslında onun için diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz. Kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımını katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Bir çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
4: Maçın sonunda stressiz, keyifli bir maç izlediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bugünleri de görecekmişiz demek. Hep sıkıntı olacak hali yok. Sağ olsunlar. İyi akşamlar arkadaşlar.
1: Evet başkan, bizim yayında hafta içinde Galatasaray'ı yeneceğiz diye net bir ifade kullanmıştı. sanıyorum bugün
0: bir bildiği varmış
1: o demek ki. İfadesinin de karşılığını almış oldu. Ya çok net ve emin konuşmuştu demek ki varmış bir
6: bildiği. Hoca tercihi de yaptı ya.

0: Hani bir 3 haftalık süre. Dolayısıyla birçok kişiye gitti geldi gitti geldi. En son Thomas Rice'a karar verdi. Herkes
1: o kolay bir süreç değildi yani, değil mi? O
0: bölüm. Thomas Rice ismi de kolay değil.
1: Tabii.
0: Ya hani ya Pauli beklerken, işte Gallardo beklerken, Conte beklerken Thomas Rice geldi dedi herkes. Ya ne alaka? Ya biraz da yaptığı bu tercihten dolayı aslında başkan sıkıntılıydı.
1: Hocam size söz vereceğim. Torreira ne demiş? 4 senedir şampiyonun zaman futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluğu alıyoruz demiş.
2: Ya bu galibiyet bir de var ya, ligi yeniden, Ender, bu galibiyetin en önemli yanı ne biliyor musun? Lig yeniden başladı. Eğer Fenerbahçe Eyüp'ü yenerse, Beşiktaş da Diyarbakır'da aynı şekilde galip gelirse orada, bir Beşiktaş milli araya lider girer.
1: Yarınki maçı kim kazanırsa, Ahmet Beşiktaş maçını kim kazanırsa lider olur.
2: Lider olur.
1: Milli araya lider.
0: Tabii. Ama sanki Beşiktaş berabere de kalırsa.
1: Beşiktaş berabere kalırsa da lider olur.
2: Avarajla yani bu Trabzonspor'u, bu galibiyet Trabzon, Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenerse lig sanki 6. hafta bittiğinde
1: biraz yeniden, böyle lig tabi, denge, oluyor.
2: Tabi aynı 6 haftalık yani o puan kayıplarını Trabzon ve Fener bir şekilde minimuma indiriyor.
1: Peki hocam siz cümlenizi bitirin.
3: Şöyle Onaçı oyunu aldıktan sonra birebir bir pozisyon yakaladı Onaçı.
1: Thomas sağ Rice'in, taraftan giderken
3: Thomas
1: evet.
3: Thomas Rice'in oyun felsefesine örnek göstermek için bunu söylüyorum. Ağır kaldı. İşte Thomas Rice Trabzon'da daha çabuk oyuncuyu istediği için onu yedeğe aldı. Onaçı ceza alanı içerisinde çok etkili bir hücumcu. Lakin böyle uzun toplarda ağır kaldığı için tercihini öbür tarafa kullandı. Bu da Thomas Rice'in felsefesi. Trabzonspor bu kadar yatırımdan sonra beklenen oyun işte bu. Sallandı antrenör, teknik direktör değişikliğiyle ama bu maçla birlikte muazzam bir performansa ulaştı ve tekrar toparlandı. Bu moralle bundan sonra Trabzonspor, hocamın da ifade ettiği gibi, şampiyonluğun ciddi, en ciddi adaylarından bir tanesi. Okan Hoca'ya da şunu ifade etmek istiyorum. Okan Hocam, sahada hakemlerle uğraşırken verdiğin enerjiyi sahadaki oyun değişikliğine odaklanarak enerjini oraya versen daha başarılı olur.
1: Peki Batman daha detaylı. Batman
3: için de şunu söyleyeyim. Çok umutlarım yüksekti. Beklentim çok yüksekti. İyi bir kumaş. Bu maçlar bir hakemin olacak mı olmayacak mı, tamam mı değil mi, ileriye dönük gider mi gitmez mi, her türlü sorunun cevabını bulacağı bir test maçıydı bu. Sınavdır bu. Bu sınavda 70'e kadar 3 tane Trabzon'un müthiş avantajını kesti. Bir çevre kontrolü yapsa Trabzon yakaladığı toplarla hücuma kalkacak. Çevre kontrolü yapmadığı için erken dönükte 3 pozisyonda çok ciddi.
1: Majör hata değil ama onlar.
3: Majör hata değil, onu yükseltecek uygulama olacaktı muazzam.
1: Yükseltecek şeyler yaptı 70'e kadar.
3: Bak şimdi bunları çok önemli fırsatlardı. Vay be, süper bir kalite hakem geliyor dedirtecekti bize. 70'e kadar iyi geldi. Ama 70'teki kırmızı kart. Bir de 85'teki kırmızı kartı sahada kendi veremeyip VAR desteğiyle vermesi bütün o hayallerimizi durdurdu. Tekrar sorgulatmaya döndü. Bir de beden dili var, sen daha yenisin kardeşim. Karşıdaki insanlar işini yapmaya çalışan profesyoneller. Öyle hayt huyt falan bunlar
1: hocam
3: olmaz.
1: Hocam öteki türlü de çok oynuyorlar seninle ama ya.
3: Ama yani beden dilini iyi oturtturman lazım. Öyle bir koyman lazım ki gelememeli zaten.
1: Geliyorlar işte.
3: Mesafeyi ayarlayacak tarzda duruşku. Eğer sen ona tepkini sert verirsen ona da fırsat veriyorsun aynı şekilde karşılık vermesine. Bu çok önemlidir.
1: Peki daha zaten hakem konusunu detaylandıracağız ikinci bölümde. Demiş ki Thomas Rice, bu enteresan, oyuncularla konuştuk, birlikte maç planı hazırladık. Hatta anladığım kadarıyla Fabinho ve Salah'la da böyle bir diyalog içinde olmuş. Kısa zamanda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum diyor. Yani demek ki o da kendisi de yeni geldiği için herhalde dedi ki arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bu kadar üst düzey profesyoneller, tecrübeli insanlar. Bu da ne kadar egosuz olduğunu gösterir bir örnek bence Thomas Rice'ın.
0: Şimdi burada şu var Ender abi, bitti mi? Özür dilerim. Kesin.
1: Tabii ki, buyurun. Levent abiye döneceğim. Sen,
0: ha, o zaman tamam.
1: Sen gir araya, söyle söyleyeceğini unutma.
0: Şimdi Salah Trabzon'da mutlu değil tırnak içinde. Tüp haberleri hep gördük değil mi?

0: Salah Liverpool'da daha kötü günler yaşadı yani. Hatırla hocam, Klopp ilk dönemlerinde falan. Ya daha kötü derken kötü dönemler yaşadı yani.
1: Klopp'la yaşamadı.
0: Şeyde hocam, Liverpool'da da hani böyle dönemde, şampiyonluklar falan filan işte son
2: dönemde. Arne Slot'la yaşadı.
0: İlk geldiği zaman yok. İlk geldiği zaman Klopp'la da problemleri falan
1: ya
0: vardı
1: hocam. Ya hayır, geçimi zor bir insan ama öyle problem. Şimdi yedek kalmadı. Hep oynattı Klopp falan. Klopp zaten söyledi belgeselinde. Zor insan ama çok seviyorum. Şimdi Slot'la Levent abinin dediği gibi arttı. Adam yok saydı onu. Salah üzerinden takımı otoriter kurmaya çalıştı. Onu yere bıraktı.
3: Verdi, mesaj.
1: Evet. Bak yani ikisi farklı olay.
0: Arne Slot döneminden bahsetmiyorum ben.
2: Boşta şimdi Klopp bitirse.
0: Şimdi Salah'ın Trabzon'u ve Trabzonspor'u ne kadar çok sahiplendiğini bu maçta daha net bir şekilde görmüş olduk. Bu birinci nokta. İki, işte Trabzonspor'un sadece bir transfer değil aslında, yani Salah'ın da bütün çevresini satın aldığını görüyoruz. Ve bugün oyunda muazzamdı. Yani bana dedi, arkada bu boşluğu bırakırsan kardeşim 50 metre, 60 metre, 40 metre, 30 metre ben seni cezalandırırım dedi. Şimdi bu da Salah'ın aslında takıma kattığı dinamizmi de bir ölçüde ortaya koyuyor. Ama Trabzonspor sadece Salah'la olmadı. Bak bugün Saviola'ya da hücum etti. Şimdi daha önceden hep Salah'ın olduğu taraftan çözüm bulmaya çalışıyordu. Bugün Saviola'nın olduğu taraftan, ki Saviola'ya da gol attırdı yani Salah.
3: Şimdi Muhammed Salah'ın büyük maçları seviyor demiştim ya. City'ye karşı 26 maçta 13 gol 8 asisti var. City'ye karşı 26 maçta 21 kez skora katkı yapmış. Arsenal maçlarında 11 gol 2 asisti var. United'ı zaten, yani United maçlarında yani şey gibi oluyordu, kırmızı görmüş boğa gibi oluyordu Muhammed Salah. 16 gol 6 asist var. Yani inanılmaz bir rakam ya. Chelsea maçlarında en şey performans belki de 6 gol 4 asist.
1: Onlara kıyak geçirmiş.
3: Ama yani büyük maçları gerçekten seven, oraya ayrı motive olan bir oyuncu Muhammed Salah. Az önceki şeyi bir şey dikkatimi çekti. Thomas Reis diyor ki 65-70'ten sonra biraz bazı oyuncularda çok fazla yorgunluk oluyor. Onu çözmemiz lazım. İlla arada eldeki oyuncularla bir şeyler yapacağız diyor. Salah için de öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi diyor. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Yani Salah'a o konfor alanını verdiğin zaman ve o alanları da doğru bir şekilde topla buluşturduğun zaman o alanlarda neler olabileceğini gördük. Geçmişte de işte Barkomuz'da da gördüğünüz gibi görmüştük zaten neler olduğunu. Özellikle Manchester maçlarında, City'de, United'da yani. Bambaşka oynuyordu. Hele United maçları.
1: Özgürlük alanını efsaneydi. Dediğin gibi özgürlük alanını kısıtlamayacaksın. Özgürlük vereceksin. Salah yeri geldiğinde geriye koşmayacak. O takımda tek özgürlük vereceğin, tek böyle anahtar oyuncu rakip yarı alanda sana. Yalnız yağ sahası önünde değil. Rakip yarı alanda o problemi çözecek tek oyuncu şu anda Salah. Salah günündeyse sorun yok.
3: Şimdi Levent abi, şeye bakıyorum, sosyal medyaya. Enteresan, ya bilmiyorum, sen de biraz vurguladığın için uzun zamandır sosyal medyada şeyde, gündemdeki listede Okan Buruk istifa hashtag'i var ya. Yani bunu bak, sadece bir maça bakarak
4: bir maç olur mu Ender,
3: bu bir
4: ya
3: süreç mi diyor?
4: Geçen seneden beri ben de bunu söyledim. Geçen sene Galatasaray takımı çok kötü maçlar oynuyordu. Senin kaybettiğin haftalarda Fenerbahçe kaybetmeseydi belki şampiyon olmayacaktın. Yani bunu Fenerbahçe'nin sana hediye etmediğini söyleyebilir misin? Genel kanı bu.
5: Her maçtan sonra yani, Fener kaybetti.
4: Kaybetti yani.
5: Burada
4: bir de böyle
5: kaybetti,
4: düşün.
5: Fener kaybetti.
4: Senin ardında bir baskı olmadı. Sen sadece bir tek Fenerbahçe maçını kazandın. Bir de zar zor Antalya maçını kazandın o gün. Gitti Kasımpaşa'ya mağlupsun, Kocaeli'ye mağlupsun. Bir sürü takıma mağlup. 5 tane yenilgin var ya.
5: Doğru.
4: 5 yenilgin var beraberliklerin hariç. Ya geçen sene bu şeyleri, sinyalleri verdi. Bak bir şey söylemek istiyorum. Bugün Okan Hoca'nın karşısına geçip birisi şunu demedi. Kral çıplak demesi lazım. Demezse olmaz bu iş. Kendine getirmesi lazım. Futbol var mı? Yok. Oyun var mı? Yok. Defans var mı? Yok. Sallan yaptı ortada. Hücum var mı? Yok. Kondisyonu hiç yok.
1: Mücadele yok.
4: Evet. Ya ben beşi bir yerde söylüyorum. Ben kral çıplak diyorum kendisine. Net. Sen bir defans oyuncusu aldırdın Leipzig'ten. Neden oynamıyor biliyorsun değil mi? 3 kilo fazlası varmış. Ne 3 kilo nedir ya? 3 kilo nedir? Allah'ını seversen. Öbür Ronaldo 15 kilo fazlayla oynadı
1: Icardi
4: neredeyse.
1: Abi uzağa gitme. Icardi göbekle oynadı
4: evet.
1: Ya.
4: Evet. Ya ben bunu anlamıyorum ya. Niye biliyor musun? Cesaret edemiyorsun. Cesaret edemiyorsun. Takım içerisindeki bazı yerli oyuncuların baskısı altındasın. Edemiyorsun. Ben bunu biliyorum.
1: Çok doğru söylüyorsun.
4: Bak baskısı altındasın. Yetişemedi işte Abdülkerim yine Salah. Salah kendisinden 2 yaş büyük. Yetişemedin baba. Ne konuşuyorsun ya? Bizi eleştiriyorsun. Takım kaptanısın. Oradaki hikayede geliyor Torreira benim elimi sıkıyor. Arkadaşım merhaba demiyorsun bana Abdülkerim. İster de ister deme. Ben Galatasaray ben ancıyım baba sen yolcusun. Ben içeride kimlerle çalışayım? Ne hocalar geldi gitti ne teknik direktörler gitti. UEFA şampiyonu olan takımdan daha mı büyüksünüz ya? Süper Kupa kazanan takımdan daha mı büyüksünüz beyler? Kendinize gelin ya. Dünya parasını alıyorsunuz. Dünya para yetişemedin yeni adama. Ama o öbür oynuyor mu? 3 kilo fazlası var. Baban 3 kilo var. 1.96. Çabuk oyuncu diyorlar. Bahane ol, hızlı evet oyuncu abi, diyorlar. Leipzig'te eğitim ve Almanya'da evet. Thomas Reis de onu tanıyordur büyük bir tane. Oynatmıyorsun abi adamı. Ugoç'u oyuna alıyorsun oyundan atıyorsun. Niye bilmiyorsun? İstemediğin için alıyorsun. Bana aldığınız oyuncu bu. Sen Nayaka'yı aldırdın onu koysana. Niye Batrog'un başkan aldı özel istedi aldığını oynatmıyorsun? Niye Yunus'a tahammül ediyorsun? Birinci golde kimin hatası var tamam kaptırdın da Yunus top önüne düşüyor. Niye vurur? Tutsana topu. Tut ayağını top üstüne dursun. Bak
3: şöyle
4: olsun.
3: Garip bir...
4: tut abi önünde baskı yok tut önünde.
3: Gelişi güzel vurdu.
4: Bak Rea Hoca'da burada top oynayan biz de o topu tutarım ben. O kadar.
3: Öyle zaten öyle gelişi vurmam. Güzel vurulur.
4: Ama neden biliyor musun? İşte biraz oyuncunun da akıllı olanın oynamayı tercih edeceksin Okan Hoca. Etkisinde kalmayacaksın. Korkma diyorum sana. Bak bir gün sana kral çıplak gelecek. Başkana söylüyorum Sayın Başkan. Çıktınız ne dediniz? Divan toplantısında Dursun Bey. Futbol aklı benim dediniz değil mi? O zaman futboldan anlamayan yöneticileri yanınızdan gönderin lütfen. Ondan etkisine kalmayın. Onun için bu transferleri yaptınız. He? Onun için futbol ayağına topu dokunmamış insanlardan yönetici olmaz. Olmaz. Bak geçen senelik futbol akılları var. Doğru transfer. Bu sene ne yaptınız ya? Leo. Haziran'dan beri. Bu mu? Neymiş bu ya? 3 günde kendine gelemedi. Bir pozisyonu da Sané'ye çıkartmadı. Bir bakın ya. Sen sağ bek Şallay'da oynuyorsun. Ali Turap diye bir adam vardı. Beğenmedin gönderdin ya. Ama sen orada şeyi tutuyorsun öbür Erenleri falan. Birini sağ bek yap dedim sana. Sağ bek. Söyledim hocam. Yap dedim. Burada söyledim bize geldiğinde. Sol ayaklar sağ bek oynayamıyormuş. Sağ bekler sol bek oynuyormuş.
3: Öyle dedi. Burada söyledi.
4: Dedi tamam oynar kardeşim. Eğitirsen oynar mı hocam? Eğitirsen oynar mı? Eğer adam bek oynuyorsa sağ bek de oynar hocam.
1: Ya bir maç oynar ama bütün sezon oynamaz.
4: Tamam hocam. Tamam o zaman yani. Sezon başı
1: cezalı sakat olur o zaman.
4: Hocam yani bütün sene gitmiş. Oynamaz. Geçen seneden bu yana Sallay sağ bek olmaz. Kusura bakma. Al bir sağ bek. Adamı ileride de kullanabilirsin.
1: Tabii. Hücum oyuncusu olarak aldın zaten.
4: Kullanabilirsin. Adam da bu işi bilmiyor. Veriyorsun görevi yaptığı kadar yapıyor. Galatasaray bütün golleri oradan yemiş. Görmüyor musun hocam ya? Bütün Türkiye görüyor. Galatasaray taraftarı görüyor. Onların Galatasaray taraftarının hepsi genelde taraftar çoğu futboldan anlarlar. Anlarlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Bu transfer mühendisliği bu sene yanlış yapıldı Galatasaray.
3: Bekleyerek 50 milyon kazandık tabii işte. Yani.
1: Ya bir de en önemli çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani reklama devam gideceğim. Etsin çok kısa. Hı-hı. Okan Buruk kendi böyle bir şeyini bir öz eleştiri yapsın. Yani hazırlık maçında hepimiz gördük. Villarreal maçında oyundan atıldı. Orada hakemi suçladı cenazede. Ya yine atıldın. Yani hep hakemler hatalı sen hatasızsın.
4: Burada küfür
1: birazcık birazcık kendini bir çek et ya. Bu, bir Galatasaray teknik direktörüne yakışan bir şekilde orada dur sen.
3: Bir de o yani şeydeki
1: bu hareketler Sporting Lisbon maçında şey Şampiyonlar Ligi'nde o kadar maç oynandı bak. Salı, çarşamba, perşembe 3 gün üst üste maç oynandı ilk tabii. Hafta. Ya bir tane yenilen, farklı yenilen antrenörlerden bırak hakem hatası da oldu. Bir tane hareket Okan Buruk gibi. Aynen Ender. Ayağını oraya vuran bilmem ne neler yapan. Ya Allah aşkına Galatasaray gibi büyük bir camianın teknik direktörü gibi Okan Buruk'un hareket etmesi gerekir. Yani o hakem hatalı atılıyor hazırlık maçında. Şimdi atılıyor. Hep onlar hatalı sen haklısın. Olmaz.
3: Peki bir kısa reklam arasına gidelim. O reklam arasından sonra Trabzonspor Galatasaray maçını konuşmaya devam edeceğiz ve tartışmalı pozisyonlara da bakacağız elbette. Ayrılmayın efendim.

0: Spor Radyo.
1: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okan Hoca cezalı olduğu için tabii konuşamadı ama yayıncı kuruluşun muhabiriyle bir küçük sohbet yapmış. Oradan bir arkadaşlarım alıntı yapmışlar. Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdin. Neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim. Kötü ses söylemedim. Beni isteyerek attı demiş. Önce bir sarı kart gösteriyor. Sonra şöyle bir işaret yapıp ikinci sarıyı gösteriyor.
2: Konuşuyor demek ki. Konuşmaları rahatsız etti. Dördüncü hakem yanında telsizden o da iletti ona. Paylaştılar karşılıklı. O da gereğini yaptılar. Yani hiçbir şey söylemedim ama sağ kenarında çizgileri ihlal ediyor.
1: İlkinde zaten maç sağ çizgisinin i̇hlal üzerindeydi. Ediyorsun. Herhalde onun da etkisi var ilk sarıda.
2: Evet, bu hassasiyeti göstermişler. Bundan sonra süreçte demek ki bu konuda hassasiyetleri devam edecek. O zaman dikkat edeceksiniz.
3: Ya Kadir Sağlam atıyor, beni isteyerek o da ona konuşuyor. Kadir Sağlam böyle attı falan hazırlık maçında. Bugün de aynı şekilde Botan Konak atıyor, beni isteyerek. Yani biraz daha Okan Hoca'nın daha sakin olması gerek. Takımla daha çok ilgilenmesi gerekir. Yani takım, yani kopmuş oyundan her şeyle orada atılarak değil. Okan Hoca bir oradaki oyuncuların da zaten saha içindeki agresif olması, dağınıklılığı, yani bu kadar tansiyonu yükseltmesi, kulübedeki sakin, daha dingin olsa daha rahat oyuncular da belki performansı da yukarı çıkacak. Her maç itiraz falan, tabii ki itiraz edecek. Hakkını savunmayacak demiyorum Okan Buruk'la ilgili. Ama biraz da orada sakin olması gerek. Her şeye hep atanlar, ona oyundan atan, işte hazırlık maçı olsun, bu maç olsun, daha öncesi aynısı kart gösterenler. Yani hep mi hatalı ya?
4: Mesela bak, YouTube programına girerken Ulaş'a bir şey söylemiştim. İlk yapıyordu. Fatih Tekke'yle ilgili, Salah'la ilgili biliyorsun. O da güzel bir şey söyledi. Salah onu da idare etsin dedi. Neden geldim bu konuya? Bak şimdi hoca konuşmuş, Thomas Reis. Akıllı, tecrübeli oyuncular oturup konuşmak lazım. Hagi Popescu döneminde olduğu gibi. Bunu yapmazsan bir oyun oturtamazsın. Eğer ben ne dedim? Salah gibi bir eline dünya yıldızı varsa onun göre oyun planlayacaksın abi. Salah dese adam kovala, ona bas falan diye beklenmez.
3: Onun liderliğinde kabulleneceksin.
4: Tabii kabulleneceksin abi. Bitti. Bu ben yaparım, o da yapacak. Yok dünyanın hiçbirinde böyle. Yok. Aynı Salah'a Arne Slot yaptı neler? Baba kendine gitti. Bugünkü Salah Liverpool görseydi keşke göndermeseydik demişlerdi. Bak söylüyorum sana. Çünkü hala Liverpool'da iş yapar bu Salah. Bugünün hocasına yapar hocam. Yapar. Arne Slot öyle bir tane ukala bir teknik direktör. Yani
3: bir de Galatasaray'a karşı yaptı. Normal bir takıma değil. Galatasaray da o Liverpool'u geçen sene burada Ali Samen'de iki maçta değindi.
4: Yani doğru.
2: Ya büyük teknik adamlar takımdaki büyük yıldızları yönetebilendir. Bunları bravo yönetebilirsen bravo,
1: iyi yönetici zaten güçlü alt isimlerle çalışır. Yani bravo, iyi yönetici olmanın en belirgin özelliği bu.
2: Tabii. Thomas Reis niye geldi buraya? Bu takımın içindeki güçlü isimleri bildiği için bıraktı. Tabii. Geldi. Ludogorets'i bırakıp buraya geldi.
5: Ama beni hemen alın diye geldi. Bak, ya ben sonra Galatasaray maçı var. Beni hemen buradan al dedi başkana. Hemen.
2: Ama gelmeyi kabul etti anında.
5: Ya tabii ya, konuştuklarında.
1: Yani Galatasaray maçından sonra geleyim demedi. Hayır. Doğru istedi.
5: Onu diyenleri almadı başkan zaten. Ben geleceğim canım dedi. Beni hemen buradan al dedi.
4: Tamam. Mesela Trapattoni Galatasaray'a, ben dedi ki Juventus maçından sonra geleyim. Bir İtalyan daha vardı, Fatih Terim yerine gelecek. O da maçtan sonra geleyim dedi. Mancini kabul etti.
1: Gitti
4: herif
1: orada.
4: Tıpkı Thomas Reis gibi ilk kez deplasmandaki Juventus maçına çıktı. İki sadece defans yaptırdı. Tabii. Böyle getirdi. 2-2 bitti. Tabii. Burada eledi geldi. Bu doğru. Doğru yapmış hani başkan.
3: Mustafa Denizli mesela Atletico Madrid maçından önce geldi herhalde Hamzaoğlu'nun yerine. Gitti orada, seyretti özel uçakta. O riski almadı Atletico Madrid'de oynuyor diye. Levent abin dediği doğru, Mancini.
1: Bir risk barındırıyor bu. Bak, elbette bir risk barındırıyor ama kazancı da çok büyük.
3: Thomas Reis de Almanya'da ilgili antrenör, hem de Türk antrenör bir şey söyledi, onu söyleyeyim. Samsun Spor'daki oyuncular da söyledi. Thomas Reis başarılı olur, başarısı olur ayrı, eleştiririz, bugün takdir ettik. O ayrı bir şey. Tayfun Korkut var orada. Çok düzgün bir insandı. Bundesliga'da da çalıştı. Mesela Thomas Reis de diyor ki ilgili, egosu olmayan çok iyi insandır.
1: Egosu olmadığını bugün açıklamasıyla gösterdi zaten.
3: Gelmeden önce bak Ender, bir de çok iyi insan diyor. Bak bunu Almanya'da yaşayan bir Türk antrenör düşün, Thomas Reis'le ilgili bunu söylüyor. Bu çok değerli. Samsunsporlu oyuncular zaten söylüyor. Almanya'da da hiç egosu yok ve insanlarla çok iyi geçinir. çok uyumludur ve en önemli de şunu söylemiş, iletişimi çok iyidir demiş. Zaten yani çağımızda iletişim çağı. İletişimini doğru bir şekilde kullanırsın.
1: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şu enteresan değil mi? İrfan yani İrfan Hoca biliyorsunuz Okan Hoca'nın yardımcısı. Sürekli yıllarca onun yanında görüyorsunuz. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz. Ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin.
3: Ya
1: tam bu ifadelerle mi bu ya?
2: Bak şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç oynandı 3 günde. 6-6 18 maç. 18 maçta bir tek Okan Hoca'nın tavır ve davranışları gündeme oturdu.
1: Hocam iyi de bir şey söyleyeceğim. Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz.
3: Çok enteresan İrfan.
1: Hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin.
5: Ya her türlü tabalığı yapabilir
1: miyim? Ya ben bunu
5: şimdi öyle mi anlayacağız?
1: Okan Hoca sakin değil, barışçıl değil, kibar değil. Ben öyle okurum bunu. Eğer sen öyle söylersen.
3: Ya bu doğru, yani dediğin doğru. Böyle yani bunu mu söylemiş? Burada net yazılan böylese
1: ben o
3: bu doğru değil.
1: Çek etmek istedim. Evet. Yani bu gerçekten tam bu ifadelerle mi söylenmiş? Enerjisi yüksek olmayı anlarım.
3: Tabii gayet
1: bu bir teknik adamın önemli meziyetlerinden biridir ayrıca. Ama enerjisi yüksek olmak kenarda
2: her şeyi yapmak
1: yapma serbestliği vermiyor size.
5: Şimdi yani Levent Aydın
1: yani bu ifadeleri çok anlayamıyorum ben.
5: Şu Ender abi yani bir teknik adam ya Galatasaray gibi bir kulübün teknik direktörü. Ben Okan Hoca'nın gidip ve gitmemesiyle alakalı konuşmuyorum. Ya bir duruşun olur.
1: Yok canım tabii.
5: Temsil ediyorsun koca bir camiayı. Ya atlayıp zıplıyor, çok affedersin küfürler ediyor. Ya bugün de aynı şeyleri yapıyorsun ya bunlara ne gerek var ya? Yani bir teknik adamdan ziyade böyle bir başka bir şey
1: andırıyor. Bir dakika, iş başka bir noktaya geliyor şimdi. Hocamızın
4: tecrübesiz hakemlerden bahsediyor.
1: Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. Görmüyor musun? Çizgiyi geçmedim dedi.
4: Evet.
1: Kör müsün diye çeviri yapıyor.
2: Dördüncü hakem mi yapmış?
1: Kim bunu? Neyin çevirisini yapıyor?
5: Yani dördüncü hakem söylüyor orta
4: kör
5: hakeme.
4: Müsün? Dördüncü hakem eleştiri yapmış yazın içinde.
1: Birisi mi kulağına üflüyor? Neden duyuyor kör müsün lafını? Nereden duyuyor? Görmüyor musun dedi. Kör müsün anladı. Gereksiz bir davranış

0: Ve uyarı.
1: Görmüyorsun bununla kör müsün?
0: Görmüyor musun? Kör müsün?
2: Görmüyor musun? O büyük bir ihtimal kör müsün dedi diyor.
1: Ama aynı şeye gelmiyor mu abi zaten?
2: Görmüyorsun da kör
3: müsün? Bak ne zaman? Ne zaman söylendiği? Bak ne zaman söylendiği ve tonlama çok önemli. Oradaki davranışı ne siz ne ben kimse yaşamadı. Dördüncü hakem ve Okan Hoca arasında geçti. Hakemle iletişime geçti. Hani bu forma ağza kapanmasını FIFA ne dedi? İhraç dedi değil mi? UEFA dedi hayır katılmıyorum dedi. Ne zaman, nerede, hangi ortamda yapıldığı önemli dedi. Bu da onun gibi bir hadise.
0: 1-0 gerideyiz. Oturacak mı? 2-0 gerideyiz. Oturacak mı? 3-0'da 4-0'da da oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Gücümüzden bir şey kaybetmedik. Bu maçı kaybettik. Şampiyonun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız demiş İrfan Sarıoğlu.
2: Hocam bak bu İrfan Hoca tam beyefendi misal yani. Kabul ama bu kadar çok konuşmasına gerek yok.
0: Ama şimdi Okan bunu kırmızı kart cezası.
2: Bir dakika tamam kardeşim onun yerine konuşuyorsun. Ha. Çıkarsın dersin ki kötü oynadık. Maça gol yiyerek başladık. Toparlamaya çalıştık. Şunu yaptık yırttık. Özür diliyoruz dersin, çeker gidersin. Böyle bir
0: skorlu maçlardan, maçtan sonra bu kadar.
2: Başkanı hocayla ilgili yorum yapma. Hoca yarın basını yapmış dışarıda zaten. Artık ona girme. Oturacak mı oturmayacak. Bu senin işin değil. Sen atılırsan kendine ilgili yorum yaparsın.
0: Bir de Okan Hoca'dan kibarlık, hani bu kibar olmasını beklemeyin lafı da biraz maksadını açmış olabilir. O, belki o tam fiyasko, o ifademi emin değilim ama.
2: Bu ifadeyse gelen ifadelerin hiçbirinde bunu duymadım.
4: Bak eğer sen öyle bir şey yoksa.
2: Söylediğini ilk defa duydum.
0: İlk bölümündekini diyorsun değil mi?
2: Hayır sen dedin ya şimdi kibar mı olacak bilmem ne diye onu ben duymadım. Bana gelenlerde yok.
1: Bu basın toplantısında söylemedi mi bunu? Yoksa yayıncı kuruluşa mı yaptı abi?
0: Arkadaşlar bir dakika. Yayıncı kuruluşta.
1: Yani şeyde flaşta söyledi.
0: Evet. Hocamızın veya Galatasaray'ın hakemle ilgili sorunu olmadı. Kimseye olmaz. Dördüncü hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçildiğini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar, kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz.
1: Abi şimdi bizim
0: yani
1: bütün mesele bu.
0: Kulübelerin hocama soracağım. Kulübelerin reaksiyonlarını absorbe etmek biraz hoşgörülü olsunlar biraz görmesinler demek mi bilmiyorum.
3: Bak şimdi Kolombo hangi maça geldi? Beşiktaş maçına geldi. Kolombo yetişmek üzere şu anda UEFA'nın göz bebeği olma yoluna hızla giden bir hakem.
0: Var. Maçın hakemi diyorsun.
3: Dördüncü hakem kimdi? Ondan daha tecrübeli Simon Souza geldi. Ona 4 verdi UEFA. Neden? Çünkü tutkulu Türk taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu, o sağ bençlerin olduğu bölgeyi idare etmenin ne kadar güç olduğunu biliyor. Tamam. O yüzden Sauza'yı vererek dedi ki Kolombo'ya da sahip çık. Daha tecrübelisin.
0: Tamam.
3: Türk takımların maçlarından dolayı. Şimdi buraya geliyoruz. Bu Gürcan Asova kim? Dördüncü hakem.
0: O da bir genç hakem.
3: Genç bir hakem. Birinci hafta Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında hücum faulüne rağmen penaltıyı verdi mi? Varda devre dışı kaldı. Zaten oradan Trabzonspor'un bu dördüncü hakem bir alerjisi var. Bu dördüncü atama hak veriyorum. Yanlış isim. Özde bakıyorum.
0: İyi
3: ben.
0: Hocam ismin yanlışlığında değilim ben.
4: Niye yanlış hocam?
3: Bak
4: yani
3: şimdi.
4: Bu, ne yaptı bu? Yani
3: ya
4: yaptı,
3: bu olaydan ya, dolayı değil yani, hocam. Evet. Büyük fotoğraftan bahsediyorum.
4: Tam Trabzon'un orada vermeyebilir hocam. Dördüncü hakem dikte çalışıyor verdi. Buradaki esas bana göre de konu siz devam edine. Yani orada İrfan Hoca'nın tecrübesizlikle falan ne ilgisi var? Hakareti, orada kötü davranışı, duymamazlıktan mı gelsin adam tecrübesiz diyor. Adam duymuş, hakaret edilmiş ki bir elinde done var onu söylüyor. Ya sen ne yapıyorsun bu pozisyona işte sana işte düşürdü. Savic penaltı, pardon kırmızı kart vermedi mesela böyle bir şey söylese Gürcan Hoca orada yani söyler mi kulağına bir şekilde? Hayır. Demek ki orada bir hakaret var. Bunu kabullenmesi gerek. Levent abiye de katılıyorum. Bu toplara girmemesi gerekir ya. Okan Hoca'nın enerjisi olur normali bilmem ne. Orada kısa bir iki cümle yapacak çekilecek. Ben ama Gürcan Osova'nın burada bu maça verip bu Okan Buruk'un atılması falan hatalı orada penaltı. Ya, hocam o zaman ligde bir şey söyleyeyim mi? Bütün hakemler 34 hafta hata yapacak mı? VAR'daki de yapacak, hepsi yapacak. Hangi hakem bulamazsın vermeye? 4'e, 3'e, 1'e vesaire VAR'a, yere, sahaya.
3: Bir soru sordu. Ben de bu işin içinden gelen bir olarak açıklamaya çalışıyorum ama lap diye kestin.
4: Evet. Evet.
3: Buradaki açıklamayı
4: interaktif

0: Böyle bir
1: Trabzon maçına bağladın Kasımpaşa
2: maçına. Hocam bir şey anlatmaya çalışıyordum size.
1: Evet.
2: Beni dinlerseniz
1: hocam, bir noktaya birileri bir yerden çıkacak. Siz de gençliğinizde ilk hakem olduğunuzda buralara ilk çıkı. Herkes bir yerden başlayacak, bir şey olacak. Gürcan Asav'a da sonuçta tecrübesi derken bu adam Süper Lig'de maç yönetiyor. Ya,
2: dördüncü anlattı hakem. Mı dinlemiyorsun ki? Sadece kendi
1: niye
2: anlatmak istediğini
1: ben
2: bana
1: ya? Ben dinliyorum
2: dikte etmeye çalışıyorsun canım hocam.
1: Hayır ben dinliyorum sizin söylediğiniz. Gürcan Asav'a nereden atıldı bu maça atandı
2: Allah
1: dediniz.
2: Allah Allah, orası bir soru sordu. Ben evet. De sorunun büyük fotoğrafından gelerek anlatmaya evet. Çalışıyorum. Ben de diyorum ki Gürcan Asova,
1: evet.
2: Batuhan Kolak bunlar kazanılması gereken hakemler mi? Evet. Ben de diyorum ki böyle bir derbinin öncesinde o maçta ilintilendirdiğin zaman baktığında bunun oraya gelmesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Geldi bu olayı yaşadı. Ya bana ne Okan da yapmasaymış. Yaptıysa evet. O da kör müsün dedi, yazdırdı, gönderdi, attı, bitti. Evet, evet. Buraya bir şey lafım yok.
1: Evet.
2: Okan da yapmayacak. Ben de diyorum ki, evet. Bak bu derbi müsabakalarına evet. iyi geçersen hakemliği kamuoyunda daha kabul görür. Oraya daha olgun bir isim gittiği zaman evet. Bir sağdakine de sahip çıkar.
3: Mesela sağdaki... kim hocam?
2: Efendim?
3: Mesela kim?
2: Onu mevcut onlar mesela. Bulacaklar. Ben bulurum yanlış algılanır şu anda söylediğim.
1: Okan Buruk daha abi. Önce de daha
2: ya
1: önceden
2: Okan
1: de
2: Buruk
1: itiraz etti.
2: Değilim be hocam ya.
1: Tam oraya diyorsunuz tecrübeli hakem olması gerek. Ama olay esas Okan Buruk'un olayı işte atılması buradaki söylemler üzerine konuşuyoruz.
2: Bu söylemin üzerine gittim.
1: Be, ya bana... Benim düşüncem bak MHK hata yapıyor federasyon. Bunlara biraz destek vermeliyiz. MHK evet hatası oldu destek vermek gerek. Futbol federasyonuna destek vermek gerek. Bu insanları biraz daha böyle buraya atanmaz. Bu benim düşüncem. Sizin de düşüncenize de saygılıyım. Ben burada atanması vesaire bu Okan Buruk'u da atmayabilirdi. Maç 4-0 bitebilirdi. Ben attı diye değil. Bu gençlere de bir yolun açılması gerek. Hepimiz genç olduk. İlk defa forma giydik. İlk defa antrenörlük yaptık. Siz de hakemlik yaptınız. Bir yolu bir şekilde açılacak. Bunda yani orada tecrübeli olup görmesiyle, tecrübesizlikle ben ona bağdaştırmıyorum. Biraz daha Futbol Federasyonu'na, MHK daha fazla yeri geldiğinden yani bu gençlere de daha fazla destek vermeniz diye düşünüyorum.
4: Ya ben şey biraz...
2: Ben de hocam bitireyim lafımı izin verirseniz. Zaten araya girdi anlatmak istediğim farklı boyuta gitti. Bir kere buradan son derece rahatsızım. O zaman bir daha programlara geldiğinde bir hakem hatasında çıktığı zaman hakem geldi maçı üstünde diye bağırmaman lazım.
1: Hayır söylüyorum.
2: Destek veriyorsan tam vermem. Ben de şimdi diyorum ki
1: ben
2: burada.
1: Ben daha çok veriyorum hocam.
2: Hocam.
1: Hakemlere.
2: Efendim?
1: Ben daha çok veriyorum hakemlere.
2: Allah seni mutlaka MHK başkanı yapsın.
1: Ben MHK başkanlığı da benim işim yok. MHK başkanı olacaksan siz hakemler. Yani sizin olmanız gerek.
2: Benim anlatmak istediğim. Benim
3: peki
2: anlatmak
3: evet
2: istedim.
3: Bakın. Özüne dönelim işe.
2: Öze geldiğimiz zaman bunlar bir uygulama. Profesyonelce uygulama akıllarıdır bunlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa burada Okan Hoca onu yapmış. Zaten Okan Hoca'yı eleştirirken Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçın 17'sinde teknik direktörle ilgili bir sıkıntı yok. Bir tek onda var. Duvarları, kulübenin duvarlarını tekmeliyor. Yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü orada sadece Galatasaray değil, Türk futbolunu da temsil ediyorsun Okan Hocam. Burada da kör müsün demiş, bilmem ne demiş. Tamam. O zaman da hakem öyle algılamış senin dediğini. Belki sen söylediğinin farkında değilsin. Belki öyle değilsin. Dördüncü hakemin raporunu görecekler. Raporda ne yazdığı, savunmasını yapacaklar. Bu kadar. O da evet, ifadeleri evet. Oraya yazacak. Maçı yönetenler onlar. Onlar ne duyduysa onu yazıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Ben de buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu genç hakemlere tabii ki destek vereceğiz. Batuhan Kolay siz daha farkında değilken ben burada bangır bangır bu bana peki. Işık veriyor. Hayal kurduruyor bu çocuk diye. Övgüyle bahsediyordum.
5: Ama bir de empati yapmak lazım hocam. Bakın böyle diyor söylüyorsunuz ama Sporting'de maçındaki o laflar kötü yansıdı kabul. Ama baba sen kırmızı kartı ver hakem ya. Ver ben de orada görev yapıyorum. Ver abi kırmızıyı.
2: Abi şimdi de
5: UEFA hakemi FIFA hakemisin sen ya.
2: Tamam destek
5: olmayan
2: olalım.
5: Penaltıyı çalma.
2: Destek olalım da 71'deki Savic'in yani yaptığı hareket direkt kırmızı karttır. Leicester'in yaptığı direkt kırmızı karttır. Şimdi genç hakeme destek olacağım. Hayallerimi süslüyorsun Batuhan Kolak. Ben senden bu kırmızıları sahada bekliyorum kardeşim. Abi benim orada vardan bana uyarsınlar oradan gelsin. Tamam. O ne güzel hakemlik o zaman. Ne diyor Roberto Rossetti biz UEFA'nın üyesi değil miyiz? Bu konularda sahada hakem istiyorum ben diyor. Biz de seni buradan nereye göndermek istiyoruz Batuhan? Yılbaşına FIFA olmanı istiyoruz. Bu maçlara göndereceğiz. Seni Roberto'lar takip edecek. O zaman bu kırmızıları sahada cesaretle vermen lazım. Maçın skoru ne olursa olsun seni hiç ilgilendirmez.
3: Şimdi
2: yüzüne böyle yaptı Abdülkerim. Niye sarı vermiyorsun? Bakıyorsun. Kıpkırmızı olduğunu söyledi. Şu hareketi yaptı sana. Bas sarıyı. Eren Elmalı Pina'ya daldı mı? Ver sarıyı. Çevre kontrolü yap. Kesme avantajları. Kesme.
3: Ben hocam şu iki kırmızı kart pozisyonu olmasa hakemin belli bir dakikaya kadar yönetiminden rahatsız değildi.
2: Bak bu maç hakem üzerinden okumuyorum. Konu hakeme geldiği için

0: anlatıyorum.
1: Hakem ve TFF üzerinden okunmaz mı?
0: Bu maçı hakem üzerinden asla okumuyorum. Batuhan Kalak burayı geçmişse bunlar kolay maçlar değildir.
2: Onu demeye çalışıyorum.
0: Burayı geçtiği için onu kutluyoruz. Bir abisi olarak da bunları anlatmaya çalışıyorum ben ona. Bunları yaparsan daha iyi olur diye onu anlatıyorum. Yoksa bu maç hakem aldı buradan buraya asla öyle bir öyle şey değil.
2: Onu söylemeye çalışıyorum.
0: 70'e kadar da pırıl pırıl geldi. Daha ilk foul kaçıncı dakikada oldu biliyor musun? 7. dakikada oldu. İlk foul. İlk yarı 13 dakikada 13 tane foul ile bitirdi. 0 sarı kartla geçti. Sonra 70 ve ondan sonra sallandı biraz. Onu geçersen çok iyi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Peki.
0: Oradaki Gürcan Osova'da duyduğunu duymazlıktan gelme demiyorum.
2: Evet, evet.
0: Orayı yönetme onların neyse biraz daha toleransı eğer çizgide ihlal etse atacaksın. Laf söylesen tabii ki atacaksın.
3: Şimdi Trabzonspor bu akşam galip geldi. Hı hı. Biraz istersen Ender abi oradan biraz bir şeyler söyleyebilir mi?
2: Söyle bakalım söyle.
3: Ya şöyle.
2: Tabii şey skor böyle olunca.
3: Evet.
2: Kaybeden taraftaki infial daha büyük oluyor.
3: Yok
2: tabii.
3: Elbette ona da saygı duyuyorum. Ben bir de hani Okan Buruk'un da bu kadar yani atılmasını özellikle yardımcı antrenörünün getirip gündeme taşıması da çok anlayamadım yani ortada bir başka bir konu
2: onu konuştuk zaten.
0: Dikkatli evet. Başka yere çekmen çalıştım.
3: Evet
0: bence.
3: Konuyu da başka yere.
0: Eleştiri azaltmak için.
2: Bir de o
0: için.
2: İfadesi bir enteresan ama bir bakmak lazım yani konuşmada.
0: Hoş bir ifade değil onlar.
3: Şöyle Trabzonspor bu maçı kaybetseydi şayet fark 9 puana çıkacaktı ve biz başka şeyler.
2: Geçen konuştuk. Hafta onu konuşmuştuk.
3: Evet.
2: Burada. Yani bir kader maçı aslında Trabzonspor evet.
4: Eşik
2: açısından.
4: Maçı.
2: Yani belki de yani belki zaman daha uzun ama kalan süre yine de belki de kopma noktasına geldi diyebilirdik.
3: Evet.
2: Ters bir skor.
3: Yeni bir hoca getirmişsin. Bunun da çok çok erkenden tartışılması. İşte sayın başkanın ve yönetimin yıpratılması gibi olur bunlar. Çünkü rasyonel düşünmesini bekleyemezsin taraftarların. Bu eleştiriler yapılacaktı belki de. Çok önemli bir galibiyet bu. Öyle böyle değil. Kaybetseydi 9 puana çıkacaktı. Kazandı 3 puana düştü. Şimdi burada asıl önemli konu şu bence. Trabzonspor'un Folcarelli ve Batagov milli aradan sonra tamamen dönüyor.
2: Öyle mi?
3: Tabii.
2: Batagov?
3: Batagov da dönüyor. Tamamen hazır hale geldi.
2: Ne zamana aşağı yukarı ritim zaten bulurlar?
3: Şöyle idmanlara başladılar zaten.
2: Bireysel mi takımla?
3: Hayır hayır takımla beraber başladılar. Ve milli aradan
2: maç ritmi kazanacaklar.
3: Evet. Milli aradan sonra ikisi de dönecek. Şimdi bu döndüğü denklemde Trabzonspor'un hem savunma tarafında hem de orta sahada çok ciddi bir problem yaşamayacağını ben düşünüyorum.
2: Folcarelli oraya şeyle bambaşka bir görüntüye yani,
4: Batagov da öyle. Çibulke ile beraber
3: çok iyi bir
2: Vivo Batagov.
4: Tabii tabii.
2: Fabinho.
4: Falcorelli.
1: Trabzonspor farklı kazanırken ikili avarajda da büyük avantaj elde etti.
4: Tabii.
2: O da var. Doğru.
1: 4-0'lık
4: bir de Galatasaray mesela Galatasaray bu maç değil de mesela böyle önemli maçlarda Melih de mesela dinamizm getiriyor. Falcorelli, Fabinho farklı bir üçlü olur orada.
2: Evet.
3: Şimdi şöyle hocamın dediğine katılıyorum. Sen şimdi rotasyonda kullanabileceğin oyuncuları da bir anlamda bu kadronun içerisinden çok rahatlıkla oyuna atabileceksin.
1: Bu Melih Kapasakal ne oynuyor hocam?
4: Orta saha oynuyor. Merkez.
1: Ne oynuyor numara olarak? 8 mi?
4: 6.
2: 6 oynar daha.
4: 8 yani savunma önünde yani defansif aksiyon daha
1: sen,
4: fazla olan
1: yani,
4: bir oyuncu.
1: Galatasaray bu yöneticileri ve teknik direktörler zengin bölümünde gezdikleri için böyle bir oyuncuyu tespit edip Leste'yi falan filan alıyorlar hocam. Biri para kazansın diye.
3: Ya Levent
1: kusura
3: abi,
1: bakma yani.
3: Levent abi ben olsam Melih İbrahimoğlu'nu alırdım mesela Konya'da.
1: Fark etmez
3: hani
1: vardı.
3: Melih Kapasakal
1: bunları
3: değil oyuncu tercihim.
1: Bunları görememek. Türkiye içerisinde. Ben onu söylüyordum hocam. Bir sağ bek mi göremiyorsunuz? Türkiye liginde sağ bek mi göremiyorsunuz? Sezon başında belliydi. Arda istediniz ya.
2: Gündeme geldi Arda mesela.
1: Lig başladıktan
4: Göztepe'li
1: sonra
4: Arda'yı
1: değil.
4: Söylüyorsun değil mi Levent abi?
1: Lig başladıktan sonra değil hocam. Evet. Lig bitmeden eve.
4: Tabii.
1: Başlamadan eve. Başladıktan sonra kimse vermez mi lan? İşin gerçeği bu. Bunları göremez çünkü. Bakmazlar ki. Çünkü bunların hep gözü şeyde uzakta. Bakalım kim var oyunu kim oynuyor. Ya ona artı 4 oynuyorsun yabancı belli. Belli. Bir tek Icardi'nin yeri boştu. Gittin Leao'yu aldın. Tamam aldın. Peki konuşmadınız mı sezon başında bu Osimhen'in sakatlık riskinin olduğunu? Biliyorsunuz.
2: Hep söyledik.
1: Biliyorsunuz.
2: Hep konuşuyoruz.
1: Biliyorsunuz. Ben onu söyledim. Bir sağ bek bulamadınız mı yerli? Soruyorum. Mesela çıkmış ben tebrik ediyorum beşisi. Fakılı diye bir adam aldılar abi.
4: İlan'a İlan sol çizgi tabi.
1: Sonucu mu? Göremiyor musun?
4: Alt ligden Fransa'dan.
1: Nerede?
4: Alt ligden.
1: Göremezler abi. Çünkü onu beğenmezler. Ucuzdur o.

0: Tamam, ucuzdur hocam, pahalı olsun bu işler. Birilerinin arkadaşları, birileri menajerlerden, birileri yüksek maliyetle getirsin Galatasaray'a. Bu işler, bu leste. Oyuna girdi, adama topa vuracağını adama vuruyor ya. Kazmanın önde gideni söyledik ya burada. Kreatif Okan Hoca, sana sordum, dedim ki sen üçlüde oynatır mısın bunu dedim. Cevap vermedi. Ya Galatasaray takımında Fatih Terim takıma koymaz bunu ya. Sen ne diyorsun hocam? Allah aşkına ya.
1: Bir Fatih Terim şey var mı?
0: Kesermiş falan filan. Lesley yok zannetmiyorum.
2: Bir oyuncunun alınması Türk futbolcularına hakaret midir?
0: Daha hakarettir tabii ya.
2: Bu kadar abi, nokta.
0: Net söylüyorum.
2: Nokta.
0: Ayıptır yani.
2: Yüzlerce var Anadolu'da değil mi?
3: 2 milyon kiralık oyuncu.
0: Ya 2 milyon sezon sonunda 22 milyon mu ne alıp oynatırsan ya, kaç maç?
3: 2 milyon 200 bin euro alıyor kiralık oyuncu. Bir de en önemli maç sayısı var biliyorsun. 25 mi ne?
0: Tamam, Avrupalı hiçbir kimse keşfetmemiş. Galatasaray keşfetmiş.
3: 25-26 milyon euro bonservis parası var. O maç sayısını tutarsa.
0: Valla bunun açıklamasını başkan, bunu kim aldırmasa Lesin Mali Kongre'de açıklasın. Ben buradan söylüyorum. Ben çıkıp konuşma yapmıyorum. Ama açıklaması lazım. Çünkü bu Galatasaray'a yakışmayan bir transfer. Bak altını çiziyorum. Bu Galatasaray'a yakışmayan bir transfer. Ben biri kulağını çekmiyor. Kim abiler sana nasıl tehdit eder hocanı ya? Oynatmıyor diye. 12 milyon lira alıyor. Tehdit etsene kulübü, beni niye almıyorsun diye. Leroy Sané. He, Leroy Sané aşıkları var. Bizim gazete içinde de var. Yorumcular arasında da var. Bayılıyorum Leroy Sané diyenler var. Kusura bakmasınlar. Bayılıyorum diyenler var hakikaten ya. Bu Leroy Sané bayılıyorsanız ben çok şaşırırım size ya.
3: Önemli maçlarda biliyorsun Kompany kesti. Sana destek gidip Kompany'e söylese ya, Bayern Münih'te anladım kapıyı çalıp.
0: Ben sevgili hocam söylediğim onu, olay bu. Çık oynattı. Konuş. Efendim, hadi bakalım. Ulaş, kim getirse 12 milyon euroya.
4: Saviola demiş ki kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon. Sağ içinde çok rahat hissettim kendimi demiş.
0: Tabii abi.
4: Şalay'a
1: geçiyor. Onu rahat hissettiren Salah'ın özellikle o taraftan oyun kurup bunun daha çok savunma Salah'ın tarafına kayınca Saviola daha rahat etti.
3: Bence o değil. Bence çıkan bence o değil. Bence çıkan oyun, bak şimdi Trabzonspor mutlaka bunu zaten Thomas Reis tecrübeli bir teknik adam. Bugün iyi okuması gerekir. Bu anlattığı Saviola'nın açık alana oynadılar. Çünkü erken gol olunca Galatasaray risk aldı. Öne çıktı açık alanda, doğru mu? Savunması yaptı. Açık alan savunması sıkıntılı. İşte dördüncü gol Salah'ın attığı gibi misal. Orada anladım, farklı bir olay. Atletizm, işte oyunu yorumlamak gibi birçok şey var. Şimdi Saviola öbür maçta ne yapacak? Bugün Trabzon çok topa sahip olmadı. Rakip genelde geçişler yaptı. Çok doğru bir strateji. Rakipler yerleşik savunmaya karşı. Şimdi Saviola tamam bunu okudu.
1: O zaman Aral'la oynayacaksın.
3: Diğer tabii Saviola'yla da oynayabilirsin ama Aral dediğin doğru. Yani buradaki rotasyonu doğru, maç kim? Evet. Hangi karşıda oyun bravo kimliği hocam var? İşte konferans ligi mi, derbi mi, hangi evet takım ne bekliyor? Bu 3 haftalık süreç bu anlamda yeni bir gelen teknik adam için bu galibiyet ve bu süreçte bunları daha iyi okuyacak. Hocam, bunun için bunu Saviola'nın daha doğru okuması gerek.
1: Hocam yani
3: Anadolu sen, takımlara maç 0-0 iken bu kadar alanı evet, bulamaz.
1: Doğru diyor hocam. Yani kapanan savunmalara karşı başka bir oyun ve oyuncu şekli, bu tip takımlara karşı başka bir oyun ve oyun şekli. Ben şunu söyleyecektim. Az önce söylediğime. Şimdi bu ikili döndüğünde Trabzonspor kendini çok rahatlıkla herhangi bir sakatlık falan yaşa atar. Devre arasında da bir Folcarelli rotasyonu ve aynı zamanda da bir 8 numara aldığındaki başkan alacağını söyledi. Bak söylüyorum abi, kazasız belasız böyle devam etsin Trabzonspor, devre arası yapacağı bu iki takviyeyle şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çok net söylüyorum.
4: Oraya kendini bak, o oraya böyle atması lazım.
1: Çok yara almadan atması lazım. Atarsa olur. Ya bu kadroda onu taşır yani. Sorunsuz taşır. Onu söyleyeyim. Çünkü bak bugün Francoli'yi tercih etmesi değil mi hocam? Yani hocanın maça ne kadar iyi çalıştığını da ortaya koydu. Onu açıyla oynasaydı bu oyunu oynayamaz.
4: Yok.
1: Çünkü Salah'ın oynayacağı santrafor zaten Francoli'nin hocam. Onun dışında hareketli bir santrafor. Çünkü ona alan yaratacak. Stoperleri kendine çekecek. Evet. Sürekli koşu yapacak. Bir de hocam futbolda şey var. Kör koşu. Oraya da çok iyi koşuyor yani. Böyle hiç karanlığa doğru koşu adam kaç pozisyonda hocam. Boş koşu attı yani.
3: Topsuz koşu alan yaratma savunmayla ilgili.
0: Hocam ben bak.
1: Kör şey koşu deyince. Bak, hocam
0: kör koşu. Şimdi hocam. Lan ne körü. Geçen hafta Galatasaray maçı ne zaman oynadı hocam? Biz Cuma günü yaptık.
4: Cuma'ydı.
0: Cuma evet. Değil mi hocam? Lig yeni başladı değil mi? Maçlar çok oynanıyor falan. Takım çok yoruldu hocam. Bir tarafta

0: Cuma günden sonra Galatasaray olunca 3 gün veren, 3 gün izin veren o konuca. 3 gün izin ne bu? Bayram değil, seyran değil. Ne izni bu ya? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü antrenman başlıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii 3 gün izin. Oo. Öbür tarafta 2 gün evvel gelmiş. 2 gün mü oldu geleli hoca? Thomas Reis.
2: 3 gün.
0: 3 güne gelen hocanın 3 antrenman yaptıran bir hoca. Ya beyler, biz bilmiyor muyuz ya? Bizim aklımızı alay mı geçiyorsunuz Allah aşkına ya? 3 gün izin veriyorsunuz, adam 3 günde 3 antrenman yaptırıyor. Ya bu izinin ne izni bu ya? Kafa izni 3 gün olabilir mi Allah aşkına? Cuma, cumartesi günü izinlisindir. Pazar günü itmana gelirsin baba. Pazartesi günü de gelirsin. Galatasaray kulübü burası ya. Amatör takımda bile böyle bir şey olmaz ya. Amatör takım hocası bile vermez.
3: Bu akşam zaten tatilden geldiklerini sahaya yansıttılar. Aynı tatilden gelmiş.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya? 3 gün izin veriyorsun ya. Bak şimdi aklıma geldi.
1: Geçen sene de buna benzer sözler söylüyordun.
0: Tamam da kim abi, futbolcuya dayalı sisteme teslim olursan 3 gün izin verirsin. 3 gün izin verirsin.
2: Levent abi,
0: futbolcuya dayalı teslim olursan eğer, dayalı sisteme. Bak bu dediğimi unutma.
2: Ya bugünü bir kere nereden okumak gerek? Bak Galatasaray'da Lucas Torreira, Sara hep birlikte oynuyor. 3. sezon değil mi? Fabiano yeni geldi mi? Geldi. Melih yeni geldi ya. O ikisini esir aldı. Hucumda Ju yeni geldi mi? Geldi. Saviola, Sala. Diğer takıma bakıyorsun. Genelde Deniz çıktı zaten.
0: Önce bunları konuşsun abi. Bas toplusa bunu sorun ya. Bak
2: Deniz çıktı. Komple geçen sene oynayan 10 oyuncuyla ikinci yarıya başladı Galatasaray. İlk yarı düşün. İlk yarıya göre bir tek içeride kalan Leo. Yine yeni oynayan 3 tane yeni forvet, 2 tane orta sahancısıyla Trabzonspor ve de yeni antrenörle 2,5 antrenman yapmış. 2 gün önce gelmiş. 5. sezonunda bir maç yenilirsin bak. Bir yenilmek var Ender, bir de yenilmek var.
1: Hocam, bak burada İngiltere, İspanya ve İtalya'da ilk 10 takım içinde 10 gol yiyen takım yok. Fransa'da bütün lig içinde 10 gol yiyen 2 takım var ya. Ha. Yani bir yerinde bir de sıkıntı
2: bir
1: var.
2: De beşinde bu,
1: görüyorsun.
0: Çalışmamak ne? Bak bu bir şey söyledi demin sevgili Ulaş. Bu ya şimdi onu söyleyecektim unuttum. Güzel bir şey söyledi orada. Galatasaray takımı maçlar yapıyorsun. Oynuyorsun, yorulmuyorsun. Sezon şey olmamış, yeni başlamış ve milli takım arası olacak hocam. Ha şu geldi aklıma, özür diliyorum. Lafı çevirdim. Ne dedin sen? 9 puan fark olacaktı, 6 puan fark vardı. Bak bu senin özel hazırlanman gereken bir maç. Şurada kaybetmezsen 6 puanı koruyorsun.
1: Kazanırsan da bir rakibini elini
0: kazanırken
1: ediyorsun.
0: Bir eleni diyorsun ki kaosa itiyorsun, doğru değil mi? Reis falan olmadı falan diyorsun. Sen bunun analizini bile yapamıyorsun ya. İdrak edemiyorsun. Bu idrakını yapacaksın. Bırakalım bunu atılma hikayelerini. İrfan Hoca senin görevin değil bu, kusura bakma ya. Hocaya kıyak yapmaya çalışma yani. Hoca devamlı atılır. Bu sene çok atılır hoca. Ben söyleyeyim sana. Galatasaray böyle oynadığı sürece, Galatasaray fizik olarak gelişmediği sürece, bir oyun modeli yaratamadığı sürece bu Leo'larla falan filan kurtaramazsın bu işleri. Bak söylüyorum. Bunun altını çiziyorum bu. Yanlış mühendis politik, mühendislik bu yapıldı. Kadro mühendisi yanlış yapıldı. Bunun faturası ödeyeceksin. Eğer o dediğin oyuncuları devreye sokamazsan. 3 gün izin. Ne olmuş bu ya?
1: Evet.
0: Nereye gidiyor?
1: 3 günde. Daha
0: ya Allah aşkına. 3 günde adam dünyaya gider gelir ya. Amerika'ya gider gelir valla. Samimi söylüyorum. Bu neyin izni ya? Galatasaray yönetimi, sayın başkan, futbol aklı benim diyorsanız bunun hesabını sorun ya. Para ödüyorsunuz. Para bulmak için sponsorluklarla görüşüyorsunuz. Bu nedir ya? Bu kadar çiftlik olur mu Galatasaray Kemerburgaz? 3 gün izin veriyor. Cuma günü oynanmış. Cumartesi izin. Pazar günü herkes antrenmanda. Trabzon maçı bu. Kaybedebilirsin ayrı bir konu. Ama böyle
1: kaybeden bir şekli
0: önemli. Abi canım ya. Teslimiyetçi bir görüntü sergilememen lazım.
3: Bir anekdotu söylemek istiyorum. Son 10 sezonda Galatasaray'ın gittiği deplasmanlarda ilk 45 dakikada Galatasaray 3 gol birden atan 2 takım var. 2018-2019 Trabzonspor, 2026-2027 bu akşam yine Trabzonspor.
1: İlginç.
3: Her ikisinde de Trabzonspor.
1: İlk peki yarıda. Son bölüm hadi şeye geçelim. Hakem pozisyonlarına, hakem kararlarına ve pozisyonların analizine. Ondan sonra da basın toplantılarını vereceğim. Bakalım şu söylemleri de merak ediyorum. Çünkü özellikle İrfan Hoca'nın ilginç olmuş çünkü bir kısım açıklaması. Evet, maçın 21. dakikası, 22. dakikasıyla başlıyoruz. Yunus Akgün Savic mücadelesi. Bu pozisyonda hemen taç çizgisinin kenarında bir müdahale var. Yardımcı bayrağını çekiyor. Burada faul kararının yanında bir de kart gerekir miydi?
3: Karta gerek yok, sadece faul yeterli.
1: Karta gerek yok, faul yeterli. Olacak. Devam ediyoruz.
4: Onun öncesinde Saviola'ya faul var mı abi?
1: İlk pozisyonda.
4: Evet.
3: Bakalım.
0: Sallay'ın yaptığı mı?
4: Evet evet.
0: Topu ayağını koydu orada. Ben öyle gördüm. Ama bakalım, doğru söylüyor. Bunu veriyor.
4: Bu Yunus'a yapılan. Onun öncesi Saviola'ya yapılan.
1: En başında var mı o görüntü?
4: Var var.
0: Topa vuruyor.
3: Topu alıyor abi. Galatasaray topu alıyor. Koyuyor. Ondan
1: ben bunu hatırlıyorum, bu pozisyonu.
0: Ben de gördüm. Faul yaptı zannettim ama topu topu dokunmuş.
3: Orada faul. Burada sadece faul yeterli.
1: Faul yeterli, sarı karta gerek yok dedik. Devam. 33'te Trabzonspor'da Saviola Şallay mücadelesinde yerde kalıyor. Burada devam kararı çıktı.
4: Bak abi,
1: nasıl çıktı?
4: Bu pozisyon tam dördüncü hakemin önünde oluyor hocam. Evet. Hatta ben yani odaya geldim, sana da dedim ya hocam bak tam önünde ya, formayı çektiğini de görüyor.
3: En güzel o görüyor. Eli de sol tarafta düğmeye basıyor sanki. Eli de orada gözüküyor.
1: Sanki
3: ama
1: değil mi?
3: Söyledi mi söylemedi bilemeyiz. Bak.
1: Az önce sanki öyle bir şey var gibi ama.
3: Az önce söylediğim konulara iki tane spesifik örnek vereceğim. Ben ilk derbe çıktığımda Fenerbahçe Beşiktaş derbesi, benim dördüncü hakem kimdi biliyor musun? Serdar Çakır'dı. Cüneyt'in babası. Beşiktaş Fener maçına Fırat çıktığında ilk derbisi dördüncü hakemi bendim. Bu genellikle UEFA'nın da dikkat ettiği konu.
1: Anladım, anladım. Burada nasıl çıkmadı kart?
0: O da çekiyor hocam.
3: Karşılıklı bir çekme var. En sonunda o fazlası biraz
0: o da
3: fazla çekiyor.
0: Çekiyor yani. Bence devam etmesi doğru.
3: Trabzon'da oyuncunu da orada tutuyor. Bak,
0: bak.
3: Evet. Ondan fazla ikili çapraz olduğu için faul kabul ederim. Kart yok.
0: Evet.
1: Faul olur, kart olmaz.
3: Kart olmaz.
1: Ama devam çıktı burada.
3: Burada devam ettirdi.
0: Ben de aynı görüşteyim.
1: Öyle bu, mi diyorsun?
0: Dünya Kupası'nda neler gördük ya. Bir dakika.
3: Dünya Kupası'ndaki kültürle, seviyeyle, buradaki seviye ve kültür fark ediyor.
1: Anladım.
3: Çabuk kızışıyor oyun. Bunu hani bir faul verdiğin zaman
1: ufak ufak frene basmak lazım.
3: Çünkü
1: diyorsun.
3: Orta sahada ölü bir nokta bu. Buradaki tansiyonu düşürebileceğin...
1: Tribünün tansiyonunu düşür.
3: Evet, o tansiyon.
1: Anladım.
3: Peki. Bir de şöyle de bak, hakemlikte kulübeler, T alanı dediğiniz bölge var ya, iki kulübenin olduğu bölgede tribüne bakın yukarıya, bütün basın oradadır. Bütün bilir kişiler, yöneticiler oradadır. Yorum yapabilecek bilgeler oradadır.
1: Oraya mesaj ver diyorsun.
3: Burada yaptığın tutum ve davranış hakemliğinin kalitesini oraya mesaj olarak gönderirsin. Peki. Ama sahanın tam öbür köşesinde bir yanlış faul ver, 70 metreden sana yorum yapamazlar. Ama bu bölgede herkes yorum yapar.
1: Anladım. Burada faul olmalıydı. Karta gerek yok dedik. Devam. 45 artı 3'te ilk yarının son bölümünde.
3: Maç 0. Bak 3-0 burada. 3-0 olmasa kızışırdı o deminki pozisyonda. Bir anda alevlenir oyun.
1: Burada Saviola'ya faul verildi.
3: Kim kimi çekiyor?
0: Bence Salah çekiyor. Öyle gördüm.
4: Evet.
0: Ya.
3: Çeken Salah'ı, faul olan yine Salah'ı.
0: Abi o yanlış ya. Sağ bek oynatıyor hala daha ya. Çaresizlik bu ya. Bir tane altı Ali Turan var. Niye gönderiyorsun? Oynat ya.
3: Bak işte skor 3-0, 48. Kızışma, anlatmak istedim bu işte. Hı-hı. Maç yönetim, oyunun ruhunu okumak. Az önce siz ne dediniz? Topa vurmasını bilmeyenler yönetici olmaz mı dedi? Öyle bir laf söyledi.
0: Tabii canım.
3: Topa vurmasını bilmeyenler hakem olmaz.
0: Olmaz.
3: Bu hakem altyapıdan geldi.
1: Bu oynadı, çok, oynamış.
3: O 19'larda evet. Falan oynadı Antalya'da.
4: Antalya'da Trabzonspor'da golü var. Kalede de Uğurcan vardı.
3: Böyle bana çok hayal kurduruyor. Bu çocuk da 70'e kadar dediğim gibi bir daha tekrarlıyor ama iyi de geldi. Bunlar ufak tefek olacaktır.
1: Evet, evet.
3: Başarılı performans sergiledi ama iki major kararda
1: şimdi göreceğiz.
3: Sıkıntı oldu.
1: Evet, devam. Burada ters tarafa faul veriyor. Evet. Yanlış. İkinci yarının başı.
3: Onu Nucci. Anlayabiliyorum, hak veriyorum. Çünkü kolay değil bu maçlara yönetmek. İlk defa tabii. Geliyorsun. Onun nabzı sayısını düşün. Heyecanını düşün. Bir de az önce söyledim. Reh hocam kabul etmedi ama şimdi sezon başında MHK başkanı bir laf etti. Efendim?
5: Hedef ben miyim?
3: Hayır ya, ne hedef hocam?
5: Ya espri ya. Yapıyorum top ya hocam ediyorum. Sen de var ya.
3: Hedef ya, açıklayayım kamuoyu da bilsin diye söylüyorum. Yap hocam senden geldiği için söylüyorum.
5: Ben de bir şey demem.
3: Gürcan Asova'da İsmini telaffuz etti MHK başkanı. İşte Deniz Kayatepe'nin ismini telaffuz etti.

0: Doğan Kolağan ismini telaffuz etti. Bunlar FIFA listesine girebilecek isimler dedi. Tamam, burası güzel. Aynı yerde birini dört, birini sabrede yarıştırmak yanlış. Psikolojik olarak yanlış hocam. Hı. Hakemlik kültüründen bahsediyorum. Atayış prensipleri içerisinde bu da düşünülür.
1: Anladım.
0: Hassastır bu
2: hocam, konuda. Bucci, sarı çok ağır olmadı.
1: Leroy Sané'yi çektikten sonra sarı kart görüyor.
0: Şimdi niye ağır olsun? Çekti.
2: Çekti hocam.
0: Çekti, bıraktı.
1: Çekti, bıraktı.
0: Ama Sané de geç kaldı. Öndeki oyuncuyla avan bir adım da olsa avantajını kaybetti, değil mi?
2: Evet.
0: O yüzden sarı verdi. Karşısında oyuncu olmasa çekti, bıraktı, gidecek Sané. Devam ettirecek onu.
2: Bırakıyor kendini, gitmiyor.
0: Ya bırakıyor. Israrla çekmiyor. Çekti,
2: evet,
0: bıraktı.
2: Evet.
0: Ama bu çekiş Sané'yi oyundan düşürdü. Trabzon'da oyuncu da topa hamle yaptı. Avantaja geçti. O yüzden sarıyı kabul ediyoruz burada.
2: Anladım.
1: Peki devam ettik o zaman. Pina Eren mücadelesi. Bu pozisyonda kart olur mu? Hemen taç çizgisinin kenarında. Yoksa
3: kart olur bence. Topa bak, vurmamış ki. Değil mi hocam?
2: Topla işi yok zaten.
1: Ailesi var.
0: Atağa kalkacak. Atağa da kesiyorsun. İşte. Gidecek. Önü de açık. Bu taktik foul bu.
2: Hem üstten hem alttan.
0: Hem alttan bir kardan var.
3: Evet. Sarı kart. Topa yetişebilirmiş abi.
1: Eren burada
3: yani
1: sarı kart görmeliydi dedik.
0: Anlattığım pozisyon bu zaten. Burada da sarıyı vermeli dedim. Pozisyon bu.
3: Anladım. Böyle topa girilir mi Allah aşkına hocam ya?
0: Girdi.
3: Mini takıma gidiyor.
0: Peki abi, sahaya girerken 100
3: atları
0: gördün mü?
3: Mini takıma gidiyor Allah aşkına. Bazı Galatasaraylı oyuncular mini takıma hiç gitmesin
0: sahaya
3: abi.
0: Sahaya giderken,
3: biraz antrenman yapsın.
0: Gördün mü oyuna girerken?
3: Son bir gitmesinler hocam. Faydası olmaz efendim.
0: Sahaya girerken Eren'i gördün mü? Oyuncu değişikliğinde beklerken.
3: Görmedim hocam. Senin
0: bir bak oraya, o dakikaya bir bakmanı tavsiye ediyorum.
1: Ne var hocam?
2: Niye beni oyuna attın gibi der gibi.
0: Yani oyuna giriyor ama hiçbir heyecanı, isteği, arzusu, coşkusu yok gibi. Saçınla başınla oynuyor.
1: 3-0'da giriyor
3: hocam,
1: diye.
3: Kendi ben insan belki yaptıklarını unutmamalı. Bak, Jakobs önde, Eren arkada, Eren önde oynuyordu. Leo hazır değilse öyle oynasın. Gelmesin oradan. Biri gelecek. Öbür tarafa da sallaya koyuyorsun, öbür tarafa da bir bek koyarsın, gelmesin. Merkezden bitirmeye çalışışı. Bunları sen yaptın maçlarda Okan Buruk. Yaptıklarını unutma. Unutuyorsun. Çünkü tekrar etmiyorsun. Her maç aynı 11'le çıkıyorsun. Galatasaray takımını hiç Emre Kaplan'ın vermesine gerek yok. Ezber kadro belli zaten ya. Allah Allah.
1: Evet, Eren sarı olmalıydı dedik. Devam ediyoruz. Savic 70. dakika. Savic Leroy Sané ikilisinin karşı karşıya kaldığı pozisyon. Sanchez topu çalıyor. Muçi'den sanıyorum. Sonrasında Savic'in yatarak kayarak bir müdahalesi var.
2: Bu direkt Leroy kırmızı Sané ya.
0: Tartışmam bunu.
2: Kırmızı. Hiç affı yok yani.
0: Bakalım, kayarak geliyor geldi.
3: Bu yapıyorum direkt sert geliyor. Ayak da kırılır.
0: Kırılabilirdi.
3: Yani Ertuğrul Başkan bunu görmemiş galiba.
0: Kırılmaması şanslı.
3: Keşke görseymiş
0: buna,
3: yani.
0: Buna sarı verdi maçın hakemi.
3: Ne sarısı hocam? Buna var niye devreye girmiyor İspanyol?
0: Ona sormak lazım.
3: Niye girmiyor İspanyol o zaman? He? Yabancı var gibi acaba hata yapıyor. Bak, hayır, bu mesela o bastı tamam ama baksana gelişi hocam.
0: Bak şimdi şöyle bakalım.
3: Vites yükseltmiş bak yani.
0: Hız.
1: Evet.
0: Şiddet.
1: Yandan biraz geliyor diye mi girmiyor? Neden girmiyor ben?
3: Baksana hocam.
2: Burayı bir ağır şimdi ağır oynatabilir mi arkadaş? Tam şu yakını. Abi gelişi kırmızı zaten Savic.
1: Deminki bravo pozisyona gelişi de kötüydü yalnız Savic'in.
3: Doğrusu bu.
1: Bir önceki pozisyonda
3: ben bu kadar
1: yatarak müdahalelerin hepsinde ayağını kaldırıyor.
2: Savic değil mi?
1: Tabii. Standart, çok tehlikeli iş.
4: Standart dışı bir hareket değil mi bu?
0: Şimdi soruları şöyle soralım. Hız, şiddet, acımasızlık ve topun oynanmadığı bölgeye ayaktaki ayakkabının kramponlarının çivilerinin yapıştığı bir estantane mi bu?
1: Hı hı.
0: Bu evet, ciddi faulli oyundur bu. Hakem bunu görüyor, sarıyı da değerlendiriyor. Bu kayarak o hızla geldiği için VAR'ın mutlak devreye girip gereğini yapması lazım. Bunu bana ya işte Rosetti VAR müdahalelerinde sakının hakem versin. Hakem görüyor ama değerlendiremiyor. Sarı veriyor.
1: Hakem gördüğü için ve sarı verdiği için mi?
0: Hayır, ondan öyle girememezlik mi yapmaz. Girmek zorunda. Sarı gel,
1: diğerinde yaptı
0: gel izle diyecek, izleyecek, bakacak. Sarı iptal, kırmızıya dönecek.
2: İşte
0: bu böyle
2: yani
0: bir pozisyon.
2: Tecrübeli bir stopersin. Yani
1: bir önceki pozisyondaki girişi de tamam, orada böyle bir durum yok ama
2: evet,
1: orada da iki ayağını birden kaldırıyor yani.
2: Takımını 10 kişi bırakacaksın. Yani her ne kadar
3: ikisi arasındaki fark ne biliyor musun? Ay. Bu hakemlerde.

0: Ben söyleyeyim. Leroy kalktı, devam etti. Öbürü kalkmadı.
1: Onun birisi Mustafa'ya faul yok değil mi hocam?
0: Mesela.
2: Topla oynuyor.
1: Sanchez'in
2: alıyor. Sanchez topa vuruyor.
3: Müdahale
2: bitti,
3: yok.
2: Topa müdahale etmiş.
1: Temiz
2: bitti.
1: Müdahale bu.
2: Bu temiz bir müdahale ama bu Sané'ye geliş, çünkü çok uzaktan kayarak geliyor.
1: Anladım.
2: Bu şunu sonucuna kırmızı kart olur. Sonucuna katlanırsın. Bunun kırmızı olması lazım. Peki. Ama var niye devreye girmediğinin cevabını bulamıyorum.
0: Mesela Trabzon kazanmıyor ama 70 belki Galatasaray bir tane atabilir.
2: 71 de oldu bu arada.
0: 10 kişi kalıyorsun abi. 20 dakika, 5 dakika da uzatma, 25.
1: Devam ediyoruz.
0: Ben bunu görmemiştim ya.
1: 84'te of. Ozan'a...
0: Abi ben böyle bir şey görmedim ya.
1: Ne senin yaptığı hareket?
0: Hocam top nerede, şey nerede? Bu Sporting'deki adamın topa değil karnına vurmasının benzeri hocam. Anlayış
1: bu
0: olarak. Ya.
1: Bu
3: dış bağları
1: bir insanlık dışı bir
2: yan,
1: faul.
2: Yan bağları, bütün dizindeki bütün tabii bağları koparır bu.
1: Bu yani insanlık bu dışı. Fazlasıyla yani ağır bir hareket.
4: Ve bunu
1: yani
4: gidip vardan veriyor abi yani.
2: Bunu da görüyor.
1: Bunu da çok net görüyor ama bu bayağı sert. Bu bayağı
3: hem
1: ağır yani.
3: Hem dış bağlar
1: bu diğerinden
3: de
1: çok daha ağır.
3: Hem de dış menisküs Ender bak. Hem dış bağlar mesela, yan bağlar var ya. Dış evet, yan bağlar ve menisküse doğru geliyor.
1: Bu iki pozisyon, özellikle bu pozisyon benim dediğimiz gibi hoca konusunda biraz
0: yalnız bastığında
4: beni şey diyor.
0: Aslında bir görür müsün
4: futbol hayatını bitirebilir yani.
2: Beni bunlar
4: çiviledi gibi düşün yani.
2: Bunlar beni Batuhan Kolak adına çok üzdü.
1: Evet, evet.
2: Ben ondan çok umutluyum. Ha burada da bitti.
1: Dedik.
2: Bitti demiyorum ha.
1: Dedik.
2: Olacak. Yine iyi bir kumaşı var. Yine futbolun içinden geldiği için bir başka hakemin formasyonu içerisinde daha alıyor, algılıyor ama bir notta şunu söyleyeyim. 21 maçta 10 VAR müdahalesi yedi. Bu 22. maç 11. VAR müdahalesi.
1: Yarı yarıya.
2: %50 çok. Bu çok bir çok hakem için.
1: Nedir bunun şeyi hocam? Var mı böyle bir ya da inceleme, bunun oluru nedir yani? Evet, atıyorum
2: öyle bir rakam veremem.
1: Mi?
2: Veremeyiz öyle bir rakam. Mümkün olan en alt seviyede kalırsa var müdahaleleri, bazı pozisyonlar hakemin görmediği.
1: Ya yani öyle bir araştırma yapılmış mı?
2: Yok, detay araştırma yok. Bazı pozisyon vardır artık burada hakem göremiyor kardeşim. Burada varın girmesi doğrudur diyeceğimiz yerde saymamalıyız onu. Ama bu iki pozisyon,
1: evet, bu kırmızı, bu iki pozisyonda ağababasıymış.
2: Hakemin sahada vermesi onun hakemlik kalitesini çok yükseltecek iki tane majör pozisyondu bunlar.
1: Evet.
3: Hamle
1: evet
3: zamanı. Pardon, buyurun hocam.
2: Evet, dinliyorum.
3: Hamle zamanlaması bu kadar, yani mesela hata yapması Leslie'nin normal. Bu kadar sayısı bir oyuncu, teknik değilsen Rodri gibi, İspanya milli takım kaptanı gibi bu hamleleri yaptığın zaman atılırsın, kartta görürsün. İşin tuhafı hocam, Galatasaray kulübü az önce Levent abi söyledi ya, hamle zamanlaması var, doğru söylüyorsunuz, atılması normal. Bu transferi alıp şampiyonlarla birlikte oynatabilecek, yani kadrosuna dahil ediyor. Yani bu normal bir şey değil esasen.
2: Ya bu adam bir şey yaratıcı falan diye.
0: Bunu koyuyorsan bu Kaan Ayhan'ın yazdığı
3: Anadolu
0: takımı bak.
3: Anadolu takımları hani ekonomileri falan
0: şimdi
3: daha böyle, tabii onun için diyoruz. Ha, ekonomileri, market değeri daha az, oyuncular almak zorunda alıyorlar. Hepsine başarılar dilerim. Orada bile oynayamaz biliyor musun? Galatasaray'a getiriyorlar hocam.
2: Günah abi şey,
0: öyle dedi Okan hocaya. Bak sen beni oynatırsan ben senin oyuncun değil mi? Bak ben atılayım da rahat et dedi. Bence.
1: Peki
3: devre arası gönderen mi Levent abi?
4: Bir pozisyon vardı, onu almadık aslında.
1: Ne var?
4: Ceza sahası içerisinde Trabzonsporlu oyuncuya faul yapıldı.
2: 34.
4: Trabzonspor tam atağa kalkıyordu. 7 ya da 8 Galatasaraylı oyuncu Trabzonspor'un ceza sahasındaydı.
2: Evet.
4: Trabzonspor avantajı aldı. Frankoli ne almıştı topu? Faul verdi.
2: Hocam söyledim ya 10 34 bir 54. Bak 10.
4: Bak, bir o kadar skandal bir karar ki abi. Asıl bütün maçın seyrini değiştirdi.
2: Deniz Gül yapıyor faulü.
4: Efendim?
2: Deniz Gül yapıyor.
4: Deniz Gül yapıyor faulü galiba şey.
2: Galiba değil, ben söyledim.
4: Bir bu ya değil mi hocam?
2: Basıyor.
4: Yok yok galiba abi.
3: Hocam takip ya etmiş baksana galiba.
4: Tabii tabii.
0: Diyor, ama orada şu hareketi pas geçemez. Böyle yaptı. Hakeme böyle yaptı Deniz. Aa,
2: bak şimdi devam edelim. 54'te de Abdülkerim böyle yaptı.
4: Trabzonspor atağa kalktı abi.
0: Anladın mı?
4: 7 ya da 8 Galatasaraylı
0: hakem böyle yapınca evet durdurdu. O yüzden de oluyor.
4: Hocam, o zaman dakika. Sarı Bercan.
0: Tabii tabii tabii.
2: 10. dakika. 34. dakika 54.
1: dakika. 1-0 mı o sırada 2-0 mı? 1-0'dı.
0: 1-0.
3: İki tane Deniz'e ve
4: Dürüst'e. Bir hata daha kesti hocam.
3: Bardakçıya kart değil mi hocam?
2: Abdülkerim kart.
3: Ne güzel söylüyor. Balık baştan kokar. İki tane böyle kenarda işte antrenör böyle bir şey derse, atılırsa oyundan el kol hareketi, öbür antrenör de ona sahip çıkarsa iki kişi kenarda, oyuncular

0: doğru mu sağ içinde böyle el kol yani, hareketi yapar.
1: Salah'ın attığı gol var ya abi.
2: Evet.
1: Ya 40 hemen metre hemen koş.
2: Ondan daha iyi bir pozisyon.
1: Ondan daha bir şey söylemiyorum. Franco'nun 80 metre koşacak.
3: İşte yani ona
1: bomboşta arka
3: çıkıyor. Okan Buruğmi'yi takıma çağırmadı. Alacak burada. Başkan şeye çağırsın.
4: Dinlemedin kendisini. Herhalde.
3: Kulübe çağırsın bir sohbet evet. etsinler. Neden
0: görüşürdün? Görüşme odasına mı alsın yani?
3: Görüşme odasına
0: ve görüşme odasına mı çağırsın Okan Buruğmi?
3: Tabii yani çünkü Mali Kongre'de Okan gelip konuşmayacak. Millet gelecek konuşacak. Hatırlatırım onu.
2: Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Gidelim bakalım basın toplantılarında ne konuşuldu? Çünkü buraya enteresan açıklamalar yansıdı. Bir basın toplantısında canlısını görelim.
5: To play the game with the fans behind me and not against me, and yeah, now we have a short break and we will work.
6: Mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkması fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum aslında ama şundan bahsedebilirim. Bugün ilk izlenimlerim maç hakkında harika bir maç oldu bizim adımıza. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi bir maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70 sonrasında, 60. 70. dakikalar sonrasında bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada sizin de aslında bahsettiğiniz gibi çalışma fırsatı bulacağız. Ama şunu da eklemeliyim milli ara ile ilgili olarak. Milli arada bu durum çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlarına gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmaya çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyonu çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız. Çünkü milli ara sonunda sizin de bildiğiniz gibi birçok maç oynayacağız. Ve bütün oyunculara, oyuncuların en iyi halleriyle ihtiyacımız var. Ama oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Feri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önce tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli ama aslında bugünkü gibi baktığınızda, birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu maç için aslında tüm konsantrasyonum oynayabilecek, bizimle beraber olabilecek takım arkadaşlarımız, takım oyuncularımız üzerine. Dolayısıyla kendilerinin isimlerini saydığınız sakat oyuncularımızın ne zaman dönecekleri alakalı aslında tam olarak çok fazla net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Tabii ki daha fazla milyarda daha fazla bilgi alıp onların üzerine de yoğunlaşacağız. Ama bugün ana olarak yoğunlaştığım şey konsantrasyonumun temeli oynayabilecek oyuncularımız üzerineydi. Aslında şunu da ifade edebilirim aynı zamanda. Benim için teknik ekip çok önemli, yine sordunuz. Ama belki de şöylesi daha iyi olacak. Hiçbir şey söylemezsem sizin adınıza da yazacak çok daha fazla şey olacaktır diye düşünüyorum. Elbette teknik ekip önemli. Burada aslında çok fazla isim vermeyeyim şu anda. Tabii ki

0: çalışacağız. Milli arada üzerine konuşacağız bu konunun. Sizin de bildiğiniz gibi atletik performans hocamız, Samsun Spor'da beraber çalıştığımız hocamız. Kendisine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Orada da beraber başarılı olmuştuk. O aramıza katıldı. Milli arada diğer katılacak antrenörleri de değerlendireceğiz. Hep beraber konuşacağız bunu. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentinin büyük olduğunun, beklentinin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçlarında değil, deplasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncuların da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip. Çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yapıp yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bugün daha önce de bahsetmiştim. Oyuncularıma da söyledim bunu. Bugünkü benim kuracağım ilk 11'in çok adil bir seçim olması mümkün değil. Hatta imkansıza yakın demiştim oyuncularıma. Çünkü henüz 2 günlük bir süreçtir buradayım. Ve 2 günlük bir süreçte en adil kararı verebilmek, en doğru kararı vermek kolay değil.
1: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik. Ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Beni heyecanlandıran ve şu anda hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan bir davranış, 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak 4. hakem, bence öncelikle şunu söyleyeyim ki 4. hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri 4. hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi olumlu veya olumsuz

değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Dördüncü, hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu ve dördüncü hakem, orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdiğini gördü. Ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim. Çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok. Görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Takım oyununa hoş geldiniz. Dev derbide 4-0'lık galibiyette Trabzonspor sahadan mutlu ayrıldı. Muhammed Salah bir dünya yıldızı Trabzonspor formasıyla çıktı. İlk derbide hat-trick yaptı. Maça dair konuşacak çok şey var ve stüdyomuzda da çok değerli isimler var. Zeki Uzundurkan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: İyi geceler.
1: 4-0'lık muhteşem bir galibiyet. Evet. Trabzon adına Zeki Uzundurkan.
2: Doğru.
1: Salah'ın hat-trick yapması ayrıca mutlu etti Trabzonsporluları. Evet. Galatasaray'da ise neden böyle bir sonuç alındı sorusuna cevap aranıyor. Hepsini konuşacağız ama kazanan tarafla Trabzonspor'la başlayalım.
2: Evet. Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bir gün önce Trabzon şehrinde biliyorsun sel oldu. Sonrasında işte sabah saatlerinde Trabzonspor taraftarı akın akın stada aktı, Akyazı'ya aktı ve tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Ya yani Trabzonspor hocanın gelişiyle, Thomas Reis'in gelişiyle birlikte böyle bir reaksiyon göstereceğinin hafta boyu izlerini veriyordu bize. Thomas Reis gelmeden önce de geliş süreci ki hoca 2 ya da 3 idmanla maça çıktı ama Konyaspor maçından sonra futbolcuların kendi aralarında konuştukları, işte Galatasaray maçını kazanmak zorunda oldukları, hocanın gelişindeki en büyük hamlesi aslında Muhammed Salah'ın kaldığı otele giderek Muhammed Salah'la 2 saat görüşmesi. İşte onu onore etmesi ki burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor'a verdiği röportajda da çok güzel bir şey söylemişti. Bu kurduğum kadro hoca göndertmez, aksine şampiyon yapar demişti. O da etkili oldu bence. Trabzonspor'un zaten hani iyi bir kadrosu vardı ama Galatasaray'da da Okan Hoca'nın mutsuzluğu her maçta. Yani 5 transfer yaptı Galatasaray ama Okan Hoca'nın mutsuzluğu gözlerinden okunuyordu sağ kenarında. Bugün de gördük. Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Sevk ve idare çok önemliydi. Hocanın dokunuşları vardı. Saviola'yı oynatışı. Melih'i orta sahada Famiglio'nun yanına koyunca ikili hem stoperlerin arasına girdiler, savunma yardımı yaptılar maç boyunca, hem de doğru ikili oldu. Yani Folcarelli gelene kadar şu anda Melih belki de şu an futbol hayatının en iyi maçını çıkardı diyebilirim. Fabinho zaten çok güçlü, çok kaliteli bir oyuncu. Çok yani potansiyelli bir orta saha oyuncusu. Salah'a o özgürlüğü verince ki doğru aslında tercih, hep söyledik, Frank Lune'u Jiu diye. Çünkü oyuncu daha atletik, daha seri. Muhammed Salah'ın oyununa daha uygun. Galatasaray savunmasını çok yordu. Galatasaray savunmasını yorarken Muhammed Salah çok boş alan yakaladı ve bence uzun yıllardır ligimizde görmediğimiz iki gol attı. İlk golde tam 85 metre topu sürdü. Attığı üçüncü golde de 76 metre topu sürüp gol atıyor. Yani
1: tam da sevdiği topta.
2: Hani denir ya, maç kazandıracak oyuncu diye Trabzonspor tek başına maç kazandıracak bir oyuncuyu transfer etti. Ligde 7 gole ulaştı. 2 asist. Kolay işler değil. Yani biz şunu gördük. 34 yaşındaki bir oyuncu 18 yaşındaki oyuncu performansını gösterebiliyor. Topla driplingi, süratlenişi, Galatasaray savunmasını peşine takıp attığı o 2 gol gerçekten muazzamdı. Sezonun en güzel gollerinden biri bence attığı ilk gol. Belki de en güzel gol olacak, bilmiyorum. Yani Muhammed Salah bu kadar ustaca goller atıyor.
1: O golleri Premier Lig'de çok atıyordu.
2: Tabii tabii.
1: Topu sürerken Manchester United'a attı diye tabelaya.
2: City'ye, Arsenal'a çok attığı goller ama yani buraya gelip böyle bir
1: imza golü.
2: Tabii Galatasaray'a karşı bu golleri atması. Trabzonspor taraftarının coşkusu yine olağanüstüydü, dediğim gibi. Bir gün önce sel olmuş, çok büyük, yani Trabzon derinden etkilemiş bir yağmura rağmen. Hatta bazı uçaklar Trabzon inemedi, Samsun Havalimanı'na gitti. Oradan gelenler oldu karayoluyla tekrar. Yani hani bugün taraftar şunu gösterdi. Dünyanın en büyük şehir takımının taraftarıyım, buradayım dedi. Trabzonspor bu galibiyetle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Zirveye tekrar

0: taraflar yeniden dağıtılacak. Bir renk geldi, onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın, işte Fenerbahçe'nin tekrar sıfırdan şampiyonluk yarışı başlıyormuş gibi o havada bugün artık bir yeni güne geçtik. Bugün maçlarına çıkacak olması da önemli. Ama Trabzonspor'un bu maçı kazanması gerekiyordu gerçekten. Çünkü güçlü bir kadrosu var Trabzonspor'un. İşte Onana'nın iki kurtarışı var ki Jakobs ve Şallay'ın şutlarında gerçekten refleksi çok iyiydi. Ve geriden oyun kuruşu, yani tesadüf değil. Onana'nın geriden kurduğu oyun, Trabzonspor'un orta sahasının çok hareketli oluşu, stoperlerin arasına giren Melih ve Fabiano'nun yardımı, Mustafa Eskelilaç'ın yine maç boyunca çok kritik müdahaleleri. Yani Trabzonspor'da kötü oyuncu yoktu bugün. Ve hoca kendisi de söyledi. Yani ilk 11'i kurarken adil davranmamış da olabilirim ama gördüğüm kadarıyla iki idmanla çıkardığım 11 bu. Daha çok çalışıp daha adil 11'ler çıkaracağım dedi. Ve hoca da büyük bir moralle başladı. Şehre tekrar büyük bir moral geldi. Trabzon'da görülmüş şey değil. 27 bin kombinenin satılması ki Galatasaray'la aynı paraya, 276 bin liraya kombine satıyor Trabzonspor. Yani bugünkü maçın biletleri de çok pahalıydı. Ona rağmen tribünler doldu. Çünkü zaten 27 bin kombine. Yani bir şehrin Muhammed Salah'ın gelişiyle büyük bir uyanışı var. İşte yayla çocukları diyorduk ki Muhammed Salah da yaylaya giderek ona öncülük etti.
1: Muhammed
0: i̇şte,
1: Salah'ın onun bir kayası var.
0: Yaslandığı kaya şu anda ziyaret yakınına uğruyor.
1: Biz de gittik Yunus Emre Sel oradaydı.
0: Çok iyi, ne evet, yaptık, tabii. Biliyorum zaten.
1: Meşhur oldu artık
0: yani,
1: o kaya.
0: Yani turizme ne kadar katkı verdiğini, ayak bastığı her yer aslında bir bereket getirecek bir futbolcu Muhammed
2: Geçen
0: Salah.
2: Başkan bu arada şunu söyledi, o çok duyulmadı. Salah tek başına Sümele Manastırı'na çıkmış.
0: Tabii tabii, aynen.
2: Ya şey, maske takmış, üstüne bol bir şey, pardesü falan
0: yayla
2: giyip.
0: Yaylaya
2: tek
0: da
2: başına Sümele Manastırı'na gitmiş.
0: O gittiği yayla da, dere kenarındaki yaylaya da tek başına gidiyor.
2: Tanımamak
0: yani
2: için bir tane orada millet rahatsız olmasın diye herhalde.
1: O daha dağıtmayayım. Var orada çünkü.
2: O daha dağıtmayayım diye.
0: Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Yani bizim ligimize gelmiş geçmiş en büyük futbolcu. Niye bunu söylüyorum? İstatistiklerine bakarak söylüyorum. Çünkü bir sağ kanat oyuncusu 500'e yakın gol atmış. Dünya üzerinde yoktur. Santrıforların, pek çok santrıfordan, ünlü santrıfordan daha fazla gol ve asisti var. Ve 34 yaşındaki bir oyuncu bugün Galatasaray savunmasını darmadağın etti.
1: İstatistiklerini hazırlamıştık. Evet, kitap gibi sığmadığı için grafikler arkadaşlarımız alt alta.
3: Muazzam bir adam. Hani şu anda işte daha önceden bundan 2 yıl öncesinde falan Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük transfer kimdir? Şudur budur. İşte Hacı mi Alex mi gibi sorular falan vardı. Yakın zamanda hiç kimse Icardi gibi sevilmedi cümlesi mesela enteresandı. Ama Osimhen geçen yıl ya Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük topçu bu işte ya falan dedirtti. Ama şu anda ben Zeki Uzundurukan Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük karakter dediği adam hakikaten bu kadar çok rekoru kırmış bir adam ve 6 maçta 9 gol mü oldu?
0: 7.
2: 7 gol.
0: 2 de asist.
3: 2 asist. 9 gole, yani gole, gole katkı işte.
0: Evet evet.
3: 6 maçta 9 gole evet katkı. Yani hakikaten ben Beşiktaşların şu anda takımları bu kadar iyi giderken, her şey bu kadar pozitifken, yarın Diyarbakır'da Ahmet'i yendiklerinde lider olacakken şu hayali kurarak uyuyacaklarını düşünüyorum. Ya Salah'ı da alsaydık. Mesela çok acayip bir şey olabilirdi. Salah'ı ilk önerildiği kulübün Galatasaray olduğu iddiası var. Bilmiyorum Zeki Uzundurukan.
0: 2 yıl önce ben yaptım onu.
3: Evet, Zeki Uzundurukan.
0: Yöredeki bir toplantıda çıkıyor.
3: Söyler.
0: Evet.
1: Böyle bir şey beraberlik de yetiyor.
2: Evet evet, beraberlikte de lider.
3: Beraberlikte de lider oluyor. Yani.
2: Marajda lider oluyor.
1: Yani tabii Ahmet de kazanırsa lider oluyor.
3: Ahmet de kazanırsa lider oluyor. Yarınki maç hakikaten çok acayip bir maç. Ama hani ben burada sıcağı sıcağına birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere bir trendin sonuna geldik. Bir devrin sonuna geldik. Kastettiğim şey Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluğu bitti. Sonun başlangıcı değil. O iddiada bulunanlara da şöyle bir gecede ne diyebiliriz ki? Aynı Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi Salah'tır diyene de bir şey diyemeyeceğimiz gibi. Şu an itibarıyla ben şu an itibarıyla sonun başlangıcı diyenlere Galatasaray'da yani bana biraz abartılı geliyor.

0: etmedi ama basın toplantısından istifa etti hoca.
1: Kırmızı kart.
0: Basın toplantısından istifa etti.
2: Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Maçtaki doğru. En doğru hamlesiydi kendi adına.
0: Açıkçası ben de bir şey söyleyeyim mi? Çok sana katılıyorum. Çünkü şöyle yaptığında ya direkt empatiyi kurabildim, tamam mı? Hani
1: nasıl isteyerek mi kırmızı kart gördü basın toplantısına çıkmamak için?
0: Onu yani en kötü ihtimali söyleyeyim. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Ha. Aa, kırmızı kartı görünce en azından şunu dedi. Skor 3-0. Evet. Daha da kötüye gidiyor maç. Skor tabelasına baktı. Kırmızı karta baktı. Dikkat ettiysen her şeye çok itiraz eden Okan Buruk'un kariyerinin şu döneminde en az itiraz ettiği şey kırmızı kart. Ben ne yaptım ki falan dedi. Hani ilk defa.
1: Evet.
0: Her şeye acayip itiraz eden Okan Buruk kırmızı kart istifasına, lütfen seyircilerden rica ediyorum arkadaşlar. Bakın. Hal ve tavırlarına bakın. Aa, nasıl gördüm ben ya? Dördüncü hakem. Ben ne dedim ki? Peki deyip gitti. Ama abi her şeyi taca itiraz ediyordu.
1: Yardımcısı basın toplantısında farklı şeyler söyledi. Onu konuşacağız.
0: Yardımcısının söylediklerini de biliyorum. Hani tabii ki birazdan ekrana getireceksin. Bakıyorsun abi. Şimdi ben sana bir hayal kurdurtayım. Geçen sezonun başındasın. Avrupalı X bir futbol seversin. Avrupa'nın 4 büyük liginde kafaya oynayan orta sıra üstü bir takımın başındasın. Diyorlar ki sana sola Leao'yu alacağız, sağa Sané'yi. Ne dersin biliyor musun bak? Mesela Tottenham.
1: Hemen derim.
0: Mesela Tottenham taraftarı. Hadi canım falan yaparsın. Böyle gözlerin dolar mutluluktan.
1: Tabii ki.
0: Leao ile Sané Galatasaray'da arkadaşlar. Maç sonunda Salah'la İlkay Gündoğan'ın muhabbetini gördünüz mü?
1: Evet.
0: Nasıl bir muhabbet içinde olduklarını. Hı. Sanki hani Birleşmiş Milletler'de iki ülke başkanı böyle. Baba nasılsın, sen nasılsın, iyidir. Ha, görüşelim. Tamam ben seni arayacağım falan diyerek ayrıldılar. Kante'deki dönüşümün, oynadığı futbolun farkında mısınız? Tamam Fenerbahçe'de de işler yolunda gitmiyor ama Kante nasıl bir oyun oynuyor? Farkında mısınız yaşının, evet. Salah'ın yaşının ve şu an verdiklerinin farkında mısınız? Evet. Nerede abi bu İlkay Gündoğan? İlkay'ı eleştirmiyorum.
1: İlkay'ı hazırlayamayan.
0: Herkes İlkay'ı eleştiriyor. Ben İlkay'ı eleştirmiyorum. Ben eleştirimi İlkay'dan yana kullanmıyorum. Ben Sané'yi eleştirmiyorum. Nerede abi Saviolo diyor bir çocuk bugün. Ya yazık çocuğun da talihsizliğine bak. Salah'la aynı takımda oynuyor. Gölgede kaldı adamın performansı. Neler yaptı ya çocuk? Evet,
3: hep öyle aslında.
0: Abi büyülendim bak.
3: Evet öyleydi.
0: Nedir maliyeti abi o çocuğun? Nereden aldı?
3: Bayağı pahalı. 12 milyon
2: euro aldı.
0: Abi Saviolo orada parlıyor. İlhan Fakılı Beşiktaş'ta parlıyor.
1: İsminin hakkını veriyor değil
0: Fakılı
1: mi Saviolo?
0: Orada parlıyor. Saviolo parlıyor. Peki. Nerede abi bu Batrakov? 30 milyon verdi Galatasaray bu adama.
3: Evet.
0: Nerede abi? Bak. Baba transfer diyorsun. Kante. Aldı sazerini oynuyor adam. Daha ne yapsın yani? Bence doğru. Gayet iyi oynuyor. Hatta doğru. Mevkisinin doğru. En iyisi olduğunu da iddia ederim size. Şu an Türkiye'de. Salah zaten makina gibi adam. Maşallah. Allah'ın nazardan saklasın. Nerede abi Galatasaray'ın yıldızları nerede? Neredeler? Niye yoklar abi? Osimhen niye sakatlandı Cüneyt? Oraya buraya koştururken Osimhen 5 dakika önce defanstan top çıkarıyordu.
1: Aynen öyle.
0: Biliyorsun bu oyuncuların, kendini bu kadar yıpratan oyuncuların, işte mesela Mustafa Pekdemek falan çok eleştirilirdi bu konuya. Ya kardeşim sen de çok yıpratıyorsun ha. Tekmeye kafa atıyorsun falan. Abi Osimhen bütün sahaya basıp bütün arkadaşlarını motive edip koşuşturmaktan kasığı patlattı.
1: Evet. %100 haklısın.
0: Osimhen'in durumu bu. Bütün takımın motivasyonu da Osimhen değil. Mesela bugün Osimhen sahada olsa 1-0'a reaksiyon gösterip o maçı 1-1'e bir şekilde getirtebilecek adamdı.
1: Tabii tabii.
0: Ama Okan Buruk kenarda son 10 maçının 3'ünde gördüğü kırmızı kartlardan birini tasarlıyor gibiydi.
1: Bu arada Osimhen golü atarak değil, enerjisiyle, abi, bak, mantalitesiyle getirildi.
0: Bir devrin sonundayız. Söyleyeyim. Bahsettiğim devir Galatasaray'ın devri, Okan Buruk devri değil. Artık İtalyano ile beraber Türk futbolunda kadro kaliteleri bu noktaya geldiğinde, harcanan paralar bu noktaya geldiğinde, naklen yayın ihalesindeki hedef rakamlarla beraber bakıldığında şunu idrak etmekte zorlanmıyoruz. Türk futbolunda hakemlerimiz yetersiz. Ben bugünkü hakemi çok beğendim. Yetersiz yani.
1: Yetersiz. Bakacağız pozisyonuna.
0: Onun da çok hataları var.
3: Yetersiz.
0: Yetersiz. Ama Türk teknik adamlar çok yetersiz.
3: Katılıyorum.
0: Nasıl bir şey abi? Psikolojileri psikoloji değil. Teknikleri teknik değil. Bir tanesi 3. bölgede sürekli topa basmak dışında hiçbir şeyi yok. Abi her zaman o topa basmak zorunda değilsin. Sende dünyanın en iyi kanatlarından ikisi var. Solda Leao var. Sağda Sané var.

0: Cüneyt seni koysak 9 numara sen bile gol atarsın.
1: Tabii, atarsın.
0: Yeter ki topu rakibe ver. Geriden çık. 3. bölgede baskı yapma. 2. bölgede karşıla ya. Deplasmanda oynuyorsun. Hani çok affedersiniz şey mi? Nükleer fizik mi yani bu? Leao solda, Sané sağda arkadaşlar. Sonra Sané'ye sallıyorlar. Leao'ya sallıyorlar. Ve ortada kim oynuyor? Yunus. Yunus 10 numara mı? Mertens öve öve bitiremediğimiz 10 numara mı? Galatasaray kaç yıldır 10 numara bulamadı ya?
2: Bayağı oldu.
0: Hani ondan sonra ya Galatasaray biraz rakip yokluğundan son dönemi domine etti. İlk 2 yılını saymıyorum. Geçenki Avrupa performansını da saymıyorum. Ama şu anda Galatasaray'ın özellikle orta saha rotasyonu içler acısı.
2: Sen yani şey mi diyorsun?
0: Bakın bir kez daha söyleyeyim.
2: Galatasaray Icardi'yi mi arıyor? Bugün olsa oynar mıydı? Bugün olsa oynar mıydı?
0: Abi bak ben sana
3: İcardi şu an plajda.
0: Galatasaray kim arıyor biliyor musun?
1: Gelen Icardi mi giden Icardi?
0: Galatasaray deneyimli bir saha lideri arıyor. Bütün yük Osimhen'in üstünde. Sportif olarak da şey anlamda da. Psikolojik anlamda.
1: Abi var o sen de İlkay'ı hazırla o zaman. Sağ lider
0: abi
1: diyorsun.
0: İlkay'ı ben geldiğim gibi kaptan yapardım.
1: Hani bunu
0: sikide
1: mi liderlik yapmış adam var
0: tüm
1: senin kadronda?
0: Tüm eleştirileri gösterdim. İlkay'ı geldiği gün kaptan yapardım. Ve benim birkaç tane oyun planım olurdu. Ne bileyim ben hani anlamam teknik adamlıktan, futboldan.
1: Yok.
0: Tırnağa etmem Okan Hoca'nın da. Hani en azından
1: bilirsin.
0: Bir üçlü senaryom olurdu. Bir çift forvet senaryom olurdu. Bir tek forvet senaryom olurdu. Bir İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz yahu. İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Bakın Salah'la Trabzon geleceğini kuruyor. 36 yaşında bu adam. Kaç? 35?
2: 34.
0: 34 yaşında. 35 yaşında, 36 yaşında Kante ile Fenerbahçe ayakta kalıyor. Bak Fenerbahçe'nin şunu dersin tamam mı? Kante'si, Gendouzi'si var dersin. Gendouzi'yi çok eleştiriyor Fenerbahçe taraftarı. Ya Galatasaray'a versenize ya Gendouzi'yi. Hani ben de çok beğenmem ha. Galatasaray'a Gendouzi'ye bile muhtaç. Öyle bir orta sahası var abi. Kim var abi Galatasaray orta sahasında? Aa geri döndü Torreira dediğin. Torreira'dan başka kim var?
2: Yok.
0: Sara, Torreira, Yunus diye orta saha mı olur ya? Abi kusura bakmayın Galatasaray seviyesinde solda Leao, sağda Sané oynayacak. Sakat değilse ileride Osimhen oynayacak. Orta sahan
2: işte Lemina gelince biraz.
0: Orta sahan Yunus, Sara. Abi kusura bakmayın yani hani alt alta ismini yazarken bile benim elim titrer ya böyle bir şeyi.
3: Trabzonspor'un da bugün Melih oynadı orta sahasında yani.
2: Leslie'yi gördük bugün Uguaçukwu'yu.
0: Kim oynadı dedin?
3: Yani Melih oynadı Trabzon orta sahasında
2: Melih
3: yani.
2: Melih çok iyiydi bugün yalnız.
0: Trabzonspor'un kadrosunda olan o Mendy var ya Galatasaray'da banko oynar. Evet. Mendy.
2: Evet.
0: Unuttuk ya hani Trabzonspor'da olduğunu bile unuttuk ya.
2: Doğru.
0: Stoper de oynar bu arada. Hani Mendy stoper de oynar orta sahada oynar. Trabzonspor'un unuttuğu Mendy. Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Fred. Galatasaray'da banko oynar şu anda.
2: Tabii.
0: Nasıl bir orta saha abi bu? Harcanan paraya bakıyorsun. Açıklamalara bakıyorsun. Zamanını bekledik transferin. Al zamanını beklediniz işte. Leao ile sana ilk defa bir arada oynadı. Leao çocuk daha nerede olduğunu falan anlamaya çalışıyor. Hani adaptasyon süreci diye bir şey var. Herkes böyle koyduğundan oynayamaz ki. Sané zaten psikolojisi alt üst olmuş durumda. Adam bugün Alman milli takımına alınmadığını öğrendi ya. Ya adamı 11'e koyacağın gün de bu. Barış Alper belki de tek oynaması gereken maçta Deniz Gül'ün yerinde Deniz Gül'ü 11'de gördü. Hani kazanmaya çalış çalış çalış son anda kağıttan kaleni yık. Hani Okan Hoca yatsın kalksın milli takım arasına girdiğine dua etsin. Allah'tan kimsenin bir hazırlığı yok. Yani bu ülkede Trabzonspor'a Şenol Güneş'in, Galatasaray'a Fatih Terim'in dönüşünden daha kolay. Yani mesela benim şu an çay söyleyip burada çay yudumlamam daha zor. Anlatabildim mi? Hani Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesi, adam aktif teknik adamlık kariyerinde 2 tane stat var adına.
2: Evet.
0: Hani Fatih Terim için böyle kendini parçalayacak ekipler, şeyler var. Hani gelir ve hiç kimse gıkını bile çıkartamaz.
2: Doğru.
0: Dua etsin Fatih Terim'in adı bugüne kadar Okan Buruk'u koruyordu. Çünkü Galatasaray'ın genel kurulu Fatih Terim istemiyor. Fatih Terim olasılığı güçlendikçe Okan Buruk yerini sağlamlaştırdı. Doğru. Ama şu an şartlar öyle değil. Bak adam geçen yıl Samsun'u çalıştıran Rice'ı aldı. Hocam aylardır bekliyor Galatasaray bir hareket senden. Adam 3 günde yarattığı hareketi sen aylardır

0: yaratamadın ya. Leslie Ogochukwu'yu aldınız onca maliyetle. Satın alma opsiyonu yok ama galiba.
1: Var.
0: Çok var mı?
1: Şarta bağlı.
0: Eyvah. 10 maç falan oynarsın.
1: 18 maç olması lazım.
0: 18 maç mı?
1: Bir dakika
0: şu orta sahada 18 maç oynar o çocuk, ben sana söyleyeyim.
2: Yok, oynatma.
0: Şu orta sahada oynar abi. Ha, oynadığı da bu. Gaddarca bir faalle gördük, kırmızı kart.
2: Okan Hoca Leo transferi de dahil hiçbir transferden, yapılan transferlerden memnun değil.
0: Leo odan da mı memnun değil?
1: Değil. Abi bütün oyuncular Okan Buruk ismi aldırdı.
0: Kimi istiyor abi? Olise'yi mi istiyor? Abi sen, Mbappe mi istiyor?
1: Abi sen şunu mu diyorsun yani? Yani
2: Bruno Fernandes istiyordu. Hayır, Can Uzun'u ya da...
1: Yani ez cümle yani şey mi diyorsun? Yönetim Okan Hoca'nın istemediği oyuncuları mı?
2: Hayır
1: abi?
2: Hayır şöyle.
1: Seviye anlamında listenin alt sırasındaki.
2: Hazır oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynatabileceği oyuncular istiyordu. Abi, onlar bütün, da maliyetli diye.
1: Bütün oyuncuları Okan Buruk aldırdı abi.
0: Birçok yani anlamda bir sonun başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bu sezon Süper Lig'de kesinlikle bir yabancı teknik adam şampiyon olacak. Bundan hiç şüpheniz olmaz.
2: Enteresan bir öngörü.
0: İsmail Kartal ne kadar direnebilir?
1: O zaman sen Galatasaray şampiyon olamaz diyorsun.
3: Trabzonspor'un teknik direktörü. Hayır,
1: Okan Buruk da olamaz
0: hiç
1: diyorsun.
0: Hiç öyle bir şey demiyorum. Torrent'i de almaz herhalde.
1: Hayır, Okan Buruk da olamaz ama diyorsun.
0: Okan Buruk'la şampiyon olması
1: gerekiyor. Yani ya Galatasaray şampiyon olamayacak, Okan Buruk sezonu bitiremeyecek değil mi? O anlama geliyor.
2: 5'li de olabilir. Şampiyon olmayı biliyor.
0: Ben Okan Buruk'u çok dağınık görüyorum. Hani nerelerde hata yaptığının bile farkında değil.
1: Ya,
0: bak teknik anlamda değil eleştirim.
1: Yok anlıyorum. Şimdi
0: yani Okan Buruk şu anda İsmail Kartal gitse Fenerbahçe kimi alır sizce?
2: Aykut Kocaman almaz.
1: Yabancı hoca gelecek.
0: Sergen Yalçın alır mı?
2: Yok almaz.
0: Gidecek.
2: Conte 25 milyon euro istiyormuş. Alır.
0: Abi gidecek alacak. Sumudika'yı da almayacak ama bir yabancı alacak yani. Galatasaray sizce kimi alır? Ha, bence 5 dakika sürer Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşü ama
2: katılıyorum. Fatih Terim
0: 5 dakika sürer.
1: Ya, ama sana, hocayı, öyle bir sert de direnç,
0: o kadar ciddi bir Fatih Terim düşmanlığı da var ki.
3: Ben de onu anlamıyorum ya niye
0: var. Onu da anlamak
2: mümkün değil. Artık.
0: Bak Şenol Güneş karşılığı da var.
3: Hangi takım tutarsan tut. Fatih Terim'i görünce insan önünü ilikler futbol sever.
2: Aynen öyle.
0: Ya, şimdi hani
3: saygısından yani sevsin sevmesin.
0: Çok konuştum farkındayım ama şunu söyleyeceğim. Milli takımda benim en çok şaşırdığım, hayattaki en çok şaşırdığım şeylerden birisi Hamit Altıntop gibi benim için büyük bir umut olan bir adamın gidip Stefan Kuntz'la anlaşmasıydı.
2: Doğru.
0: Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki.
2: Hepimiz.
0: İlk günden itibaren de hep muhalefet ettim. Gerçekten inancım hiç yoktu. Ama mesela Montella geldi, bize huzur verdi. Doğru. Gruplardan çıkarttı, şampiyonalara soktu. Değil mi? Tamam. Ha şunu gördük ama biz. O yukarıdaki seviyede de olmuyormuş. Yani yarışmanın son anında şampiyonanın içinde de yok hala Kerem Aktürkoğlu tek forvet falan. Hani olmuyormuş. Onu gördük. Şimdi o
3: sistem bu. Saygı
0: çok ciddi bir sınava
3: lazım,
0: giriyor. Fatih Terim de biliyorsunuz ki bu ülkede sadece Galatasaray ya da milli takımı çalıştırıyor. Gerçekten Türk futbolu için çok kritik bir ay olacak. Çünkü Montella'nın İtalya, Belçika ve Fransa sınavları var. Okan Hoca da Jant'ta karizma olarak Galatasaray'da. Fatih Hoca şu anda bir o milli takıma, bir Riva'ya bakıyordur, bir Kemerburgaz'a bakıyordur. Kuzey Marmara otoyolunu bir kere gözüne kestirdi hoca. Bence Ocak'tan sonra...
3: Milli haftada özellikle onlara girmeyelim ya Montella'ya.
0: Ocak'ta büyük ihtimalle Fatih Hoca Kuzey Marmara. Kuzey Marmara otoyolunda olacak ben size söyleyeyim. Ve bugün, bu sezonda şöyle küçük kehanetlerde bunların bu kadar...
2: Doğru.
0: Da,
3: yok, milli
0: bu
3: ara
0: sene
3: var
0: yabancı
3: diye
0: bir
3: biz
0: hoca,
3: de yayıncı konuşacağız.
0: Yabancı bir hoca şampiyon olacak.
3: Montella'yı da masaya yatırmayalım.
2: Yabancı bir hoca.
0: Montella'yı Fenerbahçe'de şampiyon olurken görürsen şaşırma.
3: Aynen öyle. Ben sordum o soruyu zaten. Kulüp takımı neden olması cevabını almıştık Makedonya maçı öncesi. Sadece bir dakikalık ara rica ediyoruz.
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kupon, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Takım oyunu devam ediyor. Bir dakika dedik, bir dakikada geldik. Sözünü tutan program takım oyununda.
2: Sloganımız bu.
1: Onur Özkan'a soralım. Evet. İki soru var aslında. Trabzonspor kazanamasa belki de artık açıkça söyleyelim şampiyonluk gidecekti. Yani bu sezonu kaybedecekti. Trabzonspor'un neden kazandığını konuşurken Galatasaray'ın da neden bu kadar farklı kaybettiğini konuşmak lazım ki sen maç oyuncusu favorim.
3: Evet.
1: Galatasaray.
3: Günün kaybedenlerinden biri de benim bu arada.
4: Onur Özkan istifa falan.
1: Aman Onur. Maç öncesi. Yıldızımız biliyorsun. Son dönemin parlayan yorumcularından.
4: Her zaman.
1: Yıldızı parlayan yorumcular.
3: Teşekkür ederim. Yani maç öncesi yayın yapmıştık. Ulaş Özdemir de buradaydı. Ben Galatasaray kaybetmez. Yani beraberlik benim önceliğim. Galatasaray'da kaybetmez demiştim. Tabii asla böyle bir tablo beklemiyordum. Hani en iyi Trabzonspor Ulaş Özdemir bile 2-1 demişti yani.
1: Tabii.
3: Ya yani o bile yani.
1: O bile hayal etti.
3: Tabii ki yani kazanmanın yani hayalini kurarken bile 2-1'in hayalini kurabilmişti. Dolayısıyla hani çok beklenmedik bir senaryo. Bir kere Trabzonspor'a kocaman çok büyük bir tebrik. Yani bu şartlarda yani bu kadar kaotik bir ortam ve bu kadar keskin bir maç. Yani kaybettiğin zaman belki şampiyonluk yarışı bitiyor. %90-95. Kazandığı zaman başka bir şey oluyor. Bu psikolojide maça çıkmak, oynamak, Galatasaray'ı yenmek çok gerçekten tebrik edilesi bir şey. Thomas Reis tabii ki iki günde bir takıma teknik anlamda dokunamaz, taktik anlamda dokunamaz ama ne yaptı? Bir liderlik yaptı bence takıma 2-3 gündür. Yani bir kere inandırmış hem galibiyete hem sezon boyunca ulaşılabilecek hedeflere inandırmış takımı. Bir araya getirmiş. Bu son derece önemli.
1: Salah'ı motive etmiş. O fotoğrafta
3: kesinlikle.
1: Demek ki motive ediyormuş.
3: Kesinlikle. O çok önemli bir faktör.
1: İlk Salah'la görüştü ya, çünkü tabii, idman öncesinde.
3: Bu çok bence önemli bir detay oldu. Rice'ın o görüşmesi ve ortaya çıkan bu performans. Dolayısıyla yani Trabzonspor adına 6. haftada sezonun kırılma anı oynandı. Ve bu kırılma anını Trabzonspor başarıyla geçmeyi başardı. Salah'la ilgili şunu söyleyeyim. Bizim belki de yıldız oyuncu tanımını değiştirmemiz gerekiyor artık. Yani biz mesela ne diyoruz Sané için? Yıldız oyuncu diyoruz değil mi? Ya da örnek verelim Kerem Aktürkoğlu için yıldız oyuncu diyoruz. Barış Alper yıldız oyuncu diyoruz. Ya Salah'ın yıldız olduğu bir yerde Salah'a biz yıldız duyabiliyorsak ya diğerleri yıldızcık ne bileyim yıldızımsı falandır yani.
1: O üstünü çıkardığı fotoğrafa bir bakalım da az önce yaşını falan konuştuk. Sen de tam yıldızlardan bahsederken evet, niye yıldız olduğunu güzel anlatıyor.
3: Çok acayip bir seviye. Yani dediğim gibi yani diğer futbolcular bizim ligimizde yıldızımsıdır. Ne evet. Yıldızcıktır. Yani Salah çünkü yıldız diyoruz çünkü bu adama. Şunu da gördük bugün bir kez daha. Formanın arkasında yazan isim, giydiğin forma, işte süslü CV'ler, kariyerler ne olursa olsun bir kere sahada şunu yapman gerekiyor. Mücadele edeceksin, konsantre olacaksın, taktik aidiyetin olacak. Adayacaksın kendini sahaya. Bugün bir takım kendini adamıştı. İsimlerden bağımsız. Melih'i de adamıştı. Salah'ı da adamıştı.
1: Doğru.
3: Ona nasıl adamıştı? İkinci yarıda giren futbolcusu Onaçu da adamıştı kendini. Bir kere bu son derece
1: kritik. Az önce
3: işte
1: bahsettik.
3: Özel şimdi. Görüşme.
1: Salah dedin ya. Salah'la Rice'ın yaptığı bu görüşme daha idmana çıkmadan yapılan
3: takımın lideri.
1: Görüşme. Ve Salah'ın kendine nasıl baktığını gösteren bir fotoğraf o yüzden doldurum.
3: İşte
1: hatta
3: Serkan
1: bunun bir sonraki karesinde o baklavaları daha iyi, iyi görüyoruz. Yani bir tepsi Antep baklavası var ya.
2: Evet, kol kasına bakar mısın sağ kol?
1: Kollar ayrı kas, bacaklar ayrı kas.
2: Evet.
1: Hani
3: ya kolay değil.
1: Göbek hiç yok. Aynı benim fiziğim var.
2: Sen daha iyisin.
3: Ya sana olmak kolay iş değil ya.
4: Ellerimiz benziyor.
1: Belki hep
3: ayak numaraları belki aynı olabilir. Ya sal olmak kolay iş değil tabii ki. Ya şimdi biz konuşuyoruz ama yani bu kadar yüksek seviyede bu kadar uzun yıllar olabilmek. Ya bu adamın başarmadığı iş yok kariyerinde.
2: Evet.
3: Neredeyse almadığı kupa kalmamış kulüp takımı kariyerinde. Bugün sahanın en motive adamı. Ya bunu yapmak kolay iş değil. Sen Liverpool'dan geliyorsun. Trabzon'da, Akyazı'da bir Türkiye Süper Lig derbisinde sahanın en konsantre ismisin.
1: Hani ligimiz, bizim ligimiz, Türkiye Ligi çok seviyoruz da Premier Lig'de evet. Bu derbileri hani derbiler de bizim derbilerimiz ama bir Premier Lig derbisi
3: hayatı
1: değiliz.
3: Hayatı bunlarla geçmiş bu adamın.
1: Bunların içinde olmuş, ya, o derbileri kazanmış
3: bir isim. Sal olmak yani. Böyle bir şey işte gerçekten hani. Dedim ya Galatasaray bugün tamamen

0: odaklanma dışı bir takım görüntüsündeydi. Takım değildi. İşte sahada kariyerleri süslü, CV'leri süslü bir oyuncular topluluğuydu. Trabzonspor takımdı. Bunun farkını gördük.
1: Bakar mısın şu kasa işte tam bunu diyordum, görüyor musun?
2: Evet, evet.
0: Bu arada attığı gol bir insanlara kolay gelebilir.
1: Değil, tepsiyle var baklava.
0: Şöyle bir et baklava. Şöyle
1: hepsi var abi.
0: Fıstık dilimi.
1: Gaziantep orada.
0: Karnımız acıktı galiba bizim orada. Bu attığı gol de kolay gelebilir ya. 70 metre o depar atıp o topu sürmek falan.
1: Ama o imza bu ya.
0: Tabii ama
3: adamın imza.
0: Kolay değil bu arada onu yapmak.
1: Hani değil, boş kaldım.
3: Galatasaray savunması açısından da kolay
1: yani
3: değil.
1: Yani o topu yani başkası
3: alıp. Bir adamı boş bırakıyorsun ve o adam evet, Muhammed evet. Salah. Dünyada bunu en iyi atan adam.
1: Ya Salah dışında.
3: Boş bırakıyorsun.
1: Yani Türkiye Ligi'nde o topu kim öyle sürse atamayabilir diye düşünüyorum. Salah topu
0: ayağından açabilirdi, yolaştıyabilirdi, vuramayabilirdi. Yani o basit bir iş değil bu arada. Dolayısıyla Trabzonspor adına Salah'ın inanılmaz liderliğinde çok özel bir galibiyet oldu. Milli araya da bundan daha iyi giremezdi. Şimdi Galatasaray kısmında keşke biz şeyden bahsedebilsek. Hani desek ki mesela ya şu 11 ile çıksa Galatasaray mesela şöyle olabilirdi. Denebilir mi? Denebilir. Yani mesela Barış Alper oynayabilirdi. Sané niye oynuyor? Denebilir. Ya da işte 1-0 iken o gol olsaydı farklı bir şey olabilir miydi? Olabilirdi. Futbolun içinde farklı senaryolar var ama Galatasaray'ın sorunları çok çok daha büyük ve çok daha artık kronikleşmiş hale geldi. Galatasaray takımı yavaş yavaş teknik adamının kontrolünden çıkmaya başlayan bir takım. Yani bu takım ilk kurulduğunda, Okan Buruk ilk geldiğinde bir teknik adam takımıydı. Teknik adamın yükselttiği yıldızların takımıydı. Fakat yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yıldızların yükselttiği takıma dönüştü ve bugün geldiğimiz noktada Okan Hoca'nın takım üzerindeki hakimiyeti yavaş yavaş azalıyor, giderek azalıyor. Yıldızların olumlu olumsuz etkisi daha da artık artmaya başladı. Yani şuna döndü Galatasaray. Takımın yıldızları konsantre ise, odaklıysa, motive ise, kendini iyi hissediyorsa o gün iyi bir şey çıkıyor sahada Galatasaray adına. Onlar değilse Okan Hoca bu tabloyu düzeltemiyor artık. Yani takıma etkisi artık hocanın minimuma düşmüş durumda. Yıldızları idare ediyor, Sekve idaresi başarılı, yıldız yönetimi son derece iyi. Kemerburgaz'ı iyi idare ediyor, o kadar yıldız oyuncu içinde ama sahaya hocanın etkisi taktiksel anlamda artık giderek azalmaya başladı.
2: Niye mesela?
0: İşte diyorum ya, Galatasaray 22-23 sezonundan sonra yavaş yavaş artık oyununu yıldızların performansına endekslemeye başladı. Yani
2: oyuncuların performansı düşünce mi?
0: Böyle oyuncuların işte bence sadece performansı değil, işte konsantrasyon düşüyor, odaklanması düşüyor, bireysel form durumu düşebilir. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde mesela Galatasaray bugün yediği golü yemezdi. 4. dakikada bir takım amatör lig golü yemez. Öyle boş bırakılır mı bir oyuncu? Şampiyonlar Ligi'nde o golü yemez Galatasaray. Niye? Çünkü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne bakışı farklı.
3: Ben en son Antalya Spor 2010'da mıydı neydi? Mehmet Özdilek'le öyle bir gol yemişti. Ya, ondan sonra böyle bir gol Süper Lig seviyesinde ilk defa görüyorum.
0: Abi 90+10 golü bu.
3: Evet.
0: Bak 90+10 golü. Kalecin
3: Süper Lig
0: hücuma çıkar.
3: İlk defa görüyorum.
0: Kalecin çıkar hücuma.
3: Evet. Tabii, tabii. Maç başında ilk defa.
0: Ya, ben
2: 4. dakikada yemez böyle bir gol.
0: Ya yani bunu şunu açıklayamayız. Böyle bir takım böyle bir gol yiyorsa maçın başında, ya 11 şöyle olsaydı, şu oynasaydı, bu oynasaydı diye özetleyemeyiz bu işi. Hı hı. Çok daha kronik problemler var Galatasaray'ın. Artık Galatasaray'ın kaderi teknik adamın verdiği taktikten ziyade o gün yıldızlar kendini nasıl hissediyor, iyi mi hissediyor, kötü mü hissediyor, ona bağlanmış durumda ne yazık ki. Bu iyi bir gidişat değil. Çünkü bunun bir örneği var. Paris Saint-Germain, Luis Enrique öncesi yıldızların takımıydı. Teknik adam değil, takımı yıldızlar yönetiyordu. Messi'ler, Mbappe'ler,
1: Icardi
0: takımında Neymar ne oldu? Sonra Luis Enrique geldi, dedi ki böyle gitmez dedi. Takımı ben yöneteceğim dedi, yıldızları yükselteceğim dedi. Bambaşka bir şey çıktı ortaya. Yani Galatasaray Paris Saint-Germain'in o yıkım dönemindeki görüntüsünü andırıyor şu anda. Yani bugün şey Leo çıkacak işte soldan topu sağa çekecek, vuracak, gol olacak. Osimhen çıkacak sahneye bir şey yapacak. İşte Barış bir şey yapacak, Yunus bir şey yapacak ama bu her zaman olmuyor işte böyle. Çünkü teknik adam takımı olmak başka bir şey. Galatasaray şu an bir teknik adam takımı değil. Şu an yıldızların himayesinde.
1: Ne yapsın yıldızları?
0: Bir şeyler yapmaya
3: çalışan yıldızlar takım ve kötü bir orta saha.
1: Osimhen'i göndersin. Mbappe'yi gönderdi, düzeldi.
0: Yani işte sorun neyse artık, yani o Mbappe mi, yani o zaman Mbappe sorunu mu, şu an Osimhen mi sorun ya da başka bir oyuncu mu sorun, onu Okan Buruk bilir tabii ki.
3: Sorun orta saha.
0: Yani orta saha olayı.
1: Sorun değil tabii, Osimhen olmayınca olmuyor.
0: Ama
1: yani
0: orta saha olayı
1: sorun
0: konusunda %100 hak veriyorum ama bu maçın da orta sahadan okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Sezon genelinde Galatasaray orta saha rotasyonu anlamında son derece zayıftır. Hı-hı. Ama bu maçta senin karşında Fabinho ve Melih var. hani karşında örnek veriyorum, Vitinha ile João Neves yok ki. Hani olsa dersin ki benim orta saham zayıf kaldı.
3: İşte düşün, Yunus, Sara, Torreira orta sahası. Torreira'yı ayrı tutuyorum yani, sakın yanlış anlamayın. Torreira hakikaten iyi bir sezon başlangıcı da yaptı bence.
0: %100.
3: Hani Torreira, Sara, Yunus diye bir orta saha olmaz yani.
1: Ya tabii ki olamaz yani. Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Hayır, o zaman ne olacak?
3: Ya bunun için futbol uleması işte olmaya falan gerek yok. Ya bununla Şampiyonlar Ligi'ne ha şöyle çıkarsın. %80'e %20 toplu oynama oranı.
0: Başka bir oyun
3: ben
0: oynarsın
3: Leao
0: tabii.
3: Ben öyle kontra yapayım yani falan. Ama onu da yapamaz hoca. İlla ileride basacak. Hani çünkü mecbur. Hı hı. Başka bir şey yok. Hani Galatasaray ileride topa basacak. Osimhen geçen sene kaç tane top kaptı da gol attı. Ama şu an Osimhen yok ki sende. Deniz'le, Yunus'la falan hani gerek yok yani. Sende Leao var, Sané var. Mümkün oldukça insanların geçiş oyunu demekten keyif aldığı şu dönemde kontra atakla gol arayacaksın abi.
0: Ya bir de şöyle bir şey var.
3: Ha, dünyanın kolay şeyi kendi evinde kazanmak isteyen, kötü bir dönemden geçen yeni teknik direktör olan Trabzonspor'a top bırakmak bu kadar zor olmamalı.
0: Ya biz yayın öncesinde konuştuk işte burada. Dedik ki Trabzonspor ne yapacak? Geride bekleyecek, kontrollü oynayacak, sana baslayacak.
3: Salah var, ona uzun oynayacak.
0: Yani şimdi biz bunu kıt futbol zekamızla yani anlayabiliyoruz ve bunun analizini yapabiliyoruz. Ya Okan Buruk şunu nasıl diyemiyor? Ya ben bugün başka bir şey oynayayım Trabzon deplasmanında mesela. İşte Osimhen'im de yok.
2: Şöyle diyorsun. Bence de katılıyorum. Salah'a önlem alamamış. Mesela Konya Spor nasıl aldı Masuaku ile? Etkisiz hale getirdi. Özellikle maçın ikinci yarısında. Yani Salah'ı bu kadar boş bırakırsan...
0: Abi yapacak iki şey var.
2: Salah da gider golünü atar.
0: Sen bir kanat oyuncusun, nasıl yarılmaz savunabilirsin? Bir, öndeki kanat oyuncundan yardım alırsın bekine. Leao bunu yapabilir mi? Yapamaz. Başka bir oyuncu. Merkezden bir oyuncuyu oraya kaydırırsın 6-8'lerinden bir tanesini. Sara öyle bir oyuncu mu? Değil. Ya dolayısıyla zaten Galatasaray'ın önlem alma şansı yoktu ki saha içindeki 11'den. Geçen sezon Galatasaray'ın saha içinde kronik problemleri vardı. Savunmada stoper geldi değil mi? Yine Abdülkerim oynuyor. Orta sahada problem vardı. Hugo Çukwu'yu aldılar. Hugo Çukwu kulübede. 10 numaramız yok dendi. Batrokov geldi. O da oynamıyor. Yunus oynuyor yerine. E hocam o zaman transfer döneminde ne yapmış oldu Galatasaray? Yani o parayı nereye bak, harcadı?
2: Aral'ı istedi alamadı. Ju'yu da istediler bir ara biliyorsun. Frank evet. Luno'yu.
0: De orada yabancı matematiği tabii. Diyelim ki. Hani,
2: hayır.
0: Hani onu diyelim ya, yabancı matematiğinden alamadı yabancı
2: başkan
0: oyuncu.
2: Başkan Dursun Özbek her şeyi anlattı. Ne dedi? Hep ben röportajında da söylemişti bana aynı şeyi. Bekleyeceğiz demişti. Kırmızı çizgimiz, bizim harcama limitleri belli olsa bile piyasalar çok yüksek bekleyecek. Bekleyeceğiz. Hata yaptığını da kabul etti. Hani
0: abi, hata yaptığını kabul etmiyor başkan.
2: Hayır şöyle, kasamıza 50 milyon euro koyduk tamam diyor mı? Ama kampa erken gelseydi oyuncular çok daha iyi olurdu abi, diyor. Bir taraftan
0: güzel mantık.
2: Ekonomisini düşündüm tamam, diyor ama
0: güzel
2: yanlış
0: mantık,
2: yaptılar
0: 50
2: işte.
0: Milyon euro şimdi diyelim ki Galatasaray'ın kasasında diyelim ki düz hesap.
3: Nasıl 50 milyon kar etti?
2: Ya, ya işte 70 verecekken mesela 40'a aldık.
0: Ya Batrokov, Deniz Gül ve Leao'yu Galatasaray toplamından
3: Batrokov ucuza mı aldı?
2: Leao mesela 50 iken 39'a aldı.
0: Temmuz'a göre ucuza almışlar.
2: Tabii öyle hani.
0: Şimdi diyelim ki gerçekten başkan rakamları bildiği için bunu söylüyor. Diyelim ki evet, doğru gerçekten de. Ben başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray bu oyuncuların tamamı erken gelmiş olsa, hazır olmuş olsa, adapte olmuş olsa ve Lisbon'u deplasmanda yenmiş olsa. Tabii diyelim ki. Ve günün sonunda o 3 puanla Şampiyonlar Ligi'nde 24'e kalmış olsa. Belki şu an kalamayacak. Kayıp ne kadar şu an burada? Tabii. Galatasaray'ın kaybı ekonomik tabii anlamda. Ya şimdi sadece işe ekonomik yönden bakarsanız çok iyi bir sonuç çıkmaz buradan. Yani Galatasaray şu anda transferlerini takıma adapte etme konusunda büyük problem yaşıyor.
2: Evet.
0: Hangi yeni transferi Galatasaray'ın şu an katkı veriyor sahada? Var mı?
3: Leo, aynen. O bir tehdit.
2: Şöyle bir örnek verebilirim. Başkanı ağırladığımızda biliyorsunuz, röportajda söyledi. Trabzonspor kombine geliri 800 milyon lira. Forma ve ürün satışlarından da Salah'a ödenen rakamı çoktan çıkardılar. Salah'ın yıllık ücretini de çıkardılar. Hani Onur'a şuradan katılıyorum. 70 milyon tasarruf etmemiş oluyorsun aslında. Şaşalı bir kadro kursan yine sponsorluk gelirleri, maç günü gelirleri, işte galibiyet gelirleri derken o para çıkıyor aslında. Yani hem de çok daha güçlü bir kadro kurmuş oluyorsun Şampiyonlar Ligi için. Şimdi Torreira'nın bile çıktığında yedek kulübesinde bir ruh hali vardı, gördün mü? Hani ben bittim, tükendim, ya biter, mutsuz.
0: Tükenir işte yani.
2: Mutsuz.
3: Tek orta sahil oyuncu.
0: Geçen sezon için dedik ki.
2: Daha ne yapabilir? Yani bir oyuncu tek başına bu kadar elinden gelen bu.

0: Abi dünyada bakın yani değişmeyen, dönüşmeyen takım yok.
1: Doğru.
0: Yani ne kadar büyük başarılar elde edersen et, belli bir zaman sonra artık o değişime muhtaçsın. Yani evet. Burada hepimiz bas bas bağırdık. Dedi ki Galatasaray'ın bir değişime ihtiyacı var. Savunmasının ortasında, orta sahanın ortasında, merkezinde artık bir oyuncuların yenilenmesi gerekiyor. Yorulanlar var mental anlamda.
2: Orta saha ihtiyacı var.
0: Tabii yani ki %100.
2: Yani, Lemina, bak Osimhen'i hissediyor ya Galatasaray. Tabii ki hissediyor.
3: Osimhen'e ihtiyacı var. O numara ihtiyacı var.
2: Yani affedersin, şey Şalai kaptırdı topu. Yani. Herkes unutuyor.
1: Tabii, aynen. Evet.
2: Kaptıran Şalai ilk golde.
1: Doğru.
0: Ya, abi onu kaptırsa bile o pozisyonla yerleşim hatası.
2: Çok iyi niyetli, çok çalışkan, ahlaklı. Aynen. İyi ki Galatasaray rotasyonunda, bu ayrı bir şey ama. Abi Galatasaray'ın sağ beki Şalai mi ya?
0: Evet. Yani normal planlamada Singo'ydu. O da yok piyasada. Yani
2: Singo mu? Singo'yu ben yolda görsem tanımam. Yani,
0: evet. Şu an o durumda.
2: Singo. Fotoğrafında falan hani.
0: Abi eskiden gazetelere ilan verilirdi. Kayıp ilanları.
2: Yani 4 şey şıktan verelim. Birinde seçemem.
1: Yani. Bu takımda Zaniolo bile çok iş yapardı. Ya çok.
0: Abi gönderilen hoca oynatmıyor. Çok...
1: Evet işte bakın, oynatacaksın hoca ama.
0: Zaniolo ya. Bakın ısrarla bir oyuncu istedi değil mi? Batrakov hoca istedi. Evet, evet. Görüntülü görüşmeyi kendi yaptı. Tabii, anlattı. Tabii.
1: Aynen.
0: Oyuncu geldi oynatmaya başladı.
1: Evet sonra kesin.
0: Şimdi İki maçtır kulübede bu çocuk. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin bir pozisyonda bir oyuncu varsa onu oynatacaksın. Ya bu devşirmeler, işte kanadı 10 numara oynatmalar, hücum oyuncusunu bek oynatmalar falan, bunlar güzel bazen, romantik geliyor insanlara ama ya yeri geldiğinde sen o pozisyon oyuncusunu oynatacaksın. Galatasaray'ın şu an kadrosundaki tek 10 numara, beğenirsiniz beğenmezsiniz, iyidir kötüdür, Batrakov. Yani yeterli de yetersiz ayrı mevzu. İlkay'ı şu an hoca hiç düşünmediği için söylüyorum.
2: Yani kendi şu an problemi.
0: İlkay
2: yani
0: şu an yok.
2: Galatasaray'da bir teknik direktör değişikliği olsa ilk hamle İlkay olacak, ben size söyleyeyim.
1: Oyun liderliği verir.
2: İlk hamle İlkay Gündoğan olacak.
0: Şöyle bir örnek vereyim.
2: Bunu bir söyleyeyim.
0: Şöyle bir örnek vereyim.
2: İlkay'da ben acaba İlkay ne düşünüyor? Şimdi ne konuşuyor?
0: Thomas Rice kime gitti abi?
2: Kime?
0: Salah'a gitti değil mi ilk görüşmeyi? Evet. Şu an Galatasaray yeni bir hoca gelse bence İlkay'a gider ilk.
1: Tabii en tecrübeli.
0: İlk görüşme İlkay'la yapar.
2: Ben şey yaparım, şöyle yaparım. Osimhen'i ararım, derim ki ilk görüşmeyi seninle yapacağım ama sen yine de bozma, İlkay'la yapacakmış gibi yapalım derim.
0: Şu anlamda İlkay'la yaparım. Takım içinde futbol bilgisi en yüksek adam İlkay Gündoğan'dır diye tahmin ediyorum.
2: Ya, muhtemelen.
0: Yani.
2: Ya, teknik heyeti de katarsan.
0: Tabii yani belki teknik heyetteki birçok insandan bile futbolu iyi biliyordur. Sen de iyi gömdün abi.
2: Abi bugüne kadar övdük de ne oldu? 4 yıldır Zeki Uzundurukan'dan tut. Çok ciddi bir Okan Buruk savunması var. Hala da söylüyorum. Okan Buruk istifa yazanlar hani delirmiş olmalı.
1: Ama bak şampiyon hoca sonuçta yani kalkıp da.
2: Abi bana mı söylüyorsun?
1: Bugün işte performansını beğenmedik Okan Hoca'nın.
2: Et kemik kan ter gözyaşıyla Okan Buruk övgüsü düzenlerden çok, biriyim ben.
1: Aynen,
2: ben şu anda şunu söylemeye çalışıyorum. Bak nihai bir noktaya getireyim ben lafımı. Ya, Okan Buruk ne yapmaması gerekiyorsa onu yapıyor. Hani bir dönemin Ali Koç'una benziyor şu anda refleksleri. Ne yapmaması gerekiyorsa.
1: Şampiyon olmamak için her şeyi yapıyor yani, diyorsun.
2: İnanamıyorum ya. Her şey aslında hazırlık maçının 5. dakikasında Türk bir hakem yönetirken. Bir evet, hakem doğru. Hazırlık doğru. Maçında asla kırmızı kartında davranmak istemez. Tamam evet. İstemez yani.
1: Tabii,
2: yazık zarar vermek istemez. Çünkü onların hepsi disiplin cezasıdır. Bir şeydir yani. Özellikle Türk'üm ben şimdi. Okan hocamı niye zedeleyim ki Avrupa aynen. Maçı var moralini bozayım diye düşünürsün. Ama başardı Okan hoca. 5. dakikasında attırttı kendisini ya hazırlık maçını.
1: Bugün de gereksizdi. Gereksizdi yani.
2: Ama
1: zaten
2: şöyle bir durum var.
1: Bak, geri döndürme şansı yoktu.
2: İsterim. Orada bir şerhim var benim. Gerek İrfan hocayı dinlediğimde gerekse Okan Buruk'un bir paragraf bir açıklaması yansıdı bugün.
0: Bein Sports evet, muhabirine konuşmuş.
2: Bir paragraf bir açıklaması yansıdı. İkisini hesaba kattığımda bana yalan söylüyorlar gibi gelmiyor. Konu şuymuş. Ben anlatayım. Anladığımı tabii, net yani. Anlatayım. Net lütfen. Anladığımı buyurun. Düşünüyorum. Hoca görmüyor musun demiş. Kırmızı kartı kastediyor. Ki bence kırmızı kart Savic'in
1: doğru.
2: Yaptığı. O
1: doğru.
2: Ayrı bir konu. Ama farklı bir konu bu. Hani o kırmızı kart evet. Görmüyor musun diyor. Net dördüncü hakem kör müsün anlıyor. Yani bunu demeçlerden başka hiçbir deşifre çıkmıyor. Şimdi koskoca Okan Buruk, koskoca İrfan Hoca. Yani Bu arada hani görmüyor musun da kör müsün arasında çok fark var mı, ondan da emin değilim.
0: Kör müsün, kırmızı kart mı?
1: Hayır, onu da diyebilir ya. Görmüyorsa evet, evet, diyebilirsin ya mecazi hayır, anlamda. Kör soracağım müsün yani, bunu
0: kör
1: niye
0: müsün
1: göremezsin?
0: Kırmızı kart mıdır bu arada?
1: Değil işte, onu diyorum. Mecazi anlamda diyor yani. Sonuçta ya, körsün dememiş.
2: Körlük hakaret değil ki.
1: Sen körsün, hakem demiyor ki. Kör müsün diyor. Yani görmedi.
0: Öyleyse kör müsün demişsin.
1: Bunu da diyebilir ya. Hayır.

0: görmüyor olmakla kör olmak zaten eş anlamlı.
1: Ama bu şey hani bu tepkiler biraz da Okan Hoca'ya şeyden, bugünkü değil de.
0: Hayır değil. Bugünkü değil, evet. Evet. Bugünkü bardağı taşıran adam.
1: Yani genel anlamda kulübedeki hali ve tavırları hocanın saklısın. Yani.
0: Ama süt dökmüş kedi gibiydi. Kırmızı kartı gördükten sonra her şeye itiraz eden Okan Hoca da bir tek kırmızı karta itiraz etmedi. Hakikaten vakur bir şekilde kırmızı kartı aldı ve gitti.
2: Evet doğru.
0: Çok iyi. Hocam sen gibi, kırmızı karta tepki veremiyorsan
2: Okan Hoca haksız, o zaman ver. O zaman
1: dediğin gibi çok haksız bir kırmızı kartı. Evet, hem de haksız bir kırmızı daha kartı. Büyük reaksiyon vermesi
0: gerekirdi. Hiç reaksiyon vermedi. Allah Allah, zaten dibindesin hocam. Kırmızı kart gördün, artık atıldın sahadan.
2: Ceza almış. Hani
0: tepki vereceksen orada ver. Ne verecek abi? İki maç değil, üç
2: ya
0: maç olur.
2: Kör müsün diyerek kırmızı kart görüyorsa en ufak bir orada ters bir laf sıkıntı.
3: İkinci sarı kart var ama, sarı kart var.
0: Hayır, zaten. Sarı kart var. Sonra doğrudan
1: direkt kırmızı
0: gösterdi.
1: Direkt kırmızı verdi direkt galiba. İkinci sarı kart değil.
3: İkinci sarı kart.
1: İkinci sarı karttan veriyor.
0: İkinci sarı kartı gösterdi mi? Ben sadece kırmızı gördüm. İlk sarıyı gördüm. Ve İkinci sonra çap diye kırmızı.
3: Kaynak Enler Bilgin.
1: Olabilir. Tamam. Saygımı sonsuz.
3: Bir yandan eve ulaşmaya çalışıyor, bir yandan bizi Aspor Radyo'dan dinliyor. Öyle bir avantajınız var bu arada. Aspor Radyo'dan her zaman bu programları takip edebilirsiniz. Bakın. Kanalımızın koordinatörü Ender Bilgin bile Aspor
1: Radyo'dan canlı yayını takip ediyor şu an.
3: Takip ederek
1: ve
3: gidiyor.
1: Asist yapıyor.
3: Evine doğru.
0: Yani her ne olursa olsun tabii ki Okan Buruk sadece bu pozisyonda haklı bile olsa, genel olarak hal ve tavırlarının Galatasaray'ın genel kurulu, lise ağırlıklı Galatasaray kültürünün temsil edildiği genel kurulda Okan Hoca'nın hala bir sempati yakalayamamış olması çok acayip.
2: Ama kredisi bakın, var ya. Yani bu
0: kimde?
2: Okan Hoca'yı bugün hani bu
0: ben de kredisi
2: sonuçta
0: var.
2: Trabzonspor'a kaybetti ya.
0: Abi ha, ben yani de kredisi
3: var. Mi kaybetti?
2: Sen de abi, kredisi abi, onu var. Diyorum. Yani şimdi abi, ben şu Okan Hoca yine belki milli maç sonrasında, çünkü liderdi Trabzon'a gider, Akyazı gittiğinde liderdi. Belki yani bugünkü sonuçlara göre liderliği de kaybedebilir. O ayrı konu ama Okan Hoca tamam böyle inişli bir derbi kaybetti dediği gibi Cüneyt'in. Milli maç dönüşü 3 haftalık aradan sonra belki Galatasaray gaza basacak. Yine takımı enerji olarak yükseltecek, sevk ve idaresini iyi yapacak. Takım toparlanacak belki.
0: Onun için konuşuyoruz zaten biz de.
2: İlkay Gündoğan devreye girecek. Yani
0: Galatasaray'da orada başka bir şey var.
2: Olabilir. Galatasaray'da enseyi karartacak bir durum yok abi, ya bugün bir derbi kaybetti. Kötü oynadı, kaybetti.
1: Sorun şu, biliyor musun abi? Şimdi
0: 4-0.
1: Ben olabilir, çok yoğun bir destek olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunun şu anda ölçümlemesini yapamayız ama dışarı çıkalım. Örnek veriyorum, 1000 Galatasaray taraftarıyla konuşalım diyelim ki. Ben minimum 500'ünün Okan Buruk bıraksın diyeceğini düşünüyorum şu anda. Bak, minimum 500.
2: Anlık olarak diyebilir ama. Sağduyu düşününce de ya 4 yıldır şampiyon oluruz bu hocayla diyebilir.
0: Ben ama daha acayip bir istatistik söyleyeyim sana. İsmail Kartal'la ilgili yapılsa Fenerbahçe'de ne çıkar?
1: Ya o 990 falan çıkar.
0: Bıraksın. Niye kaldı o zaman?
1: Şimdi hayır.
2: Orada farklı bir şey
1: var. Şunu demek istiyorum. Ben buna katılmıyorum ama neden taraftarın böyle düşündüğünü anlamak gerekiyor bir yandan. Yani niye Galatasaray taraftarı 4 yıl takımını üst üste şampiyon yapmış, geçen sezon 24'ü taşımış bir teknik direktörüyle alakalı bu kadar pozitif değil, negatif düşünüyor?
0: Sempati yok.
1: Şu yönden bakın, şunu düşünüyorlar bence. Diyorlar ki ya bu takım 4 yıldır şampiyon, harcanan para ortada, gelen oyuncular ortada. Ya bizim oyunumuz gelişiyor mu, geriye mi gidiyor? Galatasaray'ın, net söylüyorum, oynadığı en iyi futbol istikrarlı şekilde 2022-23 oyunu. Icardi'li, Mertens'li, Raşit Salı, Sergio Oliveira, Torreira. En
0: Galatasaray oyunu Bayern Münih deplasmanı.
1: Yok, oyun, hayır, bir maçlık söylemiyorum. İstikrarlı şekilde Galatasaray'ın 14 maçlık bir galibiyet serisi var, hatırlar mısınız? Konya'da biten bir serisi vardı Galatasaray'ın.
0: Abi şöyle yapalım. Galatasaray'ın iki tane stoperi iyi, uyumlu, bir arada maç oynamış. Evet. En deneyimli stoperlerden ikisi yani hani. Abdülkerim.
1: Davinson.
0: Davinson. Beklere girmiyorum. Ben İsmail tarafını daha çok beğeniyorum. Kalecisi her zaman iyiydi. Muslera'ydı. Şimdi bu.
1: Uğurcan.
0: Gerçekçi olalım. Torreira oynar. Banko. Yanında da Lemina'dan başka bir alternatif bence yok. Yok yani. Alternatif dahi olamaz diğer isimler. Önlerinde de oynatılabilecek tek isim bence İlkay Gündoğan. Batrakov da yedeği olur. Gerçekçi olalım mı? Sağa Leroy Sané'yi koyarsın. Bugünden sonra da koyarsın. Sonuna kadar koyarsın. Kazanana kadar da uğraşırsın. 12 milyon euro veriyorsun o adama.
1: Evet.
0: Elinde İlhan Fakırlı, Saviolo falan varsa onları kullan. Ama yok.
3: Almadığın için.
1: Abi Fatih Terim'den konu açıldı ya. Fatih Terim'in geçen bir röportajı vardı.
0: Sola da Leao'yu koyarsın. İleride de Osimhen'i.

0: Sorun abi. Ne biliyor musun? Sorun ne? Bunu başkan da söylemiş. Aslında Galatasaray'da inanç şu. 4 yıl üst üste şampiyon olmamızın sırrı, başkan bizzat söyledi bunu. Benim röportajımda hepsi var bunların. Bizim omurgayı korumamız dedi. Onur'un dediği gibi omurga heyecanını yitirdi, yaşlandı. Yıprandı, yaşlandı. Yani artık omurga 4 yıl tamam korudun ama 5. yılda yeni bir omurga için temel atmak abi lazım. Bayern atmadılar. Bayern Münih
1: değiştiriyor omurgasını. Tabii, aynen, ya adamlar 9 yıldır tabii, şampiyon tabii, oluyor.
2: Sorunu söyleyeyim ben sana.
1: Omurgayı değiştiriyor.
2: Şimdi Fatih Hoca'yı seversiniz, sevmezsiniz. Fatih Hoca'nın seveni de çoktur. Sevmeyeni de çoktur. Ama yiğit öldür, hakkını yeme. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü.
0: %100.
2: Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük efsanesidir.
0: Kesinlikle.
2: Fatih Terim bir abidedir. İmparator lakabı verilmiş ya Fatih Terim. Hani ötesi yok.
0: Aynen.
2: Hani seversiniz sevmezsiniz. Ama Fatih Terim için hiçbir zaman şunu söyleyemezsiniz. Ben hala öyle demiyorum. Yani Fatih Hoca 74
1: olması lazım.
2: 72.
0: 74 ya da 75 yaşında.
2: Ha, öyle mi? Ben.
0: Ki Şenol Hoca ile aralarında bir yaş fark var. Şenol Hoca 74 yaşında galiba.
2: O zaman 73.
0: Olabilir evet.
2: Tamam. Yani Fatih Hoca ben bir sene öncesini tekrar ettiğini görmedim. Her şeyi söylersiniz bak. Olumlu olumsuz. Her şeyi söylersiniz. Ama Fatih Hoca gelişime her zaman açıktır. Doğru. Bir tane Amerikalı kondisyoner var falan deyip getirir.
1: Aynen. Başka bir şey
2: söyleyeyim. Almanya'dan kondisyoner transfer eder. Doğru. Kaleci antrenörünü ülkeye getirir. Anladın mı? Yani sen ne yaptın abi 4 sene?
0: Şampiyon oldu.
1: Bak.
2: Tamam.
1: Geçen
2: zaten ya sen olacaksın ya öteki olacak.
1: Geçen Fatih Terim dedi ki 4 yılın üstüne UEFA Kupası geldikten sonra takımda kalsaydım dedi, düşüncemiz şuydu dedi. Hacı'yı yanıma alacaktım, Roberto Baggio'yu transfer edecektik dedi.
2: Bak.
1: Yani biz 4 yıl şampiyon olmuşsun, zirveye çıkmışsın.
2: Ekran
1: halen
2: buğulanır ve o güne dönülürsün. Evet. Bir de onu yaşayalım.
1: Hala bir değişim.
3: Paralel evrende.
1: Destek anlamında söylüyorum. Değişim planlıyor hala. Ya biz 4 tamam. sene şampiyon olmuşuz. Ya kalsın bu omurga falan demiyor. Hacı'yı kenara almayı düşünüyor. Oraya Roberto Baggio'yu koyayım diyor. Yani şimdi o yapılmışken
2: Fatih Terim asla mevziyi koruyan bir adam
1: ya
2: değil.
1: Ya burada işte diyorum
2: mevziyi
1: ya.
2: Mevziyi korumaz. Başka mevziye gider. Anlatabildim mi?
1: Taraftar şuna kızıyor. Ya biz 2022-23'ten beri hoca oyunumuzu geliştiriyor muyuz, geliştirmiyor muyuz?
2: Okan Hoca hedefsiz kaldı Okan. Onur.
0: Yani, ama 5'te 5 5'inde.
1: Hedefsiz değil Türk bence.
2: Tarihinde. Hedefsiz kaldı.
1: Yani bence 5'in şampiyon
0: Fatih Hoca'ya geçmek değil mi hedefi? 5'te 5 yapıp.
1: Çok büyük hedef var bence.
0: Aslında o asıl büyük hedef. Belki o hedef aşırı
3: kolay,
0: motivasyon hırslan.
3: Zor ama bir rekor değil.
1: Bir daha kırılamayacak.
0: Kırılmak kırılamaz. Yani. Çok zor.
2: Abi hayatın doğal akışında tabii ki her rekor kırılmalı zaten. Ya yani sonsuza kadar sadece 4 sene üst üste şampiyonlukta kalınmayacak herhalde. Bir gün çıkacak Trabzon arka arkaya 6 şampiyonluk. Bir gün Galatasaray 7. Bir gün öteki 8. Hani rekorlar kırılmak için var zaten.
0: Mutlaka öyle ama yani olmuyor.
2: Hayat
3: 100 metre hariç.
2: Yo, onun da rekoru her zaman kırılacak. Virgülden
3: bir
2: sonra
3: yerde duracak.
2: Virgülden sonra ha. 16. rakama kadar tamam, gidecek belki. Doğru.
3: Ancak hani, öyle.
2: Yok merak etme, yarış hiçbir zaman bitmez. Ve hedef hiçbir zaman bitmez. Bu sene şampiyon olduk. 3 kupa aldık. Avrupa'da da şampiyon olduk. Seneye ne yapacağız? Ne oldu? 2 oyuncunu İtalya Ligi kaptı. Seni İtalya Ligi kaptı. Hani gittim Floransa'ya. İşte o başka bir şey kapı açtı Türk futboluna. O kapı yüzümüze gene şlaps diye kapandı. Sonrasında. Hani Milan'la bir zirve yaptık. Şu anda Arabistan'da kamyonla para atıyorlar. Şey böyle kürekle Arap liglerinde. Nedense bir tane Türk teknik adam yok.
0: Yok. Yok.
2: Nerede abi Türk teknik
0: adamı? Burada da evet. Atılıyor onlara.
2: Nerede Türk teknik adamı?
3: Vardı geçen sezon Fatih Hoca gitti geldi işte.
2: Tamam nerede şu anda neredeler? İşte şu anda, Fatih Hoca düşün. Tüm Türk futbol tarihindeki yani üretebildiğimiz en başarılı teknik evet, adam.
0: Doğru.
2: O bir ara uğradı. Bir ara da Olympiakos'a gitti işte sonra.
0: Evet.
1: Şu an Arda Turan umudumuz işte.
2: İran, tek umudumuz. İran pas takımı Mustafa Hocam var. Azerbaycan'da bir iki denememiz var. Nerede abi Türk teknik adamlar?
3: Güney Kore'ye gönderdik.
2: Bakın artık bu ülkede Salah oynuyor. Salah bak. Bak evet. Salah oynuyor bu ülkede. Evet. Leao oynuyor bu ülkede. Fabinho oynuyor bu ülkede. Bu ülkede artık
3: Onana var.
2: Bu ülkede artık Vlahovic denen sülün gibi çocuk oynuyor.
0: Doğru.
2: Bu ülkede Sané'yi falan beğenmiyoruz biz artık. Hala hakem eleştirisi ya. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Türk futbolunun kurtuluşu yöneticileri eleştirerek hiçbir yere varamadık. Onlar çok güçlüler. Yöneticiler canımız, ciğerimiz, veli nimetimiz. Onlar futbolu en iyi onlar biliyor. Yöneticilere bir yere bir şey yapamıyoruz. Hani böyle hani Federasyonu da onlar yönetiyor. Kulüpleri de onlar yönetiyor.

0: bari Türk teknik adamların gelişmesi yönünde davranalım. Ben bundan sonra Türk teknik adamlardan tüm desteğimi çekiyorum. Umudumu da kaybettim.
1: Gelişmesi yönünde davranalım dedikten sonra.
0: Artık olamayacaklar ya. Bak göreceksiniz. Abi bağıra bağıra geldi. Şu anda devir değişti diyorum size. Bakın Galatasaray 5. şampiyonluğunu alabilir. Aldı dersen şaşırmam. Alabilir.
2: Tabii.
0: Ama muhtemelen bir yabancı teknik adamla olur.
2: Yani Galatasaray'a Okan Hoca gidecek. Yabancı hoca gelecek, ondan sonra mı şampiyon olacak Galatasaray bu sezon?
0: Kısır döngüde Galatasaray şu anda.
1: Galatasaray böyle dönemlerde
2: çok güçlü çıkıyor, bravo.
1: Güçlü çıkmıştır.
0: Bu milli maç fırsat var, Barcelona maçı diyorsun.
2: Bir de en önemlisi Osimhen yoktu bugün ya.
0: Ben milli size şimdiden söyleyeyim de ondan sonra konuşulmadı olmasın. Galatasaray Barcelona'yı yenerek bu buhrandan çıkacaktır arkadaşlar.
2: Evet, Osimhen'le.
1: Yani.
0: 7 hafta son maçında Barcelona gördünüz mü?
1: Neden olmasın?
2: Neden olmasın tabii ya, 11-11 oynanacak. Niye gülüyorsun?
1: İşte Fenerbahçe gülmüyorum. Bu sezonun
0: ağlamadaki lıyım. Hani gülme
1: en değil, formda
0: hani
1: takımı Roma ile bir berabere kaldı ve oyunun üstünüydü.
2: Ya Galatasaray
3: Serkan olur. Abi bugün tamamen ne?
0: Patron siz Barcelona Galatasaray maçını
2: Galatasaray kazanabilir.
0: Şu 20 günde mucizeler i̇şte, falan.
3: Ya milli ara giriyor, belki düşer ritimleri.
0: Ben milli ara geliyor evet.
2: Galatasaray Barcelona'yı yenerse hiç şaşırmam. Galatasaray bir devrim takımıdır. Galatasaray bir devrim takımıdır. Bunu unutma.
0: Ben de şaşırmam abi. Ben
2: Avrupa'dan kupa getirmiştir.
0: O dediğim mucizelerin hepsinde ben oradaydım.
2: Liverpool'u 1,5 arayla ben arayla 2 kez yenmiştim.
0: Okan Hoca ile olmaz demiyorum.
2: Old Trafford'da Manchester United'ı yenmiştir.
0: Okan Hoca biraz bakış açısını değiştirsin diyorum. Okan Hoca kendini yenilesin.
1: Beşiktaş'a Fenerbahçe'de yenileceğim.
0: Ya Allah aşkına 5 sene önce ben böyle yorum yapmıyordum. Ben kendimi yeniledim. Doğru yanlış bilmem. İyi ama de değiştiriyorum. Gelişmeye çalışıyorum.
2: Okan Hoca
0: belki yanlış yere gidiyorum ama tekamül ediyorum. Okan Hocam senin tekamülün nerede? Hangi noktada tekamül ediyorsun?
2: Liverpool'u yenen de Okan Hoca'ydı. Manchester United'ı yenen de.
0: Tamam.
2: Bayern Münih'e 2 maçta 70 dakika sahayı tamam. dar eden de.
0: Evet.
2: Ya çok iyi maçtı.
0: Harikaydı. Ben çok umutluyum kendisinden. Benim için Okan Hoca'ya dair, benim mesela Sergen Yalçın'a dair çok umudum şey kalmadı.
2: Bir de bugün,
0: ama Okan Hoca'ya dair çok umudum
2: bugün
0: var.
2: Trabzonspor, bugün Trabzonspor iyi Galatasaray iyi gününde olsaydı, Osimhen de olsaydı bugün Trabzonspor bu oyunla çünkü bir şahlanıştı.
0: Yani kesinlikle.
2: Bir kırılmaydı. Mecburdu Trabzonspor kazanmaya. O şekilde oynadılar. Çatır hatırla 1-0'dan sonra Galatasaray'ı öyle bir uyuttular ki yani nasıl paslaşmalar yaptılar ya? Hiç pas hatası yapmadan Galatasaray yani nerede? Hani şöyle idman maçına döndürdü Trabzonspor. İstese Galatasaray'a hücum yapıp oyunu hızlandırıp Galatasaray'ı oyunun içine sokabilirdi. Oyunun içine hiç sokmadı ilk yarıda Trabzonspor Galatasaray'ı.
0: Çok güzel espriler dönüyor benim WhatsApp gruplarımda.
2: Asıl en güzeli şey Salah gol atmaya giderken Trabzonspor'a.
0: Ya Okan Hocam tek hamle
2: onu gösterebilir
0: nerede?
2: Miyiz?
0: Bak.
2: Sayın Müdürüm. Salah gol atmaya giderken ilk golde arkada Abdülkerim Bardakçı motosikletle geliyor.
0: O çok komik ya. Ya
2: onun çok yaratıcı bir başlık yalnız.
3: Onun benzerini Beşiktaş yapmıştı Fenerbahçe derbisinden sonra.
1: Maçtan görüntü kullanamıyoruz.
2: Evet, evet. Çok iyiydi ama.
1: Fotoğrafta yani, kullanamıyoruz.
0: Yani Okan Hoca tekamüle meyilli, akıllı, gerçekten akıllı ve zeki, iyi iletişim kurabilen bir insan. Futbolculuğunda ne bir rakibine, ne bir takım arkadaşına, ne maçını yöneten hakemlere, bizzat hepsini de tanırım, ne de herhangi bir hocasına, takım arkadaşına, rakibine bugüne kadar hiç duydunuz mu futbol aktif yaşamında Okan Buruk'un antipatik bir hareketini veya Okan Buruk'un istenmediği Beşiktaş'a gitti, Beşiktaş'a giderken gitti, ayrıldı. Hani mesela Okan Buruk sevilen bir simadır. Sempatik bir simadır. Bakın,
1: doğru.
2: Fatih Terim'den sonra Türk futbol tarihinin
0: onların etrafında dönüyordu.
2: Bir şey söylüyorum. Fatih Terim'den sonra Türk futbol tarihinin en büyük hocalarından biridir Okan.
0: Bak, sempatik. Belki de iyi nerede diyorum.
2: Ya o ayrı.
0: Okan hocam, sen sempatik bir adamsın. Sonuna kadar da ediyorsun. Bence çok iyi de bir insansın. Çok da kaliteli bir insansın.
2: Aynen. Katılıyorum.
0: Peki senin sempatin nerede? Okan hocam, sen çok zeki, kendini geliştirmiş bir insansın. Seni ben Premier Lig'lerde şampiyonluğa oynayan takımlara yakıştırıyorum. Peki senin tekamülün nerede?
2: Çok yoruldu hoca. Hiç
0: abi
2: dinlenemiyor ki.
0: Ama başarılısın abi. Sen evet, özgüvenle olmayacaksın da ben mi olacağım? Allah yani yanındaki yazık ya. Senin milyonda birim para kazanmayan.
1: Maç oynadı daha sezon.
0: Dördüncü hakemle uğraşıyorsun
2: sürekli
0: ya.
2: Sürekli yarıştığı için o yarışı kolay değil
0: en
2: ya.
0: En büyük rakibi dördüncü hakem abi. Ali Koç falan gittikten sonra çok büyük boşluğa düştü. Şey yapamıyor.
2: Motive miydi?
0: Enerjisini atamıyor. Dördüncü hakemlerle uğraşıyor. Ya bırak o

0: işine bak ya.
1: Yani gerçekten çok kıymetli birisin. Çok büyük potansiyelsin. Toparlayacaksa da bu takımı sen toparlayacaksın. Ama iyiye gitmiyor işler hocam. Dost acı söyler. Başka da bir şey diyemem.
2: Peki.
3: Bitirdi bizi ya.
2: Kız çocuk doğdu.
3: Serkan ama Korkmaz yanım, bizi yani, bitirdi bu akşam.
1: Arkadaşlar sempatik mi şu an Okan Buruk?
3: Değil ama yoruldu hoca belki ya.
1: Eskiden sempatik miydi? Evet.
3: Tabii ki.
1: Türk futbolunun en sevilen simalarındandır. Ya, aleyhine konuşan bir kişi bulamazsınız.
4: Bir şey söyleyeceğim. Sempatik olmak mecburiyetinde mi?
1: Ama bu adam sempatik de abi.
3: Ama itici yani. De değil ya. Hakemlere biraz fazla itiraz ediyor.
1: Camiası bile itici buluyor onu.
3: Yok, hakemlere biraz fazla itiraz ediyor. Ya belki itirazında haklı bu arada olabilir.
4: Sporting maçındaki hareketlerinden dolayı eleştirilecekse eğer Galatasaray camiası tarafından, ben onu kabul etmiyorum bir kere.
1: Aa.
4: Hayır, şu anlamda. Sporting maçındaki görüntülerinden bahsediliyorsa, ya bu dünya futbolunda Guardiola diye bir adam var. Maçtan sonra kendini tırmaladı, tırnakladı kendini. Yayına çıktı.
1: Doğru.
4: Bir tane City yöneticisi demiştir ki utanıyoruz biz Guardiola'nın demiş midir? Ya da City'li üye, genel kurul üyesi zannetmiyorum.
1: Neden tırmaladı?
4: Yenilgiye öfkelendi, kendine kızdı belki.
1: Ne var ki?
4: Şimdi Okan Buruk da kulübede...
1: Kime zarar verdi?
4: Şimdi Okan Buruk kulübede hakeme tepki göstermiş, bir yeri yumruklamış, utanıyoruz. Yani ne alakası var?
3: Aynen
4: şimdi?
3: Katılıyorum.
4: Ya bu utanç vesikası değil ki bu ya. Hakem seni doğramış orada yani.
3: Mourinho da Okan Buruk'un burnunu sıktı. Ama ne oldu? Real Madrid'in teknik direktörü abi. Hayır,
4: şimdi... Mourinho'nun kariyerinde yüzlerce vardır.
1: Teknik direktör mü Real Madrid'de?
4: Hayır hani. Şimdi Mourinho bilemem. Bunu yapınca hoca bakın ne kadar hırslı. Guardiola yapınca hoca ne kadar hırslı. Adam kendini tırnakladı yayına çıkarken. Yani Okan Buruk kulübede bakın ligdekilerden bahsetmiyorum. Ligde abartıyor. Ama o maç için söylüyorum. Sporting maç
1: o
4: için
1: maç
4: söylüyorum.
1: O maç özelinde haklısın.
4: Ya olmaz şimdi çıkıyor bir tane üye diyor ki utanıyoruz biz Okan Buruk'tan. Ya niye utanıyorsun?
1: Abi sempatik Okan Buruk geri istiyoruz. Galatasaray taraftarını seslendireyim. Sempatik Okan Buruk'u geri istiyoruz. Kendini geliştiren Okan Buruk'u geri istiyoruz. Ondan da umudumuzu kaybetmedik.
4: Okan Hoca'nın bir kere ben Kemerburgaz'da biraz kontrolü kaybettiğini, forma adaletinin baya baya şaştığını artık Kemerburgaz'da görüyorum, gözlemliyorum. Bir kere Okan Hoca'nın...
1: Delil. Bak bakalım.
4: Söyle abi.
1: Galatasaray bir önceki lig maçına 6 Türk futbolcuyla çıktı.
4: Doğru. Evet konuşmuştuk burada.
1: Sonra da değişti. Bugün kaç Türk futbolcuyla çıktı ve sonra kaç Türk futbolcu girdi? 7 tane Türk futbolcu oynadı bugün Galatasaray'da.
4: Evet.
1: 10+4'e muhalefetle geçti ayları Galatasaray'ın.
3: Ama formsuzluk.
1: Yok. Nerede abi o yabancı yok. Oyuncular? Ya, aldınız. İşte oynamıyorlar.
4: Ya, burada.
3: Yok hazır değiller ya. Leslie'yi gördük bugün girdi. Kırmızı kart gördü.
4: Şimdi haftalardır şimdi oyuncu çok zekidir. Haftalardır dökülen bir Gabriel Sarı'mız var.
1: Şimdi,
4: Gabriel Sara dökülüyor mu dökülmüyor haftalarda dökülüyor. Ya şimdi ben kendim mesela İlkay'ı yerine koyuyorum. Ya da İlkay'ı da geçtim.
3: İlkay formayı alacak demek ki
4: Renato'nun Yegan'ı yerine koyuyorum kendimi. Ya bu futbolcu Trabzonspor'la Galatasaray'ın arasını açtı ya. Ertuğrul Doğan ne dedi? Kırgınım Galatasaray'a bu yüzden. Doğru. Kızgınım dedi. Ya Niyaga mesela Sara'nın yerine hiç oynayamayacak durumda mı 5 dakika bile?
3: Niye Trabzonspor'da olsa bugün orta sahada takır takır oynuyordu.
4: Şimdi insanlar diyor ki mesela İlhan Fakıllı neden Galatasaray'a gelmedi? Ya Allah korumuş İlhan Fakıllı'yı ya.
3: Oynatmazdı.
4: Ya İlhan Fakıllı'yı Allah korumuş Galatasaray'a gelmemiş, Beşiktaş'a gitmiş, adam hayatının adımını atmış. Ya çünkü hocanın böyle bir düşüncesi yok. Yani Niyaga çıksın oynasın. Yok illa orada Gabriel Sar oynayacak. Ya hocam oynamasın bir maçta da. İşte Abdülkerim illa orada oynamak zorunda. Lisbon maçında Abdülkerim'i bence koruduğu için oynatmadı bu arada. Abdülkerim'i düşündüğü için.
1: Sakatlığı vardı ama.
4: Sakatlığı da vardı da Abdülkerim bence düşeceği durumları da hesap ederek oyuncusunu korudu
1: evet,
4: bence.
1: Evet Türk oyuncularla arası çok iyi.
4: Yani şimdi Yunus Akgün evet iyi başladı. Ya oynamasın bu maçta Batrakov oynasın mesela yani. Örnek veriyorum burada. Ya burada biraz forma adaleti şaşmış durumda Galatasaray'da. Ya bu biraz problem yaratmaya başladı diye düşünüyorum ben. Ki Okan Hoca'nın daha önce yaptığı en net işlerden bir tanesi bu yerli yabancı ayrımı yapmadan herkese formayı çat çat çat vermekti. Ama şu an geldiğimiz noktada yani biraz Kemerburgaz'ın kontrolünü kaybetti. Kaybetme sebebi de kontrolü kaybetmemek bu arada hoca şunu diyor. Yani ben oradaki hiyerarşiyi bozmayayım ama işte Yunus Barış önemli oyuncular. Eren Elmalı mutlaka oynamalı ara sıra gibi. Mesela Günay mesela niye oynadı Süper Kupa maçında geçtiğimiz sezon? O da bir örnek. Günay'ın oynatılması gibi. Burada hocanın artık bu forma adaletini biraz daha dengeli şekilde dağıtması gerektiği düşünüyorum. Tabii ki kaybedilmiş bir şey yok Galatasaray adına. Belki de yarın liderliği

0: kesin olarak kaybediyor Galatasaray ama milli aradan evet. sonra liderliği alacak belki, bilemeyiz. Evet. Ama işlerinde iyi gitmediği kesin ya. Okan Hoca'nın artık bir aynaya bakıp
1: bence
0: bir evet. ben nerede hata yaptığımı sorması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Okan Hoca'nın tabii ki eleştirilecek tarafları var ama bence işte o omurgayı oluşturan oyuncuların formsuzluğu, yorgunluğu ki özellikle milli takıma çok fazla oyuncu gönderiyorlar. Milli takımlarda çok fazla mücadele ediyorlar. İşte kupalar var. Şampiyonlar Ligi geçen yıl çok yıprattı bu omurgayı oluşturan takımı. Yani tamam, Okan Hoca sevk ve idare konusunda, tercihler konusunda adil davranmıyor da olabilir. Hoca da çok yoruldu bana göre. Çünkü sürekli yarışıyor. Sürekli stresin içinde, bu seneki stresi daha fazla. Beşinci şampiyonluk ki tarihi bir fırsat. Bir daha böyle bir fırsatı meslek hayatı boyunca, antrenörlük hayatı boyunca yakalayamayacak. Hani Türk futbolunda 4 yıl üst üste Fatih Terim ve egal etmiş. 5'i yakalama fırsatını yakalamışken işte gelen oyuncuların hazır olmaması. Bence Okan Hoca'nın hayalindeki oyuncular daha büyük oyunculardı. Belki CD planı bu oyuncular. Onu söyleyebilirim. Hayalini kurduğu oyuncular ki kendisine iki kez sorulmuştu. Bruno Fernandes ve Can Uzun. İkisini de isterim demişti hatta. Kim istemez ve ikisini de isterim demişti. Böyle esprili bir cevap vermişti. Yani olmadı. Kamavinga için bile biliyorsun Real Madrid'de görüştüler ama oyuncu gelmek istemedi. Ben burada oynuyorum, Real Madrid'den ayrılmayacağım dedi.
0: Transferler
1: yani olmadı. Geç kaldılar. Bazı olumsuzluklar var ama bu takım bugün Trabzon Akyazı'ya Trabzonspor'un karşısına çıkmadan önce ligin lideriydi. Yine liderliği kaybedecek gibi duruyor. Çünkü Ahmet
0: yarın kesin gidiyor liderlik.
1: Her kim, tabii beraberlik.
0: Maçın ertelenmesi gerekiyor.
1: Aynen,
0: abi, lider
1: aynen öyle. Liderliği kaybetse de ne olur yani, Galatasaray sürekli önde gidecek, sürekli lider olacak diye bir şey yok. Galatasaray işte bunu fırsata çevirir bence. Okan Hoca bunu çok iyi biliyor. Milli maç arasında da toparlarlar.
0: Şimdi abi mesela devre arası hocanın yaptığı bir değişiklik var. İlk yarı 3-0 bitmiş ama Galatasaray hücumda üretebilmiş en azından biraz, değil mi? Pozisyonları var 2-3 evet. tane Galatasaray. Evet. Kabul etmemiz gerekiyor. Deniz Gül de kötü oynamış bu arada. Evet. Onu da kabul ediyorum.
2: Tabii, ama savaştı çocuk. Ha, ya,
0: ama bakın geleni yaptı. 3-0 biten bir devre sonrası mağlupsun. Dünyada hiçbir teknik adam santraforunu çıkarıp kanat oyuncusu almaz oraya ya. Kanat oyuncusu santraforunun yanına alır. Yerini almaz. Ama burada ne devreye giriyor?
2: Önemli bir şey bu söylediğin. Şimdi, doğru. Hani belirli bir bakış açısıyla çok haklı.
1: 3-0'da aynı.
2: Ama bu, hani ben yadırgamadım.
0: Hayır, şu anlamda. Şimdi burada da hiyerarşi devreye giriyor. Şimdi Barış'ı oyuna alacak değil mi hoca?
2: Orada evet. şey demek istiyor. Siz bu kadar zırıldadınız diye Barış'ı kestim.
0: Şimdi
2: onun yani Barış'ı bak, ben Barış'sız oynayamam. Barış'ı da şu anda en zayıf halka olarak gördüğüm Deniz. Aynen. Onu keserim.
0: Şimdi Barış'ı kimi yeni alabilir? Leao'nu yeni alabilir?
2: Ben ama şaşırmadım. Ben
0: Leao'yu çıkartamaz.
2: Açıkçası yadırgamadım.
0: Sané'yi çıkartırsa hoca kaybedeceğini biliyordu devre arasında. Artık Sané isyan ederdi bence artık.
2: Niye çıkarsın ki Sané?
1: İyi değildi zaten.
0: Onu çıkarabilirdi.
2: Yunus'u çıkartılacak en son adamdı bence.
0: Yunus'u çıkartıp 4-4-2 geçerdi. Onu da yapmadı. Yok, kimi çıkarırdı?
2: Yok, Yunus'u da
0: çıkartmaz. Yani
2: oynatmış ya, artık. Çıkartmaz.
0: Gariban Deniz Gül. Ses çıkartmıyor. Tabii. Yeni gelmiş çocuk. Orada bile hoca ikinci yarıda hamle yaparken bile kafasında hiyerarşiler var. Ya hocam artık, dediğim gibi sen bu takımın liderisin. 4 sene şampiyon yapmış hocasın. Senden güçlü kimse olamaz artık bu camianın içinde.
2: Aynen ya. Bir özgüven yani, biraz ya.
0: Sen sosyal medyada eleştiriyorsun. Onları bırak. Sonuç hocam, itibariyle 4 yılın şampiyonusun. Bundan daha bir güç olabilir
2: hocam,
0: mi ya?
2: Hocam Türk futbolcularıyla aranı iyi tutmak zorunda falan değilsin.
0: Ya sen değilsin tabii ki.
2: Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonu ya olmuş hocasın. Ya lütfen biraz da... Ha, İlkay'la kavga mavga mı ettiler yok acaba ya?
1: Bence...
3: Öyle olsa kadroda olmaz. Çok kadrodaydı kulübede.
1: Tabii ya. Okan Hoca bence çok yalnız. Okan Hoca'nın etrafında Okan Hoca'yı toparlayacak
2: takım. Niye İrfan Hoca
1: var? Hayır şöyle.
0: Yönetim
1: eskiden,
0: anlamında mı?
1: Ya, diyebilirsin ki bir Abdurrahim Albayrak gibi bir profil lazım. Yani oyuncuları
0: Okan Hoca onu yapıyor zaten yeterince.
1: Ama hepsini yapamaz ki. Yani ya. Yıllardır yapıyor.
0: Yeni yaptığı şartta
1: o zaman sakatlanmış. Lemina yok. Yeni gelen oyuncular hazır değil. Okan Hoca'nın bile psikolojisini düzün. Ya ben bu ekiple Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş'a karşı, işte Salahlı Trabzonspor'a karşı savaşırken yine bütün yük benim omuzumda diye düşünecek. Yani onun da yüküne hafifletmek lazım. Yabancı yardımcıları yapamaz. İrfan Hoca sessiz zaten. Kim yapacak? Hep Okan Hoca, hep Okan Hoca yapacak. Ama bir yere kadar, bir yerde de işte böyle yenilgiden sonra her şey sorgulanıyor ama başkan da bu işin ekonomisine bakıyor. Başkanın yanında yani Kemal Urgaz'a gidip takımı onere edecek, takımı ödüllendirecek.

0: de başarısının arkasında hep böyle vardı.
1: Bak 14 tane yabancım var. Bir.
0: Tamam işte.
1: İlkay Gündoğan kültürü Avrupa 15. Günay Güvenç kültürü Avrupa 16. Yani
0: sevgi ortamı yok. Sevgi.
1: Denizgül, o Denizgül 17.
0: O dokunmak derken sevgi. Yani, bence Okan Hoca da psikolojik olarak çok sıkıntı. Iyi yapıyor. Ya Galatasaray'da o sevgiye ihtiyaç, sevgiyi aç Galatasaraylı futbolcular.
2: Abi
0: onu
2: niye
0: söyleyeyim.
2: Mesela Icardi sevgiye hiç aç değildi.
0: Icardi'nin tribünlerle Icardi açmıştı ya onun duyguları çok,
2: yalnız şu
0: onun
2: an.
0: Duyguları çok farklıydı. Nasıl?
2: İtalyano Beşiktaş taraftarı aşkı geliyor. Tamam işte. Chantami Cantare.
0: Tabii tabii aynen. Aynen. Ben öyle düşünüyorum.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir sevgi yok. Bu kadar kısa sürede ilk görüşte aşk gibi oldu vallahi. Doğru. Beşiktaş taraftarıyla İtalyano. Doğru. Düşün bak bu Vlahovic'ler, Trossard'lar var takımda.
0: Doğru.
3: Ama hoca.
2: Ama sor. Vazgeçilmez olan İtalyano hepsi için. Hem de şu kadar 6 haftada ya.
1: Çünkü Beşiktaş teknik adam takımı şu anda. Taraftar onu görüyor.
0: Aynen.
2: Arkadaşlar bir İşler devrin sonundayız.
0: İşler yolunda
2: bundan
0: giderken
2: Vlahovic'ler, Trossard'ların olduğu ortamlarda bak bizim kırılgan, bu istifa eden, küsen, bak, kırmızı kart gören teknik adamlarımız iş yapmayacak.
0: Ya bu söylediğini unutma. Yaz bir kenara ama.
2: Yazıyorum bak.
0: İşler kötü giderken aşırı duygusalız. Bak aşırı hepimiz medya olarak da genelde hani biz Türk insanının karakterinde vardır. Hep böyle türkülerde bile şey vardır. Hüzün vardır değil mi? Coşacaksın mesela. Orada bile ya yazanlar
2: bak, şairler Ozan.
0: Hayır şöyle diyorum. Şimdi her şey güzel. Dediğin gibi aşk. Ama o aşk 3-5 yenilgiden sonra nefrete de dönüşebiliyor. Yıllar. Şimdi Okan Hoca 4 yıldır üst üste şampiyon. Olağanüstü kredisi olması lazım değil mi? Şu anda taraftarlar az önce söylediniz 100 taraftara sorsan 50'si gitsin istifa etsin. Okan'ı istemiyoruz, Okan Hoca'yı istemiyoruz diyebilir.
2: Var abi.
0: Ama bir galibiyetten sonra işte Okan Hoca bizim baş tacımız, yani kırmızı çizgimiz oluyor.
2: Okan Hoca'nın o kredisi var.
0: İtalyano iyi oynatıyor.
2: Her
0: müthiş,
2: ne kadar uğraşsa da var.
1: Ay, Serkan abi şu yönden haklı. Beşiktaş taraftarı şunun kıymetini bence anladı. Teknik adamın bir takım için ne kadar önemli
0: doğru,
1: olduğunu. Yani
0: işler yolunda gitmesi
1: lazım. Şunu diyor
0: lazım
1: taraftar. Ya Vlahovic'i buradan çıkardım. Olabilir. Trossard'ı çıkardım olabilir ama İtalyano'yu çıkardım eyvah eyvah diyor. Yani bu takımı oluşturan teknik adam diyor. Şimdi geçelim Galatasaray'a ve yerli hocalara. Şimdi dünya üzerinde artık teknik adamın dokunuşları, etkisi bence %70'lerde dünya futbolunda. Her takıma bakalım başarılı takıma. Teknik adam takımı. Luis Enrique, Paris Saint Germain, Arsenal, hı hı, Mikel Arteta.
0: O zirveye oynayan takımlar için
1: Barcelona,
0: geçerli.
1: Hansi Flick. Yani bu oyuncular daha önce de vardı bu takımlarda. Yıldızları vardı ama bu derecede değillerdi. Niye? Teknik adam yükseltti bunları. İşte diyorum Galatasaray'da problem bu.
2: Luis Enrique Paris Saint Germain.
1: Ya olağanüstü birliktelik. Hansi Flick Barcelona birlikteliği.
2: İnanılmaz.
1: Arteta Arsenal birlikteliği. Yani
2: o yüzden yani Real Madrid Mourinho'nun iflas edeceğinden şimdi, hiç şüpheniz olmasın.
1: Bakın yani yıldızlar önemli.
2: Yazık Arda'ya üzülüyorum.
1: Tabii ki yıldızlar önemli ama yıldız maç kazandırıyor. Tabii. Ama o yıldızları sistem içinde yükselten teknik adama ihtiyaç duyuyorsun. Tabii. İtalyano bunu başardı. Hansi Flick, Arteta bunları başarıyor. Galatasaray böyle başarılı oldu Okan Buruk'la ama yavaş yavaş uzaklaşıyor o çizgiden. Yani bence problem buradan kaynaklı. Okan Buruk ve sahaya etkisi %70'lerden %40'lara %30'lara indi şu anda.
2: Şimdi işte size güzel bir müjdem var. Değerli Türk teknik adamlardan umudunu kaybetmiş futbol severler ve kıymetli yöneticilerimiz. İtalyano'dan da iyisi var. Bakın İtalyano'dan da iyisi var aynı maliyetlerle. İlla gidip Conte'yi alıp gazı almak zorunda falan değilsiniz.
1: Kim abi? İsim vereceğim.
2: Var abi.
3: He, Thomas Reis mi? Allah korusun mu? Ben bunu da
2: evet. Abi var abi. Abi var. Var.
1: Bir dernek kurdum abi.
2: İtalyano'nun adını bilmiyordunuz şu abi, anda. Türk İtalyano'nun adını bilmiyordunuz.
1: Türk teknik adamlardan umudunu kesenler derneği diye bir şey kuralım abi.
2: Ben abi.
1: Sen de başkan yapalım.
2: Ben abi bak çok direndim gerçekten. Hiç ya Allah aşkına ya. Montella'yı falan da yerden yere vurdum ama şimdi hani vallahi bak gerçekten benim umudum kalmadı. Abi görmüyor musunuz? Dört büyükler. Bunlardan üçü Türk'tü. İkisi istifa etti. Birininki kabul edilmedi sonra kabul edildi. Birininki şimdilik kabul edilmedi. Yani biliyoruz ki
1: yarın
2: is the final countdown.
0: Sezonu tamamlayamaz. Abi,
2: biliyoruz yani neyse hani.
3: Güzel daha şarkıdır.
2: Ha, güzel şarkıdır ama mana olarak.
3: Manası da.
2: Bir tanesi de bugün basın toplantısından istifa etti. Bugün maçtan istifa etti. Küstüler, oynamıyorlar. Çünkü baş edemiyorlar abi. Lukaku'yu yedek bırakmak falan çok kolay işler değil. Daha oysa Okan Hoca'nın derdi çok enteresan. Sana iyi yedek bırakabiliyor.

0: Çünkü çocuğun gıkı çıkmıyor.
1: Doğru.
0: Ama mesela Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı.
1: Ama onlarla başarılı oldu. Ne yapsın?
0: Eren, Barış Alper. Okan Hocam.
2: Barış Alper'le başlamadı
0: bilen,
2: işte.
0: Hayır iki
2: işte
0: dil bilen yanlış Okan Hocam. Bence. İki dili gayet akıcı konuşan. Evet. Ve benim Premier Lig'de şampiyonluğa falan oynayan takımları. O dandik Portekizli teknik adamların çok çok üzerinde gördüğüm. Gerçekten büyük bir futbol adamı. Yani Akhisar Belediye'yle aldığı Ziraat Türkiye Kupası yeter. Bak. Büyük bir hoca olduğunu ispatlamaya.
1: Başakşehir'le şampiyon yapmasın.
0: Taraftarsız Başakşehir'le aldığı şampiyonluk kupası yeter. Bak büyük bir hoca olduğunu ispatlamaya. 4 sene üst üste Galatasaray'la şampiyon olan tek kişi Fatih Terim'di. Bu bile yeter onun ne kadar büyük bir hoca olduğunu anlatmaya. Ama hocam Türk futbolcularla iyi geçinerek ayakta kalmaya çalışan. Hocam sen Şampiyonlar Ligi hocasısın.
1: Ama
0: ya.
1: O da bir yöntemdir ya.
3: İflas
0: abi
3: etti bence
0: 1980 ya o yöntem. 1980.
1: Yani, ama başarılı oldu. Belki bu sene de 5 tarihi yani bir rekor kuracak.
3: İflas etti abi o yöntem.
0: 1980 abi o yöntem. Ben Real Madrid'e çok şaşırıyorum. Yani Real Madrid'in yaptığı da çok acayip. Yani şu anda Okan Hocam bu potansiyelle başka bir ülkenin İtalyanosu olabilecek bir adamken kendi ülkesinde isim vermeyeyim ya ayıp olacak şimdi rahmetlilerden söylesek olmaz. Hani eskinin teknik direktörleri gibi reflekslerle Şampiyonlar Ligi'nde falan ayakta kalman imkansız. Gerçi şöyle de bir dramı var o konuda.
1: Bu Şampiyonlar Ligi'nde
0: orta sahayla da zaten çok bir şansın yok.
1: Bu ya, şu anda mesela başarılı olamaz.
3: Örnek verelim.
1: Kadro.
3: Galatasaray'a
0: bu orta sahayla.
3: Milli arada diyelim ki Galatasaray'a bir tane yabancı hoca getirdi.
0: Emina'nın bir daha hiç sakatlanmaması falan lazım.
1: Dönecek işte yani sonuçta.
3: Milli arada Galatasaray'a bir tane yabancı hoca getirelim diyelim ki verelim kadroyu. Hoca mutlaka şunu der. Ya bu takım Abdülkerim'le asla oynamaz. Ben oraya bir stoper bulmalıyım. Bu takımda İlkay Gündoğan var. Müthiş kariyer. Ben bunu takıma monte etmeliyim.
1: Ama kariyerde oynamıyor işte.
3: Der büyük ihtimalle. Barış'ı Yunus'u bu kadar oynatır mı hoca? Yabancı bir hoca gelse şu anda.
1: Oynatır.
3: Şüpheliyim. Bu kadar oynatır
1: Barış'ı oynatır ama Yunus'u
3: bu kadar oynatır mı şüpheliyim. Elinizde aldınız Rusya'dan bir çocuk Batrakov. Ya buna biraz daha şans vereyim takıma monte etmeye çalışayım der mi? Yani bunlar... İşte Okan Hoca'nın bakışıyla çok farklı şeyler.
0: Abi Cuyu 11 koyduğu maçta onun geçen sene 8 asist yapan Ekürisi olan Aral Şimşir'i yedek bıraktı adam bugün. Çok büyük harekettir o.
1: Tabii.
0: Neden? Çünkü Saviolo dedi bu adam uçuyor.
1: Tabii öyleydi zaten. Bak, zaten ilk maçları da
0: oynatıyor. Bak onu açıyor kesip Cuyu oynatıyor.
1: Tabii.
0: Cuyu geçen sene 8 asist yapmış. Gayet de iyi performans sergileyen giderek... İyiye doğru giden 58 aralı kesiyor.
1: Gole. 58 gol ikisi ya.
0: Tamam da sadece 8 asisti var.
1: Tabii. Aynen.
0: Adamın, aralın.
1: Aynen.
3: Ya.
0: Ama oraya cesaretle Saviolo'yu koyuyor. Çocuğumuzun şanssızlığı Salah denen inanılmaz bir adamla aynı maçta olması. Abi, yani
3: bu cesareti, müthiş oynadı ya evet, çocuk. Bu cesareti Okan Buruk göstermezse kim gösterecek?
0: Yok, yani
3: ya Okan Hoca Prandelli'nin yerine gelen Hamza Hamzoğlu değil ki yerlere sarılsın. Takımda kalabilmek için. Ya 4 sene şampiyon olmuşsun. Böyle bir şey ihtiyacın yok ki hocam yani.
1: Ama radikal değişiklikten de Okan Hoca çok böyle çekinen bir hoca. Çünkü
0: radikal o yönde mesela değil. Şenol Güneş'e benziyor. Hani bir kadroyu yavaş yavaş dönüştürmesi çok zaman alıyor.
1: Evet.
3: Yani doğru. Radikal bir değişikliğe gerek yok. Sadece gerçekten formayı hak edene yani hoca bence, arkasına bakmadan ne bence, olur düşünmeden vermek zorunda.
0: Ama abi. Bence, nereden bileceğiz? Bence, ben burada İlkay Gündoğan diye sıkıyorum belki ben, de. İlkay hocanın kulağına diyor ki beni oynatma. Ne
1: bence
0: bileyim.
1: Sorun Galatasaray'ın Leao dışındaki transferlerinin vasat oluşu. Verim alamayacak öyle görünüyor. Yani yine de Batrakov Galatasaray'ın 10 numarası değil. Çok zeki bir oyuncu
3: bir
1: değil.
3: Şey
1: ama 3-5 yıl sonra 1-2 yıl sonra ligin tozunu atar. O ayrı konu ama bu sezon
0: bence abi, fena adam değil ha bu arada.
3: Beğenmediğimiz Batrakov'u Luis Enrique ve Luis Campos Paris Saint Germain'e istedi. Ya bundan büyük referans.
0: 10 numarada Yunus'tan iyidir
3: ya
0: abi.
3: Bundan büyük referans olamaz. Ya.
1: Şu ana kadar hiç bir ışık vermedi.
3: Ya abi oynatacaksın.
1: Oynatacaksın.
0: Ya. Çok 60 dakika falan izin.
3: Oynatacaksın.
1: Daha çok Osimhen'in yanında abi, olmaya çalışan, ya, önde bak, gol atmaya çalışan bir oyuncu.
3: Kötü oynar anlarım Batrakov ama kendi kimliğinin dışında oynuyor. Bu adam şutör. Rus liginde her maç 2 şut, 3 şut, 4 şut atan oyuncu. Ya buraya geldi.
0: Şimanski'nin ilk zamanları gibi Fenerbahçe'deki.
3: Çünkü o çocuğun özgüveni yok ki.
0: Hatırlayın Şimanski bir
1: Şimanski iyi oyuncu.
0: Bu arada Okan Hoca Şimanski'yi de bayağı istedi.
1: Evet.
3: Ya mesela yine Fuat Terim'e geleceğiz ama Popescu mevzusu var Fuat Terim'in. Popescu çok kötü oynuyor. Fuat Hoca çağırıyor. Diyor ki Poppy ver pasaportunu bakayım diyor.

0: diyor. Biz yanlış Popescu'yu mu aldık diyor. Sonra gülüyor. Diyor ki çok kötü oynuyor Popescu. Sen diyor her maç hata yapsan da bu takımda oynayacaksın diyor. Şimdi hoca Batrakova bunu yapması gerekiyor. Her maç oynatacaksın sen bu oyuncuyu. Oynatmadan kazanamazsın. Çocuk özgüvensiz, yeni gelmiş Rusya Ligi'nden. İlk kez Şampiyonlar Ligi oynuyor. Yalnız dilini bilen kimse yok takımda. İngilizcesi zayıf. Rusça anladım. Tercümanı var sana yanında.
1: Sen mesela Batrakovsun bana böyle ya ben gencim falan filan dedim mi? Ya ben kenarda İlkay Gündoğan'ı tutuyorum. Seni mi oynatacağım ya ben derim işte, yani.
0: Ya bazen çocuğa rahatlığı vermek gerekiyor yani. Saha içinde. Özgüveni vermek gerekiyor. Hayır. Hata yapsan da sen oynayacaksın demen gerekiyor.
1: Başka takımlarda İlhan Fakılı çıkıyor. Savyolo çıkıyor. Hani Galatasaray'da anlamıyorum ben yani bu kadar transfer bu kadar para neye harcandı?
2: Evet yanlış.
3: Biraz da Trabzonspor açısından bakalım. İlk maçından yüzünün akıyla alnının akıyla çıktı hoca. Ya. Bundan sonrası için
2: şöyle
3: milli ara ona ilaç gibi yiyecek çok daha fazla tanıyacak.
2: Falcarelli zaten idmanlara başladı.
3: Evet. Onlar da geri dönüyor.
2: Batagov da dönüyor. Trabzonspor'un iyi kadrosu var. Alternatif ben asıl bu hocayla Thomas Reis'le Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde yarı final finali görmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor gerçekten iyi takım. Hele Salah'ı çok iyi kullanırsa, Salah'a oyun liderliğini verirse hoca ve etrafını da işte dediğim gibi Juyo mesela hoca onu düşündü. Tamam o, yani Onacho girdikten sonra yine gördük bugün. Ya Galatasaray artık teslim olmuş. Yani Onacho'ya bir top geldi hatta. Onu da offside pozisyonundaydı gerçi. Orada da yani toparlayamadı kendini. O yüzden Ju'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Santrafor'da bundan sonra.
1: Biraz sarsak ama ya. Gerçi Onacho da çok formsuz.
2: Sarsak ama çok şey. Rakibi çok savunmayı çok yıpratıyor. Çalım atmayı biliyor. Çok süratli. Ya bugün 4-4'lük mü oynadı? Hayır.
1: Onacho'dan iyi şu an.
2: Onacho'dan iyi. Daha hareketli ve Muhammed Salah'a önde daha bir özgürlük sağlıyor. Yani rakip stoperler mecburen Ju'yla başa çıkmak için savaşıyor. Orada iyi savunmayı yıpratıyor. Onacho bunu yapmıyor. Onacho'yu takım Onacho olduğunda havadan oynuyor bu sefer. En kötü şey bu taktik. Onacho'nun kafasına top atacaksın. Böyle bir şey yok. Bugün bak dikkat edin ortalar hep yerden. Yerden oynadılar.
0: Orta
2: daha
0: yapmadı ki Trabzon.
2: Hayır, yerden oynadılar. Tabii yani orada, yerden orta dediğim yerden
0: öndeki oyuncuya uygun oyun oynandı.
2: İşte bu şekilde oynaması
0: ama
2: gerekiyor.
0: Ama Zeka biraz ayakların da yere şu anlama sağlam basması gerekiyor. Olağanüstü bir zafer. Tarihi zafer Trabzonspor evet. için. 3 günde bundan daha iyisi olamazdı. Ama bugünkü oyunun senaryosu Trabzonspor'un ligde kalan maçlarında çok karşılaşabileceği senaryo değil. Yani Trabzonspor
2: böyle boş alan her zaman nereden bulacak?
0: Topla oynamak zorunda. Tabii. Sorunlar orada başlıyor. O yüzden de burada Rice'i desteklemek gerekiyor %100. Ama dediğim gibi hemen de ya bu hoca geldi bakın Trabzonspor'u şuraya taşır, şampiyon yapar falan. Bu söylemler çok sağlıklı söylemler değil.
2: Trabzonspor'un bugün de gördük orta sahası Melih'le daha iyiydi. Şimdi Falcarelli geldiğinde oraya Fabinho ile birlikte.
0: Topla oynadığında işte o zaman başka bir Falcarelli'nin gelişi tabii ki Batagov
2: çok etkileyecek. Batagov da gelecek. Yani savunmada ve en önemlisi ligin en iyi kalecisi Trabzonspor'da. Ben hayatımda böyle özgüvenli kaleci görmedim. Refleksi bu kadar refleksleri
0: oyun kurulumu konusunda
2: refleksleri olağanüstü. Olağanüstü, özgüveni çok yüksek.
3: Nübel'i unutmamak lazım.
0: Evet, Nübel de çok
2: önemli. Nübel farklı.
1: Nübel 1, Onana 2.
2: Tabii. Ama şimdi Onana'nın şu özelliği var. Nübel'den, Nübel'den artısı oyun kuruyor. Acayip derecede bak. İnanılmaz ya. Geri pasları tesadüf değil
1: zeki
2: ha.
1: Zeki ve tutkulu oynuyor bu arada.
2: Niye geri pas? Onana'ya bu kadar geri pas atıyorlar? Oyun kursun diye. Adam oyun kuruyor ya.
0: Ya
2: 50 metre pas atıyor mesela. O konuda kendini çok geliştirmiş. Çünkü ayağından ya. Diyorlar ki ayağından topu çıkarmıyor. İşte yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bakıyor, tarıyor sarı sahayı ondan sonra stoper gibi, ön libero gibi pas atıyor.
1: Maliyeti nasıl?
2: Maliyeti iyi. 5 milyon euro'nun üzerinde.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hayır ya yani kiralık olarak maliyeti.
2: İşte yüksek.
0: Maaşı var sadece.
1: Maaşı
0: işte.
1: Sadece maaşı.
2: Tabii.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Gabriel Sara'dan daha iyi
1: pas aldın o Uğurcan'dan ona. Tabii. Veriyorsun hani.
0: Yani Gabriel Sara'dan daha iyi pasta attı bugün
2: sağ olsun. Tabii. Çok iyi pasta attı.
1: Gabriel Sara'nın yerine deme bana ya.
0: Sara'nın yerine koy mesela Galatasaray orta sahasına.
2: Sara hiç yok
0: sağda. Savunma arkası pasları atabilir yani büyük ihtimalle.
1: Gabriel Sara yer işgal ediyor.
2: Trabzonspor ya yani.
3: Geçen sezon Brezilya milli takımına davet edildi Gabriel Sara.
1: Ne çok. Kleberson dediğin işte.
2: Trabzonspor'u bu galibiyet, bak Trabzonspor iyi takım. Şu gerçekten iyi takım. Her anlamda yedek kulübesi de çok zengin. Önemli olan Trabzonspor'da şehrin kenetlenmesi, taraftarın maça gelmesiydi. Trabzonspor evinde 3'te 3 yaptı. Yani kolay kolay Papara Park'ta maç kaybetmez. Hatta bütün maçlarını kazanırsa da şaşırmam. Çünkü dediğim gibi o tribünler dolduğunda Trabzonspor maç kaybetmez. Şampiyonluk sezonu öyleydi çünkü.
3: Salah ve Trabzonspor diğer derbiler için de rakiplerini gözdağı da verdi bu akşam. Sadece Galatasaray'ı fark diyen
2: miydi? Tespitin çok doğru.
1: Bence deplasmanda daha tehlikeli.
3: Tabii. Haber evet, gönderdi evet, yani.
2: Tabii tabii aynen. Salah'ın yani fiziksel olarak durdurabilirsin ama zekasını, evet, tecrübesini durduramazsın. Acayip tecrübeli bir oyuncu. Bir bakıyorsun orta sahada, bir bakıyorsun sağ kanat, sol kanat, bir bakıyorsun ceza sahasına girmiş. Yani nerede olduğu sanki sahada 3-4 tane Salah varmış gibi yaptı, bir görüntü ortaya çıkıyor.
0: Tamamen kalite ve bilinç.
2: Tabii kesinlikle
0: yani.
2: Doğru.
1: Yani, abi, bu arada 3 büyükler için gerçekten samimi söylüyorum. İstanbul'da hiç, daha tehlikeliler.
0: Evet. İçeride kimse Trabzonspor'la oynamak istemez.
1: Baba çok büyük deplasman takımı yani. Ve şu anda ben konferans kupası içinde tamam çok iddialı hamaset dolu yorumlar yapmıştım.
0: Eskilerde vardır ya abi. Abdullah Ercan, Ünal Karaman, Hami Mandıralı giderlerdi aynen, böyle kontra atak.
3: Evet. Trabzonspor onun gibi.
1: Şu an Avrupa
3: Sayın Başkan en az çeyrek final dedi.
1: Dünyanın
0: bu kadronun olması gerekiyor.
2: Yoğunlaşmalar lazım oraya.
1: Daha da fazlasını evet, hak ediyor. Şu anda benim kafamda yarı final var. Evet. Ama neden? Türkiye tüm ülkeler içinde bu sezon futbola en çok para harcayan dünyada 4. ülke. Oh. 3. Suudi Arabistan, Avrupa'da 3.yüz.
2: Tabii tabii.
1: Avrupa'da 3.yüz.
2: Doğru.
1: Yani İngiltere zaten açık ara 1.
0: Toplam bonservis yani, harcaması mı?
1: Çok enteresan tabii, tabii, ya. Tabii. Çok tabii, enteresan. Biz bu kadar parayı niye harcıyoruz abi?
3: Bizden daha bir çeli takım.
1: Avrupa'da abi, başarılı olalım
0: dünyada,
1: ya.
0: Yok, biz parayı lig şampiyonu için harcıyoruz.
2: Maaş maliyeti açısından Fenerbahçe 18. sırada, Galatasaray 23. sırada.
0: Ya geçen Inter'in maaş bütçesi şaşırdım, vardı.
1: Daha yukarıda bekliyordum.
0: Inter'in maaş ne bütçesi de, vardı.
2: 18 diyorum, dünyada Avrupa değil.
0: Çok
1: Avrupa'ya ibaret.
2: Doğru, Avrupa'dan ibaret ama
0: Inter'in maaşları daha düşük bizim takımlardan. Yani
2: MLS'te o kadar maaş vermiyorlar artık. Sponsorluk üzerinden veriyorlar biliyorsun. Aynen. Messi'ye.
1: Geçen burada mı anlattım? Tekrar düşünmeyeyim ama Milan maçı izliyorum.
3: Yok.
1: Milan maçında sahanın yarısı Milan taraftarının Leao forması var abi, adam burada. Leao forması var. Juventus'ta bizim Kenan'ın forması var abi sahadaki, yani tribündeki adamların bence çoğunda.
0: Almışlar, para da yani verdik, hazır giyelim demişler.
1: Çok özür dilerim ama Türk
2: pahalı olduğu için herhalde.
1: Tekrar tekrar söylüyorum, ne olur belki tarzım yanlış bilmiyorum. Yani bilimsel bir makaleye çevirip belki bu şekilde futbol gelişim merkezine sunmam, belki de hani mesela gazetelerinizden birisinde yer açtığınızda yazmam gerekiyor. Türkiye futbolda büyük bir fırsatın arifesinde. Şaka değil. Hı. Bak, Dünya Kupası katılımımız geldi. Avrupa Şampiyonası'nın arkasından geldi. Ev sahipliğimiz olacak İtalya ile birlikte. Baksana artık İtalya, Fransa, Belçika ile oynuyoruz. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'ndeyiz. Yani Salah burada ya. Leao burada. Vlahovic evet, evet, evet, burada arkadaşlar.
0: Trossard
1: ya,
0: burada.
1: Trossard burada. Greenwood. Lukaku'yu falan hani böyle
2: Greenwood
1: yedekte.
2: Greenwood dedi gibi.
1: Lukaku Belçika milli takımına çağrıldı. Biz onu böyle yedek düşünüyoruz yani, Fenerbahçe'ye
0: Greenwood
1: falan.
0: Greenwood geldi.
1: Kante oynuyor abi bu ülkede.
2: Tabii.
1: Yani şimdi bu paraları da harcıyorsak ve hani hakikaten 400-500 milyon hı-hı, eurolar hedefliyorsak naklen yayınımıza hak ettiğini düşünerek ben aynen, 1 milyar hak ettiğini düşünüyorum.
2: Aynen, az bile o paralar. Hah.
1: Ben 1 milyar
2: doğru, katılıyorum,
1: euro hak ettiğini düşünüyorum.
2: Katılıyorum.
1: Aksini iddia edenlerin de Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Evet. Türk futboluna değil. Bu ortamda abi arkadaşlar biraz kendinizi geliştirsenize.
0: Sen Suudi Arabistan'a dönelim diyorsun o zaman. Yani. Hayır, şu anlamda.
2: Hayır.
0: Kötü anlamda söylemiyorum. Hı-hı. Orada da takımların tamamı Suudi yabancı hocalara emanet
1: bütün
0: ya.
1: Bütün teknik adamlar Türk olsun istiyorum ben. Hem ülkemize döviz girer hem de Türk teknik adamlardan kurtuluruz.
0: Niye kurtuluyorsun?
3: Nokta'yı koyalım.
0: Ne yaptın
3: şimdi sen ya? Yoksa teknik adam mı?
1: Bayağı net konuştuğumu düşünüyorum.
3: Şimdi Yılmaz Vural hocam eşliğinde stüdyoya basacak.
1: Yılmaz hocam canım benim. İsterse gelsin kulağımızı
3: seçsin. Güvenç hocam filan.
1: Sıkıntı yok. Evet, ama abi birbirimizi kandırmayalım. Futbolumuz büyüyor. İşler büyüdü. Osimhen oynuyor bu ülkede, tamam mı?
3: Bunu unutmayalım diyerek koyayım artık. İzin verin.
0: Zamanı bence. Rahat kaç olmuş falan.
3: Da getireceğiz ekranlara. Takım oyununun sonuna geldik efendim.

0: Hanım, hoşça kalın.
1: Play the game with the fans behind me and not against me. And yeah, now we have a short break and we will work.
2: Mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süre sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum aslında ama şundan bahsedebilirim. Bugün ilk izlenimlerim maç hakkında harika bir maç oldu bizim adımıza. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi bir maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70 sonrasında, 60. 70. dakikalar sonrasında bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada sizin de aslında bahsettiğiniz gibi çalışma fırsatı bulacağız. Ama şunu da eklemeliyim milli ara ile ilgili olarak. Milli arada bu durum çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlarına gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmaya çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyonu çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız. Çünkü milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi birçok maç oynayacağız. Ve bütün oyunculara, oyuncuların en iyi halleriyle ihtiyacımız var. Ama oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Ferri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önce tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu maç için aslında tüm konsantrasyonum oynayabilecek, bizimle beraber olabilecek takım arkadaşlarımız, takım oyuncularımız üzerine. Dolayısıyla kendilerinin isimlerini saydığınız sakat oyuncularımızın ne zaman dönecekleri alakalı aslında tam olarak çok fazla net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Tabii ki daha fazla milyarda daha fazla bilgi alıp onların üzerine de yoğunlaşacağız. Ama bugün ana olarak yoğunlaştığım şey konsantrasyonumun temeli oynayabilecek oyuncularımız üzerineydi. Aslında şunu da ifade edebilirim aynı zamanda. Benim için teknik ekip çok önemli yine sordunuz. Ama belki de şöylesi daha iyi olacak. Hiçbir şey söylemezsem sizin adınıza da yazacak çok daha fazla şey olacaktır diye düşünüyorum. Elbette teknik ekip önemli. Burada aslında çok fazla isim vermeyeyim şu anda. Tabii ki çalışacağız. Milli arada üzerine konuşacağız bu konunun. Sizin de bildiğiniz gibi atletik performans hocamız Samsun Spor'da beraber çalıştığımız hocamız. Kendisine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Orada da beraber başarılı olmuştuk. O aramıza katıldı. Milli arada diğer katılacak antrenörleri de değerlendireceğiz. edeceğiz. Hep beraber konuşacağız bunu. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin büyük olduğunun, beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi

0: bir hedeften bahsedersem, dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçlarında değil, deplasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncuların da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız, belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip. Çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığını farkındayım. Ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bugün daha önce de bahsetmiştim. Oyuncularıma da söyledim bunu. Bugünkü benim kuracağım ilk 11'in çok adil bir seçim olması mümkün değil. Hatta imkansıza yakın demiştim oyuncularıma. Çünkü henüz 2 günlük bir süreçte buradayım. Ve 2 günlük bir süreçte en adil kararı verebilmek, en doğru kararı vermek kolay değil.
1: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik. Ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Beni heyecanlandıran ve şu anda hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan bir davranış, 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak 4. hakem, bence öncelikle şunu söyleyeyim ki 4. hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri 4. hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. 4. hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu. ve dördüncü hakem orta hakeme Okan Hoca'ya yatması konusunda direktif verdiğini gördü ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim, çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok, görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış.
2: Öncelikle teşekkür taraftarımıza. Gerçekten ben hafta arası söylemiştim. Yani bizim taraftarımız istediği müddetçe her maça müdahil olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirkenki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? İkimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Çok aslında onun diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz. Kendisi aylarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milyanı yok yani. Ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun. Şehrin tanıtım dikkatli sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. en önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Sağlık'ta geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun.

0: Efendim iyi akşamlar. 90+1'e hoş geldiniz. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Thomas Reis ilk maçında bir dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu. Alman teknik adam hafta içinde göreve başlamıştı. Son derece önemli bir galibiyetle merhaba dedi Trabzonspor kariyerine. Mohamed Salah gözler onda, bugün hat-trick yaptı. Bir de asisti var. 3 golün yanı sıra Galatasaray cephesindeyse bu 4-0'lık galibiyetin şüphesiz ki yankıları fazla olacaktır. Öncelikle kazanan taraftan Trabzonspor'dan başlayalım istiyorum. Sevgili Ulaş, kolay bir maç değil. Bir de teknik adam değişikliği yapmışsınız. Galatasaray gibi son 4 sezonun şampiyonuyla oynuyorsunuz. İlk maçınız yeni bir teknik adamla. O teknik adam bazı majör değişiklikler de yapmış. Örneğin Onaçu'yu kenarda tutmuş. Bu ortamda çok erken buldu golü Trabzonspor Salah'la. Ondan sonra da arka arkaya gelen goller önemli bir tarihe geçecek skorla karşı karşıya bıraktı Galatasaray'ı. Ne gördün bugün Trabzonspor'da? Geçtiğimiz haftalardan neler farklıydı? Çünkü hani baktığımız zaman Trabzonspor'un da geride kalan haftalarda 3 karşılaşmada 2 mağlubiyeti, bir de beraberliği var. Neyi bugün doğru yaptı? Neyi hal yoluna soktu Thomas Reis?
1: Ya Ender abi, futbolda bir teknik adamın neyi değiştireceğini görmek için aylarca beklemenize gerek yok. Yani ben böyle çok büyük devrimlerden bahsetmiyorum burada. Ya Thomas Reis geldi, ne yaptı? Ya burada sen şimdi iki oyuncu arasındaki mesafeyi 5 metreye düşürdüğün zaman bile çok büyük değişiklikler yapmış olursun. Yani o mesafeyi daralttığın anda yani takıma çok büyük katkı sağlamış olursun. Burada yapılan neydi? Bir, Fabinho Ozan'la beraber oynadığı Konya maçında bir türlü oyunun şeklini değiştiremedi. Hep savunmada kaldı. Ama Milli'yi yanına koyduğu anda, bu Folcarelli de olabilir.
0: Tabii. Yani, Folcarelli ile daha da iyi olur.
1: Daha da iyi olur. Orayı bir değiştirdi bir defa merkezi ve önüne de Muçi'yi koydu hareketli olarak. Artı bir de Saviola'yı koydu geçişlerde daha süratli olabilmek için. Zaten sağda Salah var. Mustafa'yı da oraya bir güvenlik zinciri olarak koydu ve dikkat edersen stoperlerle bekler bu maçta çok fazla ileriye çıkmadılar. Yani Trabzonspor şunu yaptı. Galatasaray'a dedi ki sen topu al kardeşim. Sen topa sahip ol, ben de alanlara sahip olacağım. Bunu yaptı yani. Tek yaptığı bence en doğru şey buydu ve bunu çok doğru bir şekilde de uyguladı. Ve en büyük tehditkar durum da Galatasaray'ın arkaya bıraktığı bütün boşluklara ya Saviola'yla ya Franco Conini'yle ya da Salah'la hücum etti. Zaten sen şimdi Salah gibi bir oyuncun varsa kadroda arkada o boşluğu bıraktığın zaman, değil mi? Yani savunmanın zaten bütün dengesini bozuyorsun. Yani Abdülkerim'in de, Sanchez'in de, bütün beklerin de. Salah da senin için bir tehdit. Benim yarınki yazımın başlığı da o. Coşturmak başka bir şey, koşturmak başka bir şey. Trabzonspor ne yapıyordu? Çözüm bulmak için, değil mi hocam? Sürekli olarak hücumcu atıyordu sahaya. Atıyordu ama bir türlü çözemiyordu. Yani Thomas Reis dedi ki hayır kardeşim, ben sahaya çok fazla hücumcu atmayacağım. Ben sadece sahada doğru bir şekilde konumlanacağım ve doğru bir hücum ve doğru bir savunma yapacağım. Bu, ya futbol bu kadar basitti aslında. Trabzonspor da bunu yaptı. Ama ayrı bir parantez, hocam da katılır muhtemelen. Ben Fabinho'yu açmak istiyorum. Tabi orada Fabinho'yu taşıyan da Melih'ti. Yani Fabinho baktığın zaman çok gösterişsiz bir oyun oynuyor. Ama inanılmaz bir katkı sağlıyor takıma. Folcarelli ve Batagov'un döndüğü denklemde, yani milli aradan sonra bambaşka bir Fabinho'da izleyeceğimize ben inanıyorum.
0: Peki daha detaylandıracağız. Levent abi, şüphesiz ki Galatasaray açısından beklenmedik bir skor. 4-0'lık mağlubiyet. Galatasaray'ın Okan Buruk sezonlarında en belirgin özelliklerinden biri ön alan baskısı. Bugün Trabzonspor bu ön alan baskısını kırdığı zaman hep arkada boşluklar buldu. Tabii Salah gibi de bir oyuncu var elinizde. Nerelerde hata yaptı Galatasaray? Oyuna çıkan kadro mu, değişiklikler mi? Ne yolunda gitmiyor? Osimhensizliği göz ardı ediyor değilim. Ama bir de yani Osimhensizlik gerçeği de var bu hayatın içinde. Nerelerde hata yaptı da böyle bir skorla karşı karşıya kaldı sarı kırmızılı takım?
2: Şimdi öncelikle Trabzonspor'u kutlamak gerekir. Bükemedin bile öpeceksin. Salah Galatasaray'ın içinden geçti, bu net. Yani Salah gibi büyük bir oyuncu önlem almadan oynamak bir teknik direktör konusunda bir zafiyet gösterir diye düşünüyorum. Bu Okan Buruk'un büyük bir zaafıdır, net olarak söylüyorum. Salah serbest bırakılacak bir oyuncu mu? Bir büyük takım, Devler Ligi'nde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Dördüncü dakikada yediğin gole bak. Bütün takım kontrolsüz bir şekilde rakip sahaya gider mi? Eskiden teknik direktörler kenarda otururken şöyle söyler. Ya hoca bilir bunu. Ender'le beraber ol. Gerekirse iki kişi olursun. Biri yakın, biri uzak bulunur. Tamam mı? Adam 85 metre, Salah 34 yaşında, tamam mı? Sallay'ı nal toplattı arka tarafta.
0: Topla dribling yapıyor. Tempo
3: dribling.
2: Tabii mesela Leao onu yapamadı. Bir, ikincisi Leao pası da veremedi sana. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dersine Trabzonspor iyi çalışmış. Doğru topu verdi. Ama bir gerçek var. Ben Okan Hoca'ya şunu söyledim. Kardeşim sen bu Uğurcan'ı oynatma Trabzon'da. Oynatma. Jankat senin ikinci kaleci. Oynatma. Bu adam oynayamıyor orada. Bütün tribünler ıslıklıyor. Buranın eski kaptanı, şampiyonu yapmış, başarılı olmuş bir adam. Bütün herkes tepki koyuyor. Galatasaray'a ne dedi? Galatasaray istemedi onu. Galatasaray'a geldi. Net olarak söylüyorum. Uğurcan kalecisi Galatasaray. Avrupa'da başarılı oldu. Ama Trabzon'da oynayamıyor. Psikolojik olarak oynayamıyor. Jankat da oynuyor abi. O maçı 4-0 Uğurcan'la kaybedeceğine Jankat da kaybet. Kusura bakma. Kaybet. Bu bir. İkincisi, sen niye Okan Hoca, bak şimdi bazı yöneticilerle konuşayım. Herkes bundan rahatsız, altını çiziyorum. Herkes rahatsız, şapkasını önüne koysun, kararını versin. İkinci kez atılıyorsun. Avrupa maçında atıldın. Avrupa maçında öbüründe atılmamanın sebebi ekranlara geldi, duymadı hakem. Duysa kalan 7 maçı da cezalı kaybedersin. Ettiğin laflardan dolayı İngilizce edebilsen. Bu bir. İkincisi, sana şunu söylüyorum ya. Trabzonspor ne oynadığını bilensin. Dersine çalışmıyorsun, biliyor musun? Kemerburgaz'a zaman azı ayırmıyorsun kendini. Ayırmıyorsun, seni uyardım ben. Uyardım. O 3 tane arkadaşına fazla gezme dedim ona. Bak söylüyorum buradan. Uyardım, Kemerburgaz'a daha fazla akıl. Evet, sen 2 tane Liverpool maçında Salah'a bu kadar pozisyon vermedin. Verdin mi hocam?
0: İstanbul'daki maçlarda verdin mi?
3: Hatta hiçbirine, yani çok minimum oradaki pozisyon maçta, verdi.
2: Tane gol attı, evet. Penaltıyı Uğurcan çıkardı. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Ender. Eğer kalkıp da bir insanlar sıkıldık diyorlarsa burada bir gerçek var ya. Sayın Başkan, maça gitmediniz, takımı yalnız bıraktınız. Osimhen'i oynamayacak bir şekilde Nijerya'ya çalışıyor, enerji veriyormuş. Galatasaray parasını ödüyor. Galatasaray da enerji versin, Trabzon'a gelsin. Takımla beraber otursun. Bunda bir yanlış var mı? Yok, öyle değil mi?
4: Tabii.
2: Sen de ona oraya gönderiyorsun. Peki sen Icardi'ye sözleşme yaparken ne dedin? Dedin ki tedavini burada olacaksın. Senin tedavin devam ediyor. İyi takıma gidemezsin. Raporlar var ortada. Gel burada abi, tedavi ol. Benim sana ihtiyacım var. Bak ne hale geldim. Oynayamıyorsun. Sen Okan Hoca, bak elde basıyorsun. İyi profesyonel çalışıyor. O destek de verir mesela Rea Hocam ona. Sallay'ı. Galatasaray bütün golleri Sallay'ın bölgesinden yiyor ya. Evet. Hiç mi görmüyorsunuz bunu? Allah aşkına ya. Sen teknik direktörsün. Dün gelmedin ya. 4 senedir Galatasaray'ın başındasın. Bir sağ bek alamadın ya. Çağır Eren sağ bek oynasın kardeşim. Jakob sağ bek oynasın. Bek bunlar. Bunlar oynasın. Sallay oynamasın ya. Avrupa maçında Sallay'dan yiyorsun. Faul yapıyor. Friki oradan yiyorsun golden. Yine geliyorsun. İlk şeyde yine Sallay'ın oldu deplasman sportundaki, sağdan geldi. Niye biliyor musun? Leo sana yardıma gelmiyor. Siz bana tepki koydunuz. Yöneticiler, isminizi vermeyeceğim. Bana dediniz ki sen sevmiyorsun diye. Seviyorsun Leo'yla, kına yakın şimdi. Almayın dedim. Bak Milan yönetimi ne dedi? Duydunuz mu yöneticileri? Kurtulduk dedi ya. İkinci Zaha formuyordu. Zaha'lı, Ziyech'li, Tete'li kadro, Ndombele kadro oynamadı. Bu takımdan daha iyi. Yunus ne oynuyor Allah aşkına? Bir var, bir yok. Niye Batrukov'u aldınız? Sayın Başkan, bu hesapları sormayacaksanız Mali Kongre sizin için zor geçer. Söylüyorum. Zor geçer sizin için Sayın Başkan. Hem takıma gitmediniz Trabzon'a, hem de bu işte zor geçer Mali Kongre. Bu seneki yaptığınız bu transferlerle. Ugo Çuko diye bir adam aldın. Topa değil adama vuruyor ya.
4: Evet.
2: Topa değil adama
4: daha da
2: vuruyor.
4: Girdi oyuna.
2: Ha? Bir de inadına mı sokuyorsun ben almadım diye. Hmm. Niyage'yi sok o zaman. Niye mesela sevgili Ender'cim? Soruyorum. Ama genel kanı şu. Önüne şapkasını koysun diyorlar hoca. Bak ben söylüyorum. Bu kadar basit. Okan Hoca. Bu kadar basit. Rekor. Ne rekoru ya? Rekor bu senelik rekor. 5'te 5 yaparsan olur. Bu oyun senin eserin. Bir şey geliştirmiyorsun. B planın yok. C. Galatasaray takımını ezbere sayalım. Sağ bek, sol bek belli. Ya bu Şarlay'ın ya bir bek alamadınız ya. Yok mu Türkiye'de bir sağ bek? Yok mu Türkiye'de bir sağ bek ya? Soruyorum ben sana. Bir tane yerli yok mu yani? Ender. Yok mu ya? Fenerbahçe'de bile Mert Müldür oyunu sakatlandı. Var. Var sevgili Ender. Bak altını çiziyorum sana. Hiç kimse oynadığın oyundan Galatasaray mutlu değil. Taraftarlar mutlu değil. Ben YouTube'da da konuşurken bağlantıda aynısını söylüyorlar. Net söylüyorum. Bu yenilgi Okan Hoca yazar. İkinci kez atılıyorsun ya. Yine atılıyorsun. Avrupa maçında da atıldın. Her maçta kart görüyorsun. Ya nedir abi kulübede o? Yetersiz kalıyorsun, çaresiz kalıyorsun. Dersine çalışmazsan, kendini geliştirmezsen, rakip analizleri yapmazsan, dünyada bir sürü Arsenal de kaybetti Brighton'a bugün. Kaybedebilir.
3: Farklı bu kaybetti 3-0.
2: Biliyorum kaybedebilir farklı bir şey.
4: Tottenham 5 haftalık kazanamıyor.
3: 3-2 o da kaybetti.
2: Oynadı, akıllı oyna sen karşılık veremedin ya. Bak hocam burada 20. dakikada Denizgül oyundan çıkmaz mı abi? Gel olmadı ya. Ben bir hata yaptım. Affedersin değil mi hocam? Geldim. Baktım dedi ki olmadı oğlum gel kenarıya. Sen bu değişiklikleri yaptın geçmiş dönemde. Soktun 15 dakika sonra adamı çıkardın. O şeyde Avusturya milli takımında oynayan çocuk vardı hani. Bir şeyde Galatasaray'da oynuyordu. Oyunu aldın.
3: Yusuf mu?
2: Yusuf 4-5 top kaptırdı oyundan çıkardın. Rans Park'ta. Yaptın. Olmadı çocuğu ezdirme bari. Al o zaman oraya Barış'ı oynat. Abi Leao falan. Geçen sefer dalga geçtin bizimle. Bizim takımla oynuyoruz diye. Yazıyı açıklama yaptı. Bizim takımda çıkıyoruz. Yani transfersiz.

0: Yok, oynamıyor. Kardeşim, Galatasaray başkanı oyuna müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi lazım. Buradan Dursun Bey'e söylüyorum. 4 yıl şahane işler. 5. yılki takım bu sene hiç hayal görmesinler. Bak söylüyorum, sezon başından beri Galatasaray takımı kötü. Bu topu oynayamaz. İşte takke düştü, kel göründü. Akıllı oynayan bir Trabzonspor maçı 7 de falan yapar, 6-7 yapar, açık konuşuyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bu anda yöneticiler sıkılmış durumda, üretemiyorsun, sana söylüyorum. Yardımcı al diyorlar, almıyorsun. Destek al diyorlar, almıyorsun. Demek ki yetmiyor. Sana yedek kulübesi yetmiyor yardımcıların. Akıl üretemiyorlar. Akılın olmadığı bir yerde başarıyı zor bulursun. Geçmişte o zaman şu tartışılır ileride. Oyuncular mı hocayı taşıyor, hoca mı oyuncuları oynatıyor? Bu kıvama geliyorsun bu sene. Bak, bugün takımın hoca ihtiyacı var, ortada yoksun. Leroy Sané. Sorumsuz adamın bir tanesi. 50 defa söylüyorlar. Aldırdınız, çok aldınız. Markasınız değil mi? Marka. Ne iş yapıyor abi? Avrupa'da golü atamadı. Burada golü atamadı. Burada pası veremedi, kullanamadı. Ayağını toptan çekiyor falan, korkuyor.
1: 44 kişilik açıklanan Alman milli takımı hoca havuzunda yok.
0: Tabii. Yok, ama kulüp açıklama yaptı. Bu halde ruh haliyle alamam seni dedi. Bak, Leroy Sané eğer duygusal bir insan olsa teknik direktör. Beni mi almadın? Sen beni bugün seyret. Almadığına seni pişman edeceğim diyen bir oyun ortaya koydu mu? Hayır ya.
1: Meydan okursun diyorsun.
0: Okumadı meydanı.
2: Doğrulattı, evet. Almama sebebi.
0: Abi derim, sen haklısın Klopp, sen merak etme, ben zaten böyleyim dedi. Şeye gelelim Leao'ya. Ne abi? Geriye gelmiyor. Yok. Hazır değil. Bir de şunu duydum ya. Bir stoper var. Abi bıktım artık ya. Bu defansın bu yanında. Her maçta bir tane Sanchez bir hata yapıyor. Bugün iyi oynarken yine bir hata yaptı. Evet. Kaçıncı hatası? Bak. Büyük sezon başı
2: çok yapıyor.
0: Sezon başı 3 sayı satmadınız abi. Sallai, Sanchez, Sara. Satmadınız. Verseydiniz o zaman. Madem böyle hata yapacaklarsa. Bir tek ciddi teklif kime var biliyor musun? Tottenham'dan mı bir yerden, Barış'a var. Büyük bir para. Ya büyük düşünmek, pahalı düşünmek değil abi. Sen çünkü Sara'yı alırken pahalı almadın. Sen bu tür oyuncular bulabilirsin. İlle Leo takılmış gibi. Leo niye alıyorsun abi? Neolank bile Leo'dan daha fayda olur bak. Takımı bilen, ezbere
1: bilen. İkisi ama farklı profilde oyuncu.
0: Fark etmez hocam. Geçen sene yaptıkları, geldikleri ortada.
1: Hayır, anladım o.
0: Leo'nun, Milan'ın açıklaması var. Yeni açıklama yaptılar. Kurtulduk diye adamdan. Ya niye takıldınız? Haziran'dan beri Leo ile uğraşıyorsunuz ya. Sayın Başkan. Nedir sizin durumunuz? Ben anlamıyorum yani. Mali Kongre'de açıklayacaksınız. Şimdi bu 4-0'lı yenilgiyle çıkıyorsunuz. Giriyorsunuz Mali Kongre'ye. Bu hayat, o günkü toplantı sizin için bu kadar kolay olmaz. Bak ne söylüyorum, kolay olmaz. Bak açık konuşuyorum, kolay olmaz. Ama Okan Hoca için de bundan sonrası kolay olmaz.
1: Levent abi, az önce bir şey söyledin. Dursun Bey takıma müdahale etsin derken.
0: Ya yani bu başarısızlığı ne? Sorması lazım.
1: Ha, anladım.
0: Ben, affedersin hocam ya, sen teknik direktörsün, ben başkansam sana hesabını sorarım. 400 küsür milyonluk takım diye. He? Ben sana bu kadar takım vereceğim. Senin takım bu oyunu oynayacak. Sen Trabzonspor'u kaybedebilirsin. Ama kaybetmenin de bir adabı olur ya. Değil mi? Mücadele edersin, ortaya bir mücadele koyarsın. 1-0 kaybedebilirsin.
2: Levent abi, şey dediniz en son cümle, bir yandan da içeriden rejiden de kulağımı konuştukları için. Yani Okan Hoca için bu skor, bu maç, bu oyun, bu sezon başlangıcı Okan Hoca'nın geleceğini sorgulatacak bir skor mu?
0: Çünkü bu sene büyük başarı var. Hayır, bir defa Avrupa'daki oyunda tamam, hocamın dediği gibi kırmızı kartı verme, şu olma, ama orada da oyuncu değişikliklerinde gecikme var. O başka boyut işin. Tabii ya, şu anda oyundan kimse mutlu değil. Bunu bütün Galatasaray'ın eski yöneticileri, herkes konuşuyor. Buradan mesajları açarsak dağılır ortalık. Ben sana söyleyeyim, ben hiçbir şey söylemiyorum.
2: Daha detaylandıralım.
0: Ben ne diyorum Okan Hoca'ya? Şapkasını koyacak, analizini yapacak. Bu kadar basit. Ben nerede hata yaptım diye bir şarkı var biliyorsun.
2: Evet.
0: Onu kendisi takacak plağa, çevirecek yani. Plakta kalmadı da çevirecek, dinleyecek, kusura bakmasın. Çünkü ben bunu söylemiyorum. Bak yöneticiler şunlar bunlar arıyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kusura bakma. Yani başkan, ben başkanım, ben hallederim demekle bu iş olmaz. Ben Galatasaray yönetiminin birkaç isim dışında, bak birkaç isim dışında çok güçlü, bu sene güçlü bir yönetime sahip olduğunu düşünmüyorum Galatasaray yönetiminin. Geçmiş yönetimler daha güçlüydü. İlk iki, son iki. Bu seneki değil. Bunun altını buradan çiziyorum başkanım. Bak bunun altını çiziyorum, kusura bakmasın.
2: Daha detaylandıracağız. Rea hocam şimdi tabii her zaman rastlanacak bir skor değil bu. Trabzonspor çok net, çok önemli ve tarihinde önemli yer tutacak bir Galatasaray galibiyeti elde etti. 4-0 çok net bir skor. Burada Salah gibi bir faktörü, Salah'ı canlı olarak izleyebilme keyfini yaşıyor Bordo Mavili taraftarlar, tribünlere gidenler. Bugün hat-trick yaptı. Yani o birebir, zaten o pozisyonlar için yaşayan bir oyuncu Salah. Liverpool'dayken hani büyük maç performansını vereceğim birazdan. Bu tarz maçlarda ekstra oynayan bir oyuncu. Levent abi de söyledi. Yani Salah'la ilgili kafanda hiçbir önlem olmaz mı diye. Yani hep pozisyona girdi Salah. Yani belli bir ölçüde yorulana kadar dediği gibi daha fazla da gol atabilirdi. Abi 3 gol bir asist yaptı. Trabzonspor'da Meri topsuz oyunda, Fabinho topla beraber orta sahada ikisi bir arada gerçekten çok önemli değer kattılar. Bunları üst üste gelince, Galatasaray'ın da yanlışları eklenince böyle bir skor çıktı ortaya. Bu skordan hareketle, bu oyundan hareketle, doğrulardan yanlışlardan hareketle iki takım için neler düşünebiliriz yakın vadede?
1: Ya bugün net bir çıkan Trabzonspor adına biliyor musun? Yalnız 3 puan almadı, galip gelmedi. Şampiyon olabileceğini taraftarına, camia, bütün Trabzonspor taraftarına hepsine gösterdi. Bu galibiyetten daha önemli bir şey. Yani bu sene biz şampiyon oluruz'u bu oyun, Galatasaray'a karşı oynanan oyun.
2: Biz o yarışın içinde oluruz kardeşim.
1: Kesinlikle ve şampiyon da olabiliriz. Diğer tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da aynı şekilde. Hani en önemli bunu dedirtmesi gerekirdi. Böyle bir imza atılması gerekirdi. Bu böyle bir kurulan pahalı bir kadronun. Ve de bu ne? Devre arasında da eksikler alındıktan sonra Trabzonspor taraftarı o hayali kurdurabildik bilecek bir oyun oynadı Trabzonspor. Bu çok önemli Trabzonspor'un. Yalnız aldığı 3 puan değil. Ya biz şampiyon olabiliriz. Bununla ilgili, Salah'la ilgili ben mesela gazeteye ne başlık atardım biliyor musun Ender? Salah mutluysa Trabzonspor mutlu. Salah'ın yüzü gülüyor, bakıyorsun kıpır kıpır, sağda hareket, her şeyi arıyor, bir karakter koyuyor, kalitesi var. Yani Salah mutluysa, yüzünden ben onu okudum, Trabzonspor mutlu. Net bir şekilde. Bugünkü fark ne biliyor musun? Onana Uğurcan'a fark yarattı. Fabiano Lucas Torreira'ya yarattı. Dünya yıldızı hemen bizde herkes dağıtılıyor. Leo, Salah Leo'yu ona katladı. Dünya yıldızının ne olduğunu gösterdi. Kulübelerde de Thomas Reis, Okan Buruk'tan daha dersini çalışmış, planlı, organizasyonlu, daha iyi bir
2: iki gün önce gelen
1: daha
2: adam,
1: iyi bir antrenör performansı bu maçta verdi. Şimdi Thomas Reis ne yaptı? En temel yaptığını iki günde ne yaparsın? Fiziksel kalite net bir şekilde olmaz. Kendi felsefeni de çok detaylı yapmasın. Temel bir şey yapmış. Demiş ki ya oyuncu bir kere seçimini doğru yaparsın. Melih az önce çok güzel değerlendirdi. Melih ile Fabiano ne? Biri tamamlayıcı, biri belirleyici oyuncu. Belirleyici oyunu yani okuyan, oynatan takımı kim? Birincisi Fabiano. Tamamlayıcısı, dinamik koşan, kademelere giren
2: topsuz Melih. Oyunda çok iyi işler yaptı.
1: Kesinlikle. İlk yarı devre arası da söyledim. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Biri koşuyor, basıyor. Yani düşün, şampiyon olduğu sene Siopis vardı değil mi? Yergen'de Dorukhan oynuyordu, Hamşik oynuyordu. Oyun aklı, tamamlayıcı, belirleyici. Berat tamamlayıcı bir oyuncu değildir. Yani o da playmaker gibi. Melih defansif tamamlar, takım oyuncusu. Şimdi Trabzonspor böyle bir saha içinde bir kurgusu var. Bunu Thomas Reis doğru bir seçimler yapmış. Forvet'e demiş ki ya biz açık alanda yakalarız bu takımı. 6 tane ligde yemiş Galatasaray, 3 tane Şampiyonlar Ligi. Açık alana kimle hücum ederim? Ona şöyle edemem. Aral'la edemem. Atletik değil. Bana Saviola gibi, Ju gibi, evet, santrofor ve Salah'la bunu yaparız. Muçi de eğer Fabinho ile Melih orayı tuttuğu zaman savunma dörtlüsüyle, Muçi de orada bizi organize ederse, biz yeri geldiğinde orada hibrit bir yapı 4-2-3-1, 4-3 gibi orta sahada biz işimizi görürüz. Bir de orta sahada ne yapmam gerekir diye düşünmüş, görev vermiş. Fabinho hep Yunus'la oynadı. Hatta biz de orada beraber konuştuk.
2: Melih de Saray'la o pas bağlantılarını kesti.
1: Melih de Saray'la, ondan sonra Torreira'yla da Muçi. Ne oldu? Tencere kapat, birbirine kapattı. Orta sahayı kapatınca Galatasaray takımı zaten dengesiz oyunu çıktı. Şimdi böyle bir şeyde Trabzonspor'da doğru hamlelerle oyuncu değişikleri oldu. Yani Thomas Rice ilk geldiğinde çok doğru iki günde takımı hem

0: Galatasaray'da hep ara oyuncular alınmıştır. Stoper ayını, ara oyuncu Leste atılan vesaire, Batrogov yetenekli ama hep çok ara. Hocam, ana takım karakteri çok belli edecek bir Leo'yu almış. Leo, evet hep söylüyorum, yetenekli oyuncu ama ne oynayacağı, ne çıkaracağı, performans devamlılığı her zaman yani soru işareti. Sana çıkar bir maç alır, iki maç alır, sonraki performansa düşüş yaşar. Galatasaray sezon başı bir kere en önemli eksiği, bak en önemli eksiği burada, hatta beraberdik. Dedim ki ben Galatasaray yöneticisi olsam birinci santrofor alırım. İyi bir santrofor. Osimhen niye Avrupa'ya gidemiyor, onu açalım. Avrupa herkes istiyor. Bir şeye bakıyorlar Avrupa'da. Sakatlığına bakıyorlar. Osimhen sakatlanan bir oyuncu. Avrupa'da santrofor. Harry Kane 98 maçta 101. golünü attı. Adam her sene 50-60 maç. Osimhen'in en büyük sıkıntılarından biri bu. Osimhen müthiş bir oyuncu. Hani dünyada sayılı santroforlardan, tartışması. Ama sakatlanma riski var. Sen bunu, Deniz yetenekli oyuncu olacak, geçen hafta da övdüm, bugün kötü oynayabilir, ileride potansiyeli var mı? Var. Evet. Ama senin burada Dimitrov'u söyledim, hatırlıyor musunuz? 50 kere ben gündeme getirdim.
1: Ya da o şekil bir oyuncu.
0: O profilde bir oyuncu. Yani Osimhen oynamadığında rahat rahat Galatasaray taraftarı arkaya yaslanacak. Böyle bir oyuncu almadılar. İkinci,
2: üç santraforum vardı bir yerde. Batshuayi falan.
0: Tabii ikinci, Yunus'tan yama yapmaya çalışıyorsun 10 numara. Okan Buruk. Ya bu senin evladın gibi yani, Yunus'u her bir şekilde doldurmaya çalışıyor. Yunus'tan 10 numara sırtı dönük oynamaz. Fabio'na bir kapattı. Fabio'na doğru bir şekilde sırtı dönük top almasını bilmiyor. Bir bastı arkadan, bitti. Yunus yerine doğru bir 10 numara alması gerekirdi. Almadı Galatasaray. Özellikle Mertens'ten sonra orası dolmadı. Şimdi Batrogov evet oynar eder, orada sırtı dönük alma, genç bir oyuncu, ileride o da iyi olabilir ama Galatasaray'ın yani daha gündemini bir şekilde kısa zamanda, bu sene hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde net görecek,
1: daha
0: bir
1: hemen verim verecek.
0: Bitti performans mi? Yani performans alabileceği net bir oyuncu. Hem santrofer hem onu almıyorsun. Bir de aynı şekilde stoperi şimdi daha böyle acem bir oyuncu alıyorsun ve bununla transferi işte yapmamış bir şekilde diyorsun ki, mesela başkan o kadar paramız var dedi vesaire falan. Ben Dursun Bey dedi ki işte 50 milyon euro kâra geçtik. Ya Galatasaray taraftarı 50 milyon euro falan değil. Galatasaray yani dünyada büyük bir marka. Diğer işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe, Trabzon gibi. Ve de Avrupa'da çok büyük başarıyla imza atmış bir kulüp. Sen böyle 50 milyon euro Dursun Bey işte kâr var, bunları Galatasaray taraftarı ilgilenmiyor. Diyor ki Osimhen yoksa bana iyi bir santrofor al. Bana Mertens'ten sonra daha isimli kalifiye bir santrofor arkası 10 numara al.
1: Bir de sağ bek.
0: Bak sağ beki stoperi. Sen Galatasaray işte 400-500 milyon eurolarımız var açıklıyor Dursun Bey. O zaman insanlar bunu görmek istiyor. Yani sağ içinde Galatasaray niye oyuncu alması gerekir? Bak en son şunu söyleyeyim. Levent abi söyledi. Benim söylediğim hani Okan Buruk, hatırlıyor musun? Ben dedim sezon başı tembelliği var, onu atması gerekir. Hı hı. Bak 4 sene şampiyon oldu. Bir antrenör bakıp da hala 4 sene helalleşemeyen Galatasaraylar var. Beni yolda gören, çok samimi söylüyorum, 2 gün önce bir Galatasaraylı 10 kişi tribünde seyrediyorlarmış, programları da seyreden iyi bir Galatasaraylı. Ve ondan sonra konuştu, sohbet ettik, biraz yürüdük. Ben de bir alışveriş yapmaya gidiyordum evin orada. Yani düşün mesela Okan Buruk hala kafalarında, hocam soru işaretiniz var. Biz daha büyük düşünen, daha eldeki potansiyeli kullanabilecek diyor bir antrenör istiyoruz.
1: 4 yıl şampiyon bak, olmuş 4
0: yıl,
1: hocaya.
0: Bak 4 yıl şampiyon olabilirsin. 4 yıllık süreci bak, sen şampiyon oldu dersin. Ben bir şey söyledim ya, düşmanı falan değilim abi. Okan Buruk niye kimsenin düşmanı, niye olayım? Benim düşüncem 4 yıl şampiyon oluyorsun. Beşiktaş zaten 4 yıl süreci Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da avlu atıyor. Trabzon yapılanma, bunları çıkar. Bir tane takım Fener. Fener'de de Ali Koç fiyaskosu. Antrenör, sportif direktör, futbolcu deney gibi yaptı orayı. Ne kadar başarısız olurum. Yani böyle üniversitelerde, kendi üniversitelerinde okutulur yani futbol eğitiminde, dersin ki nasıl başarısı olur bir Fenerbahçe, tez yazılır. Buradan bir Galatasaray çıkıyor zaten. Galatasaray da bunu doğru kullandı, oyuncularla kullandı. Oyuncularla, oyun gücüyle değil bak. Bunun Galatasaray sıkıntısını yaşıyor. Levent abi az önce söyledi, o oyuncular gününde olmazsa bak, gününde, anında, o gün günlük performans vermezse, bir de sakatlık olmazsa Galatasaray evet herkesi yenebilir. Liverpool maçlarında niye öyle oynamıştır? Çünkü seyirci atmosferi 50 bin kişi vardır. Ve de takım öyle oynaması gerekiyordur. Takım onu bilir. Hoca bir yere kadardır oynar. Madem Şampiyonlar Ligi'ndeydi, Juventus 10 kişiyle 3-0, 5-0 biterdi, uzatmaya kalmazdı. Liverpool, en kötü Liverpool'u yakalıyorsun, 4-0, 8-0 biter. City'nin en kötü zamanı, beğenmeyen Pereira, biliyorsun Nottingham Forest'te 2-2 berabere kaldı Manchester'da. Manchester'da 2-2 yani şampiyonluktan etti onları. Gidiyor Galatasaray 2-0, herifler tempoyu düşürdü. Deplasmanda Ajax bitmiş, 40 yaşında kaleci, yürüyen santrofor.

0: oynadı, bir Ajax'ı yendin. Ya bunlar oyun planı kurgusuyla ilgili işlerdir. Bak, en Sportif Lisbon'a gittin aynı şekilde. Yani Galatasaray eldeki mevcut kadro, az önce söyledim, dünyada birinci sırada, ya pardon, bir ay önce programda imelenme, en atletik takım. Buna oyun bilgisi, doğru şablon otursan bitti. Saha içinde bugün Galatasaray'ın ne organizasyonu vardı? Bugün Galatasaray Trabzon'a 4-0 yenilmedi bak. 4-0 değil, ezildi. Bu ayrı bir şey. Yenilmek başka, ezilmek başka. Bugün Trabzonspor Galatasaray'a oynadığı oyunla, enerjisiyle, çalıştığı dersle ezmiştir.
1: Peki, daha devam edeceğiz. Mustafa Hocam, beklenmedik bir skor elbette. Yani mutlaka Trabzonspor Galatasaray'ı yenebilir. Bu maçlar 3 skora açık maçlar. Ama her zaman böyle farklı skorlarla yüz yüze kalmıyoruz bu maçlarda. Çok önemli bir skor Trabzonspor adına. İşte dediler ki Trabzonspor'u bu şampiyonluk yarışının bir parçası yapacak, orada var olacağını ispat eden bir skor oldu. Öte yanda da Galatasaray açısından artık birilerinin şapkayı koyup önüne düşünmesi lazım. Bir bunları toparlayalım. Bir de Batuhan Kolat'ı detaylandıracağız, pozisyonları da genel olarak nasıl gördünüz böyle büyük bir maçta?
2: Maçtan önce beklenmeyen bir skor ama 5. dakikada beklenen skora döndü. 5 dakika içinde sahaya yayılış, parselasyon, oyun anlayışı hemen belli etti kendini. Bir Galatasaray gibi takım cümbür cemaat duran bir topta 10 kişiyle rakip alana gitmez. En azından savunmada bir tane iki tane adam bırakırsın, bir güvenliği sağlarsın. Ve öyle bir ilk uzun topta da Salah geldi, cezayı kesti. Şimdi Thomas Reis, Trabzon camiasına hayırlı olsun. Trabzon'un bu akşam galibiyeti alkışı hak eden bir galibiyet. Reis geldikten sonra, Reis Türkçesini söyler gibi olur.
3: Reis.
2: Reis'e ağzımız alışmış.
3: Reis de diyebilirsin.
2: Türkiye Ligi'ni tanıyan, Trabzon'u bilen, takımların tamamen oyun stillerini bilen bir teknik adam. O yüzden onun için yabancı bir hadise değil. Ama son Premier Lig'in 10 yılına damga vurmuş bir Salah gibi de bir oyuncum varsa sahada çok güzel işler yaparsın ki bu akşam onu gösterdi. Trabzonspor'da ilk maçında değişiklik yaptı. Değişiklik ne? Durarak bekleyen Trabzon değil, pres yaparak, mücadele ederek, yardımlaşarak disiplinli bir Trabzon yaratmış. Bu kadar kısa sürede felsefesi bu. Ve bunu sahaya yansıtmışlar. Galatasaray da o kadar güzel bir açık verdi ki, açıklar verdi ki Trabzon'a. Sanki Galatasaray takımı tatilde, tatilden gelmiş, birleşmişler, sahaya çıkmışlar. Bunu da çok iyi değerlendirdi Trabzonspor. Galatasaray'da hibrit Yunus, henüz kendini geliştirmeye çalışan bir Deniz, hala formda olmayan, hazır olmayan bir Lao, bir de bu akşam da gördüğünüz kadarıyla Galatasaray büyük, ağır, maddi ve manevi yük konumuna gelmiş bir Sané var sahada. Bu ön bloktan asla ve asla sonuç alma şansın yoktu ki öyle oldu. Dolayısıyla Galatasaray'ın bunların hepsi gözden geçirmesi lazım. Okan hocamızla da bir... Geçiyor muyuz böyle?
1: Ekranda bu arada Trabzon'da meydandan görüntüler var. Bordo Mavili taraftarlar galibiyeti kutlarken Ertuğrul Başkan da konuşuyor, gidelim.
4: Olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle girirkenki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok, çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Haftara

0: Kulübesi bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntı mı var? Başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkürlerimizi yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirme yapacağız?
0: Ya biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım, dünyanın dört bir tarafından başkanım yine Trabzonspor taraftarları sizleri yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları, Trabzon, Rize ve Ardrava, Kiresun havalimanları tıkır tıkır Trabzonspor taraftarları bulunuyor. Onlara da mesaj almasın.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
1: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, 1 asist, neler söylemek istersin?
0: Yani çok aslında onu diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz. Kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milyanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım dikkatlisi sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç

0: arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
1: Maçın sonunda stressiz, keyifli bir maç izlediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bugünleri de görecekmişiz demek. Hep sıkıntı olacak hali yok. Sağ olsunlar. İyi akşamlar arkadaşlar.
2: Evet başkan, bizim yayında hafta içinde Galatasaray'ı yeneceğiz diye net bir ifade kullanmıştı. Sanıyorum bugün
3: bir bildiği varmış
2: o
3: demek ki.
2: İfadesinin de karşılığını almış oldu. Ya çok net ve emin konuşmuştu. Demek ki varmış bir bildiği.
4: Hoca tercihi de yaptı ya, hani bir 3 haftalık süre. Dolayısıyla birçok kişiye gitti geldi gitti geldi. En son Thomas Rice'a karar verdi. Herkes
2: o kolay bir süreç değildi yani, değil mi? O
4: bölüm. Thomas Rice ismi de kolay değil.
2: Tabii.
4: Ya hani ya Pauli beklerken, işte Gallardo beklerken, Conte beklerken Thomas Rice geldi dedi herkes. Ya ne alaka? Ya biraz da yaptığı bu tercihten dolayı aslında başkan sıkıntılıydı.
2: Hocam size söz vereceğim. Torreira ne demiş? 4 senedir şampiyonunuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluğu alıyoruz demiş.
3: Ya bu galibiyet bir de var ya, lig yeniden Ender, bu galibiyetin en önemli yeri ne biliyor musun? Lig yeniden başladı. Eğer Fenerbahçe Eyüp'ü yenerse, Beşiktaş da Diyarbakır'da aynı şekilde galip gelirse orada, bir Beşiktaş milli araya lider girer.
2: Yarınki maçı kim kazanırsa, Ahmet Beşiktaş maçını kim kazanırsa lider olur.
3: Lider olur.
2: Milli araya tabii, lider.
4: Ama sanki Beşiktaş berabere de kalırsa
2: lider olur.
3: Avarajla yani bu Trabzonspor'u bu galibiyet, Trabzon Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenerse lig sanki 6. hafta bittiğinde
2: biraz yeniden böyle lig tabii dengeli oluyor,
3: tabii aynı 6 haftalık yani o puan kayıplarını Trabzon ve Fener bir şekilde minimuma indiriyor.
2: Peki hocam siz cümlenizi bitirin.
5: Şöyle Onaçu oyunu aldıktan sonra birebir bir pozisyon yakaladı Onaçu.
2: Thomas sağ Rice'in, taraftan giderken
5: Thomas
2: evet.
5: Thomas Rice'in oyun felsefesine örnek göstermek için bunu söylüyorum. Ağır kaldı. İşte Thomas Rice Trabzon'da daha çabuk oyuncuyu istediği için onu yedeğe aldı. Onaçu ceza alanı içerisinde çok etkili bir hücumcu. Lakin böyle uzun toplarda ağır kaldığı için tercihini öbür tarafa kullandı. Bu da Thomas Rice'in felsefesi. Trabzonspor bu kadar yatırımdan sonra beklenen oyun işte bu. Sallandı antrenör, teknik direktör değişikliğiyle ama bu maçla birlikte muazzam bir performansa ulaştı ve tekrar toparlandı. Bu moralde bundan sonra Trabzonspor hocamın da ifade ettiği gibi şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesi. Okan Hoca'ya da şunu ifade etmek istiyorum. Okan Hocam, sahada hakemlerle uğraşırken verdiğin enerjiyi sahadaki oyun değişikliğine odaklanarak enerjini oraya versen daha başarılı olur.
2: Peki Batman daha detaylı. Batman
5: Kolak için de şunu söyleyeyim. Çok umutlarım yüksekti. Beklentim çok yüksekti. İyi bir kumaş. Bu maçlar bir hakemin olacak mı olmayacak mı, tamam mı değil mi, ileriye dönük gider mi gitmez mi, her türlü sorunun cevabını bulacağı bir test maçıydı bu. Sınavdır bu. Bu sınavda 70'e kadar 3 tane Trabzon'un müthiş avantajını kesti. Bir çevre kontrolü yapsa Trabzon yakaladığı toplarla hücuma kalkacak. Çevre kontrolü yapmadığı için erken düdükte 3 pozisyonda çok ciddi.
2: Majör hata değil ama onlar.
5: Majör hata değil, onu yükseltecek uygulama olacaktı muazzam.
2: O yükseltecek şeyler yaptı 70'e kadar.
5: Bak şimdi bunları çok önemli fırsatlardı. Vay be, süper bir kalite hakem geliyor dedirtecekti bize. 70'e kadar iyi geldi. Ama 70'teki kırmızı kart. Bir de 85'teki kırmızı kartı sahada kendi veremeyip VAR desteğiyle vermesi bütün o hayallerimizi durdurdu. Tekrar sorgulatmaya döndü. Bir de beden dili var. Sen daha yenisin kardeşim. Karşıdaki insanlar işini yapmaya çalışan profesyoneller.

0: öyle hayt huyt falan bunlar
1: hocam
0: olmaz.
1: Hocam öteki türlü de çok oynuyorlar seninle ama ya.
0: Ama yani beden dilini iyi oturtturman lazım. Öyle bir koyman lazım ki gelememeli zaten.
1: Geliyorlar işte.
0: Mesafeyi ayarlayacak tarzda duruş. Eğer sen ona tepkini sert verirsen ona da fırsat veriyorsun aynı şekilde karşılık vermesine. Bu çok önemlidir.
1: Peki daha zaten hakem konusunu detaylandıracağız ikinci bölümde. Demiş ki Thomas Reis, bu enteresan, oyuncularla konuştuk, birlikte maç planı hazırladık. Hatta anladığım kadarıyla Fabinho ve Salah'la da böyle bir diyalog içinde olmuş. Kısa zamanda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum diyor. Yani demek ki o da kendisi de yeni geldiği için herhalde dedi ki arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bu kadar üst düzey profesyoneller, tecrübeli insanlar. Bu da ne kadar egosuz olduğunu gösterir bir örnek bence Thomas Rice'ın.
2: Şimdi burada şu var Ender abi, bitti mi? Özür dilerim.
1: Kesin. Tabii ki buyurun. Levent abiye döneceğim. Sen,
2: ha, o zaman tamam.
1: Sen gir araya söyle söyleyeceğini unutma.
2: Şimdi Salah Trabzon'da mutlu değil tırnak içinde. Tüp haberleri hep gördük değil mi? Ya Salah Liverpool'da daha kötü günler yaşadı yani. Hatırla hocam Klopp ilk dönemlerinde falan. Ya daha kötü derken kötü dönemler yaşadı yani.
3: Klopp'la yaşamadı.
2: Şeyde hocam Liverpool'da da hani böyle dönemde şampiyonluklar falan filan işte son
4: dönemde. Arne Slot'la yaşadı.
2: İlk geldiği zaman Slot'la yok yaşadı. Yok. İlk geldiği zaman Klopp'la da problemleri falan
3: ya
2: vardı
3: var, hocam. Hayır geçimi zor bir insan ama öyle problem. Şimdi yedek kalmadı. Hep oynattı Klopp oynattı, falan. Klopp oynattı, zaten hayır söyledi belgeselinde. Zor insan ama çok evet seviyorum. Şimdi sonra Slot'la Levent abinin dediği gibi arttı. Adam yok saydı onu. Salah üzerinden takımı otoriter kurmaya çalıştı. Onu yedek
1: mesaj
3: bıraktı.
1: Verdi,
3: mesaj
1: Salah evet.
3: Bak yani ikisi farklı olay.
2: Arne Slot döneminden bahsetmiyorum ben.
1: Boşta şimdi evet, Klopp'lu bitirsen.
2: Şimdi Salah'ın Trabzon'u ve Trabzonspor'u ne kadar çok sahiplendiğini bu maçta daha net bir şekilde görmüş olduk. Bu birinci nokta. İki, işte Trabzonspor'un sadece bir transfer değil aslında yani Salah'ın da bütün çevresini satın aldığını görüyoruz. Ve bugün oyunda muazzamdı. Yani bana dedi arkada bu boşluğu bırakırsan kardeşim 50 metre, 60 metre, 40 metre, 30 metre ben seni cezalandırırım dedi. Şimdi bu da Salah'ın aslında takıma kattığı dinamizmi de bir ölçüde ortaya koyuyor. Ama Trabzonspor sadece Salah'la olmadı. Bak bugün Saviola'ya da hücum etti. Şimdi daha önceden hep Salah'ın olduğu taraftan çözüm bulmaya çalışıyordu. Bugün Saviola'nın olduğu taraftan da ki Saviola'ya da gol attırdı yani Salah.
1: Şimdi Muhammed Salah'ın büyük maçları seviyor demiştim ya. City'ye karşı 26 maçta 13 gol 8 asisti var. City'ye karşı 26 maçta 21 kez skora katkı yapmış. Arsenal maçlarında 11 gol 2 asisti var. United'ı zaten yani United maçlarında yani şey gibi oluyordu, kırmızı görmüş boğa gibi oluyordu Muhammed Salah. 16 gol 6 asist var. Yani inanılmaz bir rakam ya. Chelsea maçlarında en şey performans belki de 6 gol 4 asist.
3: Onlara kıyak geçirmiş.
1: Ama yani büyük maçları gerçekten seven, oraya ayrı motive olan bir oyuncu Muhammed Salah. Az önceki şeyi bir şey dikkatimi çekti. Thomas Reis diyor ki 65-70'den sonra biraz bazı oyuncularda çok fazla yorgunluk oluyor. Onu çözmemiz lazım. İlla arada eldeki oyuncularla bir şeyler yapacağız diyor. Salah için de öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi diyor. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Yani Salah'a o konfor alanını verdiğin zaman ve o alanları da doğru bir şekilde topla buluşturduğun zaman o alanlarda neler olabileceğini gördük. Geçmişte de işte Barco'muzda da gördüğünüz gibi görmüştük zaten neler olduğunu. Özellikle Manchester maçlarında City'de United'da yani bambaşka oynuyordu. Hele United maçları
3: özgür yani United özgürlük alanını efsaneydi. Dediğin gibi özgürlük alanını kısıtlamayacaksın. Özgürlük vereceksin. Salah yeri geldiğinde geriye koşmayacak. O takımda tek özgürlük vereceğin tek böyle anahtar oyuncu rakip yarı alanda sana yalnız yağ sahası önünde değil rakip yarı alanda o problemi çözecek tek oyuncu şu anda Salah. Salah günündeyse sorun yok.
1: Şimdi Levent abi şeye bakıyorum sosyal medyaya. Enteresan. Ya, bilmiyorum sen de biraz vurguladığın için. Uzun zamandır sosyal medyada şeyde

0: gündemdeki listede Okan Buruk istifa hashtag'i var ya. Yani bunu bak, sadece bir beri, maça bakarak
1: bir maç olur mu Ender?
0: Bu bir
1: ya.
0: Süreç mi diyor?
1: Geçen seneden beri ben de bunu söyledim. Geçen sene Galatasaray takımı çok kötü maçlar oynuyordu. Senin kaybettiğin haftalarda Fenerbahçe kaybetmeseydi belki şampiyon olmayacaktın. Yani bunu Fenerbahçe'nin sana hediye etmediğini söyleyebilir misin? Genel kanı bu.
2: Her maçtan sonra yani, Fener kaybetti.
1: Kaybetti yani.
2: Burada bir de böyle kaybetti, Fener
1: kaybetti. Senin ardında bir baskı olmadı. Sen sadece bir tek Fenerbahçe maçını kazandın. Bir de zar zor Antalya maçını kazandın o gün. Gitti Kasımpaşa'ya mağlupsun, Kocaeli'ne mağlupsun. Bir sürü takıma mağlup. 5 tane yenilgin var ya.
2: Doğru.
1: 5 yenilgin var beraberliklerin hariç. Ya geçen sene bu şeyleri, mesinyalleri verdi. Bak bir şey söylemek istiyorum. Bugün Okan Hoca'nın karşısına geçip biri şunu demedi. Kral çıplak demesi lazım. Demezse olmaz bu iş. Kendine getirmesi lazım. Futbol var mı? Yok. Oyun var mı? Yok. Defans var mı? Yok. Sallan yaptı ortada. Hücum var mı? Yok. Kondisyonu hiç yok.
3: Mücadele yok.
1: Evet. Ya ben beşi bir yerde söylüyorum. Ben kral çıplak diyorum kendisine. Net. Sen bir defans oyuncusu aldırdın Leipzig'ten. Neden oynamıyor biliyorsun değil mi? 3 kilo fazlası varmış. Ya 3 kilo nedir ya? 3 kilo nedir? Allah'ını seversen. Öbür Ronaldo 15 kilo fazlayla oynadı
3: Icardi
1: neredeyse.
3: Abi uzağa gitme. Icardi göbekli oynadı
1: evet.
3: Ya.
1: Ya ben bunu anlamıyorum ya. Niye biliyor musun? Cesaret edemiyorsun. Cesaret edemiyorsun. Takım içerisindeki bazı yerli oyuncuların baskısı altındasın. Edemiyorsun ben bunu biliyorum.
3: Çok doğru söylüyorsun.
1: Bak baskısı altındasın. Yetişemedi işte Abdülkerim yine Salah. Salah kendisinden 2 yaş büyük. Yetişemedin baba ne konuşuyorsun ya? Bizi eleştiriyorsun. Takım kaptanısın. Oradaki hikayede geliyor Torreira benim elimi sıkıyor. Arkadaşım merhaba demiyorsun bana Abdülkerim. İster de ister deme. Ben Galatasaray ben ancıyım baba sen yolcusun. Ben içeride kimlerle çalışayım? Ne hocalar geldi gitti ne teknik direktörler gitti. UEFA şampiyonu olan takımdan daha mı büyüksünüz ya? Süper Kupi kazanan takımdan daha mı büyüksünüz beyler? Kendinize gelin ya. Dünya parasını alıyorsunuz. Dünya parası yetişemedin yeni adama. Ama o öbür oynayamıyor. 3 kilo fazlası var. Baban 3 kilo var. 1.96. Çabuk oyuncu diyorlar.
3: Bahane o,
1: hızlı oyuncu
3: abi,
1: diyorlar. Leipzig'te eğitim ve Almanya'da. Evet. Thomas Reis de onu tanıyordur büyük bir tane. Oynatmıyorsun abi adamı. Ugoç'u oyuna alıyorsun oyundan atıyor. Niye bilmiyorsun? İstemediğin için alıyorsun. Bana aldığınız oyuncu bu. Sen Nayaka'yı aldırdın onu koysana. Niye Batrogu başkan aldı özel istediği aldığını oynatmıyorsun? Niye Yunus'a tahammül ediyorsun? Birinci golde kimin hatası var tamam kaptırdın da Yunus top önüne düşüyor. Niye vurursun? Tutsana topu. Tut ayağını top üstüne dursun. Bak
4: şöyle
1: olsun.
4: Garip bir...
1: tut abi önünde baskı yok tut önünde.
4: Gelişi güzel vurdu.
1: Bak Rea Hoca da çıktı. Burada top oynayan biz de o topu tutarım ben. O kadar.
0: Öyle zaten öyle gelişi vurmam. Güzel vurulur.
1: Ama neden biliyor musun? İşte biraz oyuncunun da akıllı olanını oynamayı tercih edeceksin Okan Hoca. Etkisinde kalmayacaksın. Korkma diyorum sana. Bak bir gün sana kral çıplakacak. Başkana söylüyorum Sayın Başkan. Çıktınız ne dediniz? Divan toplantısında Dursun Bey. Futbol aklı benim dediniz değil mi? O zaman futboldan anlamayan yöneticileri yanınızdan gönderin lütfen. Onların etkisinde kalmayın. Onun için bu transferleri yaptınız. He? Onun için bu futbol ayağına topu dokunmamış insanlardan yönetici olmaz. Olmaz. Bak geçen senelik futbol akılları var. Doğru transferle. Bu sene ne yaptınız ya? Leao. Haziran'dan beri. Bu mu? Neymiş bu ya? 3 günde kendine gelemedi. Bir pozisyonda Sané'ye çıkartmadı. Bir bakın ya. Sen sağ bek Şallay'da oynuyorsun. Ali Turap diye bir adam vardı. Beğenmedin gönderdin ya. Ama sen orada şeyi tutuyorsun öbür Erenleri falan. Birini sağ bek yap dedim sana sağ bek. Söyledim hocam. Yap dedim. Burada söyledim bize geldiğinde. Sol ayaklar sağ bek oynayamıyormuş. Sağ bekler sol bek oynuyormuş.
0: Öyle dedi. Burada söyledi.
1: Dedi tamam oynar kardeşim. Eğitirsen oynar mı hocam? Eğitirsen oynar mı? Eğer adam bek oynuyorsa sağ bek de oynar hocam.
3: Ya bir maç oynar ama bütün sezon oynamaz.
1: Tamam
3: herhalde.
1: Hocam. Tek tamam o zaman sezon
3: başı. Cezalı sakat olur o zaman.
1: Hocam
3: yani bütün
1: bak bütün sene gitmiş.
3: Oynamaz.
1: Geçen seneden bu yana sallay sağ bek olmaz. Kusura bakma. Al bir sağ bek. Adamı ileride de kullanabilirsin.
3: Tabii. Hücum oyuncusu olarak aldın zaten
1: kullanabilirsin.
3: Oyuncuyu.
1: Adam da bu işi bilmiyor. Veriyorsun görevi yaptığı kadar yapıyor. Galatasaray bütün golleri oradan yemiş. Görmüyor musun hocam ya? Bütün Türkiye görüyor. Galatasaray taraftarı görüyor. Onlar Galatasaray taraftarının hepsi genel taraftar çoğu futboldan anlıyor.

0: Anlarlar. Anlarlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Bu transfer mühendisliği bu sene yanlış yapıldı Galatasaray'da.
1: Bekleyerek 50 milyon kazandık. Tabii işte. Yani.
2: Ya bir de en önemli çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani beklama devam gideceğim. Etsin çok kısa. Hı-hı. Okan Buruk kendi böyle bir şeyini bir öz eleştiri yapsın. Yani hazırlık maçında hepimiz gördük. Villarreal maçında oyundan atıldı. Orada hakemi suçladı cenazede. Ya yine atıldın. Yani hep hakemler hatalı, sen hatasısın.
0: Burada küfür etmemiş. Birazcık
2: kendini bir çek et ya. Bu, bir Galatasaray teknik direktörüne yakışan bir şekilde orada dur. Sen
1: bir de o yani, şeydeki
2: bu hareketler Sporting Lisbon maçında şey Şampiyonlar Ligi'nde o kadar maç oynandı bak. Salı, çarşamba, perşembe 3 gün üst üste maç oynandı ilk evet. hafta. Ya bir tane yenilen, farklı yenilen antrenörlerden bırak, hakem hatası da oldu. Bir tane hareket Okan Buruk gibi. Aynen Ender. Ayağını oraya vuran, bilmem ne, neler yapan. Ya Allah aşkına Galatasaray gibi büyük bir camianın teknik direktörü gibi Okan Buruk'un hareket etmesi gerekir. Yani o hakem hatalı, atılıyor hazırlık maçında. Şimdi atılıyor. Hep onlar hatalı, sen haklısın. Olmaz.
1: Okan Hoca cezalı olduğu için tabii konuşamadı ama yayıncı kuruluşu muhabiriyle bir küçük sohbet yapmış. Oradan bir arkadaşlarım alıntı yapmışlar. Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdin. Neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim. Kötü ses söylemedim. Beni isteyerek attı demiş. Önce bir sarı kart gösteriyor. Sonra şöyle bir işaret yapıp İkinci sarıyı gösteriyor.
3: Konuşuyor demek ki. Konuşmaları rahatsız etti. Dördüncü hakem yanında telsizden. O da iletti ona. Paylaştılar karşılıklı. O da gereğini yaptılar. Yani hiçbir şey söylemedim ama sağ kenarında çizgileri ihlal ediyor.
1: İlkinde zaten maç sağ çizgisinin i̇hlal üzerindeydi. Ediyorsun. Herhalde onun da etkisi var ilk sarıda.
3: Evet, bu hassasiyeti göstermişler. Bundan sonra süreçleri demek ki bu konuda hassasiyetleri devam edecek. O zaman dikkat edeceksiniz.
2: Ya Kadir Sağlam atıyor, beni isteyerek o da ona konuşuyor. Kadir Sağlam böyle attı falan hazırlık maçında. Bugün de aynı şekilde Botan Konak atıyor, beni isteyerek. Yani biraz daha Okan Hoca'nın daha sakin olması gerek. Takımla daha çok ilgilenmesi gerekir. Yani takım yani kopmuş oyundan her şeyle orada atılarak değil. Okan Hoca bir oradaki oyuncuların da zaten saha içindeki agresif olması, dağınıklılığı, yani bu kadar tansiyonu yükseltmesi, kulübedeki sakin, daha dingin olsa daha rahat oyuncular da belki performansı da yukarı çıkacak. Her maç itiraz falan, tabii ki itiraz edecek. Hakkını savunacak demiyorum Okan Buruk'la ilgili. Ama biraz da orada sakin olması gerek. Her şeye hep atanlar, ona oyundan atan, işte hazırlık maçı olsun, bu maç olsun, daha öncesi aynısı kart gösterenler. Yani hep mi hatalı ya?
0: Mesela bak YouTube programına girerken Ulaş'a bir şey söylemiştim. İlk yapıyordu. Fatih Tekke'yle ilgili, Salah'la ilgili biliyorsun. O da güzel bir şey söyledi. Salah onu da idare etsin dedi. Neden geldim bu konuya? Bak şimdi hoca konuşmuş Thomas Reis. Akıllı, tecrübeli oyuncular oturup konuşmak lazım. Hagi Popescu döneminde olduğu gibi. Bunu yapmazsan bir oyun oturtamazsın. Eğer ben ne dedim? Salah gibi bir eline dünya yıldızı varsa onun göre oyun planlayacaksın abi. Salah dese adam kovala, ona bas falan diye beklenmez.
2: Onun liderliğinde kabulleneceksin.
0: Tabii kabulleneceksin abi. Bitti. Bu ben yaparım, o da yapacak. Yok dünyanın hiçbirinde böyle. Yok. Aynı Salah Arne Slot yaptı neler? Baba kendine gitti. Bugünkü Salah Liverpool görseydi keşke göndermeseydik demişlerdi. Bak söylüyorum sana. Çünkü hala Liverpool'da iş yapar bu Salah. Bugünün hocasına yapar hocam. Arne Slot öyle bir tane ukala bir teknik direktör.
2: Bir de Galatasaray'a karşı yaptı. Normal bir takıma değil. Tabii. Galatasaray'da o Liverpool'u geçen sene burada Ali Samen'de iki maçta değindi.
0: Yani doğru.
3: Ya büyük teknik adamlar takımdaki büyük yıldızları yönetebilendir. Bunları bravo. Yönetebilirsen bravo.
1: İyi yönetici yakalarsın. Zaten güçlü alt isimlerle çalışır. Yani doğru. İyi yönetici olmanın en belirgin özelliği bu.
3: Tabii. Thomas Reis niye geldi buraya? O takımın içindeki güçlü isimleri bildiği için bıraktı tabii. Geldi. Ludogorets'i bırakıp buraya geldi.
4: Ama beni hemen alın diye geldi. Bak, ya ben sonra Galatasaray maçı var. Beni hemen buradan al dedi başkana. Hemen.
3: Ama gelmeyi kabul etti anında.
4: Ya tabii ya, konuştuklarında.
1: Yani Galatasaray maçından sonra geleyim demedi. Hayır. Doğru istedi.
4: Onu diyenleri almadı başkan zaten. Ben geleceğim dedi. Beni hemen buradan al dedi.
0: Tamam. Mesela Trapattoni Galatasaray'a ben dedi ki Juventus maçından sonra geleyim. Bir İtalyan daha vardı, Fatih Terim yerine gelecek. O da maçtan sonra geleyim dedi. Mancini kabul etti. Gitti herif orada. Tıpkı Thomas Reis gibi ilk kez deplasmandaki Juventus maçına çıktı. İlik. Sadece defans yaptırdı. Tabii. Böyle getirdi. 2-2 bitti. Tabii. Burada eledi geldi. Bu doğru.

0: yapmış hani başka.
1: Mustafa Denizli mesela Atletico Madrid maçından önce geldi herhalde Hamzaoğlu'nun yerine. Gitti orada seyretti özel uçakta. O riski almadı Atletico Madrid'de oynuyor diye. Levent abin dediği doğru mançın.
2: Bir risk barındırıyor bu. Bak, ben, elbette bir risk barındırıyor ama kazancı da çok
1: bak,
2: büyük.
1: Thomas Reis de Almanya'da ilgili bak antrenör hem de Türk antrenör bir şey söyledi onu söyleyeyim. Samsun Spor'daki oyuncular da söyledi. Thomas Reis başarılı olur, başarısız olur ayrı eleştiririz. Bugün takdir ettik. O ayrı bir şey. Tayfun Korkut var orada. Çok düzgün bir insandı. Bundesliga'da da çalıştı. Mesela Thomas Reis de diyor ki ilgili. Egosu olmayan çok iyi insan diyor.
2: Egosu olmadığını bugün, bak, bugün açıklamasıyla gösterdi zaten.
1: Gelmeden önce bak Ender bir de çok iyi insan diyor. Bak bunu Almanya'da yaşayan bir Türk antrenör düşün Thomas Reis'le ilgili bunu söylüyor. Bu çok değerli. Samsunsporlu oyuncular zaten söylüyor. Almanya'da da hiç egosu yok ve insanlarla çok iyi geçinir. Çok uyumludur ve en önemli de şunu söylemiş. İletişimi çok iyidir demiş. Zaten yani çağımızda iletişim çağı. İletişimini doğru bir şekilde kullanırsın.
2: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu enteresan değil mi? İrfan yani İrfan Hoca biliyorsunuz Okan Hoca'nın yardımcısı. Sürekli yıllarca onun yanında görüyorsunuz. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz. Ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin.
1: Ya
2: tam bu ifadelerle mi bu ya?
3: Bak şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç oynandı 3 günde. 6-6 18 maç. 18 maçta bir tek Okan Hoca'nın tavır ve davranışları gündeme oturdu.
2: Hocam iyi de bir şey söyleyeceğim. Bizler sakin, barışçıl, kibar
1: çok
2: duruyoruz.
1: Çok enteresan İrfan.
2: Hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin.
4: Ya her kibar türlü kabalığı yapabilir
2: ya ben
4: mi?
2: Bunu
4: şimdi öyle mi anlayacağız?
2: Okan Hoca sakin değil, barışçıl değil, kibar değil. Ben öyle okurum aynen. Bunu. Tamam. Eğer tamam, sen öyle söylersen.
1: Ya bu doğru yani dediğin doğru böyle yani bunu mu söylemiş burada net yazılan böylesi
2: ben
1: bu
2: o yüzden
1: doğru değil.
2: Çek etmek istedim. Evet. Yani bu gerçekten tam bu ifadelerle mi söylenmiş? Enerjisi yüksek olmayı anlarım.
1: Tabii gayet
2: bu bir teknik adamın önemli meziyetlerinden biridir doğru. Ayrıca. Ama enerjisi yüksek olmak kenarda
3: her şeyi yapmak
2: her şeyi bayım, yapma serbestliği ya, vermiyor size.
4: Şimdi yani Levent
2: yani
4: abi,
2: bu ifadeleri
4: da,
2: çok anlayamıyorum
4: yani
2: ben.
4: Şu Ender abi yani bir teknik adam ya Galatasaray gibi bir kulübün teknik direktörü. Ben Okan Hoca'nın gidip ve gitmemesiyle alakalı konuşmuyorum. Ya bir duruşun olur
1: yok
4: senin.
1: Canım tabii.
4: Temsil ediyorsun koca bir camiayı. Ya atlayıp zıplıyor çok affedersin küfürler ediyor. Ya bugün de aynı şeyleri yapıyorsun ya bunlara ne gerek var ya? Yani bir teknik adamdan ziyade böyle bir başka bir şey andırıyor.
2: Bir dakika
4: andırıyor.
2: İş başka bir noktaya geliyor şimdi. Hocamızın
0: tecrübesiz hakemlerden bahsediyor.
2: Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. Görmüyor musun? Çizgiyi geçmedim dedi.
0: Evet.
2: Kör müsün diye çeviri yapıyor.
3: Dördüncü hakem mi yapmış?
2: Kim bunu? Neyin çevirisini yapıyor?
4: Yani dördüncü hakem söylüyor orta
0: kör
4: hakeme.
0: Müsün? Dördüncü hakeme eleştiri yapmış. Yazın içinde
2: birisi mi kulağına üflüyor? Neden duyuyor kör müsün lafını? Nereden duyuyor? Görmüyor musun dedi, kör müsün anladı. Gereksiz bir davranış ve uyarı.
4: Görmüyorsun bununla kör müsün?
2: Görmüyor musun, kör müsün?
0: Hayır, görmüyor musun görmüyor söyledi. Musun, kör o musun? Büyük bir ihtimal kör müsün dedi diyor.
4: Ama aynı şeye gelmiyor mu abi zaten?
0: Görmüyorsun
3: bak,
0: da kör
3: tonlama,
0: müsün?
3: Ne zaman, ne zaman, tamam yani. Hocam, ne, zaman şey, ne zaman söylendiği? Bak ne zaman söylendiği? Ve tonlama çok önemli. Oradaki davranışı ne siz ne ben kimse yaşamadı. Dördüncü hakem ve Okan Hoca arasında geçti. Hakemle iletişime geçti. Hani bu forma ağza kapanmasını FIFA ne dedi? İhraç dedi değil mi? UEFA dedi hayır katılmıyorum dedi. Ne zaman, nerede, hangi ortamda yapıldığı önemli dedi. Bu da onun gibi bir hadise.
2: 1-0 gerideyiz. Oturacak mı? 2-0 gerideyiz. Oturacak mı? 3-0'da 4-0'da da oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Gücümüzden bir şey kaybetmedik. Bu maçı kaybettik. Şampiyonun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız demiş İrfan Sarıoğlu.
0: Hocam bak bu İrfan Hoca tam beyefendi misal yani. Kabul ama bu kadar çok konuşmasına gerek yok.
2: Bugün, ama şimdi Okan Buruk kırmızı
0: kart cezası. Bir dakika tamam kardeşim onun yerine konuşuyorsun. Ha. Çıkarsın dersin ki kötü oynadık. Maça gol yiyerek başladık. Toparlamaya çalıştık. Şunu yaptık. özür diliyoruz dersin, çeker gidersin. Böyle bir
2: böyle bir laf skorlu maç

0: maçlardan, evet, maçtan sonra yok. Bu kadar.
1: Başkanı hocayla ilgili yorum yapma. Hoca yarın basını yapmış dışarıda zaten. Artık ona girme. Oturacak mı oturmayacak. Bu senin işin değil. Sen atılırsan kendine ilgili yorum yaparsın. Bir de okan hocadan
0: kibarlık, hani bu ha, kibar olmasını beklemeyin yani. Lafı da biraz maksadını ben açmış olabilir. O, belki o tam fiyasko. O ifademi bak, ondan bak, emin değilim bak, ama.
1: İfade, ama bu ifadelerine gelen ifadelerin bir, hiçbirinde bunu duymadım.
2: Bak eğer senden, öyle bir şey yoksa.
1: Söylediğini ilk defa duydum ben.
0: İlk bölümündekini diyorsun değil mi?
1: Hayır sen dedin ya şimdi kibar mı olacak bilmem ne diye onu ben duymadım. Bana gelenlerde yok.
3: Bu basın toplantısında söylemedi mi bunu? Yoksa yayıncı kuruluşa mı yaptı abi?
0: Arkadaşlar bir dakika. Yayıncı kuruluşta.
3: Ya, yani şeyde flaşta söyledi.
0: Evet evet. Hocamızın veya Galatasaray'ın hakemle ilgili sorunu olmadı. Kimseye olmaz. Dördüncü hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçildiğini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz.
3: Abi şimdi bizim yani, bütün mesele bu.
0: Kulübelerin, hocama soracağım. Kulübelerin reaksiyonlarını absorbe etmek, biraz hoşgörülü olsunlar, biraz görmesinler demek mi bilmiyorum.
4: Bak şimdi Kolombo hangi maça geldi? Beşiktaş maçına geldi. Kolombo yetişmek üzere şu anda UEFA'nın göz bebeği olma yoluna hızla giden bir hakem.
0: Var.
4: Yok,
0: şey,
4: Beşiktaş maçının
0: maçın hakemi hakemi.
4: Dördüncü hakem kimdi? Ondan daha tecrübeli Simon Souza geldi. Ona 4 verdi UEFA. Neden? Çünkü tutkulu Türk taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu, o sağ benchlerin olduğu bölgeyi idare etmenin ne kadar güç olduğunu biliyor. Tamam. O yüzden Sauza'yı vererek dedi ki Kolombo'ya da sahip çık. Daha tecrübelisi. Tamam. Türk takımların maçlarından dolayı. Şimdi buraya geliyoruz. Bu Gürcan Asova kim? Dördüncü hakem.
0: O da bir genç hakem.
4: Genç bir hakem. Birinci hafta Beşiktaş, pardon, Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında hücum faule rağmen penaltıyı verdi mi? Varda devre dışı kaldı. Zaten oradan Trabzonspor'un bu dördüncü hakem bir alerjisi var. Bu dördüncü atama hak veriyorum. Yanlış isim. Özde bakıyorum.
0: İyi
4: ben.
0: De. Hocam, bak hocam yanlış ismin bak, yanlışlığında mesela, değilim
2: yani,
0: ben.
2: Niye yanlış hocam?
4: Bak
2: yani
4: şimdi.
2: Bu, ne yaptı bu? Yani ne
4: ya
2: yaptı,
4: bu olaydan dolayı yani, değil hocam. Evet. Büyük fotoğraftan bahsediyorum.
2: Tam Trabzon'un yani. Orada vermeyebilir hocam. Dördüncü hakem dikte çalışıyor verdi. Buradaki esas bana göre de konu siz devam edine. Yani orada İrfan Hoca'nın tecrübesizlikle falan ne ilgisi var? Hakareti, orada kötü davranışı, duymamazlıktan mı gelsin adam tecrübesi diyor. Adam duymuş, hakaret edilmiş ki bir elinde done var onu söylüyor. Ya sen ne yapıyorsun bu pozisyona işte sana işte düşürdü. Savic penaltı, pardon kırmızı kart vermedi vesaire böyle bir şey söylese Gürcan Hoca orada yani söyler mi kulağına bir şekilde? Hayır. Demek ki orada bir hakaret var. Bunu kabullenmesi gerek. Levent abiye de katılıyorum. Bu toplara girmemesi gerekir ya. Okan Hoca ne neresi olur normali bilmem ne. Orada kısa bir iki cümle yapacak çekilecek. Ben ama Gürcan Osova'nın burada bu maça verip bu Okan Buruk'un atılması falan hatalı orada penaltı. Ya, hocam o zaman ligde bir şey söyleyeyim mi? Bütün hakemler 34 hafta hata yapacak mı? VAR'daki de yapacak, hepsi yapacak. Hangi hakem bulamazsın vermeye 4'e, 3'e, 1'e vesaire VAR'a, yere, sahaya?
4: Bir soru sordu. Ben de bu işin içinden evet. gelen bir olarak açıklamaya çalışıyorum ama lap diye kestin.
2: Evet. Evet.
4: Buradaki açıklamayı
2: interaktif oluyor hocam karşılıklı.
4: İnteraktif tabii evet. ki olması fevkalade güzel de buradaki açıklamayı kabul etmiyorum zaten. Hmm. Yaşanmışlığı evet. kabul etmiyorum. Bu ayrı konu.
0: Açıklamayı... Ben büyük uygun atama daha tecrübeli olurdu
4: daha
0: diyeceksiniz.
4: Tecrübeli olan bir insanı maçlarında
0: ama bu açıklama özelinde
4: hocam bozulmayın bak tecrübeli evet. bir hakemi görürsen sağ kenarında da oturdun yıllarca
1: evet. o da gördüm. Seni olumlu etkiler
4: seni yani bir tren koydurur sana bunu anlatmaya çalışıyorum psikolojisinden
2: yani Okan Buruk'un orada atılması Gürcan Asova'nın tecrübesiz oluşum ondan mı atıldı yani
4: altından sizden böyle çıkıyor. Bir kelime çıktı mı
2: hayır
4: hocam?
2: Siz diyorsunuz tecrübeli beni görmek ister buraya
4: bak, ne anlatmaya çalışıyorum nereye geliyorsun maçı
2: az önce dediniz ki Gürcan Asova'nın atılması atanması yanlış dediniz
1: tecrübeli bir
2: Trabzon'un maçına bağlı Kasımpaşa
4: hocam
2: maçına.
4: Bir şey anlatmaya çalışıyorum size bir,
2: evet.
4: beni dinlerseniz
2: hocam,
4: bir noktaya
2: birileri bulacağız. Bir yerden çıkacak siz de gençliğinizde ilk hakem olduğunuzda buralara ilk çıkı herkes bir yerden başlayacak bir şey olacak Gürcan Asova da sonuçta tecrübesi derken bu adam Süper Lig'de maç yönetiyor ya, dördüncü
4: anlattı
2: hakem.
4: Mı dinlemiyorsun ki sadece kendi
2: niye
4: anlatmak istediğini
2: ben
4: bana
2: ya? Ben dinliyorum
4: seni
2: hayır ben dinliyorum sizin söylediğiniz Gürcan Asova nereden atıldı bu maça atandı
4: Allah
2: dediniz.
4: Allah orası bir soru sordu ben evet. de sorunun büyük fotoğrafından gelerek anlatmaya evet. çalışıyorum. Ben de diyorum ki Gürcan Asova,
2: evet.
4: Batuhan Kolak bunlar kazanılması gereken hakemler mi? Evet. Ben de diyorum ki böyle bir derbinin öncesinde o maçta ilintilendirdiğin zaman baktığında bunun oraya gelmesinin yanlış olduğunu söylüyorum.